Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
1: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın Yapay Zeka Günlüğü'nde daha sizlerle birlikteyiz efendim. Sizlerle yapay zekayı ve onun açtığı o yolları detaylı olarak konuşuyoruz. Bunu haftanın başka günlerinde de yapıyoruz. Yeni şeyler yapıyoruz, de yapıyoruz ama bugünlerde konuşmak, bugün yapay zekanın günü. Ona özel bir gün ve o sayede, o bağlamda çok daha önemli oluyor. Bu arada bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen konuğumuza merhaba demeye başlayalım efendim. Konuğumuz Alotech CTO'su İdris Avcı. Merhabalar İdris Bey.
2: Merhaba Serhat Bey, iyi yayınlar.
1: Merhabalar efendim. Çok teşekkür ederim efendim bir mukabele. İdris Bey, şimdi tabii Alotech benim yakından takip ettiğim firmalardan bir tanesi ama herkesin bizimle aynı seviyeye gelebilmesi için isterseniz bir önden Alotech'i tanıyarak başlayalım, ardından konularımıza girelim.
2: Tamam, süper. 2012 yılında kurulan, 14 yaşını tamamlamış yerli çağrı merkezi teknolojileri geliştiren bir şirket Alotech. 600'ün üzerinde markaya hizmet veriyoruz. Bugün aradığınız birçok çağrı merkezi numarasının arkasında Alotech teknolojileri çalışıyor diye böyle kısaca özetleyebilirim.
1: Süper. Yani tabii ben de şöyle katkıda bulunayım arzu ederseniz sizin anlattıklarınıza. Çağrı merkezi konusunda, hani o çağrı alma konusunda benim böyle bu dünyada gördüğüm birçok yeniliği ben açıkçası sizin geliştirdiğiniz teknolojilerden gördüm. Bunun için de yani tabii insanlar farkında değil sizi kullandıklarının çoğu çağrı merkezinde ama böyle bir ön teşekkür ederek başlamış olayım. Ama tabii yapay zeka hayatımızın içine girdi. Acaba yapay zekada çağrı merkezinde yenilikler olmayacak mı derken siz geçtiğimiz günlerde olacak dediniz ve yenilikler duyurdunuz. Öncelikle isterseniz oradan başlayalım.
2: Tabii 8 Haziran'da bir etkinlik yaptık. Sektörün evet. büyük etkinliklerinden biri, yaklaşık 1000 kişi katıldı. Ve orada bol bol yapay zeka konuştuk. Bizim için çok keyifli bir etkinlikti. Buradaki gelişmeleri temelde ikiye bölüyoruz. Birincisi hizmet veren insanların hayatını kolaylaştıran teknolojiler var. Destek olan, işte onların aradığı sorulara hızlı yanıt bulmasına imkan sağlayan böyle çeşitli teknolojiler var. Bir de insanın yerine geçen arayan kişiye hizmet veren otomasyon teknolojileri var. Yapay zeka böyle iki grupta kullanılıyor bolca çağrı merkezinde.
1: Süper. Bana kalmış olsa tabii ben şöyle söylerdim, hani ben açıkçası kendi adıma söylüyorum bunu, bir çağrı merkezini aradığımda bir kişiyle, bir insanla görüşmek yerine yapay zeka ile görüşmeyi yeğliyorum. Neden? Çünkü daha hızlı anlıyor, daha hızlı aksiyon alıyor ve beni daha hızlı yönlendiriyor. Bu benim düşüncelerim tabii. Herkesin farklı düşüncesi olabilir. Mesela eşim telefonlara baktığında çağrı merkezi yetkilisiyle görüşmek istiyorum. Niye görüşmek istiyorsun? Çağrı merkezi yetkilisiyle görüşmek istiyorum diyor. İlla ki o karşısında bir insan istiyor. Herkesin bakış açısı farklı.
2: Evet, yani elimizde herkese çözüm sunacak alternatifler olması iyi bir durum. Evet. Biz Alotech olarak her ihtiyaca yönelik çözümleri hızlıca geliştirmeye çalışıyoruz. Burada da önce olmaya gayret gösteriyoruz.
1: Harikasınız. Peki nasıl bir şey bu? Buradan başlayalım isterseniz. Yani çağrı merkezinde karşısında insanların bir yapay zeka bulması, anladığım kadarıyla hani eskiden şu vardı, insanlar onu yapay zeka zannediyorlardı. Bilmem ne yapmak için 3'e bas, bilmem ne yapmamak için yıldıza bas filan gibi böyle bir şeyler vardı. İnsanlar bunu yapay zeka sanıyorlardı ama o olay görünenden biraz daha farklı değil mi efendim?
2: Kesinlikle farklı. Şimdi önceden kural bazlı sistemler vardı. Biz önceden kuralları tanımlıyorduk. İşte 1'e basarsa şunu yap, 3'e basarsa bunu yap gibi. Artık bu iş yapay zekaya döndü ve kural bazlı durumdan çıkmış durumda. Artık hem yazılı hem de sesli kanallarda bizim söylediğimizi anlayan, ona verilmiş kaynakları araştırarak en doğru cevabı oluşturan ve bunu bize ileten sistemler var. Ve bunların hepsinin arkasında büyük dil modelleri çalışıyor. Yeni nesil teknolojiler çalışıyor. Tabii LLM'lerin, büyük dil modellerinin bu kadar yaygınlaşması bu anlamda da bizim elimizi oldukça rahatlattı. Çok yoğun bir şekilde kullanıyoruz bu teknolojileri. Yazılı kanallarda...
1: Yani mesela karşımıza şöyle şeyler çıkıyordu. Kural bazlı şeyler olduğunda, yani o kuralların içinde benim isteklerimi her zaman tam karşılayacak numaralar konamıyordu. Ya da öyle numaralar konsa artık 8'e bas, sonra 5'e bas, sonra tekrar 4'e bas gibi artık karma karışık o ağacın içinde biz kayboluyorduk. Ama şimdi böyle bizim ne istediğimizi anlayan ve bizi yönlendiren bir yapay zekanın olması bayağı hızlandırdı işleri gibi geliyor.
2: Kesinlikle çok da kolaylaştırdı. Bu yeni nesil akıllı telefonlarda bir de tuşlama yapmak gerçekten zor. Yani çünkü tuş yok. Ekran kapanıyor. Kulağınıza götürüyorsunuz. Ekran kapanmış. Tam onu dinliyorsunuz. Hadi neye basacağınıza karar veriyorsunuz. O arada bir bakıyorsunuz. Tuş takımı kapalı. Onu aç. Bas falan. Yani IVR, bu eski nesil kural bazı teknolojiler artık çok pratik değil. Yeni nesil sizin ne söylediğinizi önce söylediğiniz şeyi bir metne çeviriyor. Bunu yaparken de yapay zeka kullanıyor. Çünkü birbirine benzer kelimeler olabilir. İşte çeşitli yanlış anlaşılmalar olabilir. Dolayısıyla bağlamı düşünerek sizin söylediğinizi metne çeviriyor. Sonra o metinden sizin niyetinizi anlıyor. Bağlamı yine kullanarak, ki diyalogda böyle tek seferde anlaşılmıyor bazen her şey. Birkaç tur bir şeyler söylüyorsunuz. Bütün bunları göz önünde bulundurarak o bağlamdan sizin niyetinizi anlıyor. Biz işte yapay zekaya birçok doküman veriyoruz, araçlar veriyoruz. İşte çağrı merkezi operasyonu yönetmek için bir takım müşteri yönetim sistemleri, fatura sistemleri, her şeyi bağlıyoruz. Yapay zeka onları araştırıyor. Sizin adınıza bilgileri toparlıyor ve sizi yine yapay zeka destekli ses sistemleriyle bu sefer ürettiği cevabı size okuyor. Bir de bunun dışında diyalog akarken kim konuşmasını bitirdi, yani arayan kişi konuşmasını bitirdi mi, bitirmedi mi, devam mı ediyor, bunu anlamak için de yine bir yapay zeka kullanıyoruz. Yani uçtan uca böyle 4-5 yapay zeka teknolojisi bir arada çalışarak bu hizmetler tasarlanıyor.
1: Süper. Peki seslerin normal ajanların sesinden daha kötü olması ya da daha iyi olması gibi bir durum var mı? Artık o teknolojideki fark bayağı kapandı gibi geliyor bana.
2: Oldukça kapandı. Hatta kişiler kendi seslerini de büyük oranda kopyalayabiliyor.
1: Evet.
2: Yani işte her insan kendi sesini kullanarak bir ajanda oluşturabilir. O aradaki fark oldukça kapandı. Şöyle örnekler görüyoruz. Yapay zeka ile konuşan fakat yapay zeka ile konuştuğunu anlamayan kayıtlara rastlıyoruz. Yani bunları da böyle oldukça sık rastlamaya başladık. Arada neredeyse fark yok diyebiliriz.
1: Valla biz radyoda yapay zeka ile seslendirdiğimiz haberleri yapay zeka ile seslendirilmiştir diyoruz. Çünkü gerçekten anlamak çok zor. Hani onu bir minik not olarak belirtmiş olayım ben. Özellikle bu ibareyi biz yayınlıyoruz. Peki şunu soracağım size. Şirketler bu yapay zekalı işe, çağrı merkezi işine neden girmeliler efendim? Bu maliyet midir, hızlandırma mıdır, işi daha iyi yapma mıdır? Oradaki seçimleri ne olmalı?
2: Evet, birden fazla sebebi var. Bir tanesi bir kere ölçek ve kapasite yönetimi diyebiliriz. Yani bazı durumlarda sezonsal etkiler olabiliyor çağrı merkezinde veya bazı sektörlerde beklenmedik kapasite artışları olabiliyor. Örnek enerji sektörü, bazen bir bölgede enerji kesintisi oluyor ve çağrı merkezine doğru bir yığılma oluyor. Olağan durumda 50-60 kişi arıyorken bir bakıyorsunuz 5000 kişi aynı anda çağrı merkezini arıyor. Böyle durumlarda çok çok işe yarar bir teknoloji olduğunu söyleyebiliriz. İnsanı hizmet veren insanı hızlı bir şekilde ölçekleyemeyiz. Zaten böyle bir ihtiyaç dediğim gibi yarım saat, bir saat gerekli oluyor. Sonrasında da bitiyor. Bu yarım saat, bir saat öyle bir vakit için o kadar kaynağı tedarik etmek zor. Bir sebebi bu. Bayram, yine resmi tatiller, gece operasyonları, oralarda insan çalıştıramadığınız durumlarda veya yine kapasite kısıtlarında olduğu durumlarda çok etkili. Maliyet bu işin bir boyutu. Maliyette gerçi şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Bu GPU tabanlı, bu LLM tabanlı teknolojilerde maliyet insanla yarışır halde, ama hani insana göre çok büyük avantajı var mı yok mu, bu biraz belirsiz şu anda. Yani burası tartıştığımız bir şey. Bazı hesaplar...
1: Bütün dünya zaten bunu tartışıyor. O tokenizing şeyi, hani o jeton atıp da konuşturma şeyi, şimdilik ne kadar ucuza geliyor, ne kadar pahalıya geliyor, bu bütün dünyanın tartışma konusu. Hatta bugün de bu konuyu tartışacağız biz burada. Evet, yani orası daha tam netleşmedi. Hani eğer ben tamam 10 kişi çalıştıracağım ama bir tane yapay zeka koyarım mantığı varsa, o çok doğru mantık olmayabilir orta vadede.
2: Doğrudur. Yani orada biz de insanı resimden çıkarmayı doğru bir strateji olarak görmüyoruz ki, bununla ilgili geçtiğimizde bazı örnekler de oluştu. Merak edenler Klarna diye bir şirketin bu konudaki haberlerini okuyabilirler. Biz tamamen yapay zekaya geçeceğiz deyip sonra geri adım atmak zorunda kaldılar.
1: Evet, ama evet. O kadar kolay değil o işler.
2: İkisi bir arada değer üretiyor. Yani birinden birini tercih etmek zorunda değiliz. İkisini bir arada kullandığınızda bir katma değer üretiyorsunuz.
1: Ya Türkiye'deki bu konudaki en iyi, en temiz veriler sizde aslında. Biraz sizden o konuda şey almak isterim. Yani şirketler bundan nasıl faydalar sağladılar efendim?
2: İşte bu ölçek yönetimi en önemli faydalardan bir tanesi. Bir de kural bazlı bir takım uygulamalar olabilir. Yani siz işte müşterilerinizi segmente edip yapay zeka ile konuşmak isteyenleri oraya gönderip insanla konuşmak isteyenleri insana bağlayabilirsiniz. Burada opsiyonlar olması güzel. Yedeklilik olabilir, işte teknolojide bazı bir takım aksaklıklar olabilir. O durumda insanın her zaman yedekte beklemesi lazım. Tabii, veya tam tabii, tersi tabii. İnsan kapasitenizde bir kısıt olursa, bir eksiklik, yetersizlik olursa, o durumda teknolojinin bekliyor ve aradaki açığı kapatıyor olması lazım. Bu iki birim arasındaki geçişler de önemli. Yani bazen bir işlem yapay zekada başlıyor, orada tamamlanamıyor, insana aktarılıyor. Bu iki kaynak arasındaki geçişte de ben müşteri olarak, son kullanıcı olarak derdimi baştan anlatmak zorunda kalmayayım. Yani ben yapay zekayla ne konuştuysam bu bilgi hizmet veren insanın da önüne gidebilmeli gibi özetleyebilirim.
1: Peki Alotek olarak siz bunun neresindesiniz? Yani bir şirket böyle bir işe girmek istiyor ve işte siz varsınız, size geliyor ve hangi merhalelerden, hangi aşamalardan geçmeli?
2: Şimdi bu işin iki bacağı var. Birincisi, burada hizmet verecek yapay zeka asistanının oluşturulması. Burada çok yaygın teknolojiler var. Bütün dünyada kullanılan işte LLM tabanlı teknolojiler var, ses teknolojileri var. Biz burada kendimiz bir çözüm sunmak yerine iş ortaklarımızla çalışıyoruz. Birçok iş ortağımız var. Bu asistanları bizim adımıza geliştiren, eğiten, güncel tutan, değişikliklere adapte eden iş ortaklarımız var. Bu iş ortaklarımız markalarla bir araya geliyorlar ve çeşitli aşamalardan geçirerek bu asistanı konuşur hale getiriyorlar. Fakat bu yeterli olmuyor. Bunu yaptıktan sonra asistanın çağrı merkezine entegrasyonu, ki burada çok ciddi bir ihtiyaç olduğunu biz uzun zamandır gözlemliyoruz ve tam bu ihtiyaca yönelik bir ürün geliştirdik. İsmi AI Connect'tir. Yani siz AI bazlı asistanınızı oluşturdunuz, bunu süreçlerinize entegre edeceksiniz. Orada bizim bu ürünümüz devreye giriyor. Birkaç dakika içinde çok basit bir tanımla her türlü asistana bağlanıyoruz. Bunu çağrı merkezinizin süreçlerine entegre ediyoruz. Bunu arayan kişi aradığında en başları devreye alabiliriz, kurallar tanımlayabiliriz, işte şu segmentteki müşterilerimi gönder, şunları gönderme gibi, veya trafiğin %50'sini yapay zekaya gönder, %50'sini insana gönder gibi böyle kurallarla devreye alıyoruz. Çağrı merkezi dediğiniz zaman bu işin bir de bir telekom bacağı var, yani telefon hatları var. İşte 444'lü özel hatlar var, coğrafi hatlar var ki yakın zamanda WhatsApp üzerinden de sesli konuşmak mümkün oldu. Bütün bu kanalları zaten Alote'ye bağlamışken biz hemen hepsinin önüne bu yapay zekayı çok kolay bir şekilde entegre ediyoruz. İşte yapay zekadan insana geçişte bütün siz yapay zekayla konuştunuz diyelim. Elimizde transkript, o konuşmanın dökümü zaten var. İş insana devroldu. Ne yapıyoruz? O dökümü insanın önünde açıyoruz. Yetmiyor. Bir de diyoruz ki ya bu konuşmanın böyle iki cümlelik bir özeti de şudur ki o hizmet verecek arkadaşım
1: daha... En sıkıntılı alanlardan biriydi zaten bu raporlama işi efendim.
2: Evet, yani daha önce nasıl bir tecrübe yaşadı? Nerede tıkandı da bu iş yapay zekada bitmedi, insana devrolmak zorunda kaldı. Evet, onu da anlasın diye böyle iki satırlık bir özetle beraber insana devrediyoruz. Yedeklilik dedik gibi böyle katma değerleri olan bir ürünümüz var ki bu 8 Haziran'daki etkinliğimizin de ana konusu buydu. Oradan anlattık. Çok hızlı bir şekilde adapte edildiğini gözlemliyoruz. İsterseniz böyle bir iki istatistikte paylaşabilirim.
1: Vallahi süper olur ama orada şunu da sormak istiyorum ben size. Hani yapay zeka evet hayatımıza 1950'lerden itibaren girmeye başladı ama son iki senede gerçekten böyle zıplaya zıplaya hayatımıza girdi. Bu kısa süre içinde siz bunların entegrasyonuna nasıl karar verdiniz? Hangi aşamalardan geçtiniz? Bu da benim için çok önemli bir veri.
2: Şimdi bu işin yapay zekanın geldiği aşikar. Bunu hepimiz görüyoruz. Burada en doğru strateji nedir diye baktığımızda gördük ki müşterilerimiz hem iş ortaklarımızla hem de kendi kaynaklarıyla bu ajanları yapıyorlar. Fakat çağrı merkezine entegrasyonunda çok zorlanıyorlar. Dünyada böyle haftalar, aylar süren entegrasyon projelerinin olduğunu görünce dedik ki biz bu ihtiyaca bir ürün çıkarmalıyız. Böyle gelişti ve bir sene oldu aslında ürünü çıkalı. Çok da yeni değil. 7-8 aydır da üzerinde trafik var. Yani aydan aya %50, %60 büyüdüğü dönemler var. Çok hızlı büyüyen bir trafik bizim için.
1: Çok sektör yani... orayı benimsedi ve oraya doğru gidiyor diye anlıyorum söylediğinizden.
2: Evet, şu anda her toplantıda mutlaka konuşuluyor. Yapay zeka konuşulmayan, AI asistanı konuşulmayan toplantımız olmuyor. Mutlaka bir gündem oluyor ve canlıda yanılmıyorsam 44 proje var şu anda. Bizim için çok hızlı büyüyen bir iş oldu. Alotech tarihinin en hızlı büyüyen projesi diyebiliriz.
1: Süper, işte yapay zekanın doğasında zaten bu var. Peki şunu merak ediyorum ben. Şimdi sizinle daha önce konuşurken de söylemiştim. Daha önce yaşadım böyle tecrübeler. Yapay zeka entegre ettiğini düşünen bir firmaya ben gittiğimde firmaya ihtiyaçlarımı söylediğimde firma bana rakip firmanın ürünlerini önermişti mesela. Vay arkadaş dedim, sanırım orada bir hatanız var sizin dedim ama tabii ki geldi geçti, o böyle güldük geçtik ama bunun şirketler nezdinde kabul edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla o sizin entegratörlerle yaptığınız iş de az buz bir iş değil, değil mi efendim?
2: Kesinlikle öyle, yani bu çok talihsiz bir tecrübe olmuş sizin yaşadığınız. Gerçekten doğru kısıtları koymak da buradaki en kritik şeylerden biri. Serbest bıraktığınızda bir halüsinasyon gerçeği var. Bunu hepimiz biliyoruz. Hepimiz tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla yetkin birinin bu yapay zeka asistanının sınırlarını çizmesi de çok önemli bir konu. Yani dediğiniz örnekler maalesef ki yaşanıyor. Bu da tabii firmaları adaptasyon konusunda böyle birazcık geri durmalarına sebep oluyor. Ama erken yol alanda çok müşterimiz var. Dediğim gibi çok hızlı büyüyor buradaki adaptasyon.
1: Peki şunu da sormak istiyorum. Her ne kadar ben böyle yapay zekayı mı bizi işinden edecekmiş, doğru mu sorularını sevmesem de, şimdi çağrı merkezi deyince evet gençlerimizi üniversite okutan, hatta işte ne bileyim bizim, ben Diyarbakır'daki çağrı merkezlerini falan gezmiştim. Orada gördüm ki gerçekten oradaki gençler ailelerini geçindiriyorlar oradaki çağrı merkeziyle. Onların hayatına pozitif ya da negatif etki eder mi? Gerçekten işinden eder mi efendim onları?
2: Ben öyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum kişisel olarak. Biz okay. Alotek olarak da insanın her zaman bu altyapıda çok kıymetli bir yeri olduğunu düşünüyoruz. Kendi stratejimizi de buna göre belirliyoruz. Tabii ki otomasyon teknolojileri hayatımıza giriyor ve hayatımızı da kolaylaştırıyor aslında. Yani bu teknolojileri adapte etmeliyim demiyorum, ama insanın da mutlaka resmin içinde olması lazım. Bir kere son kullanıcı tercihleri değişiyor. Siz biraz önce örnek verdiniz eşinizden. İnsanla konuşmak evet. isteyen çok yaygın bir kitle var. İkincisi, duygular bazen devreye giriyor. Yapay zeka her ne kadar birçok konuda becerikli olsa da işte empatinin çok önemli olduğu durumlarda eksik kalabilir. Biz böyle olacağını düşünmüyoruz. Otomasyon bir pay alıyor. Ama tahminimiz şöyle, şimdi bu çağrı merkezi sektörünün bir de bir organik büyümesi var. Yani bu iş de kendi içinde büyüyor.
1: Evet, tabii.
2: Bu büyüme etkisinin yapay zekayla azalacağını, yani insan hacminin, hizmet veren insan hacminin belki sabit kalacağını, bu büyümenin otomasyonla, teknolojiyle yönetileceğini söylemek çok yanlış olmaz herhalde. Biz böyle düşünüyoruz. Yani insan her zaman resmin içinde olacak.
1: Süpersiniz. Peki şunu da sorayım ben size. Bu konuda ileriye doğru adım atmak isteyen bir şirketin doğru adımlarla bu işin içine girmesi yaklaşık sizin gözlemlerinize ne kadarlık bir zaman sürecini alıyor?
2: Burada İki yöntem var. Bir tanesi böyle bir basit başlayıp sonradan daha yaygınlaştırarak devam etme. Diğeri de biz baştan en karmaşık haliyle başlayalım deme. Ben ilk yöntemi öneriyorum herkese. Çünkü çağrı merkezlerinde bizim hizmet verdiğimiz konular derya deniz. Her türlü konuda hizmet veriyoruz. O kadar karmaşık bir yapay zekayı eğitmeye uğraşmak yerine en çok vakit alan ve en kolay yapay zekayla çözülebilir konuları seçip onlardan bir iki tanesiyle başlayıp devreye alıp yapay zekanın katma değerini bir kere görmeye başlayıp bir taraftan da diğer konular için neler yapabiliriz diye çalışmalarını öneriyorum. Bu yöntemle de ortalama bir ay içerisinde bir operasyon rahatlıkla devreye alınabiliyor. Her şeyiyle, eğitimiyle, entegrasyonu.
1: Süper, kabul edilebilir bir zaman dilimi zaten. Yani bir ay dediğimiz evet. nedir ki? Hani insanların kimi zaman toplantılar bir ayda bitmez bu işlerde. Hani gören, bilenler bilir bunu. Peki çok enteresan. Şunu da soracağım ben size. Şimdi ülkenin bir KVKK gerçeği var. Yapay zekanın ülkemizde host edilememesi durumu var. API'ların kullanımı zorunluluğu var. Bu konuda sıkıntı çıkıyor efendim?
2: Şimdi KVKK'da yapılan birkaç güncelleme sayesinde yakın bölgelerdeki başka ülkeleri de kullanmak mümkün hale geldi. Ama tabii kaynak kısıtı bütün dünyada var. Yani GPU kısıtı
1: tabii.
2: Bütün dünyada var. Bu da tek başına yeterli olmuyor. Türkiye'de bir takım büyük yatırımlar var. Benim haberdar olduğum bir tanesi Google, Türkiye'de evet. tam teşekküllü bir bölge veri merkezi açıyor ki Turkcell'le beraber yapıyorlar bu yatırımı.
1: Çok 1 gigawata yakın bir şeyimiz olacak galiba, veri merkezimiz olacak galiba orada.
2: Evet, 2 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsediliyor. Biz çok yakından takip ediyoruz. O mesela çok önemli bir değişiklik, gelişme olacak ülkemiz için. Buna benzer yatırımlar var. Hali hazırda hizmet veren şirketler de var. Bu düzenlemelere temkinli yaklaşan müşterilerimiz oluyor. Ama bir de bir an önce bu teknolojinin getirdiği fırsatları denemek isteyen, kullanmak isteyen müşterilerimiz oluyor. Ben denemeler yapılabileceğini, bu konuda çok büyük bir engel olmadığını düşünüyorum. Gözlemliyorum bir de, yani birçok şirket bunu benimsedi, burada projeler üretiyor.
1: Peki son olarak size şunu sorayım. Şimdi ben böyle yapay zeka ile başımıza neler gelebilir araştırmaları yapıyorum. Her gün böyle bir 10-15 farklı şey çıkartıyorum. Hikaye çıkartıyorum kendime ve gerçekten de onları yani fütüristik bir şekilde başımıza gelebilecek iyi ve kötü şeyleri çıkartıyorum. Şimdi çağrı merkezini göz önünde bulundurduğumuzda sizde mesela böyle pozitif, şunlar çok iyi hayatımızı değiştirecek dediğimiz 3-4 tane senaryo istesem sizden, birinci sıraya neyi koyardınız?
2: Birinci sıraya şunu koyarım. Çağrı merkezinin kapasite nedeniyle yapamadığı bazı işlerin artık yapılabilir hale gelmesi. Bu hizmet kalitesini arttıracak. Bence biz kullanıcılar olarak, son kullanıcılar olarak çağrı merkezlerinden daha kaliteli hizmet alabileceğiz. Çünkü vakit kaybettiğimiz birçok işi artık yapay zekaya kolayca yaptırabileceğiz. Bizim de daha katma değerli işlere odaklanacak, kalitemizi arttıracak vaktimiz kalacak. Bence bu insanlık açısından en büyük kazanım olacak.
1: Süper söylediniz. Vallahi inşallah öyle bir şey olur. Hani bir şeyimiz böyle bozulur bozulmaz ya da sıkıntıya düşer düşmez oradan hemen bir yapay zekadan cevap alabilmek bile hayatımızı müthiş değiştirir. O böyle uf, ben çünkü çağrı merkezine giderken, daha doğrusu çağrı merkezine konuşmaya giderken kahvemi alıyorum, şeylerimi yapıyorum, hayattan kopuyorum filan. Bu durumdan bizi kurtarırsa vallahi süper olur. İdris Bey çok teşekkür ediyorum. Gerçekten müthiş özetlediniz. Ama sizin kanalınızda yine sizden de bir söz almış olayım. Sizin bu birlikte çalıştığınız şirketlerle o LLM nasıl dize getiriliyor, API'ler nasıl kullanılıyor falan, bu konuları da sizin iş ortaklarınızla konuşalım önümüzdeki günlerde.
2: Memnuniyetle, hatta böyle belki üçlü bir program yaparız. Orada detaylıca hepsini
1: çok isterim.
2: Şansı buluruz. Memnuniyetle.
1: Çok isterim.
2: Ben de.
1: İdris Bey çok teşekkür ediyorum verdiğiniz birçok değerli bilgiler için. Her tür ileriye adımınızda biz buradayız efendim. Mutlaka konuşalım tekrar.
2: Çok teşekkürler. Ben de bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum tekrar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Saygılar sunuyorum efendim. Evet. Alotech CTO'su İdris Avcı ile konuştuk efendim. Müthiş bir dünya geliyor orada. Bence yapay zekanın en iyi kullanım alanlarından biri olacak çağrı merkezi. Biri vardı Radyo Sputnik'te, dediydi diyeceksiniz. Hadi o zaman bir müzik arasına gidelim. Müzik arasından sonra tekrar burada birlikte olacağız efendim.
0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Total Eclipse of the Heart efendim, Bonnie Tyler. Evet, müthiş bir kadındı. Ne yazık ki bugün aramızdan ayrıldı. 1951 doğumluydu. Yani dün itibariyle aramızdan ayrıldı. Portekiz'de aramızdan ayrıldı. Galli'ydi kendisi. Müthiş bir sesi vardı bir kere her şeyden önce. 1980'lerden sonra hayatımıza böyle müthiş bir şekilde girdi ama aslında 1970'lerden itibaren müthiş şarkıları var gerçekten de. Bizi böyle bizden alan şarkıları vardı. Onu bir analım istedim hep birlikte sizlerle beraber. O en çok bilinen şarkısıyla programdan çıkarken mutlaka Holding Out for a Hero'da çalarız diye düşünüyorum ben de. Efendim hadi o zaman haberlerimize doğru gidelim Bonnie Tyler'a anlıktan sonra. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir açıklaması var. Aa diyeceksiniz. Nasıl diyeceksiniz? İşte açıklama şu. Katil robotlar uluslararası hukukta yasaklanmalı diyor Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres. Yani bravo. Süper bir fikir değil mi? Gerçekten de. Cenevre'de düzenlenen ilk küresel yapay zeka yönetişimi diyaloğunda ölümcül otonom silahların yani insan müdahalesi olmadan hedef seçip saldırabilen katil robotların uluslararası hukukta yasaklanması gerektiğini söylemiş. Müthiş bir şey değil mi? Hiç aklımıza gelmemişti bizim. Ya katil robotlar yasaklansın dedi birisi. Aa bak bunu hiç düşünmedik dedik yani. Hep beraber bunu duyunca. Guterres bu tür sistemleri ahlaken tiksindirici olarak nitelemiş. Aa bak bu da çok enteresan, yeni, yepyeni, orijinal bir fikir. Ölüm kalım kararlarının makinelerin eline bırakılamayacağını vurgulamış. Bu gerçekten de beni kendimden aldı. Müthiş bir şey ya. Gerçekten de işte Birleşmiş Milletler, işte Antonio Guterres. Haberde bu çağrı yapay zekanın savaş alanındaki kullanımına ilişkin büyüyen tartışmanın parçası olarak ele alınmış efendim. Özellikle Anthropic ve Pentagon arasında Claude gibi yapay zeka modellerinin otonom silahlar ve kitlesel gözetim için kullanılıp kullanılmayacağı konusundaki gerilimle gündeme geldi. Birleşmiş Milletler tarafı meseleyi yalnızca askeri teknoloji tartışması gibi değil, İnsan hakları, çocuk güvenliği, çevresel şeffaflık, küresel eşitsizlik ve yapay zeka yönetimi gibi başlıklarla birlikte ele alıyor. Ki ne olacak? Yani mesela Amerikan askeri için çocuk öldürmek de sıkıntı değil. Hatta çocuk öldürmeyi saklamıyorlar bile. Biliyorsunuz çocuk öldürüyorlar mesela. Sonra da onun çocuk öldüren adamın filmini çekiyorlar. Sonra onun cenazesini bütün dünyaya filmin sonunda acıklı bir sahne olarak gösteriyorlar filan. Amerika'nın bu konuda şeyi yok. Hani böyle biz çocuk öldürdük bak görüyor musun nasıl yanlış yaptık falan. O yüzden de total olarak bunlar yasaklanmalı. Ha Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres gerçekten de bu işler tartışılmaya başladıktan 2 sene sonra refleks verdi. Bu reflekslere halk arasında manda refleksi deniyor efendim. Manda refleksi şunun için deniyor. Mandaların enteresan bir şeyi varmış. Bu tabii şehir efsanesi. Gerçekliği konusunda hiç bir fikrim yok. Ama bana komik geldiği için size anlatayım. Mandaya bir iğne batırdığımızda yaklaşık 17 saniye sonra dermiş. Anca farkına varılmış. İşte Guterres'te de böyle bir şey var. 2 senedir bu konu tartışılıyor. 2 senenin sonunda Guterres bir anda böyle yapay zeka yönetişimi diyaloğu yapmış. Orada diyor ki katil robotlar yasaklanmalı. Çocuklar öldürülmemeli katil robotlarla. Bravo Guterres. Antonio'cum harikasın ya. İyi ki varsın. Şimdi tabii bunu söyledik ama bu haberin acaba karşıtlığı var mı diye de düşünelim değil mi efendim? Biliyorsunuz sizler için bu haberleri ben teker teker değil komple bir paket olarak getiriyorum. Pakette şu da var efendim. Washington Post'ta Trey Stephens ve Catherine Boyle imzasıyla bir yazı buldum. Yapay zeka destekli otonom silahlar konusunda klasik yasaklayalım mı tartışmasının tersine, yani Antonio Guterres'in yaptığı açıklamanın tersine, Amerika'nın bu teknolojileri rakiplerden önce geliştirmesi gerektiğini savunuyor bu iki aklı evvel yazar. Yazarlar diyor ki Hristiyan haklı savaş öğretisinin yeni askeri teknolojileri kategorik olarak reddetmediğini, aksine orantılılık, meşru otorite, doğru niyet ve son çare ilkeleriyle güncellenebileceğini öne sürmüşler. Yani bunlar tabii bu arada 2 tane şirketin sahipleri, kurucu ortakları falan. Yani bu konuda satış yapan, silah yapan şirketlerin sahipleri. Silah yapan şirketler şunu demiyorlar. Otonom silahlar insan öldürmemeli demiyorlar. Onlar istiyorlar ki hemen bir an önce satsınlar. Hatta diyorlar ki Amerika bir an önce öteki ülkelerden önce alsın. Çünkü Hristiyan mütekabiliyeti bunu gerektiriyor.
İşin içine dini de sokuyorlar. Yani. Şimdi bir şeyler söyleyeceğim ama direkt Ölüdeniz konumuna düşmeyeyim. Neyse. Yazının ana tezi şuymuş efendim. Amerika yapay zeka savaş teknolojilerinden geri durursa dünya daha barışçıl olmayacak. Tersine işte İran, Çin gibi aktörlerin insan denetimi ve hesap verebilirlikten uzak sistemleriyle şekillenen daha tehlikeli bir savaş düzeni doğacak. Yani diyor ki atom bombasını önce biz keşfedelim, biz atalım. Ötekiler ne yapar bilmiyorum diyor. Bu arada yazarlar o dediğim din konusunda Papa 14. Leo'nun yapay zeka silahlar ve teknolojik silahlanma yarışı hakkındaki uyarılarını da ciddiye aldıklarını söylüyorlar. Ama bu uyarıdan silahsızlanma değil, Amerika'nın etik denetim altında üstün caydırıcılık kurması gerektiği sonucunu çıkartıyorlar. Papa diyor ki insanlar ölmesin. Bunlar diyorlar ki yani denetimle ölsünler. Bizim denetlediğimiz şeyler biz öldürelim eğer ölürse. Papa'nın söylediklerinden bunu anlıyorlar. Papalarından dinliyorlar konuyu. Neyse, siz anladınız ne demek istediğimi. Amerika'nın işte bu benim bu arada okuduğum yerden bakıldığında yazının en tartışmalı tarafı şu. Yani ahlaki itirazı alıyorlar bu adamlar. Ahlaki itirazı alıyorlar çünkü anlamışlar bir şekilde. Sonra onu daha hızlı silahlanma çerçevesine çeviriyorlar. Yani adamları diyorsunuz ki kimse ölmesin. Okey, tamam. Kimse ölmesin ama biz öldürelim de kimse ölmesin. Ötekiler öldürmesin diye anlıyorlar bu adamlar bunu. Amerikalılar çok çirkinler ya. Gerçekten ya. Ha gerçekten. Bakın sadece Amerikan başkanının saç stiline dayanarak söylemiyorum bunu. Bakış açısı olarak çok çirkinler. Para kazanmak için insanlar falan ölebilir yani. Onlar için kesinlikle hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Neyse gelelim şimdi daha enteresan bir tarafa. Şimdi dedik ya az önce de konuştuk veri merkezleri çok önemli. İşte veri merkezleri olmazsa yapay zekalar olmaz filan falan. Şimdi enteresan bir yazı buldum size. Yine Batı'nın Batı'yı ifşa etmesi üzerine yazılar çıkartıyorum. Biliyorsunuz hep beni tanıyanlar. Şöyle The Great AI Data Center Cover-up yani büyük yapay zeka veri merkezi örtbası diye bir yazı buldum. Yazının ana tezi şu. Skandal var ortada. Skandal yalnızca yasa dışı bir şey yapılması değil, güçlü şirketlerin yasal boşlukları, zayıf şeffaflık kurallarını kullanıp toplumun sırtına çok büyük maliyetler yüklemesinden geliyor. Yapay zeka veri merkezleriyle. Yani veri merkezleri hali hazırda dünyada birçok ülkeden fazla elektrik üretiyor. Tüketiyor, özür dilerim, tüketiyor. Şimdi yapay zeka patlamasıyla bu tüketimin birkaç yıl içinde ikiye katlaması gerekiyor. Yani bir ülkeden fazla yapay zeka ile insanlar uçan kediler çizsin diye şey yapıyorsunuz, elektrik tüketiyorsunuz. Bunu da ikiye katlayacaksınız. Bir yıl içinde, 2 yıl içinde, birkaç yıl içinde her neyse. Yani yazı özellikle Amerika'daki o yeni eğilime odaklanmış. Diyor ki teknoloji şirketleri şebeke bağlantısı beklemek yerine veri merkezleri için özel gaz ve dizel destekli enerji tesisleri kurduruyormuş. Yine Reuters'ın bir haberini buldum orada. Mesela Ohio'da Amerika'da bazı enerji santrallerinin 45 gün gibi kısa bir sürede ve kamuya açık duruşma yapılmadan onaylanabilmesi yerel halkın tepkisini büyütmüş durumda. Adamlar diyor ki yapay zekada geri kalacağız. Bir an önce çevreyi daha çok kirleten enerji santralleri kurmalıyız diyorlar. Ne akıllıca değil mi? İşte Amerikan aymazlığı. Aynı zamanda işte o Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e şey yapmıştım biliyorsunuz.

İşsizlik politikalarının arkasına saklıyorlar. Kimi zaman işte ne bileyim Amerikan kanunlarının arkasına, hatta işte ne bileyim Trump'ın o dalgalı saçlarının arkasına saklanarak yapıyorlar bunu. Yani o bakın soğutma sistemleri, o elektrik üretimi kaynaklı su kullanımları, tesislerin kapladıkları alan, çevreye verdikleri duman vesaire, atom yaptıkları karbon monoksit, karbondioksit. Bunlar işte hep bizim gözümüzden kaçırılıyor. Yapay zekayı bunları bizim gözümüzden kaçırmak için kullanıyorlar. Adamlar, ben size her gün anlatıyorum yapay zekanın ne kadar güzel işler yaptığını. Adamlar bunu anlatırken bunun arkasına saklanarak konuşuyorlar. Diyorsunuz ki mesela abi sen nasıl bu kadar çevreyi kirleterek enerji üretebiliyorsun? Adamlar diyor ki nasıl ya, yapay zeka olmasın mı? Hemşireler yapay zekayı girip de hastaların durumlarını öğrenmesinler mi? Sadece bunun için kullanılıyor değil mi? Hemşireler için kullanılıyor yapay zeka. Çok zekice, çok çok çok feci bir şey ya bu. Yani dünyanın dediğim gibi biraz bu işlere daha dikkatli bakıyor olması lazım. Dünya bu işlere bakmıyor efendim. Hani ben size elimden geldiğince anlatmaya çalışıyorum bunu. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, hatta kimi zaman elimden geldiğince bir saat boyunca bu gözden kaçırdıkları şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Lütfen siz de bu duyduklarınızı sağınızda solunuzda paylaşın. IMF'e gidelim. IMF'e göre yapay zeka yeni ekonomik kazananlar yaratıyormuş efendim. Yani küresel ekonomide yeni bir ayrışma çizgisi ortaya çıkmış. Yapay zeka altyapısına parça, çip, sunucu ve teknoloji ihracatı sağlayan ülkeler, enerji krizi, İran savaşı, petrol fiyatları, ticaret gerilimleri, jeopolitik belirsizliklerden daha az hasar almaya başlamışlar. Yani yapay zeka güvenli liman. Dünya yıkılsa yapay zekanın sahiplerine zerre kadar bir şey olmuyor. Adamlar dünyanın ve jeopolitiğin ötesinde kendilerine bir dünya kurdular. İşte IMF'in Temmuz 2026 Dünya Ekonomik Görünüm Güncellemesinde küresel büyümeyi 2026 için %3, 2027 için %3,4 olarak öngörmüşler. Ama işte bu sakin görünen tablonun altında ülkeler iki kuvvet arasında ayrışmaya başlamış. Herkesi etkileyen savaş, enerji şoku ve daha dar bir ülke grubuna yarayan yapay zeka yatırım dalgası. Yapay zekaya yatırım yaparsak herkes gider. Mesela kimler bu ülkeler? Mesela işte ne bileyim çip ihracatçısı Güney Kore, Tayvan, Malezya, Tayland. Bunlar ciddi biçimde büyümüşler ve savaş mavaş onların umurunda değil, yürüyüp gitmişler. Dünyanın geri kalanı tahminlerin altında kalmış. Mesela Güney Kore'nin ilk çeyrek büyümesi IMF'in Nisan tahmininin çok üstüne çıkmış. Almışlar yürümüşler. Niye? Yapay zekayı çip üretiyorlar çünkü. Ha, biz şimdi şey diyoruz ya, bizim yapay zeka planlarımız var. 5 sene içinde 10 bin tane uzman yetiştireceğiz bunun için. Hadi abi, hadi yapalım bunları, hadi. Bak adamlar orada şey yapıyorlar. Dünya, İran, petrol, metrol hiçbir şey takmadan yürüyorlar ve büyüyorlar. Biz burada diyoruz ki konutlar sayesinde büyümeye açığız. Bravo. Hollywood'a gidelim hadi. Hollywood'da ne var? Yapay zeka var. Buradaki Hollywood'daki yapay zekaya en açık cephe animasyon sektörü olarak ortaya çıkmış. Hollywood'da yapay zekanın en hızlı ve en sert etkilendiği alanlardan birinin animasyon, görsel efekt, storyboard ve konsept tasarım olduğu konuşulmaya başlamış. Mesela Simpsons çizgi filmi vardır, onun animatörü ve UCLA profesörü Chuck Sheets'e göre geçmişteki öğrencilerin bir gösterimler hemen sonra alınabildiği günlerin hatırlatmasıyla açılmış. Yani bugün aynı öğrencilerin karşısında iş piyasasının daraldığı görülüyormuş. Yani okuldan hemen işe geçerken bu adamlar artık öyle değil diyor. Los Angeles dışına kayan prodüksiyonlar, işte azalan yeşil ışık alan projeler, yani işe dönüşen projeler, işte birleşmeler, grevler vesaireler Hollywood'u darmadağın etti diyor. Gerçekten de şimdi bu sene hangi filmi seyrettiniz? Oh be, ne güzel, bak film seyrettim diye çıktınız oradan, hikaye. Makalenin ana tezi şuymuş efendim. Yapay zeka animasyoncuların işini sadece kolaylaştıran bir araç olarak gelmemiş. Kimi yerde yaratıcı emeği yapay zeka çıktısını temizleme ve düzeltme işine dönüşmüş. İşte mesela Lionsgate Runway ortaklığı, Netflix'in Ben Affleck'in yapay zeka film teknolojisi şirketi Inner Positive'i satın alması, İşte Amazon MGM'in yapay zeka destekli projelere fon açması filan gibi şeyler Hollywood'un artık yapay zekayı her ne kadar atar yapıyor olsa da aslında kendi bünyesine de çaktırmadan

aldığını gösteriyor. Ve bu işe alımlar da nereden başlıyor? Animasyon sektöründen başlıyor. Acayip şeyler olacak orada. Yakında göreceğiz. Daha fazla anime filmler seyredebiliriz. Peki, şimdi yine en çok tartıştığımız konulardan bir tanesi. Bunu ben sık sık dile getiriyorum burada, biliyorsunuz. Yapay zeka düşünme biçimimizi değiştiriyor mu? Değiştiriyorsa bu değişiklik iyiye doğru mu, kötüye doğru mu? Bozuyor mu? İşte uzmanların birçoğu bozduğunu düşünüyor. Hatta Washington Post'ta bir tane makale buldum. Makale diyor ki yapay zeka iş kalitesini arttırırken düşünme becerilerimizi zayıflatır diyor. Yazının temel benzetmesi şu: kişisel antrenöre gidip ağırlıkları kendiniz kaldırmak yerine antrenöre diyorsunuz ki al sana bu kadar para, sen kaldır ağırlıkları. Yani şöyle, hani spor yapmak için gidiyorsunuz ama sizin yerinize koşan adamlar var. Sizin yerinize ağırlık kaldıran adamlar var. Abi ne oldu, sen spor mu yaptın? Evet, spor salonundayım, parasını da verdim filan. Yani tabelada tabii başarı size yazıyor ama sizin de kasınız gelişmiyor ki annem. Yani nasıl kilo vereceksiniz böyle yaparak? ChatGPT ve benzeri araçlarda denklem çözmekten müşteri notu yazmaya, işte kod üretmekten araştırma özetlemeye kadar birçok işte çıktığı iyileştiriyormuş. Güzel. Ama işte kullanıcı bütün zihinsel emeği makineye devrederse kendi o akıl yürütme, muhakeme, öğrenme ve üretme kaslarını orta uzun vadede kaybedecek diyor. Buna cognitive surrender deniyormuş efendim. Yani bilişsel teslimiyet, teslim olma, zekanızı teslim etme gibi çevirebiliriz belki bunları. Şimdi araştırmaya göre yapay zeka doğru yanıt verdiğinde kullanıcıların performansı yükseliyormuş. Yanlış yanıt verdiğinde insanlar çoğu zaman bu yanlışı da özgüvenle birlikte sahipleniyormuş. Yani mesela ben size burada bir haber okuyorum. Yapay zeka ile yapmışım bu haberi. Haber doğru çıktı. Herkes dedi ki o süpersin. Evet ya, ben yaptım bu haberi. Aslanım kaplanım diyorum ben. Ama mesela haberin içinde bir unsur yanlış çıkıyor. Hayır, o yanlış değil diyorum. Oğlum desene yapay zeka yanlış yaptı diye. Hayır, ben yanlış yapmam, yapay zeka yanlış yapmaz diye ben onun avukatı haline dönüşüyorum. İşte hatalar burada. Mesela daha da kötüsü varmış onun. Bazı deneylerde yapay zeka desteği kaldırıldığında kullanıcıların kendi başına performansı hiç yapay zeka kullanmamış kişilerin bile altına düşüyormuş. Yani yazı çok basit bir öneri getiriyor. Diyor ki yapay zekayı ilk taslağı, ilk fikri ve temel öğrenme emeğini devralan bir vekil gibi değil, eleştiren, zorlayan, karşı argümanlar üreten ve düşünme sürecini derinleştiren bir partner gibi, ortak gibi kullanmanız gerekiyor diyor. Bakın ben gerçekten yazılar yazıyorum ama yazıları nasıl yazdığımı size söyleyeyim. Ama kimseye söylemeyin, aramızda kalsın. Mesleki bir sır bu çünkü, dermişim değil mi? Şöyle yapıyorum efendim. Mesela hikayeler yazıyorum, kitaplar yazıyorum, romanlar yazıyorum filan falan, neyse. Bunları yazdıktan sonra bir yapay zekayı gösteriyorum ve ondan öneriler alıyorum. O bana öneriler getiriyor. Sonra bir başka yapay zekaya gidiyorum. Diyorum ki bak ben bunu yazdım. Bir de böyle öneriler geldi. Bana ne diyorsun? Valla diyor, şu önerileri iyi ama şunlar da kötü diyor. Bence burası şöyle olmalı. Senin yazdığında böyle olmalı diyor. Berikine gidiyorum. Yani şu anda aktif olarak 3 farklı yapay zekadan geçiriyorum ben her yazdığım yazıyı. Onun için dünya kadar para veriyorum yapay zekaya. Lanet olmasın. Efendim programın sonuna geldik. Ben Serhat Ayan. Yapay zeka günlüğünde sizlerle birlikteydim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Arka tarafta dün kaybettiğimiz Bonnie Tyler'ın Holding Out For A Hero şarkısıyla sizlere veda ederim efendim. O benim dünyam demişti Ajda Pekkan bu şarkıyla, hatırlarsınız. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yarın aynı saatlerde buluşalım.

Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Biliyorum çok özlediniz. Dünden bu yana vakit geçmedi. Bir türlü zaman bitmek bilmedi. Saat 12.05 olsun da Okan Aslan gelsin de, ekip de gelsin de bir an önce yayın başlasın diye biliyorum baya bir sıkıntı çektiniz. Üzüldünüz. Sürekli birbirinize saati sordunuz. 13.05 oldu. 13.06 oldu falan oldu filan oldu, bir türlü geçmek bilmedi zaman. Yalnız bu arada verdiğim örnek o kadar dengesiz ki, yani 13.05 oldu denilemez yayından sonrası için diyorum yani. Ekip arkadaşlarım, bugün uzun zamandır kendilerinden haber alamadığımız sevgili Mikail teknik masada oturuyor. Bana sitem eden arkadaşlardan bir tanesi, bir de acımasızca tanıtıma koymuşlar Akif'le beraber. Bunlar var ya, az değil. Halbuki ben onları hiç unutmuyorum. Editör masasında sevgili Öznur tabii ki, diğer editör arkadaşım sevgili İrem de burada. Ondan sonracıma takdim edeyim tabii ki sevgili Simge. Bugün mavi beyaz değişik bir güzel de bir elbise var. Evet, beyaz üzerine yoğun bir mavi puantiye mi? Çiçek mi onların Erbi? Ne çiçeği? Sorgulamadın. Tamam, size görev veriyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben size hep görev veriyorum ama o görevleri yapmıyorsunuz. Bunu fark ettim şimdi. Bir şey söyleyeceğim İrem. İrem, ne oluyor bizim bu emoji işleri? Ayarları bakan bey. Hiç beklemediği bir yerden geldi çünkü. Çiçeği sorgula Simge. Sekizgen çiçek dedi Mikail. Sevgili dinleyiciler, düşünün yani. Şimdi bir şey demeyeyim çünkü pis baltayı taşa vuracak. Yani onun hayatının kalan dilimine sağlıklı devam edebilmesi açısından Mikail'in sekizgen demesine bir şey demeyeceğim yani çiçekle ilgili olarak. Tamam, size görev. Çiçeğin fotoğrafını çekelim. O çiçekleri yakından fotoğrafını çekelim ve hangi çiçek olduğunu anlayalım. Arkadaşlar, bu arada Öznur'un da üzerindeki kıyafetlerde çiçekler var. Papatya'ya benziyor onlar sanki. Yok artık dedi yani Simge. Okan Bey, sen de zır cahilsin yani. Hayır, körsün, anladık da o kadar mesafeden ama zır cahilliğini de ilk defa gördük dedi yani. Ona da beşkendi. Sen bayağı bir geometriden, matematikten yürüyorsun. Ne o ağaç dal çiçek... Tamam arkadaşlar, size görev. Hem Öznur'un kıyafetinin üzerindeki hem de Simge'nin kıyafetinin üzerindeki çiçeklerin ne çiçeği olduğunu öğrenmek istiyorum. Şimdi kıymetli dinleyiciler, Ömür Gedik birazdan canlı yayında konuğum olacak. Özledik ama kendisini. İlk yaptığımız program gerçekten çok güzel bir programdı. Ömür Gedik'le beraber harika bir program gerçekleştireceğiz. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. WhatsApp mesajlarınız için WhatsApp numaramız Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Yerli navigasyon geliyor.
2: Good morning ladies and gentlemen. This is your captain speaking.
0: Bak şöyle olabilir. Bölge bölge bizim gibi de olabilir. Bizdeki bizim karakter yok, vazgeçtim. Bizim karakterimizi, şivemiz.
3: Cami Sanal. Evet. Merkezden dur, aşağı dur, sal kendini, sal, buradan girme. Girecek gibi gördüm seni, sakın devam et. Yavaşta, az yavaşta, çok süratli gidiyorsun ya.
0: Bizdeki navigasyon, böyle olabilir tamamen yani.
4: Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de, Radyo Sputnik'te.
0: Yani vaktimiz çok dar değerli dinleyiciler. Özellikle seçilmiş bir şarkıyla sizleri baş başa bırakmıyorum. Ben bu şarkıya Desert Rose dediğimden beri sevgili Simge belli aralıklarla bu şarkıyı böyle alıyor listeye sevgili dinleyiciler. Simge işte bizim Simge'miz. bizim simgemiz. Ha harika, çiçekleri mi söyleyecek? Vay bak, Liberty, İngiliz kır çiçekleri Liberty. Editörümüz İrem hemen hızlı bir araştırmayla simgenin elbisesinin üzerindeki çiçekleri öğrendi. İngiliz Liberty kır çiçekleri. Öznur'unki ne peki? Ney? Manolya. Aa, benim güzel Manolya'm. Allah Allah, onu ben söyleyebilirim canım. Oradan bağırıyor. Ne diye bağırdığını söylemeyeyim de birileri uyanmasın. Şimdi hanımlar beyler, hızlıyız. Vaktimiz az. Ömür Gedik geldi. Ömür Gedik geldiğinde bana haber edin arkadaşlar. Ömür Gedik'e sorular gönderebilirsiniz değerli dinleyiciler. Selamlarınızı iletebilirsiniz. Çok rica ediyorum. 0505 171 66 56 Akom 11 ile 18 arasında aralıklı devam etmesi olan bir yağış dedi. Yağdı durdu, yağdı durdu, bir şeyler oluyor ama tedbirli olun derim değerli dinleyiciler. İran Sağlık Bakanlığı Amerika'nın son iki günde düzenlediği saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 78 kişinin yaralandığını söyledi hanımlar beyler. Onu da aktarmış olalım sizlere. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün itibarıyla biliyorsunuz kameralar karşısındaydı. Sorulara cevap verdi, açıklamaları vardı. F-35 ve KAATSA yaptırımlarında yeni dönem ilkesi. Erdoğan basın toplantısında Trump'ın kameralar önünde verdiği yaptırımları kaldırabiliriz sinyalini tahkim eden ifadeler kullandı. Ya bir türlü net bir şey gelmedi, farkındasınız değil mi? Gelmiyor yani. Net bir şey olmuyor bir türlü. Yapabiliriz, edebiliriz, şu olabilir, bu olabilir. Erdoğan Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi veya geçmişte ödenen bütçenin iadesi konusunda Amerika tarafıyla somut bir çalışma takvimi kurulacağını belirtti. Savunma sanayindeki müttefiklerin birbirine uyguladığı örtülü açık ambargoların kalkması yönünde NATO içinde ortak bir iradenin filizlendiğini söyledi. Terörle mücadele ve Suriye sınırı mesajı vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Değerli dinleyiciler, yine şöyle bir baktığımızda Türkiye'nin böyle devasa bir zirveye sorunsuz ev sahipliği yapmasının devletin vizyonu, gücü ve uluslararası itibarı açısından paha biçilmez bir kazanım olduğunu söyledi. Bilmiyorum yani, hani mesela böyle devlet başkanları inerken, onlar karşılanırken, Beştepe'ye doğru yürürken falan şaşkınlık içerisinde böyle bakışlarını falan gördük. Tabii zirveye damgasını vuran bazı isimler de vardı, yok değildi. Meloni mesela bunlardan bir tanesiydi. Şimdi değerli dinleyiciler, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili insanların onlarla ilgili olarak bazı araştırmalar, sorular sormuşlar seçmene. Şöyle denilmiş, ihtiyaçlarını karşılayabilme durumuna yönelik sorular sorulmuş. Kısmen zorlanıyorum ya da zorlanıyorum demiş. AK Parti seçmeninin oranı %60, MHP seçmeninin oranı da %56 civarında olmuş. Türkiye genelinde katılımcıların %59'u mevcut geliriyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını değerli dinleyiciler söylüyorlar. Yine %21'i kısmen zorlanıyorum diyor. Parti tercihine göre bakıldığı zaman da AK Parti seçmeninin %59,5'u kısmen zorlandığını, Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin de %55,7'sinin aynı yanıtı verdiğini görüyoruz. Şimdi bu sonuçlara baktığımızda araştırmaya katılan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili seçmenlerin önemli bir bölümünün geçim sıkıntısı hissettiğini görüyoruz. Fakat bu doğrudan ekonomi nedeniyle siyasi isyan ya işte oy tercihlerinin değiştiği anlamına gelmiyor. Araştırma yalnızca ekonomik durum algısını ve temel ihtiyaçları karşılama güçlüğünü aslına bakarsanız ölçüyor, gösteriyor, öyle diyelim yani. Ece İrtem, kesin ölüm nedeni belli oldu. Kanında 3.9 değerli dinleyiciler, 3.95 daha doğrusu promil. Göz içi sıvısında 4.70 promil alkol tespit edildi. Vücudunda antidepresan ve kaygı giderici ilaçlara rastlanmış. Akciğerinde mide içeriğinin soluk borusuna kaçtığı belirleniyor. Darp veya işte dış müdahale bulgusuna rastlanmadığı bilgisi geldi. 35 yaşındaki oyuncu 15 Haziran'da 2026'da annesiyle yaşadığı evde hareketsiz bulunuyor. Ve ilk açıklamalarda da ölümünün kalp krizi olabileceği açıklanmıştı. Kesin ölüm nedeni otopsi istenmişti hanımlar beyler. Ya Arjantin'de bir uçuş eğitmeni öğrencisiyle, 22 yaşındaki bir öğrenciyle beraber kokpitte gidiyorlar, uçağı kullanıyorlar. Ondan sonra ne yapman gerektiğini biliyorsun diyor pilot. Sonra intihar ediyor. Vallahi böyle bir durumla karşılaşsan ne yaparsın Öznur? Abi hiç, yani biliyor olsan da insan bir tedirgin olur değil mi? Eli ayağı titrer herhalde yani. Uçak kullanmayı bilen var mı içimizde? Caner? Yok mu? Yok abi ya, yok. Mikail? Kemal? Abi hepsi var da uçak yok. Yani ben böyle bir tekne kullandım, motor kullandım, bisiklet kullandım, kaykaya bindim, araba kullandım. Simgeyi tam da tayamıyoruz. Simge manuel vites kullan. O şey, onun şeyi de öyle. Ehliyetim manuel. Yani Türkiye'de tek, başka kimse de yok. Manuel ehliyetli şey. Nedir o? Sürücü belgesi. Efendim aramızda pilot var mı? Yani misafirlerimiz arasında değil yani. Dinleyicilerimiz arasında uçak kullanmış olan. Ne havalı bir şey ama ya. Vallahi. O şey acayip. Savaş pilotlarının değil mi kullandıkları, hani o bir nokta var ya, böyle baygınlık geçiyorlar falan, geçiriyorlar, yüzlerin, yüzün şekli değişiyor falan, böyle bir acayip bir şey oluyorlar falan, o çok fena, o dönüşlerde, ters gidişlerde falan, bu çok enteresan. Yalnız eğitim uçuşu ve bir anda yanındaki deneyimli pilot, artık sen her şeyi, ne yapman gerektiğini biliyorsun diyor, hadi bana eyvallah deyip gidiyor, öldürüyor kendini, intihar ediyor. Neyse, kadın kokpitteki o işte eğitim alan pilot uçağı indirmeyi başarmış Allah'tan. Motorine zam, değerli dinleyiciler. Motorine litre fiyatına bir haftada üçüncü kez zam geldi. Son zamla birlikte salı gününden bu yana artış 5 TL 15 kuruş olacak. Onu da söyleyelim. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Haziran 2026 Kadın Cinayetleri raporu, kadınlara yönelik şiddetin ulaştığı tabloyu bir kez daha gözlerimizin önüne bırakıveriyor. Bunun farkında olmak lazım. Unutmamak lazım. Ülkemizde kadına yönelik şiddet devam ediyor. Kadın cinayetleri devam ediyor. Bir taraftan da onlara, o olayları gerçekleştiren insan görünümlü canavarlara, yaratıklara karşı verilen cezalarda tartışma konusu olmaya devam ediyor. Rapora göre Haziran ayında 37 kadın hayatını kaybetti. Bunların 27'si kadın cinayeti olarak kayıtlara geçti. 10 kadının ölümü şüpheli olarak kaydedildi. Bu verilerle ilk 6 ayında 141 kadın cinayeti, 60 şüpheli ölüm kayıtlara geçmiş oldu. Haziran ayına ilişkin raporlarda ortaya çıkan veriler, 23 kadın evinde katledildi. Kadınların 15'i aile içindeki erkekler tarafından öldürüldü kıymetli dinleyiciler. Öldürülen kadınların en genci 21, en yaşlısı 70 yaşındaydı. 14 kadın silahla öldürüldü. İzmir'de polis koruma noktasına gitmesine rağmen cezaevinden izinli olarak çıkan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan, boşandığı AÇ tarafından katledilen 3 çocuk annesi Gülben Duru davası da görüldü bu arada. İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 24. Ağır Ceza Mahkemesi karar duruşmasında fail savunma yaptı. Mahkeme heyeti AÇ'nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına cezalandırılmasına hükmetti. Allah aşkına şu iyi hal indirme, kravat taktı, şunu yaptı, bunu yaptı, efendi durdu, sizsiniz dedi, ne olur dedi, pişmanım dedi, seviyorum dedi, falan dedi, filan dedi. Geçelim bunları lütfen. Bu insan görünümlü yaratıklara cezayı en ağır şekilde vermek lazım. Mikail, ne olur Özgür'e söyle, o biliyor, şuna bir bakıversin, şu klima olayına, canımsın hadi. Özür dilerim. Sevgili dinleyiciler, Venezuela'da bilanço ağırlaşıyor. Venezuela'da 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler, biliyorsunuz. Ve burada 3811 kişi maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı, yükselen sayı. Binlerce kişi hala geçici barınma merkezlerinde kalıyor. Ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyorlar değerli dinleyiciler. Genelde deprem durumlarında, özellikle deprem sonrasında yaşayanlar, deprem sonrasında hayatta kalanların durumu da aslına bakarsanız son derece kıymetli dinleyiciler, sıkıntılı. Onu da söylemek lazım buradan. Ne olacak tabii bundan sonra, orada hayatta kalanların işi çok zor. Sevgili Kemal, canım kardeşim, çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Ekrem İmamoğlu, sevgili dinleyiciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davası. Mahkeme başkanının savunmasını yaparken Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarmasının ardından Ekrem İmamoğlu tarafından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama geldi. Ve ben savunma yapmaya değil yargılamaya geldim demişti. Mahkeme başkanı da burası senin yargılayacağın ortam değil, sen yargılanmaya geldin. Biz seni yargılayacağın makamda oturmuyoruz. CMK 203'ü uyguluyorum, çıkarın salondan demişti. Tartışmaların ardından da İmamoğlu salondan çıkarılmıştı. İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden de adalet millete aittir. Ben millete konuşuyorum, millete yüzümüzü dönelim ifadelerini kullandı hanımlar beyler. Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı, ondan açıklamalar geldi. Türkiye'de sokak hayvanlarının %88'i toplanmış durumda dedi. Ve hedefimizde bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplamak var dedi. Şimdi birazdan Ömür Gedik burada olacak. Ömür Gedik'in tabii bir sürü değerli dinleyiciler işte sanatçı kimliği var. Gazeteci tarafı var, yıllarca gazetecilik yaptı meslekten değerli dinleyiciler, televizyon programları yaptı, gerçekten çok güzel televizyon programlarına imza attı, oyunculuk yaptı, tabii müzisyenlik devam ediyor, birbirinden güzel şarkılar, çalışmalar gelmeye devam ediyor. Ama bir nokta daha var, kendisinin de kurmuş olduğu bir dernek var, hayvanlara karşı bir hassasiyeti var kendisinin, biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, onu da konuşacağız. Tabii bu kararı da konuşacağız, yani İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu bu açıklama da değerli dinleyiciler önemli. Bakalım o bu konuda neler söyleyecek, hep birlikte göreceğiz. Şimdi yaya geçidinde değerli dinleyiciler, genç kıza, yaya geçidinden geçiyordu genç bir kıza, 2.63 promille çarpıp öldüren kişiden bir savunma geldi. 7 Temmuz günü Adana Seyhan'ın Seyhan'da Bülent işte bir bulvarda cadde üzerinde değerli dinleyiciler meydana geliyor. Ve 45 yaşında dolmuş şoförü Mehmet Leventerler boş dolmuşla giderken en güvenli yer olması gereken yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Ümmü Elsun'a hızla çarpıyor. Daha sonrasında da kaçıyor. Kendisi diyormuş ki ben hani korktum da kaçtım. Alkollü olduğum için kaçmadım diyor ama 2.63 promil alkollü olduğu ortaya çıkıyor. Tıbben sınırların çok üstünde bir durum sevgili dinleyiciler, onu da söylemiş olalım, belirtmiş olalım. Minik bir ara, sonra tekrar buradayız, hadi bakalım.

0: Şimdi İçişleri Bakanı Çiftçi NATO Ankara zirvesinde burada uygulanan tedbirlerle ilgili olarak ve bu tedbirler kapsamında çeşitli suçlardan aranan 4412 şahsın yakalandığını duyurdu, yapmış olduğu açıklamada. Kıymetli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. İçişleri Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamada. Tabii İçişleri Bakanı'nın bir açıklaması da sokak hayvanları ile ilgili, az önce aktardım. Onu sevgili Ömür Gedik geldiğinde ona sorarız. Yani genel itibariyle zaten o konuya gireceğiz. Konuşmamak zaten olmaz da. Bu arada Pozitif Bank, Payfix ödeme kuruluşları ve Flash Haber TV'nin sahibi Erhan Korkun da aralarında bulunduğu 55 sanığın yargılandığı yasa dışı bahis davasının görülmesine devam edildi. Ara kararı açıkladı mahkeme ve Erkan Korkun tahliyesine hükmetti. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olalım. Bu yeni gelen günde sevgili dinleyiciler, Okan Aslan'la gün ortası. Bu arada bu az önce vermiş olduğum, size aktarmış olduğum haberle ilgili olarak söylemeyi unuttum. Yani bir sürücü 2.63 promil, yani bu o kadar yüksek bir alkol oranı ki, böyle bir alkol oranıyla bu kadar alkollü şekilde direksiyon başına geçiyor, yola çıkıyor özür dilerim, yaya geçidinde, yayaların, biz bir kere şu yaya geçidi konusunda falan acayip fenayız, yol vermiyoruz araç sürücüleri, yani genelde yol vermiyor. Kimileri kadınlara yol veriyor, erkeklere yol vermiyor. Böyle bir acayip bir durumumuz var. Ya bunu bir türlü oturtamadık. Yaya geçidi, yayaların geçmesi için yapılmış olan yerdir. Araç kullanıyorsanız bile siz de bir yaya geçidini kullanabilirsiniz. O an aracınız yoktur vesaire. Yaya geçidinde çarpıyor ve ölümüne neden oluyor değerli dinleyiciler. Ondan sonra da bakıyorsunuz, ya bu kör, kütük, sarhoşluk seviyesinde bir seviye. Baktığımız bu normalinden 5 kat daha fazla. Ve ifade, araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı gördüm, frene bastım ama duramadım, çarptım. Korktuğum için de olay yerinden kaçtım. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Bir kişi hayatından oldu, ailesi de mahvoldu, ailesi de perişan oldu. Ama buradan gerçekten adalet mekanizmasının doğru işlemesi, ayakların sağlam işlemesi için önemli bir şeyi ifade etmek lazım. Cezaların, özellikle trafikte gerçekleşen cezaların, hakikaten bu durumda verilecek olan cezanın öyle öyle böyle bir ceza olmaması lazım. Yani siz alkollü, bu kadar alkolle araç başına geçerseniz, bırakın bir daha arabaya oturmayı, bırakın bir daha ehliyet almayı, hiç kimse kusura bakmasın, gün yüzü görmemeniz lazım. Bu kadar açık ve net. Ömür Gedik geldi kıymetli dinleyiciler. Stüdyomuza kendisini davet edeceğiz. Sonrasında sizlerle birlikte buradayız. Ayrılmayın, geliyoruz.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

0: sevgili Oğuz Aksaç'ı burada görmek muhteşem bir şey bizim için. Hocam nasıl gidiyor yoğunluklar? Çalışmalar nasıl
1: bu
0: gidiyor?
1: İyi. Çok iyi. Yoğun. Daha doğrusu bu iyi midir bilmiyorum açıkçası. Hı. Yoğun gidiyor. Hı
0: hı. Sen nasıl hissediyorsun hocam bu yoğunluğu? Yani sana enerjisi nasıl bunun?
1: Karmaşık bir şey aslında bu. Yani kazanç olarak ama çok çalışıyorsunuz yani. Yorucu bir şey. Hani iş iyi bir şey olsa işte para vermezler. Bir de böyle bir yanı var bu iş. Benim en büyük kazancım edinim dostlarım. Edinim dostlarım.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve ya gerçekten ya zaman ilerledikçe ömür gedik daha da güzelleşiyor. daha da güzelleşiyor,
1: ki
0: daha
1: ben
0: da
1: de öyle
0: gençleşiyor.
1: Hissetsem ama.
0: Niye?
1: Ay bilmiyorum, çok yoruluyorum. Bu aralar böyle üzerimde tonlarca yük varmış gibi hissediyorum.
0: Bir dakika,
1: biraz böyle bir
0: özel bir sebebi mi var bunun?
1: Yok işte, derneğin taşınması vesaire, işler güçler, yaz sıcağı, gerçi bugün biraz hava.
0: Birazcık serin.
1: Biraz yağmur serin, o Balkanlardan beklediğimiz o.
0: Orayla çalışıyoruz şey, genelde.
1: Orayla çalışıyoruz. O geldi Allah'tan ama. Ya yoruluyorum. Bu ara dernekle ilgili çok sıkıntılarımız var.
0: Ciddi mi? Onları konuşacağız.
1: Evet evet. Yani onun yorgunluğu.
0: İstersen direkt oradan da
1: yok
0: girebiliriz ama bence
1: zaten
0: onu biraz daha
1: geri
0: atalım.
1: Az önce burada bir sevgili dinleyenler, burada bir televizyon açıyor. Ben odaya girdiğimde.
0: Yemin
1: direkt
0: ediyorum
1: kedi
0: ya.
1: Haberi var. Çekiyorum çekiyorum.
0: Gerçekten bak, çok nadir oluyor. Ben nadir derken ben hiç görmedim yani. Evet. Konuklara genelde yolsuzluk, tahliye, soruşturma falan ama sana kedi denk geldi.
1: Kedi denk geldi. Çok tatlıydı bu arada.
0: Hoş geldin.
1: Hoş
0: nasılsın?
1: Bulduk. İyiyim işte, idare ediyorum ama iyi olacağız.
0: Sen yaz kadını mısın, kış kadını mısın daha
1: ben
0: çok?
1: Ben kışı daha çok seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Kış, Aralık doğumluyum. Hı. Kışın daha mutlu oluyorum sanki. Yaz
0: öyle mi?
1: Sıcağı bana biraz şey, fazlası fazla geliyor. Aslında en doğru mevsimler tabii ki geçiş olanlar, ilkbaharlar, sonbaharlar.
0: Evet.
1: Ama kışı daha çok seviyorum. Genelde kış.
0: Ama
1: kış
0: biz seni dinleyince, seni görünce genelde yaz coşkusunu yaşadığımız
1: evet,
0: için.
1: Evet evet, böyle ben de öyle yani, ben de aynaya baktığımda öyle görüyorum ama içim kış galiba. Kışı seviyorum.
0: Çalışmalar nasıl gidiyor? Şu ara bir yoğunluk var. Tabii evet. Sende bir sürü yoğunluk var ama tatlı yoğunluklar da var. Tatil lazım mı? Ne diyorsun yani
1: bir
0: sana?
1: Bir tatil lazım. Bunu gerçekten içimden gelerek yazdım o sözleri. Hı. Şarkının sözleri bana ait, oraya geleceğini bildiğim için hemen girdim konuya. Çok güzel sevgili Volkan'dan bir, yani o sözleri benim içimden çıkaran bir melodi geldi aslında. Yani ona başka bir şey yazılamaz diye düşündüm. Bir de tam yaz aylarına giriyoruz. Herkes kışın çok yoğun çalıştı biliyorum. Hı hı. Ve herkes hani aslında bütün kış o yaz tatilini hayal ederek çalışır ya, o gelecektir. Hı hı. Bazen aileyle çıkılır, bazen tabii sevgiliyle, çolukla, çocukla falan. Onu hayal ederek yazdığım bir şarkı oldu.
0: Çok da güzel olmuş.
1: Güzel oldu. Ben çok, çok sevdim. Çok sevdiğim şarkılarımdan
0: çok
1: biri
0: da
1: oldu.
0: Çok da güzel olmuş. Peki şeyi soracağım. Klasik ya, tam bu sıcağı sıcağına sürekli bir üretim var ama bu yıl bize yeni sürprizler, düetler, ne bileyim şarkılar ya da şaşırtıcı böyle ters köşe yapacak bir şeyler var mı planda?
1: Şimdi bundan bir şarkı öncesinde Milat'la çalışmıştık. Yine Milat'la yapacağımız bir şarkı var. Onunla böyle bir farklı bir enerji ve tarz oturttuk çünkü. Bu bir tatil lazım araya girdi aslında, yaz dönemi şarkısı olarak girdi biraz da.
0: Hesaplı olmayan bir şey miydi aslında, öyle miydi?
1: Evet, aynen öyleydi. Aynen öyleydi. Bir sevgili Murat Aksoy var, profesör doktor, belki bilirsin, tanırsın mutlaka ekranlardan da. Onunla ilginç bir, böyle bayağıdır düet yapmıyordum çünkü. Düetleri en son Albano'da mı kaldım sanırım. Albano'yla yapmıştık en son. Onun İtalyanca Liberta adlı şarkısına. bir böyle iyileştirici, onun doktor olmasından kaynaklanan müziğin iyileştirici gücünü ortaya koyacak böyle çok hareketli şarkılarla gittim son zamanlarda. Hı-hı. Böyle mid tempo bir şey.
0: Allah Allah. Ne zaman peki?
1: Herhalde sonbahara doğru.
0: Sonbahara doğru. Hazır mı bu? Yani
1: proje aşamasında. Evet,
0: proje
1: şu anda
0: aşamasında.
1: Çalışıyoruz.
0: Aa, çok güzel. Yeni bir şarkı mı olacak? Bir şey mi olacak?
1: Yeni bir şarkı gibi duruyor. O cover da istiyor aslında ama.
0: Vallahi bu iyi bir sürpriz oluyor ama
1: evet,
0: yani.
1: Evet.
0: Şaşırtan bir şey dedim. Tam şaşırtan
1: evet,
0: bir şey yani.
1: Aynen aynen öyle oldu.
0: Çok güzel ya. Bir şey soracağım. Sevgili Ömür, şarkıda bir şarkıda senin tamam evet bu dediğin şey ne yani, o ilk duyduğun his mi, söz mü, müzik mi, ne?
1: Şimdi hep şey derler ya, erkekler melodiye, kadınlar daha çok sözü dinlermiş şarkılarda. Hı. Yani %80'ler 90'lar oranında bu böyle. Biz
0: bu bir şey söyleyeyim mi, çok doğru, sözünü balla keseceğim. Ben eşime yıllar önce bir şarkı çalmıştım. Yayınlamıştım radyodan, hediye etmiştim. Buradan selamlar olsun.
1: Siz de selam söyleyin.
0: Funda Arar'dan Benim İçin Üzülme. Yani arkadaşına
1: nasıl
0: haber
1: ya
0: vermiş bir de Ömür. Yani bak bana
1: neden,
0: şarkı çalacak
1: neden
0: diye. Sen de bulduğumu başkasında alarım. Allah cezanı versin falan
1: hani,
0: filan. Yokuş aşağı.
1: Uğraşsam bu kadar küzüzünü.
0: Hani dikkat etmediğimiz buradan belli yani.
1: Evet,
0: onu
1: evet
0: demek istiyorum.
1: Erkekler genelde hani o şarkının temposu, heyecanı, müziği, bestesi. Biz hemen sözlerde şey yapıyoruz. O yüzden hani ben daha çok sözlere dikkat ediyorum. Bir şarkının beni alması için sözleriyle önce alması gerekiyor. Tabii ki beste de çok önemli. Asla küçümsemiyorum veyahut da şey yapmıyorum. Ama benim için öyle en azından. Sözler bir tık daha ön planda. O yüzden...
0: Peki şey hani zor musundur yani bu anlamda seçmek anlamında da zor musundur? Yani sana şarkı geldi vallahi ömüre gönderdik ama dur bakalım yani bu şarkının neresinde ne değişiklik yapacak şöyle olacak.
1: Genelde yapıyorum sözlerde çok yapıyorum. Şimdi sözü yazılı olarak gelenlerde mutlaka sözün yarısını ben bir değiştiriyorum.
0: Şey, o kadar.
1: Evet zaten çoğunlukla ve genellikle kendim yazmaya çalışıyorum sözleri. Öyle olduğunda zaten kendim de boğuşuyorum. O daha sıkıcı bir süreç. Yani o korkunç
0: birine,
1: bir süreç.
0: Başka birine kolay başka, kabul ettirirsin
1: başka
0: de.
1: Başka biriyle onlara o kadar da şey olamıyorum tabii ki. Daha sert olamıyorum. Kendimle çok boğuşuyorum. Öyle geçiyor süreç.
0: Çok güzel ya. Bu arada sahne mahne konserler
1: devam
0: falan
1: ediyor,
0: devam ediyor. Ediyor. Bu senede
1: Bodrumlar var. Geçen hafta Antalya'dan geldim. Bir yine iki tane Bodrum olacak. Bir Armutlu var. Bir Karadeniz festivaller olacak.
0: Baya baya yoğun geçecek biraz, yani bu sene.
1: Evet,
0: ama o çok güzel bir şey değil mi ya? Gezmek, dolaşmak, sahne havası falan.
1: Kesinlikle yani ben hani bir tatil lazım diye şarkı yazdım ama benim bir tatilim işte o sahne nedeniyle gittiğim yerlerde geçirdiğim vakitler benim için aynı zamanda tatil.
0: Vakit geçirebiliyor musun bari ya? Ya kısa da olsa.
1: Şöyle çok fazla geçirmiyorum. Genelde ben hep konserlerde ilk şunu söylüyorum. İlk şartlarımdan bir tanesi konser sonrası ilk uçakla dönüyorum. Gece 2 olsun, 3 olsun. Çünkü burada kedilerim bekliyor benim.
0: Allah Allah.
1: Ben otel odasında uyumayı hiç sevmiyorum.
0: Öyle mi?
1: Hiç sevmiyorum. Yani o tatile çıktığımda birkaç gün belki hani katlanabiliyor tatilde ama onun dışında iş için gittiğim yerlerde hemen ilk uçak. Uçak yoksa hemen arabaya binip dönme o şekilde dönüyorum.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bu otel odasıyla ilgili şey ne? Yani fobi ne?
1: Kedi
0: yani,
1: yok.
0: Kedi yok.
1: Evet.
0: Allah onda sırf ondan mı?
1: Yani şey onun çok etkisi var çünkü evde ben kedilerimle uyuyorum yani çok rahatsız edici bir şey aslında. Hani şey olarak söylemiyorum mesela ya bu sabah şey... zor kaldırdı beni. Bir tanesi şu omzuma yatmış ve kalkmıyor. Ben de onu rahatsız etmemek için böyle kıpırdamadan aslında çok zorlanıyorum ama bir yandan da bayılıyorum yani onlarla ki sıcakta zor oluyor tabii tüylü tüylü bir şeyler üzerinde böyle bir bacağının üzerine yapıyor bir boynuna falan ama çok seviyorum.
0: Kaç tane bu arada?
1: Yani evde çok fazla var 30'un üzerinde.
0: Allah Allah biz geldiğimizde görmedik o kadar. Neredeydi onlar? Bahçede bir iki tane dolanıyordu.
1: Bahçede aşağı bahçede yaklaşık 10-15 tane var. Yukarıda hiç dışarı çıkmayan 14 tane var. Benim odamda

0: ki öyle değil. Müzik yok, hep vardı, hep aslında.
1: Vardı. Fazlasıyla vardı. Yani neredeyse ortaokuldan beri ben korolardayım.
0: İşte hatta şey
1: İstanbul,
0: vardı.
1: Avrupa
0: rock
1: Korosu,
0: grubu vardı değil
1: Boğaziçi
0: mi?
1: Rock Korosu, Mavi Topluluk.
0: Mavi
1: Kendi grubum
0: Topluluk.
1: vardı Boğaziçi'ndeyken. Hem klavye çalıyordum hem solistliğini yapıyordum.
0: Hı.
1: 16 yıldır da profesyonel olarak bu işin içindeyim aslında, ama gazetecilik ve televizyonculuk, hani 15 yılda bir ekran geçmişim olduğu için o kadar ön planda ki, hani orayla karşılaştırıldığında, bir de yani sen de biliyorsundur, Türkiye'de röportaj yapmadığım
0: Evet
1: kimse
0: ya.
1: galiba kalmamıştır diye
0: Evet ya.
1: düşünebilirim, bu konuda iddialı konuşacağım.
0: Evet.
1: Orada öyle bir kariyer var ki, hani burada onun hep altında kalıyor ama yok değil, burası da devam ediyor. Diğer yandan da işte konuşuruz tabii, hayvan hakları ile ilgili mücadelemde Hachiko 16. yılını kutluyor. Orada da çok fazla mücadele
0: Müthiş.
1: verdiğim için, hani daha çok mesela şimdi aşağı girerken güvenlikteki çok tatlı biri vardı. İdolümsünüz dedi, benim eski kısa saçlarımdan. Zaten
0: Aa.
1: görür görmez dedim ki, ya ben ona yürürken diyordum ki ne güzel, eskiden benim böyle saçlarım vardı. Yaklaşırken Ömer Hanım siz benim idolümsünüz, saçlarım
0: Vay
1: yıllardır onun
0: be.
1: için sizin gibi kısa dedi.
0: Vay be.
1: Evet, yani öyle şeyler de geliyor, çok hoşuma gidiyor. Ama daha çok son zamanlarda özellikle hayvan hakları ile ilgili, çok da hani yeni yasa ile ilgili çok sorun olduğu için o konularda biraz öne çıkıyorum, ama müzik hep hayatımda, sürekli şarkı çıkarıyorum,
0: Sen de
1: konserler veriyorum, ama işte o dengede bazen biraz
0: Ömür,
1: geride
0: sen de
1: kalabiliyor.
0: en ağır basan hangisi? Yani sen
1: Hayvanlar.
0: nasıl?
1: Hayvanlar.
0: Tamam, onu hiç saymıyorum bile. Ben gazetecilik ve müzik arasında, bir de aynı zamanda bak şimdi, gazetecilik, müzik, televizyon, yani
1: Evet,
0: ekran var ya,
1: televizyon,
0: şey,
1: ekran.
0: sunulan programlar var.
1: Evet, Sinemanya 15 yıl devam etti.
0: Yani
1: Bayağı
0: baya
1: uzadı.
0: baya uzun
1: Ki
0: soluklu
1: hani
0: devam
1: bir
0: etti.
1: sanat programı, sinema yani bir kültür sanat programı için reytinglerde ilk 30'larda falandık. İnanamıyorduk gerçekten
0: Sen
1: de.
0: mesela eleştirebiliyor musun bir filmi oturup böyle gerçekten profesyonel
1: Bana
0: bir şekilde?
1: şöyle derlerdi. Ben tabii uzun yıllar Hürriyet'te de sinema eleştirmenliği yaptım. Bilfiil işte SİAD üyesi de olarak. Ama bana hep şunu söylerlerdi. Eleştirmeyen
0: Öyle mi?
1: eleştirmen.
0: Niye?
1: Ben çok olumsuz şeyleri konuşmaktan hoşlanmıyorum. İnsanları üzmekten hoşlanmıyorum. Tabii ki. Ve de yani insanlar sinemaya gitsin istiyorum. Hala da istiyorum. Ve bir filmi çok
0: Aa,
1: kötüleyerek,
0: çok güzel
1: yani
0: bir
1: o bir
0: bakış açısı.
1: alışkanlık çünkü. İnsanlar şu anda da sinema can çekişiyor
0: Çok
1: gerçekten de.
0: fena, çok.
1: Ama
0: Pandemiden sonra çok fena.
1: pandemiden sonra o hale geldi. Ama tekrardan onu canlandırmak için alışkanlığı edinmek gerekiyor. Bir hafta giden öbür hafta tekrar gitmek istiyor. Ben bunu biliyorum. Gerçekten de o bir alışkanlık, o keyfi aldıktan sonra gidiyor. O yüzden ben olabildiğince filmlerin güzel taraflarını, işte şurası da çok güzeldi falan. Tabii ki olumsuz yönlerini yazıyordum ama
0: Yani
1: hani 1'e 10 falan yani. Hani
0: seni
1: birileri
0: dinleyip
1: çok eleştirir, ben de daha az eleştiririm.
0: desene, seni dinleyip gidip pişman olan çok insan var mı?
1: Hayır, olmadı.
0: Ya
1: O kadar,
0: ömür
1: o
0: geli de dinledik arkadaş. Böyle
1: kadar.
0: demiyordu.
1: Ya inşallah olmamıştır. Ama şöyle söyleyeyim. Olabildiğince insanları sinemaya götürmeye çalışıyor. Ama
0: Bir
1: çok
0: şey
1: kötü
0: söyleyeyim mi?
1: yerli bir olacak filmi de önermiyordum. Hiç yazmıyordum onları. Yazmamayı
0: Bak,
1: tercih
0: bir şey
1: ediyordum.
0: söyleyeyim mi? Ben gerçekten, bence çok güzel yapmışsın. Hakikaten yani bu efsane güzel bir şey
1: Evet.
0: olmuş. Yani şey, gerekçe, sebep çok önemli ya. Çok güzel bence.
1: Evet,
0: En
1: evet.
0: iyisini yapmışsın.
1: En kötülerini yazmıyordum ama böyle ortala olanları da bir şekilde gidilsin. Bir hafta ona gitsin, bir hafta en iyisine gitsin, bir hafta öbürüne gitsin. Bir şey bulur
0: Şimdi
1: kendine.
0: aklıma geldi. Senin izleyip de en, ama en çok sevdiğin, bir numaraya koyduğun film hangisi?
1: Hachiko.
0: Vay be, of, ona ben de bayılıyorum. Derneğin ismi oradan mı geldi?
1: Oradan geliyor.
0: Çok güzel bir filmdi ama çok ağladık onda ya.
1: Çok, çok,
0: Vallahi
1: çok.
0: billahi çok
1: Yani
0: ağladık.
1: her izleyişimizde hem de.
0: Hatta bir dakika, bak Hachiko, ama böyle bakmak lazım. Hayvanları çaresizlik ve ilgisizlikten koruma, öyle değil mi?
1: Derneği, evet.
0: Derneği. Çok güzel ya, gerçekten. Şimdi buraya ayrıyeten geleceğiz de, az önce sen insanlar sinemaya gitsinler diye, sanattan uzaklaşmasınlar diye böyle
1: Evet.
0: dedin ya, pek söylemiyorum dedin ya, hazırladığım sorulardan bir tanesi o. İnsanları kırmamak için söylemediğin olur mu? Ne bileyim, böyle bir yemeğe davet edilirsin mesela, gidersin arkadaşın evine, oturursun, yemek kötüdür.
1: Hayatta söylemem.
0: Söylemez misin?
1: Eline sağlık derim. Çok güzel olmuştur.
0: Ciddi misin?
1: Davet
0: Yersin yemeği.
1: edilmişim. Yerim tabii ki.
0: Vay be, helal olsun
1: Ama
0: ya.
1: herkes öyle yapmaz mı?
0: Ne bileyim yani, ya bir taraftan da şey var, hani söyleyip düzeltmesi falan gibi düşünenler de oluyor ya, o açıdan diyorum.
1: Yani onu

0: o anda kötü hissettirmek istemem ben.
1: Hmm.
0: Bir şekilde güzeldir, belki ben beğenmemişimdir falan diye düşünüyorum. Sağlıklıdır biliyorsun, sağlıklı olan şeyler güzel olmuyor ya. Bana faydası vardır, belki çok yağlı çok tuzlu da.
1: Var mı sevmediğin bir şey bu arada?
0: Yemek olarak ha, yemek et olarak. Yemiyorum uzun bir süredir.
1: O normal canım.
0: Evet, sevmediğim yemek.
1: Ne kadardır bu arada?
0: Oldu bir 10 yıla yaklaşıyor.
1: 10 yıl. Hmm.
0: Sevmediğim yemek yok, sebze yemeklerini de çok severek yiyorum.
1: Hı hı.
0: Sevmediğim yemek yok. Tabii daha çok sevdiklerim var, zararlı olanlar, pizzalar falan, makarnalar. Ama yeşil.
1: Bir şey söyleyeceğim, sen zararlı yiyorum. Olanlardan tüketiyor musun sevgili Ömürge? Hiç öyle görünmüyorsun
0: tüketiyorum,
1: ya.
0: Tüketiyorum, tüketiyorum. Hele şimdi et yemeyi bıraktıktan
1: simge
0: sonra.
1: Simge görüyor musun? Allah aşkına nasıl bir güzellik değil mi ya? Maşallah.
0: Simge de öyle, simge Allah, de öyle.
1: Tahtayı vursana. Allah
0: ben de
1: simge saklasın.
0: İçim vuruyorum. Yani tüketiyorum. İşte bir tükettiğimde iki gün tüketmiyorum falan, böyle dengelemeye çalışıyorum.
1: Şey, sporla falan. Allah, sen gerçi spor, koşturmaktan pe, o
0: çok
1: da
0: yapamıyorum. Spor yapamıyorum. Yani ancak yürüyüş. İşte son sahnelerde biraz dansçılarla dans etmeye başladım. Ama en son gene menisküsümü yırtmışım orada da. En son bir öncekinde de kickbox yapayım deyip omzumu yırtmıştım falan, böyle galiba onları dengesiz yapıyorum, dengesiz yapınca da yani kickbox benim neyime yani, şimdi orada yapamıyorsun demek ki.
1: Ya hadi da sahnede dansı anladık da, evet, hakikaten kickbox. O nereden çıktı, ne
0: hızlı kalori yakayım diye düşündüm onu. Çok spordan acayip sıkılıyorum çünkü. Hani bari bir şey, bir oyunla bir şeyle yapayım diye. Bir de hızlı.
1: Ya zaten. Keşke aslında böyle üzerimizden çıkarabildiğimiz bir
0: ya,
1: şey olsa.
0: Ne güzel olsa.
1: Olur ya.
0: Çok güzel olurdu ama olmuyor.
1: Bunlar
0: işte.
1: Bu çok ağır oldu. Çıkar, çek balalım falan diye.
0: Hiç giymezdik bence.
1: Oyunculuk. Yani bakıyorum, evet. Of, bir sürü hani arka sokaklarından bin bir gecesine, çakallarla dans ikisine falan. Evet. Var mı böyle planlar tekrar?
0: Hiç yok.
1: Yok mu?
0: Hiç yok. Onları
1: geliyor mu işte?
0: Geliyor. Çok geliyor. Fakat
1: niye düşünmüyorsun?
0: Çok zor. Çünkü çok fazla zaten yoğunum.
1: Hani ona ciddi bir zaman ayırmak mı gerekiyor?
0: Ciddi bir zaman ayırmak gerekiyor. Onu zaten arka sokaklarda anladım. Bir bölüm konuk oyuncu olarak gitmiştim. Hatta oraya da şarkım çalınacak. Şarkıyı da bir sahnede söyleyecektim. Bana bir rol yazdılar. Şarkıyı da söyleyebileceğim. Ama Gökçe karakteri vardı orada. Gökçe'yi oynuyordum. Çok beğenildi karakter. İki bölüm daha yazdım. Üç bölüm konuk oyuncu oynadım arka sokaklarda. Hatta bu sene bitiyor arka sokaklar. Onu da dün konuşuyorduk. Çok yani
1: yapımcı
0: rekor
1: aranıyor falan diye bir şeyler çıktı, duydum.
0: Sanırım
1: ama bilmiyorum.
0: Bitiyor
1: mu
0: diye dediler en son. Hani kendi rekorunu egale eden bir dizi.
1: Evet.
0: O kadar uzun soluklu. Ama orada 3 hafta kilittim. Başka hiçbir şey yapamadım. Konuk oyuncuyum, düşün. Ve çok hızlı çekilen bir dizi.
1: Allah
0: yani
1: Allah.
0: Aynı anda iki yerde çekilip yetiştirilen, çok hızlı, çok oturmuş bir ekip olmasına rağmen 2-3 hafta ben hayatımda başka hiçbir şey yapamadığım bir dönemde oyunculuk. O yüzden ya oyunculuk yapacaksın ya da yani başka bir şeyler yapamayacağım.
1: Kesinlikle. Yani
0: ama
1: hiçbir
0: korkunç
1: şey
0: da etkili o ekranda olmak. Ben uzun bir süre sokakta bana Gökçe Hanım, Gökçe Hanım diyorlar, ne diyor bunlar falan diyorum, ama sonra bak gerçekten o Gökçe 3 bölümlük Gökçe bayağı etkili oldu ve tanındı. Enteresan.
1: Bir tek herhalde bir öyle
0: var.
1: Bir şey olsa sadece müziği devam ettirebilirsin en fazla. Yoksa
0: evet,
1: Hachiko'ydu,
0: yani.
1: Özel Hayat'tı falan filan, onların
0: evet,
1: herhalde.
0: Yani o yüzden oyunculuk
1: hiçbiri kalmaz.
0: Zor bir iş.
1: Sevgili Ömür, şu arkadaşlardan bir tanesini çekebilir miyiz lütfen?
0: Peki.
1: İçindeki sorulardan bir tanesini olsun. Yanıtlayalım. Bu arada kıymetli dinleyiciler, konuğumuz sevgili Ömür Gedik. Sorularınız varsa sorularınızı bizlerle paylaşabilirsiniz dedik. 0505 171 66 56. Dur şu gözlüğümü takayım. Ömür'ün güzelliği kalbinin güzelliğinden kaynaklanıyor. Pati dostu, iyi ki var Ömür demiş dinleyicimiz.
0: Evet, sağ olsun.
1: Zafer Yaman göndermiş. Soru nedir sevgili Ömür?
0: Geçen bir şey izledim Instagram'da.
1: Ne?
0: Şimdi karı koca, kadın şey soruyor. Seç diyor, iki tane şey var elinde. Hangisini seçiyorsun diyor. Tatile gidelim mi diyor. Adam seçiyor. İkisine de evet yazıyor. Seçiyor, evet. İşte tatile nereye gidelim? İkisine de Paris yazıyor. Adam seçiyor Paris. Ondan sonra tatilde ne yapmak istersin? Tarihi yerleri gezmek, alışveriş. İkisine de alışveriş yazıyor. Alışveriş. Şimdi bu soruyu ben kendi istediğim gibi okuyabiliyor muyum? Nasıl görmüyorsun ya? Yapmayacağım ama aklıma o geldi yani. Tatile gidelim Paris'e ve alışverişe. Yani kadınlar müthiş. Ay, bence.
1: Vallahi müthiş.
0: Evet, imkanın olsa hangi huyunu sildirirsin?
1: Hadi buyur bakalım.
0: Hiçbirini.
1: Ciddi misin ya?
0: Çok mutluyum kendimden.
1: Vallahi helal olsun ya. Gerçekten helal olsun ya. Hep böyle miydin?
0: Hep böyleyim. Bir şey huyum var. O iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bence iyi. Kötü şeyleri çok çabuk unutuyorum. Hatta diyorlar ki bana, ya sana şöyle yapmıştı. Sen gene selam ver. Unuttum ki diyorum, hatırlamıyorum.
1: Vallahi çok güzel bir şey bu bence.
0: Evet, biraz böyle iyi bir şey bu. Şeye de giriyor. Bazen diyorlar aptal sarışınlar giriyor.
1: Estağfurullah.
0: Ama çok mutluyum. Hiçbir huyumu sildirmem.
1: Ömür, bir şey, şöyle bir şey var mı sende? Böyle değişik bir takıntın, huyun var mı?
0: Eskiden takıntım değil, hastalığım vardı. Hala da bir tık var ama onun bile faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben OKB'm vardı. İşte el sıkışamıyordum. Şeyleri dokunamıyordum. Çok kalabalık yerlere girdiğimde giremiyordum çok fazla. Sonra evime ilk köpeğimi aldığımda Buddy ile beraber gerçekten iyileştim. Ama ben normal hayatımda bile herkesin pandemide yaşadığı gibi yaşadım.
1: Normal hayatında bile.
0: Evet, yani böyle hijyene dikkat ederek vesaire. Ama onun da bence bir faydası olduğunu, pandemide herkes benimle beraber abartıyorsun falan diyorlardı.
1: O şekilde mi yendin yani?
0: O şekilde yenmedim ama pandemi öncesinde de yenmiş halim bile insanların pandemide hani daha dikkat ediyorlardı.
1: Allah Allah.
0: Ya, o haldeydi.
1: Vay çok fena. Tamam Özgür, saat başına gideceğiz, tamam. Okan Bey merhaba. Ömür Hanım hoş geldiniz. Keyifle dinliyorum. Harika bir sohbet oluyor. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler demiş sevgili Nihal Hanım. Manisa'dan göndermiş. Merhaba Okan Bey. Tüm ekibe çok selamlar. İyi ki varsınız. Ömür Hanım'a çok selamlar. Ülkenin en önemli değeri kendisi demiş.
0: Çok sağ olun.
1: Dinleyicimiz sevgili Ahmet Parlak göndermiş ki hakikaten gerçekten öyle. Çok ama çok sevdiğimiz isimlerden bir tanesi, çok şükür tekrar buradayız. Şimdi ne kadar kaldı saat başına? Tamam. O zaman şöyle yapalım. Hanımlar beyler 0505 171 66 56 canlı yayında konuğum sevgili Ömür Gedik. Jingle'ımızı gireceğiz, sonra tekrar buradayız. Konuşacağımız konular var, bekliyoruz.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Var mı bir tatil planı bu arada? Bir tatil lazım diyorsun da.
1: Tatil planı yok. Arada işte Bodrum'a gittiğimde belki bir gün önceden gidip bir gece kalır mıyım onu da bilmiyorum.
0: Senin için tatil deniz mi ne? Denizi seviyor musun bu arada?
1: Denizi seviyorum ama uzun böyle kumsalda yatayım, güneşleneyim, hiçbir şey yapmayayım. O moda bir türlü giremiyorum. Çok sıkılıyorum. Hemen bir şey yapmak istiyorum. Yay burcuyum ben. Böyle zıp zıp zıp.
0: Geçenlerde sen sosyal medyada paylaşmıştın böyle bayağı güzel bikinilerle falan harika fotoğraflar paylaştın ya. Neredeydi
1: yani o? Yani
0: o
1: giriyorum denize. Güneşleniyorum bir 5 dakika 10 dakika. Zaten çok güneşlenmeyi de sevmiyorum.
0: Bak nazara gelme, Allah nazardan saklasın söyleyeyim, öyle fotoğraflar paylaşıyorsun.
1: Tamam paylaşıyorum.
0: Kıskananlar. Ne? Bir dakika bir şey diyorsun ya. Bembeyaz Ömür Hanım nasıl güneşlensin diyor yani.
1: Şimdi ben eskiden bu arada çok güneşlenirdim.
0: Öyle mi?
1: Şimdi işte otobronzanlarla falan idare ediyorum. Çok güneşte kalmanın zararlarının da çok iyi bildiğim için kanserin birinci nedeni vesaire vesaire ve gerçekten cildi çok hızlı yaşlandırıyor. O yüzden olabildiğince güneş kremleriyle uzak durarak, ama tabii hani şeye gidip gelirken bile, denize girip çıktığında bile birazcık beyazlığın gidiyor. Nicole Kidman'dan kalmıştı o bir dönem. Hatırlarsın
0: evet.
1: Onun öncüsüydü. Bembeyaz neredeyse şey gibi. Beyaza yakın. Hollywood'da o şeyi gerçekten doğru yapıyorlar. Güneşten uzak durmayı. Ben de olabildiğince çok fazla hani böyle güneşin altında yatmayı tercih etmiyorum.
0: Evet. Şimdi gelelim bu konuyu zaten ben anonsunu da yaptım. Seninle konuşmazsak olmaz. 2010 yılında kuruldu Hachiko.
1: Evet.
0: Bir kez daha tekrarlıyorum sevgili Necdar. Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği ve kurucu başkanı. Hala devam ediyor başkanlığın. Tamam. Taşındı dedin dernek.
1: Taşınıyoruz.
0: Onun yoğunluğu var dedin.
1: Bu hafta hatta taşınıyoruz. Yalova Armutlu'da Armut Belediyesi'nin barınağını devraldık. Onlarla birlikte bir 10 dönüm arazide. Buradaki çiftliğimizi de koruyacağız ama Çekmeköy'den Beykoz'a taşıyoruz onu da.
0: Beykoz'da nereye bu arada?
1: Beykoz'da o 3. köprü yolu var ya.
0: Tamam.
1: Oraya yakın.
0: Tamam.
1: Daha böyle evlerin olmadığı, çünkü köpekler havladığında en son yerimizden çıkma nedenimiz o zaten. Çünkü havladığında insanlar da haklı, hiçbir şey demiyorum. Rahatsız oluyorlar ve hani bu burada olmaz dediklerinde. Onun için olabildiğince insanlardan uzak yerlerde bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz.
0: Evet,
1: çünkü onların da yaşamaya hakkı var. Şu anda barınaklar Türkiye'nin dört bir yanında %80-90 diyeyim çok kötü durumda. Çoğunda aşı bile yapılmıyor. Yemek artıklarıyla besleniyorlar. Zaten strese girdikleri için kapalı küçücük alanlarda bir sürü köpeği koyuyorlar. Çok kısa bir süre sonra ölüyor. Yani işkenceyle ölüm gibi bir şeye dönüştü. Biz olabildiğince örnek bir yaşam alanı yaparak onların en iyi mamalarla beslendiği, gezdirildiği, insanlarla temaslarının hala devam ettirildiği, çok iyi bakıldığı, ömürlerinin sonuna kadar da mutlu ettiğimiz ve sahiplendirmeyi ön plana çıkardığımız iki tane örnek yürütmeye çalışıyoruz. Ama çok kolay değil. Gerçekten çok zor.
0: Çok zor değil mi?
1: O yüzden
0: her açıdan zor.
1: De destek bekliyorum. Hani şimdi bir koruyucu aile kampanyamız var. İzleyenler, dinleyenlerden de rica ederim.
0: Tabii ki.
1: Takip etsinler sosyal medya hesaplarından. Evine herkes alamayabilir, sokak köpekleri özellikle. Ama keşke sahiplenirken cins köpek değil de sokaktan sahiplenseler, barınaklardan sahiplenseler. Ve evlerini alamayanlar için de koruyucu aile olarak bizim orada bir kulübesine isim yazdırıp istedikleri zaman gelip oynayabilecekleri, orada sahip çıkacakları bir koruyucu aile kampanyamız var.
0: Harika.
1: Yani bu şekilde
0: şey yani hani orada onun bakımını üstlenerek bunu yapmak isteyen insanlar üstleniyorlar. Hachiko ile sizinle iletişime geçtikleri zaman
1: orada
0: çok da güzel
1: oluyor.
0: Bakılıyor.
1: Yani aslında ailesi oluyorlar.
0: Ne güzel, gelip görebiliyorlar,
1: tabii
0: sevebiliyorlar, dolaşabiliyorlar.
1: Dolaştırabiliyorlar. Hafta sonu evlerine de alabiliyorlar isterlerse.
0: Bu projenin ne zaman oldu, gerçekleşti?
1: 5-6 aydır devam ediyor bu proje.
0: Çok
1: hatta
0: güzel
1: bayağı
0: ya.
1: Koruyucu ailesi olan köpeğimiz oldu.
0: Öyle mi?
1: Evet evet. İnsanlar en azından böyle destek olalım diyorlar. Çünkü yani şu anda o hayvanlara bir yardım gerekiyor. Bu dediğim gibi keşke herkes yapabilse. Bu arada çok hoşuma gidiyor. Bazen sokakta görüyorum. İnsanlar sokak köpeği dolaştırmaya başladılar. Hı-hı. Sahiplenmişler, evet. Üzerlerine almışlar. Böyle hani cins köpeklerdense onlara yönelme başladı. Bu mesela Hollywood'da da çok var. Jennifer Aniston özellikle bunun başını çekiyor. Çok fazla barınaktan sahiplendiği, hani cins değil, sokak köpeği böyle küçük, böyle tüylü tüylü şeyler değil, bildiğiniz sokak köpekleri, ama işte onlara kitap okuyor, şey yapıyor. Bu dünyanın her yerinde çünkü bu barınaklardan sahiplenme ön plana çıkarılıyor artık. Üretimin durması ve bizim orada yaşayan, yaşamaya çalışan hayvanları sahiplenmemiz lazım.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Bu Türkiye'de de görmeye başladım aslında sokak köpeği gezdirenler. Keşke herkes bu bilince ulaşsa.
0: Çok güzel. Sevgili dinleyiciler, valla ben bu fikri hakikaten çok tuttum yani. Sevgili Ömür Gedik anlatıyor. Siz tamam sahipleneceksiniz, onun ailesi olacaksınız ama evinizde almak istemiyorsunuz, imkanınız yok, durumunuz bir şekilde engel oluyor ama en azından onun bakımlarını üstlenerek bunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Ya Ömür, şimdi Türkiye'de sokak hayvanlarının %88 toplanmış durumda. Hedefimizde bu senenin sonuna kadar sokak hayvanlarını toplamak var dedi Sayın Bakan. İçişleri Bakanı Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama. Allah aşkına, biz aslında bu yönümüz çok güzeldi. Yani ülkemize gelindiğinde sokakta hayvanların görülmesi güzel bir şeydi. Yani baktığımız zaman, ama şimdi bu duruma ne diyorsun sen? Çözülemez mi? Yani işte bak, bir çözüm üretmişsiniz. Ne yapmak lazım? Nasıl adımlar atmak lazım? Yetkililerin attığı adımlara ne diyorsun? Neler yapmaları şimdi, lazım aslında?
1: O çağrıya bir de şunu eklemelerini ben çok isterdim ve çoğu kez de ilettim aslında. Barınakları şimdi 2028'e kadar her belediyenin belli bir bütçesi dahilinde barınak yapma zorunluluğu var. Çoğu yapmadı. Hiçbir barınaklarını düzeltmedi. Birkaç tanesini dışında bırakıyorum. Gerçekten bu işe gönlünü veren hayvansever belediyeler ve belediye başkanları var. Ama çoğu bunu yani yan iş olarak gördü, önemsemedi, hayvanları umursamadı ve hala da umursamamaya devam ediyor. Şimdi bu İçişleri Bakanımızın yaptığı bu çağrının yanında bakanlıktan şöyle bir çağrı da olması lazım. Zorunlu olduğunuz, yapmak zorunda olduğunuz barınakları bitirin ve düzeltin. Çünkü bu hayvanları topladıkları yerleri gerçekten ben biliyorum. Çok kötü yerler.
0: Biliyorsun çünkü.
1: Çok kötü yerler. Bunun, bu çağrının eş zamanlı yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ben buradan tekrar bütün belediyelere ve belediye başkanlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Bir an önce şu anda toplanıyor deniyor. Toplanıyor da gerçekten. Her gün toplanıyor. Yeriniz yok. Bu hayvanları siz ölüme götürüyorsunuz o yüzden. Yani bu dengenin kurulması lazım. Bizim gönlümüzden geçen, her zaman söylediğimiz, bize sorulduğunda söylediğimiz, olması gereken aşılat, kısırlaştır, yerinde yaşatla. Bu sorun çok yıllar önce çözülmüştü zaten. Bu kadar sokak köpeği de olmuyordu. Fakat yine belediyeler hiçbir şekilde görevlerini yapmadılar. Yaptıkları şu oldu. Toplayıp bir başka belediyenin alanına attılar. Yani kısırlaştırıp doğru dürüst bakıp, zaten sokak köpeğinin ömrü belli bir süre sonra kalmayacaktı. Gerçekten ne saldıranı ne saldırmayanı. Hani mahalledeki belki birkaç tanesi, o da mahalleli bakıyor zaten. Yani bu kadar böyle yoğun köpek popülasyonunun olmasının tek nedeni belediyelerin çoğunun görevini yapmamış olması maalesef.
0: Bir şey daha bu konuda senden rica edeceğim. İnsanları da, yani topluma da göndereceğin mesajlar vardır diye düşünüyorum. Tabii, sen bunu zaten söylüyorsun,
1: evet,
0: da
1: az
0: buradan
1: önce
0: da söyle
1: söyledim.
0: Lütfen.
1: Şimdi herkes klavye delikanlısı. Yazıyorlar da yazıyorlar. Ya yazana kadar bir tane hayvanı sahiplen o zaman. Yani çok zor değil ki sokak köpeği dediğin şey. Yani agresif olanları zaten rehabilite ediliyor. Bizler uğraşıyoruz o işlerle. Belediyelerin yerlerinde edilir. Ama uysalları da siz alın. O barınağa göndermeyin. Bu kadar kaç milyonluk bir ülkeyiz.
0: Evet.
1: Herkes bir şekilde bu işin ucundan tutmuş olsa çok şey değişecek. Ama herkes sadece yazmakla ah vah işte paylaştım oldu. Paylaştın değil. Bir şey yapacaksın sen de. Al bir tanesine sahip çık. Çok zor değil ki.
0: Ya biz sosyal medyada görüntüleri görüyoruz. Ben şu tepkiyi çok görüyorum. Ay ben bakamam. Çok etkileniyorum bundan.
1: Evet. Ama hayvan sadece, yaşıyor onu.
0: Evet, yani sadece etkileniyorsun. Sen sadece o duruma üzülüyorsun ama evet, bir şey de yapılabilir yani. Yapma şansı var insanların, öyle değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Yani biz sahiplenenlere özellikle aşı, bakım, mama desteği de veriyoruz. Diyoruz ki yeter ki Kurtarın ya, kurtarın. Hı. Bir tanesini kurtarın. Hı hı. Bütün desteği, yani maddi, bazısı diyor ki işte maddi, tamam diyoruz, biz hallederiz. Yani artık bu noktadayken bile insanlar sadece yazıp bırakıyorsa orada oturup
0: bir lazım. Bir de burada şunu söylemeden edemeyeceğim. Yanlış biliyorsam lütfen düzelt. Sevgili Ömür Gedik, yıllardır zaten hani kazancının da önemli bir bölümünü, bilmiyorum yani o orasını, ama hayvanların
1: maddi
0: bakımı,
1: manevi, ben ama bu benim içimden geliyor. Herkesten benim kadar yapmasını ben tabii ki bekleyemem. Ama ufacık da en azından o çok, hani sosyal medyada çok etkileniyoruz, çok hayvan severiz diyenlerin birazcık ya bir tık yapabilirler. Yapmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ve şunu da gönül rahatlığıyla söylüyorum, bizi dinleyenler de sahiplensin, bütün bakımlarını biz karşılıyoruz. Daha
0: ne olsun yani?
1: Sadece gönlünü versin.
0: Bu kadar.
1: Biraz da zamanını versin.
0: Bu kadar. Lütfen sevgili dinleyiciler, yani bu yayında bunları söylüyoruz ama sizler hani sadece kendiniz dinlemekle değil, aynı zamanda etrafınızdaki insanları da bu konuda bilgilendirirseniz çok güzel olur. Bir kere az önceki durumu tekrar etmek istiyorum ben. Çok güzel bir şeye başlamış Açiko. Ne yapıyorsunuz? Siz evinizde alacak belki durumunuz yok, ortamınız müsait değil, ama bir hayvanı sahiplendirmek, bir sokak hayvanı, bir sokak köpeğini sahiplenmek çok zor değil. Onun orada bir yuvası olsun, iyi şartlarda bakılsın istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Bence bunun için de hem Hachiko'yu takip edin, hem de ulaşabiliyorlar mı? Telefon, telefon falan.
1: Oradaki telefonumuz 24 saat arkadaşlar.
0: Harika. Sosyal medya hesabındaki telefondan ulaşabilirler. Bugünden itibaren yapın lütfen bunu ve etrafınızdaki insanları da yönlendirirseniz çok ama çok güzel olur.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Sen duygusal bir insan mısın?
1: Evet.
0: Duygusal bir insan, bu kadar çabayı nasıl veriyor ya, etkilenmiyor musun?
1: Bence zaten duygusal olduğum için bu kadar hiç kafamı çeviremiyorum. Ben genelde gece çalışırım. İşte yazılarımı gece yazarım. Stüdyo çalışmalarımı şey yaparım. Gece gelen her telefon hep şey oluyor, bir yardım bir şey. İşte ve hani bazıları kapatır telefonunu belli bir saatten sonra.
0: Sen onu
1: yani yapmıyorsun. Onu yapamıyorum. Gerçekten yapamıyorum ama bu beni de çok yıpratıyor. Hani ilk geldiğimde dedim ya, çok yorgunum gerçekten.
0: Evet,
1: hani ruhen de çok yorgunum.
0: Yorgunluk hiç bitmeyecek gibi ömür.
1: Öyle görünüyor. Öyle
0: vallahi
1: görünüyor.
0: Öyle
1: ama
0: görünüyor.
1: İşte kurtarabildiklerimizi kurtarmaya çalışıyoruz.
0: Çok fena ya.
1: Bir gün seni de bekleriz çiftliğe.
0: Bence
1: İstanbul'dakine en
0: azından. Bence de.
1: Belki
0: bence
1: bütün
0: de.
1: Ekip olarak gelmek istersiniz.
0: Bence de çok güzel olur. Çok güzel olur. Kesinlikle. Kesinlikle. Olur. Hatta Yalova'ya da geliriz. Yani orası
1: daha
0: şekillendikten
1: büyük.
0: Sonra.
1: Evet.
0: Şekillendikten sonra. Harika olur. Okan Bey merhaba, iyi yayınlar. Ömür Hanım hoş geldiniz, selamlar demiş. Elveda Hanım göndermiş mesajını. İyi yayınlar. Arabada dinledim son şarkınızı, çok da beğendim, çok da güzel olmuş, enerjisi harika demiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir insansınız. Hayvanlar için yıllardır gösterdiğiniz emek için çok kıymetli bir insansınız. İyi ki varsınız. Başarılarınızın da devamını diliyorum demiş dinleyicimiz. Ondan sonra Ömür Hanım, bu kadar yoğun çalışırken kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum demiş.
1: Yok.
0: Yok.
1: Yok.
0: İyi, hadi o zaman gidelim.
1: Yok maalesef yok. Güzel bir soru ama.
0: Bir şey söyleyeceğim. Böyle çok yapmak isteyip de hani bir türlü fırsat bulamadığın bir şey oluyor mu? Vardır yani mutlaka herhalde, değil mi?
1: Şey anlamında tatille bağlantılı.
0: Bilmiyorum ki ya. Yani hani mesela hayalin. Gerçekleşmemiş bir hayalin var mı?
1: Kuzey ışıklarını görmek çok istiyorum.
0: Kuzey ışıklarını.
1: Evet. Dedik ya, kış çocuğuyum. Oraya bir gidip o. Orada da şeye üzüleceğim, onu biliyorum. Aklım burada kalacak. Bir de geyik safarisi bilmem ne falan var ya, onlarla gidiyorlar. Şimdi onları göreceğim. Onlarla kavga edeceğim. Yani her yerde bazen evden dışarı çıkmak istemiyorum. Her çıktığımda bir şeyle, yani bir hani dedim ya, ya ben çekiyorum ya da benim algım o yönde açık bir şeyler görüyorum. Yani kamyonetleri durduruyorum. Bazen tavukları taşıyorlar. Kanatları dışarı çıkmış. Adam diyor ki geçen şey yaptım, arabanın önüne kırdım.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Hiç şaka yapmıyorum.
0: Allah
1: hiç
0: Allah.
1: Dur sen dedim, nasıl yüklemişsin bu hayvanlar üst üste, kanatlara kırılıyor bir de hızlı gidiyorsun. Zaten kesime gidiyorlar dedi. Yani
0: abi şansını bayağı zorlamış yalnız.
1: Yani öyle bile olsa sen o işkenceyi o hayvanlara yapamazsın. Yapamazsın. İşte yolda giderken Bodrum yolunda bazen görüyorum şeyler, çobanlar hayvanlara sopayla buluyor. Belki de öyle anlaşıyorlar, öyle şey yapıyorlar ama onları duruyorum, onlarla şey yapıyorum. Hayvana vurulmaz, başka türlü şey yapalım. Yani ben dışarı çıktığımda şey gibiyim.
0: Bir de seni, korkuyorum. Bir de seni buluyor. Yani baksana geldin oturdun ekranda.
1: Evet, o buldu hakikaten.
0: Vallahi seni buluyor yani gerçekten ya. Evet. Hakikaten böyle bir şey var.
1: Bir de arabada çok yavaş giderim. Sürekli sağ sol, kedi mi çıkacak, köpek mi çıkacak, çocuk mu çıkacak?
0: Ömür hep böyle miydin peki? Yani çocukluktan beri hep böyle miydin?
1: Çocukken de evet. Hep kurbağaları falan kurtarmışım. Annem diyor ki her tarafın sihir içindeydi. Bu su birikintilerinde kurbağa yavruları olurdu ya. Tamam. Ben bahçeli Erenköy'de bahçeler vardı evet, ben büyürken küçük eskiden. Küçük onları mesela alıp başka suluk alanlara götürmüşüm ölmemeleri için.
0: Vay be.
1: İşte şeyler, at arabaları ata vurduğu zaman koşarmışım arkasından vurma vurma falan diye böyle.
0: Allah Allah bir, ya.
1: Evet.
0: Çok iyi.
1: Çocukluktan var.
0: Şu arkadaşlardan bir tane daha alır mısın lütfen?
1: Ben onu
0: seni yoruyoruz. En sevdiğin renk bu arada ne? Var mı öyle en sevdiğin bir renk? Uğurlu sayım var mı mesela?
1: 7.
0: Var mı? 7 mi?
1: Evet.
0: Ciddi misin? Evet. Benim de 7 ama niye bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Hiç etkisi oldu mu 7'nin hayatında?
1: Olmadı galiba.
0: Ama 7.
1: Hep 7'dir. Hep 7'dir.
0: Niye 7 ben anlamadım. Senin var mı Özgür? He? Sende de mi?
1: O 7'nin bir şeyi var demek. Ama 7 diye film de var ya, 7 diye.
0: Tamam. Efendim ne dedin?
1: 7 diye film de var.
0: Evet ya, o 7 şey kat, 7 kat gök, değil mi? Evet. Falan filan böyle bir şeyle 7 ile ilgili falan. Gök kuşağının 7 rengi, doğru söylüyorsun.
1: Yerden gelmiş bize.
0: Evet. Ne çıktı?
1: Kendi kendime sorduğum soru. Yetki sende olsa değiştirmek istediğin 3 şey ne olurdu?
0: Yemin ediyorum var ya, bu acaba denk gelir mi dedim. Çünkü 8 tane var, hepsini birden çektirmek mümkün olmuyor. İçimden geçen denk geldi. Evet.
1: Valla şu anda Türkiye'deki bütün hayvanların refahını sağlayacak bir proje yapardım. İlk onu değiştirirdim.
0: Bu yani kolay bir şey senin için zaten.
1: Hiç kolay değil. Kolay.
0: Ciddi misin?
1: Yani o... Aslında bazen şeyi görüyorum Okan, işte televizyonda falan şu kadar milyon dolar şunu harcandı, şu şirket şunu yaptı. Diyorum ki şunun diyor, yarısını bize verseler bütün köpek. Hep kafam böyle çalışıyor. Kafam hep böyle çalışıyor. Onu bir kere değiştirirdim herhalde.
0: Başka? İki tane daha var çünkü. İlk değiştireceğin 3 şey orada.
1: Evet, ilk değiştireceğim.
0: İlki bu. Hayvanlarla ilgili olarak tamam, güzel. Evet. Zaten bu arada yapıyor ama hani yetki olsa o zaman harika. Bu arada hani yetki olduğunda yapılabilecek bir şey, onu da söyleyelim.
1: Evet. Hani ütopik bir şey ama insanların birbirlerini zorbalamasını değiştirirdim.
0: Oo.
1: Okullar dahil, okullarda çünkü çok fazla olduğunu biliyorum. Hatta ben şeyde bile görüyorum, arada hayvanlar arasında bile görüyorum. Böyle zayıfın zorbalanması, itilmesi, kakılması. Kadın erkek ilişkilerinde bazen kadınlara, bazen de kadınların erkeklere yaptığını da biliyorum. Sadece hani
0: çok
1: erkekleri
0: güzel
1: ötekileştirmeyeyim. Biz de bazen yapıyoruz erkeklere bunu. Bunu ortadan kaldırmayı çok isterdim. O zaman herkes çok daha mutlu olurdu.
0: Çok daha güzel olurdu. Var mı bir tane daha?
1: Vallahi bir tane daha.
0: Aklına gelen.
1: Sen söyle onu.
0: Ben mi söyleyeyim?
1: Evet.
0: Vallahi ne bileyim, bilemedim şimdi ya hiç. Neyi değiştirirdik? Ya ben insanların şunu değiştirmeyi çok isterdim. Geldi aklıma. Dışarı çıkıp baktığımda, insanların yüzüne baktığımda bir mutsuzluk, bir huzursuzluk, hakikaten bir gelecek kaygısı, rahatsız bir durum var. Sanki hepimiz oynuyoruz gibi, yani zorluyoruz gibi, zorla iyi olmaya çalışıyoruz gibi. Bu durumu değiştirmek isterdim. Çünkü şu anda benim gördüğüm kadarıyla herhalde buna çok ihtiyacımız
1: ya
0: var
1: o
0: gibi
1: da,
0: geliyor.
1: Okan şöyle, onu ben de görüyorum. İyi görünme, iyi hissetme. O biraz da son zamanda sosyal medyada da çok pompalanıyor. Böyle kendinin en iyi versiyonu ol, işte iyi hisset, iyi hissedersen kendin önemlisin, sen başkası önemli değil. Herkes böyle bir bencilleşmeye başladı. Bencilleşmeyle eş değerli olarak senin dediğin gibi içimiz böyle kan ağlasa bile iyi görüneceğiz. En azından şu telefonda çektiklerimizle iyi görüneceğiz. Ortamda iyi görüneceğiz. Herkes öyle bilsin bizi ama aslında öyle değiliz.
0: Evet.
1: Gerçeklikten uzaklaşmaya başladık.
0: Çok doğru.
1: Robotlaşıyoruz.
0: Telefon dedin de sabah kalktığında ilk baktığın şey telefon mu ayna mı?
1: Telefon.
0: Ciddi misin?
1: Tabii ki.
0: Niye bakıyorsun telefona?
1: Dernekten gelen mesajlar. Her gün böyle şey telefon, inşallah kötü bir şey gelmemiştir.
0: Konuşma mı yazışma mı peki sendeki daha çok? Yani hangisini?
1: Arabada giderken mecburen tabii ki
0: konuşuyorsun.
1: Şeye bağlayayım konuşma. Ama yazarım genelde.
0: Ha, yazarsın yani. Peki. Gelen mesajlar. Bu arada sevgili Ömür çok kısa soracağım. Ben çok girmem bu konulara biliyorsun. Çok şükür aşk maşk her şey yolunda mı?
1: Yolunda.
0: Yolunda değil mi?
1: Hiçbir
0: sıkıntımız
1: sıkıntı
0: yok. Ha, güzel. Çünkü bir ara haberler çıktı
1: evet,
0: falan.
1: Evet yani o haberler çıktığında da biz Berat'la dedik ki ayrılmadık. İşte o eski bir hikayeyi anlatmıştım
0: maşallah,
1: ben.
0: Allah
1: ama
0: nazardan saklasın.
1: Onu anlatırken o herhalde basına yeni bir şey gibi yansıdı yeniden. Ben çok 5-6 sene önce bir hafta gitmiştim. O da bir hafta onu anlatmıştım. O bile yeni ve sürekli bir şeye dönüştü. İkimiz de açıklama yaptık ki çok normalde ilişkiyle ilgili bir şeyler yazmıyoruz,
0: evet,
1: çizmiyoruz
0: evet,
1: ama
0: evet.
1: Çok soran oldu. Arkadaşlarımız bile Ferhat da ben de yani o eski bir haberde şu anda izledik. Öyle olmasına rağmen benim bir arkadaşım aradı. Ya yanımda şey var inanmıyor dedi. Peki dedim. Dedim ikimiz de açıkladık inanmıyoruz dedim. Peki.
0: Bir de böyle zor bir şey var ya.
1: Öyle
0: vallahi billahi
1: şey
0: ya.
1: Şey çok enteresan haberler çıktı mı oraya inanıyorum ben. Benden duya bana inanmıyoruz. Peki dedim.
0: Bu arada buradan sevgiler gönderiyorum sevgili Ferhat Göçer'e de. En son Mine burada konuk olduğunda içeride oturuyoruz. Aradı, telefon açtı. Abi nasılsın, iyi misin falan filan. Dedik ki özledik senin bu sene dedik hiç merhaba.
1: Buluşuyoruz.
0: Buluşuyoruz tamam.
1: Evet.
0: Yaza, o gün orada belli oldu tarih.
1: Öyle
0: yazan
1: mi?
0: Merhabayı daha dedim alamadık.
1: Evet.
0: Ya sevgili dinleyiciler ben şu dünyanın şanslı adamlarından biriyim. Ferhat Göçer'in elinden et yemiş adamım ya. Okan vereyim mi bir tane daha?
1: Ama benim hepinize bakışım size et öyle zivri imtihan
0: ya
1: orası.
0: Ömür şimdi geldiğimizde nasıl yiyeceğiz Allah'ını seversen ya. O geldiğimizde ben göremedim etrafta çok fazla bir şey bu arada. Evde yaşayan arkadaşlar da 30'un üzerinde. Bence de yani.
1: Haftaya buluşuyoruz.
0: Haftaya buluşuyoruz.
1: Evet.
0: Şimdi şöyle bir bakalım. Atların yenesine fön çekilmesi atlara zarar verir mi diye sormuş dinleyicimiz. Turan Bey göndermiş.
1: Ya, sanmam herhalde. Yani bilmem. Çok bir şey olacağını sanmıyorum. Hani o sıcak tenine değmediği sürece.
0: Yani muhtemelen öyle bir şey. Hayvan sevgisine çocuklara aşılamak için ailelere vereceğiniz önemli bir tavsiye ne olurdu demiş dinleyicimiz sevgili Ömür. Ne diyorsun?
1: Yani yapabiliyorlarsa... Hep söylüyorum insanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır. Genelde çocuk...
0: Aa, bir dakika bir daha söylesene.
1: İnsanın ruhunun yarısı bir hayvanla tanışıncaya kadar uykudadır. Anatole France'ın çok müthiş bir cümlesi bence.
0: Çok güzel.
1: Ve çok doğru, ben bunu çok yaşadım. Çok hayvanlardan korkan, bir kedi gördüğünde 10 adım öteye zıplayan bir sürü arkadaşımız şu anda evinde 8-10 kediyle yaşıyor. Ve her hafta bana... telefonu teşekkür ediyorum sana hayatım değişti diyen çok insan var. O değişim gerçekten onlarla tanışınca yani o sevgi ve onların sana verdiği hisler içine girince başka bir insan oluyorsun. Daha iyi bir insan oluyorsun. Buna çok eminim. Yani bu hem bir çocuklarda sorumluluk da oluyor bir hayvan evde olması. Yapabiliyorlarsa bence en yapmaları gereken bir şey bu. Evet, bir hayvanla tanıştırsınlar çocukları.
0: Tanıştırsınlar. Evet. Ömür nasıl, beğendin mi yine? Rahatsın değil mi? Burada
1: çok
0: olmaktan
1: rahat.
0: Mutlu
1: çok
0: muydun?
1: Çok mutluyum. Bıdı bıdı konuşuyorum. Hiç
0: canımsın
1: susmadım.
0: Ya. İyi ki varsın. Biz seni çok seviyoruz. Radyo Sputnik'te seni görmekten mutluyuz her zaman.
1: Teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan.
0: Yeni
1: çok
0: projelerde
1: mutluyum.
0: De buradayız.
1: Mutlaka.
0: Harikasın.
1: Her zaman.
0: Tamam. Şimdi vaktimizin sonuna geldik. O mu bu mu bölümümüzle hemen hızlıca geçeceğiz. Müzik mi gazetecilik mi?
1: Yani gazetecilik çok hayatımın içinde çünkü soru sormayı çok seviyorum. Zaten
0: ama birini seçeceksin.
1: Soru sormayan bir insan gazetecilik yapamaz diye düşünüyorum.
0: Gazetecilik mi diyorsun?
1: Müzik diyeyim.
0: Müzik. Sahne mi kamera mı?
1: Sahne.
0: Sinema mı televizyon mu?
1: Televizyon.
0: Stüdyo mu konser mi?
1: Konser.
0: Yazmak mı konuşmak mı?
1: İkisi de orada onu ayıramadım, ikisini de çok seviyorum.
0: Peki röportaj yapmak mı röportaj vermek mi?
1: Röportaj yapmak çünkü öğreniyorum her yaptığım röportajı.
0: Aa çok güzel. Kedi mi köpek mi? Ya mümkün değil ya, böyle bir şey sorulur mu Allah'ını
1: seversen? Sinek dahil hepsi.
0: Sinek dahil hepsi, doğru söylüyorsun. Mama dağıtımı mı, sahiplendirme mi?
1: Sahiplendirme. Kesinlikle sahiplendirme.
0: Yaz tatili mi, kış tatili mi?
1: Kış.
0: İstanbul mu, Bodrum mu?
1: İstanbul. İstanbul. Çok seviyorum burayı. Çok seviyorum.
0: Peki sabah mı, gece mi?
1: Gece.
0: Kalp mi, mantık mı?
1: Kalp.
0: Kalp.
1: Tabii.
0: Ömür, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: İyi ki varsın.
1: Sen de öyle.
0: Gerçekten harika enerjinle günümüzü güzelleştirdin.
1: Teşekkür ederim. Sen böyle benim günümü şahane yaptın. Biraz böyle depresif geldim buraya. Şimdi yüzüm gülerek ayrılacağım.
0: Ay çok güzel. Çok sevindik buna. Hanımlar beyler, Ömür Gedik canlı yayında konuğumuz oldu. Bence harika da oldu. Yeni projelerde tekrar buluşacağız sözünü aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Fas.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum başlıyor.

0: Bugün 9 Temmuz Perşembe, saatler 19.08'i gösteriyor. Ben Fethi Yılmaz yazıyorum programıyla. Radyo Sputnik'tesiniz efendim. Hemen WhatsApp ihbar hattımızın telefon numarasını vereyim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56. Buradan bize sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sürem dahilinde okumaya çalışacağım efendim. Hemen konu başlıklarına geçelim. Vakayı Hayriye. Biz tarih kitaplarında öyle yazıyor. Vakayı Hayriye. Ama Balkanlarda Vakayı Şerriye diye yazıyor. Yani hayırlı vaka, şer vaka olarak anlatılıyor. Vakayı Hayriye'den bugüne doğru bilinen yanlışlar. Bu tartışma tekrar işte NATO zirvesindeki Yeniçeri ve Mehter takımıyla yapılan karşılama sonrasında çıktı. Biraz bu tarihi anlatacağız, hem de bunun neden önemli olduğunu anlatacağız. Mehter takımı sanki bugünmüş gibi, sanki yeni keşfedilmiş gibi, sanki NATO zirvesiyle tekrar gündeme gelmiş gibi görünüyor ama hiç de öyle değil. Biraz o tarihi anlatacağız çünkü maalesef yapılan paylaşımlar, yapılan analizler hep o yönde yapıldı. Tabii meseleyi bilen tarihçiler doğru bir tarifte bulundular. Ama buna biraz bir girizgah yapmak gerekiyor. Diğer başlığımız, NATO artık açık açık itiraf ediyor. Savaş masasını kurduk. Yani burada önemli bir analizden de bahsedeceğiz bu anlamda. Çünkü şimdi NATO sonuç bildirgesine odaklanılıyor daha çok. Ne dedi orada? Tabii ki önemli, NATO sonuç bildirgesi genel anlamda bir konsepte dair bir şey söylüyor. Ama bir de söylenmeyenler var. Böyle kelimeler arasında kalanlar var. Onları biraz detaylandıracağız ve aslında nasıl savaşa ortak, yani bir şekilde tam bir savaş birliği olduğunun itirafını bu zirvede daha net bir şekilde dillendirdiğini söyleyeceğiz. Öyle değil miydi? Tabii ki öyleydi. Yaptığı pratikler öyleydi. Müdahaleleri öyleydi. Ama bu hani daha çok o liderlerin verdiği o fotoğrafa odaklanılıyor ya. Sanki böyle şey gibi, bir paketin kurdelesi gibi. Herkes oraya bakıyor, onun üzerinden bir gündem oluşturuluyor. Ama böyle farklı otel lobilerinde ya da bambaşka böyle salonlarda anlaşmalar vesaire imzalanıyor ve ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. İşte Türkiye bu tablonun bu merkezindeydi tam bu toplantıda ve bu geçtiğimiz özellikle bir yıl içerisindeki gelişmeler Türkiye'nin bu merkezinde yer aldığının en önemli göstergelerinden biriydi. Bunu anlatacağız efendim detaylı bir şekilde. Diğer başlığımız, Trump'ı kırmızı kart ile eleştiren Avrupa Rus sporculara neler yapmıştı? Yani hatırlayınca gerçekten önüme tekrar dokümanları çıkardım. Ben böyle bir ırkçılık görmedim yani Rus sporculara yapılan, gerçekten tek tek tek anlatacağım. Hani sizin de bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Ya paralimpik olimpiyatlarına dahi almadılar Rus sporcuları. Öte yandan Avrupa basını özellikle Trump'ı, bu UEFA'da açıklama yapmıştı hatta. Değil mi, bu kırmızı kart skandalından dolayı Trump'ın FIFA başkanını araması. Bunu kimse zaten desteklemiyor. Yani yapılanın aslında hani futbolla bir ilişkisi olmadığını, hatta FIFA başkanının kariyerini dahi bundan dolayı bitirdiği yorumlarını herkes yapıyor ama Avrupa basını burada sesini o kadar fazla yükseltirken kendi yaptıklarının üstünü biraz örtüyor gibi görünüyor. İşte onları tekrar hatırlatacağız. Çünkü ne diyoruz? Hafıza. Hafıza önemli bu anlamda. Onları bir hatırlatınca emin olun ya ben okurken çok şaşırdım. Tekrar tekrar şaşırdım. Aman efendim, artık daha neye şaşırıyorsunuz? Hayır, şaşırma duygumuzu kaybetmeyelim. O önemli. Çünkü şaşırmazsak normalleşir. Normalleşirsek her şey başımıza gelir. Şikeden ne farkı var? Şikeden hiçbir farkı yok. Bambaşka bir şeye bahsedeceğiz ama bu sefer hani Özgür şimdi şikeden ne farkı var dedi ama buradaki tablo biraz da açık ırkçılık yani. Hani bazı kavramlar artık o kadar böyle kullanılır hale geldi ki o ifadeleri kullanırken işte kim kimine hain diyor, işte bir sürü ifadeler kullanılıyor. Yani belki 30 yıl öncesinde tırnak içinde söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, cinayet sebebi diye tarif edilir olacak şeyler bugün çok rahat kullanılıyor insanlara karşı. Ama buradaki tablo bambaşka, o yüzden detaylarını anlatacağız efendim. Milli takıma verilen, Türk milli takımına, Türk ifadesini çok kullanılmıyor artık değil mi? Bizim çocuklar bahsedilmişti daha önce de. Ya bizim çocuklar, ötekine potanın perileri, basketbol kadın milli takımına, voleybol takımına filenin sultanları falan, böyle hani Türk ifadesi hiçbir yerde geçmiyor. Söyleyelim, Türk milli takımına verilen primler yeniden gündem oldu. Neden gündem oldu? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Futbol Federasyonu'nun aldığı karar biraz açıkçası tekrar hatırlattı ki birçok federasyonun benzer yönde aldığı kararlar vardı. O örnek üzerinden anlatacağım. Hak vereceksiniz diye düşünüyorum. Son başlığımız, ya son 6 ayda böyle arkeoloji haberleri, çok ilginç haberler çıkıyor ama her programda bültenime koyuyorum ama yetişmiyor bir türlü. Bu sefer oradan bir son 6 ayda kaçırılan, gözde görülmeyen, gözden kaçan diyeyim, gözden kaçan haberlerden bahsedeceğim size. Mesela bir tanesi işte Viking parasının, Viking sikkesinin aslında Müslümanların, yani o dönemki işte 9. yüzyıldaki Müslüman devletlerden alınan sikkelerle üretildiği. Ne yapmışlar? Almışlar, eritmişler. Viking sikkesi olmuş. Viking meselesi de bu Dünya Kupası'nda bayağı bir, değil mi? Norveç'le birlikte bayağı gündem oldu. Ha, kürek çekiyor Özgür karşımda. Ne diyorlardı onlar? Hook mu diyorlardı? Aynen. Yani bundan bahsedeceğiz. Hani Norveç, İslam coğrafyası o zaman 9. yüzyılda çok daha aşağılarda. Hani Arap Yarımadası, Kuzey Afrika, ciddi bir şey var ama ticaret demek ki bunu gösteriyormuş. Bu ve benzeri 4-5 tane haberi böyle derledim. Onu size sunacağım diyorum. Özetleri yine uzattık mı Özgür? Ya iyi bence. Süreyi tasarruflu kullanmam konusunda sürekli beni uyarıyorlar ama gündem çok. Ben ne yapayım diyorum. Hadi detaylara geçelim. Ben çok ağır konuşmayayım da size dair. Nazım'ın şu şiirini sadece okuyayım. Diyor ya, akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun. Kardeşim, bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Bocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye katılıverirsin hemen. Ve adeta mahrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içre olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin, canım kardeşim.
1: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Fethi Yılmaz'la Yazıyorum programında Ruhi Su köşesindesiniz efendim. 2,5 yıl önce Ruhi Su Dostlar Korosu'nun şefi bu programa konuk olmuştu. O dönem Refik Köksal ve İstanbul'da ilçe belediyelerine başvurduklarını, daha sonra İBB'ye de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de başvurulduğunu söylemişti. Ruhi Su'nun ismini bir salona verin diye başvuru yapıldı. Dönüş de yapılmadığını söylemişti kendilerine. Biz de Ruhi Su'nun ismine konan bu ambargo sonrasında bu programda Ruhi Su köşesini başlattık. O sansüre karşı, Ruhi Su'nun ismine konan

0: Bir tarihine şöyle hızlıca baktığımızda kumpas davalarından FETÖ'cü taraftaki yazılarına, FETÖ'cü firari Savcı Zekeriya Öz'ün heykeli dikmesinden aldığı kredilere, boşnak yurttaşlara ya da boşnak insanlara yaptığı ağır sert ırkçı ifadesinden, yani böyle bir tarihi olan, böyle bir geçmişi olan, hani Allah kimseye böyle tarih nasip etmesin dedirttirecek bir geçmişi olan bir isim. Bunlar hatırlanınca haliyle Rasim Ozan Kütahyalı'ya dair, o geçmişine dair hem toplumdaki öfke kabarıyor ve haliyle sanki böyle yargılama süreci ya da böyle cezaevinden çıkma ihtimali daha da diriliyor gibi. Bunlar hatırlatılmayınca. Bunu böyle tarihe bir yere not düşelim Özgür.
1: Fethi Yılmaz'da yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Evet efendim, Fethi Yılmaz'la yazıyorum'a devam ediyoruz. Tekrar WhatsApp numarasını vereyim. 0505 171 66 56 0505 171 66 56. Başlığımız Vakai Hayriye'den bugüne doğru bilinen yanlışlar. Şimdi bir sosyal medyada bir X'te bir tweet gördüm. Artık tweet şöyle diyor. Artık yabancı devlet başkanlarını valsle, dansla karşılayan bir Türkiye yok. Mehter Marşı ve Yeniçeri kıyafetleriyle karşılayan bir Türkiye var. İşte bunlar 100 yıldır uyutulmaya çalışılan Osmanlı torunlarının ayak sesleri. Birileri yine kuduracak demiş cahil. İsmini de vereyim, Mehmet Çakır diye bir cahil bu. Neden cahil olduğunu anlatacağım şimdi. Bu tweet sonrası bu bölümü almak niyetinde aslında değildim de, yani 1 milyon görüntülenme alınca bunu anlatma ihtiyacı duydum. Tek tek o yüzden Vakai Hayriye'den başlayacağız biraz, ama öncesinde NATO zirvesinin ilk günü biliyorsunuz liderler Mehteran takımı ve Osmanlı Yeniçeri ve Osmanlı dönemindeki diğer askerlerin kıyafetleriyle karşılandı. Şimdi bu tarihi gönderme bir psikolojik üstünlük kurmak için bir devletin tarihinde yer varsa yapılmalı mı? Yapılmalı, evet. Bu bir psikolojik üstünlük kurar çünkü. Geçtiğinde çünkü Osmanlı Devleti işte 600 yıla yakın hüküm sürmüş ama bunun yarısından çoğunda ciddi bir üstünlük kurmuş. Özellikle Avrupa'ya. Oraya gelen, müttefik olarak gelen birçok ülke Osmanlı coğrafyasındaymış. Haliyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha sonra yaptığı açıklamada söylemişti ya, biz sizin Yeniçerilerinizi biliyoruz dedi bazı devlet liderleri. Doğru, bu bir psikolojik üstünlük kurmak adına bir devlet bunu yapması çok normal ve doğru bir hamle. Nedenlerini de anlatacağım birazdan. Yanlış olan şu, ya mehter takımı ilk defa kullanılıyormuş gibi bir imaj vermek yanlış. Yanlış olan bu. Yani sanki daha önce böyle bir karşılamalarda ya da başka durumlarda mehter takımı kullanılmıyormuş da yeni keşfetmişiz gibi imaj vermek doğru. Yanlış. Çünkü 1952 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde mehter bölüğü kuruluyor ve 74 yıldır var bu. Keza 2004 yılındaki NATO zirvesinde de bir mehter karşılaması yapılmıştı. Böyle alanlarda kullanılması doğru. Ben mehteri şurada kullanılmasına karşıyım. Yani AVM açılışı, ya mahalle kasabı bile, yani kasap açılırken bile bir, değil mi? Yani o hani o ruh halinden çıkması, o tarihsel gönderme, o hani mehtere duyulan ya da mehter marşlarına duyulan saygınlığın azaltacak yerlerde kullanılmasına karşıyım. Kim bu? İşte mahalle kasabı ya da züccaciyeci açılışlarında ya da AVM açılışlarında her yerde bir dönem mehter bölüğü var, değil mi? Özgür diyor, hatta düğün salonlarında bile vardı abi diyor. Şimdi böyle zirvelerde, böyle uluslararası zirvelerde yapılmış olan şey doğrudur. Keza hani ilk defa yapılıyormuş imajı, hani Cüneyt Arkın'a bile, değil mi? Atris büyük saygısızlık. Cüneyt Arkın'ı yedirmeyiz diye not almışım. Çünkü Yeşilçam filmlerinde çok kullanıldı bu. Yani 1960'ların sonu ve 70'li yıllardaki birçok filmde bu var. Gerçekten çünkü tarihimizde de var ve bu hani ilk defaymış izlenimini yaratmak çok tuhaf. Hani Uganda'da yaşıyorsa o tweet'i atan belki görmemiş olabilir. O da bile görür ama buradaki kötü niyet zaten, sıkıntı olan o. Şimdi mehter takımı sadece şey de değil. Yani bu

0: yazılan marşlar orada söylenen, hani Yunanistan Başbakanı Mitsotakis geldiğinde Ceddin deden hani o marşla karşılandı vesaire diye böyle anlatıldı ya. Mehter takımı Cumhuriyet döneminden önce aslında 1826 yılında kaldırılıyor. Onu detaylı bir şekilde tarihe vakayı hayriye, keza Balkanlar'da vakayı şehriye diye geçen olayı detaylıca anlatacağım ama öncesinde kaldırıldıktan sonra ilk aslında tekrar bu Mehter takımına ya da Mehter bölüğüne ruh veren kadro İttihat ve Terakki Enver Paşa. Yani 1913-14 yıllarında Enver Paşa doğrudan kendisi talep ederek tekrar bu Mehter bölüğünü kurduruyor ve marşlar yazdırıyor. İşte o Ceddin deden vesaire marşları, yani birçok marş da var, yazanları da anlatacağım. Hepsi 1913-14 yıllarında yazılmaya başlanıyor. Hatta en bilineni o işte Ceddin deden neslin baban marşı 1917 yılında yazılıyor. Ve doğrudan Enver Paşa'nın talimatıyla yazılıyor. Hani 1908 devrimini yapan, bir anlamda Abdülhamit'i tahttan indiren İttihat ve Terakki kadrosu yapıyor bunu. Şimdi biraz önce söyledim, hani çok normal dedim, yani eğer sizin tarihinizde gerçekten böyle bir tarihi geçmişiniz varsa, Mehter de bunun önemli, çünkü Mehter'in kuruluş amacı da Osmanlı döneminde kaldırılana kadar ki kuruluş amacı da odur aslında, hani psikolojik üstünlük sağlama. Bunu bir zirvede devlet başkanlarını karşılarken bu marşları çalmak çok çok normal, çok da doğru bir karar. Bunu sadece çünkü bugün yapılmadı. Yani mesela Mustafa Kemal Atatürk de yapmış değil mi? 1913-1914 Bulgaristan'da askeri ateşeyken bütün o Avrupalı müttefiklerin ya da Avrupalı müttefik demeyeyim de Avrupalı bürokratların olduğu bir kıyafet balosuna Yeniçeri kıyafetiyle gidiyor. Fotoğrafı da var. Yazın bugün Mustafa Kemal Yeniçeri diye, arama motoruna çıkar önünüze. Ve oradaki o psikolojik üstünlüğü Mustafa Kemal Atatürk bütün oradaki devlet bürokrasisine tekrar hatırlatıyor. Çünkü simge bir şeydir Yeniçeri. Bir şeyi anlatır. Yani o işte o güçlü dönemi anlatır. O yüzden psikolojik üstünlük kurar bu anlamda. Yapılan şey doğru mudur? Doğrudur. Ya bir devletin bunu ya da bu enstrümanları kullanmasından çok daha normal olan bir şey yoktur. Yapılmıştır. Ama tabii biraz önce o anlattığım o mesaj var ya, ve onun 1 milyon görüntülenmesi vesaire, ya da oradan bir cumhuriyet saldırısı çıkarmak sıkıntıdır. Sorun orada. Biraz önce söyledim, 1952 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde Mehteran bölüğü kuruluyor zaten. Tabii Osmanlı'da Yeniçerilerin, yani 1826'da bu vakayı hayriye olayıyla birlikte Yeniçeriliğin ve Mehteran'ın, hatta Yeniçeriliği hatırlatan her şey siliniyor o dönemde. Bektaşilik de bir anlamda, çünkü değil mi? Yeniçeriler Bektaşi türbesinden, Bektaşi dergahından çıkıyorlar devşirme olarak. Bektaşilik de bir anlamda devletin yapısından, sosyal dokusundan çıkarılıyor. İşte o gün zaten, bugün hala Nakşilik geleneği o gün devlete daha çok sirayet ediyor ve bugün hala işte onu görüyoruz biz, Nakşi geleneğini. Hala devam ediyor ama Balkanlarda durum biraz farklı. Gidip görenler ya da Balkanları gezenler de vardır. Orada hala Bektaşilik kuvvetlidir, hala güçlüdür. Keza bizim tarih kitaplarımızda 1826 Vakai Hayriye, hayırlı olay diye geçer. Ama Balkanlarda Vakai Şerriye, yani şer olayı, kötü olay anlamında diye geçer efendim. Biraz şimdi o tarihe dönelim. Burayı NATO zirvesindeki o tartışmayı geçtikten sonra 2. Mahmut döneminde kaldırılıyor ama yani kaldırılma fikri zaten öncesinde var. Çünkü sürekli ayaklanan, bir şekilde devlete tıkayan bir yapıya dönüşmüş Yeniçerilik. O yüzden 1825 yılında Eşkinti Ocağı adıyla Avrupa tarzında, hani o tweette ne yazıyordu? Valsle vesaire şey yapılıyordu değil mi? Yani ne diyeyim ki, hani bazen şey dersin ya, yani öyle cahil ki gözün kanıyor yani. O kadar yani. Ya öfken buna değil de, hani 1 milyondan fazla görüntülenme alınca kendisi ister istemez bizim bunu anlatma ihtiyacı doğuyor. Keza birçok o anlamda tarihçi de bu konuya bir şekilde anlatmak istiyor. Girizgah yapmış. İkinci Mahmut, bir plan yapılıyor yıllarca. Zaten bu Yeniçeri Ocağı'nın ayaklanması, kazan kaldırması yeni bir olay değil. Padişah indiriyor, padişah koyuyor vesaire. O yüzden ikinci Mahmut 1825 yılında Ekşinti Ocağı adıyla Avrupa tarzı eğitim veren bir birlik kurduğunu ilan ediyor. Bu bir anlamda Yeniçeriliğe tehdit. Bu arada Osmanlı'da sadece askeri anlamda Yeniçeriler yok. Birçok askeri birim var. 11 Haziran'da bu Ekşinti Ocağı'ndaki yeni birlikler eğitime başlayınca Yeniçeriler buna tepki gösteriyorlar ve 15 Haziran 1826'da Et Meydanı'nda kazanlarını çıkarıp isyan ediyorlar. Bu Et Meydanı neresi biliyor musunuz? İstanbul'u bilenler bilir. İstanbul'da Aksaray Metro İstasyonu var. Aksaray Metro İstasyonu ile Emniyet Genel Müdürlüğü alanındaki yer. Oralar. Et Meydanı diye tarif edilen yer oralardır. Google haritalardan falan da bakılabilir yani. İstanbul'da olmayanlar görebilir. Orada Yeniçeriler isyan ediyorlar. Ve 2. Mahmut ulemadan fetva alıyor. Bu fetvası sonrasında işte halkı, medreseleri, diğer ocakları, asker ocaklarını, işte topçu, cebeci gibi padişahın yanında yer alıyorlar. Ve topçu birlikleri Aksaray'daki Yeniçeri kışlalarını topa tutuyorlar. Yani kışlalar ateşe veriliyor. Binlerce Yeniçeri ölüyor. Binlercesi ölüyor. Hani öyle anlatılır ki hatta böyle işte Haliç'ten kan aktı, Haliç'in rengi kırmızıya büründü diye tarif edilir o dönem için. Çünkü 6000'in üstündedir. O dönemin nüfusu için çok çok ciddi bir rakam. Öldürülüyor. Sağ olanlar idam ediliyor. Bir kısmı tutuklanıyor, idam ediliyor. Tabii 17 Haziran 1826'da da Yeniçeri Ocağı resmen lağvediliyor. Ocağın mallarına el konuluyor. İsimleri yasaklanıyor. Yerine hemen Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruluyor. Ve bu ordu bakın disiplinli Avrupa usulünde talimler ve modern o dönem için üniformalar bunlara yapılıyor hemen. O Yeniçeri formatından farklı olarak. Ve subay yetiştirmek için de aynı zamanda bugün işte harbiye, askeriye rüştiyesi açılıyor. Ve özellikle işte Avrupa'ya, Fransa'ya, Prusya'ya subay adayları gönderiliyor. Yabancı uzmanlar davet ediliyor. O çağ için bunlar olması gerekiliyor diye hani tarihçilerin bu anlamda bir fikir birliği var. Şimdi sadece bu değil. Yeniçerilik kaldırılınca Mehteran bölüğü de yani Mehteran-ı Hümayun Yeniçeri mehteri olarak ayrılmaz bir parçası bu. Bu da lağvediliyor. Bu Vakai Hayriye ile birlikte lağvediliyor. Mehter Yeniçerilerin savaş marşlarını çalan böyle hani bir bandoya yeni bir bando kuruluyor. Onun ismi de hemen söyleyeyim Mızıkai Hümayun. Orada da ne var biliyor musunuz? Mesela kuruluyor batı tarzı orkestra tipi örnek alınıyor. Bu biraz önceki vals vesaire diyen cahille atıfla söylüyorum. Mesela askeri bir bando. 2. Mahmut 1826'dan bahsediyoruz. Mesela batı nota sistemine ve armonik müzik tarzı benimseniyor. İşte klarnet, trompet, kornet, tuba, davul, zil gibi batı enstrümanları kullanılmaya başlanıyor. Hatta İtalya ve Fransa'dan müzik hocaları şefler getiriliyor. Hem saray törenlerinde hem de askeri geçitlerde artık bunlar çalınıyor. Şimdi biraz önceki mesajla ne kadar tuhaf duruyor değil mi bu anlatılanlar? 2. Mahmut döneminden bahsediyoruz hala. 1826'dan sonraki süreçten bahsediyoruz. Ve işte Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunun bandosu, yeni ordunun bandosu bu oluyor. Mızıkai Hümayun. Dediğim gibi Avrupa usulü batı tarzı bir modern askeri bando o dönem için kuruluyor efendim. Tabii şimdi tekrar bugüne gelelim. Cumhuriyet döneminden bahsediliyor. Biraz önce söylemiştim 1952 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde de Mehteran bölüğü ilk kez kuruldu. Yani 74 yıldır var. Var ve devam ediyor bu. İşte biraz önce söyledim 2004 yılındaki NATO toplantısında da Mehteran bölüğüyle karşılanmış aslında. Yanlış olduğunu kesinlikle söylemiyorum. Doğru, ilk defaymış gibi bunun sunulması çok büyük hata ve büyük haksızlık. Yani buradan bir cumhuriyet düşmanlığı çıkarma tarzı çok büyük haksızlık. Neden? Çünkü biraz önce anlattım işte 1913-1914 yıllarında yeniden mehter bölüğünü Enver Paşa bir şekilde kurup harekete geçirince bugün okuduğunuz o marşların tamamına yakını, tamamı hatta işte o 1913-14'ten sonra yazılmaya başlanıyor. Mesela işte o çok bilinen hani Ceddin deden neslin baban doğrudan Enver Paşa'nın isteğiyle bu marş yazılıyor. Ve yazan kişi de hemen ismini de söyleyeyim, İsmail Hakkı Bey, tam adı Muallim İsmail Hakkı Aksoy. Kendisi İstanbul doğumlu Türk besteci. Sadece bu değil, Ceddin deden neslin baban marşı, ordu marşı, tekbir ve cenk marşı, Mehterhane-i Hakani marşı. Bu isim, ismini tekrar söyleyeyim, İsmail Hakkı Bey bunları yazıyor. Hatta çok bilinen böyle Türk sanat müziğinde Fikrim'in İnce Gülü eserini de yine İsmail Hakkı Bey yapıyor. Bunun dışında işte Hücum Marşı var mesela. Bunu da Ali Rıfat Çağatay yapıyor. Kendisi İstiklal Marşı'nın ilk bestecisi. Yani Mehmet Akif yazdıktan sonra 1930'a kadar Ali Rıfat Çağatay'ın bestesiyle devam ediyor zaten. Tablo böyle. Konuyla ilgili eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu da bir açıklama yaptı. Yani o da mesela cümleye şey diye başladı. O da cahil diye başlamış. Belli ki öfkelenmiş. Yani Yeniçerilerin Türk olduğunu sanan bir sürü kara cahil var demiş. Bir step arttırmış. Kara cahil var. Hani o da aynı şeyden 2. Mahmut döneminde kaldırıldığından ve Enver Paşa ile birlikte tekrar başladığı Cumhuriyet döneminde de bu tarihi mirasa sahip çıkıldığını anlatıyor efendim. Durum böyle. Yani ne yeni ne bir...
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını.
0: Cumhuriyet döneminde bu anlamda bir inkar etme vesaire söz konusu ve bu durumdan da aslında herkes bir anlamda memnun şundan dolayı. Bir devletseniz ki köklü bir tarihiniz varsa Osmanlı daha da geriye gidiyor hatta. Yani Osmanlı'dan öncesi de var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşuna bakın, 2000 küsür yıl. Geçen Ceyhun bahsederken hesabı yapamamıştı değil mi? Kaç yıl olduğunu, bir matematiği tutturamadı. Matematikte bir sıkıntı var onun. Tarihe gittiğinizde tabii ki bunlar işte orada Türk devletlerinin vesaire işte eski kılık kıyafeti, bir şekilde siz uluslararası bir zirve yapıyorsunuz. Bütün dünya medyasının gözü kulağı burada. Haliyle bu geçmişteki tarihteki o işte hem psikolojik üstünlük kuracak hem de sizin köklü tarihinizi anlatacak doneleri kullanmanızdan normal olan başka hiçbir şey yok. O yüzden efendim... Tarihi gerçekten bu anlamda doğru tarif etmek ve bilmek gerekiyor. Çünkü elimizin altında gerçekten bu konuda bilgi sahibi olabileceğimiz materyal sayısı o kadar fazla ki, yeter ki niyetiniz doğru olsun efendim diyelim. Şimdi bir tanıtım girelim Özgür. Tanıtım girelim. Müzik değil, tanıtım girelim. Tanıtımdan sonra da müzik arasına geçeriz. Altın Eller kuyumculuğu sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa Cemaati'nin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa Cemaati'nde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadıl Akgündüz vakası var. Hüküm giydi kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Caprice Gold diye bir otel temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadıl Akgündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorla mı aldırdım? Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti ifadelerini kullandı.
1: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Efendim bugün protest müziğin kilometre taşlarından birini konuşacağız. Bob Dylan 1963'te yayımlanan Master of Words, yani Savaşın Efendileri şarkısı. Dylan bu şarkıda savaşın arkasındaki güçleri hedef alıyor aslında. Savaşın kendisini değil. şöyle söylüyor: büyük silahları yapan sizler, ölüm uçaklarını inşa eden sizler, bütün bombaları yapan sizler, duvarların ve masaların arkasına saklanan sizler diye sesleniyor. Tam NATO tarifi gibi değil mi? Şarkı gençlerin ölüme gönderilmesi ve gençlerin cesetleri üzerinden bir kazanç elde edenleri de, o acımasızlığı da bir şekilde ifşa ediyor. Ve diyor ki, paranız o kadar iyi mi? Size af satın alabilir mi diye soruyor. İşte bu endüstriye. Ve en vurucu kısım, siz ki gençlerin kanıyla besleniyorsunuz ama siz kendinizi koruyacaksınız. Şarkı Vietnam Savaşı döneminde yazılıyor ve Amerikan müdahaleleri, Avrupa müdahaleleri, Orta Doğu'daki bu çatışma dönemlerinde de sık sık başvurulan önemli sanatçılardan, önemli şarkılardan biri. Çünkü savaşın efendileri hala aynı masada. Dylan burada sadece bir savaş değil, savaşın mantığını sorguluyor aslında. Savaşın Efendileri şarkısı folk müziğin en güçlü silahlarından biri. Dinlediğinizde gerçekten içinizi kemiren o öfkeyi hissedebiliyorsunuz. Ve şimdi Bob Dylan, Master of Words, NATO sevdalılarına gelsin. I'm your masters of war. Here they build the big guns.

Evet efendim, Fethi Yılmaz'da yazıyorum'a devam ediyoruz. NATO artık açık açık itiraf ediyor, savaş masasını kurduk. Şimdi NATO zirvesinde bir sonuç bildirgesi yayınlanıyor ve herkes oraya odaklanıyor. Evet, bu genele dair, yani NATO'nun önümüzdeki perspektifine dair bir bilgi veriyor kısmen. Ama asıl NATO'da alınan kararlar, hani o liderlerin toplu fotoğrafı falan değil, o otel kulislerinde bürokratların, askeri anlaşmaların yaptığı sözleşmeler ya da söylenmeyenler. Bunu nereden biliyoruz ya da önümüzdeki örnek, Türkiye ile ilgili önümüzdeki örnek, mesela İstanbul'da hemen Beykoz'da, yani Karadeniz'e çıkışta İngiltere ve Fransa'nın başını çektiği bir uluslararası askeri güç, deniz üssü tahsis edilmesi, değil mi? Bu birinci olay. Yakın zamanda bunu konuştuk. İkinci olay neydi? Yine NATO'nun uluslararası bir kol ordu kurması, Adana'da konuşuldu bu, değil mi? Yakın şu 6 ay önce, 7 ay önce bu başlıkları konuştuk biz. Keza o kadar bile değil. Ama biz böyle adımları ne NATO'nun 2022 Madrid ne 2023 Vilnius zirvesinde görmedik, biz böyle bir açıklama yapıldığını, değil mi? Demek ki NATO'nun asıl planları konuşulanda değil, konuşulmayanlarda. O sonuç bildirgesi dediğim gibi bize bir perspektif veriyor ama asıl plan perde arkasında, işte o bürokratların, o liderler dışındaki bürokratların, askeri ya da savaş sanayisinin aralarında yaptıkları gizli anlaşmalar. Peki şimdi böyleyse Ankara zirvesinde, Ankara zirvesinin çıktılarını biz nereden tahmin edeceğiz? Nasıl bir bağlam sulayacağız? Bu anlamda Solorp'ta da çok güzel bir analiz var, okumanızı tavsiye ederim. Şimdi burada şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri aslında bize stratejiyi veren NATO belgesi değil. ABD geçen yıl bir strateji belgesi kabul etti. Strateji belgesi. Ve bu strateji belgesinde geçen yıl dedi ki, artık bu Batı emperyal kutup rakipsiz ve hegemonya üretmekte güçleniyor. Bunu kabul etti zaten. Ve düşman olarak da Çin ve onun müttefiklerini saydı mesela. Ve ABD dedi ki, ben artık tek başıma bunlarla mücadele etme, bununla mücadele etme imkanım yok. Çünkü çok kutupluluğa doğru gidiyor bu iş. O yüzden Avrupa'ya bir anlamda askeri bütçesini arttırması konusunda bastırıyor. Mesela Trump NATO'da bir anlamda o Amerika'nın strateji belgesi siyasetine doğru çekiliyor. Mesela Türkiye'de Trump ne açıklaması yaptı? İran'ı vuracağız dedi. Değil mi? İran'ı vuracağız dedi. Ateşkesi bitirdim dedi, tekrar vuracağım İran'ı dedi ve dün gece İran'a çok ağır bir saldırı gerçekleşti. Açıktan Türkiye bunu desteklemiyor. Avrupa'daki bazı hükümetler bunu desteklemiyor. Ama Trump bu açıklamayı ya da bu küstahlığı yaptı ve kimse sesini çıkaramadı NATO müttefiklerinden. Kimse bir şey söylemedi. Ve daha sonra dönüşünde, ABD'ye dönüşünde Trump gazetecilere konuştu ve dedi ki, büyük bir birlik ve beraberlik vardı. NATO gerçekten uzun bir yol kat etti dedi. Bir anlamda seslerini kesti onların. Ve daha sonra işte yine NATO üyelerinin direnç göstermesinde gerileme olduğuna dair bir, bu çünkü açıklamaya dair hiç kimse bir şey söyleyemeyince, İran'ı vuracağım açıklamasını Ankara'da NATO zirvesinde yapması tesadüf değil. Direnç gösterenlere de gözdağı bir anlamda, ki o direnç de kesilmiş. Kesilmiş ki Trump dedi ki, Avrupa'daki Amerikan birliklerini çekme konusunda soru sordular Trump'a. Ve dedi ki, henüz nihai karar vermedim. Grönland'da yaşanacak gelişmelere çok bağlı, İran'a çok bağlı. Yani şimdi İran'da bize yardım etmek istediklerini söylüyorlar. Biraz geç, çünkü pek savaşılacak bir durum kalmadı ama İran konusuna çok bağlı diyor Donald Trump. Yani bir anlamda bu NATO toplantısı bize o anlamda bir veri sağlıyor. Bu açıklamalar.
Hani NATO'daki sonuç bildirgesinden bambaşka bir şey söylüyorum. Orada çünkü sadece Hürmüz Boğazı'na bir atıf vardı. Ama itiraz noktalarında hani nasıl derler, çıkıntılık edenleri ya da yüksek sesleri belli ki kesmiş. İran açıklamasıyla ve sonrasındaki açıklamalarla kesmiş. Bu da bir anlamda aslında NATO'nun hani barış vesaire diyorlar ya, tam bir savaş örgütü olduğunun en büyük göstergesi. Zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o anlamda son noktayı koydu. Hediye olarak silah, özel yapım bir silah hediye etti. Bazı devlet başkanları bunu ülkelerine getiremedi diyelim. Diğer konu başlığına geçelim. Efendim, bir yandan Dünya Kupası devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri son 16'ya kaldı ve son 16'ya kaldığında 15 milyon gelir elde etti. Buna karşın Amerikan Federasyonu 6 milyon dolarını erkek milli takımına, 6 milyon dolarını da kadın futbol milli takımına vermeyi taahhüt etti. Yani verecek, 2027'de kadınlar alacaklar. Şimdi bu duruma bakılınca Türk milli takımına, bizim çocuklara verilen prim tekrar gündem oldu. Çünkü gruptan, biliyorsunuz, grup aşamasında biz elendik. Gruptan çıkamadık yani Türk milli takımı. Buna rağmen 16 milyon dolar milli takım havuzuna aktarıldı. Bunu federasyon açıkladı. Ve federasyon başkanı Hacı Osmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu da Bodrum'da birer villa yaptırdığını ve bunları vereceğini söyledi. Ha, bu şöyle değil, cebinden vermiyor. O villalar TFF'ye satılacak, Türkiye Futbol Federasyonu'na, oradan milli takıma gidecek. Şimdi durum böyle olunca yani bu kadın voleybol takımının günahı ne ya? Tarifeli uçakla 2 metre boylu o kadar Amerika'ya falan gittiler. Dünya Kupası desen getirdiler, Avrupa Kupası desen getirdiler. Hani maşallah öyle de gidiyorlar. Bir anlamda Türkiye'ye voleybolu da sevdirdiler, değil mi? Geçmişten bugüne, sadece bu milli takım değil, geçmiştekileri de dahil ederek söylüyorum. Ama hani bir bakıyorsun, İşte Amerika'dakiler son 16'ya kalmışlar, 6 milyon dolar. Bizimkiler gruptan çıkamadı, 16 milyon dolar artı villa. Diyelim, umarım önümüzdeki turnuvalara bu örnek teşkil etmez. Diğer konu başlığına geçelim. Şimdi efendim, The Guardian'ın haberi. Biliyorsunuz bu Trump'ın FIFA başkanını arayıp Amerikalı futbolcunun bu kırmızı kart cezasını ertelemesi, kendi sosyal medya hesabında da yazdı, çok eleştirildi ki eleştirilmesi gereken bir durum. İşte UEFA vesaire açıklamalar yaptı. Buna karşın Belçika karşısında Amerika 4-1 yenildi ve elendi. NATO toplantısında hiçbir devlet başkanı Trump kızmasın diye Dünya Kupası'na dair bir sohbet açmadı. Öyle ki Belçika Başbakanı bunu itiraf da etti. Nasıl itiraf etti? Dedi ki yani ülkesinin, işte tam şöyle ifadesini de söyleyeyim. ABD Başkanı hoşuna gitmeyen şeylere bazen sinirli tepkiler vermesiyle tanınan bir lider. Bu futbol yenilgisinin de onu derinden sarsacağını düşünüyorum. Ankara'daki ilk görüşmelerimde herkes tek bir şeyi konuşuyor. Belçika kırmızı şeytanların hak ettiği zaferi, ama tabii ki kaybeden taraf da burada ve o taraf aynı zamanda NATO'daki en büyük ortağımız deyip korkudan ağzını açamamış. Şimdi öte yandan Avrupa basını da eleştiriyor ya sürekli Trump'ı. İşte kırmızı kart, FIFA, UEFA açıklama yapıyor, FIFA'yı eleştiriyor falan. İyi de siz ne yaptınız? Yani 2022 yılında Rusya özel askeri operasyonu başladığında, bakın, Rus milli takımı ve kulüpleri dahil hepsini, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, bunların hepsinden men ettiler. 2024 elemelerinden ve finallerden, Avrupa Şampiyonası, 2026 Dünya Kupası elemelerinden hepsinden çıkardılar, yasakladılar. Bu yasağı da devam ettiriyorlar. Sadece futbol mu? Basketbol, voleybol, hokey, buz hokeyi gibi dallarda Rus takımlarını uluslararası turnuvalardan men ettiler. Tenisten, hatta ya paralimpik oyunlarından bile men ettiler Rus sporcuları. Eurovision şarkı yarışmasından çıkardılar. Santranç, ekstrem gibi sporlardan hiçbir Rus sporcu, tam bir, işte o yüzden diyorum bu bir ırkçılık yani.
Rusya topraklarında yapılması planlanan turnuvaların tamamını iptal ettiler. Olimpiyatlardan çıkardılar. Rus sporcuları hiçbir yerde görmek istemiyorlar adeta. Tam bir ırkçılık. O yüzden söylüyorum. Hani sporun o söz edilen durumuyla o işte barışı ya da evrensel değerleri savunan, değerlerin hiçbiriyle hareket etmeyen Avrupa Birliği söz konusu işte başka bir şey olunca, Trump olunca, basını da dahil olmak üzere ağzını olabildiğince açıyor. Siz daha bu eski değil, hala bunu, bu kararları devam ettiriyorsunuz bir yandan. Orkestra şeflerini bile kovdunuz ülkenizden. Bu ırkçılık değil de nedir? Tam nedir diye soruyorsam işte budur ırkçılık. Keza İsrail aynı tepkiyi gösterebildiniz mi? Hayır. Gazze'de İsrail soykırım yaparken Avrupa Şampiyonası'na da, kupalara da vesaire, bütün turnuvalara, Eurovision'a da hepsine katıldı. Hatta bazı itirazlar olmasına rağmen. Diyelim bu Avrupa'nın ve Avrupa Birliği'nin ikiyüzlülüğünü anlatmaya devam edeceğiz efendim. Diyelim diğer konu başlığımıza geçelim. Evet efendim, Süper Lig'de kurallar çekildi. 14 Ağustos'ta lig başlıyor. 18 takım, 34 hafta. 18 Aralık'ta ara verilecek. 2027 18 Ocağı'nda tekrar başlayacak lig ve 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Hemen fikstürdeki derbi maçları ve haftalarını söyleyeyim. 4. hafta Fenerbahçe Beşiktaş, 6. hafta Trabzonspor Galatasaray, 8. hafta Trabzonspor Beşiktaş, 9. hafta Galatasaray Fenerbahçe, 13. hafta Beşiktaş Galatasaray ve 15. hafta Fenerbahçe Trabzonspor maçları oynanacak efendim. Özgür, vaktimiz var mı? Var vaktimiz. Tamamdır. Son başlığıma geçeyim o zaman. Böyle son 2026'nın ilk 6-7 ayında gelişen arkeoloji haberleri efendim önemli. Mesela insan DNA'sı mağara duvarlarında binlerce yıl kalabiliyormuş, biliyor musunuz? Bu bilim insanları ilk kez eski insan DNA'sının mağara duvarlarında binlerce yıl boyunca hayatta kalabileceğini gösterdi. Araştırmacılar Portekiz'deki Escural mağarasında örneklerden bir boyalı kalsit kabuğunda insan DNA'sı izlerini buldular ve bunlar insan DNA'sı binlerce yıllık. Diğer başlığımız, İnka alanında 500 yıllık kurutulmuş patates bulunmuş efendim. Peru'nun güneyindeki kurak bir İnka alanında bazı kazılar yapılıyor ve yaklaşık 500 yıllık dondurularak kurutulmuş patatesler bulunmuş burada. Diğer başlığımız, Vikingler ilk sikkelerini yapmak için İslami sikkeleri kullanmışlar. Danimarka'da bulunan Viking çağı sikke koleksiyonundaki gümüş, uzaktaki İslam dünyasından eritilmiş sikkelerden elde edilmiş. Yani 2018'de Danimarka'nın Jutland Yarımadası'nda Ribe kasabası yakınlarında bulunan 226 Viking çağı sikkesinden oluşan Damhus koleksiyonu meydana geliyor. Koleksiyon milattan sonra 830 ile 850 yılları arasında ve bunların, bu gümüş parçaların İslam coğrafyasından, İslam devletlerinin olduğu coğrafyalardan ticaret yoluyla geldiği ve bu gümüşlerin eritilerek Viking sikkelerinin olduğu görülüyor efendim. Son başlığımız, lise öğrencileri spor salonunun altında antik lüks konut keşfetti. Özgür, sesi biraz kıssana. Şöyle efendim, Roma'da Kolezyum'a çok yakın bir lisede öğrenciler, bir söylenti önce doğuyor. Diyorlar ki bu lisenin altında bir antik bir ev var vesaire. Daha sonra öğrenciler önce araştırıyorlar, öğretmenlerine haber veriyorlar. Daha sonra öğretmenleri ilgili yetkililere haber verince ikinci yüzyıla ait çok büyük bir tarihi bir anlamda ev bulunuyor efendim diyeyim. Ve sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta salı günü görüşünceye dek demeden önce masada Özgür, editörüm Caner, ikisine de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta salı günü görüşünceye dek yazıyorum programından. Hoşça kalın. Tercihlerinizi doğru yapın.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum bitti.
1: Medyanın bilinmeyenleri, üstü örtülen gerçekler, tartışılan başlıklar. Araştırıyor, inceliyor ve hakikati ortaya çıkarıyor. Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Otoriteyi kötüye kullanan, kendini yasa yerine koyanlar hep oldu. İşte bu tipler için halkın ağzında çoktan yerini almış bir deyim vardır. Ali Kıran Başkesen. Deyimin kökeni Fatih Sultan Mehmet dönemine uzanır. Ormanların korunması için çıkarılan bir fermanda şöyle yazar. Ormanlarımdan bir dal kıranın başını keserim. Bu sert ifade halk arasında evrilerek Ali Kıran Başkesen şekline dönüşür. Buradaki Ali gerçek bir kişi değil, zamanla şekil değiştiren, belki de kafiyeye uygun hale gelen bir ektir. Deyim zamanla halk hikayelerinde zorbalık yapan haydutlar, kendini kanun yerine koyan kabadayılar için kullanılır hale gelir. Günümüzde de gözü kara, sert, acımasız davrananlar için eleştirel bir benzetme olarak söylenir. Ali Kıran Başkesen gibi davranıyor. Bir padişah fermanı deyime dönüştü, halka yasa gibi yerleşti. Bugün Ali Kıran Başkesen deyimini ve ardındaki tarihi inceledik. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi boyunca gösterdikleri hoşgörü için Ankaralılara teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Türkiye, dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki 36. NATO zirvesi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Zirvenin başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetlinin zirveye iştirak ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti. Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Bakanlık, müttefik ruhuyla bağdaşmayan katsayı yaptırımlarıyla savunma sanayine yönelik tüm açık ve örtülü kısıtlamaların kaldırılmasının beklendiğini vurguladı. Açıklamada, Türkiye'nin müttefikleriyle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmayı güçlendiren bir yaklaşım benimsediği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili son durum ele alındı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davanın 47. duruşmasında sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaya karşı savunmaları alındı. Tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talebinde bulunurken mahkeme... teledi. 12. yargı paketi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Mecliste görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla sürmeyecek. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Paketle ayrıca kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alınacak. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus Günü 2026 bültenini yayımladı. Buna göre Türkiye dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu. Türkiye 86.092.168 kişi nüfus büyüklüğüyle 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken toplam dünya nüfusunun da %1'ini oluşturdu.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren de Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 30 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir ve Antalya az bulutlu, İzmir 34, Antalya 30, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 35, Diyarbakır 39 ve Van az bulutlu 28 derece.
2: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün akşam başladı. Kupanın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Fransa galibiyetiyle sona erdi. Fransa böylece turnuvanın ilk yarı finalisti oldu. Fransa yarı finalde bu akşam oynanacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek. Ve işte bu akşam da Dünya Kupası çeyrek final mücadelesine İspanya-Belçika karşılaşmasıyla devam edilecek. Los Angeles Stadında oynanacak bu mücadelede Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Dünya Kupası'ndaki 3. çeyrek final maçı ise cumartesi akşamını pazara bağlayan gece saat 12'de Norveç'le İngiltere karşı karşıya gelecek.
2: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre haftanın son iş gününde İstanbul'a bu dakikalarda %24'lük bir yoğunluk bekliyor. Her iki köprüde de genel olarak geçişlerin akıcı olduğunu aktaralım. Anadolu yakasında TEM Ataşehir'de her iki yönlü bakım çalışması var. Sol şeritler trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. D100'de ise Silivri Kınalı Kavşak yönünde bakım onarım çalışmaları var. Tüm şeritler trafiğe kapalı. Trafik akışı aksi istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor. Bu bölgede de gün içerisinde yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: 10 Temmuz 2026 Cuma, ben Güçlü Özkan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğim tabii ki günün gündemin öne çıkan başlıklarına, ama izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te X üzerinden @radiosputniktr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özkan adresine girerseniz eğer takibi alabilirsiniz.

açıklamalar da vardı. Onları aktaracağım, onlarla başlayacağım ama oradan önce de hatırlayınız, salı gününden beri bir konser bileti size hediye ediyoruz, armağan ediyoruz. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz pazartesi akşamı nerede? Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava sahnesinde saat 21'de. Bugün de bir dinleyicimize, sizlerden bir dinleyicimize bir bilet, çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Şöyle söyleyeyim, saat 7.30 civarı o sularda bir soru, o saate kadar, o dakikaya kadar anlattığım, sizlerle paylaştığım başlıklar arasından bir soru seçeceğim. O soruyu sizlere yönelteceğim. Saat 8.30 gibi de o civarda da sizlerle o sorunun yanıtını hem paylaşacağım hem de kim kazandı, sizlerden hanginiz acaba o bileti kazandı, bunu bilgiyi de sizlerle paylaşacağım. Söylediğim gibi 7.30 civarı o soruyu da sizlere yöneltmiş olacağım. Şimdi geçelim. Siyasetle başlayalım. Siyasete dair başlıkları şöyle hızlıca aktarayım size. Daha önemli aslında paylaşmak istediğim konularda var. Şöyle CHP'de yeni bir parti arayışı. Söylüyorum bunu size. CHP içerisindeki Özgür Özel kanadı. Artık böyle tanımlıyoruz değil mi? Böyle tanımlamak mecburiyette kalıyoruz. İki ayrı CHP'den bahsediyoruz. Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül dün bazı açıklamalarda bulundu. Enteresan. Şöyle ilk defa bu kadar net, açık şekilde dile getirdi ki ben de daha önce sizlerle paylaşıyordum. Hani merhabalaştığımız, konuştuğumuz, elbette haber amaçlı konuştuğumuz bazı CHP'li milletvekillerinin de bu yönde görüşleri olduğunu da sizlere aktarmıştım. Tabii onlar kayıt dışı görüşmeler olduğu için isim veremiyoruz elbette size, ama mesela Süleyman Bülbül Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren 100 milletvekilinin, CHP'li 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabilecek şeklinde bir açıklaması oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 Temmuz'a kadar mutlak butlan davası Yargıtay tarafından bozulursa dedi, seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le birlikte bütün muhalefetin lokomotifi olarak iktidara geleceğiz şeklinde de bir açıklaması var. 111 milletvekili Özgür Özel'i destekleyen, yani net bir rakam olmasa da bu civarda olduğunu biliyoruz. O 111 milletvekilinden 100'e yakını dedi, yeni oluşum olursa bütün hukuki yollar denendikten sonra yeni bir oluşumun, yeni bir partinin de içinde olacağız, düğmesine basacağız. Bu ifadeyi çok seviyor siyasetimiz ve medyamız, biliyorsunuz bu tip kalıpları, o kalıplardan bir tanesini kullanmış Süleyman Bülbül. Ama orada enteresan bir başlık, enteresan bir detay, Gül Çiftçi yine Özgür Özel'e yakın isimlerden birisi emeğe saygı Oda TV'ye bir açıklamada bulundu Gül Çiftçi ve hayır dedi, bu konuda yapılan açıklama bizim bilgimiz dahilinde yapılmadı. Böyle bu yönde belirlenmiş bir tarih de aklımızda, fikrimizde bu yönde bir belirlenmiş tarih bulunmuyor şeklinde bir açıklaması oldu. Yani Özgür Özel kanadından iki farklı açıklama geldi aslına bakılırsa. Söylediğim gibi kafalar biraz karışık. İlk günde ben bunu söyledim. Özgür Özel bütün, yani hiç arkasında hiçbir açık kapı bırakmak istemiyor, belli ki bu, ama gidişat da bunu gösteriyor. Hani buz gibi bir gerçeklik olarak görebiliriz bunu. CHP içerisinden belli ki yeni bir parti, yeni bir siyasi oluşum önümüzdeki dönem itibariyle çıkacak. Hani bunu aklımızın bir kenarında tutalım. Yani bu bizim ne işimize yarayacaksa onu bilmiyorum ama elbette siyaset açısından önemli, tercihlerin belirlenmesi seçmenin tercihleri açısından önemli elbette. Bu arada şöyle bir tablo da var, onu da söyleyelim. Yarın itibariyle yasal süreç dolacak, kurultay imzaları için yasal süreç doluyor. Biliyorsunuz pek çok isim, il başkanları örgütten bir imza toplamıştı Özgür Özel kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultaya gitmesi için, olağanüstü kurultaya gitmesi için. İşte yarın da o süre doluyor. Eğer o süreye dolduğu ana kadar Kılıçdaroğlu yönetimi bir kurultay kararı almazsa bir kayyum talebi olacağı da söyleniyor. Kulislerde konuşulanlar bunlar. Ama Mustafa Balbay, gazeteci Mustafa Balbay, ki CHP'yi çok yakından tanıyan bir isim, dönem dönemde programımıza konuk olur, bilgilerini, düşüncelerini bizlerle paylaşır. TR2'de bir açıklamada bulundu. O benim dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Başlık şu: Özgür Özel tutuklanma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Bu enteresandır. Hatta etrafındaki, çevresindeki 3-4-5 kişiyle bir buluşmada bunları dile getirdiğini söyledi. İçimizden birine bir şey olabilir, genel başkana bir şey olursa hepimiz genel başkanız şeklinde bir yaklaşım da var. Bu CHP'de Özgür Özel kanadındaki konuşan o 4-5 kişi kimler olabileceğini az çok profesyonel

0: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak siyaseti artık gazetecisi olsun, akademisyeni olsun fark etmez, taksi şoförü, hepimiz siyaseti artık çok rahat okuyabiliyoruz, görüyoruz. Hangi isimler olduğunu tahmin etmek hiç zor değil ama böyle bir ihtimalin de CHP içerisinde konuşulduğunu, Özgür Özel kanadında konuşulduğunu kimden öğreniyoruz? Gazeteci Mustafa Balbay'dan öğreniyoruz. Devam edelim hazır CHP demişken, bu İBB davası ile ilgili yaşanan gelişmeler, biliyorsunuz mahkeme heyeti ile İmamoğlu arasında bir savunma krizi, tırnak içerisinde aktarıyorum bunu elbette, bir savunma krizi de yaşandı. Dün İstanbul Barosu'nda, ki ben de gittim bir takip ettim neler konuşulacak, neler anlatılacak diye, bir basın toplantısı düzenlendi. Tora Pekin, İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin, o savunma hakkının mahkemede savunma haklarının kullanılmasına izin verilmediğini söyledi. Dünkü basın toplantısında Silivri'de yürütülen sözde yargılama olarak tanımladı Tora Pekin. Ekrem İmamoğlu ve diğer yargılananlara karşı çok ağır ve hukuk dışı bir saldırı olduğunu görüyoruz şeklinde de bir açıklaması oldu. Bu dikkat çekici. Baro Başkanı da konuştu. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu da aynı toplantıda benzer açıklamalarda bulundu. Yargılama tarihinde dedi ki, o gün biz de söylemiştik bunu. Gerçekten hani bizim söylememiz belki bir şey ifade etmiyor ama bir profesör, hukuk profesörü Kaboğlu, Sayın Kaboğlu bunu söyleyince gerçekten taşlar yerine oturuyor. Belki de dedi Kaboğlu dünkü basın toplantısında, yargılama tarihinde bir ilk olarak geride bıraktığımız pazartesi gününü kastetti. Bir kişinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun aynı gün 3 ayrı suçtan 3 ayrı mahkemeye duruşmanın konulması ve duruşmaya çıkarılmasına tanıklık ettik ifadesini kullandı. O da aynı şekilde o savunma tartışmasına, mahkeme heyetiyle İmamoğlu arasındaki o savunma tartışmasına değindi. O da o süreci, mahkeme heyetinin yaklaşımını eleştirdi. Söylediğim gibi dün İstanbul Barosu'nda düzenlenen basın toplantısında öne çıkan başlıklar bu yöndeydi. Bu arada hani kafalar karışık görüyorum. Biz de takip etmekte zorlanıyoruz. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o yolsuzluk davasında ortaya atılan yaşanan gelişmeler vesaire. Şimdi ilk duruşma sona erdi. Bir toparlama yapmak istedim aslında bakılırsa. Şimdi ikinci duruşma ne zaman başlayacak? 17 Ağustos'a kadar bir ara verildi. İkinci duruşmada ne olacak? Tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları alınacak. Şöyle bir hani hafıza tazelemekte de fayda var. İlk operasyon ne zaman? 19 Mart 2025'te gerçekleşmişti. Çok kısa böyle bir özet yapmak istedim size. 24 Mart'ta 2025'te ilk tutuklamalar başladı. 11 Kasım 2025'te iddianame mahkemeye sunuldu. 25 Kasım'da yaklaşık 2 hafta sonra iddianame kabul edildi ve 9 Mart 2026 itibariyle yargılamalar başladı. Toplamda 64 celse görüldü ilk duruşmada. 89 sanık savunma yaptı. 107 tutuklu sanık vardı. Bunu da aklımızın bir kenarında tutalım. Dediğim gibi 8 Temmuz itibariyle de ilk duruşma tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmadığını da hatırlatmak istiyorum sizlere. Bakın, etkin pişmanlık, tahliyeler ve son durum. Bir de bunu özetlemek istiyorum. Toplamda 13 kişi geride kalan bu ilk duruşmada suç örgütü şemasının etkin pişmanlıktan ifade verdi. 13 kişi. İBB davasında etkin pişmanlık ifadesi verenlerin sayısı ise suç örgütü davasında 13 kişi, İBB davasında 76 kişi etkin pişmanlık ifadesi verdi. Bu dikkat çekici. 6 kişi daha sonrasında bu etkin pişmanlık ifadelerinden vazgeçtiler. Bu yönde açıklamalar yapmadıklarını ya da telkinle bu açıklamaları yaptıklarını söylediler. Şöyle söyleyeyim, 53 kişi toplamda tutuklu yargılanıyor şu an itibariyle. 57 kişi hakkında geride kalan süreç içerisinde tahliye kararı da verildi ve söylediğim gibi davanın ikinci duruşması da 17 Ağustos'ta gerçekleşecek. Hani bir toparlama yapayım istedim. Söylediğim gibi kafalar bu konuda oldukça karışık. Tıpkı siyasetin diğer alanlarında, mesela anayasa değişikliği başlığında olduğu gibi, kim anayasa değişikliğinden ne bekliyor? Kim nasıl tavır alacak? CHP'de yaşananlar, milletvekili hesabı itibariyle söylüyorum bunu, parlamentodaki şu 400 vekile ulaşılması gerekiyor ya anayasa değişikliğinin referanduma gitmemesi için, kimisi buna da bağlıyor CHP'de bütün bu yaşananları, yaşanan bütün bu gelişmeleri. Bu sürece dair Mehmet Uçum'dan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı danışmanı biliyorsunuz, hukuk politikalarından sorumlu danışmanın. Dün bir açıklama yaptım Mehmet Uçum. Neden? Çünkü 2017 referandumu hatırlayınız. Sonrasında, o referandum sonrasında yeni sistem kabul edildi. O işte mühürsüz oy tartışmaları, onları başka bir tartışma konusu. 9 Temmuz 2018 itibariyle de resmen ülkemiz bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. İşte Mehmet Uçum da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Mehmet Uçum da tam da bunun yıl dönümünde, 9 Temmuz'un yıl dönümünde, yani uygulanmaya başlaması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlamasının yıl dönümünde buna dair, bu konuya dair açıklamalarda bulundu. %50+1 kuralına dair söyledikleri dikkat çekiciydi. Geçmişte siyaset üzerinden toplumda üretilmeye çalışılan çatışmaları ve özellikle de seküler muhafazakar karşıtlığını adeta bu 50+1 sistemi parçalayıp attı dedi. Gerçekten böyle mi? Hani bize nasıl anlatılmıştı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da neydi? Türk tipi başkanlık sistemi. Hani bütün işte ittifaklar bitecek, koalisyonlar bitecek vesaire. Tam tersine evet, 50+1 sistemi belki bu bazı karşıtlıkları yok etmiş olabilir ama kağıt üzerinde sanki uzlaşmak zorunda kalıyorlar. İlkesel anlamda birbirine zıt olan siyasi görüşler bile bir şekilde sadece seçim sonuçları odaklı olarak uzlaşmak mecburiyette kalıyorlar. Bu da aslında siyasette ilke tartışmasını başlatıyor ama diyeceksiniz ki biz siyasette nelere tanıklık ediyoruz, güçlü ne ilkesinden bahsediyorsun, ona da verecek bir yanıtım yok aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse böyle. Tabii sadece Beştepe'den gelmedi bu yıl dönümünde, başkanlık sistemine geçişin yıl dönümünde muhalefet de bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Mesela CHP'de önemli isimlerden bir tanesi Hoca Yalçın Karatepe, ki onunla da sık sık ekonomi konusunda konuşuruz, programımıza da konuk alırız. İlginç açıklamalarda bulundu. O ekonomi boyutuyla baktı. Geride kalan dönemde biz ne kaybettik acaba diye sordu ve şöyle bir yanıt veriyor. Büyümenin kalitesine baktığımızda tüketime ve inşaata dayalı bir büyüme var. Sanayinin toplam ekonomi içerisindeki payı giderek düşüyor. Hizmete dayalı bir ekonomik yapı ortaya çıktı ve ekonomide kırılganlıkların kaynağı da bu oldu dedi ve yoksulluğa, derinleşen yoksulluğa vurgu yaptı Yalçın Hoca. Geride kalan dilim itibariyle, geride kalan zaman dilimi itibariyle gerçekten de bakınca, özellikle enflasyon değil mi, 2018 sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu grafiklerin vesairenin, TÜİK rakamlarının anlatmasına hiç gerek yok. Biz başkanlık sistemine geçtikten sonra ortaya çıkan ekonomik tablo, yaşadığımız ekonomik tablo aslında bize bunu gösteriyor. Ekonomiye dair başlıkları elbette ilerleyen bölümlerde sizlerle paylaşacağım. Onu da zaman ayıracağız elbette. Ama biz yani bu kadar siyaset yeter diyelim. Kendi gerçekliğimize şöyle bir dönelim. Bir, bugün önemli bir dava, bir davanın duruşması var. Gayrettepe cinayeti davasının duruşması görülecek. 29 işçi biliyorsunuz hayatını kaybetmişti İstanbul'da. Gayrettepe'de bir eğlence mekanının tadilatı sırasında ortaya çıkan, yaşanan yangın sonrasında, ki bilirkişi raporlarına bakınca, mahkemede yaşananlara bakınca da ailelerin çok ciddi itirazları var. Hem bilirkişi raporlarına hem de bakanlıklara yönelik itirazlardan bahsedebiliyoruz. Bir kere davanın çok yavaş ilerlediği gerçeği var. Yani yaklaşık 16. duruşma örneğin görülecek bugün itibariyle. Tek bir çıkışın bırakıldığı o yangın adeta hani o cinayete geliyorum, o cinayeti davet eden bir ihmaller zincirinin yaşandığı bir süreçten bahsediyoruz. Defalarca anlattık burada ama söylediğim gibi bugün itibariyle davanın yeni bir duruşması var. Şöyle söyleyeyim, bazı hatırlatmalar yapıyoruz, yapmak gerekiyor burada. Bakın o katliamla ilgili, Gayrettepe katliamı ile ilgili mesela MEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan Çalışma Bakanlığı'na bir soru önergesi vermişti. Bakanlık o önergeye 19.9.2024'te bir yanıt vermişti. Neydi o yanıt biliyor musunuz? Araştırma ve inceleme süreci başlatılmıştır bakanlık yetkilileriyle ilgili olarak. Tarih ne? Tarih bugün 10 Temmuz 2026. Bakanlığın inceleme başlattık beyanının üzerinden 2 yıl geçti. Yaklaşık 2 yıl geçti. Peki Çalışma Bakanlığı'na dair, bakanlık yetkililerine dair bir sonuç var mı? Bir karşılık var mı? Maalesef yok. Biz bunu Kartalkaya'da da görmüştük. Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili tabloyu zaten defaatle anlatıyorduk. Anlattık. Bugün de anlatmaya devam edeceğiz. O programın ikinci bölümünde. Ve ailelerin de bir çağrısı var. Bugün saat 10'da 15. duruşma Çağlayan'da saat 10'da görülecek. O cinayette ilgili olarak görülen dava. Saat 9.30 gibi de ailelerin yine Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması olacak. Bunu hatırlatalım. 29 çalışan diye soruyor aileler. Hayatını kaybeden 29 çalışan nasıl olup da çıkamadılar o yangın sırasında? Yangın sistemi neden çalışmadı? Yangın söndürme sistemi, tahliyeler neden gerçekleşmedi? Çalışma Bakanlığı sorumluluktan neden kaçıyor diye soruyor aileler. Yangın çıkış kapıları neden kilitliydi o kapılar? Neden yangın tüpleri yoktu? Neden kamudan kimse sorumlu değil ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'nde bu konuda sorumluluğu olduğuna dair görüşleri var. Bilirkişi raporlarında da bunlar konuşuluyor ama şu an itibariyle buna dair bir yargılama süreci de ilerlemiyor. Ruhsatlandırma neden yok diye soruyor. Denetim neden yapılmadı diye soruyor aileler. Bu ve benzeri cinayetlerde maalesef sorduğumuz, sormaya da devam edeceğimiz sorularla bir tabloyla karşı karşıyayız. Dediğim gibi saat 9.30'da Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapacak. 29 canı kaybeden aileler, bizim de gözümüz kulağımız orada olacak. Bir not daha, onu da aktarayım size istiyorum. Hani bütün biz bunları tartışıyoruz, işte ekonomiyi konuşuyoruz, işte hayatını kaybedenleri konuşuyoruz o cinayetlerde. Siyasette ne olacak geleceğimiz diye tartışıyor. Geleceğimizi nasıl etkileyecek siyasetteki gelişmeler diye soruyoruz. Mecburuz da bunu sormaya. Ama mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın bambaşka dertleri var, bambaşka sorunları var. Müfredatla ilgileniyor. Müfredatla da sürekli bir oynama derdinde. Emeğe saygı. Bir Gün gazetesinden Mustafa Kömüş dün bir haber paylaştı, benim dikkatimi çekti. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurtuluş Savaşı tanımlamasını müfredattan çıkartıyoruz demişti, hatırlayınız. Kimden kurtuluyoruz ifadeleri de vardı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı ama biz öğreniyoruz ki Bir Gün gazetesinin haberinden aslında Kurtuluş Savaşı tanımlaması yeni çıkartılmamış. 2023-2024 eğitim yılında da, eğitim ders kitabında da örneğin 8. sınıflar yanlış hatırlamıyorsam Kurtuluş Savaşı ifadesinin bir kavram olarak yer almadığını öğreniyoruz. Biz bu haberden, kitapta Kurtuluş Savaşı ifadesi sadece tırnak içerisinde Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ait görsellerde veya kullanılan metinlerde yer alıyor. Onun yerine ne kullanılmış? Milli mücadele kavramının kullanıldığını biz yine görüyoruz. Daha önceki kitapta Ziya Gökalp, Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret gibi isimler Atatürk'ü etkileyen, Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen bu isimler arasında gösterilirken yeni kitapta mesela Tevfik Fikret'in yer almaması çok dikkat çekici. O önemli. Bir de bir nokta daha var. En dikkat çeken noktalardan bir tanesi Bir Gün gazetesinin haberinde son Osmanlı padişahı Vahdettin'le ilişkili. O da ne? Saltanatın kaldırılmasının anlatıldığı bölümde 17 Kasım 1922'de son padişah Vahdettin'in bir İngiliz gemisiyle İstanbul'dan ayrıldı ifadesi kitapta kullanılıyordu. Yeni kitapta, yeni müfredatta biz bunu nasıl okuyoruz? Hiç İngiliz gemisi ifadesi geçmiyor. Vahdettin'den sultan olarak bahsediliyor. İngiliz gemisi ifadesi de çıkartılmış ve neyi görüyoruz? Nasıl bir ifade var? Vahdettin'in kaçışı, Sultan Vahdettin 17 Kasım'da Malta Adası'na gitmek üzere ülkeyi terk etti cümlesiyle, ifadesine yer verilmiş. Yani aslında o değişim, Milli Eğitim Bakanı'nın işaret ettiği değişim aslında öncesinde başlamış. Sadece bunun bir konuşulduğunu biz görüyoruz bugünlerde. Naim Babiroğlu da çok enteresan, dikkat çekici bir soru soruyor. İngiliz, Fransız, peki bu kitaptan çıkartıyorsunuz Vahdettin'in bir İngiliz gemisiyle kaçışını diyor, sormuş ve demiş ve şöyle soruyor. Peki İngiliz, Fransız, Alman ya ve Amerikan belgelerini ne yapacaksınız mesela diye soruyor. Ya da diğer işte İngiltere'de yaşayan, o döneme tanıklık etmiş ya da Avrupa'nın farklı bölgelerinde bu olaya tanıklık etmiş insanların anılarını ne yapacaksınız diye soruyor. Meselenin sadece ders kitaplarından çıkartılması olmadığını da vurgu yapıyor Naim Babiroğlu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Saat 7.30. Evet, Simge de bana hatırlatıyor. Soru zamanı. Neyin hangi soru? Biliyorsunuz programın başında da girişte de söyledim. Bir konser bileti hediye edeceğiz. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz pazartesi gecesi saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde. Sizlerden bir dinleyicimize iki kişilik bilet armağan edeceğiz. Şimdi sorumu soruyorum. Kimin kazandığı bilgisini de saat 8.30'da vereceğim. Doğru söylüyorum Simge, değil mi? Evet, artık saatleri karıştırmıyorum. Alıştım sürece de. Dediğim gibi 8.30'da da hangi dinleyicimizin kazandığını da açıklayacağız. Yapay zeka yardımıyla belirliyoruz kazanan ismi. Sizden ricam, yanıtı biraz sonra soracağım. Yanıtı verirken, WhatsApp hesabımıza gönderirken adınızı soyadınızı da eklemeniz. Soru şu: son padişah Vahdettin hangi ülkeye ait gemiyle ülkeyi terk etti? Tekrar ediyorum. Son padişah Vahdettin hangi ülkeye ait gemiyle ülkeyi, Osmanlı'yı, İstanbul'u terk etti ve Malta'ya gitti? Nereye göndereceksiniz yanıtlarınızı? Radyo Sputnik'in WhatsApp hattına 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Oradan sonra da devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri Bey Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na ekonomiye dair birkaç başlık aktararak devam etmek istiyorum. Hani bunu bölüm biraz hızlı tamamlayacağım, hızlı geçeceğim, kısa kısa başlıklarla geçeceğim. Neden? Çünkü şunu da söyleyeyim, ikinci bölümde iki konuğum olacak. Saat 8-9 dilimi arasında birisi, bu konuklarımdan bir tanesi Kartalkaya'da ailesinden 3 kişiyi kaybeden Oktay Akişli olacak. Oktay Akişli cumartesi günü yargılama süreçleriyle ilgili ailelerin beklentilerini, özellikle biliyorsunuz Çalışma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bunlar hala bir iddianameye dönüşmüş durumda değil. İşte tam da bu sürece dikkat çekmek için cumartesi günü bir yürüyüşe başlayacak. Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek Oktay Akişli. Konuğum olacak. Neden bu yürüyüşü yapacak? Beklentileri neler? Onları konuşacağız. Bir diğer konuğum da şimdiden söylemek istedim. 8.30 gibi tam o sularda emekli tümgeneral Ahmet Yavuz konuğum olacak ve bu NATO 3.0 nedir? Türkiye için ne ifade ediyor? Ki bazı yorumlar da enteresan. NATO 3.0 tartışmaları yapılırken acaba Trump 3, NATO 0 mı? Neredeyse Trump'ın bütün beklentilerinin karşılandığı bir NATO toplantısı haline dönüştü çünkü. Bu meseleleri de emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'la konuşacağız ikinci bölümde. Söylediğim gibi bu yüzden bu bölümde biraz başlıkları böyle hızlı geçeceğim. Bir torba yasa. Şu an meclisin gündeminde tabii tahmin edebilirsiniz, kabul edilecektir diye tahmin ediyorum. Neden? Çünkü zaten Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AK Parti ve MHP tarafından imzalarıyla daha doğrusu meclise sunuldu. İlginç bir tablo. Neden? Biliyorsunuz bu işsizlik fonu meselesini hep konuşuyoruz. Özellikle hani işsiz kalanlar o fondan bir işte aylık çok da düşük olsa da, hiçbir ihtiyacı karşılamayacak boyutta olsa da yine de bir destek alabiliyorlar. Şartları da çok ağır. O desteği almanın şartları da çok ağır. Zaten durum böyleyken şimdi ortaya çıkıyor ki bu torba yasadaki teklif de ortaya çıkıyor ki işçilerden, evet patronlardan da toplanıyor ama ağırlıklı olarak işçilerden toplanan paralarla oluşturan bir fon yine patronlara gidecek. Gerekçe ne? Bu düzenlemenin gerekçesine işsizlik, işten çıkarmaların önüne geçmek. Ama bu para kime gidecek? Bunun için işçilerden toplanan para patronların fonlanması için kullanılacak. Benim görebildiğim kadarıyla şöyle 2026 yılında uygulanmaya başlanan ve 2025 yılı sigortalı sayısını da koruyan o imalat sektörü işletmelerinin teşvik edilmesi amacıyla bir destek mekanizması, 2026, 2027, 2028'i hedef alan bir düzenlemeden bahsediyoruz. Orada düzenlemenin gerekçesine kayıtlı istihdamın korunması, iş gücü maliyetlerinin azalması, üretim kapasitesinin desteklenmesi. Şöyle bakıyorum, üç başlık açısından da burada işçiyi ilgilendiren, işçinin şartlarını ilgilendiren, işçinin şartlarının düzeltilmesini sağlayacak bir adımda maalesef yok. Burada benim dikkatimi çeken iki bölüm var. İzninizle onu da aktarayım. Bunlardan bir tanesi 2026 yılında 51 milyar lira, 2027 yılında 62 milyar lira, 2028 yılında da 75 milyar lira teşvik. Sektörlerdeki işten çıkarmaların önüne geçilmesi amacıyla patronlara bir destek verileceğini biz öğreniyoruz. Detay, bu düzenlemedeki detay ne biliyor musunuz? Turizm işletmelerine de burada bir destek verilecek olması ki şöyle tanımlanıyor: komşu ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler, işte Orta Doğu kastediliyor zannediyorum, güvenlik riskleri, çatışma turizm talebini oldukça azaltmış durumda. Bir turizm şirketi sahibi olan Turizm Bakanı da zaten herhalde zannediyorum bu düzenlemenin çıkmasından da memnundur. Çünkü şöyle bir tablo da var ortada: sektörde bu yıllardır düzeltilemiyor. Bakın bu enteresan, bu dikkat çekici. Sigortalı çalışan sayısı yaz aylarında evet doğal olarak yükseliyor ama orada çalışan emekçiler yaz aylarının, sezonun bitimiyle birlikte gerçekten büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar ve hükümet, görüyorsunuz işte turizm işletmelerine destek verilmesi şeklinde bir öngörü var. Bu torba düzenlemede böyle bir detay da var ama İşçilerden yine bakıyoruz, turizm sektöründe faaliyet gösteren işçiler, emekçilerden daha çok yine patronların desteklenmesi için turizm işletmelerine destek verileceğini öğreniyoruz. 2026 Mayıs-Aralık döneminde geçici ve hedefli bir prim desteği mekanizmasına ihtiyaç vardır ve bu ihtiyacın karşılanması için de destek sağlanacak. Bu düzenlemeyle birlikte torba yasalar ülkenin geleceğini belirliyor diyelim ve devam edelim. Bu arada hani işçilerden toplanan işte o işsizlik fonunda toplanan paralar patronlara gidiyor demiştim. Ya merak etmeyin, hiç yani bizlerden toplanan vergiler de farklı bir yere gitmiyor. Bakın geçen yılın ilk 5 ayına göre Hazine Bakanlığı verilerinden aktarıyorum. %32 oranında daha fazla vergi toplamış. Peki dış borçlanma maliyetleri nedeniyle nereye gidiyor bu %32'lik artışla beraber ortaya çıkan bütçe ya da o birikim? Faize gidiyor. Neredeyse siz yurttaşlardan, sizlerden, bizlerden toplanan paranın dörtte birinin faize gittiğini biz öğreniyoruz. Hazine Bakanlığı verileri üzerinden bunu sizlerle paylaşıyorum. Ocak-Mayıs arasında maliyenin 5 trilyon 304 milyar lira vergi tahsil ettiğini görüyoruz. Aynı dönemde toplam bütçe geliri 6 trilyon 200 milyar lira, giderler %37 artış, geçen seneye göre %37 artış var. 7 trilyon 334 milyar liralık bir artıştan bahsediyoruz ve bu paranın 1 trilyon 57 milyar lirası nereye gidiyor? Faize gidiyor. Neydi? Faiz sebep, enflasyon sonuçtu değil mi? İşte ama görüyoruz ki faiz bir an kendi kendine sonuç haline gelmiş durumda. Tabii tablo böyle olunca, ülkede yoksulluk ya da işte paylaşım sorunu yaşanınca ne oluyor? Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sosyal yardımlarla, yoksulluk yardımlarıyla hayatta ve ayakta durmaya çalışıyor. Veriler, sosyal aile ve sosyal hizmetler bakanlığı verileri bize diyor ki yaklaşık 4 milyon hane 17 milyon yurttaş bu yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Dün bu konuda açıklamalar vardı. Bu sosyal yardımların, bu sosyal devlet göndermesi de yapılarak, üstelik anayasal bir güvenceden bahsediyoruz değil mi burada? Bu sosyal yardımların nasıl arttırıldığını da öğreniyoruz. Şöyle söyleyeyim size, geçen yılla karşılaştırıldığında çok ciddi bir artış var. Geçen yıl 4 milyon 200 bin aile, hane bu desteği alırken bu rakam 4 milyon 500 bine kadar çıkmış durumda. Yani şöyle kabaca tanımlayabiliriz. Kabaca elbette. Ülke nüfusunun ki birazdan nüfus bilgilerini de yine Aile Bakanlığı'nın açıklamalarını hatırlatarak aktaracağım size yeni nüfus bilgilerini. Dünya Nüfus Günü raporu yayınlandı. O rapor üzerinden size birkaç detay vereceğim. Velhasıl söylemeye çalıştığım şey şu: ülke nüfusunun yaklaşık %20'si doğrudan sosyal yardımlara bağımlı olarak yaşıyor ki çocuk yoksulluğu, burada benim en çok dikkatimi çeken konu gençler ve çocukların durumu. Genç işsizliğini zaten her ay değil mi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığında o veriyi sizlerle paylaşıyoruz, konuşuyoruz ama çocuk yoksulluğu konusunda da çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz ki 15-29 yaş mesela ya da genç yoksulluk riski AB ortalamasında %24 iken ülkemizde %28'e kadar yükselmiş durumda. Çocuk yoksulluğu 0-17 yaşa baktığımız zaman da yine bu yoksulluk ve sosyal dışlanma riski, pek çok yaşadığımız pek çok sorunun altında bunların yattığını da görmek gerekiyor. Avrupa Birliği genelinde mesela %27 iken bu çocuk yoksulluğu riski, ülkemizde bu oran ne kadar biliyor musunuz? %42.7'ye kadar yükseliyor maalesef. Romanya örneğini vermiş ajanslar bu haberi paylaşırken. Mesela Romanya'da %41.5 ama ülkemizde çocuk yoksulluğu riski %42.7'ye kadar yükselmiş durumda. Şöyle söyleyeyim, şöyle aktarayım. Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik bu konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı dün ve şunu söylüyor: sosyal yardımlar arttırılıyor, sosyal yardım alanların sayısı da artıyor ülkede. İşte az önce sizlerle o bilgileri paylaştım ama diyor şöyle bir sorun da var. Evet, bakanlıkta övünüyor. Sosyal yardımların ne kadar arttığıyla övünülüyor. Hep söylüyoruz bunu. Bir klişe belki ama bazen bu klişelerden başka şansımız kalmıyor. O klişeleri kullanmanın dışında başka şansımız kalmıyor. Yoksulluğun yönetimi, yoksullukla mücadele mi, yoksulluk krizinin yönetimi mi önceleniyor ya da hedefleniyor? Bunu görmek, bunu okumak açısından önemli. Diyor ki Aziz Hoca, Aziz Çelik, sosyal yardım tutarlarını aktarıyor. Koruyucu aile, evde bakım yardımı, engelli aylığı, yaşlı aylığı, bu rakamları vermiş, bu rakamları anlatmış. Şöyle söyleyeyim, rakamları duysanız, engelli aylığı bakın 5793 lira. 18 yaş altı engelli aylığı 5000, o da 5793 lira. Evde bakım yardımı 15.000 lira, 15.700 lira. Koruyucu aile yardımı 17.600 lira. Bunlar, bu rakamlar, hani biz emekli maaşlarını konuşuyoruz işte 23.500 liraya çıkacak mı en düşük emekli maaşı diye, ama bundan daha kötü şartlarda, evet emeklilerin durumu da kötü ama bir de bu rakamları hatırlamak, bu rakamları görmek gerekiyor. Diyor ki Aziz Hoca, enflasyon %17,8 olarak gerçekleşti ilk 6 ay itibariyle. Peki sosyal yardımlardaki artış ne kadar? Ocak'taki rakamlar ve Temmuz'daki rakamları karşılaştırmış Profesör Doktor Aziz Çelik. Enflasyon %17,8 iken sosyal yardımlardaki artış %13,5. Ve şöyle bir soruyu, şöyle bir ifade kullanmış paylaşımının altında. Dezenflasyon programı herhalde bu olmalı şeklinde de bir gönderme, bir kinaye var hocanın yaptığı paylaşımda. Hep bu, gerçekten de bu. Yani şöyle bir program ilk günden beri takip ediliyor. Mehmet Şimşek'in ekonomi programı. Alım gücünü kısalım, talebi kısalım. Talep kısalırsa enflasyon da düşer. Tamam, biz buna razıyız, buna itirazımız yok. Ama en azından bu sosyal yardımlar konusunda dezavantajlı gruplar, ülkedeki dezavantajlı gruplar, işte yaşlılar, evde bakıma muhtaç olanlar, engelliler, yaşlı aylığı, bütün bunlarda bari enflasyonun üzerinde bir düzenleme, gerçekten artış olarak tanımlanabilecek bir düzenleme yapılsa çok daha doğru olur. Biz kendimizden vazgeçtik bir şekilde, kendimden bahsediyorum, kendi hayatımdan bahsediyorum. Hani çalışıyoruz, çabalıyoruz, bir şekilde açıkları kapatmaya çalışıyoruz ama bu bahsettiğim dezavantajlı grupları, ülkedeki dezavantajlı grupları da unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün desteklere, bütün teşviklere rağmen nüfusumuz yaşlanıyor. Şöyle bir rapor Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Dünya Nüfus Günü kapsamında yayınlanan nüfus istatistikleri. Şimdi buna dair birkaç başlığı, birkaç detayı sizlerle paylaşacağım. Mesela dünyanın en kalabalık 18. ülkesi olmuş Türkiye, 2025 yılı itibariyle 86.092.000'miş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgiler. Çocuk ve genç nüfusta hızlı bir azalma olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde çocuk nüfusunun toplam nüfusu oranı %29 iken ülkemizde bu oranın mesela %24'e gerilediğini, genç nüfus için de aynı durum geçerli. Dünya genelinde %15.6, ülkemizde %14,8. Doğurganlık aynı şekilde, biliyorsunuz kadın başına ortalama çocuk sayısı dünya genelinde 2,24 doğum oranından bahsediliyor. Ülkemizde bu oran, zaten bunu hükümet de söylüyor, yani bir şekilde teşvik de etmeye çalışıyorlar. Hatta İstanbul Üniversitesi rektörü bile bunu söylemişti. Gerçi ondan sonra yanlış anlaşıldı, çarpıttı medya benim söylediklerimi demişti. Ülkemizde 1,42'ye kadar gerilemiş durumda. Bu gerçekten ciddi bir tehdit. Ama yaşlı nüfus açısından da aynı durum geçerli. 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfustaki oranı %11'e yükseldi. Tarihte, ülke tarihinde, bu coğrafyanın tarihinde ilk defa böyle bir tablo var. Dünya genelinde bu oran %10,4 iken ülkemizde bunun %1, neredeyse %1'lik bir artış, fazlalık olması dikkat çekici. Son 6 yılda yaşlı nüfusun ülkemizde %20,5 oranında arttığını da görüyoruz. Bu arada yaşlı nüfusun %55'i de kadınlardan oluşuyormuş. Şöyle bir tablo var. Biz hep, hani hükümet de buna odaklı yaşıyor. Odaklı mesajlar vermeye, teşvikler vermeye çalışıyor. İşte evlilikleri teşvik etmeye çalışıyorlar. Çocuk konusunda biliyorsunuz zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri ortada. Bambaşka bir risk var ve o riskin de farkında değiller. ya da farkındalar ama adımlar atılmıyor. Örneğin huzur evleri, bakım evlerinin sayısının yetersizliği değil mi? Yaş biliyorsunuz, huzur evlerine başvuru yaşı da 70'e çıkartıldı mesela. Hani 60'tı daha önce, şimdi 70'e çıkartıldı. Bu şekilde sıra bekleyenlerin sayısının azalacağı düşünüldü ama aslına bakılırsa yaşlı nüfustaki bu artışın önümüzdeki yıllar itibariyle sağlık, ekonomi ya da sosyal politikalar açısından bakıldığında nasıl bir risk ülke açısından yarattığını ve bu riske karşı ne yapılıyor ne yapılmıyor? Bu soruyu da, bu iki soruyu da gündeme getiriyor. Benim görebildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili çok böyle ele gelen, gözle görülür adımlarda atılmıyor. Ne demişti Aile Bakanı? İşte evlilik, geç evleniyor insanlar, geç çocuk sahibi oluyor, yalnız yaşamayı tercih ediyorlar. Böyle giderse yaşlılık bakanlığı kuracağız, kurmak mecburiyette kalacağız şeklinde bir espri yapmıştı. Ama aslında bu esprinin ötesinde bir başka gerçeklik var. Söylediğimiz gibi bir yoksullukla mücadele bakanlığı kurulsa, belki o zaman, tekrar edeyim, daha önce de söylemiştim bunu, belki o zaman Sayın Bakan'ın işaret ettiği gibi bir yalnızlık bakanlığına kurma, bakanlığı kurma gereği de duyulmaz. Bir haber benim dikkatimi çekti, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yasa dışı bahis soruşturmaları. Biliyorsunuz Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı daha önce tutuklanmıştı. Pek çok suçlamayla, kara para transferine, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferine aracılık ettiği iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı kendisiyle ilgili olarak. Ahmet Faruk Karslı da dahil olmak üzere toplamda 13 şüpheli örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla hatta tutuklanmışlardı. İddianamede 2 yılda 12 milyar lira, 12 milyar liralık yasa dışı bahis parasının Papara üzerinden aktarıldığı yönünde bir iddia vardı. Şöyle söyleyeyim, dün itibariyle o soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Faruk Karslı bir yıllık tutukluluk sürecinden sonra tahliye edildi. Olabilir diyeceksiniz ama bakın sadece bu değil, son günlerde bu tahliyeler, yani yasa dışı bahis soruşturmalarında çok dikkat çeken tahliyeler yaşanıyor. Sadece Papara için değil bu. Mesela Payfix'in soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork tahliye edildi. Ki aynı zamanda hatırlayınız, Flash TV ve Bank Pozitif gibi şirketlerin de sahibiydi kendisi. İşte aynı şekilde dün Ahmet Faruk Karslı'nın serbest bırakıldığını, tahliye edildiğini öğreniyoruz. Yine bir Gain soruşturması vardı. Benzer gerekçelerle düzenlenen, hazırlanan iddianamelerle tutuklanan kişiler, o soruşturma kapsamında tutuklanan Berkin Kaya, Selahattin Aydın gibi isimlerin de daha önce serbest bırakıldığını hatırlatalım. Böyle bu yasa dışı bahis, hani bir ara bu tutuklamalar, operasyonlar arka arkaya yapıldı, bu şirketlerle ilgili tartışmalar devam etti ama şimdi böyle sessiz sedasız bu şirketlerin sahiplerinin ya da o soruşturmalarda gözaltına alınan, tutuklanan kişilerin, daha sonrasında tutuklanan kişilerin böyle arka arkaya, işte dört isim saydım size, bu isimlerin de arka arkaya serbest bırakıldıklarını öğreniyoruz. Tabii bu operasyonlar yapılırken şu konuşulmuştu o dönemde, mali eylem görev gücü, biliyorsunuz bunu çok konuştuk daha öncesinde, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için Türkiye'de de Türkiye bir gri listeye alınmıştı, daha sonra çıkartıldı o gri listeden ama süreç nasıl ilerliyor diye Türkiye'de incelemeler devam ediyordu. O incelemeler devam ederken ağırlıklı olarak bu tutuklamalar ve gözaltılar ve tutuklamalar, yalnız sıraladım, gerçekleşmişti. Kasım ayındaki denetimlerden önce de Merkez Bankası tarafından lisans verilen elektronik ödeme kuruluşlarına böyle arka arkaya operasyonlar düzenlenmişti. Şimdi o operasyonlarda ve öncesindeki operasyonlarda tutuklanan dikkat çekici isimlerin serbest bırakıldığını da öğreniyoruz. Son bir dakikam, sevgili Simge de beni uyarıyor. Sadece bir hatırlatma yapacağım. Nazım Hikmet'in büyük aşkı Piraye, biliyorsunuz Hatice Piraye Altınoğlu 1995'te hayatını kaybetmişti. Onun kişisel arşivini edebiyat ya da arşivi dijital ortama taşındı. Bunu bir duyurmak istiyorum. Piraye koleksiyonu.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz bu ilginç detaylar, ilginç belgeler, ilginç bilgiler de var orada. Piraye koleksiyonu.com'dan ulaşabilirsiniz. Hani biraz tarihe meraklıysanız, Nazım Hikmet'in hayatına meraklıysanız buradan o ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Bunu duyurmak istedim. Şimdi bir haber merkezine gidelim. Sevgili Selin Yazıcı'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde söyledim. İki ayrı konuğum olacak. Konuklarımızı ağırlayacağız. Beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konulu kararına ilişkin yok hükmündedir açıklaması yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Karargahı 12 milyon metrekare alanda hizmet verecek. U20 Avrupa Şampiyonası'ndan 2 madalya geldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konulu kararı yok hükmündedir açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri konulu kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir denildi. Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya ise tam destek verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'a 1974 Türk askeri müdahalesini çarpıtarak Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef alan bu kararını şiddetle kınıyoruz ifadeleri kullanıldı. Yapımı süren Ay Yıldız Karargahı 12 milyon metrekare alanda hizmet verecek. Ay Yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın detayları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı toplam 12 milyon metrekare ile 1680 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda yer alıyor. Karargah tamamlandığında Pentagon'un 3, NATO karargahının ise 4 katı büyüklüğünde olacak.
0: Ekonomi.
1: Türk lirası mevduatı toplam mevduatlar içindeki payı yaklaşık %62'ye yükselerek son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çoklu şoklara rağmen ters dolarizasyon sürecinde önemli ilerleme kaydedildiğini vurguladı. Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 472.653 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Başvurular 7 Temmuz itibariyle başladı.
0: Spor.
1: Spor haberlerine güreşten gelen iki madalya haberiyle başlıyoruz. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçimiz Elif Şevval Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na ilk turdan başlayan Elif Şevval Kurt final müsabakasında Ukraynalı rakibini 3-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Şampiyonada Greco-Romen stil 82 kiloda mindere çıkan bir diğer milli sporcumuz İsmail Bereket de bronz madalya kazandı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14, 15, 16 ve 17 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık tarihlerinde oynanacak. 16. hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci devre 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonsa 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Muchova ve Naskova karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlar yarı final müsabakaları oynandı. Dünya 9 numarası Karolina Muchova ABD'li rakibini, 12 numaralı seri başı Linda Noskova ise Ukraynalı rakibini mağlup ederek finale yükselen isimler oldu. Organizasyonda tek kadınlar finali 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara parçalı bulutlu 30 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir ve Antalya az bulutlu, İzmir 34, Antalya 30, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 35, Diyarbakır 39 ve Van az bulutlu 28 derece.
0: Yol durumu.

0: Haftanın son iş günündeyiz. İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %42'lik bir yoğunluk bekliyor. Bazı yollarda şeritlerin trafiğe kapanması, daha doğrusu Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışması nedeniyle yoğun trafik yaşanıyor. Onlardan bir tanesi TEM'de Akşemsettin Viyadüğü Hastal yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğun bir trafiğin yaşandığı görülüyor. Yine TEM'de Ataşehir tarafında ise her iki yönlü bakım çalışması var. Sol şeritler trafiğe kapalı bu noktada da. Bu bölgede de gün içerisinde yoğun trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Hatırlatacağım, sadece şunu hatırlatmak istiyorum. 78 vatandaşımızın hayatına mal olan o cinayet sonrasında otel müdürü, otelin sahibi, damadı, kızları, eşi, muhasebe müdürü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, Bolu İtfaiyesi İtfaiye Müdürü, itfaiye eri, yine toplamda olası kastla, ki cezalar bununla bundan istenmişti. Olası kastla öldürme suçundan 34 kez müebbet, 1096'şar yılda 1496'şar yılda hapis cezasına mahkum edilmişti. Bu davanın, bu sürecin ilk bölümüydü, ilk perdesiydi bu. Neden? Çünkü ortada bir başka gerçek var. Bir yandan da evet, belediye çalışanları ceza aldılar, ama bir yandan da bakanlıklar, Çalışma Bakanlığı özellikle Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili olarak, ki denetleme ve izin yetkilerinin tamamı Turizm Bakanlığı'ndaydı. Hatırlayınız, otelin önündeki, pek çok otelde olduğu gibi, o tabela tamamen Turizm Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu gösteren bir tabela var. Ama sadece gerçekler tabelalarda asılı kalmış gibi görünüyor. Neden? Çünkü evet, Turizm Bakanlığı'nda 9 kişiyle ilgili bir soruşturma süreci ilerliyor. Peki aradan 536 gün geçmiş olmasına rağmen neden bu soruşturma bir iddianameye, bir davaya dönüşmedi diye biz de günlerdir, haftalardır, aylardır bunu soruyoruz. Sadece biz değil, aileler de soruyorlar ve buna dikkat çekmek için de yeni bir adım geliyor. Nedir o? Onu da hatırlatalım. Kartalkaya yangınında annesini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Oktay Akiş'ti. Bakanlık yetkililerinin yargılanması talebiyle yarın Bolu'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe başlayacak. Biz de Oktay Bey'le bu yürüyüşü, nedenlerini, beklentilerini elbette ve bu yargılama süreçleriyle ilgili eleştirilerini konuşacağız. Oktay Bey, merhaba.
1: Merhaba, günaydın.
0: Önce günaydın, önce başsağlığı dileklerimi lütfen, ama lütfen kabul ediniz. Şuradan başlamak istiyorum. Yürüyüş elbette, sonrasında da yargılama süreçleri, beklentiniz, bunları konuşacağız. Yarın Bolu Adliyesi'nin önünden yürüyüşe başlayacaksınız ve ne kadar sürmesini bekliyorsunuz bu yürüyüşün? Bitişi, bitiş günü sizin için anlamlı bir tarih, onu da biliyorum. Lütfen böyle o yürüyüş aşamalarını dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz öncelikle?
1: 8 güne göre planladım yürüyüşü. Zaten yani hesabını kitabını yaptığımızda da 8 günle 10 gün arası bir yol planı çıkıyor, ama ben 8 güne bütün şartları zorlayıp tamamlamak istiyorum. Çünkü 20 Temmuz'da benim annemin doğum günü. Ben o gün annemin yanında olmak istiyorum. Mezarlıkta olmak istiyorum. 8 güne tamamlayacağım.
0: Şöyle söyleyeyim, yani teknik bir soru, sıcaklık, Temmuz ayı içerisindeyiz, otobanda yani değil mi, otoyolda yürüyeceksiniz, buna dair güvenlik önlemleri, yani sizi merak ettiğim için, sizin sağlığınızı merak ettiğim için soruyorum, buna dair profesyonel bir destek de aldınız mı, onu merak ediyorum öncelikle.
1: Şöyle söyleyeyim Güçlü Bey, biz 21 Ocak 2026'da otelin yangının yıl dönümünde Bolu'ya çıkmıştık. Orada hava -20 derece, 25 dereceleri falan gösteriyordu. Basın röportaj veriyorduk yine. Orada hani hava soğukluktan bahsetmişlerdi, ama ben onlara şunu söyledim. Ya şu anda evet üşüyoruz, ama bizim içimiz cayır cayır yanıyor. O yüzden o alev sönmeyecek. Cehennem sıcakları da olsa ben o yürüyüşü yapacağım. Sesimizi duyuracağız. Teknik olarak bir destek aldım mı? Ben bugüne kadar hiç bir tedavi ya da bir ilaç şeyi almadım, desteği almadım. Kendi psikoloğum, kendi doktorum, kendim oldum. Ben o yolu annem, abim, yeğenim yanımdaymış gibi omuz omuza yürüyerek kendimi motive edeceğim. O yüzden ben hazırlıklıyım, ben hazırım.
0: Anladım. Peki, yürüyüşünüzün nedenleri bunlar. Dediğim gibi Ankara'ya ulaşma tarihinizde, hedeflediğiniz tarihte oldukça sizin için önemli. Bunu da vurgulamış olmanız benim açımdan dikkat çekici. Cinayetin üzerinden aylar geçti. Yargılama süreçlerini beraber takip ettik. Biz de buradan elimizden geldiğince dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık. Ama bir gerçeklik var ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla diğer alan başkanlığı yetkilileri hakkında bir adli kontrol, bir soruşturma var. Bir adli kontrol kararları olmasına rağmen henüz resmi bir kamu davasının açılmadığını görüyoruz. Hatta bu kişilerin

0: görevlerinin başında olduğunu da görüyoruz. Bazılarıyla ilgili yurt dışı yasağı vardı. O yasakların kaldırıldığına tanıklık ettik bu süreçte.
1: Evet.
0: Hukuki sürecin bu şekilde yavaş ilerlemesi size ne hissettiriyor? Mesela delillerin karartılması ya da olayın hani zamana bırakılarak unutturulması, alıştırma denir ya, biz böyle hep tartışıyoruz bunu. Bu yönde endişeleriniz var mı?
1: Şimdi ben işin teknik konularına, yani bizler hukukçu değiliz. Yani hukukun,
0: Tabii.
1: yani bunların detaylarının hiçbirinden, sağından sonundan bugüne kadar geçmedik. Ama vicdanlı olan insanlar, yani biz aileler olarak, ya ortada bir yanlışlık var. Yani görevden uzaklaştırma yapılmamış. Soruşturma izni yarım yamalak verilmiş. Bu insanlar görevlerinin başında. Şu anda delilleri yok edebilirler. Ne bileyim, her türlü işlerine geldiği gibi evrakları düzenleyebilirler vesaire vesaire. Yani biz vicdan sahibi olan aileler olarak, yani bunu görüyoruz da bu yargı makamı niye görmüyor? Bir buçuk yıl geçti. Neyi bekliyorsun? Hani neyi bekliyorsunuz? Yani ortam yumuşasın, unutulsun. Ondan sonra alttan biz işte dosyayı kapatırız. Ya da böyle kamuoyunu tatmin etmese de bir ceza veririz ya da bir şey yaparız. Bu olmaz. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Bizler duruşmalarda yanımızdaydınız. Biz aileler olarak şuna dikkat çektik. O yargı sürecinde. Ya burada organize bir kötülük var diyorduk. Burada da Güçlü Bey, organize bir vicdansızlık var. Bizim Kartalkaya aile platformumuz var. Bu platformun video editlerini falan ben yapıyorum. Bugün herhangi biriniz YouTube'da yangına dair bir görüntü arattırdığınızda orada ne çıkıyor biliyor musunuz? Videonun başında, ortasında ve sonunda ETS turun reklamı çıkıyor. Bu ülkenin yangın esnasında ülkenin en büyük ayıbıdır. O bilinç dorsesinin içindeki o bizim camlarımızın görüntüleri. O dorse görüntülerinin üzerinde bile hala ETS turun görüntüleri var. Şu anda biz organize bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Vicdanlarını, merhametlerini tamamen yitirmiş bir karşımızda güruh var. Ama mücadelemizi bırakmayacağız. Onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
0: Yola çıkarken tabii sadece kendi aileniz değil, siz de söylediniz az önce, yangında hayatını kaybeden 78 yurttaşımız, 78 can için de yürüyeceğinizi söylüyorsunuz. Şunu merak ediyorum, diğer mağdur ailelerle iletişiminiz nasıl? Bu yürüyüşte örneğin, ya da bu yürüyüşte kamuoyundan, sivil toplum kuruluşlarından, medyadan ya da Bolu ve Ankara halkından ne bekliyorsunuz? Nasıl bir destek bekliyorsunuz?
1: Duyarlı olan, sesimize ses olacak herkesi öncelikle biz yürüyüşümüze davet ediyoruz. Geri dönüşlerde oldukça çok iyi, siyasetten olsun, sanat dünyasından olsun, STK'lardan olsun, bu ve bu benzeri acıları yaşamış olan platformlar var. Onlar inanılmaz bir destek sağlıyor, veriyor. Desteğimiz sağlam, ailelerle iletişimdeyiz zaten. Hani ben gücümü o ailelerden alıyorum, onlar benim arkamda şu anda. Çünkü yani bu programı yaparken de her şeyini kaybetmiş bir insan var, ama benim arkamda Hilmi var, benim arkamda Rıfat abi var, Eray abi var, avukat Yüksel abi var, bunlar var benim arkamda. Bunlar olmadan zaten ben o gücü bulamam. Hep birlikte hareket ediyoruz. Ayrım yok zaten. 78 yanımız için biz nerede ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız.
0: Peki son sorum, sizi de yormak istemiyorum. Ankara sınırına ulaştığınızda, bu 8 günlük bir takvim belirlediniz, yürüyüşünüzü tamamladığınızda öyle söyleyelim, bir talep listeniz olacaktır diye tahmin ediyorum. Yarım kalan adalet, adalet değildir diyorsunuz zaten. En başından beri bütün aileler bunu söylüyorlar. Hatta bunu da tekrarladık defaatle yayınlarda. Buradan şu an Adalet Bakanlığı'na ya da ilgili kurumlara sesinizi ulaştırmak adına tam olarak neyi söylemek istiyorsunuz? Nasıl bir talep listeniz olacak?
1: Birinci derecede tutanaklarla ve raporlarda tespit edilen, birinci derecede bu otel yangınında sorumluluğu bulunan kamu personelleri, özellikle de Turizm Bakanlığı kamu personellerinin yargılanması aşamasında artık bir an önce harekete geçilmesini istiyoruz. Neyi bekliyorsunuz? Yani biz sesimizi duymak için şu sloganımız da olacak Bolu'da: siz buraya gelmediniz, biz size geleceğiz. Siz buraya adaleti getirmiyorsunuz ama biz size sesimizi duyura duyura, sessiz çığlık şeklinde adalet talebimiz için size geleceğiz diyeceğiz.
0: Peki Oktay Akiş'te çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Zor bir süreç Temmuz ayında Bolu'dan Ankara'ya yürümek. Ama biz de yanınızda olmaya devam edeceğiz elbette. Tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Ben
0: çok
1: teşekkür
0: teşekkürler.
1: Ederim. Çok sağ olun.
0: Tablo bu. Kartalkaya'da annesini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Oktay Akiş'li bakanlık yetkililerinin yargılanması talebiyle Ankara'ya yürüyecek. Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Neden yetkililer yargılanmak isteniyor biliyor musunuz? Ya da böyle bir talep var daha doğrusu. Bunu konuşmak, bunu anlatmak belki özetle gerekiyor. Danıştay 1. Dairesi önce soruşturma izni verilmemişti. Daha sonra ailelerin, bu Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili olarak 9 isimden bahsediyorum, bir talep vardı. Bakanlık izin vermedi. Turizm Bakanlığı bu soruşturmaya izin vermedi. Sonrasında aileler Danıştay avukatları aracılığıyla Danıştay'a bir başvuruda bulundular. Arkasından Danıştay'dan da bu izin çıktı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, eski genel müdür, yine aynı şekilde eski genel müdür yardımcıları, Uludağ Alan Başkanı, başkontrolörler, bu kişilerle ilgili olarak taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan soruşturma başlattı. Bu soruşturma devam ediyor. Haklarında yurt dışı yasağı vardı pek çok ismin. O isimlerden yanlış hatırlamıyorsam ikisinin yurt dışı yasağı kaldırıldı. Soruşturmanın odağındaysa bakanlığın, soruşturmanın merkezinde de bakanlığın yangından sadece, dikkat, sadece 36 gün önce 16 Aralık 2024 Grand Carter Otel'de yaptığı denetim bulunuyor. Orada baş kontrolör Barış Bey'in imzasını taşıyan o denetim raporunda otelde yangın güvenliğine ilişkin herhangi bir ciddi eksiklik tespit edilmedi deniyor. Raporda yalnızca odalarda duman dedektörünün bulunduğu söyleniyor. Bu dedektörlerin çalışıp çalışmadığı bile kontrol edilmemiş. Biz bunu anlıyoruz. Oysa bilirkişi raporlarına bakıyoruz. Cinayetten sonra hazırlanan bilirkişi raporlarına bakınca da yangın sırasında ya alarm ve algılama sistemlerinin çalışmadığını ve birçok kişinin uykusunda hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Şöyle savunmalar yapılmıştı, ben davada hatırlıyorum, dinlenen isimler. Hani tütün ürünü kullanıyor müşteriler, misafirler odada. Bu nedenle o dedektörlerin kapatılması gayet normaldi gibi, ya da böyle uygulamalar yapılıyordu gibi gerekçeler gündeme getirdi. Ama aileler, avukatlar, turizm işletme belgesi veren, oteli denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu cinayette açık ihmali bulunduğunu söylüyor. Bu bakanlık yetkilileri hakkında da başlatılan bu soruşturmanın bir an önce hızlıca davaya, iddianameye, arkasından da davaya dönüşmesini talep ediyor. 1,5 yılı aşkın süre geçti. Hala Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı buna dair somut bir adım atmadı. 72 yurttaş için, o cinayette hayatını kaybeden 78 yurttaş için biz de bu konuyu konuşmaya, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Tüm gelişmeleri tekrar hatırlatıyorum. Kartalkaya yangınında annesini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Oktay Akiş'li yarın saat 10.30'da Bolu'da, Bolu Adliyesi önünden bir yürüyüş başlatacak. Yaklaşık 8 gün boyunca Ankara'ya bir yürüyüş başlatacak. Gerekçe bu adaletin yerine gelmesi talebi. Diyelim ve bir ara verelim, arkasından devam edeceğiz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Geri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Biraz sonra emekli tümgeneral Ahmet Yavuz konuğumuz olacak ve NATO zirvesini, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesini konuşacağız. Ama oradan önce bir konser bileti hediyemiz vardı, armağanımız vardı. Bir bilet, çift kişilik bir bilet. Bir soru yöneltmiştim. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri için 13 Temmuz pazartesi gecesi Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek olan, saat 21'de gerçekleşecek olan bir konserdi. Ne sordum size? Son padişah Vahdettin hangi ülkeye ait gemiyle ülkeyi terk etmişti, Malta'ya gitmişti diye sormuştum. Doğru cevap, ki çokça cevap geldi, çok mesajınız da var, çok teşekkür ediyoruz. Doğru cevap İngiltere olacaktı. Kazanan dinleyicimiz kim? Bağdat Koçak dinleyicimiz. Tekrar ediyorum, konser biletini kazanan dinleyicimiz Bağdat Koçak. Keyifli seyirler, keyifli saatler diliyorum buradan kendisine. Biz devam edelim programa. Program üzerinden söyledim az önce de, NATO'yu konuşacağız, NATO zirvesini konuşacağız. Türkiye açısından özellikle ne ifade ediyor? Konuğumuz kim? Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz. Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
2: Günaydın Güçlü Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sizin bloğunuzda yayınladığınız o metin üzerinden daha çok konuşmak istiyorum. Sizinle de daha önce de konuştuk yayını planlarken. Analizinizde NATO'nun esasen siyasi bir örgüt olduğunu belirtiyorsunuz. O 3-0 meselesine de geleceğim. O ayrı bir tartışma konusu ama bu siyasi yapının amacının belirgenliği, askeri yapınınsa belirlediğini söylüyorsunuz. Askeri yapınınsa sadece bunu gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu vurguluyorsunuz. Ama mesela bu NATO 1-0, yani Türkiye'nin NATO'ya katıldığı dönemlerde ortaya çıkan tablo. Yani Türkiye bir şekilde Sovyet tehdidinin abartıldığı ya da olduğu, öyle söyleyeyim, dönemde örgüte katılmıştı. Askeri aklın, siyasi aklı gölgelemesinin bir sonucu muydu o zaman? Yoksa Türkiye'nin NATO'ya girişi doğru bir karar mıydı? O dönem itibariyle söylüyorum bunu. Yani askeri ve siyasi strateji nasıl dengelenmeli? Bugünün sorusu da olsun.
2: Şimdi siyaset olmadan askeri bir şey olmaz yani, çünkü askeri varlık siyasetin bir aracıdır. Neticede kararı siyaset verir ve asker de ona hizmet eder. Dolayısıyla NATO deyince aklımıza hep askeri bir varlık geliyor. Evet, büyük bir askeri varlık ama aynı zamanda siyasi varlık. Ona dikkat çekmeye çalıştım. Çünkü siyasi yan unutuluyor. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz NATO'ya girdik. Evet, bir Sovyet tehdidi yok değildi, vardı. Yani onu kimse inkar edemez. Çünkü İkinci Dünya Savaşı esnasında boğazlar kapanınca bu Sovyetler Birliği için iyi bir şey olmadı. Çünkü Sovyetler Birliği Almanya'ya karşı savaşı kazandı ama önemli ölçüde de destek aldı. Amerika'dan destek aldı mesela. Bu gitmesi gerekiyordu Rusya'ya. Nereden gidecek? İran üzerinden gitti bir kısmı. Yani o bakımdan bir kısmı Danimarka üzerinden gitti. Yani oradan baktığınızda adamların bir tepkisi var. O İkinci Dünya Savaşı sonunda paylaşım savaşı, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı, işte Potsdam'da, Yalta'da oturdular, nereyi kim yönetsin diye bir pazarlık yaptılar. Yapılan pazarlık sonucu Sovyetler Birliği, o zaman Stalin de Türkiye ile ilgili bir takım taleplerde bulundu. Türkiye'de işte biraz kurtuluşu NATO'da buldu. Batı'ya yaslanmakta buldu. Ve kanaatime göre, yani NATO'ya girmenin iyi yanları falan olmuştur belki ama kendisi olmaktan vazgeçti Türkiye. Yani kendi ayakları üzerinde durmaktan vazgeçti. Dolayısıyla önemli ölçüde Dünya Savaşı'na kadar getirdiği bağımsızlığını bir anlamda örselemiş oldu. Anladım. Dolayısıyla NATO'ya ben böyle bakıyorum. Yani bugün daha farklı bir ortam var ama yine benzer bir şey. Bir güvenlik paktına niye girersiniz? Kendinizi daha güvende hissetmek için girersiniz ama o güvenlik paktı bir takım şeyleri de sizin elinizden alır. Yani işte bizim savunma sanayimizin bu kadar gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi de NATO'ya girişimiz olmuştur. Yani bunların hepsini böyle serin kanlı bir şekilde bir ideolojik saplantıya düşmeden ama sağlıklı bir şekilde de değerlendirmek lazım. Çünkü her atılan adımın faydaları vardır, zararları vardır. Fırsatlar doğurur, fırsatları öldürür. Yani böyle bakmamız gerekiyor. Yoksa ezbere şu oldu, bu oldu demek doğru bir şey değil.
1: Tabii. Doğru, doğru katılıyorum söylediklerinize. Yani sizin o siyasi yapı olduğu vurgusu, sizin o yazınızda da yaptığınız, gerçekten de bakıyorum bütün bu tartışmaları hep hani savunma sanayi, askeri savunmaya harcanan aktarılan paylar, işte orduların karşılaştırılması vesaire bu perspektiften yapılıyor. Sizin bu siyasi yapı vurgunuzu önemsediğim için bu soruyla başladım. Gelelim bu Ankara'daki liderler zirvesi sonrası ortaya çıkan NATO 3.0 vurgusuna, ki kimileri şöyle yorumluyor, onu da söyleyeyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Hani Trump beklentilerinin pek çoğu karşılandı Trump'ın. NATO 3.0 demeyelim de deniyor. Trump 3, NATO 0 desek çok daha doğru olur gibi yorumlar okuyorum. Benim çok dikkatimi çekti bu. Bunu sizle paylaşmak istedim. Siz bu NATO 3.0 konsepti üzerinden nasıl bir okuma yapıyorsunuz?
2: Şimdi tabii şöyle bir şey var, yani bunu göz ardı edemeyiz. NATO'nun baş aktörü Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenlik stratejisini yeniledi. İşte bu Amerika kıtasından Amerika Birleşik Devletleri sorumlu olacak. Avrupa kendi başının çaresine bakacak. Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği ve enerji güvenliği esas alınacak ve kendisi de Pasifik'e odaklanacak. Şimdi bu bu amaç, yani bir de bunun araçları var. Çünkü stratejide bir amaç var. Bir de onu sağlayacak araçlar var. Buna gücünün, bunu gerçekleştirmek için gücünün yetmediğinde de strateji belgesinde diyor ki müttefikleriyle bu işi yapacak diyor. Bizimle ilgili yan iki boyutlu. Birisi Orta Doğu ile ilgili. Yani Türkiye'ye diyor ki sen İsrail'in güvenliği ve enerji güvenliğiyle ilgili benim politikalarım neyse onunla uyumlu olacaksın diyor. Yani altı çizilecek konu bu. Dolayısıyla Türkiye'de yapmak istediği şey, Türkiye için yapmak istediği şey bu Amerika açısından tabii, yani öyle düşünelim. Eşittir, böyle olacaktır diye bir şey yok. Ama
1: beklenti bu. Ama bu beklenti. Bu uyumunda bir karşılığı olacaktır diye tabii düşünüyorum ben. Onlar ne?
2: Tabii şimdi bu uyum, bunun karşılığı bir defa İsrail'le benzer hedeflere gideceksiniz demektir. Çünkü İsrail'in güvenliği esassa Orta Doğu'da siz de ona hizmet eder hale geleceksiniz. Ya da ona katkı vereceksin. Şimdi olayın esprisinde bu var. Bölgeyle ilgili olarak. Bir de bunun Avrupa boyutu var. Şimdi her ne kadar farklı bir bakış açısı varsa da sonuçta Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump Rusya'ya karşı Ukrayna'yı savunuyor. Yani kızdı, etti, istediği noktaya getiremedi belki falan ama Ukrayna'yı savunuyor ve Ukrayna'ya bir destek veriyor. Yani verilen desteğin bir parçası daha doğrusu. Avrupa'da ve NATO'da Rusya'yı bir anlamda tehdit olarak ortaya koydu. Şimdi siz tehdit olarak ortaya koyduysanız, burada da Türkiye'den istenen bir takım şeyler var demektir ve var. Yani bir üçüncü boyut ama kapasitesi kazanması gerekiyor. Daha doğrusu kapasitesini artırması gerekiyor. Bu maksatla zaten deklare ettiler, yani 800 milyar avroluk bir yatırıma giriştiler ve Lahey'de biliyorsunuz 2035'e kadar savunma bütçelerinin %5'e gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin savunmaya ayrılması gerektiğini ortaya koydular. Bu şu demek, yani önümüzdeki dönemde silahlanma olacak demek. Burada da Türkiye'nin işte son savunma sanayinde attığı adımlar var ve dikkat çekici bu. Şimdi çok önemli ölçüde kaynak harcandı bu maksatla ve burada bir takım hedeflere de bir anlamda ulaşıldı ama daha kat edilecek çok mesafe var. O ayrı bir mesele.
3: Tabii.
2: Belki daha iyi de yapılabilirdi bu süreç, daha doğru değerlendirilseydi. Daha iyi bir noktaya da gelinebilirdi ama gelinen bir nokta var, bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi bu da Avrupa tarafından görülen bir olgu. Şimdiye kadar Türkiye'yi dışladılar. Bundan sonra Türkiye'yi dışlama konusunda bu kadar istekli olamayacaklar. Çünkü Rusya'yı tehdit olarak görüyorlar ise, şimdi tehdit görüyorsanız tehdidi büyütecek adımlar atmazsınız. Yani bunu ne demek somut olarak ifade edersek, siz Rusya'yı tehdit görüyorsanız Türkiye'yi de düşmanlaştırmazsınız. Ne yaparsınız? Kendi tapını da çekmeye çalışırsınız. Böyle bir gelişme olacak.
1: Yani, şunu şu bir bu devam edin lütfen.
2: Yani dolayısıyla Türkiye stratejik olarak zaten önemli bir ülkeydi. Fakat biraz daha değerli hale geldi. Kim açısından? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa açısından. Bu iki yaka aralarında bir takım problemler var ama bu iki yaka neyi ifade ediyor? NATO'yu ifade ediyor. Yani hem Avrupa hem Amerika açısından değerli hale geldiyseniz, değeriniz arttıysa, o zaman NATO'da değeriniz arttı demektir. Ama bu böyle çok abartılacak bir şey mi? Yani biraz tehlikeli yanları da var. Ona dikkat etmek gerekir.
1: Şu benim dikkatimi çekti, az önce de söylediniz, İsrail'in güvenliği önceliği Amerika Birleşik Devletleri'nden, bu bilinen bir durum. Son sonuç bildirgesinde İran'ın örneğin bir tehdit olarak belirlenmiş olması da zannediyorum bunun bir sonucu ya da bunun bir yansıması, ama Türkiye'nin kadim politikaları açısından bakılırsa da hani İran'ın, ki bu son süreçte Türkiye oldukça dengeli bir politika izledi, bu İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırdığı o süreç içerisinde, bundan sonra başka bir politika mı bekleyeceğiz biz? Ya da böyle bir değişim Türkiye'nin politikalarında yaşanabilir mi? Siyasi ya da askeri boyutta.
2: Şimdi aslında biz kadim politikalarımızı biraz terk ettik. Yani bunun somut örneği Suriye'dir. Yani yurtta sulh, cihanda sulh deyip komşularımızın iş işlerine falan karışmazken Suriye'deki olayla farklı bir boyuta geldi. Onu göreceğiz, yani önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani biraz da tabii bu iktidarın içeride ekonomik olarak, hukuki olarak, siyasi olarak biraz zayıflamasının kompanse edilmesi, yani telafi edilecek bir alan olarak görmesi münasebetiyle öne çıkan bir durum söz konusu.
1: şunu beraber mi okumak gerekiyor? Sizin o dediğim gibi bloğunuzdaki yazıda da benim dikkatimi çekti. Yani bir İran'ı çevreleme konsepti, bu NATO'nun bu bildirisinde, sonuç bildirgesinde de dikkat çeken konu. Bu meseleyle ya da işte Suriye'de İran kuzeyi, yine bunlara dikkat edersek, ya da ülkedeki devam eden 2-3 yıldır devam ettirilmeye çalışılan o terörsüz bir Türkiye süreci, bütün bunları beraber mi okumak gerekiyor?
2: Kesinlikle beraber okumak gerekiyor. Çünkü bunlar birbirinden kopacak şeyler, kopabilecek şeyler değil. Hı hı. Yani şu anda Orta Doğu'da yapılmak istenen işte bölgedeki Suriye, Irak, hı hı, İran'ın kolları, yani Hizbullah, Husiler, hı hı, Irak'ın içindeki Haçlı Şabi, yani bütün bunların hepsinin Türkiye tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Ve İsrail'le birlikte yapması gerekiyor bütün bunları. Hı hı. Amerika'nın arzusu açısından söylüyorum. Yani bu ne ölçüde birebir gerçekleşir onu bilmiyorum. Ama hı hı, Amerika'nın arzusu açısından böyle bir durum söz konusu. Zaten bizimkiler de bu adımları atıyor. Bu adımları atıyor. İşte terörsüz Türkiye'nin nereden çıktığını çok iyi biliyoruz. Pat diye gelmedi. Yani Suriye'de denklem farklılaştı. Oradan bize bir tehdit geliyor dendi. Ve sıra bizde gibi bir ne bileyim yani devlet adamı.
1: Paranoya diyebilir miyiz? Ya da endişe yani, diyebilir miyiz? Böyle bir endişe yaratılıyor ya da yaratılmaya çalışılıyor mu ya da böyle bir durum?
2: Bir şeyi meşrulaştırmak için bir şeyi büyüttüler. Yani yok İsrail Türkiye'ye saldıracak, şöyle olacak, böyle olacak, sıra bize geldi falan gibi böyle tuhaf tuhaf bir tutum içerisine girdiler. Sıra bize nasıl geliyor? Aslında sıra bize geliyor. Fakat işte böyle bir projeyle geliyor. Yani silahlı bir saldırıyla gelmiyor sıra bize. Hı hı.
1: Masada yani yaşananlar bu gerek tehlikeyi getiriyor yani, diyorsunuz.
2: Gerek hı hı.
1: Son 3-4 dakikam Sayın Yavuz. Şunu da sormak istiyorum. O Katsa yaptırımları ki kalkacağını ifade etti Trump, ya da F-35'e Türkiye'nin projeye dönmesi dönmemesi. Önce geldi, evet dönecek dedi, giderken daha karar vermedim bakarız gibi bir yaklaşım sergiledi. Siz bu süreçleri amaları fakatları çok olan bir süreç, bir dönem olarak tanımlıyorsunuz. Somut bir adım bekliyor musunuz Türkiye'ye yönelik olarak, yoksa hani Trump bir parmak bal çalıp gitti mi ağzımıza?
2: Şimdi tabii önümüzdeki dönemi gözlememiz gerekiyor. Çünkü Katsa'yla ilgili iki boyut var. Yani birincisi başkanın yetkisinde olan hususlar var. Bir de kongrenin yetkisinde olan konular tabii var. Şimdi kongrenin yetkisinde olan konuları nasıl çözecek? Muamma. Yani Trump neyin sözünü verebilir? Kendi yetkisinde olan hususları çözmenin sözünü verebilir. Ki onu yapacaktır diye ben şahsen düşünüyorum. Ama kongre ile ilgili konuyu daha karar vermedim dediğine göre, ya hatırlattılar kendisine böyle
1: Kasım'da da seçim var Amerika'da, ki çok parlak görünmüyor süreç Trump açısından.
2: Yani Kasım'a da bir şey kalmadı aslında şurada.
1: Tabii.
2: Yani işte tabii. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 3-4 ay sonra Trump'ın ne hale geleceğini göreceğiz. Sürdürecek mi bu politikaları, yoksa biraz topal ördek mi olacak, göreceğiz. Yani o bakımdan biraz beklememiz gerekiyor. Yani çok böyle ben biraz şeye benzettim. Yani bu zirve esnasında çok böyle öne çıkan, işte her şeyi Türkiye'nin lehine bir hava estirildi. Tabii ki öyle olursa çok seviniriz, ama şimdi sütün üstündeki ya da yoğurdun üstündeki kaymak gidecek, aşağıda ekşi olan kısımla karşı karşıya kalacağız.
1: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz. Çok çok teşekkürler tekrar size.
2: Ben teşekkür ederim. Dolayısıyla veya yoğurt tatlı mı ekşi mi önümüzdeki belli olacak.
1: Göreceğiz. Biz de hep beraber değerlendiririz. Tekrar sizi konuk olarak ağırlamak isteriz elbette. Tekrar teşekkürler.
2: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağolunuz.
2: Yani bütün bunların Çin'e karşı yapıldığını bilin yani. Ama bu kez
1: mesela sonuç bildirgesinde Çin vurgusu yoktu. Rusya ve İran vurgusu vardı. Değil mi?
2: NATO'nun Çin'le hiç alakası yok. Sınırları burada. Coğrafyanın getirip dayattığı bir şey var. Ama Amerika'nın asıl maksadı ulusal güvenlik stratejisinde de olduğu gibi Çin'in yükselen Çin yani. Burada tamam Rusya Ukrayna'da saldırgan bir pozisyonda falan. İran kendi isteklerinin dışında bir kapasite gösterdi. Ama onlar olduğu yerde duruyorlar. Yükselen bir değer var, o ne? Çin o yani. Dolayısıyla esas meseleyi siyasi olanı unutmamamız lazım. Burası biraz askeri.
1: Evet, onu da ayrı bir programda mutlaka görüşelim. Çok çok teşekkür ederim.
2: Sağ olun.
1: Konuğum emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'du. NATO 3.0 ya da Trump 3 NATO 0 mı meselesini Ahmet Yavuz'la konuştuk. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. İran dedik, NATO sonuç bildirgesinde İran'da bir tehdit unsuru olarak görülmüştü. Hatta şöyle söyleyelim, Trump da bu arada ateşkes bitti açıklamasını nerede yaptı? Ankara'da yaptı, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın ticari gemilere saldırı düzenlediği gerekçesiyle İran'a bu kez CENTCOM'un bazı şehirlerini İran'ın hedef aldığını öğrendik. Dün gelen haberlerle şu dakikaya kadar gelen bilgi, İran'da 90 ayrı hedefin Amerika Birleşik Devletleri tarafından bombalandığı yönünde Konarak, Bender Abbas, bu şehir ve Çabahar'da gelen bilgiler, sabah saatlerinde ulaştığımız bilgiler, bu şehirlerde patlamalar duyulduğuna yönelik bazı bilgiler var. Bunların bazılarında liman kenti olduğunu da, örneğin Çabahar gibi kentlerinde liman kentleri olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu arada tabii İran'da karşılık verdi mi? Evet, İran'dan yapılan açıklamalar da zaten bu yöndeydi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize saldırırsa biz de karşılık vereceğiz demişti. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamalar, Kuveyt'teki bazı noktaların vurulduğu yönünde, Ürdün'deki Amerikan üslerine yönelik olarak İran'ın yine füzelerle misillemeler düzenlediği yönünde de bazı bilgiler var. Hatta şöyle söyleyeyim, Ürdün ordusundan bir açıklama, Petra resmi haber ajansına verilen bilgi üzerinden aktarıyorum size. Ürdün resmi haber ajansı, hava savunma sistemleri dendi dün yapılan açıklamada. Öğleden sonra İran'dan fırlatılan 8 füzeyi önleyip düşürdü açıklaması da yine Ürdün'den gelen açıklamalardı, ayrıntılardı, detaylardı. Tabii bir de bilanço var, insani boyutu için onu da konuşmadan edemeyiz. Yine İran'dan gelen açıklamalar bize şunu gösteriyor. 14 kişi İran'da gelen bilgiler, 14 kişinin hayatını kaybettiği yönünde diyelim ve bitirelim bugün itibariyle. Bir duyurum olacak. Gelecek hafta olmayacağım. İzninizi rica ediyorum. Küçük bir sağlık sorunu. O sağlık sorunu çok önceden planlanmış sorunu çözmek için önceden planlanmış bir izindi. Ne zaman tekrar sizlerle olacağım? 20 Temmuz Pazartesi sabahı birlikte olacağım. Bugünü ve haftayı da kapatıyoruz. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşım, teknik masadaki arkadaşım sevgili Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İrem Başköy'e, İknur Karadeniz'e bana olan yardımları, destekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi 20 Temmuz Pazartesi sabahı tekrar birlikte olacağız. O güne kadar yapabilirseniz bu ülkede biraz zor ama aklınıza mukayyet olunuz lütfen. Hoşça kalın.

0: güçlü özgenle yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İran'da ABD'nin son 2 günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin operasyonlar sürüyor. LGS sonuçları bugün açıklanacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. İran'da ABD'nin son 2 günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son 2 günde 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. Yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanelerde sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildikleri bildirildi. İç gündeme geçeceğiz. Bültenimizde peş peşe operasyon haberleri var sevgili dinleyiciler. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu kapsamında 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesabında toplam giriş çıkış tutarı 76 milyar 284 milyon lira olarak belirlendi. Şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri anlaşıldı. Para transferi gerçekleştirilen şüphelilerin banka kayıt verilerine göre işlem açıklamalarında bahis, bet, slot, merit, kumar, kasino, yatırım ve jojo gibi ifadelerin bulunduğu tespit edildi. İstanbul merkezli 8 ildeki bir başka dolandırıcılık operasyonunda ise 11 şüpheli yakalandı. Kendilerini yatırım şirketi temsilcisi olarak tanıtan zanlıların telefonla irtibat kurdukları kişileri yatırım danışmanlığı ve yüksek kazanç vaadiyle ikna ederek dolandırdıkları tespit edildi. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler İstanbul, Adana, Antalya, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 11 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. Ve sırada bu sefer de sokak çetelerine yönelik bir operasyon haberi var. İstanbul'un Anadolu yakasında sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla çok sayıda farklı eyleme karışmakla suçlanan 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor. 12. yargı paketi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Mecliste görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak. Duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak. Yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Paketle kamuoyunda IBAN dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alınacak. Ve LGS'de geri sayım başladı. Sınav sonuçları bugün açıklanacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün ilan edilecek. Tercihler 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler yerel, merkezi ve pansiyonlu okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak. Ve şimdi düne dönelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki 36. NATO zirvesi sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Zirvenin başarıyla tamamlandığını belirten Erdoğan, 32 devlette hükümet başkanının yanı sıra 100'e yakın bakan, üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcisi ve davetlinin zirveye iştirak ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs konulu kararı yok hükmündedir açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu'nun 1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri konulu kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun kabul edilen kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren kararı yok hükmündedir denildi. Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya ise tam destek verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'a 1974 Türk askeri müdahalesini çarpıtarak Kıbrıs Türk halkını ve Türkiye'yi hedef alan bu kararını şiddetle kınıyoruz ifadeleri kullanıldı.
0: Ekonomi.
1: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Türkiye ile Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşma önümüzdeki günlerde imzalanacak. İstanbul Havalimanı en dakik havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı Haziran ayında Londra ve Madrid havalimanlarını geride bırakarak %94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. Yeni bedellik askeri ücreti belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 2026 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik ücreti 472.653,60 lira olarak belirlendi. Başvurularsa 7 Temmuz itibariyle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,60 değer kaybıyla 14.105 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 88 kuruş, euro 53 lira 74 kuruş. Kapalı çarşıya bakacağız. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.242 lira, çeyrek altın 10.210, tam altın 40.609, ata altın ise 41.668 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün akşam başladı. Kupanın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Fransa galibiyetiyle sona erdi. Böylece Fransa da turnuvanın ilk yarı finalisti oldu. Fransa yarı finalde ise bu akşam oynanacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek. Ve bu akşam dedik, 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmalarına bu akşam oynanacak İspanya-Belçika mücadelesiyle devam edilecek. Los Angeles Stadında oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Dünya Kupası'nda 3. çeyrek final maçı ise cumartesi akşamını pazara bağlayan gece saat 12'de Norveç ile İngiltere arasında oynanacak.
0: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %45'lik bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yol yapımı dolayısıyla trafiğe etki eden noktalara bakacağız. D100'de Uzunçayır koşu yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede gün içerisinde yoğun bir trafik yaşanıyor. D100'de ise Güzelyalı Tuzla yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapalı ve bu bölgede de şu anda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durum bültenine bakacağız. TEM otoyolunun 0-13 kilometreleri Hendek-Akyazı kavşakları kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor. Çalışma kapsamında Kuzey Marmara otoyolunun Akyazı kavşağından İstanbul istikametine girişte ulaşıma kapatıldı. İzmir-Aydın otoyolunun 3-4 kilometrelerinde sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor. Balıkesir-Akhisar yolunun 18-19 kilometrelerinde de trafik akışına kontrollü izin veriliyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Türkiye İzlanda karşılaşması oynandı. 4-2 kazandı. Deplasmandaydık. A milli futbol takımı İzlanda'ya gidip de ilk defa galip bir şekilde oradan dönebildik. Ben mutlu oldum. Ben seyrettiğim futboldan da keyif aldım ama...
2: Nelerinden keyif aldın mesela bu dünkü maçın?
1: Şimdi söyleyeceğim, ben yine Fenerli olduğum ortaya çıkacak. Tabii ki İrfan Can Kahveci'nin gol atması, Arda Güler'in gol atması tabii ki beni ekstra sevindiren şeyler oluyor. Bunlara ben mani olamıyorum. Ama onun dışında ben milli takımın bir atak halinde olması bırakmaması, bunlar çok keyifli geldi bana. Kalecimizin başarısı beni mutlu etti. Oyuncuların isteği, arzusu beni mutlu etti. Seyrettiğimden keyif aldım açıkçası.
2: Ne mutlu sana, ne mutlu sana.
1: Ama yani, asla aynı fikirde değiliz.
2: Benim keyif aldığım maçlar mesela bizim etkin bir şekilde oynadığımız, taktik pırıltıları gördüğüm, bunu datalarla eşleştirebildiğim maçlar daha çok. Böylesi maçlardan daha çok keyif alıyorum ama genelde
1: bu
2: bundan.
1: Bu maçta bunu görmedim.
2: Bu maçtan Montella ile oynadığımız birçok maçta ben bunu görmekte çok zorlanıyorum.
3: Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Futbol Saati her salı saat 14'te.
4: Bunu biliyor muydunuz? Güneş kendi etrafındaki bir turunu ekvator bölgesinde 25 dünya günü, kutuplarda ise 36 dünya gününde tamamlar. Güneşin kendi etrafındaki bir turunu tamamlama süresi, yani bir güneş günü, sabit bir sayıyla verilemez. Çünkü güneşi oluşturan plazma güneşin farklı bölgelerinde farklı hızlarda hareket eder. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Emekli hava pilot tümgeneral Beyazıt Karataş, NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinde yeniden gündeme gelen F-35 savaş uçakları ile ilgili Radyo Sputnik haber müdürü Fethi Yılmaz'a konuştu. Karataş, F-35'lerin çalışma prensibinin ABD'ye savunma anlamında bağımlılığını artıracağını ve 5. nesil uçakların işletme maliyetlerinin 100 milyonlarca lirayı bulacağını şöyle anlattı.
2: Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri, S-400 alırsan seni F-35 programdan çıkartırım diye bize önce bir tehdit mesajı yolladı.
3: Evet.
2: Ama biz 2019 yılında S-400'leri, yani uzun menzilli yüksek yüklü hava füze savunma sistemini almaya başlayınca da bizi zaten programdan çıkarttı. Şimdi ilk tartışmalar başladığında 2017'de almaya karar verdik, işte 2018-2019'da geldi dediği anda ben de şunu dedim. Şimdi siz S-400'den dolayı Türkiye'yi, bir nedenden dolayı Türkiye'yi çıkartmaya çalışıyorsunuz. O zaman sizin şu meşhur F-35 uçağınızın özellikleri nedir? Türkiye'yi nasıl bağlayacak veya Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm dünyadaki kendi müttefikleriyle beraber kurmayı planlandığı ağ içerisinde F-35'ler nasıl bir rol oynayacak diye anlatmaya başlayınca görüldü ki Amerika Birleşik Devletleri'nin planı şu: her şeyi kendisinin kontrol edebileceği uçan bilgisayar dediğimiz F-35'in her türlü bilgilerini Amerika Birleşik Devletleri'nde bir ağ içerisinde, yani bulut tabanlı bir teknoloji içerisinde toplamaya karar vermiş. Özetle şu: uçağı kullanabilmek için, yani motorunuzu çalıştırıyorsunuz pilot uçağın içerisinde, uçağın sistemlerine login olabilmek için aynı evinizdeki bilgisayarınızı açtığınız gibi kullanıcı adı, şifre veya parola girmeden uçağınızın sistemlerine erişim sağlayamıyorsunuz. Ve bu uçağın kullanıcı adı ve şifresi veya parolası diyelim, bunu da her gün, her sorti için, her uçuş için Amerika Birleşik Devletleri tarafından üretilerek size geliyor. Ve bu özetlediğim sadece uçağın başlangıçtaki bölümü. Evet, şu anda bizi dinleyenler için tekrar belirteyim. Elinizdeki cep telefonu gibi veya bilgisayarınız gibi aynen güncelleme isteyen, üzerinde devamlı çalışılabilen, ağ tabanlı olarak, yani internet tabanlı olarak sizi kontrol edebilen bir sistemden bahsediyoruz. 5. nesil uçaklarda yazılım size ait olmadığı müddetçe özetle şöyledir: Amerika Birleşik Devletleri isterse uçarsınız, istemezse uçamazsınız. Nasıl cep telefonunun sahibi veya güncellemeyi yapan, diyelim ki firma isimlerine göre söylüyorum, oraya aitse, aynı şekilde veya bilgisayarınızda, günlük bilgisayarınızda kullandığınız yazılım kime aitse, bu uçağında yazılımı, yani onu komuta eden, onu kontrol eden Amerika Birleşik Devletleri olduğu için derse uçarsınız, istemezse uçamazsınız tabirini. Şunun için kullanıyorum: PKK'ya karşı kullanamazsınız. Başka bir ülkeye karşı herhangi bir şekilde harekat yaparken ben istersem kullanırsınız. Nedeni de şu: uçağınızı yerden kaldırmak

0: kaldıramazsınız. Uçağınızı yerden kaldıramadığınız için evinizde uçan bir çöp olarak kalır. Bazen çöp tabirini kullanıyorum ama bunu ben sadece söylemiyorum. Bunu Amerika Birleşik Devletleri'nde projeye karşı olan ve projenin pahalılığından şikayet eden Amerikalı yetkililerin ağızlarından söylüyorum. Bu bir çukurdur diyor. Buradan çıkmamız gerekir diyor. Fare çukurudur diyor. Daha kaba bir şekilde küfür ederek F-35 uçağıyla ilgili bilgiler paylaşıyor. Ben şöyle söyleyeyim, biraz önce bahsetmiştiniz. Aslında Kaan'la ilgili olarak devam eden süreç içerisinde Kaan'ın hangardan çıkması, motor çalıştırması, testlerine yapılmaya başlaması ve uçuş için geriye saymasıyla birlikte F-35 benim için gündemden düştü.
1: Evet.
0: Ama F-35 benim için gündemden düştü derken, bunları kamuoyuyla paylaşırken kamuoyunda da büyük bir farkındalık oluştu ve F-35 uçağının Türkiye için yarattığı tehlikeleri görmeye başladılar. Ben sadece burada uçağın çalışmasıyla ilgili söyledim ama hemen şöyle biraz daha geriye döneyim.
1: Tabii.
0: Milli lojistiğinizi elinizden alıyor. Sizi kontrol etmeye başlıyor. Yani sizin tesislerinizi kullanıyor, size satıyor. Bunu hemen şöyle özetleyeyim. Hizmet alımı almak zorundasınız. 30 uçağınız, 40 uçağınız var. Diyorsunuz ki benim faaliyet oranım %75 olsun. %75 olması için diyor ki firma sana bir fatura çıkartıyor. O zaman diyor senin Eskişehir'deki fabrikanı kullanacağım diyor. TUSAŞ'ın bazı imkanlarını kullanacağım diyor. Burada bir depo açacağım diyor. Şimdi bunların hepsi bazen böyle anlatırken diyorlar ki Türkiye'ye iş payı verecekti. O 100 uçak üzerinden konuşulurken bir rakamdı. Siz artık 100 uçak almaya karar vermediniz. Takip edenler diyecektir F-35 sayısını pahalılık nedeniyle 30 uçağa kadar düşürdünüz. Başlangıçta 30 uçak almayı planladınız Türkiye olarak. Diyelim ki 25 uçağınızı pahalı tutacaksınız. O zaman sizin her şeyinizi kontrol ediyor. Hatta şöyle bir örnek daha vereyim ben. Diyor ki Eskişehir'de işte motor test bölümü kurulacak. İş payı kazanacaktır. İşte şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Çok basit bir şekilde radar görünürlüğü, radar kesit alanını azaltmaya yarayan radar emici diyelim, dalgalan emici boyayı bile belli bir sortiden sonra, uçuştan sonra yeniden boyanması gerekiyor. O parçacıkları bile poşet içerisine koyup Amerika'ya götürüyor. Sizi sokmuyor. Yani size hizmet veriyor, paranızı alıyor, ülkenizin bütün imkanlarını kullanıyor ve bunların hiçbirinden sizi faydalanmayacak şekilde de kısıtlamalar getiriyor. Dolayısıyla bunları anlatmaya başlayınca dediler ki işte Türkiye 12 milyar, 15 milyar para kaybediyor. Diyor, iş payı alacak değil. Hayır değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin F-35 için, F-35 için mutabakat metnini imzaladığı Ocak 2007 yılında, 2008 yılında kanunlaşırken kanun teklifinde şu geçiyor. O zamanki uçak sayısına göre, yani yüksek uçak sayısına göre maksimum 5,5 milyar dolar iş payı veriliyor Türkiye'ye. Bu rakamların hepsi resmi belgelerde var. Yani böyle F-35'ten çıktık, öldük, kaldık, işte 12 milyar kaybettik. Halbuki o 5,5 milyar dolar ve 20 yıla yayılmış bir para iş payı alıyorsunuz. Peki bu tartışmayı yaptınız, öldük, kaldık, 12 milyar, 13 milyar kaybettik.
1: Evet.
0: Bir uçağın fiyatı yaklaşık olarak 100 milyon dolar şu anda. Bir F-35 uçağının fiyatı. Şimdi şöyle bir şey var, bu konuştuğumuz etiket fiyatı şu anda, basitçe söylüyorum. Ama ömür devri boyunca ne kadar kullanacaksınız bu uçağı? Amerikalılar yaklaşık 40 yıl kullanıyor. Biz ise 50 yıl civarında kullanıyoruz. 50 yıl boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ne ömür devri olarak adlandırdığımız yedek parçası, işletmesi, şu su, bu su aklınıza ne geliyorsa. İşte ne diyelim ona, yeni yüklemeler yapılacak. Ondan sonra işte her seferinde yükseltmeler yapılacak. Uçan bilgisayar vesaire dediğinizde bile 4 para ödemeniz gerekiyor. Yani 100 milyon dolara aldığınız uçağınız size yıllar içerisinde tanesi 400 milyon dolara geliyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Çarptığınız zaman iş payı da otomatik olarak ona göre düşüyor.
2: Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılmasıyla 12 milyar dolar kaybedeceğine ilişkin iddiaları yalanlayan Karataş, Türkiye maksimum uçak kapasitesine bile 5,5 milyar dolar pay veriliyordu. Bunlar resmi belgelerde var. Bunlar 20 yıla yayılmış paralar ayrıca, dedi. Karataş şöyle devam etti.
0: Yani siz öldük kaldık falan deyip bazı firmalara iş payı kazandırayım derken vergi mükellefi olarak bizler, yani sizler, bizi dinleyenler için söylüyorum, cebinizden başka paralar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecekti. Dolayısıyla F-35 projesi benim için çok önceden, sizin de belirttiğiniz gibi, gündemden düşmüştü. Milli Muharip Uçağı biz zikretmeye ve ismini söylemeye başlayınca büyük bir heyecan duymaya başladılar. Milli Muharip Uçağı yaparız, edemeyiz, kalorifer peteğiydi, kesildiydi, edildiydi. tartışmaların hepsine noktayı en güzel havacılıkta şöyle verilir. Uçarak verirsiniz. Bilek gücüyle verirsiniz. Aradaki yol haritasını, çok fazla ayrıntılarına girmiyorum. Uçmak demek cevabı, yani karşıya tokat vurmak demektir. Bu Türkiye'nin milli kurtuluşudur. Çok önemli bir aşamadır. Bir havacı general olarak, emekli general olarak gururla söyleyebilirim. Bunun savunuculuğunu yaparken de inanın çok az kişi başlangıçta yanımızdaydı. İnanmıyorlardı. Şimdi önümüzde yine uzun bir süreç olacak. Uçmakta tabii elbette her şey bitmiyor. İstediğiniz özelliklere sahip olabilmek için biraz önce sizin konuşmanızın başında belirttiğiniz gibi o yol haritası içerisinde neler yapılacak derken tek tek uçağın isterlerine uygun, yani sözleşmesine uygun faaliyetler uçak üzerinde denenecek. Elbette uçaklar, biraz önce F-35'ten bahsettik, bunlar blok blok, yani üretim kademelerine göre ömür devri boyunca farklı modernizasyonlar görürler. Örneğin F-16'lar, hatırlayacaksınız şimdi ne diyoruz, yeni blok 70 diyoruz bakın.
1: Blok 70'ler.
0: Blok 15'te başlayıp blok 70'e kadar gelen, 70-72'ye kadar gelen T-16'da bile bir modernizasyon, yükseltme çalışmaları yarı sıra, bu uçakta da, yani Kaan'da da blok 1, blok 2, blok 3, blok 4 olarak önümüzdeki dönem içerisinde üretimler başladıktan sonra iyileştirmeler, geliştirmeler yapılacak. Dolayısıyla yaşayan bir proje. Bu projenin en can alıcı noktası, elbette biz şimdi Kaan'dan bahsediyoruz, Türk havacılığının gelmiş olduğu tepe noktasından bahsediyoruz ama altında, onun hatırlayacaksınız, hürjetler var, hürkuşlar var, diğer başka insansız hava araçları var, yani helikopter uçuşları var, aynı zamanda modernizasyon faaliyetlerine devam eden çalışmalar var havacılık açısından. Bütün bunlar dikkate alındığı anda itibaren her projenin, her işin bir duayeni, bir büyüğü veya örnek alınması gereken tepe noktası varsa, işte 5. nesil olarak adlandırdığımız Kaan da Türk havacılığının en tepe noktasındaki bir çalışmadır. Bu çalışma büyük bir hızla devam edecek. Şimdi şöyle bir konu var, onu da hemen yeri gelmişken belirteyim.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bu proje, şimdi birçok kişi şunu söylüyor. Elbette siyasi iktidar, bakın bunu çok net olarak söylüyorum, bu bir siyasi karardır, siyasi destektir. Şimdi bunu yaparken elbette siyasi iktidar bunun nemasını alacaktır. Öyle veya böyle. Bu kaçınılmazdır. Şimdi dikkat ederseniz bizler paylaşımlarımızı yaparken şöyle diyoruz. Kaan, Türk Kartalı, TF-23 diyorum. Bunu belki ilk defa duyanlar olabilir, bizi izleyenler. Bir kod adı veriliyor. Muhtemelen Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında hangardan çıkıp ismi verildiği için TF-23 olarak adlandıracaktır veya başka bir rakam verecektir ama benim önerim TF-23'tür. 23 rakamı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını temsil eder.
1: Kuruluş ve 100. yıl, evet.
0: Evet. Türk Kartalı TF-23 tek başına hükümetin, Türk Hava Kuvvetleri'nin, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın, TUSAŞ'ın değildir. Türkiye'nin, Türk milletinin projesidir. Bakın buna böyle yaklaşmak gerekir. Dolayısıyla bütün, elbette şu anda çalışanlar, milli savunmada çalışanlar, savunma sanayide çalışanlar, savunma sanayi başkanı falan veya hükümetin diğer kanatları Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diye söylemek zorundadır. Elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan bu projenin desteklenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Ama burada artık parçalanmış bir Türkiye'den ziyade biz emekli askerler hep şunu savunuruz. Bu şekilde yaklaşmayın. İnsanları küstürmeyin. İnsanları küstürürseniz bu sefer şöyle yaklaşır. Uçak kalktı, iniş takımlarını almayı unuttu der. Hayır diye, o bir testin aşamasıdır. Peki o zaman bunun motorunu nereden getiriyorsunuz? Bize milli palavraları yapmayın derler. İşte bu tartışmalara girmemek için birleştirici ve bir araya getirici açıklamalar yapmak gerekir.
2: F-35'in geliştirmesi en uzun süren uçak olduğunu belirten Karataş, gelişme sırasında uçağın sırlarının öğrenilemeyecek şekilde tasarlandığını, ABD'nin bilgisi dışında uçak havalansa bile uçuşa ya da silah sistemlerine müdahale edilebileceğini vurguladı. Karataş şunları söyledi.
0: F-35 programına girmek için şöyle söyleyeyim. Türkiye aslında biraz önce siz söylediğiniz 1.1 olarak bahsedildi, milyar dolar olarak. Sonra 1.7 oldu.
1: Evet. İşte
0: sonunda 1.4 milyar dolarla uzlaştılar diyelim Türkiye'yi yönetenler. Evet. Ortak üretim sırasında Türkiye kendisine düşen 1.4 milyar dolarlık yaklaşık bir miktar parayı bu projeye yatırdı ve şimdi o paranın alınmasıyla ilgili olarak zaten görüşmeler devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne konunuzu kaptırırsanız öyle hiçbir şeyi kolay kolay alamazsınız. Bunu da ben yeri gelmişken altını vurguladım. İkincisi, Yunanistan'a F-35 almalarını özellikle tavsiye ediyorum demiştim. Nedeni şu, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere, bakın üreticisi olmasına rağmen kesinlikle faaliyet oranını %50 diyeyim. Bakın en iyimser olarak söylüyorum. Aslında %29'lara düşüyor, %51'lere çıkıyor ama faaliyet oranı %50. Yani 4 uçağınız varsa ikisini uçurabiliyorsunuz. Bir de çok pahalı bir uçak. İşletmesi de pahalı. Şu andaki Türkiye eğer F-35A modeli ki bizim istediğimiz olarak dikkati çekmişti. 6 uçağını teslim almıştık. Daha sonra programdan çıkınca 6 uçak da Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldı. Yaklaşık 110 milyon dolar civarında bir uçağın fiyatı. Bakın bir uçağın fiyatı. Siz ömür devri boyunca kullanacaksınız. Şimdi bu etiket fiyatı diyelim. Yani gidiyorsunuz F-35'i alıyorsunuz. 110 milyon dolar ödüyorsunuz. Bunun içerisinde eğitim pakette dahil. 40 veya 50 yıl kullandığınızda siz bunu 3 ile veya 4 ile çarpın birim olarak. O zaman ne oluyor? Bakın 110 milyon dolarlık bir uçak size 40 yıl sonra yaklaşık 400 milyon dolara geliyor. Hı hı. Çok pahalı bir sistem. Bu pahalı olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri bu uçağı yaratırken, ben yeri gelmişken söyleyeyim, bağımlılık yaratacak şekilde bir uçak ürettiler. Yani siz bu uçağı alırsanız artık bu uçağa bağımlı hale geliyorsunuz. Bir de bu uçak 5. nesil olduğu için Amerika Birleşik Devletleri isterse bu uçağı yerde dahil olmak üzere çalışmaz duruma getirebilir. Havadayken de müdahale ederek sizin görev yapmanızı engelleyebilir. Bakın en büyük risk Türkiye için bu. Yani siz diyelim ki uçağı çalıştırdınız, kullanıcı adı ve PIN kodu giriyorsunuz. Ondan sonra bilgisayarlarına hakim oluyorsunuz. Diyelim ki uçtunuz, kalktınız, uçuyorsunuz. Uydular vasıtasıyla üzerine yerleştirilmiş olan modülleri etkileyecek şekilde sizin uçuşunuzu etkileyebilir. Atışlarınızı yaptırmayabilir, uçağınızı düşürebilir ve görev yapamazsınız. Yani bu uçağı şimdi kendisiyle müzahir olan diğer ülkelere satabilir. Onlar çok akıllı, biz biraz sert miyiz anlamında çok soru geliyor bize. Onlar mecburen alıyorlar. Ne aldıklarını bilmiyorlar mı? Ne aldıklarını biliyorlar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri silahlarını satarken hem şirin yüzünü kullanır, hem buna soft power diyelim, yani yumuşak gücünü kullanır, bir de sert gücünü kullanır. Yani bu silahı alırsın, almazsın. Öbür türlü her türlü ekonomik diğer yaptırımları sana uygularım da. Onun için F-35 bağımlılık yaratan 5. nesil bir uçaktır. Çok tehlikelidir. 3-5 tane alalım, onun sırlarını öğreniriz falan. Hayır, öyle bir güzellik yok. Hiçbir zaman F-35'in sırlarını alamayacak şekilde geliştirilmiş bir uçaktır. Geliştirme safhası en uzun süren uçaklardan bir tanesidir. Bu nedenle de bu şekilde böyle bir bilgiyi de yine bizi dinleyenler için paylaşmış olayım.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO zirvesi nedeniyle Türkiye'ye yaptığı ziyareti yılan hikayesine dönen F-35'lerin satışına ilişkin gündem tekrar masaya geldi. Radyo Sputnik Haber Müdürü Fethi Yılmaz'a konuşan emekli hava pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, uçağın alınsa dahi ABD'den izinsiz hiçbir şey yapamayacağını, ayrıca işletme maliyetinin çok yüksek olduğunu söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
4: Radyo Sputnik.
3: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk lokumundan helvaya, çikolatadan dondurmaya. Türkiye'nin şekerli mamulleri dünyanın dört bir yanında ağızları tatlandırıyor. Yaklaşık 198 ülkeye ulaşan sektör geçen yıl 4,5 milyar doları aşan ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı ürünler sektörü son yıllarda hızla büyüyor. Lokum ve helva gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra çikolata, reçel, kek ve dondurma gibi ürünler de ihracatta öne çıkıyor. Türkiye'nin dünya kuru meyve ve sert kabuklu yemiş üretimindeki güçlü konumu da sektöre önemli bir avantaj sağlıyor. Rakamlar ihracattaki yükselişi açıkça ortaya koyuyor. Şekerleme sektörünün ihracatı 2021'de 2.9 milyar dolara yaklaşırken 2024'te 3.4 milyar dolara çıktı. 2023'te yaklaşık 3.7 milyar dolara, 2024'te ise 3.9 milyar dolara yükseldi. Geçen yılsa %16 artışla 4.5 milyar doları aşarak rekor kırdı. Aynı dönemde 1.2 milyon ton ürün ihraç edildi. İhracattaki güçlü seyir bu yılda devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında şekerli mamul ihracatı 1.7 milyar doları aştı. Dış pazarlarda özellikle çikolata, dondurma, reçel ve kek gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki Türk şekerlemelerini en çok hangi ülkeler tercih ediyor? Geçen yıl ilk sırada 719 milyon doları aşan ihracatla Irak yer aldı. Irak'ı 515 milyon dolarla ABD, 271 milyon dolarla Almanya izledi. İngiltere'ye yaklaşık 194 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Rusya 153 milyon dolara yaklaşan dış satışla 5. sırada yer aldı. Bugün Türkiye'den yaklaşık 198 ülkeye çeşitli şekerleme ürünleri gönderiliyor. Geleneksel tatlardan yenilikçi atıştırmalıklara uzanan geniş ürün yelpazesiyle sektör hem ihracatını hem de küresel pazardaki payını büyütmeye devam ediyor. Türkiye'nin şekerli ve çikolatalı ürünler sektörü geçen yıl ihracatını %16 artırarak 4,5 milyar doların üzerine taşıdı. Lokumdan helvaya, çikolatadan dondurmaya uzanan geniş ürün yelpazesiyle Türk şekerlemeleri yaklaşık 198 ülkeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Lüks ve moda kavramları yıllar içinde sürekli değişiyor. Bir dönem lüks denildiğinde akla gösterişli logolar, dikkat çekici monogramlar ve sosyal medyada kolayca fark edilen ürünler geliyordu. Ancak bugün moda dünyası daha sessiz, daha yavaş ve daha dokunsal bir anlayışa yöneliyor. El işçiliği ve zanaatkarlık sektörün en çok konuşulan kavramları arasında yer alıyor. Moda dünyası uzun bir aradan sonra yeniden insan emeğine odaklanıyor. Bu yönelimin arkasında yalnızca estetik kaygılar bulunmuyor. Yapay zekanın saniyeler içinde görseller üretebildiği, kampanyalar hazırlayabildiği ve içerik oluşturabildiği bir dönemde insan eliyle ortaya çıkan işler daha değerli hale geliyor. Artık önemli olan yalnızca bir ürüne sahip olmak değil, o ürünün nasıl üretildiğini bilmek. Bir çantanın dikişlerinde ustalığı görmek, bir ceketin kalıbında terziliğin izlerini hissetmek ya da derideki küçük bir kusurun insan emeğini yansıtması lüksün yeni tanımını oluşturuyor. Büyük moda markalarının iletişim stratejilerinde ise artık ürün kadar üretim süreci de öne çıkıyor. Atölyelerde çalışan ustalar, nakış işlemleri, deri kesimleri ve sanatkarların hikayeleri markaların anlatısının merkezine yerleşiyor. Bu değişim son yıllarda sıkça duyulan sessiz lüks anlayışında da kendini gösteriyor. Ancak bu yaklaşım çoğu zaman yanlış yorumlanıyor. Sessiz lüks yalnızca sade renklerden ve logosuz ürünlerden ibaret değil. Bu anlayışın temelinde kaliteli işçilik, ustalık ve görünmeyen bilgi yer alıyor. El işçiliğine olan ilginin artmasının en önemli nedenlerinden biri de dijitalleşmenin hız kazanması. Dijital dünyada her şey daha hızlı ve kusursuz hale gelirken insanlar insan dokunuşunu daha fazla arıyor. Bu nedenle sosyal medyada da artık yalnızca son ürün değil, üretim süreci ilgi görüyor. Nakış videoları, deri işçiliği, dokuma teknikleri ve el yapımı üretimler milyonlarca kez izleniyor. El işçiliği ve zanaatkarlığa yönelik bu ilgi beraberinde yeni bir tartışmayı da gündeme getiriyor. Crowdwashing. Bazı markaların zanaatkarlığa gerçek anlamda yatırım yapmak yerine el işçiliği ve geleneksel üretim estetiğini kullanarak benzer bir algıyı pazarlama aracına dönüştürmesi anlamına geliyor. Bu nedenle nostaljik atölye görüntüleri, handmade vurguları ve zanaatkar hikayeleri markaların iletişiminde daha fazla yer buluyor. Bu durum gerçek zanaat ile zanaat görüntüsü arasındaki farkın daha belirgin hale gelmesine yol açıyor. Türkiye ise bu dönüşümde önemli bir potansiyele sahip. Kutnu dokumaları, tel kırma, oya, deri işçiliği, bakır ustalığı, halı ve kilim kültürü gibi birçok geleneksel üretim tekniği güçlü bir zanaat mirası sunuyor. Uzun yıllar boyunca geri planda kalan bu değerler moda dünyasının insan emeğine, yerel üretime ve kültürel mirasa yeniden yönelmesiyle birlikte tekrar önem kazanıyor. Genç tasarımcıların zanaatkarlarla işbirliği yapması ve geleneksel tekniklerin çağdaş tasarımlarla yeniden yorumlanması Türkiye için de yeni fırsatlar yaratıyor. Görünen o ki craft yani zanaatkarlık yalnızca geçmişin bir değeri değil, moda dünyasında geleceğin lüks anlayışını şekillendiren en güçlü unsurlardan biri olmaya devam ediyor. Gösterişli logoların yerini el işçiliği ve zanaatkarlığın aldığı moda dünyasında insan emeği yeniden lüksün en önemli unsurlarından biri haline geliyor. Dijitalleşmenin hız kazandığı bir dönemde craft anlayışı yükselirken Türkiye'nin köklü zanaat mirası da yeni fırsatlar sunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Uzmanlar, sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve olumsuz gündemin birçok kişide tükenmişlik hissini artırdığına dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında bilinçli farkındalık, yani mindfulness uygulamalarına ilginin arttığını belirten uzmanlar, daha sakin ve dengeli bir yaşam için bazı önerilerde bulunuyor. İşte daha iyi bir yaz geçirmenin 5 yolu. Psikoterapist Mandolin Moody'ye göre insanların hem kişisel hem de profesyonel tükenmişlik yaşadığı bir dönemde önceliklerini yeniden gözden geçirmesi ruh sağlığı açısından önem taşıyor. Uzmanların daha iyi bir yaz geçirmek için önerdiği ilk yöntem açık havada daha fazla zaman geçirmek. Doğayla temas kurmanın stres seviyelerini düşürdüğü ve kişinin kendini daha iyi hissetmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. İkinci öneri ise ekran süresini azaltmak. Özellikle sabah saatlerinde telefona bakmadan güne başlamanın zihinsel yükü azaltabileceği ve stres seviyelerini kontrol altında tutabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar ayrıca bireylerin vücutlarından gelen sinyalleri dinlemesi gerektiğini vurguluyor. Yeterli su tüketimi, dengeli beslenme, hareket ve dinlenme ihtiyacının fark edilmesi hem fiziksel hem de ruhsal iyilik halini destekliyor. Bir diğer öneri ise topraklanma teknikleri. Günlük tutmak, meditasyon yapmak ya da her gün şükredilen birkaç şeyi not almak gibi alışkanlıkların ruh halini olumlu yönde etkileyebileceği belirtiliyor. Uzmanlara göre bilinçli farkındalığı artırmanın bir diğer yolu da duyulara hitap eden küçük rutinler oluşturmak. Sakinleştirici müzikler dinlemek, hoş kokularla vakit geçirmek veya kaliteli zaman geçirmek yaşam kalitesini artırabiliyor. Uzmanlar, küçük değişikliklerle geçirilen daha yavaş ve bilinçli bir yazın tükenmişlik hissini azaltarak ruh sağlığını güçlendirebileceğini ifade ediyor. Sosyal medya baskısı, yoğun iş temposu ve sürekli bilgi akışı birçok kişinin kendini tükenmiş hissetmesine neden oluyor. Uzmanlar, daha sakin, dengeli ve keyifli bir yaz geçirmek için uygulanabilecek 5 etkili yöntemi sıraladı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler onu gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına büyük darbe vuruldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde lider ABD'ye mağlup oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu kapsamında 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesabında toplam giriş çıkış tutarı 76 milyar 284 milyon lira olarak belirlendi. Şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri anlaşıldı. Para transferi gerçekleştirilen şüphelilerin banka kayıt verilerine göre işlem açıklamalarına bahis, bet, slot, merit, kumar, kasino, yatırım ve jojo gibi ifadelerin bulunduğu tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakanlık, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan katsa yaptırımlarıyla savunma sanayine yönelik tüm açık ve örtülü kısıtlamaların kaldırılmasının beklendiğini vurguladı. Açıklamada Türkiye'nin müttefikleriyle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmayı güçlendiren bir yaklaşımı benimsediği ifade edildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve ateşkesle ilgili durum ele alındı. Türkiye İstatistik Kurumu Dünya Nüfus 2026 bültenini yayımladı. Buna göre Türkiye dünyanın en kalabalık 18. ülkesi oldu. Türkiye 86 milyon 92.168 kişiyle nüfus büyüklüğüne göre 194 ülke arasında 18. sırada yer alırken dünya toplam nüfusunun da %1'ini oluşturdu. Ve bir son dakika gelişmesini açıklayalım hemen sizlere. LGS sonuçları bugün açıklanacak diyorduk. İşte beklenen açıklama geldi. LGS sonuçları açıklandı sevgili dinleyiciler. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınav sonuçları bugün açıklanacak demiştik. Ve sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Hemen aktaralım. Tercihlerse 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Spor. Spordan sıcak ama üzücü bir gelişmeyle başlayacağız. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde lider ABD'ye mağlup oldu. A Milli Kadın Voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi Japonya etabının ikinci maçında lider ABD ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlar Osaka'da oynanan müsabakayı final setinde kaybederek karşılaşmadan 3-2 yenik ayrıldı. A Milli takımımız organizasyonda cumartesi günü Türkiye saatiyle 13.20'de Japonya ile 12 Temmuz'da da Türkiye saatiyle 9.30'da Tayland'la karşılaşacak. Güreştense iki madalya haberimiz var. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt Avrupa Şampiyonu oldu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Elif Şevval Kurt altın madalya kazandı. Şampiyonada Greco-Roman stili 82 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz İsmail Bereket de bronz madalya kazandı. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplamda 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Sezonun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre 15 Ocak 2027 tarihinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonsa 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Bir transfer haberiyle devam edelim. Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta. Transferin hareketli takımı Beşiktaş, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren Salih Özcan'ı resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlar milli orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Muchova ve Naskova karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlarda yarı final müsabakaları oynandı. Dünya 9 numarası Karolina Muskova ABD'li rakibini, 12 numaralı seri başı Linda Noskova ise Ukraynalı rakibini mağlup ederek finale yükselen isimler oldu. Organizasyonda tek kadınlar finali 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Ankara parçalı bulutlu 30 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir ve Antalya az bulutlu, İzmir 34, Antalya 30, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27 derece, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 35, Diyarbakır 39 ve Van az bulutlu 28 derece.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %0,60 değer kaybıyla 14.105 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 98 kuruş, euro 53 lira 77 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatına bakacağız. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.235 lira, çeyrek altın 10.198, tam altın 40.566, ata altını da 41.627 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
3: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
4: Bu çökme, bu sapma falan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev evet. versem, bu böyle bir sapma yapsa... Oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen, çökmüşsün sen.
5: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
6: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
7: Bazı insanlar vardır, ne anlatırsanız anlatın sonunda yine boş dönerler. Beklentileri yüksek ama elleri boştur. İşte o zaman halk ağzında şu deyim dile gelir: avcunu yala. Bu deyimin kökeni doğanın sessiz tanıklarından ayılara dayanıyor. Kış uykusuna yatan ayılar yiyecek bulamadıkları zaman açlıklarını bastırmak için patilerinin altını yalar. İşte halk bu gözlemi mecazlaştırarak bir şeyi umup da elde edemeyenler için şöyle der: avcunu yala. Beklendiğini bulamadın, eli boş kaldın. Günümüzde de bu deyim karşılıksız beklentiler karşısında söylenir. Deyimler sadece söz değil, gözlemin ve hayat tecrübesinin ürünüdür. Bugün avcunu yala deyiminin doğayla iç içe geçmiş kökenine uzandık. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

Bir kültürüne borçlu. Tarihsel gelişimi boyunca lunaparklar yalnızca eğlence sunan mekanlar olmakla kalmadı, aynı zamanda toplumsal yaşamın stresinden uzaklaşmayı mümkün kılan kamusal alanlar haline geldi. Lunapark fikri 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da yaygınlaşan panayır ve açık hava şenliklerinden türedi. Ancak bu kültürün en erken örneği olarak 1583 yılında Danimarka'da açılan Bakken gösteriliyor. Başlangıçta bir kaynak suyu etrafında toplanan küçük panayırlar zamanla sabit eğlence alanlarına dönüştü. Bakken, aradan geçen yüzyıllara rağmen günümüzde hala faaliyet göstererek dünyanın en eski lunaparkı unvanını taşıyor. Bu gelişmeleri takiben 1843 yılında Kopenhag'da açılan Tivoli Bahçeleri de Avrupa'da sabit eğlence parkı fikrini güçlendirdi. Parkın kurucusu George Carstensen, Danimarka kralını "insanlar eğlenirse siyaset hakkında düşünmeyi unuturlar" sözleriyle ikna etti. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde sanayileşme ve elektrik teknolojilerindeki ilerlemeler lunaparkların kalıcı eğlence alanları haline gelmesini sağladı. 1893 yılında Chicago fuarında sergilenen dev dönme dolap bu yeni eğlence anlayışının sembollerinden biri oldu. Amerika'da eğlence parkı fikri hızla benimsendi. 1895 yılında Paul Boyton tarafından New York Coney adasında kurulan Sea Lion Park, giriş ücreti alınan ilk modern lunaparklardan biri oldu. Onu 1897'de George Tillio tarafından açılan Stipley Chase Park izledi. Lunapark isminin dünya genelinde kabul görmesini sağlayan esas gelişme ise 1903 yılında gerçekleşti. ABD'nin New York kentinde Coney Adası bölgesinde kurulan Lunapark, modern Lunapark kavramının doğuşunu simgeliyor. Eğlence sektörünün öncü isimleri Frederick Fred Thompson ve Elmer Skip Dundee tarafından inşa edilen bu park, dönemin en gelişmiş elektrikli oyuncaklarını barındırıyor. 250 bin ampulle ışıklandırılan kubbeli yapılar ve kuleler altında tematik bölümler sunuyordu. Ziyaretçiler, Ay'a seyahat gibi bilim kurgu temalı oyunlarla farklı kültürlerin sokaklarını deneyimleyebiliyor, geceyi gündüze çeviren atmosferde büyüleniyorlardı. Parkın ismi olan Lunapark, Latince Luna yani ay ve İngilizce park yani bahçe sözcüklerinin birleşiminden türetilmişti. Lunaparklar sadece eğlence sunmakla kalmayıp sosyal yapıya katkı sunmak amacıyla da tasarlandı. 19. ve 20. yüzyılda yoğunlaşan kent yaşamı bireylerin dinlenme ve kaçış ihtiyacını artırdı. İşçi sınıfının yaşadığı stres ve yoksulluk ortamlarında lunaparklar nefes alma alanı sağladı. Bu parklar boş vakitleri değerlendirme, ailece birlikte zaman geçirme, kentsel streslerden kaçış, ticari gelir sağlama, toplumsal gerginliklerden uzaklaştırma gibi çok yönlü hedeflerle kuruldu. ABD'de 1890'larda tramvay şirketleri hatlarının son duraklarına kurdukları Trolley Park adı verilen lunaparklarla hem toplu taşımayı teşvik etti hem de halkın ilgisini çekti. Benzer şekilde Coney Adası'ndaki lunapark dönemin ahlaki reformcuları tarafından halkı içki ve kumar gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak terbiyeli eğlence alanları olarak da desteklendi. Türkiye'deki ilk lunapark deneyimi 1930'lu yıllara uzanır. 1937 yılında resmi açılışı yapılan İzmir Enternasyonel Fuarı kapsamında ülkenin ilk kalıcı lunaparkı fuar alanında kuruldu. Bu girişim dönemin İzmir valisinin yönlendirmesiyle Avrupa'ya gönderilen atölye şefi Ali Fahri tarafından şekillendirildi. Fahri Avrupa'daki lunaparkları inceleyip çizimler yaptı, döndüğünde İzmir fuarına dönme dolap, atlı karınca, tahterevalli gibi oyuncakları kendi üretimiyle kurdu. Ayrıca bazı büyük ölçekli oyuncaklar İtalya'dan ithal edildi. İlk lunapark halk tarafından büyük ilgi gördü. Her fuar döneminde on binlerce kişi bu renkli dünyaya akın etti. İzmir'deki bu başarı İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde gezici panayırlar ve sabit lunaparkların kurulmasına öncülük etti. Lunapark kelimesi ilk kez 1903'te New York Coney Adası'nda açılan lunaparkta kullanıldı. Fantastik bir atmosferi, ışıl ışıl yapıları ve hayal gücünü besleyen temalarıyla bu isim yalnızca bir parkı değil, bir konsepti temsil eder hale geldi. Jules Verne'ın Ay'a Yolculuk romanından esinlenen bölümler dönemin bilim ve uzay merakını da yansıtıyordu. Lunapark'ın başarısı öyle büyüktü ki hem ABD hem Avrupa'da sayısız park bu ismi taklit etti.
Türkiye'de de zamanla bu isim

0: genel bir eğlence parkı kategorisi haline geldi ve küçük ya da büyük tüm eğlence alanları Luna Park olarak anılmaya başlandı. Toplumsal gerginlikleri hafifletmek, kent yaşamına neşe ve dinamizm katmak, ailelerin güvenle vakit geçirebileceği alanlar yaratmak amacıyla ortaya çıkan Luna Parklar, zamanla şehirlerin simgesine dönüşmüştür. Luna Park ismi ise yerel bir marka adından evrensel bir eğlence terimine dönüşerek, geçmişin panayırlarından geleceğin dijital evrenlerine uzanan, renkli ve büyüleyici bir hayal dünyasını temsil etmeye devam etmektedir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Güneş, bir yandan D vitamini deposu, öte yandan cilt yaşlanmasının ve kanserin başlıca nedenlerinden. Onu dozunda aldığımızda enerji, mutluluk ve sağlık getiriyor ama fazlası ciltte lekeler, kırışıklıklar ve geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabiliyor. Peki o zaman neden milyonlarca insan hala saatlerce güneşin altında bronzlaşmaya çalışıyor? Cevap sadece güzellik algılarında gizli değil. Tarih, moda, sınıf farkları ve kültürel dönüşümlerde bu tutkunun arka planında yer alıyor. Antik çağlardan Chanel devrimine, kültürlerden solaryum furyasına uzanan bu bronz hikaye aslında insanlığın güzellik uğruna güneşe nasıl meydan okuduğunun özeti. Peki nasıl oldu da bir zamanlar sakınılan güneş ışınları modern zamanların güzellik rutinine dönüştü? Cevap kısa ama etkisi büyük. Coco Chanel. 1923'te Fransız Rivierası'nda güneşlendikten sonra bronz bir tenle fotoğraflanan Chanel, dönemin moda anlayışını kelimenin tam anlamıyla yakıp kavurdu. O güne kadar soylulukla özdeşleşen açık ten, yerini tatilden yeni dönmüş, spor yapan, özgür ruhlu görünüme bıraktı. Güneş yanıkları bile bir anda havalı oldu. Elbette Chanel'i tek başına suçlamak haksızlık olur. Bronzlaşmış ten tamamen görecelidir ve evrensel olarak kabul görmüş bir güzellik ideali değildir. Çünkü güzellik anlayışı kültüre göre değişiyor. Avrupa ve Amerika'nın kimi bölgelerinde bronzlaşmak çekici bulunurken Asya, Orta Doğu ve Hindistan'da hala daha açık ten favori. Bir de kendi ten rengine sahip çıkmayı seçen geniş bir kitle var. Tarihte ise işler daha da renkli. Antik Yunan ve Roma mozaiklerinde kadın figürleri genelde daha açık tenli. Çünkü dışarıda değil, içeride vakit geçirdikleri varsayılıyor. Erkeklerse daha koyu. Zira savaşçı, cesur ve dış dünyada aktifler. Ama işler her zaman bu kadar güneşli gitmedi. Orta Çağ'ın veba ve karanlığı ile birlikte bronz ten modası rafa kaldırıldı. 16. yüzyıla gelindiğinde insanlar kurşun ve arsenikli beyazlatıcılarla ciltlerini açmaya çalışıyor, hatta sülük bile kullanıyorlardı. Güneş modası geçmiş bir düşmandı adeta. Ta ki bilim sahneye çıkana kadar. 1890'larda güneş ışığının raşitizm gibi hastalıkları iyi geldiği anlaşıldı. Kellogg ışık banyoları icat etti. Niels Fitzen, raşitizm ve lupus vulgaris gibi diğer hastalıklar için mucizevi bir tedavi olarak kabul edilen Fitzen ışık terapisiyle Nobel Tıp Ödülünü aldı. Derken güneşlenmek sadece sağlıklı değil, bir yaşam biçimi haline geldi. Fransız sahil tatil köylerinin ilk olarak 1923'te genellikle sezon dışı olarak yaz boyunca açık kalmaya başladığı ve bunun da güneşlenmenin zenginler için bir eğlence olarak ortaya çıkmasına yol açtığı söylenir. Coco Chanel bu dönemde güneşten yanmış tenini sergilemeye başlayan birçok kişiden biri. Yine 1920'lerin başına kadar bronzlaşmak batıda çok da rağbet görmüyordu. Kadınlar hala cilt beyazlatıcılar kullanıyor, çil ve lekelerden kaçınıyordu. Ancak özgürleşen etek boyları, dans pistinde salınan flapperlar ve Chanel gibi ikonlarla birlikte bronzluk artık bir meydan okumaydı. Ben buradayım, özgürüm ve güneşteyim. Moda dünyası bunu da kaçırmadı. 1946'da bikini hayatımıza girdi ve 1962'de Ursula Andress'in beyaz bikinisi bronzluğu daha da cazip hale getirdi. 1978'de ilk solaryum Amerika Birleşik Devletleri'nde açıldı ve işte artık bronzlaşmak zaman, para ve tercih meselesine dönüşmüştü. Soluk ten asaletin değil, belki de güneşsizlikten kaynaklanan D vitamini eksikliğinin göstergesi haline geldi. Daha soluk ten bir zamanlar ayrıcalık göstergesiyken bronz ten artık tenimizi rahatça koyulaştırmak için zamanınız ve paranız olduğunu gösteriyordu. Peki güneşin zararları ne olacak? Cilt Kanseri Vakfı'na göre tüm cilt kanserlerinin %90'ı UV ışınları ile ilgili. Üstelik yaşlanma belirtilerinde çoğu güneş kaynaklı. Basın bu konuda epey uyarıcı oldu aslında. Ama moda bir kez parlar mı? Kolay kolay sönmüyor. Üstelik bronzlaşmaya başkalarının itici bulduğu bir düzeyde takıntılı olan kişileri tanımlamak için tanoreksik teriminin doğmasına neden oldu. Bronzlaşmak, Chanel'den Barbie'ye, bilimden moda haftalarına uzanan, zamanla değişen, kültüre göre şekillenen bir trend. Ne tamamen masum, ne tamamen zararlı. Tıpkı güneş gibi, dozunda olursa enerji verir, abartırsanız yakar. Güzellik anlayışı zamanla değişse de güneşin etkileri sabit kalıyor. Chanel'in bronz teni modaya soktuğu o meşhur yazdan bugüne çok şey değişti ama güneşe duyulan tutku hala aynı. Bronzluk bir statü göstergesi mi, özgürlük simgesi mi yoksa geçici bir trend mi? Belki de hepsi ama ne olursa olsun sağlığın modası hiç geçmiyor. Bir tavsiye, güneşe çıkarken şıklığınızı değil cildinizi düşünmeyi unutmayın. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çukurova Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Profesör Doktor Kadir Aydın konuya dair şöyle konuştu. Hafif polimerler ve karbon fiber kompozitler kullanılarak daha hafif ve mukavemetli araçlar üretmek mümkün. Daha hafif araçlar daha az yakıt tüketir ve küçük motorlar için uygun hale gelir. Bu malzemelerin özellikle elektrikli araçlarda aracı menzilini %14'e kadar artırdığı belirtiliyor. Bu hafif materyaller sadece aracın ağırlığını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda yakıt ve enerji tasarrufunu da artırıyor. Otomobil üretiminde 1970'lerde yaşanan petrol kriziyle birlikte yakıt tasarrufu konusundaki bilinç arttı. Petrol fiyatlarındaki yükseliş otomotiv sektörünü daha hafif ve daha az yakıt tüketen araçlar üretmeye yöneltti. Bu dönemde çelikten daha hafif malzemeler araştırılmaya başlandı. Bu noktada devreye giren karbon fiber ve alüminyum gibi malzemeler araçların hem dayanıklılığını artırıyor hem de yakıt tasarrufuna önemli katkılar sağlıyor. Milliyete konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil, araçlarda kullanılan hafif malzemelerin yakıt tasarrufu üzerindeki etkilerini şöyle açıkladı. Bir aracın ağır olması sağlam olduğu anlamına gelmez. Yüksek mukavemetli ve hafif malzemeler kullanarak sağlam ve yakıt verimliliği yüksek araçlar üretilebilir. Yeni Avrupa sürüş döngüsü çevrimine göre %10 ağırlık artışı yakıt tüketimini %3 ila %4 artırır. Karamangil ayrıca hibrit malzemelerle yapılan araç parçalarının aynı dayanıklılığı koruyarak yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığını vurguladı. Profesör Doktor Karamangil yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı da şöyle açıkladı. Vites değişimlerini motor devrine uygun şekilde yapın. Mümkün olan en yüksek viteste ve sabit hızda seyahat edin. Trafik akışını takip ederek gereksiz ivmelerden kaçının. Yavaşlama sırasında frene basmayın, araç viteste kalsın. Lastik basınçlarını düzenli kontrol edin, düşük basınç yakıt tüketimini artırır. Elektrikli ve hibrit araçlar şehir içi kullanımda yakıt tasarrufu sağlarken batarya maliyetleri ve değişim ihtiyaçları nedeniyle uzun vadede yüksek maliyetler getirebilir. Profesör Doktor Kadir Aydın, elektrikli araç bataryalarının aracı maliyetinin 1/3'ünü oluşturduğunu belirterek, sık şarj ve deşarj nedeniyle bataryalar eskidiğinde değişim maliyetleri oldukça yüksek olabilir uyarısında bulundu. Sonuç olarak modern otomobillerde kullanılan karbon fiber ve alüminyum gibi hafif malzemeler hem yakıt tasarrufu hem de dayanıklılık açısından önemli avantajlar sunuyor. Ancak teknolojinin gelişmesiyle birlikte yakıt ve enerji verimliliğine yönelik araştırmalar da hızla devam ediyor. Benzin tasarrufu nasıl sağlanır, mazot tasarruf cihazları gibi sorular akaryakıt fiyatları arttıkça gündeme gelmeye başlarken Profesör Doktor Kadir Aydın ve Profesör Doktor Mehmet İhsan Karamangil konuyla ilgili merak edilenleri ve yakıt tüketimini azaltmak için sürücülerin dikkat etmesi gereken 5 temel kuralı anlattı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
2: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Karayolu trafik güvenliği kamuoyunun en çok endişelendiği konuların başında geliyor. Son yıllarda dikkat çeken risklerden biri olan yol hipnozu, kazaların artış göstermesindeki en önemli faktörler arasında yer alıyor.
2: Uzun yol seyahatlerinde meydana gelen kazaların çoğu yol hipnozu durumundan kaynaklanıyor. İlk kez 1921 yılında bir makalede kullanılan yol hipnozu, sürücünün araba kullanırken yolda bir noktaya kilitlenmesi ve transa geçmesi olarak tanımlanıyor. Sürücünün girdiği trans sebebiyle ciddi kazalar meydana gelebiliyor. Ancak yol hipnozunu engellemek için çeşitli yöntemler bulunuyor. Peki yol hipnozu nedir? Nasıl engellenir? İşte yol hipnozu olmamak için yapılması gerekenler.
1: Monoton ya da tanıdık bir ortamda ortaya çıkan yol hipnozu belirli aralıklarla kendini gösterme ve kaybolma eğilimi gösteriyor. Bu durum sürüş yorgunluğu ve dikkat dağınıklığından farklı bir şekilde seyrediyor. Yol hipnozu sürücünün gözleri açıkken yarı uyku halinde olması durumu olarak tanımlanıyor. Sürücü yol hipnozuna girdiğinde gözleri açık olsa bile çevresel farkındalığı azalıyor ve duyarsızlık başlıyor. Yol hipnozu başlayan sürücüde sık göz kırpma, esneme ve başın anormal duruşu gibi uykuyla ilişkili belirtiler gözlemleniyor. Bu durumda bilincin bir bölümü hipnoz etkisine girerken diğer bölümü aracı otomatik olarak kullanmaya devam ediyor. Yol hipnozu sırasında sürücü amnezi olarak bilinen geçici hafıza kaybı da yaşayabiliyor.
2: 56 erkek sürücü üzerinde gerçekleştirilen simülasyonlu deneyde sürücülerin monoton yollarla etkileşimi incelendi. Katılımcılar her biri 40 dakika süren iki farklı yol koşulunda sürüş yaptı. Her iki yolda düz olmasına rağmen birinde yalnızca eşit aralıklarla dizilmiş çam ağaçları bulunurken diğerinde ağaçlar, çiftlikler, tabelalar ve insanlar gibi çeşitli görsel ögeler yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre tek tip manzaraya sahip yollarda sürücüler büyük direksiyon hareketleriyle ölçülen daha fazla yorgunluk belirtileri gösterdiği görüldü. Araştırmacılar deney sonucunda sürücülerdeki yorgunluğun sürüşün yaklaşık 20. dakikasında en üst seviyeye ulaştığını tespit etti. Bu bulgu otoyol hipnozunun yalnızca uzun süreli sürüşlerde değil, monoton yol bölümlerinde de kısa sürede ortaya çıkabileceğini gösterdi.
1: Yapılan başka bir araştırmada ise göz hareketlerini kontrol eden okülomotor sistemin otoyol hipnozundaki rolü mercek altına alındı. Araştırmaya göre sürücülerin uzun süre aynı noktaya bakması durumunda beyin gördüklerini geri bildirim yerine tahminle yorumlamaya başlıyor. Bu da sürücünün daha az uyanık hale gelmesine ve çevresel uyarıcılar olan dikkatinin azalmasına yol açıyor.
2: Yolun monotonluğu beyin uyanıklığını azaltarak yorgunlukla birleştiğinde beynin görsel verileri normalden daha yavaş işlemesine neden oluyor. Bu durum zihinsel öngörülebilirliğe güvenen ve otomatikleşen bir sürüşe yol açıyor. Uzun süre araç kullanmaya devam edilmesi ise yorgunluğu daha da derinleştiriyor. Araştırmalar sürüş süresi uzadıkça otoyol hipnozuna girme ihtimalinin arttığını ve bunun uykuya dalma olasılığını da yükselttiğini ortaya koyuyor.
1: Farkında olmadan sürüş güvenliğini tehdit eden yol hipnozu ciddi kazalara yol açabiliyor. İşte yol hipnozuna karşı alınması gereken hayati önlemler. Sürücülerin yola çıkmadan önce en az 5 saat uyumuş olmaları gerekiyor. Uykusuzluk refleksleri yavaşlattığı gibi dikkat dağınıklığını da artırarak yol hipnozunu tetikleyebiliyor. Yorgun hissediliyorsa direksiyon başına geçilmemesi öneriliyor.
2: Yolculuk öncesi ve sırasında bol su tüketmek de hayati önem taşıyor. Uzmanlara göre vücudun susuz kalması bilinç kaybına neden olabiliyor ve bu da yol hipnozunu kolaylaştırıyor. Özellikle sıcak havalarda su tüketimi daha da kritik hale geliyor.
1: Çok sıcak ortamlar sürücünün dikkatini dağıtabiliyor ve rehavet yaratabiliyor. Bu nedenle camlar belli aralıklarla açılarak aracın içinin havalandırılması önem taşıyor. Sürücülerin uzun yolculuklarda her 2 saatte bir ihtiyaç molası vermesi gerekiyor. Kısa yürüyüşler, temiz hava ve küçük egzersizler vücudu zinde tutarak sürüş güvenliğini artırıyor.
2: Yol hipnozunu önlemenin bir diğer yolu da sürekli aynı noktaya odaklanmaktan kaçınmak. Uzmanlar yol kenarındaki ağaçlar, tabelalar ve trafik levhalarının takip edilmesini öneriyor. Bu sayede gözlerin aktif kalması sağlanıyor. Yola çıkmadan önce basit ama etkili önlemleri almak hem sizin hem de sevdiklerinizin güvenliği için büyük önem taşıyor.
1: Uzun saatler boyunca aynı hızda araç kullanan sürücüler farkında olmadan yol hipnozu adı verilen tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalıyor. Trafik kazalarının gizli nedenlerinden biri olan bu durum, sürücülerin bilincinin açık olmasına rağmen çevreye karşı farkındalığını yitirmesiyle ortaya çıkıyor.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlıvar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. LGS sonuçları açıklandı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. İspanya'da orman yangını faciası yaşandı. Ayrıntılar bültenimizde. LGS sonuçları açıklandı. 2026 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi mep.go.tr adresi üzerinden açıklandı. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarına sonuç sorgulama ekranı üzerinden belirtilen alana TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisini girerek ulaşabilecekler. Cumhuriyet Halk Partisi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. MYK toplantısında yeni görevden almaların yanı sıra ihraç talebiyle disipliner sevk kararlarının çıkabileceği de öğrenildi. Toplantı saat 14'te başlayacak. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülecek 12. yargı paketiyle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak. İdari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. Kamuoyunda iban dolandırıcılığı olarak bilinen suça karşı da tedbir alındı. 1,3 milyar lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda tırlarda toplam 1 ton 153 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı piyasa değeri 6,5 milyon lira olan iki tıra da el konulduğunu bildirdi. 76 milyar liralık yasa dışı bahise yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahise kumar operasyonunda 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka ve kripto para hesaplarındaki işlem hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu tespit edildi. Hamani'nin cenazesine rekor katılım olduğu belirtildi. İran televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamani için düzenlenen veda törenine 40 milyondan fazla kişinin katıldığını bildirdi. Haberde bu katılımın dünya tarihinin en kitlesel cenaze merasimi olduğu ifade edildi. Rusya'da askeri hava üssüne yönelik terör saldırısı engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Askeri İstihbaratı'nın batılı koordinatörlerin katılımıyla planladığı Rostov-Tsentralni askeri hava üssüne hedef alan büyük ölçekli bir terör saldırısının engellendiğini duyurdu. İspanya'da orman yangını faciası yaşandı. İspanya'nın Almeria kentine etkili olan orman yangınında en az 12 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Yaklaşık 1000 kişinin tahliye edildiği bölgede alevlerle mücadele sürüyor. İlk kez mağara duvarlarında antik insan DNA'sı keşfedildi. Bilim insanları İspanya ve Portekiz'deki mağara duvarlarında binlerce yıllık antik insan DNA'sı buldu. Paleogenetik dünyasında bir ilk olan bu keşif, mağara resimlerini yapan toplulukların genetik izlerini ve geçmişini aydınlatmaya hazırlanıyor.
2: Ekonomi.
1: Motorine zam geldi. Motorinin litre fiyatına ortalama 3 lira 10 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. BIST endeksi şu sıralarda 14.105 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 88 kuruş, euro 53 lira 73 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.230, çeyrek altın 10.190, tam altın 40.496, atı altını ise 41.550 liradan işlem görüyor.
2: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün akşam başladı. Kupanın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadele 2-0 Fransa galibiyetiyle sona erdi. Fransa böylece turnuvanın ilk yarı finalisti oldu. Fransa yarı finalde bu akşam oynanacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesine bu akşam oynanacak İspanya-Belçika mücadelesiyle devam edilecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Dünya Kupası'nda 3. çeyrek final maçı ise cumartesi akşamını pazara bağlayan gece saat 12'de Norveç'te İngiltere karşı karşıya gelecek.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağışların sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleriyle öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara'da parçalı bulutlu bir hava hakim 30 derece, İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı 28, İzmir ve Antalya az bulutlu, İzmir 34, Antalya 30 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Gaziantep ve Diyarbakır sıcak, Gaziantep 35, Diyarbakır 39 derece, Van az bulutlu 28 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
3: Altın Eller kuyumculuğun sahibi 500 kilo altınla ortadan kayboldu. Buraya İsmail Ağa cemaatinin derneklerinden de altınlar konuluyor. İsmail Ağa cemaatinde ilk defa mı oluyor bu? Yok. Daha önce de bir Fadıl Akgündüz vakası var. Hüküm giydi kendisi. Bir süre sonra cezaevinden çıktı. Çıktığında biz nerede gördük onu? Ahmet Mahmut Ünlü'nün yanında. Kapris Gold diye bir otel temelini Cübbeli Ahmet'le birlikte attılar. Cübbeli Ahmet ne dedi biliyor musunuz? Buradan yer satın almak caiz midir? Ben size fetva veriyorum. Caizdir. Kısa süre sonra Fadıl Akgündüz insanları dolandırdı. Yine bu İsmail Ağa cemaatinin birçok sempatizanı ciddi paralar yatırmıştı buralara. O zaman da Ahmet Mahmut Ünlü size zorlama aldırdım. Ben de dolandırıldım. Benim de bir iki dairem gitti ifadelerini kullandı.
2: Fethi Yılmaz'la Yazı Yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler, saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Rusya'da askeri hava üssüne yönelik terör saldırısı engellendi. İran'da ABD'nin son iki günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. İspanya'nın güneyinde çıkan orman yangınında yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Rusya'da askeri hava üssüne yönelik terör saldırısı engellendi. Rusya Federal Güvenlik Servisi, Ukrayna Askeri İstihbaratı'nın batılı koordinatörlerinin katılımıyla planladığı Rostov Sentrali askeri hava üssünü hedef alan büyük ölçekli bir terör saldırısının engellendiğini duyurdu. Açıklamaya göre Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü, Rostov bölgesindeki askeri hava üssünü bombalaması için bir Rus vatandaşını para karşılığında görevlendirmek istedi. Teklifi alan Rus vatandaşının durumu gönüllü olarak güvenlik güçlerine ihbar etmesi üzerine süreç Rusya Federal Güvenlik Servisi yetkililerinin kontrolünde sürdürüldü. Takip süreci kapsamında Ukrayna askeri istihbarat sorumlularından İHA'ların saklandığı gizli bölgenin koordinatları ve saldırı talimatları alındı. Operasyonda her biri 1 kilogramdan fazla TNT eşdeğeri patlayıcı sağlayan 13 adet drone ele geçirilerek etkisiz hale getirildi. Rusya Dışişleri'nden açıklama var. Kiev, Batı'ya silahların etkinliğini göstermek için Rus sivillere yönelik terörü arttırmaya çalışıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Kiev rejiminin Batı'dan aldığı silahların etkinliğini kanıtlamak için Rusya'nın sivil nüfusuna ve altyapısına yönelik saldırıları arttırmaya çalıştığını belirtti. Zaharova, Ukrayna'ya destek veren ülkelerin terörün finansmanına suç ortaklığı yaptığını da vurguladı. Sadece geride bırakılan bir hafta içinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırıları sonucu 308 sivilin zarar gördüğünü bildirdi. NATO zirvesi için Ankara'ya Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One uçağıyla gelen ABD Başkanı Donald Trump, dönüşte ise beklenmedik bir kararla eski başkanlık uçağını kullandı. Trump, İngiltere'ye yeniden yeni uçağa geçerek Washington'a hareket etti. ABD Başkanı yola çıkmadan önce Ankara'da düzenlediği basın toplantısında İran'ın hedefi olduğunu söylemişti. İran'da ABD'nin son iki günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son iki günde 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. Yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildiği bildirildi.

0: hakka sahip olmadığı vurgulandı. Açıklamada ABD'nin bölgedeki girişimlerinin yalnızca Boğaz'ın işlevini değil, Hürmüz Boğazı'nı kullanan ülkelerin ekonomik ve ticari çıkarlarını da tehlikeye atacağı ifade edildi. Devrim muhafızları Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini savunarak bölge dışı askeri varlığın istikrarsızlığı arttırdığı görüşünü yineledi. Yunan Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 savaş uçağı dün Zakynthos Havalimanı'na acil iniş yaptı. Savaş uçağının pilotunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yunanistan Devlet Televizyon haberine göre pilot uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı. İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesine bağlı Almeria viyaletinde çıkan orman yangını 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bedar çevresindeki yerleşimleri etkileyen yangında ölenlerin bazılarının cansız bedenlerinin araçların içinde bulunduğu bildirildi. Bölgesel yönetim ilk olarak 6 olarak duyurduğu can kaybı sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı bölgede yaklaşık 150 itfaiyeci 5 itfaiye aracıyla alevlere müdahale etti. Görgü tanıkları yangının bir elektrik hattının devrilerek kuru bitki örtüsünü tutuşturması sonucu başlamış olabileceğini bildirdi. Yetkililer ise yangının çıkış nedeninin henüz kesinleşmediğini ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı. Çin'de bir sanayi tesisinde yangın çıktı. 28 işçi hayatını kaybetti. Çin'in en büyük ayakkabı üretim merkezlerinden birindeki fabrikada çıkan yangının ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping olayın ağır can kaybına yol açtığını açıkladı. İlk belirlemelere göre 28 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Venezuela'da bilanço her geçen gün artıyor. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3.899'a yükseldi. Yaralı sayısının ise 16.740 olduğu açıklandı. Ülkede yetkililer ve gönüllüler tarafından 86.000'den fazla aileye insani yardım ulaştırıldı. 89 geçici çadır kampında 16.000'den fazla aile de misafir edildi. Güney Kore'de şiddetli sağanaklar etkili oluyor. Güney Kore'de şiddetli muson yağmurları sonucu bir kişi kayboldu, 758 kişi de geçici olarak tahliye edildi. Yetkililer şiddetli sağanak sebebiyle 5 heyelan olduğunu kaydederken söz konusu olaylar için can kaybı bildirilmedi. El Salvador'da 167 milyon dolarlık uyuşturucu sevkiyatı ele geçirildi. El Salvador'un La Paz kentinde bulunan La Concordia Liman İdaresi'nde denizde ele geçirilen uyuşturucu sevkiyatı kamuoyuna tanıtıldı. El Salvador Cumhurbaşkanı Bukele sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18 Haziran'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 167 milyon dolar olarak değerlendirilen 6 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiğini duyurdu. İngiltere'de en popüler erkek ismi yine Muhammed oldu. İngiltere ve Galler'de erkek bebeklere 3 yıldır en çok Muhammed isminin verildiği açıklandı. Kız bebekler için en popüler ismin Lily olduğu belirtilen açıklamada 3. sırada ise Amelia adının yer aldığı ifade edildi. Radyo Sputnik'tesiniz. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya Haberi.
2: Ciddi bir şey bekliyor musun?
3: Mesela bir yapı oluşturduk diyecekler ama tehdit tanımlamasında anlaşılma ihtimali görmüyor.
2: Avrupa'ya bakıyorum şimdi. 2 sene sonra Avrupa'daki hükümetler hangi politikayı savunacaklar? 3 aşağı 5 yukarı belli. Ve bu politika Rusya ile dostluk ve Rusya ile yeniden petrol ilişkisine girme. Kuzey akımın yeniden açılması gündeme gelecek. Bunu savunan partiler sürekli oylarını arttırıyorlar. Şu anda %30'lardalar. Almanya'da en büyük parti.
3: Tabii.
2: Burada ne karar alırsanız alın hayata geçirme şansınız pek gözükmüyor.
3: Zaten altına imza atsa bile genel bildirginin Türkiye, ya ben pratikte bunun hani Türkiye aleyhine sonuçların uygulanmasına izin vereceği kanısında değilim.
2: Bazı kararlar alınsa bile hayata geçmez.
3: Tabii ki. Çünkü dediğim gibi ne yapacağız yani? Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarımızı mı verecekler? Kıbrıs'ta

0: Cumhuriyeti'ni tanıyacaklar mı? Batı Anadolu kıyılarına yakın yerlerdeki deniz akçelerimizi mi verecek? Neyi verecekler?
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
2: Yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. 10 Temmuz 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatlerde 11.20 oldu mu basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
3: Ben Serkan Baştımar.
2: Efendim ikimiz baş başa geldik. Yuvarlak masa etrafındaki yerimizi aldık. Hemen önümüzde gazeteler var ve bakacağız bakalım Türk medyası dünyadan ve Türkiye'den olayları sayfalarına nasıl taşımış. Haftanın son gününde son basın turunda günün ilk gazetesi Nefes gazetesi olacak. Nefes gazetesi partiye isim en kolay iş demiş ve CHP lideri Özgür Özel'in röportajını sayfalarına taşımış özel bir haber. Deniz Zeyrek yazıyor efendim. Özgür Özel Nefes gazetesine konuşmuş ve yol haritasını 3 adımda açıklamış. Butlan kararını hatırlatıyor Özel en başta. Yaşananlar zaten yeterince kötü. Bu kötülüğün sürmesine de artmasına da şaşırmam dedi. Yeni parti dahil her şeyde hazırlıklı olduklarını söyledi. Birinci adım efendim 3 adım da açıkladı demiştik. Birinci adım gidersek hep beraber gideriz diyor. Birinci adım CHP'de kalmak ve geri almak için mücadele etmek. Milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Buradaysak buradayız, gidersek de hep beraber gideriz. Burada bir tek belediye başkanlarımızın durumu özel demiş. İkinci olarak da İstiklal Ekim dendi ama hepsi yalan. İkinci adım geri alma yolu tıkanırsa sıfırdan bir parti kurup o partiyi ana muhalefet partisi yapmak. Arkadaşlar hazırlıklarını yapıyorlar. Bir takım isimler atıldı ortaya. İstiklal Ekim ama bunlar tamamen yalan. Zaten isim kısmı işin en kolayı demiş ve son olarak da erken seçim için yedek parti hazır diyor. Baskın bir seçim olursa milletvekili listesini YSK'ya verecek bir partiyi de yedekte tutacağız. O partide bir devralma kurultayı yapılacak ve çok yakın bir arkadaşımız genel başkan olacak. Yönetim eski arkadaşlarımızdan oluşacak diyor. Özgür Özel'in açıklamalarına yer vermiş Nefes gazetesi. Deniz Zeyrek'in özel haberiydi efendim.
3: Akşam gazetesindeyiz. Okullarda fenomen taraması yapılacak artık. Okulların mevcut paylaşımlarını incelenip kişisel verilerin yer aldığı içeriklerin kaldırılması istendi. Dijital mecralarda öğrencilerin kişisel verilerini içeren paylaşım yapılamayacak. Öğrenci sınıf listeleri, öğrenci numaraları, sınav listeleri, devamsızlık ve başarı gibi kişisel bilgiler okulların sosyal medya hesaplarında artık yayınlanmayacak. Böyle bir haberle başladık ki çok fazla biliyorsun Selin, böyle okullarda öğrenciler sosyal medya hesaplarına, hatta bazıları öğretmenlerin de aslında bu konuya malzeme ediyorlar. Ya da öğretmenler öğrencileriyle beraber videolar çekiyor. Artık bunda bir sınırlama olması gerektiği
2: düşünülüyor. Bazıları çok sevimli oluyor aslında. Yani çocukların da böyle, şimdi çocukların hepsinin elinde bir cep telefonu var. Bu bir gerçek. Sosyal medyayı da senden benden daha yoğun kullanıyorlar. Hani bazıları çok sevimli oluyor aslında. Böyle çocukların da böyle bir hafif bir motivasyonu değişiyor. Böyle okuldaki o keyifli oluyor öğretmeniyle arasındaki bağ açısından. Ama dediğin gibi bazen bu artık iş o kadar abartı yere gidiyor ki hani her şeyi de paylaşmayın.
3: Tabii ki.
2: Hani yaptığınız güzel bir etkinlik olur, organizasyon olur, çocuklarla beraber yaptığınız bunlar paylaşılabilir ama yani çocukların, ne bileyim ben, mesela geçen yıllarda hatırlıyor musun? Beslenme çantalarında neler olduğuna kadar çocukların yüzü gözükerek. Mesela bu paylaşımları ben çok doğru bulmuyorum. Yani kim ne getirebildiğini yayınlamak bence çok doğru bir şey değil.
3: Orada çocuğun özgüvenini de kırabilirsin.
2: Tabii
3: etik
2: ki.
3: Değil bir kere en başta
2: yani,
3: zaten.
2: Tabii ki. Hayır, kötü niyet aramıyorum gene ama doğru bulmuyorum.
3: O ders ortamını sabote edenler de var. Öğrenci, öğretmen orada bir ders anlatıyor. Arkasındaki öğrenci bir video çekiyor. Sesli bir şeyler söylüyor falan böyle. Bunlara da sosyal medya hesaplarından yayınlanması özentilik kavramı adı altında öğrencilerin
2: yani,
3: aynı videoları paylaşmasına sebep.
2: Avrupa'da artık hiçbir şekilde cep telefonu alınmıyor. Türkiye'de de öyle, dersten önce toplanıyor ve sonra bırakılıyor. İşte bazen gizli gizli alıyorlar. Yapacak bir şey yok. Takvim gazetesiyle devam edelim efendim. Takvim gazetesinden çok güzel bir hareket. Aynen başlık bu. Çok güzel hareket. Bu çok güzel haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya bir insanın gönlü güzel olduğu zaman gerçekten bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Hatay'da 9 yaşındaki Deniz Güzel, televizyonda kanser tedavisi gören çocukların saçlarını kaybettiğini izliyor ve bu duruma çok üzülüyor. Bir yardım etmek istiyor ama ben de tek başıma acaba ne yapabilirim diyor. 9 yaşındaki Deniz Güzel, soyadı gibi gönlü de kendi de çok güzel bir kız çocuğu ve saçlarını kestiriyor. Saçlarını kestirip bağış yapmak istiyor. Deniz'in saçları da 8 yaşındaki beyin tümörü hastası Hülya Akar için peruk olarak yaptırıldı. Sevgili Hülya ve sevgili Deniz bir araya gelmişler. Beraber de çok güzel de bir fotoğraf vermişler. Gerçekten dediğim gibi ne kadar gönlü güzel bir evlat bu Deniz Güzel. İnşallah o saçlarını bağışladı. Allah da onu bağışlasın, ailesine şifası olsun diyelim efendim.
3: Böyle gençlerin sayısının artması dileğiyle her zaman.
2: Kesinlikle.
3: Bir Gün gazetesindeyiz. İç günlerine devam edelim. Hukuk çiğnendi, halk ikna değil. İBB davasının ilk celsesine iddianamenin zayıflığı ve mahkemenin taraflı tutumu damga vurdu. Halkın 1/3'üne göre dava siyasi. İBB davasının ilk celsesine etkin pişmanlık ifadeleri üzerine kurulu 3900 sayfalık iddianame mahkum oldu. Mahkemede konuşan birçok sanık ifadelerinin zorla ve şantajla alındığını söyledi. Adil yargılama da yok aynı zamanda. Bir Gün gazetesine göre araştırmacı Turan, iktidar toplumsal rıza üretemedi derken avukat Ersöz son duruşmaya dikkat çekerek engelleme sağlıklı bir yargılamanın yapılmasının önündeki temel sorundur ifadesini kullandı.
2: Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir özel röportajı sizlerle paylaşmak istiyorum. 13 yıl geçti, hala adalet yok. Böyle deyince bir kafa hafızamızı kurcalıyoruz. O kadar çok adaletin gelmediği dava var ki, o kadar çok beklediğimiz dava var ki sonuçlanmasını. İşte onlardan bir tanesi Ali İsmail Korkmaz. Eskişehir'de gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın ölümü üzerinden tam 13 yıl geçti. Cumhuriyet Gazetesi'ne konuştu Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz. 13 sene geçti. Yavrumu özlüyorum. Ali İsmail'in katilleri cezalandırılmadı. Bu daha çok canımı yakıyor dedi. Bir annenin tabii ki en büyük can acısı tabii ki bu olacaktı. Evladını kaybetti. Adalet hala yok diyor anne Emel Korkmaz. Anne Emel Korkmaz'ın Ali İsmail Korkmaz'la çok da güzel birbirlerine sarılarak olduğu bir fotoğrafı da paylaşmış yine Cumhuriyet Gazetesi. Rengin Temoçi'nin özel haberi bu da. Onun röportajı. Bütün görüntülerin ortaya çıkmasına karşın katiller çok kısa süre cezaevinde kaldı. Neden katledilen çocuklarımızın failleri cezalandırılmıyor? Bu sadece Ali İsmail için değil, kaybettiğimiz diğer canlar için de geçerli. Bu cezasızlıktan kurtulmak için mücadele ediyoruz dedi. Bu arada anne Korkmaz ayrıca depremde yıkılan Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın yeni binasının da 25 Temmuz'da açılacağını duyurmuş efendim.
3: Evet, Sözcü gazetesindeyiz. Biraz da ekonomiyi ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. NATO seferberliği nihayet bitti. İlgililer duyarsa dönelim memlekete. Manşette bu cümleler geçiyor. Haziran ayında farklı kentlerdeki 13 fabrikayla 8 imalathane icradan satışa çıktı. Aynı dönemde tam 2,2 milyon kişi eve kapandı. İşsizler ordusu 13 milyona dayandı. Türkiye gündemi operasyonlarla butlağına NATO'ya meşgulken milyonların asıl derdi unutuldu. Vahim tabloyu rakamlar ortaya koyuyor. İşkur verilerine göre Haziran'da kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 275 bin oldu. Bunların %24'ünü de 15-24 yaş grubu oluşturdu. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 12 milyonu aşmış durumda. Ekonomik kriz sanayinin çarklarını da durdurdu. Türkiye'nin dört bir yanında milyon dolarlık fabrikalar icradan satışa çıktı. Son bir ayda 13 fabrika, 8 imalathane ile birlikte yüzlerce tarım, tekstil ve kaynak makinesi için ilan verildi. İlk sırayı ise 22 satış ilanıyla sanayi kenti Bursa aldı. Hülya Oruçoğlu'nun haberini sizlerle paylaştık Sözcü gazetesinde.
2: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesinin manşetinde ve haberin devamı 3. sayfa bir haberiyle sizlerle paylaşacağız. Yine bir kadın cinayeti, yine koca cinayeti, bir koca tarafından yapılan cinayet, ama burada hem karısını hem de çocuğunu öldüren bir babadan bahsediyoruz. Kırklar elinde yaşayan Yusuf Kumsar, eski eşi Çisem Çalkantı'yı ve 4 yaşındaki kızı Öykünaz Kumsar'ı çocuk parkında, bakın efendim, çocuk parkında tabancayla vurdu. Olay yerinden daha sonra kendisi uzaklaşıyor ve bir süre sonra kendisinin de cesedine cesede bulunuyor, intihar etmiş. Kırklar elinde yaşayan bir aile bu, bir süre önce boşanıyorlar. 26 yaşında öldürülen anne henüz 26 yaşında gencecik bir kadın ve kızı da Öykünaz Kumsar 4 yaşında çocuk parkında oyun oynuyor çocuğuyla beraber. Annesi de başında duruyor, ancak eski eş Yusuf Kumsar yanlarına geliyor, belinden çıkardığı tabancayla eski eşine ve kızına arda arda ateş ediyor. Ağır yaralanan kadın ve kızı hastaneye götürüyor, ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen maalesef can kaybıyla sonuçlanıyor bu olay. Ve bu arada onları katleden babanın da bir süre sonra cansız bedeni bulunuyor.
3: Evet, Milliyet gazetesindeyiz. Dünyanın en kalabalık 18. ülkesiyiz. Yarın Dünya Nüfus Günü. Acaba gazete basımında bugün mü oluyor bu?
2: Evet.
3: Belki geç basıldıysa. TÜİK'in raporuna göre 2025 yıl ortası için dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu öngörülüyor. Sence ilk sırada hangi ülke var?
2: Çin.
3: Kalabalık açısından. Çin. Bir tane daha hakkım var. Son bir tane daha.
2: Rusya.
3: Hindistan.
2: Hindistan. Tamam.
3: Hindistan baya bir kalabalık. Yani burada rakamlar tabii özet bir haber olduğu için geçmiyor. Arka sayfalarında var. En fazla nüfusa sahip ülke Hindistan olurken onu Çin ve ABD takip ediyor. Türkiye'de 86 milyon 92.168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18. sırada yer alıyor. Çocuk ve genç nüfus oranında ise AB ortalamasını aşmış durumdayız. Böyle bir haberle başladık. Diğer bir haberimize baktığımızda yine dış gündemle devam edeceğiz. İran'da arda arda patlamalar meydana geldi. ABD ile İran arasında tekrardan tansiyon yükselmiş durumda. Ateşkesin fiilen sona erdiği yönündeki açıklamaların ardından Orta Doğu'da yine çatışmalar başladı. ABD ordusu İran'ın güneyindeki askeri hedeflerin ardından Buşehir'deki nükleer santral çevresini vurdu. Misilleme saldırıları düzenleyen İran, ABD üslerini hedef aldı. Körfez ülkelerinde siren sesleri sabaha kadar susmadı.
2: Ve devam edeceğiz efendim. Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesi NATO zirvesini yine sayfasına taşımış. Türkiye gücüne güç kattı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen Ankara'daki NATO zirvesine dair dünya medyasının Türkiye'yi bu zirvede nerede gördüğüyle ilgili haberleri sayfalarına taşımış. Reuters, Trump'ın zirveye katılımı Türkiye açısından önemli diplomatik başarı ve fırsat diyor. Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini iyi yönetmeyi bilen güçlü bir lider diyor. Wall Street Journal, Trump'ın Türkiye'ye yaptırımları kaldırma ve F-35 uçaklarını satma niyeti önemli diyor. Financial Times, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile pekişen güçlü ilişkiler daha da derinleşti diyor. Ve birçok yine gazetenin, dünya medyasının Türkiye kazanımlarını manşetlerine taşıdığını görüyoruz. Pentagon'dan tam 3 kat büyük. Neden bahsediyorum? NATO Savunma Bakanları toplantısıyla kapılarını ilk kez açtı biliyorsunuz. Ay Yıldız karargahı tüm dünyayı kendine gerçekten hayran bırakacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta merkezi olacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı, tasarım ve teknolojisiyle gerçekten Türkiye'nin simge yapılarından biri olacak. 12 milyon metrekare alana kuruluyor efendim Ay Yıldız. Pentagon'dan 3, NATO karargahındansa tam 4 kat daha büyük, tamamlandığında şahane güzel bir şey olacak gerçekten.
3: Posta gazetesindeyiz. Ay'ın elemanından da bahsedelim. Osmaniye'ye gidiyoruz. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği Jardi, Haziran ayındaki başarılı operasyonlarla 81 ilde görev yapan narkotik köpekleri arasında Ay'ın en başarılı görev köpeği seçildi. Jardi ile toplam 12 başarılı ele geçirme gerçekleştirildi. Jardi bu başarıyla 2026 yılında 3. kez Türkiye'nin en başarılı görev köpeği unvanını kazandı. Güzel bir haber, sevimli bir haber. Kimi zaman da hayat kurtarıyorlar, kimi zaman da böyle operasyonlarda dengeyi sağlıyorlar. Dünya gazetesine geçip ben kendi adıma bitireyim istersen.
2: Bütün gazeteler bana kalsın sonra.
3: Öyle
2: çok
3: mi?
2: Gazete var daha.
3: Bir tanesini alabilirim bu arada ben.
2: Tamam, alırsın. Tamam, sonra o zaman geç dünyayı, sonra bakarız.
3: Ekonomiyle ben kendi adıma sonlandırıyorum. İhracatı hedefim.
2: Sonlandırmıyorsun, bir tane daha gazete
3: tamam,
2: vereceğim
3: bir tane
2: sana.
3: Daha alacağım,
2: al,
3: onu ver.
2: Al.
3: Şu an tamam.
2: Canlı yayında gazeteni sıfırlattım, gördünüz
3: mü? Gazete tartışması var şu anda. Dünya gazetesindeyiz. İhracat rakamlarından bahsedeceğiz. İhracatta hedefin %62'si aşıldı. Mal ve hizmet ihracatında 2026 yılı için öngörülen 410 milyar dolarlık hedefin %62,9'u kısmı ilk yarıda tamamlandı. Kalan 6 ayda 152 milyar dolarlık performansla yıllık hedefi aşmayı isteyen ihracat ailesine yaz aylarında tatil değil sıcak bir mesai bekliyor.
2: Türkiye gazetesiyle devam edeceğiz. Serkan, Türkiye gazetesi diyor ki yatacak yerimiz yok. Neden bahsediyor sence?
3: Neden acaba? Yani
2: yatacak mezar yeri yok. Mezar çünkü yeri İstanbul'da kalmadı. Mezar yeri yok. Yani İstanbul'da değil aslında, üç büyük merkezde. İstanbul'da mesela mezar yeri yok. Şu anda bir vefatınız olsa Kilyos ve Silivri gibi kilometrelerce uzağa yönlendiriliyor. Bu bölgeler de hızla doluyor. Yer krizi sadece İstanbul'a da sınırlı değilmiş efendim. İzmir'de 30 mezarlık doldu. %100 zam yapan belediye yer arıyor. Ankara'da da yine mezar yerleri cep yakıyor demiş. Evet, İstanbul'da mezar yeri kalmadı. Yakın zamanda bunu ben de gördüm. Hani Silivri de değil, böyle Gümüşyaka falan, böyle daha da uzak yerler veriliyor maalesef.
3: Evet. Milli Gazete'deyiz. Milli Gazete'de ABD'nin saldırılarının açık bir savaş suçu olduğu belirtiliyor. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ordusunun ülkenin güneyindeki kıyı eyaletlerinde bazı noktalarda Meşet Demir Yolu güzergahındaki iki köprüye düzenlediği saldırıları kınadı. Bu saldırılarda da birçok ölüm meydana geldi. Bir diğer habere baktığımızda gizli pıhtı riskini artırabiliyor. Tatil yolculuklarında hareketsizlikten bahsediyoruz. Uzmanlar yaz tatili döneminde uzun süre hareketsiz kalınan yolculukların toplar damarlarda pıhtı oluşumu riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor.
2: Ve son gazetemiz Fotomaç, sporla noktalıyoruz her zaman olduğu gibi. Fotomaç dün de Fenerbahçe'de Greenwood heyecanı söylemişti. Bu heyecan hala devam ediyor. Halen bir açıklama yok. Sarı lacivertli kulüp yılın transferi için geri sayıma geçti diyor ama hala bir cevap yok. Aslan'da ise Sar harekatı varmış efendim. Tottenham'dan Sar'ı istiyormuş. Aslan orta saha takviyesi için. Ve son kara Kartal'da Salih Özcan oldu biliyorsunuz. Salih Özcan önceki gün İstanbul'a geldi. Borussia Dortmund'da oynuyordu kendisi. 3+1 yılında kendisini Beşiktaş'a bağlayan renklere de imzayı attı. Tebrik ediyoruz. Güzel bir dönem diliyoruz. Trabzonspor'da Macaon'la ilgileniyormuş efendim. Venezuelalı yıldızla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyormuş. Levski Sofya'da oynuyormuş. 26 yaşındaki sol stoper. Şimdi bunu bir kenara geçiyorum. Dün son çeyrek final maçları başladı artık. Dün ilk çeyrek final maçı vardı. Fransa ile Fas vardı. Biz tabii ki gönlümüzden Fas geçiyordu ama hani bunun olmayacağını biliyorduk. Fransa'nın o kadrosuna karşı, Fransa'nın karşısına kimin çıkacağını çok merak ediyorum. Fransa'yı durdurabilecek bir takım olabilecek mi? Onu çok zor gibi geliyor bana. Yani Fransa kupaya çok yakın gibi geliyor ama belli de olmaz. Böyle büyük maçlarda, büyük kupalarda büyük sürprizlerin de yaşandığını biliyoruz. Ama dünkü maçta sürpriz olmadı. Fransa ilk yarı finalisti oldu. Bu akşam da İspanya ile Belçika oynayacak. Yani net İspanya diyorum ben.
3: İspanya olmasını bekliyorum ben de. Yine takım oyunu olarak belki çok iyi değiller şu anda. Şu anda bahsediyorum ama Lamine Yamal tek başına zaten oyunu bitirebilecek bir oyuncu.
2: Yani bence ben zaten alacaktır. Hani İspanya gönülden de istiyorum. Yani sezon diyorum. Turnuva ilk başladığında da tabii ki eğer Türkiye olmazsa, Türkiye'den çok ümitliydik. Hani Türkiye olmazsa gönlümdeki takım her zaman İspanya ve Portekiz'de benim. Portekiz'in maalesef.
3: Portekiz'e bay bay dedik maalesef.
2: Maalesef Portekiz'e bay bay dedik. Şu anda İspanya-Belçika maçı var. Şöyle bir hatırlatayım, biraz bakıyorum da. Mesela İspanya'da ona bakarsan Yeşilburun adasıyla ilk olarak karşılaştı ve burada 0-0 ayrılınca böyle herkes bir şok yaşamıştı, ne oluyor falan diye. Ama sonrasında toparladı. Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 mağlup ediyor. Daha sonra Avusturya'yı 3-0'la geçiyor ve son 16 turunda da işte Portekiz'i 90+1'deki o uzatma dakikalarında attığı golle geçti. Bu arada İspanya'nın şöyle bir özelliği var Serkan. Hı hı. Hiç gol yemedi biliyor musun?
3: Hiç gol yemedi.
2: Hiç gol yemedi. Hiç gol yemedi. Kalesini gole kapatan tek takım.
3: Bakalım
2: ne olacak bu akşam da Belçika ile. Belçika'ya baktığımız zaman hani Belçika çok aman aman takımları yenmedi. Mısır'ı yendi. Gelmedi. Mısır'ı da berabere kalmış bu arada. İran, ondan sonra Yeni Zelanda, Senegal. Hı hı. ve son olarak da ABD'yi 4-1 ile geçmişti.
3: Hafta sonu işte, da Arjantin-İsviçre maçı var. O da Samoa karşı 4'te oynanacak zaten.
2: Allah fena fena bu maçlar.
3: Bakalım maçlarına nasıl bir sonuç çıkacak ama ben yine son Dünya Kupası'nda olduğu gibi bir Arjantin-Fransa finali bekliyorum.
2: Ya.
3: Belki İspanya da oradan bir yerden çıkar gelir.
2: Hiç İspanya olsun.
3: Bu üç takım arasında kaldım şu an.
2: Ya İspanya mı? Aman bu kardeşim ben böyle. Ha bu arada bak unutturdu. Norveç var. Norveç-İngiltere maçı var mesela. Ben Norveç'e o çok sempatik de geliyor bana. Bir de ben Haaland'ı çok seviyorum. Yani ciddi bir Haaland fanıyım diyebilirim.
3: Bir de o maç sonunda yaptıkları işte.
2: O işte o Viking, o kürek.
3: Vikinglere ait olan.
2: Ondan sonra zaten insanların sempatisi arttı. Birçok yerde hani böyle bir şey haline geldi bu şekilde sevinmek. Böyle kürekleri çekme falan hareketi. Güzel oldu. Ben Norveç'i de destekliyorum, sevgili Kemal hatırlattı bana. Kemal'le gönlümüz Norveç'ten yana. Ama benim birinci sırada İspanya var gene. İspanya ve Norveç diyorum.
3: Bakın sen, sarı sarı çocuklar belki de bu finali sahip olacaklar. Kupayı
2: sen ısrarla alıp. Arjantin diyorsun değil mi?
3: Ben şu an Arjantin'deyim. Yani elenmedikçe şu an dediğim gibi Arjantin'den yana.
2: Ama mantık olarak düşünce Fransa'dayım. Gönül bu yandan. Gönül bu şekilde ama.
3: İşler yapıyor. Dembele, Mbappe. Ya baktığında da yani Fransa'da kendi milletinden çok da futbolcu yok.
2: Boşver girme oralara.
3: Bilmiyorum artık yani.
2: Peki bu hafta sonundan sonra yani pazartesi geldiğimizde baya baya bir sonuca doğru yaklaşacağız artık Dünya Kupası'nda. Efendim biz ayrılan sürenin sonuna geldik. İki günlük güzel bir hafta sonu tatili diliyoruz sizlere. Güzel güzel dinleyin, dinlenin, keyifler yapın. Pazartesi günü yine burada üçlü bir şekilde sevgili Ebru da bizlere katılacak ve basın turunda üçlü bir şekilde sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
3: Hoşça kalın.
1: Basın Turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Süper Haber yazarı, değerli araştırmacı arkadaşımız Horay Kamacı. Labart istifa ederken bir anda laboratuvarlarda ifşa etti. Rusya ve Türkiye'de bazı meslektaşlarımız bunları yazarken, Amerika bunları yalanlarken kendileri yaptığı şeyi bizi suçluyor diyorlardı. Ama hakikaten de Rusların söylediği, bizim Türk meslektaşlarımızın söylediği gibi çıktı. Amerika'nın biyoloji laboratuvarları ortada.
5: Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği komutanı var. Kor General Alexey Rutche. Çok önemli açıklamaları vardı. Diyor ki Amerikan istihbarat belgelerinin yayınlanması Ukrayna'daki biyo laboratuvarların ABD devlet bütçesinden finanse edildiğini doğruluyor. Özel askeri harekatta ele geçirilen diyor bu belgeler Ukrayna'daki ABD destekli biyo laboratuvarların ülkenin kamu sağlığı ihtiyaçlarının ötesinde araştırmalar yürüttüğüne dair yeni kanıtlar sunuyor diyor. Daha farklı bir takım araştırmalar yapılıyor diyor. Bakın bu çok önemli. Amerika'nın başını çektiği bu küreselci anlayış yavaş yavaş yeniden insanlığı, bakın altını çiziyorum, pandemi demiyorum ben, plandemi diyorum. Yeniden bir plandemiyle biyolojik silahlar kapsamında farklı bir karanlığa doğru sürüklemeye çalışıyor.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 19'da Radyo Sputnik'te.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Motorine zam geldi. Hürmüz'deki petrol akışıyla küresel arz Haziran'da günlük 4,1 milyon varil arttı. Avrupa'nın doğalgaz depolarında kış riski artıyor. Ayrıntılar bültenimizden. Motorine zam geldi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 10 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibarıyla pompaya yansıdı. Hürmüz'deki petrol akışıyla küresel arz Haziran'da günlük 4,1 milyon varil arttı. Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden başlamasının Körfez'deki üretimde kısmi toparlanmayı desteklemesiyle küresel petrol arzının Haziran'da önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldiğini bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol piyasası raporuna göre Haziran'da arzda görülen yükselişe rağmen küresel petrol üretimi ABD-İsrail-İran savaşı öncesindeki seviyenin günlük yaklaşık 9 milyon 400 bin varil altında kaldı. Rapora göre Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan çerçeve anlaşmasının ardından Körfez ülkelerinin üretimi kısmen yeniden devreye almasıyla Körfez'den gelen petrol arzı Haziran'da önceki aya göre günlük yaklaşık 3 milyon 500 bin varil arttı. Ancak güvenlik endişeleri ve ABD donanmasının refakatine duyulan ihtiyaç nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışı zaman zaman kesintiye uğrarken bölgesel petrol arzı savaş öncesi seviyenin günlük yaklaşık 11 milyon 400 bin varil altında kaldı. Avrupa'nın doğalgaz depolarında kış riski artıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa'daki yeraltı doğalgaz depolarında rezervlerin yetersiz kalmasının gelecek kış tüketiciler açısından önemli riskler oluşturabileceği uyarısında bulundu. Gazprom'dan yapılan açıklamada, Avrupa'daki yeraltı doğalgaz depolarının yavaş dolduğu ve geçen yıla kıyasla farkın açıldığı belirtildi. Avrupa'daki depolarda bulunan doğalgaz miktarının 7 Temmuz itibarıyla geçen yılın aynı tarihine kıyasla 10,3 milyar metreküp daha az seviyede bulunduğu kaydedilen açıklamada depoların mevcut hızla doldurulması halinde Avrupa'daki doğalgaz stok seviyesinin 1 Ekim itibarıyla %75'in altında kalabileceği vurgulandı. Açıklamada Avrupa'daki yeraltı doğalgaz depolarında rezervlerin yetersiz kalmasının yaklaşan kış döneminde tüketicilere güvenilir gaz arzı açısından önemli riskler oluşturabileceği ifade edildi.

Libya, Katar merkezli USS Holding'le petrol arama ve üretim paylaşımı anlaşması imzaladı. Libya'nın Katar merkezli USS Holding'le ülkenin batısındaki Gadames Havzası'nda yer alan 47 numaralı sahada petrol arama ve üretim paylaşımına yönelik anlaşma imzaladığı bildirildi. Libya, Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan açıklamada Libya Yatırım Kurumu ortaklığında imzalanan anlaşma kapsamında söz konusu sahadaki günlük petrol üretiminin yaklaşık 80 bin varile çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Spot doğalgaz piyasasına bakalım. Doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.770 lira 33 kuruş olmuştu. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasına işlem hacmi 5 milyon 445 bin 492 lira oldu. Bu tutar önceki gün 5 milyon 289 bin 814 lira olarak açıklanmıştı.

0: Spot piyasadaki elektrik fiyatlarına bakalım. 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4295 lira, en düşük 1400 lira olarak belirlendi. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasına işlem hacmi bugün düne göre %3,3 azalarak 1 milyar 986 milyon 149 bin 626 lira olarak gerçekleşti. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 76,68 dolardan işlem görüyor. Dün 79,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 76,30 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %0,5 artarak 76,68 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sürahan petrolün varili de 72,28 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Yapay zeka altyapısının ve temel model kabiliyetlerinin metalaşma dönemine girdiği gözüküyor burada. Kullanıcı sonunda bu cevap hangi model altyapısından geldi diye değil, bana en ucuz, en kolay, en entegre biçimde kim iş yaptırıyor diye bakacak işin içine. Yani bir dakika, bu Gemini'den gelmiş, ben ona bakmam o zaman, inanmam falan demeyecekler. En azından power user diyecek bunu. Yukarıdaki kullanıcılar bunu söyleyecekler. Ama sıradan kullanıcılar, abi kaça geliyor? 5'e geliyor. Tamam bas git ya, 5'ten yapalım onu diyecek. Yani OpenAI ve Anthropic için şöyle bir kötü haber var. Google fiyat kırmaya başlarsa yalnızca ucuz abonelik satışı değil, rakiplerin değerleme hikayesinin de altına dinamit koyacak. Google diyecek ki abi bak 5 doları bunları yapabiliyoruz biz. Anthropic buradan 20 dolar istiyor. Ne gerek var ya, 5 doları bastır geç, gel bizden takıl diyecek.
2: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü her perşembe saat 10.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kanada Başbakanı'na göre Orta Doğu'daki çözümlerde Suudi Arabistan ve Türkiye en etkili ülkeler. 29'u kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kanada Başbakanı Mark Carney, Orta Doğu'daki olası çözümlerin şekillenmesinde Suudi Arabistan ve Türkiye'yi en etkili ülkeler olarak gösterdi. Carney, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cidde ziyaretinin önemine dair konuşan Carney, bölgedeki meselelere işaret etti. Orta Doğu'daki olası çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir dedi. Carney, Kanada'nın Orta Doğu'yu derinden önemsediğini ve bölgesel güçlerle uzaktan eleştiri yapmak yerine doğrudan diyalog kurulması gerektiğini vurguladı. İran'da ABD'nin son iki günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son iki günde 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi de yaralandı. Yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildikleri bildirildi. İç gündemle devam edelim. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu bugün MYK'yı toplayacak. MYK toplantısında yeni görevden almaların yanı sıra ihraç talebiyle disipline sevk kararlarının da çıkabileceği öğrenildi. Toplantı saat 14'te başlayacak. CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim'e ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. İçişleri Bakanlığı kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle Gürcistan'dan 38, Almanya'dan 5, Azerbaycan'dan 2, Bulgaristan, Avusturya, Ekvator, Fransa, Hırvatistan, Kazakistan, Mısır, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'dan birer olmak üzere toplamda 54 şüpheli Türkiye'ye geri getirildi. İstanbul'un Anadolu yakasında sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla çok sayıda farklı eyleme karışmakla suçlanan 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. LGS sonuçları açıklandı. 2026 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarına sonuç sorgulama ekranı üzerinde belirtilen alana TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisini girerek ulaşabilecekler.
0: Ekonomi.
1: Irak'tan Ceyhan'a petrol akışı devam edecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak'tan Ceyhan'a petrol akışının devam edeceğini bildirdi. Türkiye ile Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde imzalanacağını bildirdi. İstanbul Havalimanı en dakik havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı Haziran ayında Londra ve Madrid havalimanlarını geride bırakarak %94,3 zamanında kalkış performansıyla Avrupa'nın en dakik havalimanı oldu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.306 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 98 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.205 lira, çeyrek altın 10.149, tam altın 40.368, atı altın ise 41.425 lira.
0: Kupanın günlüğü.
1: Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün akşam başladı. Kupanın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Fransa mücadeleden 2-0 galip ayrılarak turnuvanın ilk yarı finalisti oldu. Fransa yarı finalde İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'la karşı karşıya gelecek. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesine bu akşam oynanacak İspanya-Belçika mücadelesiyle devam edilecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Dünya Kupası'nda 3. çeyrek final maçında ise cumartesi akşamını pazara bağlayan gece saat 12'de Norveç'le İngiltere karşı karşıya gelecek. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayına. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Anlatılmayanları anlatmak üzere çıktım yollara, düştüm yollara, geldim buralara. Düşünün, böyle bir sorumluluğumuz var yani, anlatılmayanları anlatmak. Ne kadar zor bir şey, farkındasınız değil mi? Yani anlatılanı herkes anlatıyor zaten. Mesele anlatılmayanı anlatmak. Mesele dedikodu yapabilmek, gıybet yapabilmek. Mesela ben yayına girmeden evvel Simge ile Miko diyorlar burada, Mikail'e. Bir de böyle bir kısaltmalar var. Mikail yayında benim yayınım esnasında masada oturabilmek için neydi? Taş, makas, kağıt mıydı? Taş, kağıt, makas. Simge için taş, makas, çünkü yapamıyor yani. Yapamıyor diyorsun. Böyle bir şeye girişmişler hanımlar beyler. Sordum, dedim ki niye böyle bir şey, yani bunu yapmanızın sebebi ne? Beni çok sevdiğinizden mi? Mikail göz kırparak evet dedi. Simge dedi. Alsana sesi komple. Bunu dedi değerli dinleyiciler. Ve hala masada oturmaya devam ediyor kendisi, çünkü çok yorulmuş. Sevgili Öznur'cum, canım benim ya, güzel editörüm de kenardan öyle sessiz, sakin, gülerek, tebessüm ederek bu arkadaşların şuna bak ya. Vallahi yani hani burada çalışarak doğru bir tercihte mi bulundum bilemiyorum ki. Şeyi, ikilemi arasında böyle bir iç hesaplaşma, böyle bir zihinde dönen sorular. Yani şuna bak, taş, makas, kağıt, Allah'ım ya Rabbim, yayın başlayacak. Şunlar masa kavgasına girmiş. Allah'tan bunlarda yetki yok. Yoksa var ya, bunlar koltuğu da bırakmazlar. Halbuki bizim ülkemizde bak, Öznur'un düşüncelerini aldık, nerelere doğru götürüyoruz. Kızcağızın halbuki bunlarla hiç alakası yok. Yani hiç öyle bir şey düşünmüyor kendisi. Değerli dinleyiciler, sizler ne düşünüyorsunuz? Hoş geldiniz, sefalar gibi. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugün bir astrolog konuğumuz var. Birazdan gelecek Filiz Hanım. Çok da güzel bir enerjisi var. İçeride gülü oynaya gülü oynaya. O kadar güzel bir enerjisi var ki. Bayılacaksınız. Eski bir radyocu, İzmir'den geldi. Ondan sonra alanında gerçekten çok uzman. Hatta ve hatta bir dinleyicimize hediye edeceğiz. Ne hediye edeceğiz bir dinleyicimize? Doğum haritası hediye edeceğiz. Bak bir şey söyleyeyim mi? Pahalı bir hediye ha. Pardon da yani, hem pahalı hem önemli. Kimin baktığı önemli falan. Ondan sonra bu hediyeyi kapabilmek için var ya, ben neler neler yaptım. Dün neler neler yaptım. Sizin için uğraştım hanımlar beyler, sevgili dinleyiciler. Bir buraya mı? Sizin için uğraştı şu Okan kardeşiniz. Bu hediyeyi kapabilmek için. Sadece ve sadece telefon açmam yetti, sağ olsun, kırmadı beni. Hanımlar beyler, burcunuzun neler söylediğini, para mı geliyor, aşk mı geliyor, yatırım yapmamak mı lazım, ondan sonra ev alayım mı almayayım mı, altın alayım mı almayayım mı, borca gireyim mi girmeyeyim mi, ondan sonracıma evlilik imza atayım mı atmayayım mı, yeni bir şarkı çıkaracağım, çıkarayım mı çıkarmayayım mı, seyahate gideceğim, gideyim mi gitmeyeyim mi, bak sorular varsa o soruların cevapları burcunuza göre burada olacak kıymetli dinleyiciler. O yüzden burada kalın. Bir dinleyicimiz de ne kazanacak bizden? Tabii ki de doğum haritası kazanacak. Bugün bir de bir çiftimize bilet vereceğiz. Güler Duman, Oğuz Aksaç, Harbiye konserine bilet vereceğiz. Onu birazdan hemen vereceğiz. Önce bir WhatsApp numaramızı duyalım. Mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sonra tekrar buradayız. Hadi bakalım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Sevgili Cem Belevi konuğum. Cem hoş geldin.
2: Hoş buldum. Maraş'ta imza günü var saat 4. Ve doğum günüm benim bugün. İmza günü yaptık, şarkılar söyledik, pastalar kesildi. Oradan bir düğünde sahne alacağım. Embe Orkestrası'nda.
0: Tamam.
2: Günaydın sevgilim şarkısını çok seviyormuş gelin. Benden de rica ettiler. Hem sürpriz yapalım böyle. Behzat abi de söyledi, Behzat Gerşeker. Antep'e geçtik oradan arabayla. Bak doğum günümde oluyor bunlar. Çıktım, gelin damat dans etti. O şarkıyı söyledim. Antep'ten uçağa bindim. Gece 12'de İzmir'de bir kulüpte sahnedeyim tekrar.
0: Ciddi misin
2: evet
0: sen?
2: Evet abi
0: ya?
2: Yani şimdi bir gecede 3 sahne yapabilirsin ama bunun eşi benzeri var mı? Maraş, Antep, İzmir. Kardeşim yani ben miting mi yapıyorum yani, hani anladın mı? Siyasiler yapıyor ya bu seçim şeyinde. İnanılmaz yani.
0: Bir doğum gününde. Evet.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

bilet hediye ediyoruz. Güçlü Özgan da hediye etti. Ben de sizlere yine bilet hediye ettim. Bugün de yine bir çiftimize biletimizi hediye edelim. 13 Temmuz'da yani pazartesi günü akşam değerli dinleyiciler İstanbul'da Harbiye'de Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek olan konser. Bu arada 16 Ağustos, özür dilerim, 14 Ağustos Didim, 16 Ağustos Antalya, 19 Ağustos Altınoluk ve 10 Ekim Bursa. Kıymetli dinleyiciler, çok büyük konserler. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konserleri, oralardaki yerlerinizi ayırtın deriz size. Hemen hızlı bir şekilde 0500-571-6656'ya isim, soyisim yazan ilk dinleyicimiz bizden Güler Duman Oğuz Aksaç konserine bilet kazanacak. Başladık efendim. Biletimizi hediye edeceğiz. 0500-571-6656 ilk dinleyicimiz bir çift bizden bilet kazanacak. Sevgiler gönderelim şimdiden. Birazdan da sevgili Filiz Hanım, Filiz Özkol canlı yayında konuğum olacak. Astrolog, değerli dinleyiciler. Harbiye konseri 13 Temmuz pazartesi günü, Güler Duman Oğuz Aksaç konseri Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda burada ve bir çiftimize bilet veriyoruz. Harika bir Türk Halk Müziği konseri olacak. 0500-571-6656'ya isim ve soy ismini yazıp gönderen ilk dinleyicimiz bir çift davetiyeyi bizden kazanmış olacak kıymetli dinleyiciler. Şimdi başlayalım. Ankara ve İstanbul operasyonları, Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Organize suçlar veya kamusal siyasi dosyalar Ankara, İstanbul gibi iki büyük metropolde eş zamanlı olarak düğmeye basıldı. Değerli dinleyiciler, Akın Gürlek gibi Akın Gürlek biliyorsunuz bakan, kamuoyuna yansıyan açıklamasına baktığımızda suç ve suçluya tavizsiz mücadele ve yargının bağımsız işleyişi üzerine kuruludur açıklaması geldi. Açıklamada operasyonların özür dilerim. Açıklamada operasyonların hukuki zeminine vurgu yapıldı. Kamu düzenini bozmaya çalışan, devletin adli ve mali mekanizmalarını sabote eden hiçbir yapıya göz yumulmayacağını söyledi. Ancak muhalefet ve sol kritik medya, değerli dinleyiciler, bu açıklamalara geçmişte baktığı pek çok sayıdaki davada tartışmalı kararları hatırlatıldı. Onu da buradan belirtmiş olalım değerli dinleyiciler. Bolu Belediyesi davası, orada marketlere, bu üç harfli marketlerden değerli dinleyiciler, yetkililer tanık ve müşteki olarak ifade verdiler. İddianamede sanıklar hakkında irtikap, İrtikaba teşebbüs, rüşvet alma, nitelikli dolandırıcılık, vakıflar ve dernekler kanununa muhalefet gibi çeşitli suçlamalar olduğunu sizlere aktaralım kıymetli dinleyiciler. Onu da belirtelim. Zorunlu hallerde yapılacak, bir dakika dur şurada, bu konuyla ilgili olarak biliyorsunuz Bolu Belediye Başkanı tutukluluğu devam ediyor değerli dinleyiciler. Bununla ilgili olarak alınan nedir o ifadeler var. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en dakik havalimanı olmuş değerli dinleyiciler. İstanbul Havalimanı %94.3, Londra sonrasında %88.5, Madrid Havalimanı %86.8 ve Frankfurt Havalimanı %86.6 olarak en dakik olma şekli. Tabii burada şöyle önemli bir durum var. O da şu, yani bunu genele bakıp bir yıla falan bakıp öyle değerlendirmemek lazım. Değerli dinleyiciler, onu da söyleyelim. İzmir'de 18 yaşındaki genç kızı bıçaklayıp telefonunu gasp eden 18 yaşındaki Çağlar D. bir yıl 9 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle tahliye ediliyor. Şahsa 18 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kararı itiraz ediyor. Sanık hakkındaki ilk yargılamada kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl, silahla yağma suçundan 6 yıl 8 ay olmak üzere toplam 18 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti değerli dinleyiciler. Fakat bu mahkumiyet kararı istinap mahkemesi tarafından usule ilişkin eksiklikler nedeniyle bozuldu ve dosya yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi. Yeniden görülen davanın ikinci celsesinde mahkeme
sanığın yaşı.

tutukluluk süresi, sabit ikametgah sahibi olması ve tutuklamanın bir koruma tedbiri olması gibi gerekçelerle adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Hanımlar, beyler, onu da aktarmış olalım sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı şimdi okul ve kurumlara ait internet siteleriyle sosyal medya hesaplarındaki kişisel verileri içeren paylaşımların kaldırılması talimatını verdi. Öğrenci ve öğretmenlere ait fotoğraf ve videolar kamuya açık platformlarda paylaşılamayacak. Geçmişte yayınlanan bu tür içeriklerde gözden geçirilip kaldırılacak. Sınıf listeleri, öğrenci numaraları, TC kimlik numaraları, sınıf sonuçları, sınav sonuçları, devamsızlık ve başarı bilgileri, sağlık ve disiplin kayıtları gibi kişisel verilerin yayınlanması yasaklandı. Okul yöneticileri web siteleri ve sosyal medya hesaplarını inceleyerek kişisel veri içeren eski içeriklerin kaldırmaktan doğrudan ne olacak? Sorumlu olacak hanımlar beyler. Zorunlu hallerde yapılacak fotoğraf ve video çekimlerinde o kişisel verileri koruma kanununa uygun hareket edilmesi, gerekli bilgilendirme ve gerektiğinde de açık rıza süreçlerinin uygulanması, işletilmesi isteniyor. Ayrıca bakanlık MEP sistemlerine giriş bilgilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmaması ve yetkisiz yazılım, bot, makro veya işte veri çekme araçlarının kullanılmaması yönünde de uyarıda bulunuyor. Peki neden böyle? Neden böyle bir yola gidiyorlar derseniz, burada işte çocukların mahremiyetini korumak diyebiliriz. Özellikle öğrencilerin fotoğraf, video ve kimlik bilgilerinin internet ortamında kalıcı olarak yer alması, izinsiz kullanım ve kopyalarını kötüye kullanma riskini artırıyor. Yine dijital güvenlik risklerini azaltmak, okul adı, sınıf bilgisi, başarı durumu, sağlık bilgisi gibi verilerin bir araya gelmesi, çocukların hedef alınmasını, dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı gibi risklere zemin hazırlayabiliyor. Yetkisiz ve hukuka aykırı veri paylaşımı nedeniyle okullar ve idareciler idari yaptırımlarla karşılaşabiliyorlar. Bakanlık bu riski azaltmayı amaçlıyor burada. Talimat yalnızca yeni paylaşımlara değil, aynı zamanda geçmiş yıllarda da okul siteleri ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmış kişisel veri içeren içeriklerin de kaldırılmasını kapsıyor hanımlar, beyler. Onu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi LGS sınavı sonuçları açıklandı. Yüz binlerce öğrencinin nitelikli liselere girebilmek için yarıştığı LGS sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda 452 kişi 500 tam puan aldı. Geçen yılki sınavda 719 kişi tam puan almıştı. Değerli dinleyiciler, milyonlarca öğrenci ve velinin heyecanla beklediği bir sınavdı bu, liselere geçiş sistemi sınavı. Ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi tarafından resmen açıklandı daha doğrusu. Sevgili dinleyiciler, sonuçlarla birlikte MEP tercih kılavuzunda da erişime açtı. Öğrenciler aldıkları merkezi sınav puanları ve en önemlisi yüzdelik dilimlerine göre okul tercihlerini yapacaklar. Halk diliyle altın kural, velilerin ve öğrencilerin tercih yaparken yapılan en büyük hata sadece puana bakmak. Puanlar her yıl sınavın zorunluluğuna göre değişiyor biliyorsunuz. Bu yüzden de asıl bakılması gereken ve asla şaşmayan kriter genellikle yüzdelik dilim. Bu çok önemli. Bunu da buradan söylemiş olalım sizlere. Anladım, tamam. Güler Duman Oğuz Aksaç konseri için bir çiftimize bilet vereceğiz değerli dinleyiciler. Yapmanız gereken tek şey 0505 171 66 56 0505 171 66 56 numaralı hattımıza isminizi, soy isminizi yazmak. Bir çiftimize hediye edeceğiz. Konser tarihini bir kez daha hatırlatayım. 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek. 0505 171 66 56. Şimdi Özgür Özel, değerli dinleyiciler, 20 Temmuz mesajı: şartlar ortadan kalkarsa yeni parti kurarız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı yol haritasına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yeni parti ve 100 vekil istifa edeceğine yönelik konuştu. Birinci önceliklerinin partiyi geri almak olduğunu söyledi. Olmazsa sıfırdan yeni parti kurarak seçimlere girmeyi
hedeflediklerini söyledi. Baskın seçim ihtimaline karşı da yine yaptığı hazırlıklarla ilgili olarak da bilgi verdiğini görüyoruz. 110 milletvekiliyle mütemadiyen istişare halindeyiz ve doğrusunu yapmak istiyoruz açıklaması geldi değerli dinleyiciler. Yeni parti kurduğumuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nden tamamen vedalaşmış olacaksınız değil mi sorusuna şüphe yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mücadeleyi sürdürecekler de kalsın gibi bir hibrit formüller konuşuluyor, düşünülüyor ama bu sefer bunları yapayım derken ana muhalefet partisi olma hattı kaybedilebilir. O nedenle bizim birlikte olan milletvekilleriyle bir ve bütün halinde hareket edeceğiz. Yani buradaysak buradayız, gidersek gideriz. Burada bir tek belediye başkanlarımızın durumu özel. Milletvekilleri, parti meclis üyeleri, önceki dönem milletvekilleriyle birlikte hareket edeceğiz. Ama belediye başkanlarıyla ilgili bir sonraki evreye bırakacağız açıklaması sevgili dinleyiciler. Özgür Özel'den gelen açıklama. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na çevik kuvvet girdi. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu pankartı atanmış, çağrı heyeti tarafından söküldü denildi. Özgür Çelik'ten açıklama geldi. Bununla ilgili olarak değerli dinleyiciler, burada yapılan uygulama tamamen polisin arkasına saklanarak karşımıza çıkmaya cesareti olmayanların gerçekleştirdiği bir uygulamadır şeklinde gelen bir açıklama. Sevgili dinleyiciler, İstanbul'da yatacak yer kalmamış biliyor musunuz? O ne be? Simge'nin tepki, o ne be? Evet, İstanbul'da yatacak yer kalmamış. Cenaze defni için çareyi insanlar memlekete götürmekte bulmuş. İstanbul mezarlıkları tamamen dolmuş. Boş yer yokmuş. Bir de bir ara biz bunu haber yapmıştık, mezarlıkların fiyatları ile ilgili falan. Yüksek fiyatlar. Ya bir şey söyleyeyim mi? Geride kalanlar için bayağı zora. Tövbe estağfurullah ya. Allah herkese. Ya o kaçınılmaz bir gerçek. Yani günün birinde biz o şeyle karşılaşıyoruz. Nedir o? O sonla karşılaşacağız. Her insan gibi hepimize değerli dinleyiciler gelecek olan bir son işin gerçeği. Yapacak bir şey yok. Ama netice itibariyle yer kalmamış. Bakın İstanbul'daki mevcut mezarlıkların özellikle merkezi ve eski olanların doluluk oranı %100'e yaklaşmış durumda. Yeni açılan mezarlık alanları şehrin çok dışındaki ücra köşelerde kalıyormuş. Buralarda da hızla tükeniyormuş. Kent içindeki sınırlı sayıda mezar yeri fiyatları adeta lüks daire fiyatlarıyla yarışır hale gelmiş değerli dinleyiciler. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bak, belediyeler var ya, öldükten sonra yani acayip güzel çalışıyorlar. Çok sistemliler ha. Vallahi bak, hani cenazesi olanlar çok yakından bilirler. Yani genel olarak söylüyorum. Keşke hayattayken de böyle, insanlar hayattayken de böyle güzel çalışmalar yapsanız. Düşün yani, cenazen var. Telefon açıyorsun. Bir kere her şeyden önemlisi acayip kibar karşılıyorlar. Ya belediyenin mesela başka bir birimini ara. Ne bileyim, fen işleri, veteriner hekimliği, şu bu falan filan. Şimdi onlara sorsan, ya biz çok yoğunuz. İyi de mezarlıklar da yoğun. Onlar daha da yoğun bence. Ama var ya, acayip çalışıyorlar ha. Ya çok yoğunlar. Fakat bir kere telefonu çok kibar açıyorlar. Yani karşısındaki insanın üzgün olduğunu, bir kaybı olması nedeniyle üzgün olduğunu bir kere biliyor. Onu hissediyor. Baş sağlığı diliyor. İşte yakınımızı kaybettik falan, başınız sağ olsun diyor. Neye ihtiyacınız var? Otobüs, yeme içme, sandalye, masa, ondan sonracıma işte servis etme falan filan, bunların hepsi değerli dinleyiciler acayip çalışıyorlar. Yani bir şey gerçekleştikten sonra, ölüm gerçekleştikten sonra evlerden uzak diyelim, acayip güzel çalışıyorlar sevgili dinleyiciler. Şeye bile götürüyorlar ya, şehir dışına bile şey veriyorlar değil mi, minibüs otobüs falan veriyorlar yani insanları götürmek için falan böyle. Hani şey, cenazeye katılacak olan insanları defin işine götürebilmek için değerli dinleyiciler. Fakat şu bir gerçek, yer yok. Gidiyor muyuz? Saat kaç? Ben yaşarken bana değer versinler demiş. Sevgili dinleyiciler, şimdi yüksek müsaadenizi isteyeceğim. Burada kalmaya devam ediniz lütfen. Konuğumuz sevgili Filiz, efendim? Nerede?
Efendim kim? İrfan Bakır kazanan isim. Tamam, İrfan Bakır konser biletini kazanan isim olmuş değerli dinleyiciler. Simge onu da söyledi. Şimdi yüksek müsaadenizi isteyeceğim sizlerden. İçeriye gideceğiz sevgili Filiz Hanım'ı. Stüdyomuzu alacağız. Ondan sonra da kahveler gelsin. Ama o değildi değil mi? O farklı bir şey. Filiz Hanım kahve bakıyor mu acaba ya? Fal bakıyor mu acaba? Yüzümüze baksın yeter diyorsun. Bir gidelim bakalım. Ben Filiz Hanım'ı buraya bir alayım değerli dinleyiciler. Burçlarının ne olduğunu dinlemek isteyenler varsa bize doğru yaklaşsın. Hadi bakalım.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Bu dinlemiş olduğunuz şarkıyla havay çekme gibi bir olayı tam benim karşımda sergileyen ekip arkadaşlarım.
1: Biz buradayız.
0: Yani genelde kurtlu bir milletiz, bunu biliyoruz. Hani derler ya, kapı ziline, ona buna hep oynuyoruz. Böyle bir hareketli bir tarafımız var. Bir de genelde ne yapıyoruz, ne ediyoruz ama mutlaka bunu halaya, miskete, kasaba bir şekilde bağlayabiliyoruz.
1: Ya bütün sırrı bozdun ya.
0: Ben arkadaşlarıma şunu tavsiye ederim.
2: Tamam.
0: Kameralarımız var orada. Olur da o kamera görüntüsünde izleme şansınız olursa.
2: Ne diyor bu?
0: Hiçbir ses olmadan müziksiz yaptığınız hareketleri izleyin diye bir tavsiyede bulunayım.
3: Çok komik espri lan vallahi, eminim. Bayağı komik, çok üst düzey bir espri bu ya.
0: Bir daha bunu yapar mıyım diye başlayan cümleleri.
2: Tıklarım için pişman değilim ha.
0: Özgür'ü hiç söylemiyorum bile yani. Onun değişik bir dans anlayışı var. Onu hiçbirimiz çözemedik.
4: Öldürdün sanat!
0: O oynuyorsa hiçbirimiz oynamıyoruz. Biz oynuyorsak onu oynatmıyoruz.
5: Niye öyle diyorsunuz beyefendi?
0: Simge de ona yavaş yavaş benzemeye başlamış.
5: Alındım.
0: Gördüğümüz üzere.
6: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, hafta içinin son gününde bu haftayı gerçekten çok güzel bir hanımefendiyle kapatıyoruz. Sevgili Filiz Özkol. Ne güzel bir enerjidir bu,
1: evet,
0: böyle ya.
1: Ya sağ ol. Ben şimdi gülmeyi çok seviyorum. Ağlarken de gülüyorum. Yalnız bir de o özelliğim var. Ağlarken gülmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama ağlama ve gülme arasında saniyem var.
0: Şimdi bir kere baştan peşin peşin söyleyeyim. Biz yaklaşık 50 dakika gibi bir zaman zarfına neyi sığdırabilirsek o kadarını yapacağız. Bu programa normalde bu kadar zaman yetmez. Ama hemen hatırlatayım. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'ya sevgili Filiz Özkol'a sormak istediğiniz, göndermek istediğiniz mesajları rahatlıkla gönderebilirsiniz. Aynı zamanda meslektaşımız İzmir'den.
1: Ay evet ya, yıllardır 18 sene zor ya, yaşım çıkacak ama ben 18 senelik radyocuyum. Ben buradan Okan'ın sene. İşini elinden almaya geldim. Sinsice geldim.
0: Filiz Özkol'da gün ortası.
1: Gün ortası. Gece yarısı şarkıları. Gece programları.
0: Özlüyor musun radyoculuğu?
1: Gece yarısı çok özlüyorum. Rüyalarımda sürekli radyo programları yapıyorum.
0: Ay kıyamam ya, radyo programı yaptıralım o zaman bir şey. Buradan Sputnik yönetimine sesleniyoruz.
1: Evet,
0: değerli yönetimimize.
1: Beraber bir gece programı yapalım.
0: Gece programı.
1: Evet, gece.
0: Astroloji mi olacak yine?
1: Gece yolculuğu.
0: Gece yolculuğu.
1: Evet.
0: Nasıl bir program? Konsept, şiir falan mı okuyacağız?
1: Ya şöyle bir şey.
0: Bak biteriz söyleyeyim.
1: Şiir programları da yaptım. Mavi Geceler'de programım Türkiye ikincisi olmuş.
0: Şiir programı.
1: Evet, onları cumartesi pazar yapıyordum.
0: Aa, şiir okutabiliriz sana şimdi abi. Şey,
1: ay ya, şu anda hiç aklım.
0: Yazıyor
1: yok.
0: Muydun hiç?
1: Yazıyor. Ya, lise yıllarında herkes yazar. Ondan sonra akıllanınca bıraktım.
0: Sana şiir yazan oldu mu?
1: Oo, defterlerimizin arasında bilinmeyen okulun son günü bölüm, tam böyle mezun günlerinde şey yapar. İşte yıllardır, bir senedir sana aşkımı anlatamadım. Bununla anlatıyorum. Kim olduğumu bil. Okulun son günü kimi bulacaksın? Sen şunu okulun 6 ayında falan ya.
0: Bir şey söyleyeceğim, o hatıra defterleri hala var mı ya?
1: Ay var, en sevdiğiniz hayvan, en sevdiğiniz en sevdi. Bak eskiden en sevdiğim burç ne yazardım biliyor musun? Oğlak.
0: Oğlak. Sen mi yazıyordun oğlak?
1: Hayır, yani en sevdiğiniz burç hangisi dedikleri zaman anket defterleri veriyorlar ya,
0: tamam,
1: hani böyle.
0: Tamam.
1: En sevdiğiniz burcu oğlak yazıyordum. Ne alaka ama oğlak yazıyordum. Sonra bizim sınıfımızın şey ne derler?
0: Müesseli,
1: sınıf başkanı oğlakmış. Çok güzel yönetiyordu. Belki ondan okeyledim. İnanılmaz. Hatta yıllar sonra kaç sene bir yerlerde karşılaştık. Hala oğlam diyor. Hala oğlam.
0: Şu anda en sevdiğim burç hangisi peki?
1: En sevdiğim burç, bak kendi burcumu çok seviyorum. Ego yapmıyorum ama dünyaya bir daha gelsem yay burcu olmak isterim.
0: Yay.
1: Yay, kova, boğa,
0: kova. Akrep. Ben yani, bak, pardon da yani.
1: Evet, yaylar çok tatlı, çok böyle enerjiktir. Boğalar çok sistemlidir. Eşim boğa bu arada. Kovalar çok zekidir. Akrepler mükemmel bir empattır.
0: Allah Allah.
1: Ya Türkiye'nin başına bir tane akrep gelse bütün dünyayı dize getirir.
0: O kadar diyorsun,
1: evet,
0: yani.
1: Evet, o kadar.
0: Vay arkadaş ya.
1: Şimdi akrep seçelim. Ya gelecek yıllarda şöyle bir 50-60 yıl sonra Türkiye'nin başına kesinlikle bir akrep burcu lider gelecek.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Evet, öyle diyorum.
0: O zaman, o zaman.
1: Daha zaman var. Biz de böyle artık bu yani nesil değişiyor biliyorsun, yıllar durmuyor yani, koşturup duruyor. Biz şimdi 3 senelik 5 senelik projeler yapıyoruz ama bu projelerin daha yükseği var yani 2050'ler 2060'lar oralarda tabii ki Türkiye çok
0: bu güzel. Bu 3 senelik 5 senelik projeyi merak ettim yani. Ya ne o diyor proje, o projeler?
1: O proje böyle şey gibi, yasaklı bu proje gibi, kimse dokunamıyor.
0: Allah Allah.
1: O projeye eli dokunan yanıyor. İşte bekliyoruz.
0: Dinleyene de sirayet ediyor mu bilmiyorum ama.
1: Fakat şöyle bir şey var, 2029 senesi Satürn Boğa burcuna geçecek. Özellikle 14 Nisan 2028'in çok önemli.
0: Oralarda, bir dakika, 2028 mi 2029?
1: 2028'in 14 Nisan'ında böyle bir ekol başlayacak. 2029'da mükemmel bir şey olacak. Türkiye böyle birazcık sekmen atlayacak. Aa, daha iyi olacak.
0: 2029 yılında.
1: Tabii ki bizim kendi aramızda savaşlarımız bitmez. Biz aile kavgalarını çok seviyoruz ya. Çok seviyoruz. Aile kalabalıksa her an bir kavga. Her an bir kavga. O yüzden şu anda bir kavga dönemi yaşıyoruz.
0: 2028 yılına kadar bu böyle devam ediyor ama.
1: Eder, bitmez. Biz çok seviyoruz. Bir de biz biliyorsun Türk ailesi. Hepimiz böyle kan davalarımız vardır, bitmeyen kinlerimiz vardır. Hani herkes böyle bir siper altında birbirine çelme takıyor. Yapımız böyle ya. Vallahi bir Türkiye'nin böyle bir yapısı var. Oturuyorum, seyrediyorum böyle eğlenceli
0: Bir şey soracağım. Şimdi
1: ama bu arada Trump çok eğlenceliydi.
0: Eğlenceli miydi?
1: Bana bak, bu şey annesi Necla Hanım'a ne oldu?
0: Ya
1: dolmalar, sarmalar kaldı kadının.
0: Kızı.
1: Kızı yani, neyse artık.
0: Kızı. Çok ağladı, üzüldü sosyal medyadan, değil mi? Takip ettiniz yani, kendisini ziyaret etmedi falan diye böyle yemek yapmış.
1: Ya ben orada bir
0: kuru fasulye pilav falan yap. Ne yaptın? Ne dedin?
1: Ebru Akil'in programına katıldım TRT'de. Ondan sonra Necla Hanım bağlandı. Gayet böyle tatlı, hoş bir kadın. İşte dolmalar bunlar. Bakıyorsun yani. Trump'a da çok benzetemedim suratını. Necla Hanım'ın suratında Türkiye'de o kadar çok surat var ki birbirine benziyor. Hepsi Trump'ın kızı olabilir. Ama bir yerde takmış işte. Olmak istiyor.
0: Çok enteresan
1: olmak
0: gerçekten.
1: Olmak istiyor.
0: Şey soracağım, bu astroloji merakı nereden, ne zaman başladı ya?
1: Lise yıllarından beri. Ben 5 yaşında falan böyle, daha annem çok küçüktüm. Yani bende bir delilik varmış bende. Anneme diyordum ki senin burcun ne? Annem böyle diyordu, anneanneme sesi. Kız anne, bu kıza ecinler karışmış.
0: Allah Allah.
1: Neler sorup duruyor bana. Ben 6-7 yaşında gazetelerin köşelerinde o zaman da vardı. Burçları böyle alır köle keser biriktirirdim. Ve ben 6 yaşında benim burcumun yay olduğunu öğrenmiştim. Ama hiç kimse bilmiyordu, bu da nereden çıktı diyordu. Ya yani aslında astroloji yüzyıllardır var. Kadim bir bilgisi Okan'cığım. Ama bu dönem dönem bir parlıyor, dönem dönem bir düşüş yaşıyor.
0: Ya, İnanan çok olduğu kadar inanmayan da çok herhalde.
1: Erkeklerin %80'i inanmıyor.
0: İnanıyor musun Mikail? İnanıyormuş. Kemal, sende durum ne, hikaye ne? Burçlara inanıyor musun? Ne burç? Ne burcusun sen falan diye. Biz inansak bile içeriğini bilmiyoruz.
1: Ya inanan erkekler var, yok değil. Hep de politikacılara falan da astroloji bakıyorum. Üst sekmenlere böyle
0: CEO'lar
1: falan.
0: Ciddi misin?
1: Tabii ki çok isim vermek yok. Sırdır. Astrologlar,
0: ya bir de böyle bir şey
1: sırdır.
0: Var. Yani bak böyle bir lafı atıyorlar. İsim vermek yok. Ya bu
1: olur mu? Ben Gülseren Budayıcıoğlu muyum?
0: Ya ben bunu anlamıyorum sevgili Füzyoskol ya. Allah aşkına ya.
1: Olmaz. Bak doktorlar, psikologlar, psikiyatrlar ve astrologlar. Sır olmazsa. Sırını bir kere söylersin Türkiye, ondan sonra bir uçağa atlarsın, bir daha uğramazsın.
0: Bir şey söyleyeyim. Şimdi sen onların danışmanlık ne oluyor peki? Tutuyor mu? Çıkıyor mu? Ne oluyor?
1: Ya çok.
0: Ya bu çok enteresan bir şey. Astrolojiyi biz nasıl göreceğiz? Astroloji ne? Şimdi baktığımız zaman.
1: Astrolojiyi falla çok karıştırıyorlar.
0: İşte onu diyorum ya.
1: Bir tanesi geliyor.
0: Ben hatta kahve alalım mı acaba? Sevgili Filiz geliyor. Kahve falına bakar mı falan filan dedim ama. Abi ne diyorsun?
1: Ya çok garipler. Diyorlar ki bana, kaynanan bana büyü yaptı mı? Çocuğum ne zaman olacak? Ondan sonra bak erkekler de geliyor. Ben bu kızla diyor yeni evlendim diyor. 1,5 ayda hamile kaldı Filiz Hanımcığım diyor. Benden mi çocuk diyor.
0: Bunları bile soruyorlar sana. Allah Allah ya.
1: Ondan sonra diyorum artık doğduktan sonra genetik testi yaparsın.
0: Allah
1: yok
0: Allah.
1: Diyor bak haritasına diyor. Biz bununla birlikte olduğumuzda böyle biz oturuyoruz böyle aile planlaması gibi çocuğun yani yapılış gününü bulmaya çalışıyoruz. Böyle deli deli şeyler geliyor.
0: Sana sorular geliyor
1: yani. Evet ya.
0: Karıştırılıyor mu hakikaten astrolojiyle fal? Yani ikisi birbirinden çok farklı şeyler herhalde.
1: Neden biliyor musun? Ben bunu bir TV programında da YouTube kanalında da söyledim. Eski falcılar astrolog oldu. %80'i. Neden? Çünkü fal biliyorsun diyor. Bizim ülkemizde çok fazla rağbet görmüyor.
0: Yok bence çok rağbet
1: şöyle
0: görüyor.
1: Şöyle sümen altından görüyor. Sümen üstüne çıktığı
0: sen
1: zaman.
0: Sen bakıyor musun mesela fal?
1: Yok bakmıyorum.
0: Fal yalan mı? Uydurma mı gerçekten?
1: Ama şöyle bir şey oluyor. Ben astroloji bakar. Yani kız diyor ki ben çok iyi fal görüyorum. Al bak bakalım diyorum. Böyle atıyor işte. Attınız.
0: O atma mı tamamen? Yani oradaki şekilleri. İçeriği bu mu yani?
1: İnsanlar kendilerinin algılarının çok yüksek olduğuna inandırmışlar kendilerini. Yani böyle bir empat tarafları varmış gibi. Böyle kriminal konuşuyorlar. Sen üçüncü işte şöyle olacak böyle olacak. 4 ay sonra hiçbir şey olmuyor.
0: Bir şey söyleyeceğim. Hiç baktın mı fal?
1: Bak şaka olsun diye baktım. Hay bakmaz olaydım.
0: Baktın mı? Denedin.
1: Denedim.
0: Denedin.
1: Ondan sonra denemez olsaydım.
0: Niye?
1: Ne zaman aynı yere gitsem.
0: Ben duyayım.
1: Evet.
0: Bir saniye.
1: Evet.
0: Şimdi haber içeriden ses geliyor. Tamam dur. Şey arıyor. Ne oldu? Dur.
1: Ay sesim gitti.
0: Yok tamam sesini gidiyor. Şimdi içeride sevgili şef editörümüz Selim bak şurada. Diyor ki eğer diyor tekrar bakmak isterse burada hazırız diyor. Ver sesi.
1: Evet öyle bir şey.
0: Bir dakika ne oldu? Baktın da ne oldu?
1: Baktım da ne oldu? Ondan sonra işte senin bu ordu gibi ertesi günü ben çaya gidiyorum onlara. 15 tane eriş. Ben dedim ki şimdi dedim şöyle bir şey. Benim fincanıma hepiniz birer kere bakacaksınız. Ondan sonra size bakacağım. Hmm. Hepsi kayboldu.
0: Şimdi işin ciddi tarafı. Astroloji nedir? Yani astroloji bir bilim mi? Gerçek mi? Orada söylenilen şey gerçek mi? Bak mesela sevgili Selin geldi. Kendi burcuyla ilgili olarak terazi. Teraziyle evet. ilgili olarak detayları duymak üzere Allah aşkına sevgili Filiz. İşini gücünü
1: terazi
0: bıraktı buraya geldi.
1: Terazi çok güzeldir. Benim yükselen burcumdur. İnsanların yükselen burcunu bilmesi lazım. Sadece güneş burcuyla yetmiyor. Eğer güneş burcuyla hepimiz olsaydık 12 tane tip dünyada çıkardı. Herkes birbirinin kopyası olurdu. Klonlanmış gibi gezerlerdi. İşte koçlar burada aynı. Boğalar. Hayır, parmak izi gibi doğum anımızda gökyüzündeki gezegenlerin böyle saniyelik değişimleri bile hepimizin karakterini değiştiriyor. Tabii ki muazzam değişimler de değil. O sonuçta hepimiz doğuyoruz, büyüyoruz, ölüyoruz. Hı. Evleniyoruz, boşanıyoruz, çocuk yapıyoruz, çocuklarımız ölüyor ya da annemiz ölüyor, babamız. Yani senaryoları ne kadar çoğaltırsan yine birbirlerinin üzerinde aynı senaryolar. Hı. Hani hı. Allah da bize olağanüstü senaryolar vermemiş. Hı hı. Ölümle doğum arasında belli. Bazısı üç kere evleniyor, bazısı hiç evlenmiyor, bazısı annesini kaybediyor. Yani baktığınız zaman o kadar çok senaryolar birbirine benziyor ki. Hı hı. Ama haritalar içinde bir de yol haritası dediğimiz isteklerimiz çok önemli. Hı. Neleri? Mesela biz şimdi bir restorana gidiyoruz. Bir masa, 5 tane 10 tane masa var. Ama aynı adres aynı. Ben en çok şuna dikkat ediyorum. Doğumhanede aynı anda 10 tane çocuk doğuyor. Hı. Hepsinin kaderi farklı. Hı. Sonra diyorsun ki nereye gitti bu astroloji? Nerede hı. kayboldu? Çünkü aynı saatte aynı dakikada onların anaları babaları ayrı diyorum. Her annenin 5. evinde çocukla bağlantısı vardır. Hepsi topluca yapmadıklarına göre o çocukları tek anadan babadan çıkmadığına göre orada ayrımlar var. Çok hı. ayrımlar hı hı. var. Hı hı. Ben bir televizyon programında bunu anlatmıştım. Çok özel böyle yine bir çok özel bir çok sevdiğim bir astrolog arkadaşımla işte Mavi Masa Pasaporola programı falan filan. Hı, hı. Ondan sonra çok tatlı sunucumuz dedi ki ya dedi çocuk insanlar aynı anda aynı saniyede doğunca biri 40 yaşında ölüyor, biri 50 yaşında, biri 60 yaşında. Bunu nasıl açıklayacaksınız? O zaman astrolojiyi çürütür bu durum dedi. Hı, hı. Allah dedim beklediğim soru. Çünkü hiçbir astrologlara bu sorulmuyor. Astrologlar genelde soruları girerken hazırlayıp veriyorlar. Bu soruların dışına çıkmazsanız sevinirim diyorlar. Bak ben sana hiçbir soru vermedim.
0: Lütfen rica edeceğim. Bizde öyle bir sistem yok. Allah aşkına terazi burcunu ne olur bir detaylandırsana
1: terazi
0: bizim için.
1: Terazi detaylı, akıllı, çok adil, güzel. Güzel köşesine girdi mi bakalım bu kızımız?
0: Ama Selin'in gerçekten
1: kesin
0: güzel.
1: Girsin, yani. Kesin girsin, kesin girsin.
0: Selin. Gençliğine girmiş. Aa bu bilgiyi biz de ilk defa duyduk. Ben ilk defa duyuyorum görüyor musun?
1: Bak çok iyi. Teşhisim çok iyi değil mi?
0: Vallahi ama bu fal. Astroloji değil.
1: Yok terazilerde. Bütün güzellik yarışmalarına baktığınız zaman ya yükselenleri ya kendi burçları ya ay burçlarında
0: terazi
1: %80 terazidir.
0: Vay be.
1: Teraziler Allah'tan böyle şeyli torpili hmm. evrenden torpili doğmuşsunuz. Hımm.
0: Öyle mi peki? Süreç?
1: Her konuk geldiğinde bu kızlar böyle toplanıyor mu?
0: Hayır, sen de geldiler şimdi.
1: Ay, haftaya kızlar gene geliyor.
0: Ya sen daha gelmeden evvel gelip dinlemeye geleceğim dedi. Bak düşün artık yani. Baksana duyan geliyor.
1: Ay çok tatlılar ya.
0: Çok. Heh, dinliyoruz seni.
1: Şimdi nerede kalmış?
0: Terazide kaldık.
1: Ha, terazi burcu. Terazilerin adalet duyguları çok iyidir. Hı. Baktığınız zaman hukukta terazinin temeli terazi, adalet terazidir. Terazilikler güzeldir yani hı. güzellikler. Biraz fazla para harcarlar. Her şeyin çiftini alırlar. Siyah beyaz, iki ayakkabı, iki kırmızı kubulus ya da siyah beyaz.
0: Bunu biraz
1: beyaz.
0: Daha azaltmak mı lazım ne diyorsun?
1: Yok boş ver onlar onunla mutlu. Depresyona girmiyorlar en azından.
0: Girmiyorlar mı depresyona?
1: Yani 2 tane 3 tane birden alırlarsa girmiyorlar. Şimdi yükselen burçlar çok önemli ama. Hı. Eğer yükselen başaksa, eğer yükselen boğasa çok böyle temkinlidir. Oğlaksa temkinlidir. Toprak grupları...
0: Ona göre değişiyor mu? Yani
1: tabii ki,
0: burcu,
1: tabii ki.
0: Burcu terazi olup yükseleni farklı olduğunda.
1: Tabii ki.
0: Mesela Selin Oğlak... Normal burç terazi, yükselen oğlak.
1: O çok güzel, parasını çok dikkatli harcar ve biriktirir. Biriktirdiği parayı çoğaltır. Borç almak istiyorsanız ya da parası kalınca ona başvurun.
0: Bu iyi bir bilgi miydi bilemedim.
1: Şöyle diyecek, bugün oğlak tarafım çalışmıyor, bugün teraziyim, lütfen istemeyin.
0: Dikkat
1: para.
0: Etmesi gereken bir şeyler var mıdır peki? Ne bileyim hayatta, ne bileyim yaşarken.
1: Aşkı çok severler. O yüzden çok. Ama oğlak tarafı kuvvetlidir. Öyle herkese de atlamazlar ve dikkatlidirler. Ama şeyleri çok güzeldir, cazibeleri çok güzeldir. Alıcısı çoktur ama buradan ona gidicisi yoktur. Arz var, talep var. Onda...
0: Peki başka? Para geliyor mu onlara daha fazla böyle?
1: Okan, para.
0: Herkesin merak ettiği, lütfen, para, aşk, yolculuk hikayeleri biliyorsun. Bir şeyler bekleniyor. Var mı bugünlerde bir şeyler deniyor
1: ya
0: genelde?
1: Ya tabii ki işin esprisi var. Tabii ki Trump bize parayı gönderirse biz de onlara göndereceğiz. Trump amcadan çok umudumuz var. Hay Allah'ım ya, bu adam tam şovmen ya. Ben onu seyretmeye bayılıyorum. Neden seviyorum biliyor musun? Yine siyasete geldik. Adam şey gibi ya, sahne adamı o. O yani siyaset adamı değil, sahne adamı. Ben onu böyle talk show'larda falan alkışlamak isterdim. Aslan burcu olduğu için, ikizleri aslan. Evet, terazilere geliyor bu para. Ama bu ara terazilerin para evi birazcık sert çalışıyor. Biraz dikkatli olsun.
0: Bir şey söyleyeceğim, bu Merkür retrosu falan filan diye bir hikaye vardı. Bak, ne kadar bilmediğimizi gör lütfen yani, Allah aşkına. Bitti mi bu olay? Hayır. Rahat edebilir miyiz?
1: 24 Temmuz'da bitiyor.
0: 24 Temmuz'a kadar bir şey yapmayacak mıyız biz?
1: Yapalım. Geçmişteki işleri karıştıralım. Mesela eski sevgililer, işte Yılmaz tarzı, gece yarısı.
0: Nasıl karıştıralım?
1: Nasılsın, ne yapıyorsun, beni unuttun mu? Ay yanlışlıkla aramışım, tüh falan böyle. Ay o resim sana mı gelecek, bana mı, başkasına gidecek de sana niye geldi? En güzel pozlar. Ondan sonra Merkür retrosu böyledir. Bilerek ortalık karıştırma metodudur.
0: 24'üne kadar mı sürüyor
1: 24'üne
0: bu?
1: Kadar.
0: Merkür retrosu dediğin hani bir şey yapma, imza atma, şunu yapma, seyahat etme falan filan, var mı böyle hikayeler?
1: Şimdi Merkür retrosu iletişim gezegenidir. Yani her türlü iletişim vardır. İş ilişkisi, aşk ilişkisi, sosyal ilişki, hepsi. Bu ilişki bir anda düğüm olur. Hani siz böyle tam böyle yol ortasında trafikte kalırsınız. Dağın kimse geçiş vermez ya. İşte aynı şekilde Merkür şu anda dağın diye hepimize böyle düdük öttürüyor. Fakat bekleyeceğiz. Fakat Merkür retrosu çok iyidir aslında. Geçmişteki bizim hatalarımız tekrar gözümüzün önüne gelir. Kaçırdığımız fırsatlar. Bir şeyi çok istiyorsunuzdur. Hep aklınızdadır. Olmuyor. Ya da biri sizden evlilik teklifi bekliyorsunuzdur. Adam ya da kadın seni 6 yıldır oyalıyordur. Hadi gel ya evlenelim diyiverir. O yüzden Merkür retrolarını kollamak lazım. Venüs retrolarına çok dikkat edeceğiz. Orada güzelliğimizle ilgili. Biz bayanlar çünkü biliyorsunuz estetisyenler çok önemli hayatımızda. En çok alışveriş yaptığımız dükkanlar artı estetisyenler. Ama son günlerde vallahi böyle dudak estetisyenleri yani. Anneannem eskiden bana masal anlatırdı. İşte gökten bir tane Arap kadın çıkmış, bir dudağı yerde bir dudağı gökte masallarımız vardı. Şimdi hiç gerek yok, hepsi yerlerde inmiş dolaşıyor. Ona çok tatlı yakışanlar vardı. Yani nereden nereye giriyorum ama estetiktir terazi. Dudak yapısının hacminin üstüne dolgu dolduramazsın. Allah sana bir hacim yaratmış. Mesela 5 metrekarelik bir eve sen ne kadar eşya doldurabilirsin ki? Yani dudağının metrekaresi belli, üstüne dolgu koyunca dudak burnuna yapış.
0: Şimdi birazdan burçlara geçeceğiz. Bu arada burçlara yavaş yavaş geçelim isterseniz. Hani evet. Sıradan devam edelim.
1: Bu arada bir şeyimiz var. Kim en çok ararsa şimdi, bir tane haritaya değineceğim.
0: Şimdi şöyle bir şey, onu öyle vaktimiz daha var. Şimdi yayında kalın. Yayını dinlemeye devam edin lütfen sevgili dinleyiciler. Bir dinleyicimize doğum haritası hediye edeceğiz. Yayın içerisinde bunu bakalım kim kazanacak? Sevgili Filiz Özkol, o kazanan ismin doğum haritasına detaylı bir şekilde bakacak.
1: Telefon numarasını bıraksın. Telefon, ben onu
0: tamam.
1: Arayacağım.
0: O bilgileri biz alacağız ve Filiz Özkol ona ulaşacak. Doğum haritasına bakacak sevgili dinleyiciler. Kulağınız burada olsun bir kere. Sırayla burçlara bir girelim istersen.
1: Evet, girelim. Yani haftalık burçlarını mı anlatalım? Böyle gelecekte 3-5 bir şey mi söyleyeyim?
0: Evet ya, gelecekten 3-5 bir şey böyle. Hani burçlardan böyle bir. Herkes, çünkü ben mesela kova merak ediyorum. İşte yay merak ediyor. Öbürü merak ediyor. Duymak istiyor çünkü dinleyicilerimiz. Göndermiş işte yani.
1: Ne demiş?
0: İşte koç demiş, şu demiş, bu demiş insanlar.
1: Ne demiş koçla
0: ilgili? Koç burcu. Hala gelmedi para demiş dinleyicimiz.
1: Evet, para kimseye gelmiyor. Burçlar artık grevde. Burçlar, para evleri grevde.
0: Koçtan yürüyelim istersen.
1: Şimdi
0: ne
1: koçlar
0: dersin?
1: Çok önemli. Koçlar bu arada çok akıllıca hareket ediyorlar. Satürn onları çok zeki yaptı. Parasal durumlarını çok güzel araştırıyorlar. Ve tabii ki Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'den muhteşem bir etki alıyorlar. Koçlara baktığımız zaman ille de aşk diyorlar. İlle de sosyal hayat. Çok gezecekler, çok dolaşacaklar.
0: Koçlar.
1: Evet, çok çok. Öneri çok açık ama çok sistemliler. İnsanları nasıl kullanabilir? Bak, çok kurnazca davranıyorlar. Ki koçlar çok dürüst insanlardır ama çok çektiler. Geçmiş hayatta çok sıkıntıları oldu. Kare açılar aldılar Platon'dan. Biz bunların harita okumasına başlarsak sana bana 5 saat lazım.
0: O yetmez.
1: Evet. O yüzden Platon karesi çok yaşadıkları için 2008 senesinden 2026 senesine kadar bayağı bir zorlandılar. Hatta 2024-25 senesinin Kasım'ına kadar. Şimdi artık biraz rahatlamış durumdalar.
0: Koçlar.
1: Koçlar. Çok gezecekler, çok dolaşacaklar. Çok sosyal aktivitelerde hiç kimsenin hiçbir şekilde çözemediği sorunları çözecekler. Beyinlerinde bir şey oldu, böyle ters çalışmaya başladı, daha zeki oldular. Zaten çok zekiler, çok akıllılar, fakat daha çok deliydi bunlar. Bunlar daha sistematik konuşmaya başladılar, düşünmeye. Çünkü Satürn onları diyor ki, disiplin ediyor. Doğru hayaller üzerinde yürüyün, sarı ışıkta genç durun, kırmızı ışıkta durun, yeşilde gaza basın, bak gideceğiniz yere gideceksiniz diyor. Trafiği, yaşam trafiğini iyi kullanmaya başladılar.
0: Dikkat etmeleri gereken falan bir şey var mı? Ne diyorsun?
1: Ağızlarına hakim olsunlar.
0: Ağızlarına hakim,
1: evet,
0: olsunlar.
1: Sözcüklerle biraz başları dertte, çünkü hakim olamıyorlar kendilerine. Çok hırslılar, çok sinirliler. Anında böyle, yani ne derler onu? Sinir katsayıları bir anda yükseliyor, öfke kontrolleri kaçabiliyor ellerinden, arkasından da bol bol gülüyorlar. Yani bu adam deli mi akıllı mı bilemiyoruz.
0: Ne kadar vaktimiz var saat başına? Tamam, o zaman şöyle yapıyoruz sevgili dinleyiciler, konuğum Filiz Özkol, canlı yayındayız, minik bir saat başı jingle'ımız var, onu duyduktan sonra tekrar buradayız, harika sohbetimize devam edeceğiz, burçlara bakmaya devam ediyoruz, bir kişiye de doğum haritası hediye edeceğiz
1: kesin.
0: Hadi bakalım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Radyonuz Radyo Sputnik'te sevgili dinleyiciler, konuğum sevgili Filiz Özkol.
1: Vallahi bana birden kırmızı ışık verdin. Şimdi 4 dakikada kaç vurucu anlatacağım sen onu bir saniyede. Matematikle çarp böl. Kare kökü al. Ben konuşayım.
0: Şimdi arkadaşlara Öznur, içerideki arkadaşlar, hanımlar beyler soruyu bana gönderecekler. Dinleyicilerimiz için, kazanmaları için bir soru soracağız. Canlı yayında biz muhabbetimize devam ederken bu soruyu doğru cevaplayan bir dinleyicimiz doğum haritası kazanacaklar. Kıymetli dinleyiciler, kulağınızda radyo programında olsun. Aslanla mı devam edelim, nasıl yapalım?
1: Yok, sırayla
0: bunların bir sıralaması mı var?
1: Sıra var tabii ki. Genelde ona göre diyor. Mesela şimdi yemeğini yapıyor, koşa koşa şimdi ben de 3 dakika sonra benim burcum gelecek falan diyorlar.
0: Ciddi ben misin ya?
1: Ortadan soldan başladın mı, sağdan soldan? Aşk olsun ya Filiz Hanım, boğayı bir daha anlatsana diyor.
0: Vay.
1: Valla programın huzur
0: arkadaş karışıyor. Ya tamam, ben sana bırakıyorum o zaman, toparlıyoruz.
1: Sen ne kadar konforlu bir radyocusun. Bizim zamanımızda masamızı kendimiz idare eder.
0: Ben de kendim idare ediyordum. Buraya Sputnik'e geldim de böyle oldu. Bak, ekip ne kadar güzel ama görüyorsun, kalabalık
1: vallahi,
0: yani.
1: Vallahi ben buradan ayrılmıyorum kızlar. Yok, ortada da çok yakışıklı bir oğlumuz var.
0: Sendeyiz. Neler anlatacaksın?
1: Evet. Boğalar çok sistemliler. Boğalar bilinçaltları değişiyor. Artık eskilerini değiştirmek istiyorlar. Boğalar eskiden çok stabil derdi. Ve her şeyi çok inatçılar boğalar. Kolay kolay konfor alanından vazgeçmiyorlar. Boğalar artık diyor ki ben artık evimi değiştireceğim, fikrimi değiştireceğim, kendimi değiştireceğim. Değişim başladı. Özellikle kova ve aslandaki tam böyle zıt açı var. Hı. Çok büyük bir dönem için içinde boğalar. Kendileriyle ilgili çok yorum yapmak istiyorlar, yoruma kapalılar, yoruma açıklar, kafaları karışık ama bunu yaparken de Jüpiter onlara güzel muazzam kapılar açacak. Beklesinler bakalım. Jüpiter daha yeni girdi. 30 Haziran kapımızı yeni çaldı.
0: Acele etmesinler
1: yani. Temmuz'a kadar, 2027'nin Temmuz kadar çok rahat bir alanın içinde kendilerini salına salına gösterecekler. Tarzları değişiyor, bakış açıları değişiyor, düşünce yapıları değişiyor. Değişiyor yani. Biz boğaların bu kadar değiştiğini görünce şaşıracağız. Allah Allah, bizim bildiğimiz boğalar diyeceğiz. Biraz cimriydi onlar. Elleri de açık. Bak, onlar konforlarını çok seviyorlar. Kendilerini çok güzel para harcıyorlar ama ben diyorlar. Benim istediğim olacak. Ben yapacağım. Bir ikincisi, işte canım aşkım bunu alalım mı? Ya dur bakalım, biz daha yeni aldık, şunu yeni yaptık ama kendisi bir şey gördü mü tak diye alır.
0: Vay.
1: Böyle evli olanlar özellikle o konuya çok dikkat etsin. Oğulların hakkından yalnız yaylar, ikizler çok rahat geliyor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Birbirlerine en iyi uyan çift hangisi?
1: Evet, boğa ile yengeç.
0: Öyle mi?
1: Boğayla
0: en iyisi ama bir
1: iyi
0: numara.
1: Ama çok var. Kendi aralarında 3-4 tane çift seçebiliriz. Mesela yayla ikizler. Hı. Birbirleriyle çok iyi arkadaş olur. Asla sevgili olamazlar.
0: Yayla ikizler.
1: Girerler. Kova ile yay çok iyi anlaşır.
0: Ay, benim gibi aynen. Ben ve eşim gibi.
1: Kimin doğum günü? Unuttun gene.
0: Nasıl?
1: Doğum günü kimi?
0: İrem'in doğum günü. Kızımın doğum günü. Allah'ım yarabbim. Ben de dedim neyi kaçırdık? Bugün benim kızımın doğum günü de onun da İrem'in de doğum gününü kutluyorum. Kutladım gerçi de.
1: İrem ne oluyor?
0: 10 Temmuz.
1: Yengeç.
0: Bilmiyorum ki yengeç mi oluyor?
1: Yengeç. Ay çok duygusal, çok artistik, çok havalı. Ay yandın. Prenses.
0: Öyle gerçekten.
1: Evet, annesi hakkından gelir ya burç olduğuna göre. Tophaneyi bırak. İkizler burcu. Bu arada vaktimiz doluyor.
0: Evet, evet, aynen, aynen. İkizler.
1: İkizler çılgınlaşıyor, deliriyor. Çünkü ikizlere Uranüs giriyor. İkizler zaten kendi alanında interaktif ve çok süper zeka. Uranüs o zeka katsayısını arttırdığı için ikizleri artık hiç kimse tutamaz. İkizler dünya onun salına gitsin bakalım. Mars da bu ara, çünkü ikizler de çok öfkeliler. Özellikle ikizlerle lütfen 11 Ağustos'a kadar kavga etmeyin. Uzaktan bakın. 11 Ağustos'tan sonra Mars yengeçe girecek. Ondan sonra evde seninkinin ufak İrem'in kavgaları başlayacak. Tatil kavgaları, alışveriş kavgaları, 11 Ağustos'a kadar rahatsın.
0: Evet. Tamam.
1: Evet, geldik yengeçlere.
0: Ben seni bölmüyorum ki, bunları bir an önce bitirelim diye. Ondan sonra
1: tamam,
0: sorular var ve sorumuz. Aynen.
1: Dakika söyle bakalım, astrolar ne diyor?
0: Merkez. Devam et, sen dinliyoruz.
1: Merkez. Ondan sonra yengeçler. Yengeçler Merkür retrosundalar. Hı. Geçmişe çok takıldılar. Düşündüğü her konu onları biraz sinirlendiriyor ama yapacak bir şey yok. Bu arada Venüs Başak Burcu'na geçtiği için yengeçler çok böyle dost değildi. Başucu dostlarıyla görüşüyorlar. Onlarla güzel konuşmalar yapıyorlar. Yani içini açmak, içini dökmek. Hani eskilerin bir lafı vardır. Ay şu kadın geldi, şu içim açıldı derler ya. Öyle bir modun içinde. Aslanlar projeleri çok güzel. Jüpiter onları müthiş eğlendiriyor. Geçmişle gelecek arasında denge kurmaya çalışıyorlar. Çünkü zıt burçları Plüton eski konuları karşısına çıkıyor. Son noktayı koymadan önce iyi düşünsünler. Başaklar eskiye veda ediyorlar. Yeni ama eskiyi de çok özlüyor Başaklar. Venüs şimdi Başak'ta böyle sevgi dolu, nostaljik tarafları çok fazla. Ah diyor işte kaçırdığım fırsatlar falan diyor. O fırsatlar Merkür retrosunda, çünkü Başak'ın yöneticisi Merkür yengeçte. Ay 24'e kadar eskileri biraz yoklasınlar. Biraz da yüzleşme alanları var. Teraziler dengelerde çok iyiler. En iyi denge benim. Haftanın en iyi, ayın en iyi burcuyum diye salına salına dolaşıyorlar. Çünkü gerçekten hak ediyorlar. Başarıları çok güzel. Jüpiter'den çok güzel etki alıyor. Etrafı böyle karınca gibi. Son derece kendilerini böyle defilede gezer, podyumda gezer gibi geziyorlar. Akrepler çok dikkatli olsunlar. Çok büyük çıkış yapacaklar.
0: Akrepler.
1: İş projelerine çok yatkınlar. Yengeç, aslan, başak, terazi, akrebe geldik. Hı. Şaşırtma beni yılların astroloğuna.
0: Dur. Evet. Sustum, ben dinliyorum seni. Evet.
1: Akreplerin özellikle kariyerleri çok yüksek. Fakat birazcık çok dikkatli davransınlar. Kriminal düşünüyorlar. Bazılarına karşı çok fazla kendilerini göstermek istemiyorlar. Akrepler çoğu zaman gölge insanlar. Daima kendilerini arka plana atmayı çok seviyorlar. Biraz kriminal yönetmeyi seven tipler. Ama gizli başarıların gizli adamları, gizli elleri, gizli insanları onlar. Yani dünyada gördüğümüz bir sürü derin devletin altyapısında eminim tüm akrepler var.
0: Vay be.
1: Ama biz bilmiyoruz tabii nerelerde yüzdüklerini. Yaylar son derece çok tatlılar bu arada. Çok eğlenceliler. Jüpiter'den çok güzel
0: etki. Onu görüyoruz canım.
1: Bol geziyorlar sırt çantalarıyla. Yaşım küçük olsaydı sırt çantasıyla YouTuber olurdum. Bak bunu unutma. Yoksa bu yaşla buradan Taksim'e gitmek zor geliyor. Ama sonuç olarak gerçekten yayların şöyle eğlence zamanları ve kendileriyle yarışıyorlar. Kendi enerjileriyle kavgaları var. Böyle pat küt her şey. Bu arada sağlıklarına dikkat etsin. Ayak sorunları olabilir.
0: Ayak
1: sorunları. Çünkü paldır küldür düşüyorlar. Koşa koşa gidiyorlar her yere. Oğlaklar para konusunda çok iyiler. Çok iyi yatırım yapacaklar. Özellikle ev alma, ev satma, parasını değiştirme, parayla ilgili bunları böyle hazırdan böyle paraşütle para gelecek. Şimdi şey diyeceksin, cıngır, dünyada para mı var, Türkiye'de para mı var, gelecek oğlaklara. Oğlaklar parayı bulacak yeri
0: buluyorlar. Vay arkadaş, oğlaklar parayı buluyormuş, haberiniz olsun.
1: Kovalar ilişkiler konusunda çok derinler. Bak ne kadar eski arkadaş grupların varsa alo Ekim ayına kadar hepsi seni arayacak. Çok büyük bir araştırma yeteneği artıyor. Çok güzel iş projelerinin altına imza atacak. Tam 7. evlerinde Jüpiter var. Böyle etrafı karınca gibi başarı kaynayacak. Bak sana torpil geçmiyorum. Akabinde bütün kovalardı bu.
0: Vay be, bu çok güzel oldu ama
1: evet,
0: hakikaten.
1: Evet, çok çok sponsorların artsın. Bol bir sponsor yapalım seninle program.
0: Yapalım. Başka?
1: Eskiden çam sakızı bir cikletlerin bir sponsoruyla bir program yapmıştım. Hani böyle falım cikletleriyle yapmıştık bir dönem.
0: Soru hazır mı bu arada arkadaşlar? Evet, gönderin
1: balık,
0: bana.
1: Balık.
0: Balıkta sen devam. Ahmet.
1: Balıkların en güzel özellikleri projelerin insanı, özellikle elleri çok bol bu ara. Hı. Çok güzel işler, yani gittikleri alana çok güzel sahip çıkacaklar. Eski kalıntıları, toksik ilişkileri atıyorlar. Beyinleri yenileniyor. Her şey çok güzel olacak. İş projelerinde önemli insanlarla önemli iş imzaları atacak. Hadi bakalım sorulara.
0: Harika. Hanımlar beyler, şimdi önce şu mesajlara hızlıca bir göz atayım. Ondan sonracıma dur, hemen hızlıca şöyle bir göz atıyorum mesajlara. Bana ne olur doğum haritası demiş Okan Bey, ne olur aslan kadını demiş. Sevgili Neşe Üstün göndermiş. Aslan kadınla, aslanı sen söyledin ama.
1: Alır o.
0: Alır.
1: Alır o, isterse alır. Şimdi ya bakıyorsun.
0: Öyle söyledi ki böyle kodumu oturtur der gibi oldu abi ya.
1: Haritayı alır şimdi o.
0: Ha? Vallahi soruyu doğru cevaplarsa birazdan soru gelecek. İlk doğru cevabı veren dinleyicimiz kazanacak, bilginiz olsun. 10 Ağustos'ta benim kaderimin gidişatını öğrenebilir miyim demiş. Eşim 20 Ocak. 10 Ağustos.
1: 10 Ağustos'ta boşanma mı var acaba? Eşin de söyledi.
0: Demiş ki 20 Oğlak mıdır, Kova mıdır? Ocak 10 yani
1: Oğlaktır.
0: Efendim?
1: 20 Ocak Oğlaktır.
0: Oğlaktır, tamam. 20, Ocak demiş.
1: 23'ünde Kova giriyor. Bazen de böyle 4 senede bir 22'sinde giriyor Kova.
0: Anladım. Aslan burcu, ben de para bekliyorum, kirayı ödeyemiyoruz demiş dinleyicimiz.
1: Aslan burcuna Jüpiter girdi. Şimdi bol bol kirayı öder de nerede?
0: 20 Nisan doğum günüm. Koç burcuyum. Boğa mıyım? Doğum saatim 23 demiş.
1: Koç.
0: Koç, tamam.
1: Koç. Doğum saati, bir dakika. Doğum saati şey, yükselen burcunu soruyor.
0: Doğum saatim saat 23.
1: Yükselen burcu Yay.
0: Yay. Peki Boğa burcunu söyleyebilir miyim? İki kişi birden bekliyoruz heyecanla demiş.
1: Boğa burcunun nesini söyleyeceğiz?
0: Boğa burcunda ilgili bir şeyler, hızlıca.
1: Boğalar çok akıllı, çok sabit fikirliler. Birbirlerine biraz mütevazi olsunlar. Çok akıllı, çok güvenilir. Her eve bir boğa lazım. Bak benim eşim de boğa. Ne güzel. Hı. Aldım oraya, yaslandım böyle sırtımı. Her eve lazım. Böyle şey gibidir. Çınar ağacı gibidir. 100 yıllık. Ondan sonra
0: bir havaya girdi, anlatamam yalnız ha. Başka?
1: O yüzden her eve lazım. Her eve bir tane kova lazım. Hı. Bak zeka. Her eve bir boğa lazım. Hı. Her eve bir akrep lazım. Bak akrep. Tipler de güçlüdür. Her eve bir oğlak lazım.
0: Evet. Boğanın dikkat etmesi gereken bir şey, imzaydı, seyahatti, şuydu, buydu.
1: Evet, biraz dikkat etsinler. Şu ara Merkür retrosu var. Yani bütün burçlar dikkat etsin. Hı. Boğalar iki kat fazla dikkat etsin.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Vay. Pekala. Bunları nasıl yetiştireceğiz? Kızımın doğum gününü kutlamış dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyorum. 3 Aralık doğumluyum. Yükselen burcum akrep burcu. Sevgilerim ne demiş? Neylan Kazan.
1: Evet, herhalde saat 9 civarında doğdu. Yok, sabaha karşı 4'te falan doğdu. Yay akrep, ikisi bir arada, çok akıllı. Ben dünyayı parmağında oynatan insanların yay akrep olduklarına çok inanıyorum. Zekası zehir gibi, hafızası, fil hafızası, çok akıllı, çok telaşlı yalnız. Hı. Ama telaşlının yanında da çok derin bilgisi var. Analitik bir zekası var. Yay akreple tanışmak isterdim.
0: Peki. Doğum saati 11.45. 31.01.1976.
1: 11.45 de 23.45 değil, değil mi?
0: İşte onu 11.45, 11 normal 11.45 herhalde. 23 değil anladığım kadarıyla.
1: Evet, yükseleni Aslan civarı ya da Başak, Aslan'la Başak arasında, eğer 12 tam olmuşsa Başak, 12 çeyrek falan. Başak, yükselen Başak.
0: 10 Ağustos benim doğum günüm demiş bir dinleyicimiz.
1: İyi, güzel, güzel.
0: Mutlu yıllar.
1: Bunu bulu, güle güle kullan. Güle güle kullan.
0: Kova burcu, az önce Kova burcunu söyledik zaten.
1: Daha nice 10 Ağustoslar diyelim, 90 yaşına
0: tamam,
1: kadar.
0: Tamam, şimdi sorumuzu soruyoruz. Hanımlar, evet, beyler, arkadaşlarım gönderdi. Hemen hızlıca doğum haritası kazanmak istiyor musunuz? Filiz Özkol'dan var ya, bir şey söyleyeyim, bak çok pahalı hediye ha. Öyle hikayeden hediye değil. Filiz Özkol'dan doğum haritası kazanıyorsun yani. Bir şey söyleyeceğim abi, senin doğum haritasına baktı mı?
1: Hiç. Mehmet daldı.
0: Vallahi daldı ki senin. Senin doğum haritasına baktı mı abi? Bakmadı mı? Ciddi yok. Misin sen ya?
1: Gizlice
0: ya
1: baktım.
0: Ya sevgili, nasıl böyle bir şey?
1: Bak, haberi yok.
0: Kendine mi söylemedin?
1: Haberi yok, baktım daldım.
0: Hanımlar beyler, yayına girerken Filiz Özkol dedi ki ben dedi radyoculuk yaptım dedi. Ama şu kadar sene radyoculuk yaptım dedi. Hızlı bir şekilde Filiz Özkol'un kaç yıl radyoculuk yaptığını bizimle paylaşırsanız ilk doğru cevabı gönderen dinleyicimiz doğum haritası kazanacak. 0505 171 66 56 sevgili dinleyiciler, 0505 171 66 56 bekliyoruz.
1: Bak bu arada bir şey söyleyeceğim. Onlar o kadar nazikler ki şimdi yaşım çıkmasın deyip küçük küçük söyleyecekler. Ona göre kaybedecekler.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çatır çatır dinleyici

0: Türk filmlerinde olsa Yunus falına da bakıyor falan.
1: Aslan yay mı ikisi?
0: Aslan yay, terazi, kova. Bak, aslan yay, kova, terazi, ikizler bu sene çok şanslı.
1: Aslan yay, terazi, kova,
0: ikizler.
1: İkizler bu senenin en şanslı, evet, bu evet. Senenin en şanslı
0: burçları.
1: Araya da
0: bir tane böyle kopil olarak koçu da ekleyelim.
1: Ha, koçu da ekleyelim diyorsun.
0: Koçu da ekleyelim.
1: Vay arkadaş ya, çok güzel. Kazanan isim belli oldu mu arkadaşlar? Kim kazandı?
0: Kimse kazanamayacak, bize kalacak.
1: Ya bu...
0: ben de kurtulacağım.
1: Bir şey söyleyeceğim, zor bir şey mi doğum haritasına bak?
0: Tabii zor, oturuyorum
1: ya, böyle emek zor. Kendi işini yapıyorsun Allah aşkına sevgili Filiz.
0: Ya şöyle bir şey, karşı tarafı ikna etmek çok zor. İnsanlar çok inatçı. Sen öyle böylesin mi? Diyorum, hayır böyle değilim diyorum.
1: Bir dakika, kazanan ismi göndermiş. Açıklıyorum. Aa, kız vallahi inanamıyorum. Ta İsviçre'den kazandı biliyor musun? Dilek Dağ Deviren. Dilek Dağ Deviren dinleyicimiz, doğru cevabı gönderen dinleyicimiz.
0: Kaç yıl demiş?
1: Vay be, 15 yıl demiş.
0: Güzel, doğru. En az yaklaşmış 17'ye.
1: Vay be, vay be.
0: Dilek, iyisin vallahi. Dileğin burcu ne?
1: Nasıl?
0: Dileğin burcunuzu da yazsın.
1: Bir dakika, bana burcu da yazarsa dinleyicimiz, ben buradan görebilirim. Evet, bilmiyorum şimdi, göremedim ya. Ha, 31.01.1976.
0: Kova
1: burcu.
0: Senden.
1: Tamam, biz telefon numarasını vereceğiz. Evet. Sen doğum haritasına bak. Doğum haritasına nasıl bakılıyor bu arada? Bir de net doğru mu doğum
0: bak
1: haritası?
0: Bak şimdi, eskiden efemeris denen kitaplar vardı. Biz böyle şey yazarı çizerek bakardık.
1: Bir dakika, lafını unutma. Ha. Benim doğum haritama bakacak mısın?
0: Bakacağım. Sen de bana bir kıyak yapacaksın 10 kere kanala şey ya, radyoyu alacaksın.
1: Aşk olsun ya, ben seni seve seve radyo programını alırım. Değil mi, daha tekrar gelsin arkadaşlar. Alalım mı İknur? Ne dersin? Daha böyle detaylı, daha böyle yoğun. 1,5 saati komple verelim. Herkes seni istiyor zaten,
0: evet,
1: ya.
0: Evet, biz artık buradayız. İkinci adresimiz burası.
1: Anlaştık, helal. Evet. Şu doğum haritasından biraz bahsetsen hakikaten.
0: Şimdi doğduğun an, doğduğun saat haritada çıkıyor. Şu anda efemerisle. Eskiden biz bir şeylerle yazarak çizerek, yıldız günlükleri vardı falan. Şimdi bu hazır programlar var. Giriyorsun tak diye çıkıyor. Onun çıkması önemli değil. Onu yorumlamak önemli. Herkes kendi kafasına göre yorumlayabiliyor. Ama bazı bilgiler tektir. Onun üzerinden yürürsün. Mesela Neptünyen astrolog var, Uranyen astrolog var falan, var da var, Vedik var, o horary sistemi var. Fakat ne olursa olsun Batı astrolojisi çok önemlidir. Buradan şimdi Ender Saraç'ın kulaklarını çınlatmak istiyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşımdır. O yıllarca Hindistan'a gitmiş, Vedik astrolojisini öğrenmiş. Vedik onlara göre daha farklı bakılıyor. Ama sonuçta astroloji bu da. Ama Batı astroloji, yani bu Avrupa'nın kullandığı, Amerika'nın kullandığı astroloji en doğru astroloji. Pleiadü sistem diyoruz biz buna. Burada bilgiler ana doğru bilgilere daha iyi gidiyor. Tabii ki senin de tercihlerin var. Bütün astrolojilerde biraz esneme payı vardır. Çünkü insanlar, yani yüksek irade dinlerde de vardır. İrade. O irade gücünü de kullanıyorsun ama sana gösterilen öngörülerin dışına çıkamıyorsun. Hani şurada 5 tane yemek tabağı gelmiş buraya. 3 tanesini seçiyorsun ama 7.'si yok burada. Anlatabildim mi? O yüzden astrolojide senin seçeneklerinde benim anlattıklarım birbirleriyle meç yaparak gidiyor. Ama tabii ki gidip de afaki bir şey seçemiyorsun.
1: Doğum haritasında söylenen şeyler gerçekten doğru çıkıyor mu hakikaten?
0: Tabii ki doğru.
1: Şaşmıyor
0: çıkıyor.
1: Yani.
0: Tabii ki doğru.
1: Kişiye özel.
0: Tabii ki kişi özel.
1: Orada peki istenilen bir bilgi var ya, önden istenilen bilgi ne o? Doğum
0: şimdi
1: günü.
0: Şimdi doğum saati senin ufuk çizgisinde güneş kendi böyle sabah saatlerinde senin doğduğun burçtur. Koça koçsundur. 2 saat.
1: Ben mesela gece 3. Tam 3. Öyleymiş.
0: Oo, oğlak yükselenin.
1: Oğlak mı yükselenim?
0: Evet.
1: Bu iyi bir şey mi? Niye
0: çok
1: böyle bir...
0: Çok iyi. Çok sistem. Güvenilir burçlardan biri işte. Başta ne
1: abi
0: dedim?
1: Giderken beni de götürsene. Gideceğin yere beni de götür. Siz nereye, ben oraya.
0: Emrah'ın ne çok sevdiğimiz şarkısıydı. Küçük Emrah'ken okurdu. Gideceğin yere beni de götür.
1: Hakikaten ya. Saat önemli yani, öyle mi?
0: Tabii ki çok önemli.
1: Doğum gün, ay, yıl ve doğum
0: tabii
1: saati
0: ki,
1: mi?
0: Tabii ki. Şimdi şöyle bir şey. Anneler çok hatırlamıyor. Hep sabaha karşı deyip atlatıyorlar. Hmm. Yani 5 tane 6 tane.
1: Ben öğrenmiştim nokta atışı.
0: Evet evet, ben anneme yıllardır sordum. Kadın neyse ben kendim. Ondan sonra bir gün böyle durdu 85 yaşındayken. Ben sana gece 2:30'da doğurdum. Ebe evde kaldı, uyudu gitmedi. Ben sana milyonlarca sene söylüyorum bunu dedim. Ne zaman sordun ki dedi. Anne, eski anneler çok ne alem ya.

0: İnsanlar Azamre'ye yaklaşınca
1: bir şey söyleyeceğim. Orada değişti mi peki işin rengi? Sen başka bir şey biliyordun.
0: Yok,
1: da.
0: Sen haritanı biliyorsan, bir replikasyon programları var. Oradan bakıyorsun. Hı. Sorular işte, kaç senesinde nereye gittin? Okulu nerede bitirdin? Annen ne yapıyor? İşte kaç kardeşin var? Hı. Evlendin mi? Boşandın mı? Onları yerleştirdiğin zaman harita... Ben bir sene çok ünlü bir sanatçıdım, böyle adını
1: ya vermeyeceğim. Adını vermiyorum diyorsun.
0: Bir söylemiyor de... Hep böyle kadınlar biliyorsun, yaşlarını hep küçük bile, estetik oldukça yaşlar 5 yaş ediyor. Ondan sonra biz de sevgili Rezan'la bir programdayız, böyle biz onu bulduk diye. Yaşımı söylerseniz boğarım sizi. Rezan da çok sevdiğim astrologtur. Şu anda şey, eşi kalp krizi, şey, kalp durumları var. Ondan sonra en sevdiğim astro. Bir gün biz onunla birlikte yenelim, onu da alayım. Çok tatlıdır.
1: Vallahi çok güzel olur. Evet. Tamam, beraber.
0: Biz onunla bohçacı kadınlar gibi beraber geziyorduk.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Bak, 1,5 saat yetmez o programa. Ha, ben sana, senle yetmiyor yani 1,5 saat, düşün. Doğum haritasında tam olarak neye bakılıyor? Yani her şey mi, ne var? Gelecek, geçmiş, kaygılar, başarılar, şunlar,
0: gelmiş,
1: bunlar, her şey
0: geçmiş,
1: var.
0: Gelmiş, geçmiş, sülale.
1: Hepsi var diyorsun yani.
0: Haritadan çıktıktan sonra acaba ben sülalemden kaç kişiye vurayım diyebilirsin.
1: Allah
0: hepsinin
1: Allah.
0: Hepsinin gerçek yüzleri ortaya çıkıyor ama.
1: Ciddi misin
0: ama
1: ya?
0: Ama onların da doğum günlerini bileceksin. Yoksa senin haritandan bile takır takır onlar çalışmıyor. Sadece onlarla ilgili ön bilgiler veriyoruz.
1: Şimdi ben... Şimdi dinleyicimiz mesela sevgili Dilek Dağdeviren, işte ismi, soy ismi, bilgisi, yani doğum tarihi ve doğum saatini söyleyecek, harita ona göre şekillenecek.
0: Ben onunla böyle canlı WhatsApp'la görüşeceğiz. Ben onunla ilgili bir anı anlatmak istiyorum. Şimdi bir kızın haritasına bakıyorum. 12. ev dediğimiz haritada böyle gezilikler, aşklar, meşkler. Kocasının haritasına bakıyorum. Bu kocanın hayranları çok dedi bak. Seni aldatıyor demedim, kadın bayılmasın diye. Hayranları çok, dikkat edin. Benim kocam dedi hayatta kimseye bakmaz dedi. Böyle önünde Rus karısı soyulsun bakmaz dedi. Bak. Bu kadar emin kendine. Ondan sonra sen dedim bir kontrol et. Sen kocanın şöyle bir dedim dinleme cihazı arabasına falan. Adamın kaç sevgilisi çıkmış, tam o 20 tane. Ondan sonra kızın annesi ertesi gün arıyor beni. Ah keşke kızım sana gelmeseydi. Tüh tüh tüh tüh tüh tüh. Neden dedim, ne oldu hanımefendi? Koca onu boşuyor. O kocayı boşuyor. Yalılar, evler hepsi.
1: Allah Allah.
0: Onun babası da beni aldatıyordu. Ne güzel işte, gül gibi geçindi.
1: O zaman şeye gitmeye gerek
0: çıkıyor,
1: yok yani.
0: Çıkıyor.
1: Böyle dedektife medektife gitmeye de gerek yok. Daha kolay yoldan böyle haritayla maritayla bulunabiliyor yani, anladığımız
0: evet,
1: kadarıyla.
0: Evet, o yüzden kocalar istemiyor işlerinin gelmesini.
1: Allah Allah. Çok ha, öyle mi? Genelde evet. Erkekler istemiyorlar gene.
0: İstemiyor kesinlikle.
1: Ha, çok
0: kadın
1: enteresan
0: diyor ki
1: ya.
0: Akşam kocam gelecek diyor, erkenden astrolojiye bakalım
1: çok
0: diyor.
1: Çok ilgi var ama, öyle değil mi ya?
0: Çok.
1: Çok. Bizim ülkemizde özellikle çok ilgi var mı, ne diyorsun?
0: Ya bizim ülkemizde astroloji kavramı daha tam yerleşmemiş. Avrupa daha.
1: Falla karıştırılıyor gerçekten.
0: Evet, hala büyüler. Çocuğum olacak mı? Nereye okutayım? Hacı hoca var mı? Hangi hoca iyidir? Hı. Ben İsmail hoca'ya gittim, Ahmet hoca'ya gittim. Buna mı gideyim?
1: Öyle bir şey değil aslında.
0: Yok öyle bir şey ya. Ya yok öyle. Matematik o.
1: Astroloji tamamen.
0: Ve istatistik bilim. Mesela 1987 senesinde nerede ne olmuşsa, o sırada Uranüs neredeyse, bunun günümüze aksı tekrar aynı şeyler oluyor. Tabii ki günümüze göre değişiyor. Hı. O yıllarda diyelim Haçlı seferleri oldu, o yıllarda bakıyorsunuz. Bu yıllarda da modern bir Haçlı seferi var. Ne var? Amerika, Avrupa, Orta Doğu'ya gitmeye çalışıyor, Uzak Doğu'ya. Hı. Yani aynı Haçlı seferinin şekli başka. Anladın? Ama sonuçta evet. Aynı. O yıllar ...yukarıdaki haritalarına, gezegenlerin matematiksel durumlarına bakıyorsun... ...bu dönemde de aynı. O zaman diyorsun ki bu da modern bir Haçlı seferi. Yani geçmiş demek, istatistik bilim demek... ...astroloji, istatistik ve matematiksel verilerle ilerliyor.
1: Tamam, astrolojiyi bitirdik.
0: Bitirdik programı. Bitirdik. Kov beni.
1: Estağfurullah, kovamayayım. Normal hayata vakit ayrılıyor mu bari? Gezebiliyor musunuz, dolaşabiliyor musunuz? Tatil matil oluyor mu, var mı böyle şeyler?
0: Ya Mehmet'e şöyle, biz berabersek bir yerde... Ay Mehmet Bey, Filiz Hanım çok yoğun. Siz bakın benim haritama. O kadar çok dolaşıyorsunuz ki yan yana. Kesin siz de biliyorsunuz. Evet. O zaten yüksek eğitimli
1: Allah
0: yani
1: Allah.
0: Matematik fizik şeyi mezunu, mühendisi.
1: Kesin şey el vermiştir falan diye düşünüyorlardır.
0: Aynen. Fizik elektronik mühendisi, matematikçi.
1: Muhtemelen kesin el vermiştir diye düşünüyorlardır herhalde. Ne kadar vaktimiz var Mikail? Bitiriyoruz herhalde yavaş yavaş. Tamam.
0: Bitiremiyoruz.
1: Ya burayı beğendin mi? Ortamı beğendin mi?
0: Ortam
1: bizi beğendin mi?
0: Güzel.
1: Arkadaşlarımız, Radyo Sputnik'i beğendin mi?
0: Çaylar çok iyi.
1: Tamam, bir daha çağırırsak gelirsin.
0: Kesin
1: yani.
0: Kesin gelirim.
1: İtiraz etmiyor zaten.
0: Bu terazi
1: ya.
0: Kızımız için geleceğim. Maestro için seni.
1: Terazi kızım. Ne? Bir dakika dur, bir dakika. Atsana sesi Mikael, duyayım. Başak için ve terazi için tabii ki de.
0: Bu arada benim de ay burcum Başak. Başakları çok seviyorum. Bak çok zekisin.
1: Tamam. Şimdi o zaman o mu bu mu yapıyoruz ve bitiriyoruz.
0: Evet.
1: Tamam mı? Güneş burcum güneş burcu mu yükselen burç mu?
0: Yükselen burca göre gelecek, güneş burcuna göre karakter.
1: Bir şey söyleyeceğim. Geçenlerde bana biz yükselene geçiyoruz dediler. Öyle mi oluyor?
0: Ben onunla vaktimiz var mı? Çok hızlı bir şey anlatacağım.
1: Çok kısa, hemen hızlı.
0: Okan Bayülke'nin programındayım. Ha. Okan Gözlüğün Üstünden, siz astrologlar yükselen burcu nasıl buluyorsunuz dedi. Ben dedim ben bulamıyorum. Adam hemen yakaladı böyle akıllı. Neden bulamıyorsun astroloji? Yeteneğini mi kaybettin? Hayır, insanlar yükselen burçlarını kaybetti dedim. Nasıl dedi? Oğlak burcu tipleri, uzun burun, düz çene, dar alın. Kız gitmiş alnını açmış, elmacık gibi burnunu. Bir de dedim çocuk doğurduktan sonra ay bu bana hiç benzemiyor babaannesi. Koltuğundan düşüyordu.
1: Estetik olunca böyle oluyor tabii.
0: Yükselen burçlar bitiyor.
1: Doğum haritası mı, günlük burç yorum mu?
0: Doğum haritasını biliyorsan günlük burç yorumlarını ona göre idareci bakacaksın. Zaten doğum haritasında yükselen burcun çıkıyor. Yükselen burcuna ana tema olarak alıyorsun. Ha. Mesela yükselen terazi. Sen akrepsin, yükselen terazi. Doğum günlük burçlarda teraziyi okuyacaksın.
1: Kahve mi çay mı?
0: Kahve.
1: Kahve.
0: Evet.
1: Yaz mı kış mı?
0: Kış.
1: Deniz kenarı mı, dağ havası mı?
0: Deniz kenarı.
1: Kalem defter mi, bilgisayar tablet mi?
0: Bilgisayar tablet.
1: İlk izlenim mi, doğum haritası mı?
0: İlk izlenim.
1: İç ses mi, mantık mı?
0: Mantık.
1: Planlı yaşamak mı, akışına bırakmak
0: planlı
1: mı?
0: Yaşamak.
1: Öyle misin?
0: Tabii.
1: Hiç öyle görünmüyor ama.
0: Oo.
1: Böyle çok enerjik olunca insanın plan programı.
0: Ay burcu Başak, sırf plan üzerine çalışıyorum.
1: Vay. Geçmişi analiz etmek mi, geleceği yorumlamak mı?
0: Geçmişi analiz etmek.
1: Bir şey söyleyeceğim. Geçmişe gitme veya geleceğe gitme şansın olsa geçmişi mi tercih ederdin?
0: Yok, geçmişi istemezdim ama geçmişini bilmeyen insan gelecekte yol alamaz. Çünkü biz biliyorsun psikologlarda 1 ile 5 yaş arası diyor. Orada kodlanmış kelimelerle ya da düşüncelerle ilerliyorsun. Hı. Neyi öğrenmişsen. Bakın çocukluğu, yani derler ya görmüş geçirmiş. Aslında görmüş geçirmiş değil. 1 ile 5 yaş arasında neleri kodlamış, neleri öğrenmiş. Eğer geçmişini bilmiyorsan gelecekte yol alamazsın diye, evet, düşünüyorum.
1: Veda vaktimiz geldi. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: ağzına,
0: teşekkür
1: yüreğine
0: ederim.
1: Sağlık. İyi ki varsın. Abi sana da çok teşekkür ediyorum. Filiz Özkol canlı yayında konuğum hanımlar beyler. Belli oldu, bu programı tekrarlayacağız gibi görünüyor. İyi evet. Hafta sonları.
0: Evet, sağ ol, çok sağ ol. Gerçekten dünyanın en güzel, en kaliteli sunuculardan birisin. Çok sayınız azaldı.
1: Canımsın.
0: Sayınız azaldı.
1: Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bay bay.
2: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. Başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün akşam başladı. Kupanın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadeleden Mbappe ve Dembele'nin kaydettiği gollerle 2-0 galibiyetle ayrılan Fransa böylece turnuvanın ilk yarı finalisti oldu. Fransa yarı finalde bu akşam oynanacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek. Kupada çeyrek final mücadelelerine bu akşam oynanacak İspanya-Belçika maçıyla devam edilecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Dünya Kupası'na H grubunda Yeşil Burun Adaları karşılaşmasıyla başlayan İspanya sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 mağlup eden İspanya grubu gol yemeden tamamladı. Grup maçlarının ardından Avusturya'yı 3-0'la geçen sarı kırmızılı ekip son 16 turunda da Portekiz'i 90+1. Dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. Turnuvada şu ana kadar 5 maç oynayan İspanya kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı. Ve Belçika cephesiyle devam edelim. Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile G grubunda mücadele eden Belçika 3 maçta topladığı 5 puanla grubu lider tamamladı. Mısır'la 1-1, İran'la da 0-0 berabere kalan Belçika gruptaki son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek üst tura çıktı. Son 32 turunda Senegal'le karşılaşan Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadelede 90 dakikayı 2-2 berabere tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü. Belçika 120+5. Dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Son 16'da ev sahibi ülkelerden ABD ile karşılaşan Belçika sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Belçika grupta oynadığı ilk iki maçta yalnızca bir gol sevinci yaşadı. O golü de Mısır'ın savunma oyuncusu Hani kendi kalesine attı. Rudi Garcia'nın öğrencileri turnuvada boy gösterdiği son 3 maçta ise rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Dünya Kupası'nda 3. çeyrek final maçında ise cumartesi akşamını pazara bağlayan gece saat 12'de Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Brezilya'yı 2-1 yenerek saf dışı bırakan Norveç tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek büyük bir peri masalı yazdı. İngiltere ise son 16 turunda Meksika'yı 10 kişi kalmasına rağmen Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle 3-2 geçmeyi başardı. Kupadan öne çıkan diğer haberlerle devam edelim. İspanya-Belçika maçına bakacağız. İspanya ve Belçika bu akşam 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta İspanya 6 galibiyet alırken Belçika 2 kez kazandı. 3 maçsa berabere sonuçlandı. İki ekip arasında 1986'da Meksika'da oynanan Dünya Kupası maçı 1-1 berabere biterken Belçika penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek üst tura yükselmişti. İki takımın karşı karşıya geldiği bir diğer Dünya Kupası mücadelesi ise 1990'da İtalya'da oynandı. İspanya grup mücadelesini 2-1 kazanmayı başarmıştı. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Norveç ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek demiştik. İşte bu dev maç aynı zamanda turnuvanın altın ayakkabı yarışı içinde büyük bir savaşa sahne olacak. Norveç formasıyla şu ana kadar rakip fileleri 7 kez havalandıran dünya yıldızı Haaland'la İngiltere'nin 6 gollü kaptanı Harry Kane takımlarını yarı finale taşımak ve gol krallığında da zirveye oturmak için kozlarını paylaşacak. Ve FIFA son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Gerald Kuansah'ı 2 maçtan men etti. İngiltere'nin 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktığı mücadelenin 54. dakikasında Meksikalı futbolcu Gallardo'yu kontrolsüz müdahalede bulunan Kuansah, ülkesinin Norveç'le oynayacağı ve çeyrek finale çıkması halinde yarı final maçlarında kadrodaki yerini alamayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
1: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü, haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca saat 13.30'da Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: ABD'nin saldırılarına yaşamını yitiren İran dini lideri Ali Hamenei için düzenlenen cenaze töreni İran ve Irak'ın 5 şehrinde 6 gün boyunca sürdü. İran Devlet Televizyonu, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamenei için düzenlenen veda törenine 40 milyondan fazla kişinin katıldığını bildirdi. Haberde bu katılımın dünya tarihinin en kitlesel cenaze merasimi olduğu ifade edildi. Hamenei için İran ve Irak'ın Tahran, Kum, Necef, Kerbela ve Meşhed şehirlerinde 6 gün süren resmi veda törenleri düzenlendi. Dini liderin naaşı, Cuma sabahı doğum yeri olan Meşhed kentinde toprağa verildi. Haberde çok sayıda bağımsız saha kaynağı ve hükümet verilerine dayanan resmi tahminler bu tarihi etkinliklere 41 ila 43 milyon arasında insanın katıldığını doğruluyor ifadelerine yer verildi. Ali Hamenei 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybetmişti. Mart ayı boyunca devam eden bombardımanlar ve saldırılar nedeniyle veda törenleri zamanında gerçekleştirilememişti. İranlı yetkililer hem güvenlik önlemlerini almak hem de gerekli altyapıyı hazırlamak adına törenleri ileri bir tarihe erteleme kararı almıştı. ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamenei için İran ve Irak'ta 6 gün boyunca düzenlenen veda törenlerine 40 milyondan fazla kişinin katıldığı bildirildi. İran televizyonu 5 şehirde gerçekleştirilen organizasyonun dünya tarihinin en kitlesel cenaze töreni olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.
2: Radyo Sputnik.
0: Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türk lokumundan helvaya, çikolatadan dondurmaya. Türkiye'nin şekerli mamulleri dünyanın dört bir yanında ağızları tatlandırıyor. Yaklaşık 198 ülkeye ulaşan sektör geçen yıl 4,5 milyar doları aşan ihracatla tüm zamanların rekorunu kırdı. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin şekerleme ve çikolatalı ürünler sektörü son yıllarda hızla büyüyor. Lokum ve helva gibi geleneksel ürünlerin yanı sıra çikolata, reçel, kek ve dondurma gibi ürünler de ihracatta öne çıkıyor. Türkiye'nin dünya kuru meyve ve sert kabuklu yemiş üretimindeki güçlü konumu da sektöre önemli bir avantaj sağlıyor. Rakamlar ihracattaki yükselişi açıkça ortaya koyuyor. Şekerleme sektörünün ihracatı 2021'de 2,9 milyar dolara yaklaşırken 2024'te 3,4 milyar dolara çıktı. 2023'te yaklaşık 3,7 milyar dolara, 2024'te ise 3,9 milyar dolara yükseldi. Geçen yılsa %16 artışla 4,5 milyar doları aşarak rekor kırdı. Aynı dönemde 1,2 milyon ton ürün ihraç edildi. İhracattaki güçlü seyir bu yılda devam ediyor. Yılın ilk 5 ayında şekerli mamul ihracatı 1,7 milyar doları aştı. Dış pazarlarda özellikle çikolata, dondurma, reçel ve kek gibi ürünler dikkat çekiyor. Peki Türk şekerlemelerini en çok hangi ülkeler tercih ediyor? Geçen yıl ilk sırada 719 milyon doları aşan ihracatla Irak yer aldı. Irak'ı 515 milyon dolarla ABD, 271 milyon dolarla Almanya izledi. İngiltere'ye yaklaşık 194 milyon dolarlık ihracat yapılırken, Rusya 153 milyon dolara yaklaşan dış satışla 5. sırada yer aldı. Bugün Türkiye'den yaklaşık 198 ülkeye çeşitli şekerleme ürünleri gönderiliyor. Geleneksel tatlardan yenilikçi atıştırmalıklara uzanan geniş ürün yelpazesiyle sektör hem ihracatını hem de küresel pazardaki payını büyütmeye devam ediyor. Türkiye'nin şekerli ve çikolatalı ürünler sektörü geçen yıl ihracatını %16 artırarak 4,5 milyar doların üzerine taşıdı. Lokumdan helvaya, çikolatadan dondurmaya uzanan geniş ürün yelpazesiyle Türk şekerlemeleri yaklaşık 198 ülkeye ulaştı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Gürsel Tekin için göreve devam kararı verildi. Balçova Belediye Başkan Vekiline CHP'li Selahattin Yıldız seçildi. LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı. Ayrıntılar bültenimizde. ABD Kongresi'nden itiraz gelmedi. Kaan motorlarında süreç devam ediyor. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak F-110 motorlarının satışına ilişkin ABD yönetiminin Kongre'ye yaptığı bildirim sürecinde kritik aşama tamamlanırken Kongre'nin 15 günlük inceleme süresinde satışın engellenmesine yönelik bir karar alınmadığı için satış süreci devam edecek. Gürsel Tekin için göreve devam kararı verildi. CHP 38. olağan İstanbul İl Kongresi'ne seçilen il başkanı ve il yönetim kurulunun tedbiren görevlerinden uzaklaştırılmasına ve kongrede alınan kararların iptaline ilişkin açılan davada mahkeme daha önce verilen tedbir ara kararının devamına hükmetti. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. Balçova Belediye Başkan Vekiline CHP'li Selahattin Yıldız seçildi. Balçova Belediyesi Meclisi'nde Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevinden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan seçimde Belediye Başkan Vekiline CHP'li Meclis Üyesi Selahattin Yıldız seçildi. LGS merkezi sınav sonuçları açıklandı. Liselere geçiş sistemi kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavı sonuçları mem.go.tr adresinden erişime açıldı. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci 13 Temmuz pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz pazartesi günü saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak. İstanbul'da mezar yeri bulmak lüks oldu. İstanbul'da şehir içindeki mezarlıklarda boş yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Belediyenin kendi atadığı ücretsiz mezar yerleri dışında kalan boş mezar yerlerinde ise fiyatlar kategorisine göre 334 bin liraya kadar çıkıyor. 29'u kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden tutuklandı. Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden tutuklandı. Aksaray'da düğünden dönen aile kaza yaptı, 3 kişi hayatını kaybetti. Aksaray-Konya yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Sağlık Bakanlığı Venezuela'ya yardım malzemesi gönderdi. Sağlık Bakanlığı'nca Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan 25 palet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi bölgeye gönderildi. Hamas sözcüsü Hazim Kasım saldırıdan sağ kurtuldu. Suudi Arabistan merkezi Al Arabiya televizyonunun Gazze'deki bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre İsrail ordusu Kasım'ın aracını hava saldırısıyla hedef aldı. Kasım'ın saldırı sırasında araçta bulunmadığı, korumasının ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Mağara duvarlarında binlerce yıllık antik insan DNA'sı bulundu. Bilim insanları İspanya ile Portekiz'deki tarih öncesi mağaralarda yaptıkları araştırmalarda binlerce yıl öncesine ait insan DNA'sına ulaştı. Paleogenetik alanında bir ilk olarak değerlendirilen bulgu, mağara resimlerini yapan ya da bu alanları kullanan toplulukların kimliklerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.
2: Ekonomi.
1: Hürmüz'deki petrol akışı ile küresel arz Haziran'da günlük 4,1 milyon varil arttı. Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışının yeniden başlamasının Körfez'deki üretimde kısmi toparlanmayı desteklemesiyle küresel petrol arzının Haziran'da önceki aya göre günlük yaklaşık 4 milyon 100 bin varil artarak 98 milyon 760 bin varile yükseldiğini bildirdi. Gece yarısından itibaren geçerli olan yeni düzenlemeyle motorinin litre fiyatı yaklaşık 3 lira 10 kuruş arttı. Son artışla birlikte motorin fiyatları bugün itibariyle birçok ilde 70 lira sınırına ulaşırken bazı şehirlerde bu seviyenin üzerine çıktı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.220 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 99 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.217, çeyrek altın 10.170, tam altın 40.440, atı altın ise 41.492 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir cuma günü haftanın kapanışında da sizlerle birlikteyiz efendim. Neşeli şarkılar ve onların hikayeleri toplumu değiştirmesiyle ilgili bir programla sizlerle birlikteyiz. Bugün 1920'den 1960'lara kadar ki operaları anlatacağım size. Bunların toplumu nasıl değiştirdiğini, bir yandan da operaların toplumdan nasıl değiştiğini anlatacağım. Arka planda duyduğunuz şarkı 1928 bir opera şarkısı, biliyor muydunuz bunu? Aslında biliyorsunuz, siz bunu bir caz şarkısı olarak tanıyorsunuz. Louis Armstrong'un o acayip sesiyle, büyülü sesiyle söylediği bir şarkı olarak tanıyorsunuz. Ama aslında bu bir opera şarkısı. Hem de hangi opera biliyor musunuz? Mack the Knife aslında 3 kuruşluk opera, yani The Three Penny Opera'dan, 1928 yılından gelen bir şarkı. Orijinali Almanca. Die Moritat von Mackie Messer, onun açılış şarkısı. Bu 1928'de açılış şarkısı olarak yapıldı. Daha sonra işte böyle bu işin içine Louis Armstrong girdi, Bobby Darin girdi. Bu şarkıyı bir caz pop şarkısı haline dönüştürdü. Aslında kapitalist dünyanın suç düzenini hicveden o Brecht'in, Bertolt Brecht'in içinde olduğu bir şarkıdan bahsediyoruz. Burada şarkının şöyle bir hikayesi var. Onu mutlaka söylemem lazım. Bertolt Brecht burada seyirciyi rahatsız etmek için bunu yapıyor. Kötü bir karakterin, Mackie Messer'in hayatını anlatıyor. O kötülüğü karanlık bir müzikle değil, bu arka planda duyduğunuz mükemmel tempolu lay lay löy löy bir müzikle anlatıyor ve insanları işte böylesine rahatsız ediyor. İşte bu şarkıyı söyledikten sonra biraz 1920'lerin havasına sizi sokmak istiyorum. Müzikal nedirle aslında biraz başlamak gerekiyor. Yani müzikal neden böyle lay lay löy löy hafif bir müzik türü değildir aslında söylemek gerekiyor öncelikle. Şimdi 1920'den 1960'a kadar ki 40 yıllık dönemi aldım sizler için. O zamanın işte şeyden başlıyoruz tabii. İlk önce filmler yok 1920'lerde. İşte ne bileyim, Broadway daha tam istediği gibi doğmuş bir yerde değil. Müzikal sinemanın ve sahnenin en gerçek dışı türü gibi gözüküyor. Fakat çoğu zaman bir dönemi en çıplak olarak gösteren şey, mesela o dönemin Amerika'sının, o dönemin dünyasının en çıplaklığıyla gösteren bir tarz aslında müzikaller. İnsanlar neden bir anda durup dururken böyle konuşuyorlar karşılıklı, hop müzik söylemeye başlıyorlar, şarkı söylemeye başlıyorlar. Abi ne oluyor diyorsunuz? Bu yüzden müzikalleri çoğu insan sevmez aslında. Onlara itici gelir. İşte bu noktada bunların neden olduğunu size anlatalım. Mesela 1920'lerden başlayalım. 1920'ler müzikal için altın çağı değil ama bir başlangıç noktası. Ateşleme çağı. Daha sonra o Hollywood müzikallerine dönüşecek şeylerin başlangıç yeri. Radyolar yeni yeni yaygınlaşıyor. Plak kayıtları da, evlere plaklar çok girmemiş ama bir şekilde plak kayıtları yapılmaya başlanmış. Popüler müzik dolaşıma sokulmaya başlanmış ve bir şeylerin başlangıcı, ama çok sağlam bir başlangıcı. Şimdi 1920'lerde Amerika'nın o Birinci Dünya Savaşı sonrasının artık eğlenme zamanı ruhuyla başlıyor 1920'ler. Ekonomide 1920-21'de kısa bir daralma yaşanıyor. Sonra 1923'ten 1929'a kadar bir büyüme dönemi devam ediyor, onu izliyor. İşte bu ortam tüketimi, reklamı, eğlenceyi, şehir kültürünü bambaşka bir hale getiriyor. O refah duygusu, Amerika'yı Amerika yapan refah duygusu müzikallerin temel psikolojisini besliyor. Hızlı zenginleşme, o Broadway'e kaçış, sahneye çıkma hayali, küçük kasabadan büyük ışıklara ulaşma anlatısı falan, işte bunlar hep bu Broadway hayalinin içinde var. Ama 1920'ler sadece özgürlük değil, aynı zamanda çelişkilerin de zamanı. Şöyle düşünün, 1919'da bir 18. değişiklik anayasada kullanılmaya başlıyor ve alkollü içkilerin üretimi, tüketimi, satışı yasaklanıyor. Prohibition deniyor buna. Alkol yasağına. Alkol yasaklanınca eğlence yok olur diye düşünüyorlar ama hayır, öyle değil. Alkolü yasaklayınca eğlence hop olduğu gibi yer altına iniyor. Speakeasy denen o gizli içki mekanları, caz kulüpleri çıkıyor ve şehir orada kültürünü yer altına taşıyor. Kadınlar açısından da enteresan bir kritik bir dönem var. Mesela 19. değişiklik de yine anayasada 1920'de onaylanıyor, bu 19. değişiklik ve kadınların oy hakkı anayasal güvenceye kavuşuyor. Bu doğrudan müzikallere yansıyor mesela. 1920'lerin o sahnesinde flapper dediğimiz kısa saçlı, kısa etekli, dans eden, sigara içen, erkek gözetiminden kaçan genç kadın imajları yükseliyor.
Tabii bu imajlar çoğu zaman gerçek özgürlükten çok tüketilebilir bir gösteri figürü ama yani yine de baktığımızda bu müzikallerde kadın özgürlüğünü görmeye başlıyoruz. Şimdi mesela müzikaller nelerden besleniyor diye düşünecek olduğumuzda vaudeville var, revüler var mesela. Orada vaudeville numaraları var işte komedi skeçleri, dansçılar, akrobatik gösteriler, çık çık bir şeyler atıyorlar, tutuyorlar falan. Şarkıcılar, yıldız komedyenler işte bu müzikallerin ham maddesi. Bir de tabii revüler var. O daha böyle gevşek yapılı gösterilerde konular çok zayıf. Ama önemli olan o işte şaşalı, janjanlı, yıldızlı gösteriler ve sahnedekiler. İşte Ziegfeld mesela, Follies, bunların etkisi burada çok büyük. Tabii ki burada pazarlanan şey kadın bedeni, kostümler, ışıklar, lüks, fanteziler vesaireler falan. Sonra işte hikaye mi önemli, numara mı konusu devreye giriyor ve 1927'de Showboat diye bir müzikal yapılıyor. Burada işte birazcık işin içine hikayeler de giriyor. Bayağı hikayeler çıkıyor. Sonra 1920'ler aslında caz dönemi diye adlandırılıyor. Jazz Age diye geçiyor ama bunun altında aslında bir çelişki de var. Neden? Çünkü cazın kökleri Afro-Amerikan kültüründe, onu büyük pazara taşıyan mekanizmalar da çoğunlukla beyaz eğlence endüstrisinin kontrolünde. Yani işte Harlem Rönesans diye bir dönem diyorlar. İşte bu dönemde edebiyat, müzik, sahne sanatları vesairelerde patlama yaşanıyor. O New York'un o Broadway sanat ve yayıncılık merkezi olması bu patlamanın da büyüklüğünü gösteriyor. Diğer taraftan Avrupa ve operet mirası var. 1920'ler aslında Amerikan müzikalinden caz ve popüler şarkılarıyla modernleşirken diğer taraftan da Avrupa'nın operetlerinden besleniyor. İşte o valsli, saraylı, İşte ne bileyim krallıklar, romantik kaçış hikayeleri falan falan. Bunlar da bir şekilde 1920'lerde o tarafa doğru geliyor. Tabii teknolojik kırılmayı atlamamak lazım. Plak var, sesli sinema başlıyor ufak ufak, radyolar var falan böyle. Bunlar acayip Broadway için bir büyüme makinesi gibi çalışıyor. Sonrasında işte kırılmaları var mesela. Siyah Broadway'in bir dönüşü var. 1921 tarihinde Shuffle Along başlıyor. Müzikal tarihindeki en önemli dönemeçlerinden bir tanesi. 23 Mayıs 1921'de Broadway'de bir gösteri yapıyor. Afro-Amerikalılar, yani Amerika'daki o siyahlar tarafından üretilen, icra edilen ve bestelenen ilk büyük Broadway hiti olarak ortaya çıkıyor. Sonra Charleston geliyor. Bizim annelerimiz, büyük annelerimiz Charleston'u hani biraz 1940'larda, 50'lerde görmüş olsalar da aslında 1920'lerde bir Charleston var. Orada işte Running Wild sahne gösterisi var. Charleston sadece bir dans gibi değil aslında. O bir dönemin beden dili. Daha hızlı, daha kesik, daha şehirli, daha genç ve daha başına buyruk insanlar kendilerini Charleston'la

yapımın önemi şu, Şovbot'un. Şarkılar sadece eğlencelik duraklar gibi değil. Şarkılar hikayeleri taşıyor. Sonraki müzikaller aslında biraz buradan besleniyor. Karakterin ne olduğunu, nasıl derinleştiğini falan biz şarkılardan anlıyoruz. Toplumsal meselelere temas ediyor. Irk meselesi burada var, aşk meselesi var, aile meselesi var ve işte bunlar o Mississippi'nin Old Man River gibi şarkılarda kendini gösteriyor. İşte caz var burada, Broadway var, her şey var efendim. Şimdi isterseniz bir sonraki bölüme geçmeden önce o bölümün müziğini hep beraber dinleyelim. Aa, ben bu şarkıyı bilmiyorum diyen kimse tanımıyorum ben. Haydi dinleyin.

1930'lar deyince işte cheek to cheek, o yanak yanağa dans, büyük buhran atmosferinden doğmuş en zarif şarkılardan bir tanesi, kaçış şarkılarından bir tanesi. Irving Berlin bunu yazdı. Top Hat için yazdı bu şarkıyı. Kimler söyledi? Fred Astaire ve Ginger Rogers. O müthiş dans kimyası. İki kişi onlar kadar birlikte hiç dans etmedi ve muhtemelen de bir daha edemeyecekler. Yani işte filme baktığımızda yanlış anlaşılmalar, romantik gerilimler vesaireler ama içimde cheek to cheek var efendim. Ve Ginger Rogers'ın o tüylü, fırfırlı elbisesiyle yaptığı dans var. Müthiş bir şey. Bu sinema tarihini, belki de müzikaller tarihinin en önemli noktalarından bir tanesi. Onun için sizin hepinizin radyo başına geçtiğinize emin olduğum bir vakitte sizlere bu şarkıyı çalmak istedim. Hakikaten de bambaşka bir şey. Şimdi isterseniz yavaş yavaş 1930'lara geçelim. 1930'lar çok zengin. Yani çok fazla anlatılmaya muhtaç yıllar aslında. Niçin biliyor musunuz? Büyük buhran var. İnsanlarda kaçış isteği var. Müzikalin sinemaya geçmesi var. Hepsi bambaşka bir şey. Yani 1930'lar aslında müzikal tarihinin en acayip paradokslarından biri. İnsanlar işsiz, bankalar batmış, tarlalar kurumuş. Böyle ama perdeye bakıyorsunuz, yüzlerce dansçı gümüş merdivenlerden aşağıya koşarak iniyorlar. Acayip bir şey. Yani aslında krizi estetikle yönetiyorlar dersek çok yanlış söylemiş olmayız efendim. Yani 1920'lerin müzikalinde işte Broadway, caz, radyo, plak bilmem ne falan varken 1930'ların malzemesi o büyük buhranın, Amerika'nın yaşadığı ekonomik krizin ortasında endüstriyel bir formata kavuşması. Müzikal sadece sahnede değil, Hollywood'da, kameranın önünde, montaj masasında, kitlesel moral ekonomisinin merkezinde üretiliyor. İşte iki ana damar var. Birisi Warner Bros. Başlığı. Yani o büyük buhranın sertliğini saklamayan ama devasa koreografiler

insanların kafasını karıştıran işsiz showgirl'lerin, o kızların, parasız prodüktörlerin, kapanan tiyatroların, bir gösteri yapsak kurtuluruz fikrinin müzikalleri ortaya çıkıyor. İşte orada Fred Ash'te Ginger Rogers var. Müthiş varlar hem de. Krizi doğrudan göstermeyen, onun yerine böyle dekorların, beyaz merdivenlerin, smokinlerin, uzun dans planlarının, romantizmlerin arkasına saklayan bir dünya var orada. Amerika işte böyle kurtuluyor işte. 1929'da Wall Street çöküyor ve büyük buhran orada başlıyor. 1930'ların başında Amerikan toplumu derinden sarsılıyor. Çünkü üretim yok, bitiyor. İşsizlik yutuyor. Aileler dağılıyor. Evlilik oranları geriliyor. Ve 1933'te işsizlik toplam iş gücünün yaklaşık 1/4'üne ulaşıyor. İşte bu müzikal açıdan çok önemli. Çünkü 1930'ların sahne arkasındaki müzikalindeki işsiz oyuncular, para bulamayan prodüktör, kapanmak üzere olan gösteri ve son şans kalıpları sadece dramatik bir klişe değil, seyircinin dışarıdaki hayatının şarkılı danslı versiyonu aslında. İnsanlar bunu yaşıyorlar. Sadece insanlar, prodüktörler bunun üstüne şarkı yazıyorlar. İnsanlar salona işsizlikleri unutmaya geliyorlar ama işte perdeleri de işsiz insanların sahneye çıkmaya çalışmasını izliyorlar. Hollywood burada çok kurnazca, çok belki de tırnak içinde söylüyorum, şerefsizce bir şey yapıyor. Gerçeği inkar etmiyor ama onu janjanlı kağıtlara sarıp seyredilebilir hale getiriyor. İşte büyük arka planında burada Dust Bowl var. 1930-40'lar arasında Amerika'nın o güneybatı Great Plains bölgesinde şiddetli bir kuraklık yaşanıyor. Tarım pratikleri, o kuraklık, ekonomik çöküş, hepsi bir yıkım yaşanıyor. İşte bu şehirde işsizliğin değil, toprağın da çöküşünü hep birlikte görüyoruz. İşte orada müzikal acayip bir başka hale geliyor. Gerçek dünyada toz fırtınası var. Perdede simli simli yağmurlar yağıyor herkesin başına. Peki müzikal kriz de niye büyür ki? Bunun üç yolu var. Hemen söyleyelim size. Birincisi, insanların, hep söyledim, kaçış. İnsanlar günlük hayatlarında o bulamadıkları refahı, düzeni, güzelliği, romantizmi, toplu uyumu, o dansları falan perdede görüyorlar. İşte o Bus B. Berkeley koreografisinde böyle yüzlerce beden aynı anda aynı şeyleri yapıyor. Bu müthiş bir şey. İşte gerçek hayatta sistem çökerken sinemada, o gümüş perdede sistem mükemmel işliyor. İnsanlar aynı anda aynı şeyleri yapıyorlar. İkincisi, emek hikayesini anlatıyor. Şimdi sahne arkası müzikali sanatçıları işçi gibi gösteriyor. Prova yapıyorlar, yoruluyorlar, aç kalıyorlar. Patronla pazarlık ediyorlar. Biri sakatlanırsa diğeri onun yerine geçiyor. İşte büyük buhran kafasını yaşayan, o zamanları yaşamış insanlar için bu çok tanıdık bir hikaye. Çünkü hikaye aslında iş bulma hikayesi. Sadece işte sonundaki maaş bordrosu değil. Orada bir finalde de bir numara var. Ama üçüncüsü şarkıların piyasaya girmesi. İşte 1920'lerde başlayan o radyo ve plak ekonomisi 1930'larda daha da güçleniyor. Film müzikali bir şarkıyı aynı anda sahne, sinema, radyo ve plak dolaşımına sokabiliyor. İşte bir müzikal filmi yalnızca bilet satmıyor. Şarkı satıyor, yıldız satıyor, dans modası satıyor ama en önemlisi de moda satıyor, kıyafetleri satıyor. İşte bugünkü o hani bildiğiniz çoklu platformlar var ya, Netflix'ler bilmem ne, onların dedesinden bahsediyoruz. Onların dedesi işte bu müzikaller. Şimdi baktığımızda yani 1933 tarihine bir mesela gidelim. Orada bir büyük buhran müzikalinin patlaması durumu var. Şöyle 42. sokak, 42 Second Street şeyi var. Bir gösteri yaparsak kurtuluruz bakış açısı var. Şimdi bu müzikalin aslında adı, 42. sokak bir müzikalin adı. Müzikalin en temel formülü bu. Bir Broadway gösterisi hazırlanıyor, para sıkıntısı var, yıldız sorun çıkartıyor ya da sakatlanıyor. Genç ve deneyimsiz bir kız son anda sahneye çıkıyor. Final gösteri, hop, kurtuluyor. Bu formül senelerce tamamen kullanılıyor. Hatta Türk filmlerinde de kullanılıyor. Ben size söyleyeyim. 1970'lerdeki Türk filmlerine bakın. Orada Türk sanat müziği söyleyerek kurtuluyorlar ama yine aynı formülle devam ediyor. Yani o büyük buhran aslında bunu seyirciye söylüyor. Evet, sistem acımasız ama yetenek, disiplin ve çok çalışmayla siz de sahneye çıkabilirsiniz. Yıldızlar dağıtabilirsiniz gibi böyle bir bakış açısı oluyor. Sonra
bunların gidişatını sürekli bir şey var. Mesela Cole Porter diye bir adam çıkıyor. 1934'te Cole Porter'ın Anything Goes müzikali başlıyor. İşte bir okyanus gemisinde geçen saçma, hızlı, karışık, sınıf atlamalı, kimlik değişimi, gangsterli, romantik bir komedi. Allah'ım yani. E işte Cole Porter'ın oradaki sofistike şarkıları, bir de mizah dolu şarkıları burada ön plana çıkıyor ve şeyi getiriyor. Ama tabii tekrar tekrar söylüyorum, Fred Astaire ve Ginger Rogers o zerafeti, zerafeti müzikle dansa dönüştürmesi falan bambaşka bir şey. Onlara yerçekimsiz zerafet deniyor o yıllardaki danslarına. Broadway'de o sırada politik ve sosyal damarlar yok mu? Hep böyle lay lay loy loy mu yapıyorlar? Hayır. Şimdi George Gershwin dedim. Orada Porgy and Bess diye bir şeyi var, müzikali var. Ve Amerikan müzikali tarihini anlatırken bunlardan da mutlaka konuşulmadı. Orada mesela şimdi bildiğimiz ve bir sürü sanatçının söylediği Summertime var mesela. O oranın en önemli parçalarından bir tanesi. I Love You Porgy, o şarkıyı da bilenler bilir. Burada işçi sınıfının mesela 1937'deki şeylerde sahneye çıktığını görüyoruz. Oradaki sendikalar tarafından, sendikaların içinde yaşayan işçilerin yaşadıkları falan da burada sahnelere yansıyor. Bunların hepsi çok acayip şeyler. Bakın, çok acayip şeyler. Ha, animasyonlar mesela Walt Disney Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri şey olarak çıkartıyor. Müzikal olarak yapıyor. Hani bir yandan da farklı kanallardan da ilerliyor. Ama şöyle bir şey var. 1939'a geldiğimizde efendim, 1939'da belki de müzikal tarihinin, bütün zamanların en büyük müzikali yapılıyor. Wizard of Oz, Oz Büyücüsü yapılıyor efendim. Orada kimler yok ki onun içinde? Judy Garland var efendim. Judy Garland Oscar alıyor şarkı Over the Rainbow. Yani bu şarkıyla her şey bambaşka bir yere giriyor. Gelin o Over the Rainbow şarkısını dinleyelim. Burada kaldığımız yerden devam edeceğiz sonrasında.

Gökkuşağının ötesinde bir yerlerde mavi kuşlar uçuyor efendim bu şarkıya göre. Yani şarkı o kadar enteresan ki gerçekten de zamanın ruhunu öylesine yakalamış bir müzikalden bahsediyoruz ki. Müthiş bir şey. Bu yapım olarak da müthiş. Gerçekten harcanan para olarak da müthiş. O zamanın şartları ve hatta bu zamanın şartları için de müthiş. Yani yerine bir şey konamamış müzikallerden. Hani yenisi yapılıp da düşünün ki bunun muadili müzikallerde yani bu Wizard of Oz müzikalinin siyahi versiyonu çekildi. Ve orada Dorothy'nin rolündeydi sanırım. Michael Jackson oynadı. Bunu bilenler bilir. 1970'lerde çekilmiş bu filmi bilenler bilir ama çok az insan bilir gerçekten de. Yerine bir sürü şey konmaya çalışıldı ama Judy Garland'ın yerine hiçbir şey konamadı. Ya hikaye şu. Dorothy Kansas'ta. Ondan sonra bir anda bir hortum geliyor, evini kaldırıyor ve Oz diyarına götürüyor. Dorothy Kansas'tayken gri, siyah beyaz bir film var. Ama böyle evi o fırtına alıp Oz diyarına götürünce bir anda Technicolor dünyasına geçiyor ve film renkli olmaya başlıyor. Ve bambaşka bir şey başlıyor. İşte o zamanın ruhunu mükemmel bir şekilde anlatıyor. Yani Oz diyarına giden gri yoksulluktan renkli şeylere geçen ve orada yaklaşan işte savaşların gölgesinde bir şeyler yapan ve orada bir cümle var içinde. İki cümle var aslında önemli. Bir tanesi topuklarını birbirine vurup evde olmayı dileyince evde olacaksın yaklaşımı var. Peki. Bir de There is no place like home. Hiç ev gibi bir yer yoktur şeyi cümlesi var. Bu aslında bir çocuk masalı cümlesi değil. Bu Amerika'da o zamanlar insanlara verilen ve verilmek istenen yerinden edilmiş, ekonomik olarak sarsılmış ve geleceği belirsiz bir topluma güvenli yer sunma, tekrar evine doğru çağırma arzusu var. Ve evine gitmek topuklarını birbirine vurmak kadar kolay aslında. Böyle bir dünyanın içindeyiz efendim. Ve hadi oradan yavaş yavaş 1940'lara geçelim. 1940'lar çok önemli. Çünkü neden? Müzikaller oturuyor bir yandan, bir yandan savaşlar var. 1940'ları o müzikal tarihinde iki ayrı cephe gibi görmeliyiz. Bir, Hollywood cephesi, iki, Broadway cephesi. Hollywood tarafında müzikal savaş yıllarında moral veren, askeri vatansever duyguları taşıttıran, cephe gerisine dayanın diyen bir eğlence aracına dönüşüyor. Broadway tarafında esas büyük devrim yaşanıyor. Şarkıların ve dansların hikayeyi organik bir biçimde bağlandığı modern müzikal anlayışı kalıcı hale geliyor. Yani 1940'lar sadece güzel şarkılar dönemi değil, müzikalin dramatik olarak daha olgunlaştığı dönemler. Yani bu bölümün ana cümlesi şu olabilir. Ya 1930'larda müzikal ekonomik çöküşe karşı rüyaydı ama 1940'larda savaşın ortasında hem teselli, hem propaganda, hem de ulusal kimlik üretme makinesi haline dönüştü. Hadi o zaman bir tarafından başlayalım biz şimdi. 1940'lar başlarken Avrupa çoktan savaşa girmiş durumda. Amerika ne zaman savaşa giriyor? 1941'in sonunda Pearl Harbor'a Japonlar langır lungur girince Amerika'da mecburen savaşa girmiş oluyor. İşte bu noktadan itibaren Amerikan popüler kültürü neredeyse bütünüyle savaş atmosferinin içine çekiliyor. Yani savaşın şarkılara, çizgi romanlardan, komedi işte bilmemlere kadar bütün eğleniş biçimlerini etkilediği görülüyor. Ve bu müzikaller açısından da şu anlama geliyor. 1930'ların o işsiz sanatçı gösteriyi kurtarır formülü 1940'larda asker, denizci, hemşire, cephe gerisi ailesi, vatan, ev filan formülüne doğru gidiyor. Müzikal artık sadece bir kaçış değil. Bazen cephe gerisinde duygusal bir lojistik, cephaneye mermi, ondan sonra ne bileyim askere moral, seyirciye şarkı. İşte Hollywood savaşın kantin yeri gibi. Sadece kahve verilmiyor orada, sandviç verilmiyor. Technicolor size şey dağıtıyor, ışıltılar dağıtıyor. İşte 1942'de Amerika'da Office of War Information diye bir yapı kuruluyor. Bu nedir? Savaş bilgi merkezi, ofisi. Hükümetin savaş politikalarını ve savaşın gidişatını halka ve dış dünyaya anlatmak için medya propaganda örgütü kuruluyor. Ve bu ofise bağlı Bureau of Motion Pictures diye stüdyolara film üretirken bu film savaşı kazanmaya yardım edecek mi sorusunu sormalarını öneriyor. Yani bir film yapıyorsunuz. Bu filmin savaşa katkısı ne? O zaman yapmayın arkadaş bu filmi diyorlar. Ya da evet bu film bize moral verir. O zaman yapın bu filmi diyorlar.
İşte bu aslında doğrudan bir müzikal propaganda filmleri yapın değil. Ama içinde şöyle şeyler var. Mesela 1940'ların o müzikali savaşın sertliğini çoğu zaman cephe görüntüleriyle değil, mesela ev, aile, işte askerleri bekleme, askerlerin izin alıp eve gelmesi, nostalji, Noel, işte küçük kasaba, sevgiliye kavuşma falan gibi duygularla veriyor. Yani propaganda gidelim onları yenelim falan değil. Propaganda şöyle bir şey yapıyor. Bakın burası çok güzel bir ülke. Noeller var, sevgiliye kavuşmalar var, küçük kasabalar var. Hadi savaşalım da bunları koruyalım diyorlar hep birlikte. Ya anlatabiliyor muyum? Acayip bir bakış açısı bu. Bakın PR tarihi olarak da baktığımızda gerçekten de çok önemli bir şey bu. Şimdi savaş yıllarında eğlence tabii ki moralin çok önemli bir parçası. Mesela Bob Hope var. Bir çocuk yıldızlıktan yaşlılığa kadar giden bir aktör bu. Askeri kamplara gidiyorlar. Savaş bölgelerine gidip şarkı söylüyorlar, dans ediyorlar. Komiklikler yapıyorlar falan böyle onlara moral veriyorlar askerlere. Ve 1940'lar müzikallerinde askerlerin bir günlüğüne şehre inmesi durumu söz konusu. Ünlüler asker için sahneye çıkar. Şarkı cepheye gider, evdeki sevgili bekler gibi tekrar eden motifler görüyoruz. Bu yapı sadece bir dramatik bir kolaylık değil, savaş toplumunun da o zamanın gerçekliği. İşte 1940'larda işte Bing Crosby, Frank Sinatra, Judy Garland falan gibi isimler sadece film yıldızı değil, sesleri evlere giren evin bir parçası, evin oğlanı. Yani şarkı sinema salonunda çıkıp plak, radyo ve işte askeri yayınlar üzerinden böyle şeylerle dolaşıma giriyor. Yani Broadway'den de böyle hikayeyi anlatma şeyi var. Artık mesela dedim ya 1920'lerde yapılan o Showboat'la müzikaller hikayeyi barındırabilir içinde. Den sonra işte 1940'larda aynı mantıkta hikayeler üretiliyor. Ve gerçekten de ağır hikayeler üretiyor. Mesela yine müziklerinden hatırlayabileceğiniz şey var. Yankee Doodle Dandy var. James Cagney'nin işte George McCohan'ı canlandırdığı bir şey bu. Savaş döneminin en açık vatansever filmlerinden bir tanesini yapıyorlar. Yani Cohan'ın böyle eski bayraklı, marşlı, Amerikan gururu yüklü şarkıları Pearl Harbor sonrasında atmosferde yeniden anlam kazanıyor ve işte nostalji politik bir işlev görüyor. Eskiden de güçlüydük. Bak biz daha önce 1900'lerin başında da biz güçlüydük. Yine güçlüyüz. Yine daha beter güçlüyüz filan gibi şeyler çıkıyor ortaya. Mesela Cabin in the Sky 1943 MGM'de siyah oyunculu kadrolu büyük bir yapım yapılıyor. Yani tamamen neredeyse siyah oyuncu kadrosuyla öne çıkan acayip bir müzikal çıkıyor ortaya. Vincente Minnelli bu. Liza Minnelli'nin babası aynı zamanda Judy Garland'ın kocası. İlk uzun metrajlı yönetmenlik filmlerinden bir tanesi bu. Burada işte Louis Armstrong'dan Lena Horne'a kadar bir sürü siyahi oyuncuyu bir araya getirip bunları bir şey yapıyor. Yani burada işte iki şey aynı anda söyleniyor. Diyor ki birincisi siyah sanatçılar için büyük stüdyo sisteminde alan vardır. Gelip siyahlar burada şey yapabilirler. Ama ikincisi daha da önemlisi ırkçı tiplemeler, ırkçı stereotipler, dinsel ahlaki kalıplarla ve endüstrinin sınırlarıyla biz kuşatıldık ama biz bunların ötesine geçeceğiz. Bu bize bir fırsat tanıyor diyorlar. Ve böyle gidiyorlar efendim. Haydi o zaman yine bir müzik arasına gidelim. Çok güzel bir şarkıyla sizi buluşturayım. Ardından tekrar

Efendim sizler için 1945'ten Karuzel müzikalinden bir şarkı çaldım. Şarkının adı ne biliyor musunuz? Bilenler bilir bunu. Sporla ilgilenenler hemen tanıdı bu şarkıyı. Şarkı You'll Never Walk Alone. Evet, Türkiye'de yaşayan Liverpoolular şimdi geldiler yan yana dediler ki hanım hanım koş, radyoda bizim şarkıyı çalıyor dediler. Hani bizim İspanya'da radyo dinlerken bir arada lay lay lay lay lay lay lay lay lay falan dinlememiz gibi. Evet işte o Liverpool'un o şey efsane şarkısı You'll Never Walk Alone şarkısı aslında bir müzikal şarkısı efendim. Rodgers ve Hammerstein'in o Karuzel müzikali için yazdığı bir şarkı. Ama bu şarkı oradan çıkıyor. Stadyumlara gidiyor, krizlere gidiyor, tören alanlarına gidiyor, toplu dayanışmalara gidiyor. İşte böyle. Böyle bir dünya var. Müzikal içindeki yeri de çok dramatik aslında. Şarkı bir neşe patlaması şarkısı değil. Orada kayıp, yas ve dayanma anında söyleniyor. Ve asla yalnız yürümeyeceksin. Asla yalnız yürümeyeceksin değil aslında. Asla yalnız kalmayacaksın demenin çok romantik bir yolu. Müthiş, müthiş. Yani karanlık bir yoldan geçerken insanların birbirine verdiği dayanışma sözü aslında. İşte bu Liverpool ve taraftarları sayesinde tabii ki futbol kültürünün en güçlü marşlarından birine dönüşmüş bir şarkıdan da bahsediyoruz. Ama o yaslı şarkı nasıl bir dayanışma şarkısı haline geldi? İşte benim size anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Müzikallerin dünyayı nasıl değiştirdiği, dünyayla beraber nasıl değiştikleri çok acayip değil mi? Tam buralardan ortaya çıkıyor. Bunun için size bu programı yapmaya çalıştım. Bu programı toparlamaya çalıştım. Elimin geldiğince, dilimin döndüğünce. Şimdi 1950'lere gelelim. Altın çağa gelelim. Gerçekten altın mı değil mi çağ? Buna siz karar verin. Yani televizyon tehdidatından başlamış ve müzikaller artık son parıltılarına gelmişler. Altın çağ diye geçse de bir ifade biraz yanıltıcı olabilir mi aslında? Neden? Çünkü Hollywood müzikali teknik olarak en parlak, en renkli, en pahalı ve en zarif haline bu dönemde ulaşıyor. 1950'lerde ulaşıyor ama aynı anda çözülmenin başladığı yerde orası. Yani televizyonlar artık evlere girmeye başlamış. Stüdyo sistemi eski gücünü kaybetmiş. Yani orada kazanılan paralar çok acayip paralar değil eskisi gibi. Gençlik kültürü hafiften rock'n'roll'u keşfetmeye başlamış. Broadway'de böyle daha ciddi ve daha büyük anlatılara doğru gidiyorlar. Yani 1950'ler aslında müzikallerin zirvesi değil. Zirveden sonra o yamaçtan aşağı düşünce başınıza neler geçeceğinin, geleceğinin de habercisi. Yani şimdi İkinci Dünya Savaşı oldu bitti Amerika'da, tamam dünyada. Amerika kültürü artık büyüme, tüketim, banliyöleşme, şehirlerden banliyölere kaçma, otomobil alma, ev elektroniğiyle tanışma, aile merkezli, ailenin bütün bireylerinden aynı evde oturma zamanları. Yani o 1930'larda o büyük ekonomik çöküşün tam zıttı geliyor 1950'lerde. 1930'larda para yok, burada acayip para var. 1930'larda insanların evi yok, burada evler var. Hatta hep birlikte oturalım. İşte ne bileyim, otomobiller, ev aletleri, tost makineleri falan. Tost makinesi deyip geçmeyin, gerçekten de o zaman için çok büyük bir yenilik tost makinesi. Neyse. Ama tabii o dönemin en büyük kırılması, bütün bu aletlerin arasındaki en büyük kırılma televizyon efendim. Televizyon sahipliği 1950'de Amerikan hanelerinin küçük bir bölümünde ama 1960'lara doğru gittikçe deri gibi patlamayla patlıyor yani. Bütün bu işte müzikaller için bu kritik bir baskı oluyor. Hollywood artık seyirciye evde bulamayacağım bir şey veriyorum derken, sinemalara çağırırken artık yani evde de var bu. Biz daha büyük perde, daha parlak renk, daha geniş kadraj, daha pahalı kostüm, koreografi falan veriyoruz diyor. Ama işte öyle değil. Yani evinizde küçük ekran var, al sana büyük ekran falan. Yani böyle bir şey var. Şimdi tabii 1950'lerde biraz şey de var. Broadway içinde yani sahnede düzenlenen o gösteriler içinde zorlu bir zaman. Şimdi 1950'lerde Broadway tarafına böyle güçlü bir açılışla giriyoruz. Guys and Dolls şeyi çıkıyor 1950'de, Kasım'ında ve 1-200 performans oynuyor. İnanılmaz New York hikayelerinden besleniyor. Dolandırıcılar var hikayenin içinde. Gece hayatı, polis baskını, romantik ilk filan böyle sokak dili. Abi bu arada Broadway argosu diye bir şey çıkıyor. İlk defa oralarda argo da konuşulmaya başlanıyor. Bu önemli. Yani şu 1950'lerde müzikali sadece banliyö
temizliği gibi bir şey değil. Yani Broadway hala sokak zekasında, argo ritmine, gece hayatına para ve ahlaki esnekliğe sahip. Sinemanın sahip olmadığı şeyler bunlar. Burada herkes biraz daha sahtekar, herkes biraz daha romantik. Hani herkes biraz şarkı söylemeye fazla hazır, bir şey olunca hemen hop diye şarkı söylüyorlar falan. Ama işte müzikalde o değil mi zaten? Peki yani şöyle bir şey var tabii, 1950'ler deyince şimdi mesela Vincente Minnelli'ye girelim. Yani dedim ya size şeyin kocası, Liza Minnelli'nin babası, şeyin kocası yani. Şimdi adam An American in Paris, Paris'te bir Amerikalı müzikalini çekiyor 1950 yılında. Ondan sonra işte Paris'te kalmış savaş sonrasında Amerikalı bir asker Jerry Mulligan'ı canlandırıyor burada. Kim? Gene Kelly. İşte burada Paris gerçek Paris değil aslında. Amerikan hayal gücünün Paris'i. Amerikalıların kafalarında tahayyül ettikleri Paris'ten bahsediyoruz burada. Ressamlar var, kafeler var, çocuklar, aşk, bohem. Ya işte her şey var ya. Amerikalı ne düşünüyorsa Paris hakkında o. İşte Avrupa'yı estetik bir oyun alanına çevirme olayı var Amerika'nın. Amerika savaştan çünkü güçlenerek çıkıyor, müzaffer çıkıyor. Avrupa işte hem kültürel prestij hem romantik dekor olarak burada kullanılıyor. Yani Amerika aslında burayı kendi sahnesine çeviriyor. İşte politik bir alt okuma da yapabiliriz burada. Şunun gibi Amerikalı bir karakter Paris'e gidiyor, Avrupa'nın sanatını seviyor ama Hollywood'un rengi, bütçesi ve kamera diliyle yeniden üretiliyor. Film bir aşk hikayesi olduğu kadar Amerika'nın Avrupa kültürünü sahiplenme biçimini bize gösteriyor. Ve mesela sonunda bir bale sekansı var. Hikaye duruyor. Sinema resme dönüşüyor. Dansa ve müziğe dönüşüyor. İşte ve işte ne bileyim bedenler tabloya dönüşüyor. Bu işte Amerika'nın da dönüşümünü bize çok iyi anlatıyor. Mesela 1951'de Kral ve Ben müzikali başlıyor. Bunu değişik insanlardan mutlaka şey yapmışsınızdır, seyretmişsinizdir. Bayağı bir şey var burada. Siyam Kralı, İngiliz öğretmeni, çocuğunu İngilizce öğretsin diye getirilen İngiliz öğretmenle arasında Doğu Batı karşılaşması, modernleşme, eğitim, iktidar, kültürel üstünlük meselelerinden ortaya bir şey çıkıyor. Yani burada işte Shall We Dance var onun içinde, Getting to Know You var bunun içinde ve Doğu'yu eğiten Batı figürü romantikleşiyor. Yani evet orada güçlü bir Siyam kralı var ama İngiliz kadın oraya giderek onlara bir ayar veriyor. Siz böyle olursanız daha iyi olursunuz diye anlatıyor. Ve işte yani Batı medeniyeti hep kendini öğretmen gibi konumluyor ya. İşte olayın özü orası. Ama 1952'ye geldiğimizde efendim acayip bir şarkı çıkıyor önümüze, acayip bir müzikal çıkıyor. Şimdi kardeşim onun da basacak, hemen size dinleyeceğiz birlikte şarkıyı. Singing in the Rain efendim.

in the Rain 1952 efendim. Sadece 1950'lerin değil, bütün müzikal tarihinin bence en önemli filmlerinden bir tanesi. Gerçekten de eğer hani müzikaller, sinemadaki müzikaller nereye kadar tırmandı ve nerede tepe yaptı, ondan sonra aşağıya doğru düşmeye başladı dersek, bence Singin' in the Rain'i oraya çok özel bir yere koymamız lazım. Müthiş. Yani Hollywood burada aslında kendiyle dalga geçtiği bir yer bu. 1920'lerdeki o sessiz filmlerden sesli filmlere geçişi anlatıyor ve kendi o geçiş travmasında neler yaşadığını bize anlatıyor. Yani kötü sesler, dublaj, yıldız imajı, stüdyonun paniği, o teknik değişimler vesaireler, bunların hepsi bir komediye dönüşüyor. Ama hepsi aslında şarkı söyleyerek çözemeyeceğimiz bir sorun yok. Haydi gelin beraber şarkı söyleyelim diyorlar. Gerçek hayatta çok yaşanmayan tabii, ama işte bu şarkıdaki sahne, yağmurun altındaki dans ettiği sahne, müzikalin en saf anlarından biri gerçekten de. Derin bir tarafı var, şahane bir şehir, yağmur altında, havalar soğuk, sular her tarafa girmiş, içinden geçiyorsun, sokak lambaları var, dinlenmeler var, ama adam şemsiyeyi kapatıp ben yağmurun altında şarkı söylüyorum ve dans ediyorum diyor ve bedeniyle, ritmiyle o işte müthiş zarif danslarını çatır çutur yapıyor ve işte aslında Singin' in the Rain ile Hollywood kendi kabusunu, yani sessiz filmden sesli filme geçme kabusuyla dalga geçiyor. 20 yıl sonra onu neşeli bir müzikale dönüştürüyor efendim. Ha, orada mesela böyle bir şey yok mu? Sadece böyle bir filmler var. Ha, mesela cinsellik hiç yok, hiç konuşmadık değil mi? Aslında var. Aslında var. 1953'te Howard Hawks'ın Gentleman Prefer Blondes geliyor. Kim var orada? Jane Russell var. Marilyn Monroe var. Yani işte orada cinsellik olduğu gibi ortaya çıkıyor. Tabii cinsellik derken işte şey değil bu. Cinsi bilmem ne falan bir şeyden bahsetmiyorum. Kadınların duruşu. Jane Russell'la Marilyn Monroe'yu yan yana düşünün. Yani orada böyle şey var. Yine başka bir müzikalden uyarlanmış ve sonra yıllarca söylenen Diamonds Are a Girl's Best Friend şarkısı var. Yani elmaslar kızların en tatlış dostlarıdır tadında. İşte 1950'lerin aslında o tüketim toplumunun cinsiyet politikası bu filmle ortaya çıkıyor. Kadın karakter romantizmden değil, ekonomik güvenden bahsediyor. Mücevherler bizim en tatlış dostlarımızdır diyor kadınlar. İşte bu komik, yüzeysel ve parlak görüntü aslında ciddi bize o dönemin sınıf ve cinsiyet bilgisini veriyor bence. Yani işte bunlar gerçekten çok önemli. Ama işte sonuna geldiğimizde belki de 1956'larda ben sizden kapatayım istiyorum bunu. 1960'ların ta dibine kadar gitmeyeceğiz. 1956'da George Bernard Shaw'un bir oyunu var, Pygmalion diye. Bunlar sahneleniyor ve bir fenomene dönüşüyor bu. Filmin adı My Fair Lady. Yani burada bir kızımız var, Eliza Doolittle. Böyle ne diyeyim, sokakta çiçek satan bir kız bu. Ama düzgün konuşamıyor filan. Profesör de orada, Profesör Higgins. Profesör de onu çok güzel İngilizce konuşturabileceğini ve kimsenin de buna anlayamayacağını söylüyor. Aslında film ne biliyor musunuz? Bir sokaktaki çiçek satıcısı kızın oradaki iki adamın çalışmasıyla sınıf atlayıp atlayamayacağını gösteriyor. Ve gerçekten de o 1950'lerdeki o köylü sınıfın ya da şehirli olmamış sınıfın sınıf atlayıp atlayamayacağının çok güzel bir göstergesi bu. Ve bunun için yapılmış bir film. Yani oradaki bütün sınıf atlama pasaportunun dil olduğunu gösteriyor. Rex Harrison tabii ki orada. Julie Andrews'ı, Eliza'yı sınıf atlatıyor. Bu arkada dinlediğiniz şarkı My Fair Lady'den, işte o şarkı programın sonuna geldiğimizi de gösteriyor efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. I Could Have Danced All Night desin efendim bize Julie Andrews. Ve gerçekten de bu şarkıları ara dinleyin. Şöyle bir kendiniz mutlu ve güzel hissedin efendim. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la haftanın keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. LGS sonuçları açıklandı. Tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden tutuklandı. İran'da ABD'nin son iki günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. Ayrıntılar bültenimizde. LGS sonuçları açıklandı. 2026 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi mem.go.tr adresi üzerinden açıklandı. Sınava giren öğrenciler sınav sonuçlarına sonuç sorgulama ekranı üzerinde belirtilen alana TC kimlik numarası ve doğum tarihi bilgisini girerek ulaşabilecekler. 29'u kırmızı bültenle aranan 54 suçlu Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 29, ulusal seviyede aranan 25 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Tahliye edilen Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı yeniden tutuklandı. Papara'nın kurucusu ve eski sahibi Ahmet Faruk Karslı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında dün tahliye edilmesinin ardından bugün yeniden tutuklandı. Yapımı süren Ay Yıldız karargahı 12 milyon metrekare alanda hizmet verecek. Ay Yıldız'ı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan Ay Yıldız müşterek karargahının detayları belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarını tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız müşterek karargahı toplam 12 milyon metrekare ile 1680 futbol sahası büyüklüğünde alanda yer alıyor. Karargah tamamlandığında Pentagon'un 3, NATO karargahının 4 katı büyüklüğünde olacak. İran'da ABD'nin son iki günde düzenlediği saldırılarda 14 kişi hayatını kaybetti. İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'nin İran'a düzenlediği hava saldırılarında son iki günde 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı. Yaralılardan 47'sinin tedavisinin hastanede sürdüğü, diğer yaralıların ise taburcu edildikleri bildirildi. Uçakta motor arızası paniği yaşandı. Yunanistan'ın Selanik kentinden havalanan Ryanair uçağı kalkıştan kısa süre sonra yaşanan motor arızası nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı. Motor parçasının yolcu camına isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı. ABD'li ödüllü kimyager Çin'e transfer oldu. Geçen yıl Nobel Kimya Ödülünü kazanan Omar Emyaki, ABD'de bilim fonlarına yönelik kesintiler ve göç politikalarının ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Berkeley Üniversitesi'nden ayrılarak Çin'e transfer oldu. Yaki, Pekin'de yapay zeka ile yeni malzemeler geliştirecek araştırma enstitüsünü yönetecek. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde lider ABD'ye mağlup oldu. Amili kadın voleybol takımı 2026 Milletler Ligi Japonya etabının ikinci maçında lider ABD ile karşı karşıya geldi. Ay Yıldızlılar Osaka'da oynanan müsabakayı final setinde kaybederek karşılaşmadan 3-2 yenik ayrıldı. Amili takım organizasyonda cumartesi günü Türkiye saatiyle 13.20'de Japonya ile 12 Temmuz'da Türkiye saatiyle 09.30'da Tayland'la karşılaşacak. Güreşten iki madalya geldi. U20 Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda milli güreşçi Elif Şevval Kurt Avrupa şampiyonu oldu. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Şampiyonası'na ilk turdan başlayan Elif Şevval Kurt final müsabakasında Ukraynalı rakibini 3-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı. Şampiyonada Grekoromen stil 82 kiloda mindere çıkan milli sporcu İsmail Bereket de bronz madalya elde etti. Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon 14 Ağustos'ta başlayacak. Sezonun ilk yarısı 21 Aralık'ta sona erecek. İkinci devre 15 Ocak 2027 tarihinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Sezonsa 23 Mayıs 2027'de sona erecek. Salih Özcan resmen Beşiktaş'ta. Transferin hareketli takımı Beşiktaş, Borussia Dortmund'la sözleşmesi sona eren Salih Özcan'ı da resmen kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar milli orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Wimbledon'da tek kadınlar finalinde Çek raketler Muchova ile Noskova karşı karşıya gelecek. İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvada tek kadınlarda yarı final müsabakaları oynandı. Dünya 9 numarası Karolina Muchova, ABD'li rakibini 12 numaralı seri başı Linda Noskova ise Ukraynalı rakibini mağlup ederek finale yükselen isimler oldu. Organizasyonda tek kadınlar finali 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Şirketler konkordato ilan ediyorlar. Yani okuyamadıklarım ve söyleyemediklerim arasında. Yani konkordato'nun konkordato papalık ile devletler arasında aslında zamanda yapılan bir anlaşma. Birincisi konkordato talebini iş yeri yapıyor. Konkordato ben her seferinde her söylediğimde muhtemelen yanlış söyleyeceğim. Dili dönmeyen kelimelerden biri benim için. Konkordato hala gene her seferinde o kadar fazla kelimeyi kullandıkça daha da kötüye gidiyorum. Aferin bana. Benim dilimim dönmedi.
3: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
2: Merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen sizlerle birlikteyim. Ne yapacağız? Artık ne oluyor ne bitiyor hepimiz çok hakimiz ama en azından bir bilenden de dinleriz ya. Şaka bir yana bu enflasyonlar ne olmuş, kime ne olmuş, kim batıyor, kim çıkıyor. Bir aramızda bir konuşalım istiyorum ama önce tabii ki WhatsApp numaramı veriyorum. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 no'lu numaradan bizlere yazabilirsiniz. İsterseniz sorularınızı ya da en kötü bir selam verebilirsiniz diye düşünüyorum. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi aslında bildiğiniz hakim olduğunuz bir konu ama gene de ben detaylarına gireceğim. Bu emekli enflasyon fark ödemeleri için çeşitli tarihler belli oldu. Ve biliyorsunuz en düşük emekli ailenin yükseltilmesi mevzusu da var. Şimdi Temmuz ayı ile birlikte milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş artışları artık netleşti. Bunu biliyoruz. SSK ve Bağkur emeklileri için %17.76, memur ve memur emeklileri için de bu fark %13.52 oranında artış sağlayacak. Ama burada her zaman dönemde olduğu gibi birçok ayrıntı oluyor. Yani bu tip dönemlerde çünkü bir veri açıklandığı andan itibaren bir ay boyunca aynı konu konuşulmak zorunda kalıyor. Zam oranlarımız açıklandı diye herkes aynı oranda maaş artışı tabii görmeyecek. Çünkü sistem hala kök maaş üzerinden çalışıyor. Ve özellikle en düşük emekli aylığı alan vatandaşlarımız için iş biraz maalesef farklı ilerliyor. Şimdi en çok bana gelen sorular üzerinden ben bu konuları aslında bugün hazırladım. En çok sorduğunuz sorular benim maaşım ne zaman yatacak ya da işte fark ne zaman yatacak? Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibariyle almaya başlayacak. SSK emeklileri tahsis numaralarına göre alırlar. Tahsis numarası 17 ile 26 Temmuz arasında Bağkur olan SSK'lar, Bağkur emeklileri ise 25 ile 28 Temmuz arasında zamlı aylıklarını alacaklar. Ancak en düşük emekli aylığı en düşük emekli maaşı daha doğrusu alan yaklaşık 5 milyon üzerinde, bakın her sene artıyor bu ha. İlk 1 milyondu, 2 oldu, 3 oldu, artık 5 milyonun üzerinde. Çünkü biliyorsunuz hesaplama sisteminin sıkıntısı yüzünden. Neyse en düşük emekli aylığı içinde bu vatandaş için biraz süreç farklı ilerleyecek. Çünkü burada yasal düzenlemenin TBMM'den geçmesi gerekiyor. Yani artış oldu diye maaşınız en düşük emekli aile alanlar yüksek maaş almıyorlar. Bunun için bir kanun çıkıyor. Bu kanun görüşülüyor, onaylanıyor. Cumhurbaşkanı imzasıyla resmi gazetede yayınlanıyor. Ancak o zaman her hakkını biliyoruz ama bu süreçler olmadan yayınlanma olmuyor. Yani 23 bin küsur oldu, 23 bin 250 ne oldu? Bu hani direkt yatmıyor. Bu şeyin mevzuatın şeyden geçmesi gerekiyor. Yani bazı emekliler maaşı zammı aslında görürken diğerleri hala bekliyor olacak. Ama aradaki fark daha sonra yatırılabiliyor. Ama kanun çıkmadan da tabii güncellenmiş olmuyor gibi gibi düşünebilirsiniz. Şimdi aslında bu tablo bize yıllardır konuştuğumuz bir gerçeği yeniden tekrar ve tekrar her 6 ayda bir gösteriyor. Türkiye'de artık emeklilik tartışması sadece zam oranı üzerinden yapılmıyor. Asıl tartışma maaşların satın alma gücü üzerinden yapılıyor. Çünkü vatandaş sadece yüzde kaç zam aldım diye bakmıyor. Markete gittiğinde ne alabileceğine, kirasını ödeyip ödeyemediğine, faturalarını çıkarıp çıkaramadığına, bunlara bakıyor yani mantıken. Bence mantıklı olan bu zaten. Zam oranı ne kadar yüksek görünse görünse yani. Eğer günlük hayatımızda herhangi bir maliyeti karşılayamıyorsa ve cebimizde farklı bir hissiyat varsa değil mi? Yani baktığınız zaman. Bir başka önemli konu kök maaş meselesini tekrar şey yapacağım. Bu konudaki düzenleme şimdi ciddi bir kafa karışıklığı oluşturdu gene. Diyelim ki sizin gerçek emekli maaşınız yani kök aylığınız düşük. Devlet size belirlenen taban maaş tamamlıyor. Enflasyon zammı önce kök maaş uygulanıyor. Eğer hesaplanan yeni maaş yine taban aylığın altında kalıyorsa vatandaş yine taban maaş alıyor. Yani nasıl oluyor? Şu gibi sizin normalde şu an zamlı maaşınız 23.552 diyelim, tamam mı? Ama en düşük emekli aylığı da 23.552. Gene en düşük emekli aylığını alıyorsunuz. Valla alınca kalbimize gülüyorum. Benim gülmeme de kimse de laf edemez. Valla sizi keratayla döverim. Çünkü yani mantık, hiçbir zaman mantık ilerlemiyor. Yani adam maaşı yükseldikçe kök aylığa düşüyor. Yani bu saçmalığı düşünebiliyor musunuz? Bence hiç mantıklı değil ama işte henüz bir düzenleme gelmedi. Aslında yani işte dediğim gibi 3 milyonlar, 1 milyonlardan 3 milyonlar, 5 milyonlara en düşük emekli aylığı artış olduysa kişi sayısı açısından burada da bir sorun olduğunu düşünmek gerekiyor bence. Şimdi en düşük emekli maaşının 23.552 liraya yükselmesinde yine tek başına yürürlüğe dediğim gibi girmeyecek. Meclisten yasal düzenleme şu an bekliyoruz. İşte resmi gazetede yayınlanacak da maaşlara yatacak. Yani. Bu zam sadece emekli maaşlarını da etkilemiyor tabii. Şimdi memur maaş kat sayısı ile birlikte değişen birçok destek ödemesi var. Genelde şöyle biliniyor biliyorsunuz. Çoğu ödeme işte kıdem tazminatları dahil asgari ücrete göre arttığını ya da SSK'ya göre arttığı düşünülüyor ama hayır. Memurun artışı yani şu %10.57 ile artıyor. Nedir bunlar? Evde bakım yardımı, işte 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, kronik hastalık yardımları ve kıdem tazminatı tavanı gibi tavani öyle derler ya. Kıdem tazminatı tavanımız artmıştır. İyi nereden buluyorsa cebinden çıkarıyor herhalde. Okey de taş çalanlar gibi. Birçok kalem de bu kasaya bağlı olacak. Yani Temmuz ayı aslında sosyal güvenlik sisteminin neredeyse tamamını etkileyen büyük bir güncelleme dönemi oldu. Yani altını çizmek istiyorum burada özellikle şunun. Enflasyon kadar zam yapılması, maaşların otomatik olarak refah seviyesinin yükselmesi anlamına gelmiyor gördüğünüz gibi. Çünkü enflasyon geçmiş 6 ayın kaybını telafi etmeye çalışan bir mekanizma ama onu da edemiyor. Yani kayıp telafisinde bile kayıp telafisi var. Yani kayıp telafisinde bile kayıp var, öyle değil. Doldurdukça boşalıyor. Mutlu o şişenin, o pet şişenin dibinde bir delik var. Ne kadar su koyarsanız koyun sürekli aşağı iniyor. Şimdiden bile düşünün yani birçok kişi önümüzdeki 6 ay ne olacak? İşte Ocak'tan sonra ne olacak? İşte seçim yaklaşacaksa seçim için yatırım olarak Ocak'ta daha çok zam verecekler gibi yani dahilindeki parayı görmeden yetmeyeceğini bildiği için bunu düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla zam oranı ne kadar, enflasyon bundan sonraki seyri de büyük önem taşıyacak. Ama tabii burada dediğim gibi bir ay 2-4 küsür çıkıyor enflasyon. Bir sonraki ay 2 küsür çıkıyor. Bir anda 0.99'a düşüyor. Yani bu da çok mantıklı değil yani. Bir ay içinde %3'lük gerileme olması hele bizim gibi bir ülkede yani şeyi bilen bilir. Yani mesela Almanya'da yemek saatinde birine uğrarsanız yemek yedikleri için eve bile davet etmezler. Bizde misafir kültürü var, alışveriş kültürü her zaman iki katıdır. Yani çoluk gelir, çocuk gelir, torun gelir, işte komşular gelir, birinin nişanı vardır, sözü vardır. Yani bizde öyle biz yemeğimizi yiyoruz sonra gelin olmaz yani. Bizde ne varsa çıkarılır, ekstra alışveriş demektir bu ama niyeyse enflasyon bir günde aşağı maalesef. Yine maalesef değil yani iyisi tabii de hani yansıma açısından tabii ki maalesef. Yani sonuç olarak Temmuz zammı ya da enflasyon artışı ya da artış artık ne diyorsanız rakamsal olarak netleşti. Ancak vatandaş açısından hiçbir şey hala belli değil. Yani yatacağı tarih belli olması, oranın belli olması. Bunlar sizin için çok önemli bilmiyorum ama neticede haftaya peyniri istediğim kiloda ya da gramda alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Bence vatandaş için en önemli olan şey bu. Ödeme takvimleri de önümüzdeki günlerde net bir şekilde açıklayacaklar. Onu da bekliyoruz. Yani 14'ünde mi galiba toplanıyorlar, öyle bir şey. Ondan sonra netleşir. Ay soğuk burası ya. Yine harikasınız yazmışlar. Çık gelirim xx. Şu şeyleri okuyamam ya. Ay üşüdüm. Siz terliyorsunuz şimdi, üşüdüm diye kızacaksınız ha. Normalde burası yanar hep. Bugün diye bu kadar soğuk. Yükseltiriz ya. Boş boş. Uğraşmayın. Ama biraz bayağı soğuk. Demek ki bak tamir etmişsiniz. Aferin. Şimdi en çok gelen bu soruların tabii emekli maaşım ne kadar olacak, yetim ailemi, dul ailemin yanında Temmuz ayında kıdem tazminatı tavanı arttığı için beni nasıl etkileyecek, bana ne olacak, ne zaman artacak, ne olacak, bunları bir konuşalım. Çünkü çok fazla bunda da mesela soru geliyor. Şimdi çalışma hayatındaki tabii herkesi bu yakından ilgilendiriyor. Önemli bir konu çünkü bunu bekleyen de var. İşte ileride atılırsam ne olacağı da düşünen var. Ha beni atmak üzereler, ha zor tutunuyorum, tavan artsın diye bekliyorum diyenler vardı. Şimdi Temmuz ayı ile birlikte sadece emekli maaşlarının memur katkıları da tabii değişmedi. Aynı zamanda kıdem tazminat tavanı da yükseldi. Bu da özellikle kimi ilgilendiriyor? Özellikle asgarinin üzerinde yüksek ücretle çalışanlar açısından önemli bir gelişme oluyor. Çünkü bayağı bir fark oluşturuyor. Şimdi bu kıdem tazminatı tavanı arttı haberlerini görmek tabii yeterli olmuyor. Bunun bana ne fayda?

denir. Ayşe abla olsun. Tamam mı şimdi? Ayşe abla isim çalışanımız 11 yıldır aynı iş yerinde çalışıyor diyelim. Pardon 15 yıldır diyelim. Ve aylık ücreti brüt olarak söylüyorum. Cebine giren değil bakın hani şeye SGK'ya yansıyan 90 bin lira. Eğer bu Ayşe ablamız Haziran ayında ya da Temmuz ayından önce herhangi bir zamanda işte ayrılsaydı ya da çıkarılsaydı o dönemde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı 64.948 liraydı. Dolayısıyla 15 yıllık çalışma için 974 bin lira alacaktı. Yani şey küsuratını koymadım yani 974.5 bin diye 975 bin kıdem tazminatı diyelim. Ama aynı zamanda mesela Temmuz ayında işten çıkarıldı diyelim. Yani birkaç gün çalışsa da işte geçerli oluyor ya bana göre ay tamamlanmalı. Çünkü iş yeri itiraz edebiliyor ama neyse oraları ayrı. Temmuz işte bu belirlendikten sonra çıktı diyelim. Yeni kıdem tazminatı tavanıyla alakalı diyelim. Ne oldu? 73.729 liraya çıktı tamam mı? Bu durumda ne oldu? Ayşe ablacığım 15 yıllık çalışma için alacağı kıdem tazminatı tavanı tazminatı yaklaşık 1 milyon 105 bine yükseliyor. Yani arada yaklaşık 130 bin liradan fazla bir fark var. Ne zenginlik be. Yani sadece işten ayrılma tarihi nedeniyle düşünün bu kadar fark %30'dan fazla aman 130 bin liradan fazla bir zam çıkıyor. Ancak burada en önemli bir ayrıntının altını çizmek gerekiyor. Bu artış herkes için geçerli değil. Neden? Eğer çalışanın brüt ücreti zaten kıdem tazminatının tavanının altındaysa yani işte asgari ücret gibi diyelim. Zaten asgari ücret üzerinden alacak yani onun brütünden 31 bin küsürden alacak. Onu ilgilendirmiyor ama bu rakamların yani 73 bin 729'un üzerinde bir brüt olan biri bu rakam üzerinden alacak. Altından değil üstünden değil bu rakam üzerinden alacak. Bu yüzden kıdem tazminat tavanındaki bu artış daha çok brüt maaşı tavan üzerine olan çalışanları ilgilendiriyor diyebiliriz. Özellikle yönetici pozisyonda çalışanlar, mühendisler, uzmanlar artık onları ilgilendiriyor aslına bakarsanız. Tabii bir yerde dikkat edilmesi gereken diğer konu da şu. Tavan yükseldi evet hemen işten çıkayım daha fazla para alayım şeklinde düşünmek de çok doğru değil. Çünkü kıdem tazminatı ancak kanunda belirlenen haklı sebeplerle tabii ki biliyorsunuz olabiliyor. Yani denkte kimse çıkamıyor. Kendi isteğinizle istifa edeceğiniz zaman belli sebeplere dayalı olması gerekiyor. Ya da iş yeri sizi çıkarıyor olması lazım. Ayrıca da özel sebebimiz biliyorsunuz emeklilik, askerlik, evlilik. Bunun dışındaki istisnalar bunlar istisna oluyor. Onun dışında sizin tek yapabileceğiniz kanunda belirtilen süreleri ve zamanları doldurmuş olmanız gerekiyor. Yani kafanıza göre çıkmayın ha para geldi üf yükseldi falan diye. Hala bunu bilmeyen var şaka zannediyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Yani aynı iş yerinde de 10 yıldır çalışıyorum diyor. Ben şimdi yarın çıksam diyor sıkıldım buradan diyor beni de biraz mobbing yapıyorlar diyor. Alır mıyım diyor mobbing ne? Niçin yapıldı? Kime yapıldı? Ne zamandır var? Hani bunların hiçbirine hakim sadece kıdem tazminat tavanı arttı diye yararlanmak. Yani bunu şaşırıyorsunuz ama var. İnanın var yani. Sonuç olarak Temmuz ayında kıdem tazminat tavanının artması özellikle yüksek ücretli çalışanların için önemli bir avantaj oluşturdu. Aynı zamanda süreyle zaten işten ayrılma tarihindeki değişiklik bile yüz binlerce fark tabii yaratmaya başladı artık. Bu nedenle iş sözleşmesini sona erdirmeyi düşünen çalışanların hak kaybı yaşamamak için özellikle buna dikkat etmeleri ve maddi farkın işte kanunsal olarak da okeylenmesiyle birlikte. O yüzden yani normalde şey diyorlar işte 1 Temmuz'da bir gün bile çalışırsan işte geçerlidir ama daha maaşlar ödenmedi, memur maaş farkına göre oluyor, onayı resmi gazetede yayınlanmadı vesaire. Bununla ilgili işveren yani çok amiyane olacak ama çakal yapmak istiyorsa yapıyor. Sonra onu uğraştır. Yok işte ihtar çek, yok ara bulucuya git, yok işte bilmem ne. Yani o yüzden Temmuz sonunu beklemek eğer kıdeme hak kazandıysanız bu yazıyı alabiliyorsanız şu an daha mantıklı gibi görünüyor canlarım benim. Şimdi ben şunu mu değinsem diyelim bakayım. Şu uzun da arada şuna gireyim. Şu gene biliyorsunuz ben sosyal medyada yayınlanan birçok haberi tabii gördüğüm için ister istemez doğrusunu yanlışını düzgününü altını üstünü anlatmak istiyorum. Şimdi arada şöyle bir şey var sosyal medyada dolaşan yeni bir Yargıtay kararı diyelim. Şöyle diyor Yargıtay kararı yeni bir kararla güya SGK sizi
hizmet birleştirmeye zorunu tutmayacakmış.

0: Yani bu ne demek oluyor? SSK ve Bağkur işte iki hizmetiniz var. İşte bunları birleştirince bazen ne oluyor? Bağkur araya girince daha geç emekli olabiliyorsunuz gibi gibi. İşte SGK sizi buna zorunlu tutamayacak. Kararın detayında haberi okuyorum öncelikle, bakın yorum kısmına gelmedim daha. İşte karara göre irade esas alınacak. Yani SGK artık hizmetlerin birleştirilmesi için kişiyi zorlayamayacak. Siz hangi işte kurumdan daha yüksek maaş ve erken emeklilikse orayı seçebileceksiniz. İşte mağduriyet bitti, vatandaş aleyhine her şey. Tarihi emsal kararı. Bakın haberin tamamı bu. Bu tarihi emsal kararı. Ben zaten 5 yıldır açıyorum. Bakın bunun duyurulması güzel bir şey, yeni bir şeymiş gibi, ama bu daha önce vardı. Yeni bir şey değil. Biz buna Bağkur aferin, çok güzel kelimeyi unuttum. Yıllardır açıyorum dediğim şeyini unuttum ya. İmtina. Genelde Bağkur için açılırdı. Bağkur imtina ya da SSK imtina ya da emekli sandık imtina. İmtina davası, yani istemiyorum. Neden? Şimdi ben detayını anlatayım size bu davaların. Neydi yani konu? Eğer emekli olmaya diğer hizmet günleriniz yetiyor ise, mesela SSK günlerinizin tamamı yetiyor ama arada fazladan 2000 gün Bağkur olduğu için Bağkur'a düşmek zorunda kalıyorsunuz gibi diyelim. Mahkeme genelde bunu götürüyorduk, biz bunu mahkemeye diyorduk ki benim bugünlerim SSK yeterli, Bağkurları istemiyorum deyip davayı çok rahat açıp yürütebiliyorduk. Çünkü önemli olan amaç aslında kişinin emekliliğe esas kanunda belirlenen günleri, yaşı, yılı neyse doldurup zamanın netleşmesi. Bu kanunu bana SGK belirliyor, ben de görev olarak bunları dolduruyorum. Fazlası gereksiz ise illa bunları alacaksın, işte bu olmadan olmaz, emekliliğinde şöyle geriye atacağım gibi, aslında hizmet birleştirmeleri yapan bir kurumun belirlemesi doğru değil. Yani kişinin iradesi daha önemli hukuk nezdinde. Çünkü baktığınız zaman şöyle düşünün, kurum sizin için ne yapıyor? Kurumun görevi nedir? Kanun maddelerini hadi belirlediler diyelim. Sizin için bu işlemleri yapmak, değil mi? Yani sizin emekliliğinize müdahale edemez. Söyler, bunun için bu. Benim fazladan günüm var ama ben SSK'dan emekli olabiliyorum. Fazladan Bağkur günlerini istemiyorum. Al senin olsun, ya da iade et ya da etme denildiği zaman buna aslında müdahale edememesi gerektiğini söyler hukuk. Ve genelde de zaten Bağkur imtinalar kazanılırdı. Yeni haber gibi koymuşlar ama genelde bu şekilde. Yani çok ekstra bir durum olmadığında, İstemediğimiz günler bazen bu, mesela emekli sandığı için de olabilir. Emekli sandığı günleri yetiyordur ama işte biraz daha çalışayım, paraya ihtiyacınız var diye SSK çoğunluğu yapmışsanız bunun için de açılabiliyor. Bu günlere ihtiyacım yok şeklinde. O yüzden dediğim gibi her SSK, aman her şey haberine ne yapıyoruz? İnanmıyoruz arkadaşlar. Ya da sorguluyoruz arkadaşlar. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Şimdi yeni bir araştırma var ve araştırmanın dışında zaten sizin de farkında olduğunuz ve esnafla ilgili durumda şöyle bir sistemsel başlık: ya kepenk kapatma ya yeni bir yapılandırma talebi diye. Bu bilgilerden bir size bahsedeceğim. Çünkü ya siz ya etrafınız ya dostunuz, kardeşiniz biri mutlaka bu şekilde mağdur olduğunu düşünüyorum. Ama bir şarkı molası veriyorum. Ondan sonra giriyorum size esnafın durumuna.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Evet, tekrar ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen aranıza döndüm. Şimdi konulara girmeden tekrar telefon numaramı vereceğim. Çünkü ben biliyorum çok seviyormuşsun mesajlarınızı görmeyi. Dediğim gibi en kötü bir soru varsa konularla ilgili sorunuz ya da bir selam verirsiniz. 0505 171 66 56 0505 171 66 56 nolu numaradan WhatsApp üzerinden bize yazabilirsiniz. Ben de çok zor durumdayım ablam. Bu maaşlar yetmiyor. Esnafım, kanıyorum. Bu da yazabilirsiniz bu arada. Biri çok sert yazmazsanız okuyorum, haberiniz olsun. Çünkü geçen söylediğim gibi biz fakirler aramızda konuşuyoruz gibi oldu artık burası. Şimdi bu yeni araştırma ve zaten herkesin de gördüğü esnafların zor durumda olmasını da bir konuşacağım. Çünkü herkes tabii dönem olduğu için sürekli emekli maaşları azaldı, çoğaldı, ona öyle oldu, öyle nüfus ortalaması arttı, çocuk doğdu, çocuk doğmadı konuşulduğu için. Ama esnafın konuları pek gündemde olmuyor. Yani en önemli konulardan biri aslında. Ve ekonominin göstergesi gibi bir durum bence. Çünkü bazen borsa yükselir, bazen enflasyon düşer ya da faiz değişir. Ama ekonominin gerçek nabzını tutan yer özellikle mahalledeki esnaftır. Yani büyüklerden bahsetmiyorum. Her zaman bizim gibi esnaflar diyelim. Eğer bu ülkede esnaf rahat nefes alıyorsa vatandaş da alışveriş yapabiliyor demektir. Ama esnaf dükkanını kapatmaya başlıyorsa orada bir durup düşünmek lazım. Ne oluyor diye, değil mi yani? Şimdi Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu, yani TESK'in açıkladığı, nasıl konfederasyon dedim ama bak muhteşem Türkçemle. TESK'in açıkladığı son verilerde tam olarak aslında maalesef bu yılın ilk 5 ayında geçen zor bir dönemi ve yeni açılan esnaf işletmelerinin sayısının %10 azalmış olduğu, yani her seneye göre. Buna karşılık faaliyetlerini sonlandıran, yani kepenk indiren işletme sayısının da %8'in üzerinde arttığını gösteriyor. Yani ülkedeki büyüme %2 bile değil aslında karşılaştırdığınız zaman. O %2'nin de hani %1'i öyle birlere, hani zaten büyümeyecek olanlar. Yani bir gibi bir şey ve bu çok komik, çok acayip garip bir rakam. Özellikle Mayıs ayında yeni bir iş yeri açılışlarında yaşanan yaklaşık %29'luk düşüş ayrı bir dikkat. Yani şimdi burada sadece şu kadar dükkan açıldı, bu kapandığı konuşmuyorum aslında baktığınız zaman. Yani böyle deyip de zaten geçmek doğru olmaz. Çünkü bu rakamların arkasında ciddi bir ekonomik hikaye var. Ne var, açılır açılmaz, işte dükkan yeri yoktu, işte şöyleydi, ne açacağımı bilemedi falan gibi mevzu değil bu. Bu bir iş yeri açmak demek, geleceğe güven demek. İnsanın parasını, emeğinin, yıllarının birikimini ortaya koyuyor ve eğer insanlar yeni dükkan açmaktan çekiniyorsa bu biraz da önünü göremediğinin göstergesi oluyor. Yani bu sadece öyle böyle bahanelerle kapatılacak bir durum değil. Yani en kötü hani bu şeyler olur diye işte böyle küçük küçük, hani ne denir, herkesin şey, lokmacı gibi diyelim. Binlerce açılırdı şey olsun diye, ama açılabilirdi değil mi? Çünkü gençler açardı, heyecanlanırdı bilmem ne. Hiç yani artık hiçbir şey açılmıyor, üzerine bir de kapanıyor. Peki bunların en önemli nedenleri neler? Bir kere öncelikle maliyetler. Son birkaç yılda kira giderleri ciddi bir şekilde arttı. Bakın iş yeri, evler için değil, iş yerleri için de öyle. Yani adam bir yerden bir şey tutmaya çalışıyor. Eskiden 20'ye tutuyordu, şimdi 120'ye tutuyor. Tutamıyor. Yani çünkü gözünden çıkarabileceği rakam çok büyük. Bunun elektriği var, doğalgazı var, personel maliyetlerin artışı var, vergisi var, muhasebeci tutması var, öt düdüsü var, kapıya gelen kediyi beslemesi var, o kedinin maması var. Küçük esnafın yani sabit giderleri her geçen gün yükseliyor. Ve aynı hızda artmayan tek bir şey var, müşteri sayısı ve satış hacmi ve iş hacmi. Ha, bu konuşuyor diyorsunuz, yalan mı? Bir bakın etrafınıza. Ya bakın ya, insanlar oturuyor artık, bunun şeyi yapılmaya başladı yani. Bir şey geyiği yapılmış ya, vergi denetimi geliyor, sifta vergi atıyor, onu da vergisini alıyor gibi. Hakikaten öyle, herkes oturuyor. Bu bizim gibi insanlar için de geçerli. Yani ben kendi iş hacmimi ve yükümü biliyorum, yıllardır bu işi yapıyorum. Hayır, ben de bayağı oturuyorum. Ve artık sıkıntı geliyor yani. Hadi oturuyorsun kendini geliştir. Daha nereye geliştireceksin? İşte başka bir şey yapmaya çalış yan dal olarak, yapamıyorsun. Onun da iş hacmi seninle birlikte bağlantılı olduğu için zaten. Yani vatandaş da haklı olarak harcamalarını kısmaya başlıyor. Her konuda bakın, danışmanlık, peynir, kedi, köpek, kahve, her konuda yani. Eskiden ihtiyaç dışında alışveriş yapan insanlar artık iki kez düşünüyor. Yani hani ihtiyaç listem vardır da araya iki tane çukuluk bir şey, çikolata almaya, bir şey almaya çalışırdın. Onu da almıyor insanlar. Fiyatına bakıyor. Aa, değişik bir çikolata gelmiş. Bir bakıyorsunuz fiyatı 250 lira. Hadi be diyorsunuz. Ve onu da almıyorsunuz. Ama belki eskiden o 250 liranın karşılığı 50 liraydı. Koymuyordu size. Alıyordunuz abuk subuk bir çikolata, deniyordunuz. Kötü de olsa. Şimdi onu bile almıyor insanlar. Yani bugün birçok aile önce market alışverişini planlayarak artık yapmak zorunda. Çok ciddi planlarla, hesaplarla. Sonra diğer ihtiyaçları erteleniyor. Çünkü yemek öncelik ihtiyaç haline geliyor. Böyle olunca da en büyük darbeyi tabii küçük esnaf hissediyor. Çünkü küçük esnafın gideriyle, kira şeyle büyük zincir marketler tabii her zaman yarışamıyor biliyorsunuz. Buna insanlar biraz daha ucuz olsun diye büyük esnafa gidince mahalle bakkalı, terzisi, kuaförü, ayakkabı tamircisi ya da küçük işletme sahibi için birkaç aylık iş kaybı bile ciddi bir risk artık oluşturmaya başladı. Yani bir başka deyişle aslında dikkat çekici en nokta bu. Kimse girişmiyor arkadaşım. Ha, yani girişen var da esnaf olarak kimse girişmiyor diyelim. Normalde ekonomik canlılık olduğunda insanlar yeni iş kurmak isterdi değil mi? Hani kendi işin patronu olayım, olmayın, onu söyleyeyim de, olayım. Ancak bugün birçok kişi tamamen tersine döndü. Yani bu dönemde açılabilecek dükkan maliyetleri garip bir noktaya geldi. Yani o maliyetle aslında iş kurulup insan çalıştırılacak, ülkenin birçok şeyinde katkı, ekonomik katkı oluşturabilecek bir sistemin oluşturulacak bakiyesi bankaya yatırılınca getirdiği faiz daha çok oluyor. Ne oluyor? Adam kimse işe almıyor çünkü açmıyor. Diyor ki atıyorum 4 milyon harcayacak. 4 milyon diyor bana banka faizi şu kadar. Onun yerine ben dükkan açacağım, yorulacağım, eleman alacağım. Bana ne diyor? Evde oturuyor. Ne oluyor? Tembellik ruha işliyor ister istemez. Kafa çalışması bitiyor. Bu da ileriye dönük gelişmeleri azaltıyor. Neden? İnsan düşünmedikçe yeni fikir üretemiyor. Yeni fikir üretemeyince başkasına aktaramıyor. Ve bu da aslında bakın sosyolojik bir etki de var bunun yanında. Yani sadece ben burada sosyal güvenlik ekonomik kısmını konuşurken sosyolojik bir etkiye de dönüşüyor. Yani dünyanın en akıllı insanında evde hiçbir şey düşünmeden oturtursanız, sadece hazır para gelecek diye, hazır bir ödül gelecek diye, onun bile artık düşünme şeyi düşer, kapasitesi düşer. O yüzden niye çocuklarınızı, evlatlarınızı sürekli bir hareket halindedir kendini geliştirmek için, siz de yardımcı olursunuz, zekası çalışsın, işte şu oyunu oynasın ki biraz daha ilerlesin zeka. Yavrum sen evladını böyle geliştirmeye çalışırken legolarla diye bir ağız açıp legoya bakıp işin parasını sadece yemek, tabii o yandan da haklı, o yandan da herkes haklı yani iş açmanın riskleri sebebiyle. Şimdi burada tabii her kapanan iş yeri mutlaka iflas ettiği anlamına da gelmiyor. Bu ayrımı da ayrıca yapacağım. Emeklilik nedeniyle kapatan da var, sektör değiştiren de var ve birleşen işletmeler de var. Tabii bir kısmı da böyle. Ama tabii bu yüzde nasıl diyeyim size, yani 10 falandır öyle düşünün. Ama rakamların genel eğilimine baktığımızda yeni açılan işletme sayısının azalması ve kapananların artması ticari hayatın artık hız kestiğini aşağı yukarı gösteriyor yani. Şimdi TESK verilerine göre Türkiye'deki kayıtlı esnaf sayısı 2.286.000. Sayıları böyle okuyorum ki bazen yuvarlayınca da çok mantıklı olmuyor. Ben çünkü 2 milyon küsür diyorum ya, aslında mantıklı olmuyor. Esnaf iş yeri sayısı işte bu civarda. İstanbul iş yerinde, aman İstanbul'a baktığımız zaman da açık ara ilk sırada İstanbul var tabii. İzmir, Antalya ve Ankara takip ediyor. Yani bu tablo aslında ülkenin tamamını ilgilendiren bir ekonomik görünümü ortaya koyuyor. Tabii her zaman biliyorsunuz büyük şehir denilen İstanbul'dan yürüyor ama diğer küçük şehirlerde açılmadığı zaman daha çok etki bence oluyor. Şunu da unutmamak gerekiyor. Esnaf sadece ticaret yapan kişi değil. Yani aynı zamanda ne yapıyor? İşçi alıyor. Yani ekonomik olarak birilerini geliştiriyor. Çalışma hayatını destekliyor. Yanında çırak çalıştırıyor, kalfa çalıştırıyor, muhasebeci çalıştırıyor, tedarikçiyle konuşuyor, nakliyeci. Herkes bir farklı iş sektöründe olsa da ortada bir havuzda toplanılıyor. Dolayısıyla bir esnafın kepenk kapatması ya da açmayı düşündüğü işi açmaması ekonomi zincirlemede bir etki yaratıyor. Zaten bugüne kadar gelen ve önemsenmeyen konu bu. Yani bir zincirin olduğunu kimse düşünmüyor. Hep diyorlar ki ama pilavcı açtı, her yer pilavcı, önden battı. Arkadaşım, o pilavcının batması kapanması hemen değil işte. Onun tedarik zinciri var, pilavı aldığı, tavuğu aldığı, yanında çalıştırdığı çırağı var, ailesiyle ilgili geçim var, bir öğrencinin daha uygun fiyatlı yemek yemesi var. Bütün zincir kırılıyor. Böyle düşünmek gerekiyor. Artık bencil kısmından da aslında biraz kurtulmak gerekiyor. Çünkü ekonomik olarak hepimizi etkiliyor. Önümüzdeki aylarda şöyle düşünüyorum. En çok takip edilmesi gereken bence göstergelerden biri yine bu olacak. Yani bu işte, yok enflasyon zammı şu kadar oldu, yok işte Ahmet amca bu kadar aldı, Mehmet amca onu dövdü diğer maaşıyla falan yerine, enflasyondaki bu gelişmeler, faiz politikaları, tüketici harcamaları ve finansmana erişim kolaylaştırılması, yeni iş yeri açılmasına aslında yeniden bir hareketlendirme oluşturulur. Ama sen bir kısmı açık adama krediye %7 küsürden verirsen adam onu da alamaz. Oturur evinde yani. Ama bunun için esnafın maliyet yükünün hafifletilmesi ve vatandaşın da alım gücünün tabii güçlenmesi için dediğim gibi bir teklifte bulunuldu. Bu teklifte şu şekilde, yani kepenkler hani kapatılmasın. Hali hazırda biliyorsunuz bir yapılandırma çıkmıştı ama sadece hani faizli bir şekilde faizli yapılandırmaydı bu. Hani bu esnafın faizin silinmesi, özellikle küçük esnafın yapılandırmadaki faiz düzenlemesinin daha aşağı çekilmesi gibi bir teklif sunuldu. Ama tabii onaylanır mı, onaylanmaz mı bilemiyorum. Yani siyasi açıdan bakıldığında hani sıcak bakılıyor deniliyor ama durumun henüz hareketini göremiyoruz. Çünkü gene siyasi durumlara bağlanıyor bunlar. Hani seçim konuşmaları, erken seçimler, Ocak'ta hareketlilik olacak mı? Yeni finansman paketleri açılacak mı? Gibi işte hükümetten ne gibi adımlar gelecek? Tabii bunları hep gözleyeceğiz ama 6 ay içinde bence mümkün olacak. Henüz yeni bir gelişme olmayacak gibi duruyor. Yani sonuç olarak açıklanan rakamlar bize sadece kaç dükkanın açıldığı ya da kapandığını anlatmıyor. Aynı zamanda ekonomide güvenin, tüketimin ve yatırımın iştahının hangi noktada olduğunu gösteriyor. Ve bakın, zorunlu harcamalar da buna dahil. Hani bu ekstra harcamalardan bahsetmiyorum. Yani zorunlu tüketim malzemesi de dahil bu konunun içine. Esnafın yüzü gülse çarşı canlanır. Çarşı canlansa ekonomik hareketlenir. Bu nedenle önümüzdeki günlerde esnafı destekleyecek adımlar hem ticaret hem de gelişme açısından bence büyük bir önem taşıyor. Yani bu ülkenin ve çoğu ülkenin de gelip özellikle ziyaret ettiği bu kapalı çarşı dediğimiz yeri düşünün. Ya bir Türk alışveriş yapan insan yok. Sadece turistik bir yer haline gelmiş. Ama sadece turistin alacağı iki lokum değil ki, adamın yıllardır orada dükkanı var. Lokumun yanında baharatı var, o su var. Yıllarca baharatı satarak insanlar ne yapardı? Eminönü'ne giderdi daha uygundur diye baharatını oradan alırdı. Hem de bir gezme olurdu. Özellikle belli bir yaş üzerine şöyle bir Eminönü'nün havasını alır gezer. Şimdi kimse gitmiyor Eminönü'ne. O yani turiste karşı olan bir kere davranışı. Adamlar desteklenmediği için küçük esnaf sadece onlara yönleniyor. En azından diyor işte 1 euroya satacağım 5 euroya satıyorum diyor. Bizim insanımız gitmiyor derken değeri bilinmeyen bir yer haline bile geldi bence. Bu şahsi fikrimdir bu arada. Şimdi yeni şunu kimse bilmiyordur muhtemelen. Şimdi resmi gazetede yayınlanan aslında bir torba kanun var. Bu sadece muhasebecileri ya da vergi uzmanlarını da ilgilendirmiyor. Çoğumuz hani yerel insan olarak okumamışızdır. Halk olarak diyeyim. Hani sanki sadece muhasebecileri, işte vergi uzmanlarını ilgilendirecek şey konu gibi görünüyor ama bunun içinde taksiciden öğrenciye, esnaftan araç alıp satan vatandaşa kadar aslında milyonlarca kişiyi ilgilendiren önemli bir düzenleme var. Gelin ben bunları size tek tek anlatayım. Günlük hayatınızda neler değişecek? Çünkü bunları kimse konuşmuyor. İşte okumuyor da, aa diyor bu vergisel bir şey sanırım diyor, geçiyor mesela. Bilmem ne, aa diyor ya, hayır. Her şey bize dokunur. O vergi sizin bir yerinizden, cebinizden çıkacak ise bize bir şekilde dokunur arkadaşım. Şimdi ilk dikkat çeken düzenleme taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarıyla ilgili. Artık gerçek usulde vergilendirilen bu esnaf kanun yürürlüğe girmeden önce sahip olduğu herhangi bir ticari plakası var ise ve bunu sattığında bu satıştan doğan bir kazanç oluşur ya, bunun için gelir vergisi ödemeyecek. Bu aslında yıllardır sektörde beklenen bir düzenlemeydi. Çünkü birçok plaka sahibi emekli olurken ya da işini bırakırken elinden plakayı tabii satıyor. Ama yüksek bir vergi yüküyle karşılaşıyor. Çünkü plakayı aldığı tarihle yeni tarih arasında bir kazanç sıkıntısı oluyordu. Şimdi diyor ki bu tarih düzenleme girdi, 1 Temmuz'da girdi. Bu Temmuz'dan önce vardıysa satacaksan sana diyor vergi uygulamayacağım diyor. Yine taksiciler için önemli başka bir değişiklik daha var. İsteyen taksiciler belirli şartları sağlamaları halinde 3 yıl boyunca hasılat esaslı vergilendirme sistemine geçebilecek. Yani gelir gider hesabı yerine daha sade ve pratik bir vergilendirme modeli uygulanacak. Özellikle küçük ölçekli işletmelerde ya da işte, taksicilerimizde muhasebe yükünü ve bürokrasiyi azaltacak. Bunlarla ilgili tabii detaylar çok yoğun olduğu için buradan o kadar aktaramıyorum ama vergicilerinize diyorum, muhasebecinize, mali müşavirinize bu konuyla ilgilenenlerle ya da bizler gibi insanlarla konuşabilirsiniz. Şimdi bir de gençleri ilgilendiren güzel bir düzenleme var. Sinema, tiyatro ve konser gibi biletli etkinliklerde 18 yaş altındaki gençler ile öğrenimi devam eden 25 yaş altındaki öğrenciler için düzenlenen giriş biletlerinde belediye eğlence vergisi alınmayacak. Yani belki tek başına bilet fiyatı çok büyük ölçüde düşürmeyecek ama devlet burada şu mesajı veriyor. Gençlerin kültür ve sanat etkinlik katılımını teşvik etmek. Yani ufak bir rakam olacak ama en azından vergi almıyoruz gibi olacak. Bir diğer önemli başlık ise elektronik tebligat sistemi. Bu sizi çok ilgilendirmiyor ama gene de Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra sistem yeniden düzenlendi. Biliyorsunuz artık kimlerin e-tebligat kullanmak zorunda olduğu doğrudan kanunda huyt diye yazıyor. Yani kurumlar vergisi mükellefleri gerçek usulde vergi kazanç gibi mesleki kazanç sahipleri bu hukuki düzenleme de ortadan kalktı. Böylece aslında vatandaş lehine sayılabiliyor, istisnalar geldi. %90 ve üzeri engelli olan kişiler tamamen muaf tutuluyor. Tabii ki bu düzenlemede 65 yaşını dolduran vatandaşlar ise isterse sistemden çıkabilecek. Bu da özellikle teknolojik kullanımda zorlanan vatandaşların uzun süredir dile getirdiği bir sistem. Yani e-tebligat, e-sistemler, e-başvurular bunların hepsi bazen zorluyordu. Bunun zorunluluğunu da aynı şekilde kaldırdılar. Geçici KDV istisnası uzatıldı 2028 sonuna kadar. Araç alım satımı yapanları ilgilendiren bir değişikliğe bahsedeyim. Araç devrinden sonra trafik tesciliyle ilgili bildirim süresi artık 3 iş günü değil 15 iş günü olacak. Böylece vatandaşların işlemlerini tamamlaması için daha bir geniş zaman aralığı düzenlenmiş olacak. Bu da bir kolaylık olacak. Kanunda kısa ama etkili başka değişiklikler de tabii var ama belediye ve il özel idareleri taşınmazlarını etkiliyor. İşte resmi ilan kayıtlarını etkiliyor. Hani bizi çok yapmıyor yani. Sahte ve işte yanıltıcı belge düzenlemeyle ilgili cezalar mesela çok arttı. Kayıt dışılığı arttırmak için yani sonuç olarak bu torba kanunu ilk bakışta teknik bir vergi düzenlemesi gibi görünse de aslında günlük hayatın pek çok alanına dokunuyor. Yani taksicinin öğrenci çocuğuna, öğrencinin taksici babasına, esnaftan şirketlere kadar farklı biçimde kesimleri ilgilendiriyor. Yani kolaylıklar ve bazı alanlardaki bu sıkı denetimler bizim her yandan bir yerimize dokunuyor. Önümüzdeki özellikle günlerde bu düzenleme uygulama gibi sıkı denetimlerin bence şu işte enflasyon farkları ona yattı buna yattı kısmı çıktıktan sonra çok fazla ortada olacağını düşünüyorum. Yani bu teknik bilgiler aynı zamanda ekonomik hayatın işleyişini kolaylaştırıyor ve bazı alanlarda da bürokrasiyi azalttığı için güzel bir paket haline geliyor aslında bakarsanız yani. Evet, bir sorulara bakayım. Necdet ben yazmış. Necdet Bey, öncelikle yayınlar, teşekkürler. Bütün ekibimize teşekkürler. 2027'de kademeli emeklilik çıkma ihtimali var mı düşünüyor musunuz? Yani kademeli için valla seçime son 3 gün kala falan çıkarsa anca öyle olur. O yüzden erken seçim ne zaman yapılacak? Tercihler ne zaman olacak? Bu zaman dilimleri geldiği zaman aslında bakmamız lazım ama benim şahsi fikrim 2027 falan kademeli çok zor. Denklemiyor. Bence çıkmalı bu arada. Ben de kendim bunu bekleyen biriyim. Öyle düşünün. Sistem oturmuyor. Yani o ekonomi paketleri 2028 sonunda bitiyor. Kemer sıkma politikalarımıza hep bir sıkıntı geliyor. işte borsa ile ilgili mesela bir şeyler oldu. Ben çok hızlı bir şekilde çıkacağını düşünmüyorum kademelinin. Biraz daha 2028'e kayacağını düşünüyorum. Ali Bey yazmış, Bursa'da yayın kesikmiş. Haberleri varmış arkadaşlar, çalışıyormuş. Sırf bir İskender yollamadığınız için de yapmış olabilirler. Ben çok güvenmiyorum yani bunlara. Bakalım. Ay. Mustafa Kemal Bey yazmış. İyi yayınlar Meysan, teşekkürler. Çok güzel konulara değindiniz. Bayağı verimli bir yayın oldu. Teşekkür ederim. Bilgilendirmeniz ve emeğinize, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler, saygılar dilerim demiş. Biz de aynı şekilde bir mukabele. Bir mukabele değil mi o? Aynen. Amacımız bu ya. Zaten hani beni tanıyan tanıyor hani az çok. Biraz hani esprilerini de yaparım ama ana konulara da değinmek önemli. Yani çünkü dediğim gibi çok bilgi kirliliği var ister istemez. Aydın Bey yazmış. Selam, yurt dışında çalışmam Türkiye'de sigorta günümü ekletme durumu olabiliyor mu? İyi yayınlar. Tabii ki oluyor. Yani bunun prim transferleri var. Yurt dışı borçlanmalar var. Vesaire vesaire. Bu tamamen bir şey. Danışmanlık oldu mu? Bunu tabii burada konuşayım, anlatabiliriz. Mümkün değil ama çeşitli yollarla bu mümkün. Hem Türkiye'den emekli aylığı almak hem de yurt dışından emekli aylığı almak gibi durumlar mümkün. Ya da tek bir ülkeye sadece çekmek mümkün. İşte bunların kime ne faydası var? Ne kadar maaş size sağlar? Cebinizden ne kadar çıkar? Bunlar tamamen danışmanlığa dönüyor. Ulaşırsanız bize telefonlarımızdan yardımcı oluruz. Benim telefonum ulaşın ha. Levent Bey selam söylemiş. Takipteyim, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum size de. Şimdi yeni bir bu bürokrasiyle ilgili bir değişikliğe değineceğim. Var mı dakikam? Tamam, bürokrasi kolaylaşması ile ilgili demin hani dedim ya, işte çıkan bu güncellemeler yani aslında sadece teknik gibi görünen. Şimdi bu eskiden mağluliyet sevk talebi almanız gerekiyordu. Yani sizin raporu alabilmeniz için mağlul olup olduğunuz olmadığınıza dair kuruma gidiyordunuz. Tedavi gördüğünüz hastaneyi söylüyordunuz ya da sosyal güvenlik kurumunun uygun gördüğü hastaneyi söylüyordunuz, başvurunuzu yapıyordunuz, sırada bekliyordunuz, size evrak çıkmasını bekliyordunuz, sevk talebi çıkıyordu. Bunu şimdi değiştirdiler, dijitalleştirme hızını arttırmak için kamuda yeni bir sistem açtılar. SGK'nın E-Devlet üzerinden, E-Devlet'i biliyorsunuz, onun üzerinden kullanımı açtı. Yani şimdilik güzel yürüyor gibi. Burada ne yazıyorsunuz E-Devlet'e girip? Mağluliyet ve hastaneye sevk talep başvurusu. Mağluliyet ve hastaneye sevk talep başvurusu hizmeti oldu. Yani zaten mağluliyet yazsanız da alta seçenekler çıkıyor. Hani çok akılda tutmaya da gerek kalmıyor ama neticede sistem buradan başladı. Eskiden dediğim gibi sosyal güvenlik merkezine gitmeniz, evrak hazırlamanız, sıra beklemeniz gerekiyordu. Şimdi E-Devlet üzerinden bir formu doldurarak bu başvuruyu yapabileceksiniz. O da sizi bir hastaneye yönlendirme bilgisini verecek. Peki bu neden önemli? Çünkü mağluliyet süreci zaten sağlık sorunu yaşayan bir vatandaşı ilgilendiren bir şey değil mi? Yani mantıken durduk yere ben mağlul muyum diye. Ha, artık tabii bu akli melekelerimizi kaybettiğimiz için de başvurabiliriz tabii durduk yere, o ayrı, şaka bir yana. Tabii kimseye göstermesin ama sağlık sorunu yaşayan bir vatandaşın bu süreçte hareket kabiliyeti kısıtlı. Ciddi rahatsızlıklarla mücadele ediyor ve bunun üzerine kurum kurum dolaşmak zorunda kalıyordu. Ve başlıca tabii bir yük oluyordu. Bu sebeple dijital başvuru sayesinde en azından sürecin ilk adımı evden çıkmadan tamamlanabilmiş olacak. Yani burada küçük ama önemli bir ayrıntıyı da paylaşalım. Bu uygulama doğrudan mağlulen emekli olduğunuz anlamına gelmiyor bu arada. Sadece mağluliyet tespitinin yapılabilmesi için SGK'nın sizi yetkili bir hastaneye sevk etmesi amacıyla başvurunun elektronik ortamda yapılmasını sağlıyor. Yani başvuru dijital ama değerlendirme süreci, sağlık kur raporları SGK'nın incelemesiyle devam ediyor. Yani siz bu mağlulen emekli başvurusu ya yani daha sonra mağluliyet tespitine başvurunuz diye hastane ismi çıkıyor ama size randevu da almıyor. O randevuyu siz alacaksınız. Örnek veriyorum, işte Bağcılar Devlet diyelim örnek. Oraya size sevk etti. Oradan kurula girmek için sağlık kuruluna siz randevuyu alacaksınız. Bu sadece ilk başvuru süreci. Yani aslında bu uygulama hem vatandaşın işini kolaylaştırıyor hem SGK'nın iş yükünü aslında azaltıyor. Kurumlarda oluşan bu yoğunluğu, çok fazla artık yoğunluk var. Başvurularda daha düzenli ve elektronik bir ortamdan en azından takip edilmesi sağlanıyor. Özellikle farklı şehirlerde yaşayan veya sağlık nedeniyle kurumu gitmekte zorlanan kişiler için de bir zaman tasarrufu aslında sağlamış oluyor. Tabii unutulmamız gereken bir konu da var. Yani malum emeklilik için sadece hastalığın bulunması yeterli değil. Yani kanunda belirtilen çalışma gücü kaybı oranı, işte sigortalık süresi, prim günü gibi şartlar gerekiyor biliyorsunuz. Dolayısıyla E-Devlet üzerinden başvuru yapmak bazen süreci de uzatabiliyor. Yani sevki alıyorsunuz, rapor alıyorsunuz ama mesela gün sayınızı tam bilmediğiniz için doğru bir şekilde başvuru yapmamış oluyorsunuz ve gün doldurana kadar o süreç geçmiş oluyor. Yani kısacası teknolojik sosyal güvenlik alanında hem kolaylaştırmalar var hem bilgi açısından pratiklik azalmış gibi oluyor. Bu tip durumlarda da tabii ki sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen ayağınıza geldi. Şimdi bu bütün konuları aramızda konuştuk ettik. Gene dediğim gibi sorularınızı yollayabilirsiniz. Çünkü bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya kadar kendinize çok çok çok iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.
0: Melis Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz.

7 bölge 24 şehirde yayındayız. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP'de Gürsel Tekin görevine devam edecek. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu kapsamında 68 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık Bakanlığı Venezuela'ya yardım malzemesi gönderdi. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'nin 38. olağan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline yönelik görülen dava 16 Ekim ertelendi. Ara kararla Gürsel Tekin görevine devam edecek. İstanbul'un Anadolu yakasında sokak çetelerine mensup oldukları iddia edilen ve haraç motivasyonuyla çok sayıda farklı eyleme karışmakla suçlanan 18 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. Yasa dışı bahis, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmalar ve operasyonlar sürüyor. İstanbul'da yasa dışı bahis ve kumar operasyonu kapsamında 68 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesabına toplam giriş çıkış tutarı 76 milyar 284 milyon lira olarak belirlendi. Şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri anlaşıldı. Para transferi gerçekleştiren şüphelilerin banka kayıt verilerine göre işlem açıklamalarında bahis, bet, slot, merit, kumar, kasino, yatırım ve jojo gibi ifadelerin bulunduğu tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye yönelik açıklamalarını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı. Bakanlık, müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan KAATSA yaptırımlarıyla savunma sanayine yönelik tüm açık ve örtülü kısıtlamaların kaldırılmasının beklendiğini vurguladı. Açıklamada, Türkiye'nin müttefikleriyle kısıtlamalar yerine karşılıklı güven ve dayanışmayı güçlendiren bir yaklaşımı benimsediği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı Venezuela'ya yardım malzemesi gönderdi. Sağlık Bakanlığı'nca Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan 25 palet ilaç ve tıbbi sarf malzemesi bölgeye gönderildi. Hamas sözcüsü Hazım Kasım saldırıdan sağ kurtuldu. Suudi Arabistan merkezi Al Arabiya televizyonunun Gazze'deki bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre İsrail ordusu Kasım'ın aracını hava saldırısıyla hedef aldı. Kasım'ın saldırı sırasında araçta bulunmadığı, korumasının ise hayatını kaybettiği ifade edildi. Uçakta motor arızası paniği yaşandı. Yunanistan'ın Selanik kentinden havalanan Ryanair uçağı kalkıştan kısa süre sonra yaşanan motor arızası nedeniyle geri dönerek acil iniş yaptı. Motor parçasının yolcu camına isabet etmesi sonucu bir kişi yaralandı. ABD'li ödüllü kimyager Çin'e transfer oldu. Geçen yıl Nobel Kimya Ödülünü kazanan Omar Emyaki, ABD'de bilim fonlarına yönelik kesintiler ve göç politikalarına ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde Berkeley Üniversitesi'nden ayrılarak Çin'e transfer oldu. Yagi, Pekin'de yapay zeka ile yeni malzemeler geliştirecek araştırma enstitüsünü yönetecek.
2: Ekonomi.
1: Motorine zam geldi. Motorinin litresine ortalama 3 lira 10 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bugün itibariyle pompaya yansıdı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.105 puanla işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 88 kuruş, euro 53 lira 73 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına baktığımızda gram altın 6.210, çeyrek altın 10.156, tam altın 40.395, ata altını ise 41.447 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan'la devam kararı aldı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda mevcut başkan Ertuğrul Doğan yeniden başkan olarak belirlendi. Görev süresi dolan Doğan, kulüplerin devam et baskısı üzerine başkanlık görevine devam etme kararı aldı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
4: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yoğun bir hafta oldu malum. NATO'nun Ankara zirvesi toplandı 7-8 Temmuz'da. 8 Temmuz'da Amerikan Başkanı akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Ondan beridir Perşembe, bugün Cuma. Tabii NATO zirvesinin arkasından pek çok tartışma, pek çok not var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Zirvenin ikinci gününe damgasını vuran da Trump yönetiminin, Amerikan Başkanı'nın İran'ın ateşkesin bittiğini ilan etmesi. Tam olarak bitti demeyelim ama tabii yoğun bir biçimde hava saldırıları oldu. İran misillemeleri de bölgedeki Amerikan üslerine. Dolayısıyla yeniden ortalık kızıştı. Bir de tabii bütün bunlar dün itibariyle sona eren İran'ın dini lideri, rehberi Ayetullah Ali Hamane'nin cenaze töreninin sonunda gerçekleşti. Hatta tören devam ederken dün Meşhed'de toprağa verildi. Toplamda İran'dan başlayıp Tahran'dan başlayıp Irak'ı da Necef, Kerbela kapsayan cenaze töreni 6 gün sürdü ve 43 milyon insanın katıldığı söyleniyor. 21. yüzyılın en büyük cenaze töreni diye. Tabii bütün bunlar Hürmüz gerilimiyle biraz dağıldı, etkilendi diyelim. Aktaracağım notları sizlere. Aynı şekilde İsrail hareketliydi, İran tedirginliği vardı. Türkiye'deki NATO zirvesinde de konu oldu tabii haliyle. Dün tabii elimdeki notları aktarmıştım. Önceki gün de aynı şekilde akredite olan gazetecilere bağlanıp NATO zirvesinde savunma forumu dahil değerlendirmeleri aktarmıştık. Bu hafta da kapanışı, bugün de haftayla birlikte kapanışı yapıyoruz. Bir yaklaşık 15 gün kadar önce ya da 10 gün kadar önce bu konuda önemli bir yazı kaleme almıştı Ankara'dan gazeteci yazar Özer Çetinkaya. Konuşmuştuk o zaman da zirve bitiminde tekrar değerlendirelim diye. Türkiye ile ilgili pek çok gelişme var tabii. Savunma sanayi bağlamında Türk-Amerikan ilişkileri, F-35'ler. Trump değerlendireceğini düşündü F-35 programı, F-35'lerin verilmesini. Aynı zamanda başka Ankara'nın beklentileri var tabii, kasa yaptırımları, motorlar, jet motorları ve tabii ki bugün de S-400'lerle ilgili iddialar var. Dengeler meselesi Ankara'nın yürüttüğü ve tabii ki Türkiye'nin Amerika ile ve Avrupa Birliği ile ilişkilerine etkileri, bu programda değerlendirmelerini alacağız. NATO zirvesi haftasını kapatırken tekrardan tabii genel anlamda zirveyi ve Türkiye üzerine etkilerini de konuşacağız Özer Çetinkaya ile. Evet, başlamadan hatırlatalım, 7 bölgede 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Radyo Sputnik TR X hesabı, internet üzerinden canlı yayınları takip edebileceğiniz ve Telegram hesabı Sputnik Türkiye, katılmanız yeterli arkadaşlarım. Hem linkleri paylaşıyorlar canlı yayın için, hem de bittikten sonra kayıt linklerini de koyuyorlar. Dolayısıyla kaçıranlar, dünyada ne oluyor, ne bitiyor, kim ne diyor, niye diyor merak edenler oradan takip edebilirler. Hafta içi 5 gün diyelim ve başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
4: Evet, Ankara'daki NATO zirvesi tamamlandı. Liderler evlerinin yolunu tuttular, gittiler. Tabii zirve bildirisi ilk akşam, yani 8'inin akşamında çıkmıştı, aktarmıştım. 6 maddelik oldukça kısa bir zirve bildirisi çıkmıştı. 5. madde vurgusu vardı, dayanışmayı içeren. Ama tabii özünü daha fazla silah sanayi oluşturdu. Avrupa'nın silahlanması, savunma tırnak içerisinde sanayiye yatırım yapması, daha fazla bütçe ayrılması, sadece finansman değil tabii ki, üretim, tedarik hatları, bunları birleştirmek ve ortaklaştırmak, tam olarak nasıl olacak bilemiyorum. Savunma sanayi forumu yapılmıştı. En büyük problem tabii Ukrayna krizi, ardından İran'la Batı için tedarik zincirlerinde problemler ortaya çıkmıştı. Ve tabii ki zirve bildirisinde Rusya Federasyonu uzun vadeli kalıcı tehdit olarak ortaya kondu, tanımlandı. Bu silahlanma manifestosu diyebiliriz 6 maddelik bildiriye ve tabii aynı zamanda İran anıldı. Hürmüz Boğazı, nükleer silahlar, bu sefer Çin yoktu öyle diyelim, ama Çin de perde arkasında konuşuldu, anlaşılıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın da açıklamasından anlayacağınız gibi. Ve tabii ki Türkiye özellikle savunma sanayi forumu çerçevesinde bildirinin de bir silahlanma özü bulunduğu için Türkiye'de öne çıktı. Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili tabii ki Donald Trump'ın varlığı işleri değiştirdi. Trump F-35'lerin ki parası ödenmişti, verilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Sözleri biraz, ilk açıklaması sanıyorum yanlış çevrilmiş. Giderken değerlendirmekten bahsettiğini işittik, ama onun dışında Kaan jetlerinin motorları, katsa yaptırımları, Amerikan yasası kıvamında, bunların kaldırılması ile ilgili beklentiler oluşmuş durumda. Tabii bunların karşılığı ne olacak onu bilemiyoruz. Karadeniz'i, Akdeniz'i, İran krizi hakikaten dikkat çekici gelişmeler. Tabii Donald Trump aynı zamanda zirvenin ikinci gününü sabah uyandı ve savaş ateşini harlayarak başladı. İran'ı ateşkesi sona erdiğini söyledi. Çok ağır laflar etti, ben aktardım size. İranlı liderlerle ilgili biraz sıkıntılı, dün de aslında biraz gündeme düştü, ama Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar, tabii Amerika İran'ın güney hattını vurdu, sivil kayıplar da olduğu söyleniyor. Tabii Hürmüz'den tanker kaçırma, Urman rotasından, Hürmüz'ün güney hattından İran'ın buna izin vermemesi, mutabakatın biraz eğilip bükülmesi Amerika tarafından. CNN televizyonu 200 milyon varil petrolün, bu mutabakat 14 Haziran'da çıkmıştı ve 3 haftalık süreçte bir 200 milyon varil petrol çıkartıldığını yazıyor. Ama bu tabii küresel ihtiyaçlar bakımından 2 güne tekabül ediyor. Trump yönetimi tabii piyasaları etkileyecek, Amerika'yı etkileyecek. Bu savaşın ara ara bu şekilde harlanması, daha ilk mutabakat imzalandığında ben mola verildiğini ve tekraren bu tarz gelişmelerin olabileceğini düşünmüştüm, söylemiştim. Pek çok yorumcu da benzer şeyler söylüyor. Dolayısıyla şimdi bugün görmedim ama dün gündüz vakti de İran vuruluyordu diyebiliriz. Trump giderek son günde Zelenski ve El Şara ile görüşmüştü. Açıklamaları yine yankı yaratmıştı. Biraz dalga geçiyor tabii. Yani Trump'ın trollediği değerlendirmeleri, arka plandaki işin ciddiyeti bir tarafa, trolleme değerlendirmeleri var tabii. Yani hakikaten El Şara ile görüşürken işte Golan Tepelerinin İsrail'e kendisinin nasıl verdiğini gururla anlatıyordu. Ahmet El Şara, namı diğer eski IŞİD ve El-Kaide lideri Jolani, tabii Golanlı. O yüzden herkes biraz tabii Trump'a alışkın olunca çok da bir ses edemiyor kimse elbette. Zelenski ile ilgili ben dün aktardım, patriot lisansları verilmesi, ama biraz düzeltme yapılmış metinlerde. Videoyu ben sonradan dinledim ve dün fark ettim ki Trump şöyle laflar ediyor. Patriot lisansı, yani Ukrayna'da patriot üretmesinin zorlukları, aslında ortada açıkçası, ama yani kimse buna çok ihtimal vermiyor, ama en azından Trump bunu ifade etti. Ama şöyle ifade etmiş videoda: küçük bir kuş bana söyledi, onlara patriot yapmaları için lisans vereceğiz, eğiteceğiz onları, yani yetenekli insanlar çok ama çabuk kavrarlar, çok kompleks bu sistemler. İşte zaten çok zaman alıyor bunları yapmak. Tomahawk'ları da yapmak zaman alıyor. Biz de çok bekliyoruz bunların üretimine. Böyle elit ekipmanlar filan gibi şeyler söylüyor. Siz beklemezsiniz. Sonra duruyor. Neden bahsediyorduk diyor. Sonra size lisans vereceğiz. Çok cool değil mi? Artık benden artık şikayet edemez daha fazla diyor. Zelenski'nin önünde söylüyor bunları Donald Trump. Daha şirketi bilgilendirmedik ama olsun falan diyor. Neyse, bu şekilde tabii burada Ukrayna krizinde bir lisans verme başlığı çıktı. Ne kadar ciddiye almak gerektiğine doğrusu emin olamıyorum. Bütün bunlardan biraz Trump faktörü nedeniyle tabii ki. Evet, Trump yani Avrupalı müttefiklere de epey kök söktürdü. Sonuçta bu bildiri de tabii bir müttefikler, Amerika arkalarında olsun istiyorlar. Böyle bir NATO zirvesini atlattılar. İşte geride Bloomberg'ün dün de aktarmıştım, seneye Arnavutluk'ta yapılacak zirveye katılmaya pek de istekli olmadıklarına dair haberlerle bu iş kapandı. Ama burada bitmedi. Şimdi NATO'dan kalanlara geçeceğim, ama tabii Trump'ın ikinci günü İran'la çatışma ateşini harlaması ve biraz İran notlarını aktarmak istiyorum. Bütün bunlar olurken, NATO zirvesi olurken tabii İran'ın dini lideri, rehber Ayetullah Ali Hamane'nin cenazesi, cenaze törenleri başlamıştı. 8'i, 9'u dün bitti ve memleketi Meşhed'de defnedildi. 28 Şubat'ta öldürülmüştü Amerika ve İsrail saldırılarında. İmam Rıza Türbesi'ne defnettiler. Kırmızı intikam bayraklarıyla, pek kalabalık, gerçekten çok yoğundu. Helikopterle nakletmek zorunda kalmışlar defin alanı, o kadar kalabalık ki tabii ki. Burada tabii 5 şehirde 6 gün süren törenler, İran devlet medyası.

ettiklerini duyurdu. Tabii Farsça oldukça da etkili bir üslupla yazılıyor bu metinler. İslam milletinin veda töreninin ötesinde eşi benzeri görülmemiş varlığı, bu insanlık ayaklanması, uyanmış milletlerin iradesiyle şehitliğin yüce yolu arasındaki derin bağın tezahürüdür gibi cümleler. Üzüntümüzü, feryadımızı zayıflık olarak algılamasın bu Amerika ve suçlu İsrail rejimi deniyor. Kutsal keder ve öfke, şehit düşen Müslümanların, dünyanın özgür insanlarının, liderlerinin, ikinci ve üçüncü dayatılmış savaşların şehitlerinin katillerinden intikam alma yoluna devam edecek. Onları yaptıklarından ötürü cezalandıracak. Bayağı bir intikam yeminleri edilmiş durumda. Bugün de bir anma duası, dini lider Ayetullah Hamene'nin yerini oğlu Müçteba Hamene almıştı. O bizzat katılmıyor güvenlik gerekçesiyle, ama bir anma duası yapılacağı bilgileri var. Tabii bütün bunlar olurken Trump Ankara zirvesinde ateşi yaktı. NATO zirvesinin son gününde özellikle İran'ın güney hattı çok ağır vuruldu Amerika tarafından. 200'den fazla saldırıdan bahsediliyordu. İran misillemeleri de doğrusu azımsanacak gibi değildi. Bunlar devam edecek sorusu da yarattı. Amerikan üslerinin tepesine İran misillemeleri indi. Şimdi bugün itibariyle Axios gibi haber siteleri böyle bir uzun süre karşı karşıya gelme durumu olacak, ama ara ara molalar verecek. Baştan öngördüğümüz şeyleri söylüyorlar. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, bu İran mutabakatına da daha sıcak bakan kanattan gösteriliyordu. O da İran'ın deniz taşımacılığını kısıtlaması halinde boğazın tamamen açılması ve sivil gemilere yönelik saldırıların sona ermesine kadar bu operasyonlara devam edeceklerini söylüyor. Yalnız mutabakatta bunlar var. Yani İran'da açtı zaten. Hatta ablukayı kaldırma kararını ilan etmişti Amerikalılar. Şimdi böyle Amerikan tarzı diplomasi çaktırmadan başka rotalar ortaya çıkarmak şeklinde. Tabii İranlılar da bunu kabul etmiyorlar. Ellerinde tırnak içinde nükleer kart, Hürmüz Boğazı. Bugün CNN'e bir takım Amerikalı yetkililer gerginliği azaltmak için gizli görüşmeler yürütüldüğünü iddia etmişler. Axios bir yandan Amerikan tarafının aslında çok da istenmeyen bir savaştan çıkmaya çalıştığını yazıyor. Bilmiyorum. Pakistan ve Katar bu arada yeniden bir takım müzakereler için devreye girmiş gözüküyor. Ama İranlı kaynaklar Hürmüz'de İran'ın hegemonyasının kabul edilmesine kadar mutabakatın diğer koşullarını müzakere etmeyi reddetti. Yani nükleer başlık örneğin. Ama bunlar ikinci aşamada 60 günlük süre içeriyordu ve daha sonraki aşamalar için geçerliydi. Biz daha hani Hürmüz'de takılmış gözüküyoruz. Devrim muhafızları tabii Hürmüz Boğazı üzerinde hiçbir başka yabancı gücün hakkı yok diye açıklama yaptı. Tekrar uyardı. Batı Asya'da Amerika'nın komuta kontrol merkezlerinin vurulduğunu açıkladılar. Ürdün özellikle El Azrak Hava Üssü 10 balistik füze fırlatılmış. Ürdün ordusu 8'ini düşürdüğünü söylüyor hava kuvvetleri. Bilmiyorum tabii ne kadar doğru. Ama Amerika Amman Büyükelçiliğini kapatmak durumunda kaldı İran'ın misillemelerinde. Tabii CENTCOM da açıklama yapıyor. CENTCOM diyor ki Mayıs ayından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 800'den fazla tanker gemi geçti. CNN 200 milyon varil diyor da bu Mayıs'tan itibaren almış 380 milyon varil ham petrol. CNN'in verdiği veriye göre 200 milyon varil 3 haftalık, bunun 60 milyon varili de sanıyorum Çin, bir de Hindistan'da var galiba, o taraflara gitmiş durumda. Tabii Rusya'ya da yönelik rafineri saldırıları ve en son dün aktarmıştım bu dizel yasağı. Tabii petrol piyasalarında bunların etkileri mutlaka olacak. Aslına bakarsanız Avrupalıların falan bunları çok desteklememesi gerekiyor dönüp dolaşıp, çünkü onları vuracak. Neyse, herkes çok heyecanlı, çok seviniyor. Sonuçta CENTCOM diyor ki İranlılar Hürmüz'ü kontrol edemiyorlar. Tabii bu CENTCOM'un iddiası. Dün tabii akşam yine Sistan, Belucistan, Buşehir, Hürmüzgan gibi eyaletlerde patlama seslerine dair iddialar, yani Amerika'nın saldırılarının devam ettiğine dair, ama bunlar çok da doğrulanmış gözükmüyor. Görece bir sükunet bugün itibariyle var, fakat
iddialar görüyorum. Özellikle Irak

Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesel özerk yönetim batı sınırı boyunca bir takım konuşlandırma, yani karadan bir operasyon acaba başlatır mı? Çünkü Trump Harg Adası'nı ele geçirmekten filan da bahsetmişti basın toplantısı sırasında. Bir tedirginlik var nihayetinde. Sürekli zaten oraları vuruyor İranlar. Böyle gelişmeler var. Siyasi cephede de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Donald Trump'a ağır hakaretlerine yanıt verdi. Şu şekilde Trump'ın kullandığı ifadelerin, işte pislikler dedi, işte bunlar hastalar dedi falan. Trump bu şekilde konuşuyor. Pezeşkian da bu ifadeler kullanılamaz ama hakaret diline aynı şekilde biz karşılık vermeyeceğiz dedi. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen birisi ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı biz kararlılıkla savunuyoruz dedi. Evet, yani tabii bu çok çarpıcı, maalesef bunlar çok tekrarlanıyor. Batı'da özellikle dikkat çekici bir biçimde onların seviyesine düşmemek vurgusu yapmış Pezeşkian. Şimdi bugün itibariyle düşen haberler tabii bu gerilimde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hem Pakistan arabuluculuğu da öne çıkmıştı Katar'la birlikte. Telefonda görüşmüş Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le dün akşam. Hem Hakan Fidan'la Dışişleri Bakanı'ya bir telefon görüşmesi var. Ama buradan nereye gidileceğini tabii ki göreceğiz. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan'dan bir konuğu Başbakan Nevaf Selam kabul edilecek. O var, o önemli. Çünkü Trump El Şara'yla NATO zirvesinin son gününde yan yana geldiğinde Lübnan'da Hizbullah'ın işini Suriye'nin bitirmesi görüşünü tekrarlamıştı. Sık sık bu konuda ısrarcı bir tavır takınıyor. Hemen NATO zirvesi bittikten, bu arada tabii Suriye'yi terörist listesinden çıkarmak için harekete geçti Trump'ın açıklamasıyla birlikte Amerikan yönetimi. Dolayısıyla böyle bir hemen ardından Lübnan Başbakanı'nın gelmesi not olarak dikkat çekici geldi. Bir de tabii ki işin İsrail ayağı var. Netanyahu'yla telefonda görüşmüş Donald Trump Amerika'ya döner dönmez ve bir takım temaslar. Burada Türkiye, bir İran ve Lübnan'da öne çıkıyor ama özellikle NATO zirvesi gündemi düşünüldüğünde Türkiye başlığı Trump'la Netanyahu'nun konuşmasında öne çıkmış. İsrail Başbakanlığı'nın açıklamasında da var bu. Özellikle Türkiye'ye F-35 uçaklarını satma, onu değerlendirme açıklamasını ele almışlar. Tabii Trump'a Netanyahu, Erdoğan'ın İsrail karşıtı söylemleri tehlikeli seviyelere ulaştı diye şikayet etmiş ve bir de İsrail'in hava üstünlüğünü koruması gerektiğini söylemiş. Aynı şekilde İran saldırılarıyla ilgili bilgi vermiş Trump Netanyahu'ya. İsrail zaten Lübnan'ın güneyinden çekilmiyor. Mutabakatta var bunlar Amerika ile İran arasında. Birinci madde hatta tüm cephelerde ateşkes diye, ama İsrail buna uymuyor. Tabii güvenli bölgeler İsrailler oluşturmaktan bahsediyorlar. Tabii Netanyahu bunları açıkladı da aynı zamanda bir İsrail ordusunun mezuniyet töreninde Türkiye'ye atıf yaptı. Savaş henüz bitmedi, zorluklar var, eski eksen çöküyor, yenileri doğuyor dedi. Hava üstünlüğünü biz koruyacağız, ulusal güvenliğin temel taşıdır diye ifadeleri var. Türkiye'yi anmadan söylüyor bunları. Ama Enerji Bakanı kabine toplantısında, İsrail Enerji Bakanı İlay Cohen kabine toplantısında, eğer Türkiye Suriye'deki askeri üsler, Suriye'de askeri üsler kurmak isterse biz de orada kuracağız. Suriye'nin güneyinde bir sürü alanı tabii kontrol ediyor İsrail hali hazırda. Esad yönetiminin çöküşünden sonra tabii Amerika ile Türkiye'nin gelişmiş silahlar edinmesini önlemek için işbirliği yapacağız diye de doğrudan adres vererek açıklamaları var. Birazdan aktaracağım bu mesele NATO zirvesi kapsamında, ama tabii İsrail devrede öyle gözüküyor. Trump'la Netanyahu Amerika'ya gidecekti. İlk temas şimdiden telefonda yapılmış. Trump zirve sırasında İranlıların kendisine yönelik suikast girişiminden bahsetmişti. Çok da adres vermeden beni öldürebilirler falan diye, hatta uçağı değiştirdi dönerken. Katar'ın hediye ettiği uçağı kullanmadı, onun güvenlik sıkıntıları olduğu yazıyor Batı medyasında.
başka eski Air Force One uçağıyla dönmüş falan. Böyle bir herkesi bir tabii Trump'ın açıklamalarıyla birlikte ne oluyoruz sorusu sardı. Tabii burada bu suikast meselesinin arkasında İsrail'in olduğunu yani düşünmemek elde değil. Wall Street Journal gazetesine kaynaklar İsrail'in kısa süre önce İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi planladığına dair yeni istihbarat bilgilerini paylaştıklarını yazmışlar. O yüzden de işte Trump beni ortadan kaldırmak istiyorlar, listede adım var, bu sabah gördüm, listelerin her birinde adım var gibi laflar etmişti. Nedeni biraz buymuş. Tabii İsrail ne kadar doğru bilgiler aktarıyor onu bilmiyorum açıkçası. Ama Trump'ın tepkisinin sebebi Wall Street Journal haberinde de hepimizin bekleyebileceği tarzda. Bütün bu NATO zirvesi vesilesinin öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı da Şam'ı ziyaret etmişti. Bayağı böyle enerji koridoru olarak artık algılıyorlar süreyi. Pek çok anlaşma yapılmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı bu konuda bir Suriye'yi övgülere boğan bir takım açıklamaları da var. Ama Şam'da bir de bombalar patlamıştı Macron oradayken. Failleri yakalamışlar Suriye'nin, yeni Suriye'nin İçişleri Bakanı Enes Hattab bunu açıklamış. Kim olduklarını da söylemiyor. İki kişi can kaybı var diye önce açıklanmıştı ama daha sonra 18 yaralı diye aktarıldı. Velhasıl böyle hani bölgede suikast iddiaları, patlamalar vesaire bir ardından da tabii NATO zirvesi yapıldı, düzenlendi. Şimdi tabii girişte de söyledim, NATO zirvesi çok gösterişli geçti aslına bakarsanız Türkiye'ye övgülerle, ama pek çok tartışma da baki kaldı doğrusu. Coşkulu konuşmaların ötesinde daha sonra röportajlar, basın toplantıları, örneğin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Sky News Arabia yanlış görmediysem röportaj veriyor. İşte bütün bu Orta Doğu'daki gergin durum vesaire, hani Suriye üzerinden İsrail'le olası bir çatışma yaşanır mı? Türkiye 5. maddeye bildirinin hemen ilk maddesinde vurgu yapılıyor, 6 maddelik NATO bildirisinin. Bunu soruyor muhabir Mark Rutte de. Şimdi tabii spekülasyon yapmayalım. Erdoğan son derece bilge bir cumhurbaşkanıdır. Yıllardır bu rolü üstleniyor. Hani kontrolden bu işin çıkmasına izin vermez. Muhabir ısrar ediyor. Diyor ki ya Netanyahu'yu çatışmayı kaçınılmaz hale getirirse ne olur? Yani 5. madde gereği müttefik Türkiye'yi savunur musunuz diye ısrarla soruyor. O da işte ne olabileceğine dair spekülasyon yapmayalım dedikten sonra 7 Ekim 2023'ü unutmayalım, Hamas'ın İsrail'e yaptığı korkunç saldırı. Gerçekten çok çarpıcı açıkçası. Yani ağzından olur mu öyle şey? Türkiye bizim sağlam müttefikimiz. Tabii ki ittifak 5. madde yazdık, bildiriye boşuna mı yazdık, tabii ki savunuruz demiyor. Tam tersine İsrail'e saldırı olmuştu diye de vurguluyor Mark Rutte. Şimdi bugün aynı zamanda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın röportajları da ortaya serildi. The Nation gazetesine Amerika'nın röportaj veriyor Dışişleri Bakanı. Tabii doğal olarak Türkiye ve İsrail açık çatışmaya girer mi meselesi, Dışişleri Bakanı böyle bir neden olmadığını söylemiş. Ama tabii İsrail siyasetinde Netanyahu'nun ve müttefiklerinin dış düşmana ihtiyaç duyduklarını söylemiş. Sizce Türkiye'yi dış düşman mı göstermeye çalışıyorlar diye sorunca kesinlikle evet diyor. Tabii Netanyahu yönetimini bölge için, uluslararası güvenlik için bir yük ve tehdit olduğu görüşünü dile getirmiş Hakan Fidan. Ve açık çatışmayı ısrarla sorduklarında açık çatışmaya neden olacak hiçbir sebep yok diyor. Yani Rutte'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işleri çözeceği yolundaki değerlendirmesine de katılıyor. Aynı zamanda tabii Suriye konusunda İsrail'in istikrarlı bir Suriye, yeni Suriye görmek istemediği görüşünde Hakan Fidan, Gazze'deki durumu anımsatıyor. İran'da ilgili değerlendirmeleri ilginç tabii. Amerika ile İran arasında NATO zirvesinde Trump'ın işaretiyle başlayan çatışmaların yenilenmesini iletişim eksikliği olarak gördüklerini aktarmış.
Hani Hürmüz Boğazı'nda bir iletişim eksikliği var diyor. Ama bunda da sınırlı değil. Biraz bölgesel mimari tartışmaları var malum. Türkiye, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan vesaire. Hani aslında kendileri çabalıyor, öyle söylüyor. Hani Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi var. Biz hani bunların yerini alması için uğraşmıyoruz ama hani yine bir dayanışma, bir bölgesel mimari için yeni bir güvenlik düzenlemesi lazım diye vurguluyor. Fakat burada tabii ilginç bir şekilde Irak, Irak'ta yeni bir başbakan var, Zeydi. Amerika'ya gidecek şimdi 14'ünde. İçeride İran yanlısı Irak'ta gruplar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temkinli bir iyimserliğe sahip olduğunu ama Irak'ta gerçek bir ilerleme olması için İran'ın ülke üzerindeki baskısının ele alınması gerektiğini, aynı konunun, aynı şeyin Hizbullah ve Hamas konusunda da geçerli olduğunu söylemiş. Çok ilginç ifadeler bunlar. Tabii Irak'ta nüfusun çoğunluğu Şiilerden oluşuyor. İran'la farklı bağlamlarda ilişkileri, bağlantıları var. İşte Hamane'in cenazesi Necef ve Kerbela'da kaldırıldı vesaire. Bir de tabii Irak Amerikan baskısı altında bir ülke. Yani işgal bitti diyebiliyor muyuz emin değilim. Paralarını New York Fed'e yatırıyorlar. Irak'ın petrol paralarını. Dolayısıyla da Dışişleri Bakanı'nın Hakan Fidan'ın Irak'a baktığında bir İran baskısı görmesi bana enteresan geldi açıkçası. Tabii aynı zamanda röportajda İran'ı İsrail'le de kıyaslıyor. Diyor ki İsraillerin bölgenin geri kalanını güvenlik gerekçesiyle işgal etmesi gibi vekiller bulundurarak önleyici güvenlik politikasını İran'ın uyguladığını söylemiş. Bence çok çarpıcı, herhalde Batı'da da dikkat çekecektir bu değerlendirmeler. Ama tabii İran'ın tüm bu tırnak içinde gerçekleri anlayacak kadar olgun bir ülke olduğu saptaması da yapmış ve sorunların çözümünden bahsediyor Dışişleri Bakanı. Evet, bence çok ilginç bu Nation röportajı. Çünkü tabii NATO zirvesinden sonra ne değişecek, roller ne olacak soruları herkes tarafından yöneltiliyor. Amerika'nın Türkiye'nin bazı taleplerini yerine getirmesi karşılığında ne gibi düzenlemeler olabileceğine dair çok sayıda spekülasyon var ve böyle bunlar bulunurken de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın değerlendirmeleri bu şekilde, o yüzden dikkat çekici. İşin siyaset magazinin olmaktan çıkan bir de bir başlık var. Gerçekten ben dün akşam gözlerim yuvalarından fırladı sosyal medyayı takip ederken. NATO zirvesinde Türkiye liderlere özel üretim tabancalar hazırlamış, hediye etmiş. Gümüşay 357 Magnum modeli revolver. Ahşap kutu içerisinde böyle bayağı da zarif şey yapmışlar. 1990'larda makine kimya endüstrisi tarafından üretilen hediyelik silahlar. Şimdi bu bazı liderlerin haberi bile yok bu hediyeden. Yani sunumunda mı bir sıkıntı olmuş onu bilemiyorum. Hani izah etmeden böyle ellerine mi tutuşturmuşlar ya da yardımcılarına mı vermişler? Belki işin o kısmında bir takım sakatlıklar vardır bilemiyorum ama bu Avrupalılar çok büyük alay konusu oldular. Çünkü kimi lider ya temsilciliklerine, büyükelçiliklerine bırakmış, kimi polise teslim etmiş, kimi haberi yok. Ülkesine geri döndüğünde fark edip yani gerçekten çok tuhaf bu arada. Şimdi bir tabii NATO zirvesinden bahsediyoruz. İşte sabah akşam son bir haftadır yatıp kalktık. Hangi silahlara ne kadar paralar verilecek? Kim düşman bilmem ne, böyle bir muazzam bir silah sanayi gazlanıyor vesaire ve sonra bir tane revolver üzerinden herkes yani sanki Kanarya Severler Derneği NATO bu liderler de çok Kanarya seviyorlar, hiç silahlarla işleri olmaz falan, bir anda alınmışlar ve Türkiye'ye dair son derece olumsuz böyle küçümseme, ay silah vermiş, revolver vermişler falan. Ben dehşete kapıldım doğrusu, çifte standarda. Yani hani hediyenin doğruluğu, eğriliği ayrı bir tartışma konusu ama bu adamlar kendi sivil insanlarını savaş dizaynına sokmak, silahlanma için
cak cak cak konuşuyorlar. Ondan sonra bir revolver üzerine alırsın, koyarsın hediyelerin arasına, sanki almamışlar hayatlarında. Bir yerlerde kılıçlı törenler, onlar bunlar, bilmiyorum açıkçası ama hani çok acayip. Tabii dediğim gibi belki daha diplomatik sunum, izahat verilebilirdi. Fakat bu kadar bunu büyütmeye gerek var mı? Doğrusu pek çok insanda tepki gösterdi. Tabii alay edenler var. Ha ha, bunlar NATO liderin, NATO'nun Avrupa liderleri. Bunlar neyle, kimle savaşacaklar? Bir tane revolver üzerinden kopardıkları fırtınalara bak falan diye acayip dalga geçiliyor elbette. Yani hepsinde hemen hemen işte Belçika lideri, ülkesine girememiş de havaalanı polisi gerçek mermi tespit etmiş. İngiliz başbakanı Starmer bu arada istifa etti, hani ayrılacak gidecek. Türkiye'de bırakmış efendim. Polonyalılar ateşlenmeyecek ki, kesinlikle saygı görecek uygun bir yerde. Polonyalıların savaşla hiç alakası yok tabii, zaten savaşı ağırlıyorlar Ukrayna sahasında. Gerçekten dehşete kapıldım. Hepsinde var. İşte büyükelçiliğe bırakmış Almanya başbakanı falan filan. En komiğime giden Kanada başbakanı, gerçekten utanç verici tabii. Herkes böyle, özellikle liberaller, böyle çok ciciler onlar, çok barışçılar, böyle akağa çurubu getirmiş falan diye. Gerçekten yani nerede, ayda mı yaşıyor bu insanlar, bilemiyorum. Kraliyet atlı polisine teslim etmiş falan. Yani bir şey diyemiyorum. Kanada savaşlara çok fazla para harcıyor. Amerikan işgallerine son çeyrek yıldır en büyük katkıları yapan ülke. Bir tane revolver üzerinden kopardıkları fırtına ise dehşet verici geliyor bana doğrusu. Von der Leyen askeri müzeye uygun olduğuna karar vermiş. Yani en önemli Avrupa'daki militarist liderlerden birisi. Kendi çocuğunu değil ama başkalarını cepheye atma, başkalarının kanı üzerinden savaş çıkartan bu adamlar bir anda rafine, barışçı, sulhçu tipler haline geliyorlar. O yüzden bana çok şey oldu, bu dokundu. Ama herkes de bir vay işte Cumhurbaşkanı Erdoğan revolver vermiş, böyle diplomasi olur mu falan gibi o açıdan yaklaşıyorlar. Ben açıkçası dünya takip eden bir insan olarak ve bu liderlerin her dediklerini her gün takip eden bir insan olarak dehşete kapıldım. Onu belirtmek istiyorum. Evet, şimdi tabii NATO zirvesi bitti. Pek çok iddia ortaya atılıyor, özellikle Türk-Amerikan ilişkileri bakımından. İsrail basını Türkiye'nin S-400'leri Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktaracağını, satacağını. Şimdi tabii benim bildiğim bu üçüncü ülkelere öyle verilebilecek bir şey değil. Türkiye istedi, talep etti S-400 bataryalarını. Ama spekülasyonlar bugün aldı, yürüdü. Türk kaynakların doğruladığını söyleyenler var. Dolayısıyla da dikkatler Rusya'ya çevrildi. Kremlin'in açıklaması var. Dmitri Peskov sorular üzerine, yani Körfez ülkesine satıldığı, bunun tabii son derece hassas bir konu olduğunu söylemiş. Bu konuda Türkiye ile temasa geçtiğini ve S-400 komplekslerinin olası yeniden satış konusunda görüşmeler yapıldığını doğrulamış. Diplomatik kanallar açık diyor Rusya. Tabii S-400 satışında teknik verilerin gizliliği ve teknoloji güvenliği diye bir mesele var. Amerika'da da var. Amerika bir ürünü size verdiğinde onu kafanıza göre başka birine devredemiyorsunuz. Aynı şey Rusya için de geçerli. Dolayısıyla tabii bu konuda yükümlülükler, anlaşmada var zaten yükümlülükler askeri teknik işbirliği çerçevesinde. Bu konuda tartışmalara dikkat etmek lazım. Bilmiyoruz henüz ama görüşme yürütüldüğünü, Peskov'un doğruladığını gördük. Amerika-Türkiye süreci hızlanmış gözüküyor. Kaan motorları, bu milli muharip uçağı deniyor ama motorları tabii Amerika'dan gelecek. F-110 jet motoru deniyor. Kongrede bir inceleme süreci vardı. 15 gün bir herhangi bir engelleme kararı alınmadı. Yani bu bekleniyor açıkçası. Daha kolay olacağını söylüyorlar. Ayrıca tabii bir takım kongrede tartışmalar vesaire, kat sayıda F-35'lerde var ama Amerikan başkanının bunları açabilecek manevra kabiliyetine sahip olduğunu söyleyenler de var. Onların hepsini de göreceğiz. Zirve bitti. Zirve sırasında ben dün aktarmıştım. Zirveden sonra, daha doğrusu Avrupa Birliği Kanada ile liderliğiyle bir kapalı bir akşam yemeği yenmişti. Antonio Costa ve Ursula von der Leyen, hepsi kopyalı yapıştır aynı metinleri sosyal medya hesaplarına
koymuş genel geçer cümlelerle Kıbrıs'ta BM'nin yeni barış girişiminin işte umutlarından filan söz eden tuhaf mesajlar yayınlamışlardı. Hemen arkasından bu kadar Türkiye övgüsü, wow, stratejik ortağımız bizim Türkiye, ne yaparız, Türkiye Avrupa'yı savunacak falan bin tane laf. Avrupa Parlamentosu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşandığı iddia edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkilerini... Nereden çıkmış şimdi 1974'ten bugüne bir anda Kıbrıs'la ilgili ne kadar çifte standart olduğu malumken, hatırlayın 2004 referandumu tek taraflı olarak hukuk dışı bir biçimde bölünmüş adanın bir parçasını AB'ye üye yaptılar. Reddeden Rumlar olmasına rağmen, Türkler kabul etmesine rağmen, sonra Türklere karşı tecridi kaldıracaklarını vaat ettiler, hiçbir adım atmadılar. Yani açıkçası bu dosyanın kendisine bakmak, Avrupa Birliği ile hiçbir şekilde anlaşma yapmanın mümkün olmadığını apaçık ortaya seriyor. Ama şimdi nereden çıktı bir anda 1974 ile ilgili böyle bir karar? 575 evet, 33 hayır, 43 çekimsel oyla kabul edilmiş cinsel şiddet dahil kadınlara ve kız çocuklarına yönelik suçların sonuçları. Şimdi maalesef şunu söyleyeceğim. Kıbrıs çatışmasında pek çok şey yaşanmış olabilir. İki taraftan da o çatışmaya sürükleyen sömürge güçleri, darbe yaptıranlar, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik hesaplar, hesap sorulacak çok fazla şey var. Birdenbire bunca yıl sonra Avrupa Parlamentosu neden üstüne böyle bir şey ediniyor? Geçmişteki bu tarz şeyleri tabii ki tartışmak gerekebilir ama bu açıkça siyasi hedefli olduğunu düşünüyorum ben. İlginç bir biçimde Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarihsel süreci anımsatan bir açıklama yapmış. 1974 askeri müdahalesi, barış harekatının neden gerçekleştirildiği, adada Rum işbirlikçiler, enosis, darbe. Aslında ilginç tabii, Ukrayna dosyasında düşünürsek sürekli darbelerle toplum birbirine katılarak, yani temel izlekler. Ben hep söylüyorum, Kıbrıs dosyası, Türkiye'de Ukrayna konusunda tabii ki farklı görüşler var ama size yakın, sizinle aynı insanların yaşadığı coğrafyaları bölüp parçalayıp insanları birbirlerine boğazlatmak, bunu yaparken de darbelerle iktidarın el değiştirip silahların konuşmasını sağlayanlar. Ne kadar çok benzerlikler var. Arada zaman farkı var ama açıkçası bu da aynı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da 1960 garanti anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda 20 Temmuz'da adaya harekat düzenlendiğini belirten bir açıklama yapmış ve 63-74 yıllarında Rum tarafının sistematik saldırıları, katliamlar, ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekmiş. Dediğim gibi maalesef mesele tabii bu tarz çatışmaları önlemek, böyle bunları kaşımak değil ama Avrupa Parlamentosu'nun işi anladığım kadarıyla bunları sürekli bu şekilde tek taraflı bir biçimde kaşımaktan ibaret. Evet, şimdi onun dışında tabii NATO zirvesi, Trump'ın açıklamaları, bildiri ortada. Rusya'yı Marco Rubio ile birlikte uzun menzilli sistemlerle vurmak, işte bunun Rusya'yı masaya getireceğini iddia etmek, böyle bir perspektif ortaya koydular. Yani çok da dün aktarmıştım, Kremlin'in açıklaması vardı. Yani bu doğru bir saptama değil, yanlış bir bakış açısı diye. Ama tabii Avrupalılar olayı bu şekilde görüyorlar. Bugün Bild gazetesinde gördüm, Rusya sınırları boyunca birleşik gözetleme sistemi kurulacak. Times gazetesinde işte Palantir'in bu yapay zekalı sistemleri kuvvet ve sev konuşlandırmalarını takip edecek. Yani savaş dizaynı ile ilgili pek çok haber var. Almanya'nın dün aktarmıştım NATO zirvesinde anlaşma sağlandığı ve Amerika'dan Friedrich Merz hükümetinin Tomahawk satın alacağı. Bu arada federal mecliste savaşçı militarist yeşiller tarafından önerilen bir tasarı büyük çoğunlukla reddedilmiş. 20 maddelik bir tasarı, 2 madde burada envanterdeki Toros füzelerinin
azami hızla Kiev'e devredilmesi, füze savunma sistemi sıkıntısı var. Patriot Pakiki sistemlerinde verilmesini talep eden 79 evet oyuna karşılık 510 hayır oyuyla reddedilmiş. Bayağı büyük bir yenilgi olmuş. Enteresan geldi bu not bana. Bir yandan belki gizlice verirler, hukuka uymuyorlar. En son Polonya'da biliyorsunuz skandal çıkmıştı. Amerika'ya haber verdiler mi? Almanya'nın baskısıyla verildiği söyleniyordu. Ellerindeki az bulunan Patriot sistemlerini gizlice parlamento onayından kaçırarak Kiev'e sevk ettikleri yolunda. Efendim İngiltere bu arada İngiltere'de artık Starmer'ın suyu ısındı gidiyor. Zaten istifa etmişti. Gider ayak İngilizlere ağır maliyetleri olacak savunma harcamaları açıklaması beklenirken Başbakanlık koltuğu da Andy Burnham'a ayrılacak. Sedat Aral'la konuşmuştuk bu konuyu, gelen gideni aratır tarzında. Tabii Ukrayna dosyasında hiçbir şey fark etmeyecek, İngiltere'nin kadim düşmanlığı üzerinden bakmak lazım. Andy Burnham da çok farklı değil dış politikada, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama tabii İngiltere'de Gazze meselesi ve İsrail çok büyük tepki çekti, artık bu şekilde yürütemiyorlar politikaları. O yüzden Guardian gazetesine partim çok da doğru tutum sergilememiş, işte biliyorum, çok üzgünüm, yanıtımız çok iyi olmadı, ateşkes çağrısında çok geç kaldık, İsrail hükümetine biraz daha baskı yapmalıydık. Zaten Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair artan kanıtlar da var. İşte ama tabii mahkemeler karar verir falan. Yani böyle hani topu nasıl yuvarlasam bilememiş. Aslında ben biraz İspanya'yla benzerlik kuruyorum. İspanya'da da Türkiye'de biliyorum çok gözde Gazze ile ilgili Trump'a çıkıştığı için savunma harcamaları konusunda Pedro Sanchez. Ama yani şunu da altını çizmek istiyorum. Yani doğrudur evet, ama mesela çıkıp da doğrudan kendisi açıklama yapmak yerine bu konularda daha çok işte İspanyol Başbakanlığı kaynaklarında biz çok para verdik Ukrayna'ya, savaşa bir sürü askere gittik, paralar verdik falan. Yani ilkesel bir şey yok yani Gazze'de öyle İsrail'e karşı öyle tavır alıyor ama hani sosyalistmiş tırnak içerisinde savaş karşıtıymış falan, öyle bir şey yok tabii ki. Bu NATO zirvesi vesilesiyle bütün açıklamaları İspanya Başbakanlığı kaynakları yaptı. Çok enteresandı tabii. Belki Trump'la zaten Trump İspanya'ya verdi veriştirdi. Doğrudan kapışmaktan kaçınmış olabilir. Belki onun için yapmıştır. Şimdi bir de Andy Burnham çıkıyor. Yani topu Gazze'de dünya halklarının çoğunluğu için bariz mesele üzerinden topu yumuşatıp aynı militarist, aynı savaşlara para vermeyi eksik etmeyen politikalarını devam ettiriyorlar. Ne kadar ilkesel, doğrusu benim kafamda soru işaretleri var yani. Naçizane söylemek isterim. Evet, bu arada dün aktarmıştım. Tabii yine Batı medyasında bunların hepsini gizliyorlar, saklıyorlar. Mecburen Avrupa Parlamentosu utangaç bir kınama yayınlayınca Zelenski'nin Nazileri, Nazi işbirlikçilerini devlet kademesinde onurlandıran, tekrardan cesetlerini durduk yere gömen, içerideki banderacılar beni kesecek diye mi korkuyor artık bilmiyorum. Ama aynı zamanda UPA'nın, yani elinde Polonyalıların kanı olan, Yahudilerin kanı olan katilleri kahramanlaştıran, ismini veren uygulamaları Polonya'da büyük öfke çekmiş durumda. En son dün aktarmıştım, Avrupa Parlamentosu bağlayıcı değil tabii ama ya niye değişiyorsunuz bu konuları, böyle bu adamları da onurlandırıyorsunuz filan gibi bir karar almıştı. Polonyalı AP üyesi Zajakowska, doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum, Hernik konuşma yapmıştı, UPA bayrağını parçalamıştı filan kamera önünde. Kadını Mirotvorets veri tabanına almışlar. Bu Ukrayna'nın ölüm listesi efendim. Ukrayna milliyetçilerini eleştirdiğiniz zaman sizi bu listeye alıveriyorlar. Polonyalı vekil de demiş ki işte hiç benim umurumda değil. Ama bu Polonya Devleti Dışişleri Bakanlığı bizi korumayacak mı diye bir açıklama yapmış. Polonya'ya yönelik açık bir düşmanlık eylemi banderizmin suç ideolojisini ve yaygın yolsuzluğu bayrağında taşıyan bir devletin AB'de asla yeri olmaması gerekiyor demiş. Tabii Volin soykırımı kurbanlarının anısını savunmaktan vazgeçmeyeceklerini de söylemiş. Ukraynalılarla
Bandera ideolojisi nedeniyle papaz olmuş durumda Polonyalılar. Batı medyası bunları böyle hiç haberleşmiyor, hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyor. Türkiye'de de biliyorsunuz medya kopyala yapıştır. Dolayısıyla kopyalayacak bir şey görmedikleri zaman yapıştırıp aktarmıyorlar da size. Evet, bugün başka haber Moldova'dan. Gagavuz Türkleri biliyorsunuz Türkiye'de de vaktiyle çok bilinen bir şey. Hapse tıktılar Yevgeni Gutsulu liderlerini, kadın liderlerini. Özel statüsü vardı ama Anayasa Mahkemesi özel bölgenin seçim düzenleme, içişleri, kolluk kuvvetlerine başkan atama vesaire bütün yetkilerini ellerinden almış. Zaten özel bölge başkanı da içeri tıkılmıştı, hatırlayacaksınız. Bu tabii neden böyle oluyor? Yani Gagavuzya 1900 Sovyetlerin çözülmesinin ürünlerinden birisi elbette. Türkçe konuşan Ortodoks inancında yaklaşık 150 bin Gagavuz var. 90'da o çözülme sırasında onlar da cumhuriyet ilan etmişlerdi ama tanımadı Kişinev, bölgeye milis gönderdi. Sorunu tabii Sovyetler Birliği çözmüştü o dönemde ve yasalaştırılmıştı. Şimdi o yasayı tersine çeviriyorlar. Batılıların tabii genellikle politikası işlerine gelen yerleri bu şekilde yerlerde etnik kimlikler üzerinden bir dizayn, işlerine gelmeyen yerlerde onun üstünü örtmek şeklinde vuku buluyor. Biliyorsunuz en son çok ilginç bir girişim Ermenistan'da diasporanın oy kullanmasını engellemeye çalışıyorlar. Çünkü Ermenistan'ın nüfusu yaklaşık 3 milyon. Rusya'da belki 3 milyondan fazla Ermeni yaşıyor. Aman Rusya'da oy kullanmasınlar diye. Hani herkese çünkü iki vatandaşlığı varsa oy kullanmak telkin ediliyor ya. Gürcistan, işte Romanya, Moldova buralarda o kıyametler koptu. Ve oylamaları kim belirliyor dersiniz? ABD'de yaşayan diaspora. Onlar oy kullanacak. Sonucu yerliler aleyhine değiştirecekler ama Ermenistan'da çünkü oy kullanacak nüfus Avrupa'da değil Rusya'da. Gerçekten böyle de Avrupa'nın tabii çifte standartları asla bitmiyor. Hiçbir ilkesellik barındırmıyorlar efendim. Evet, Rusya'dan gelişmeler de var, onları da aktarayım. Tabii bugün Dmitri Peskov'un dün yani yanlış tespit yapıyorsunuz, bizi böyle masaya oturtamazsınız tespitinden sonra tampon bölgenin genişlemeye devam ettiğini, diplomatik olarak müzakerelere açık olmaya da Rusya'nın devam ettiğini tekrarlamış. Zaporojye nükleer santraline yine saldırılar var. Bu konuda eylemleri kabul edilmez diye nitelendirip gerekli mercilere, Atom Enerjisi Ajansı'na bildirimde bulunduklarını söylemiş. Trump Putin'le telefonda görüşeceğini iddia etmişti. Tabii görüşmediler NATO zirvesinin sonunda. Ama tabii onu da sormuşlar. Peskov yani ihtiyaç duyulursa hızla yapılabilir diye aktarmış durumu. Dışişleri Bakanı Rusya'nın Sergey Lavrov, o da Afrika turunda Etiyopya, Nijer ardından Mozambik'e gitmiş. Orada değerlendirmeleri var. Batı'nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine artık hiç güvenmediklerini söylemiş. Gerçekten diyalog istediklerine dair yani artık rezervimiz, umutlarımız tamamen tükendi diyor. Yani ultimatum aşamasına geçtiler diyor. Bunu da kabul etmiyorlar elbette. Ukrayna drone savaşını Çin'den alınmış parçaları Avrupa'da monte edip sınırdan geçirip savurmak şeklinde zarar verecek şekilde de devam ediyor. Bu arada rafinerilere de çarpıyor, sivilleri de öldürüyor. Bu konuda dökümler de çıkartılmış. Gerçekten zarar gören siviller çok elbette. Yani çünkü rastgele çarpıyor. Askeri altyapını değil tabii. Enerji savaşı bağlamında Rusya'ya zarar veriyor. Dün aktarmıştım size. Zaharova'nın açıklamaları var. Batı'dan aldığı silahların, dronları kastediyor, etkinliğini kanıtlamak için sivil nüfusa ve altyapıya saldırıları arttırdıklarını söylüyor. 308 sivil bir haftada Rusya'da zarar görmüş. Tarifeli, ben bunların bir kısmının görüntülerini de gördüm. Tarifeli yolcu otobüsleri vurulmuş mesela dronlarla, bilinçli bir biçimde. Yani çünkü görüyorlar, artık kameralar var bu dronlarda, av yürütüyorlar diyor. Ama Zaharova'nın tespiti Ankara'da NATO zirvesinin Kiev'e silah sevkiyatı konusunda çok da beklentileri karşılamadığı yolunda. Bildiride 70 milyar dolar verileceği var elbette ama pek çok ülkede yani Yunanistan'ı, Slovakya'sı, Çekya'sı, Macaristan'ı yani
Hollanda'sı, yani bizim artık verecek bir şeyimiz kalmadı diye de açıklama yapmışlardı. Büyükler İngiltere, Fransa, Almanya tabii savaşçı, asıl militarizme Ukrayna üzerinden savaşı sürdürmekte kararlı olan 3 ülke, hatta İtalya bile tam değil, 3 ülke bunlar efendim. Evet, bir tabii bugün yine açıklamalar var. Askeri hava üssüne yönelik terör saldırısı Rostov bölgesinde açıklama var. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak gazetecilere konuşmuş. En son akaryakıt açığı. Rusya'da üretim sıkıntısı yok ama tabii rafineriler hedef alındığı için bakım yapılması gerekiyor. Bunun için de aslında üretim kapasitesi yeterliyken sıkıntı çekiyoruz. Fakat bunlar çözülecek diyor. İç piyasayı güvence altına almak amacıyla benzin ve dizel yakıt ihracatının geçici olarak yasaklandığını söylemiş. Tabii aynı zamanda yaz sezonu sadece rafineri meselesi değil, tarım sektörü, hasat toplama meselesi var. Ve Rusya'nın da uzmanlar arada başka ülkelerden ithalat yaptıklarını, yani bunun yeni bir uygulama olmadığını da hatırlatıyorlar. Fakat 40 bölgede akaryakıt satışında bir takım kısıtlamalar da uygulandığını Novak dile getirmiş. Sorunun en kısa sürede çözüleceği, gerekli adımların atılacağını söylemiş. Evet, Çin'den bu arada BM'de de oturum yapmışlar. Ukrayna krizinde barış ve müzakere çağrısı toplantı vesilesiyle yapılmış bu çağrı. Rusya'nın BM daimi temsilci vekili Anna Yevstigneyeva, doğru telaffuz ettim inşallah, o da açıklamalar yapmış. Batı'nın Kiev yönetimini kullanarak Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü ve özel askeri harekatında Donbas'taki teröre bir yanıt olduğunu, militarizasyon politikalarını kendi perspektifleriyle eleştiren açıklamalar yapmış. Efendim, son olarak vaktim de kalmadı ama AB'deki sohbet kontrolü yasası bayağı bir katakulliyle uzatılmış Avrupa Parlamentosu'nda, herkes şikayet ediyor. Anladığım kadarıyla çocuk iddiası, çocuklara işte karşı önlemler, çocukları tacize yönelik önlemler gerekçesiyle AB vatandaşlarının chatlerini istedikleri gibi okuyabilecekler. Öyle anlaşılıyor ama vaktim de kalmadı artık. Az sonra Özer Çetinkaya'yla burada olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci Özer Çetinkaya, gazeteci yazar. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle Temmuz başında yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştuk. Ben de rica etmiştim NATO zirvesi öncesi bir de sonrasını değerlendirelim diye. Bu haftayı kapatırken tabii 7-8 Temmuz'da olup bitenler, bildiri, biraz Türkiye'ye yansımaları, bunlara bakmak istedim. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrar kabul ettiğiniz için. Tabii fırtına dindi. Biraz tabii Trump'ın coşkusu, biraz trollemesi diyelim. Biraz Türkiye ile ilgili tabii bizi ilgilendiren açıklamaları var. 6 maddelik bir bildiri var ortada. Ve arkasından gelen tartışmalar. Hemen sorayım. Yani siz zirvenin genel anlamda tabii silahlanma, savunma sanayi ana tema o oldu gibi gözüküyor. Yani diğerleri biraz teferruat gibi kaldı gibi gözüküyor ama siz öncelikle bildiriyi ve ruhunu diyelim zirvenin nasıl değerlendirdiniz? Önce onu olarak başlayayım, sonra Türkiye kısımları ayrıca sormak istiyorum.
2: Aslında Ceyda Hanım, NATO zirvesini anlayabilmek için NATO'nun ne olduğunu doğru bir yere konumlandırmamız gerekiyor. NATO sadece bir savunma örgütü değildir. NATO üyesi ülkelerin siyasi ve ekonomik düzenlerinden, vatandaşlarının hangi filmleri izleyeceği, efendim hangi kitabı okuyacağı, medyanın ve popüler kültürün inşasına kadar çok geniş bir alanı kapsar. NATO'nun bütün kapsadığı bu alan aslında en aşağıdan en yukarıya kadar herkesin hayatını etkiler. Ankara zirvesine de aslında bu çerçeveden bakmak lazım. Fakat ben biraz daha dinleyicilerimizi geriye götürmek istiyorum. Yani buraya nasıl geldiğimizi anlarsak bu bildiride olanları, yazılanların da ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum.
1: Tabii, buyurun.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, aslında NATO'yu şöyle değerlendirmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleri, yani 1+31. Yani bütün bu NATO'nun organizasyonunun temelinde aslında bu yatar. Burada Amerika'nın Avrupa merkezli güvenlik anlayışından Asya Pasifik bölgesine stratejik kayışını öncelikle anlamamız gerekiyor. Bu süreç yaklaşık 15-20 yılda olgunlaşan bir süreç. Bunları nereden anlıyoruz? Mesela 2012 yılında yayınlanan Amerikan Ulusal Strateji Belgesi'nde Asya'ya dönüş ve Asya'yı dengelemek olarak ifade ediyorlardı. Sonra 2015'te Asya Pasifik'in dengelenmesi diye bir belge daha yayınladılar. Burada da şunu söylüyorlardı. Küresel ekonominin, tam ifadelerini okuyorum. Küresel ekonominin merkezi artık Asya Pasifik'tir. Geleceğin jeopolitik merkezi Asya Pasifik'tir. Amerikan çıkarları buradadır. Sonra 2017'de Trump'ın ulusal güvenlik belgesinde Rusya ve Çin'in Amerika'ya meydan okudukları, bu nedenle de Çin'in Amerika'nın Asya Pasifik'teki liderliğine göz koyduğunu ifade ettiler. Sonra 2018'de benzer bir şey oldu. 2022'de yine Ulusal Strateji Belgesi'nde benzer bir durumu açıkça ifade etti, daha açık ifade ettiler. Burada tabii önemli olan nokta şuydu. 2022'de ne oldu? 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı. İşte bütün bu belgeler Asya Pasifik'in dışında ortaya çıkacak sorunları Amerika Birleşik Devletleri NATO üzerinden müttefiklerimiz halletsin. Bizden daha fazla da destek beklemeyin noktasına getirmişti. Bunun da aslında temelde bir tane nedeni var. Küresel hegemonya, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bugüne geçen tek kutuplu dünya diyebileceğimiz küresel Amerikan hegemonyasında şöyle bir durum ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada üretilen her iki malın birini Amerika Birleşik Devletleri tek başına üretiyordu. Daha sonra bu giderek gerilemeye başladı ve bugün bu oran %15'e düştü. Çin'in buradaki payı 2025 ortalaması %32. Bu aradaki fark Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik'e kaymasına ve Avrupa Atlantik güvenliğinden bir ölçüde çekilmesine neden oldu. Daha doğrusu Trump bunu çok açık ifade edince Ankara zirvesindeki birinci maddeye geliyoruz. Daha doğrusu NATO anlaşmasının beşinci maddesinde birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır maddesi. Bunu Avrupalılar istediği için, yani Ruslar bize saldırırsa Amerikalılar bize yardım edecek mi tartışması üzerine başlamıştı. Amerikan Başkanı Trump da zamanında şöyle söylemişti. Bütün yükü biz çekiyoruz. Siz de bu taşın altına elinizi koymuyorsunuz. Bu nedenle bizim gücümüz artık bunu kaldırmaya yetmeyecek. Böyle bir durumda kendi başınızın çaresine bakın dedi. Evet. Bunun üzerine Avrupa'da ciddi bir dalgalanma oluşmuştu. Daha sonra bu Ankara bildirisindeki birinci maddenin bu olması da açıkçası bu Avrupalıların Rusya saldırısı karşısında Amerikan desteği beklentisini karşılamak üzere oluşturuldu. Yani buradan ilerleyebiliriz. Tabii ki burada çok farklı şeyler de vardı, maddeler de vardı. Onlara da dilerseniz sizin sorularınızla ilerleyelim.
1: Evet. Ya tabii 5. madde sonuçta hani otomatik olarak bir savunmayı doğurmadığı için hala şüpheleri galiba var Avrupalıların. Trump'ın yani çok uzak bize orası, okyanus ötesi falan gibi uçakta yine konuştuğunu gördüm. Ben ne kadar bildiriye koymaları bir şey değiştirecek doğrusu orasını bilemiyorum. Ama tabii bildiri de açık bir silahlanma Avrupa için görülüyor. Yani Ukrayna çatışmasını dindirmeye de pek niyetleri yok. Yani barış için hiçbir çaba sergilenemiyor. Yani bir temsilci bile atayamadılar aralarında. Yani arkalarında Amerika olmadan bir çatışmaya girmeleri kendi uzmanları tarafından da imkansız görülüyor. Şimdi burada tabii Türkiye faktörü ortaya çıkıyor. Yani Savunma Sanayi Forumu Ankara'da çok dikkat çekti. Hatta Almanlar çok yoğunmuş benim akredite meslektaşlarımdan aldığım bilgiler. Bir takım böyle bir ortaklaşma kimi analistler de hani üretim yapamıyor çünkü. Hani yoksa Avrupa bu gidişle zaten bir turistik merkeze dönüşecek. Yani üretimsizleşmekten hani sanayisizleşmek vesaire. Hani kimileri gerçi bu iyi de bir şey olabilir diyorlar ama bilmiyorum tabii işin o kısmını. Hani gidip gezip görebileceğiniz güzel antik yerler var vesaire. Neyse yani işin şakası bu ama biraz böyle hani savunma şirketleri NATO çerçevesinde bu silahlanmada pay alma. Kapitalist mantıkla normal işler mi bunlar? Yani çünkü biraz kar amaçlı yapıyorlar bunu. Hani bir herkes Keynesyen silahlanma falan diyor ama ben onun pek işaretini görmedim. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz yani bu forum bağlamında?
2: Aslında Amerikalılar burada forum ve silahlanma üzerinden gidecek olursak 70 milyar dolarlık Ukrayna'ya bir silah yardımı yapılması konusunda 2026 için ve 2027'de de en az bu kadar yardım yapılacağı üzerine bir mutabakata varmış görünüyor. Bunu da bildiride ifade ediyorlar açıkçası. Bu silahlanmayı Avrupa'nın yani 1945'ten bu yana aslında Avrupa savunması tamamen Amerikalılara daha doğrusu daha sonra da daha organize bir şekilde NATO'ya bırakılmıştı. Bu süre zarfında Avrupa'nın militarizasyonu bugünden itibaren o kadar kolay olacak, o kadar kolay yapılacak bir şey değil. Mesela İngiltere'nin Amiral Cem Gürdeniz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Onun özellikle birkaç araştırmasından gördüğümüz kadarıyla İngilizlerin çok övündükleri imparatorluk donanmalarının çok da iyi durumda olmadığını ifade ediyor. Bir uzman olarak onun görüşünü, görüşüne saygı duymak durumundayız. Almanya açısından da durum çok farklı değil. Bir önceki programımızda da konuşmuştuk. Almanlar yeni bir gönüllü askerlik ortaya çıkarmaya çalıştılar. Bununla ilgili bir çalışma yürüttüler. Fakat bu çalışma sonuç vermeyince askerlik yasasında bir değişikliğe gitmeyi şimdi düşünüyorlar. Bu konuda bazı çalışmalar yapıyorlar. Almanların sanayisini yani otomotivde, kimyada vesairede o meşhur German machine'i alıp bir war machine'e çevirebilecekler mi? Yani bir savaş makinesi haline tekrar Nazi döneminde olduğu gibi dönüştürebilecekler mi? Bu o kadar kolay değil. Yani Keynesyen mantıkla da kolay değil. Yani o kapitalizmin kar hırsıyla da açıklanabilecek bir durum değil. Avrupa'nın militarizasyonu çok kolay olmayacak. Burada Türkiye tabii kendi açısından çeşitli avantajlara sahip. Bu uzun süredir terörle mücadele, bölgesel çatışmalar, sınır ötesi operasyonlarla hem ordusu daha diri bir yönüyle. Bir yönüyle son 10-15 yıldır savunma sanayinde zorunluluklar nedeniyle kendini geliştirmek durumunda kaldığı için yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı ve hani Avrupa'daki çoğu ülkeden birkaç adım önde gibi görünüyor Türkiye. Bu açıdan Türkiye'ye sen bu organizasyonun, silahlanma organizasyonunun içerisinde yer al. Silah sat, biz sana parça temin edelim. Çünkü bazı parçaların Almanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden, hatta bir ara Norveç'ten ve Fransa'dan da benzer parçaların alınmasıyla ilgili görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bunu sağlayacakları yönünde yine bildiride de bir bölüm var. Fakat tek başına Türkiye hem Avrupa'nın en fazla ordu mensubuna, askerine sahip ordusu olarak, aynı zamanda savunma sanayisinin işte birkaç adım önde olması dolayısıyla üretim kapasitesi anlamında, daha Kaan dediğimiz uçağın ne zaman envantere alınacağı çok belli değil. Hatta onunla ilgili Trump'ın yaptığı açıklama, yani motorunu Amerikalıların ne zaman teslim edecekleri, bu konuyla ilgili katsayı yaptırımlarından ne zaman Türkiye'nin çıkarılacağı, Kongre'nin ne karar vereceği, yani bunların hepsi havada şeyler. Evet, evet. Yani bu savunma sanayindeki fabrikaları, parçaları bir araya getirmek o kadar da kolay olmayacak gibi görünüyor.
1: Evet, bir de Cumhurbaşkanı çok şikayet etti hemen her açıklamasında Türkiye'nin dışlandığı meselesi vardı, yani bir takım kısıtlamalar getiriyorlar. Çünkü bir takım programlar yaratılıyor. Bu arada o programlar neye yarıyor ben onu da bilmiyorum açıkçası, ben yakından da takip etmeye çalışıyorum. Mesela Scholz döneminde, hani Friedrich Merz değil, 2 sene 3 sene oldu herhalde, 200 milyarlık euroluk bir savunma programı açıklamıştı. O ne oldu kimse sormuyor mesela. Hani şimdi daha fazla paralar açıklıyor. Yani bizde olur ya, bir şeyler açıklarlar sonra uçar gider, o paralar nereye gitti bilinmez vesaire. Ben anlamış değilim, belki de düzgün takip edememiş olabilirim elbette, ama soru soranlar var. Şimdi yani Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirme izlenimi benden hani çıktı, ama siz de onu gayet güzel açıkladınız. Öyle şak dediğiniz zaman olacak bir şey değil. Bir de Amerikalılar bunda bu silahların kendilerinden alınmasını istiyorlar sanki. Yani Trump öyle, yani şimdi ben yayının başında birazcık aktardım çünkü kimse videoları da çok izlememiş ya da editoryal düzeltme yapmışlar. Trump diyor ki Zelenski'ye, kuşlar bana dedi ki neden bahsediyorduk, size lisans vereceğiz. Yani dalga geçiyor bak, yani baktığınızda. Bayağı bir dalga geçiyor yani. Dinlerseniz videoyu dediğimi anlayacaksınız. Yani ben şaka yaptığını, duruyor sonra neden bahsediyordum ben diyor. Cool değil mi, vereceğiz falan. Çok komplike ama siz becerirsiniz. Böyle şeyler söylüyor adam. Neyse, şimdi işin o tarafını geçelim. Bize tabii Karadeniz'de ve İran'da var bu bildiride. Şimdi Orta Doğu da çok yeniden sıkışmış vaziyette. Trump özellikle El Şara'yla da görüştü. Yani Suriye'yi illaki bir Lübnan'da Hizbullah'ın üzerine salma gibi bir takım ısrarı var. Tekrar tekrar çünkü söylüyor, hani görmezden de gelemiyoruz. Bir takım roller. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu savunma sanayi, F-35, Katsa, hani hızlandırılabilir. Karşılığında ne istenir yani Türkiye'den? İşin Orta Doğu'yu da, sadece Ukrayna, Karadeniz, AB değil, hani İran ve Orta Doğu'yu da kapsayacak. Ya da bir takım talepler olur mu? Bunların karşılıkları mı var? Ne düşünürsünüz?
2: Şimdi NATO'nun Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirgesindeki maddeleri aslında burada tek tek baktığımızda bizden ne istenebileceğini üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Yani onun için ben konuşmanın başlangıcında geçmişi anlattım ki, yakın geçmişi, gelecekte neyle karşılaşabileceğimizi bilelim diye. Şimdi bir maddede şöyle bir ifade var. Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide karşı koymak. Şimdi Karadeniz'de iki tane aslında başat güç var. Bir tanesi Türkiye, diğeri Rusya. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi, veto hakkına sahip, artı nükleer bir güç. Şu anda da fiili olarak Karadeniz'in batı tarafındaki Ukrayna ile de 4 yıldır savaş halinde. Şimdi Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide karşı koymak dediğinizde otomatik olarak bir boğazlar devreye girer, Montrö rejimi. Peki NATO Rusya'nın oluşturduğu bu tehdide karşı koyarken Türk boğazlarında NATO'ya farklı imtiyazlar ya da Montreux rejiminin dışında bazı ayrıcalıklar tanınacak mı? Bu Türkiye'yi çok zorlayacak bir durum. Türkiye'nin Rusya'dan çok fazla enerji ithalatı var. Aynı zamanda milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor Rusya'dan. Rusya ile Türkiye arasında ciddi bir ekonomik hacim var, ticaret hacmi var. Aynı zamanda da biz S-400 aldık Rusya'dan. Savunma evet. sanayi alanında da. Ve daha önemli bir nokta Akkuyu nükleer santrali, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Rusya tarafından inşa edildi. Ve şimdi biz burada Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide nasıl karşı koyacağız?
1: Evet.
2: Buradaki dengeyi nasıl sağlayacağız? Açıkçası bir önceki programda da söylediğim gibi Türkiye uzun vade, hatta orta vadede denge politikasını sürdürebilecek durumda değil. Yani hele Ankara zirvesinden sonra diplomatik alanı daha da sıkışmış bir Ankara görüyoruz bu anlamda. Rusya meselesinden Ukrayna meselesinden geçtik, İran var. NATO'da çok uzun süredir görmediğimiz bir şekilde İran'ın nükleer silahı hiçbir zaman tam ifadesi böyle hiçbir zaman sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı'nın geçişleri serbest bırakması, geçişleri engellememesi yönünde bir durum var. İran'da bizim, Rusya bizim kuzey komşumuzdu. İran bizim güney komşumuz. Doğudaki komşumuz. Peki İran şu anda fiili olarak bombalanıyor. İran bunun karşılığında Ürdün'ü bombalıyor, Kuveyt'i bombalıyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bombalıyor, buradaki Amerikan üslerini bombalıyor. Hürmüz Boğazı'nda gemilerle İran güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Yarın bir NATO görevi olduğunda Türkiye ne yapacak? Bu arada İran'dan Türkiye ciddi oranda hidrokarbon kaynakları da alıyor. Yani petrol alıyor İran'dan, doğalgaz alıyor, doğalgazımız var. Biz bu kadar uzun yıllardır, o hatta ortak bazı alanlarda ortak geçmişe sahip olduğumuz bir ülkeyle NATO arasında çıkacak bir krizde, yani yarın NATO Hürmüz Boğazı'nda bir misyon oluşturduğunda Türkiye ne yapacak?
1: Ne yapacak? Evet.
2: Bir ileri adımını söyleyeyim. NATO misyonu kapsamında Hürmüz Boğazı'nda bir Türk gemisi görev alacak mı? Bir Türk gemisi orada görev alırken İran tarafından bir saldırıya uğrarsa bunun karşılığını Türkiye nasıl verecek? Yani bunlar Türkiye'yi diplomatik anlamda önümüzdeki dönemde çok sıkıştıracak, alanını çok daraltan maddeler. Bir başka aslında çok fazla girmediğimiz bir nokta var. Belki de çok bütün bu büyük resim dediğimiz şeyin içerisinden

0: tanesi bu. Bu bulutun içerisinde yer aldıklarında bizim şirketlerimizin bilgileri paylaşılacak mı? Bu da kritik noktalardan bir tanesi bence.
1: Evet.
0: Bir de bu güçlü yapay zeka modellerini benimsemek. Tam ifadesi böyle bildirideki. Mesela bu güçlü yapay zeka modeli Amerikalıların kullandıkları, İran'da da kullandıkları, İsraillerin kullandığı bu Thiel'in Palantir'i
1: Palantir,
0: olur.
1: evet. Palantir.
0: Biz ordumuzun seçeneklerini Palantir'in yapay zekasına mı indirgeyeceğiz ve onlar mı, o mu belirleyecek? Yani nereye vuracağımızı, örneğin terörle mücadelede ya da İran'la ilgili bir sorunda ya da Karadeniz'de bir Rus uçağını gördük tıpkı 2015'teki Suriye'deki gibi. Nereye ve kime vuracağız? Buna kim karar verecek? Palantir mi karar verecek?
1: Hemen buradan şu soruyu sorayım. Tabii Netanyahu yönetimi çok kaygılı gözüküyor. Trump'la Netanyahu telefonda konuşmuş. NATO zirvesi boyunca İsrail'den sürekli olarak Türkiye'ye F-35 vermeyin. İşte hava üstünlüğümüz bizim söz konusu. Şudur da budur da epey bir İsrail medyasında kaynatılıyor. Hatta işte kongreyi organize etmek falan. Mitsotakis biraz Yunanistan'da bu denkleme. Yani Ankara'da çünkü açıklamayı yaptı Yunan Başbakanı. Türkiye bizi tehdit ediyor dedi Ankara'da. Yani NATO müttefiki bu arada gerçekten enteresan. Şimdi Palantir deyince tabii İsrail'le ilişkileri çıkıyor ortaya ve yani burada tabii Amerikalılar için biraz zorluk mu çıkıyor? İki müttefiki ne yapacağım ben ya bunlar? Yarın öbür gün bir de Mark Rutte'ye sordular 5. madde o kadar yazdınız ısrarla ya Netanyahu problem yaratırsa Türkiye'yi savunacak mısınız diye spekülasyon yapmak istemiyorum dedi açıkça. Yanıt vermedi yani açı. Şimdi bu işin İsrail ayağı bir gerçekten sahte bir şey mi yoksa hakikaten bir olasılık olarak bir sıkıntı yaratır mı Türkiye'nin İsrail'le bu kapışması yani Amerika-Türkiye ilişkileri bütün bunların verilmesi ekstradan ne düşünürsünüz? İsrail'in tavrını nasıl burada okumak lazım ya da?
0: Bildiğimiz kadarıyla Netanyahu NATO zirvesinin hemen arkasından Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştirdi ya
1: Gidecek.
0: da gerçekleştirecek.
1: Gidecek. Hı.
0: Bu ziyaret sırasında bütün bunlar mutlaka konuşulacaktır. Ben Katsa yaptırımlarının o kadar kolay ve hızlı bir şekilde İsrail lobisine rağmen kongreden o kadar kolaylıkla geçeceğini düşünemiyorum. Ama Trump bunu doğrudan kendisi kendi üzerinden yapacak bir siyasi riski alır mı? Çok zannetmiyorum. Ama bu baskıları Trump bir şekilde, daha doğrusu Amerikan yönetimi yıllardır yaşadığı bu, yani Yunanistan'da Türkiye dengesini kurduğu gibi İsrail ile Türkiye dengesini de bir şekilde kurmayı başarır. Amerikalılar bunu bir şekilde halledeceklerdir kendi aralarında siyasi anlamda. Ama bunun sonuçları Türkiye açısından belli oranda kabul edilemez noktalara ulaşabilir. Daha önceki, yani bir önceki programımızda konuştuğumuz Akdeniz'de Kıbrıs açıklarındaki petrol sahaları, o petrol sahalarıyla ilgili oranın güvenlik ekseninin İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından belirlenmesi, Türkiye'nin açıkçası yakın zamanda bilmiyoruz, gizli de bir arama yapmadığımıza göre Türkiye petrollerinin Doğu Akdeniz'de herhangi bir sahada arama yaptığını ya da bu konuda bir çalışma yürüttüğünü, gemilerimizin açıldığını bilmiyoruz. Belki de yapılıyordu. Ama netice itibariyle bu alanlarda Türkiye kabul edemeyeceği bir denklemle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Yani Karadeniz'de askeri rekabeti arttıracaktır bu NATO zirvesi kararları. Rusya ile denge politikası bence çok zorlaşacaktır. Artık sürdürülebilir olmanın ötesine geçebilir. Soğuk Savaş dönemindeki gerilimli rotaya yeniden oturabilir. NATO'nun savunma harcamaları ve beklentileri, Amerikalıların özellikle Türk bütçesi üzerinde kaldırılamayacak bir baskı oluşturabilir. Ve Orta Doğu'da İran kaynaklı gerilimler Türkiye'yi doğrudan etkileyebilir. Yani İran dediğimiz anda aynı anda Suriye'yi, aynı anda Lübnan'ı düşünmek durumundayız, aynı anda Irak'ı düşünmek durumundayız. Bu bizim tamamen güney hattımızı oluşturuyor bu ülkeler. Yani bizim Irak'la, Suriye'yle sınırımız var. Lübnan'la da, yani Lübnan'da aslında bizim çevre ülkelerimizden bir tanesi, Doğu Akdeniz'de de komşuyuz aslında denizde. Bu anlamda da ciddi sıkıntılar doğurabilir. NATO zirvesinin temel sonuçları Türkiye açısından yakın dönemde bunlar olabilir.
1: Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun. Bakalım neler yaşayacağız tabii. Ama

0: Çalıştırmaya çalıştık. Çok, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, Ankara'dan meslektaşımız gazeteci yazar Özer Çetinkaya ile NATO zirvesinin Türkiye bakımından sonuçlarını değerlendirdik. Efendim, bir ay kadar müsaadenizi rica edeceğim. Çok yorulduk bu sene. Ben de bir izne çıkacağım. O yüzden size diyemiyorum ki önümüzdeki pazartesi günü Eksen'de burada olacağım. Az müsaade ama Eksen geri dönecek. Dünyadan gelişmelerle biraz dinlendikten sonra yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu. Yeni Doğan Çetesi'nin davasında Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına girdi. Katarlı arabulucular İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gitti. Ayrıntılar bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu. Savunma sanayindeki gelişmeleri dikkat çeken Cumhurbaşkanı, %82 yerlilik oranı vurgusu yaptı.
4: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik.
3: Yeni Doğan Çetesi'nin davasında Adli Tıp Kurumu raporu dava dosyasına girdi. Raporda hayatlarını kaybeden bebeklerin zamanında tanı, tedavi uygulanması ve beslenmesinin yapılmış olması durumunda kurtulma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Rus Devlet Nükleer Enerji Şirketi Rosatom Başkanı Alexey Liachev, Ukrayna ordusunun Mart ayı ortasından bu yana Zaporojye Nükleer Güç Santrali ve Energodar'a yönelik saldırılarında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını açıkladı. Liachev, bu süreçte santralin 460'dan fazla İHA ve 15'den fazla topçu saldırısına maruz kaldığını belirtti. Saldırıların görmezden gelmesinin gerilimi daha da tırmandıracağını savunan Liachev, Energodar'a yönelik saldırıların sağduyu sınırlarını aştığını ifade etti. Rosatom Başkanı ayrıca santraldeki dizel yakıt stoklarının ihtiyaç duyulan seviyenin %50'sine kadar gerilediğini bildirdi. Çinli akademisyen Dr. Xian Yaxu, ABD'nin Buşer nükleer güç santrali yakınlarına düzenlediği saldırıyı Orta Doğu'daki gerilimi tırmandıracak kısa vadeli bir siyasi macera olarak değerlendirdi. Xian, saldırının Cenevre Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini ve İran'la İsrail arasında nükleer tesisleri hedef almama yönündeki zımni kırmızı çizginin aşılmış olabileceğini savundu. Çinli uzman, olası bir misillemenin nükleer sızıntı riskini artırabileceği uyarısında bulunurken, ABD'nin bu yaklaşımının İran halkını Washington'a karşı daha fazla kenetlediğini ifade etti. Katarlı arabulucular İranlı yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a gitti. Katarlı arabulucuların ABD ile İran arasındaki gerilimi düşürmek ve teknik müzakerelerin yeniden ilerleyebilmesi amacıyla İran'ın başkenti Tahran'a gittiği bildirildi. Haberlerde görüşmelerin ABD ile koordineli olarak yürütüldüğü bilgisine yer verildi. Çin'de selin vurduğu çiftlikteki 900'e yakın yılan kaçtı, acil durum ilan edildi. Aralarında ölümcül kobralarında bulunduğu yüzlerce yılanın yayıldığı Dengvei köyünde acil durum ilan edildi. Yılan istilasına uğrayan Dengvei köyünde büyük panik yaşanırken sel sularıyla kaplı sokaklarda yüzlerce yılanın yüzdüğü ve evlerin pencerelerine tırmanmaya çalıştığı görüldü.
1: Ekonomi.
3: İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı 29 Haziran 5 Temmuz'da günlük ortalama 1603 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. İstanbul Havalimanı günlük 1398 uçuşla Amsterdam, 1389 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 1323 uçuşla Londra Heathrow ve 1318 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Aselsan'la Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında hava savunma sistemlerinin seri üretimine yönelik 1 milyar 470 milyon 500 bin euro tutarında yeni sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma mimarisini güçlendirecek çelik kubbe sisteminin üretim kapasitesi artırılacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.331 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 73 kuruş, euro 53 lira 78 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.208, çeyrek altın 10.153, tam altın 40.382, atı altını ise 41.424 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: İstanbul genelinde şu anda %67'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %67, Anadolu yakasında %63'lük bir yoğunluk mevcut. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu tamamen kilit durumda. Bu noktalar haritaya göre kırmızı ile işaretlenmiş. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde Hastal, Seyrantepe ve Maslak'ta yine araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. D100 İncirli'den Şirinevler yönüne doğru sol şeritte bir trafik kazası var. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoç'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
5: Mustafa Hoç'la yol arkadaşı başlıyor.

0: is over. Everybody knows the good guys. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Tayyip Erdoğan'ın hediye silahları çok konuşuluyor. Birazdan kimler silahları aldı, almadı konuşacağız. Ama nasıl bir ikiyüzlülük var onu baştan konuşalım istedim. Birçok ülke siyasetçisi reddetti. Aman silah mı, benim işim olmaz diye. Ne kadar hümanistçe değil mi? Sanki NATO'da ülkeleri yok etmek için silah anlaşmaları yapılmamış gibi. NATO sonuç bildirgesinin ilk maddesi silah anlaşması değilmiş gibi. Ukrayna'ya sağlanan 70 milyar euro sanki gıda yardımı. Batı çok hümanist. Tabii NATO kafa, NATO mer hiç değişmiyor. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Ama bunu duyması gereken Milli Eğitim Bakanı müfredattan Atatürk'ü çıkarıyor, müfredatla oynuyor ama çocukların aç olmasıyla ilgilenmiyor. Türkiye tarihinin belki de gelmiş geçmiş, milli eğitime gelmiş geçmiş en tartışılan ismi Milli Eğitim Bakanı. Diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: İBB davasının son duruşmasında savunma yapamadan salondan çıkarılan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden sesim yasak, görüntüm yasak, fotoğrafım yasak, ilk hesabım yasak, mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak, dedi. Yeni Doğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı. Duruşma öncesinde dosyaya giren raporlarda 3 bebeğin uygun tanı ve tedavi uygulanması halinde yaşama ihtimallerinin yüksek olduğu belirtildi. Yüz binlerce öğrencinin nitelikli liselere girebilmek için yarıştığı LGS sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Geçen yılki sınavda 719 kişi tam puan almıştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin görevine devam edecek. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının 3-4 derece artması beklenirken Temmuz'un ikinci yarısında Türkiye'nin aşırı sıcak hava dalgasının etkisine girebileceği öngörülüyor. İstanbul'da pazar günü 32-33, İzmir'de 38, Diyarbakır'da ise 41 derece sıcaklık bekleniyor.
0: Bugün dertleşme günümüz, telefon numaramız 0505 171 66 56. Ve şimdi organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Dorangatita. 2015-2025 yılları arasında sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı %32,2 artarak 3 milyondan 4 milyona yükseldi. Ekonomist Aziz Çelik diyor ki aynı dönemde yoksullar için ayrılan kaynakların gayri safi yurt içi hasılaya oranı %1,33'ten %0,94'e düştü. 4 milyon yoksul hane için ayrılan kamu kaynağı gayri safi yurt içi hasılanın %1'i bile değil. 10 yılda yoksul sayısını hızla artırdılar ancak daha da fazla yoksula daha az kaynak ayrıldı. Bu verilerin tamamı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri. İlk 6 ayda 18 şehir hastanesine Sağlık Bakanlığı bütçesinden yapılan ödeme 70 milyar lirayı aştı. Geçen yıl aynı dönemde 52 milyar lira ödenmişti. 18 şehir hastanesine yapılan ödeme sadece 6 ayda 70 milyar lira. Miko,

Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olan Aşure Günü programı, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi diye. Profesör Doktor Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim görevlisi dedi ki, sadece 43 yıllık bir Boğaziçi'li olarak ben mi yetişemedim diye benden büyük hocalarımıza da sordum. Ama tarihi hafızasında böyle bir şey bulunan kimseye rastlamadım. Yani Cem Say Hoca diyor ki 43 yıllık benim kendi tanıklığımda böyle bir şey olmadı. Ondan öncekilere de sordum, kimse hatırlamıyor. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde tarihi hafıza diye Aşure Günü programı başlandı. Belli ki bu başka programlar için ön alma aktivitesi, sonra başkaları da devam edecek. Devam edelim.

0: kıyılar halkındır. Anayasada böyle söylüyor. Yasalarda böyle söylüyor. Ama gerçek hiç öyle değil. Bodrum Gümüşlük'teki bir biç işletmesine giden Bodrumlular orada protesto yaptı. Dinliyoruz.
1: Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43. maddesi ve 3621 sayılı kıyı kanunu açıkça belirtmektedir ki kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Herkesin eşit ve serbestçe yararlanmasına açıktır. Kıyılar halkındır. Buna rağmen kıyılarımızın doğal yapısının bozulmasına göz yumulmakta ve halkın bu kıyıları serbestçe kullanım hakkı çok çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Halk plajları, sahiller, masalarla şezlong ve şemsiyelerle doldurularak bizlerin olmaktan çıkarılmaktadır. Oysa kıyılar yalnızca coğrafi alanlar değil, ortak yaşam kültürümüzün alanları ve çocuklarımızın mirasıdır.
0: Kıyılar halkındır ama kıyılar parayı kazananın, parayı verenin oldu Türkiye'de. Devam edelim Miko.

0: Yolculuğumuzun başında da anlattım. Bu NATO zirvesi için Ankara'ya gelen ülkelerin liderlerine silah hediye edilmesi. Hepsi o silahlarla ilgili açıklamalar yaptı. Ben alamam, yok silah şöyledir, böyledir diye. NATO bir sonuç bildirgesi bile silah üzerine, silah tedariki üzerine, Ukrayna'yı silahlandırmak ve insanlar daha çok ölsün diye destekleyen bildiride imzası olanlar. Liderler hediye tabancayı ne yaptı? NATO Genel Sekreteri Rutte hediyeyi kabul etmedi. Slovakya dönüş uçağında gazetecilere gösterdi. İngiltere Türkiye'de bıraktı. Belçika havalimanı polisine teslim edildi. Polonya gümrükte bekletmeye gümrüğe verdi. Hollanda büyükelçilikte silah ama kullanılmaz hale de getirecek. İsveç büyükelçilikte ithalat işlemleri bekleniyor. Almanya resmi hediye koleksiyonuna aldı ama yine silah etkisiz hale getirilecek. Hollanda askeri müzeye bağışlayacak. Belçika'da yine etkisiz hale getirecek. Kanada polise teslim edildi. Sonra da müzeye konulması bekleniyor. Buradaki mesele şurada, işte bütün ülkelerin büyük bir çoğunluğu aman bu silahı biz almayalım, silahla adımız yan yana geçmesin diye rol yapıyorlar. Ama bir taraftan da NATO ile aldıkları bütün kararlar kan, gözyaşı ve silah üzerine. Zaten hani NATO'da o iki günlük zirvede en insani, en vicdani tek bir ses çıktı. O da Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiş'tendi. O da dedi ki herkes savaştan bahsediyor, herkes yeniden silahlanmadan bahsediyor. Dün ve bugün barış kelimesini bir kez bile duymadım. Yani barış kelimesinin hiç konuşulmadığı yerde bireysel olarak hediye edilen bir silah üzerinden bunca tantana, gürültü, nasıl bir riyakarlık olduğunu da ortaya koyuyor. NATO zirvesi bitti ama etkisiz sürüyor. Hem de o NATO zirvesinden büyük büyük büyük büyük anlamlar çıkaran hikayeler çıkarıldığı bir yerde Trump'ın söylediklerinde aslında övgü değil de daha çok bir ulusu yaralayıcı tavır ve konuşmalar vardı. Ama bunlar övgüymüş gibi alındı. Trump övdü diye bakıldı. Oysa Trump öyle şeyler söyledi ki çok övülecek gibi, övgü gibi durmuyordu. Onlardan birisi Rahip Brunson'ın sürekli hatırlatmasıydı. Rahip Brunson'ı hatırlattığınızda aklınıza hep bu mektup gelir. O dünya diploması tarihine utanç olarak geçecek olan o mektup gelir. Ki kendisi de onu sergiliyor. Hala sergiliyor. Belki de kaldırmadı Trump kendine ait yerde. Şimdi Trump başka bir şey daha söyledi. Ya yanlış mı duydum, yanlış mı anladım diye. O konuşmayı bir daha kendi sesinden bir duyalım.
1: We have a very good relationship. I would think that we have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal, would consider it's a great plan.
0: Diyor ki Trump, Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir dostuz. Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok uyuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyorum. Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız. İtalya, Fransa, Almanya bizi yarı yolda bıraktı. Onlar yardımımıza gelmedi. Türkiye birçoğundan daha sadık bir müttefik oldu. Sadık olacağını düşündüğümüz birçok ülkeden daha sadık davrandı. Mesela ne? Ne oldu? Biz bilmiyoruz bunu. Yani sadık davrandı bir övgü cümlesi olabilir mi? Bunun neresi övgü? Ne yapmış olabilirim? İtalya, Fransa, Almanya'nın yapmadığı ne yaptı Türkiye? Biz niye bilmiyoruz bunu? Trump söylüyor kendi sesinden. Ama bu tarafta Trump övdü. Tamam övüyor da bu övgü mü? Yani birçok ülkeden Fransa, Almanya, İtalya ad da veriyor. Onlardan daha sadık bir müttefik. Sadık müttefik ne demektir ki? Neye sadık olundu? Ortada bir savaş var. İsrail'le birlikte Epstein koalisyonu. buradan övgü çıkarmak olacak iş değil. Devam edelim Miko.

0: Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist dün akşam belli oldu. Fransa Fas'ı geçerek ilk yarı finalist oldu. Bu Dünya Kupası hakem kararlarıyla, Amerika'nın ayrımcılığıyla, Trump'ın müdahalesiyle, kırmızı kart olayında olduğu gibi çok tartışıldı, konuşuldu. Ama bu tartışmaların odağında da hep Arjantin oldu. Arjantin'in en son Mısır maçındaki hakem hatalarıyla, bu kadar çok hakem hatasının olduğu bir yerde Arjantin'in kazanması ve daha ilk maçta Messi'nin yaptığı harekete kırmızı kart verilmemesi tartışmaları Arjantin'i odak noktası yaptı. Messi'yi odak noktası yaptı. Şimdi bütün bunlarla birlikte birçok insanda, benim kendi çevremde de hep Arjantinli olarak bildiğim, hep Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekleyenler Arjantin'i bıraktı. Ben de 74'ten beri Arjantin'i kendimi hep ifade ederdim. Bu turnuvada o artık tamamen kayboldu. Şimdi Netanyahu diyor ki bu FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyorum diyor. Resmen söyledi. Messi için mi dediler? Ondan önce o ülkeyi yöneten kişi var dedi. Onu söyledi. Çok net bir şekilde Arjantin'i desteklediğini söyledi İsrail lideri Netanyahu. Devam edelim Miko.
1: Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be?

Arjantin-Mısır maçının yankıları sürüyor. Mısır'ın elenmesiyle birlikte tartışmalarda odaklandığı FIFA mafya sözleri daha çok duyulur oldu. Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan maçlardan sonra Filistin'le dikkat çektiği, Filistin'de olan katliamı dile getirdiği, Filistin bayrağıyla poz verdi. Birçok kamuoyundaki isim aslında Mısır'dan bunun intikamı alındığını da söyledi. Maçlar sonucunda elenen takımların büyük bir çoğunluğu Türkiye hariç hepsi görevi bıraktı. Bir tek Türkiye kaldı ilk turda ve ikinci turda elenen takımlardan. Şimdi Mısır böyle bir tartışmalı maçtan sonra, elendikten sonra Mısır Federasyonu, Futbol Federasyonu şöyle bir karar aldı. Teknik direktör Hüsam Hasan için 2030'a kadar sözleşme yenileme kararı aldı. Bu Dünya Kupası'nda Filistin'in en azından vicdani sesi olan Mısır teknik direktörü 2030'a kadar yeni sözleşme imzaladı. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısıyla başlayan savaşta uzun bir mutabakat ateşkes sürecinden sonra yeniden gerilim tırmandı ve en sonunda yeniden silahlar konuşmaya başladı. Amerika İran'a saldırdı. İran, Amerikan üslerinin bulunduğu ülkelere saldırarak karşılık verdi. En son dün akşam yine İran'daki Ahvaz Buşehir, Bandar Abbas ve Çabahar vuruldu. Ve bu operasyonlarda kimin yaptığı da çok tartışıldı. Bu saldırıların Kuveyt ve Bahreyn'in kendisinin yaptığı da çok konuşuldu. Az önce bir son dakika gelişmesi, Amerika Başkanı Trump İran'ın müzakerelere devam etmek istediğini belirterek Tahran ile görüşmeler konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Aynı konuşma içerisinde birkaç saniye sonra Trump ABD ile İran arasında ateşkesin sona erdiğini de söyledi. Artık hangisine inanırsanız. O zamana kadar çok fazla sayıda Trump'ın bu şekilde açıklamaları oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte'de en çok tartışılan isimlerden birisi, Trump'a babacığım diyen bir isim ve NATO'nun, Amerika'nın kayıtsız şartsız yanında olduğunu da her fırsatta dile getiren bir isim. Ona şu soru soruldu. Dedi ki, mesela Suriye'de Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma yaşanırsa bu 5. maddeyi tetikler mi? 5. madde de şu: NATO'nun bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış bir saldırı varsayılacağı, bir kolektif savunma sözü. 5. madde budur. Eğer bir NATO üyesine saldırırsanız bütün NATO üyelerine saldırmış olursunuz. 5. madde bu kadar net. NATO Genel Sekreteri Rutte karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece bilge bir cumhurbaşkanıdır. O bu rolde yıllardır orada ve işlerin kontrolden çıkacağı bir duruma girmekten kaçınacaktır. Peki ya Netanyahu çatışmayı kaçınılmaz hale getirirse diye soru tekrar edildi. Olan olabilecekler üzerine spekülasyon yapmayalım. 7 Ekim 2023 unutmayalım. Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği korkunç saldırıyı diye onu söyledi. Yanıta bakar mısınız? Bak 5. madde o kadar çok net. Eğer bir NATO üyesine saldırırsanız bütün NATO'ya saldırmış sayılırsınız. NATO'nun genel sekreteri bu kadar açık net bir maddeye rağmen eğer Suriye'de sadece lokal anlamda Suriye'de Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma yaşanırsa 5. madde devreye girer miye yanıt veremiyor. Vermiyor. Hani Türkiye NATO üyesiydi? Hani dünyaya hükmediyordu? Hani 2 günlük zirvede her şey Türkiye nasıl istiyorsa öyle olmuştu? İşte bir genel sekreterin ağzından çıkan İsrail NATO üyesi değil. Yani burada herhangi bir şekilde böyle bir çatışma olduğunda NATO devreye girmeyeceğini resmen söylüyor. Topu taca atıyor. Net bir şekilde yanıt vermiyor. Oysa maddeye baksa madde bu kadar net bir şekilde madde 5. madde var demesi gerekirken bunu söylemiyor. Ve hani Tayyip Erdoğan'ın böyle bir duruma izin vermeyeceğini söylemekle yetiniyor sadece. Bu Tayyip Erdoğan meselesi mi? Tayyip Erdoğan'dan önce NATO yok muydu? Türkiye yok muydu NATO'da? En korkucu da bu olması lazım zirveden geriye kalanlar içerisinde. Trump'ı dedim, hani Trump bir şey söylüyor sonra bambaşka bir şey söylüyor ya da öyle bir yanıt veriliyor ki sonrasında suskun kalıyor. Aynı şey mesela dedi ki Amerika'yı geri getiriyorum dedi, sonrasını saat başından sonra söyleyeceğim.
1: Radyo Sputnik WhatsApp attığı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Trump'la kalmıştık. Demişti ki Amerika'yı geri getiriyorum. Obama anlaşması saçmaydı. Hemen peşine Obama yanıt verdi. İran'ın nükleer silahlarını durdurmak için bir anlaşmamız vardı. Trump parçaladı onu. İran hızlandı, savaşı başlattı, milyarlar harcadı, orduyu çökertti, insanlar öldü, enflasyon fırladı. Şimdi her şeyden daha önce de olduğundan daha kötü durumdayız. Vay be, bu ne geri dönüş? Buna sadece bir aptal sevinir diye yanıt verdi. Trump'tan yanıt yok. Trump böyle birisi. Şimdi yılkı atlarını çaldılar. Günün en korkunç haberi buydu benim için. Doğada özgürce dolaşan yılkı atlarını çalıyorlar. Peki sonra ne oluyor yılkı atları? Onun için şimdi Afyon'a götüreceğim sizi. Yılkı atlarının gönüllü koruyucusu Özay Öz canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo, merhabalar.
1: Hoş geldiniz Özay Bey.
2: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Teşekkür ederim. Yani haberi okuduğumda benim kanım dondu. Gerçekten bugün çok şey oldu. Bak, dünyaya dair bir sürü şey söylüyorum. Ülkede oldu ama yılkı atlarına çaldılar haberini görünce ya gerçekten çok üzüldüm. Siz de yılkı atlarının gönüllü koruyucusu olarak biliniyorsunuz. Ya tam olarak ne oldu, bir anlatabilir misiniz?
2: Şöyle aktarayım ben size. Biz uzun süredir bu dağlarda yılkı atlarının doğal yaşamını takip ediyoruz ve fotoğraflıyoruz. Aslında her şey normal seyrinde gidiyordu. Ancak son dönemde yaptığımız sağ gözlemlerinde bazı art niyet kişilerin bu yabani atları yakalamak için tuzaklar kurduğunu, onları usulsüz yollarla hapsetmeye çalıştığını fark ettik. Bu durumda bizzat sahada gözlemlerimizde gördüğümüz atların düştüğü o zor durumu an be an video ve fotoğraflarla kayıt altına aldık. Çünkü elimizde bir somut kanıt olması gerekiyordu. Bu belgelerle kolluk kuvvetlerine başvurduk şu an. Tamamen şu an yasal takipte. İlçe jandarma komutanımız olsun, hepsi şu an takipte, bütün şeylerde işlemlerini yapıyor. Bizler de hem doğayı sever hem de bu bölgenin evladı olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kolluk kuvvetlerimize tabii ki de ve resmi makamlarımıza sonuna kadar güveniyoruz.
1: Ne yapıyorlar bu yılkı atlarını? Yabanidir, yabanidir sonuçta yılkı atları.
2: Evet. Tuzla, iptan dediğim, adret diyeyim, kurtanla tuzla ayaklarını inek atıp yakalıyorlar. Ve sonrasında da bu atları terbiye etmek amacıyla atlarına ağır yükler, örnek veriyorum, taş, bahçeler, ağırlarında veya kutlarında açsız bırakıyorlar 3-4 gün. O da sanat hasil kaldığı için şey yapamıyor, hırsızlık yapamıyor.
1: Ne yapamıyor?
2: Hani agresif olan yabanilik.
1: Yani evcilleştiriyorlar bu yöntemle.
2: Evet, evet. Ondan sonra da bunun ticaretini yaptık.
1: Satıyorlar mı? Bir de şey duydum ben, atları kesip et olarak da satıyorlar diye.
2: Evet, evet, maalesef sahada karşılaştığımız bazı bizi derinden üzerinde en büyük korkulardan bir de biz bu atların alıp götürüldüğü değil, aynı zamanda getirerek katil.
1: Özay Bey, bir saniye, şey, sesiniz çok şey geliyor, biz tekrar arayalım mı sizi, biz sesi net duyalım çünkü önemli bu yılkı atları meselesi, tam net olarak aktarmış olalım. Şimdi hemen arıyor sizi tekrar arkadaşlar.
2: Tamam abi.
1: Afyon Emirdağ'da yılkı atları yaşar. O yılkı atlarına birkaç zamandır hırsızlar geliyor. Atlara tuzaklar kuruyorlar. Korkunç tuzaklar kurup onları yakalıyorlar. Yakaladıklarının bir kısmını evcilleştirmek için korkunç işkenceler yapıyorlar atlara. Bazılarını da kesip et olarak satıyorlar. Bunun için Hatay'a gitmiştik. Özay Öz'le konuşuyorduk. Ben neresi dedim? Afyon. Hatay mı dedim? Ha, Afyon'a gidiyoruz. Afyon'dan Özay Öz'le konuşuyoruz. Alo.
2: Alo.
1: Ha, şimdi gayet net duyuyoruz. Şimdi atları ne yapıyorları tekrar anlatabilir misiniz?
2: Baştan mı anlatayım abi?
1: Yok, şöyle, hani atları yakalıyorlar, evcilleştirmek evet. için
2: eziyet ediliyor. Bir nevi eziyet ediyorlar hayvanlara.
1: Evet, işkence yapıyorlar evcilleştirmek Aynen. için.
2: Evet abi, işkence yapıyorlar. Ondan sonra satıyorlar sürekli. Evet, maalesef sahada karşılaştığımız, bizi derinden ve sarsan en büyük korkulan biri de, biz bu atların yani yakalanıp götürdüğü değil de aynı zamanda kesilerek kaçak et sektörüne dahil edileceğine dair bir şüphelerimiz de, bulgular var. Dağlarda mesela, örnek veriyorum, bir at leşi, kellesi görüyoruz. Bacağı bir tarafta, gövdesi bir tarafta.
1: Ha, kesilmiş ve şey yapılmış, etleri alınmış at kalıntıları da rastladınız evet. orada gezerken.
2: Evet, bu bulgulara da rastladık sürekli.
1: Şimdi bu, şikayet ettiniz. Doğal olarak bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla birlikte orada o yılkı atlarının yaşadığı Emir Dağları Yaylası denilen bölgede bir önlem alındı mı?
2: Evet, şu an fotokapanlar kuruldu. Jandarma ekiplerimiz de sürekli takipteler şu an.
1: Daha önce bu fotokapanlar yok muydu?
2: Belli bir bölgelerde vardı. Bu yasal dışı yakalama şeyi yapan şahıslar o bölgeleri bildiği için başka bir bölgelere atları sürüyor veya ne bileyim o tarafa geçiyor atlar. Şey yapıyorlar, ister istemez yakalıyorlar.
1: O zaman bayağı sistematik bir şekilde bu yılkı atlarına dönük bir çalışma var. Çünkü o evet. fotokapanlar bile tespit edildiğine göre, daha fotokapanların olduğu ya da daha açık alana onları sürdüklerine göre bayağı sistemli bir çalışma yapıyorlar demek ki. Bu anladığımızdan çok daha vahim bir durum var orada.
2: Evet, çünkü dağlık bir alan, bir de arazisi çok büyük.
1: Peki yılkı atları o bölgede sayısı var mı? Belli bir sayısı var mı?
2: Net bir sayı söyleyemem ama şöyle ortalama gözlemle baktığımızda 600-700'lü geçen yıl, bu sene 500-550 arası var.
1: Ha, gittikçe sayı daha da azalıyor. Yani o evet. başka bir yerde de yok. Sadece o yayla bölgesinde mi? O sizin de zaman zaman gönüllü olarak kontrole gittiğiniz o bölgede mi bulunuyor yılkı atları?
2: Evet, evet. Bu Emirdağ yerlerinde yüksek rakımlı dağlık alanlarda yaşıyorlar. Tamamen yaban hayatı içinde. Daha doğrusu hepsi.
1: Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
1: Hem yılkı atlarına gösterdiğiniz hassasiyet için, hem de yayına katılıp oradaki durumu bize aktardığınız için.
2: Çok teşekkür ederim. Son olarak da dinleyicilerimize çağırım.
1: Buyurun.
2: Doğaya ve bu sessiz canlara sahip çıksınlar. Şüpheli bir durum gördüklerinde hemen yetkililere ihbarda bulunsunlar. İster Emirdağ olsun, ister İstanbul olsun, ister her neresi olursa, Türkiye'nin her neresi olursa olsun, yetkililere ihbarda bulunsunlar böyle şüphelendiklerinde.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. İyi günler.
1: İyi günler. Afyon, Karahisar'ın Emirdağ ilçe sınırlarındaki Emirdağlarında yaşayan yılkı atlarını, her geçen gün sayıları da azalıyor zaten, nesli tükenmekte olan doğa canlılarından bir tanesi yılkı atları ve oranın da en önemli özelliklerinden birisi. Doğada özgürce dolaşan yılkı atlarını hırsızlar yakalıyorlar, sonra da onlara işkence ederek evcilleştiriyorlar. Bu da yetmezmiş gibi birçok yılkı atını da o doğada kesip sonra da et olarak satıyorlar ve bunun için jandarma da soruşturma başlattı. Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı yılkı atlarının doğal gönüllü koruyucusu olan Özay Öz'le canlı yayında konuştuk. Biz devam edelim yolculuğumuza.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 8. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 13. günü. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 10 günü. Merdan Yanardağ gazeteci 257 gün. Çiğdem Mater 1540. Selçuk Kozağaçlı 3169. Selahattin Demirtaş 3536. Ekrem İmamoğlu 484. günü tamamladı. Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkı da verilmedi. Kendisinin susma hakkı kullandığı söylendi mahkeme heyeti tarafından. Oysa kendisi susma hakkını kullanmadığını söyledi. Bugün de eşi Dilek İmamoğlu savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini ve susma hakkı diye bir şeyin olmadığını söyledi. Tayfun Kahraman 1540, Murat Çalık 478, Aykut Erdoğdu 403, Ramazan Gülten 470, akademisyen Emel Memiş 15, Osman Kavala 3172, Resul Emrah Şahan 478, Tunç Soyer 379, Oya Tekin 389, Necati Özkan 474, Ömer Günel 115, Mine Özerdem 1540, Gürkan Akgün 482, Hakan Bahçetepe 403 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1540 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
10: Vay anasını ya. Ne olduk hocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Cumhuriyet'in haberi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tek kullanımlık ameliyat malzemelerinin yaklaşık 6 yıl boyunca sterilize edilerek başka hastalarda da tekrar kullanıldığı belirlenmiş hastanede. Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından mağdur vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de konuyla ilgili bir inceleme başlattı. İnsan hayatını içe sayan bu yöntemin, yani tek kullanımlık ameliyat malzemelerinin birçok kez kullanılıyor olmasının, özellikle kalp damar cerrahisi bölümünde kullanıldığı, koroner bypass ameliyatlarında da bu yöntemin kullanıldığı söyleniyor. Piyasa değeri ortalama 650 avro olan işlem için hastalardan sıfır malzeme bedeli olarak yaklaşık 1250 avro euro tahsil edildiği de konuşulmuş. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Taner iddiaları takipçisi olduklarını, iddiaların bütün yönleriyle araştırıldığını söyledi. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tek kullanımlık tıbbi malzemeler yıllarca tekrar kullanılmış. Korkunç bir durum. Devam edelim.

0: İkinci çözüm sürecindeki NATO toplantısı süresince olan suskunluk bir anlamda sona erdi. Şimdi herkes çerçeve yasayı bekliyor. Meclis tatile girmeden çerçeve yasanın çıkması bekleniyor. Ama bu çerçeve yasanın içeriği ne olacak? Henüz kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi yok. Bir mutabakat sağlandığı söyleniyor. Ama o mutabakatın içerisinde ne var? Çerçeve yasanın özellikle Abdullah Öcalan'ın statüsü ne olacak, nasıl bir statü verilecek ya da verilmeyecek, bunlar yok. Ama bunun yanında sivil toplum kuruluşları da bir kendi raporlarını, açıklamalarını en azından çerçeve yasa çıkmadan ortaya koyuyorlar. Barış Vakfı Yönetim Kurulu da onlardan birisi. 15 maddelik bir öneride bulundu. 40 yıllık bir süre sonrasında ilk defa silahla çatışmaların ve ölümlerin olmadığı uzun bir süre olduğunu belirterek şunları söylediler. Diyor ki silah bırakan PKK'lıların toplumsal yaşama entegrasyonuna yönelik yasal düzenlemeler önümüzdeki günlerde meclise gelecek. Bu parlamentodaki en geniş uzlaşmayla bu maddeler geçsin. Bu kısmı önemli, en geniş uzlaşmayla. Abdullah Öcalan'ın hukuki statüsü, çalışma ve iletişim koşulları, hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda açık ve şeffaf bir biçimde düzenlenmeli. Sürece katkı sunacak kişi ve kurumların hukuki güvencelerini sağlayacak özel yasal düzenlemeler yapılmalı. Sivil toplum kuruluşları da sürece etkin katılımı desteklenmelidir. Bu öneriler içerisinde en dikkat çekici maddelerden birisi bu. Sürece katkı sunacak kişi ve kurumların hukuki güvencelerini sağlayacak özel yasa istenmesi. Bu bile ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu kırılganlıkla birlikte nasıl yürütülecek bu çözüm süreci çok belli değil. Şimdi şehir plancılarına yönelik aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde başlayan operasyonlarda şehir plancıları böyle çok özel bir yer tutuyor. Birçok isim var, daha önce de bahsettim, birçok isimden tutuklananlar, serbest kalanlar, ama şehir plancıları yönelik bir hınç, bir öfke var. Belediye operasyonlarında tutuklananların birçoğunun şehir plancı olması da bunu doğruluyor. Şile Belediyesi'ne de operasyon yapıldı. O operasyonda tutuklanan Evren Buçan da şehir plancısı. Şile Belediyesi'nde göreve başladıktan 3 ay sonra operasyon yapıldı ve tutuklandı. Bir yıldır cezaevinde ama hala bir iddianamesi bile yok Evren Buçan'ın. Şimdi Evren Buçan'ın eşi Esma Buçan canlı yayınımızda. Alo.
1: Buyurun, buyurun.
0: Çok hoş geldiniz Esma Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi benim dikkatimi bu bütün bu belediye operasyonlarını başladığında da kaç tane şehir plancısı var diye hep bakmıştım. Sayı bir hayli fazla ve o şehir plancılarına ilişkinde çoğunun iddianamesi yok. Çoğu bir iddianamenin hazırlanan iddianamelerde adı geçmiyor ama tutuklular. Bu şehir plancılarına dönük bir böyle bir durum vardı. Ama şimdi sizin eşiniz Evren Buçan da şehir plancısı.
1: Evet.
0: Bir yıldır cezaevinde.
1: Evet.
0: Bir iddianamesi yok. Bir yanlışım var mı şuraya?
1: Yok,
0: ana kadar.
1: Hayır. Ve bir de 21 yıllık şehir plancısı.
0: 21 yıllık bir şehir plancısı meslekte. Evet. Şile Belediyesi'ne de 3 ay olmuştu başlayalı.
1: Evet. Evet, imza yetkisi yok. İhale komisyonda yer almıyor. Daha henüz dosyaları inceliyor. Hani imardır, yapıdır, mevzuattır, hangi dosyada ne vardır diye incelerken Şile Belediyesi'ne yapılan operasyonlara dahil ediliyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Yani şehir plancılarının yani mesleğe karşı olan bu saldırı ile alakalı konuya böyle girdiğiniz için. Yani mesela müthiş bir saldırı var. Yani Buğra Gökçe, Ramazan Gülten. Yani zaten Gezi ile başlayan
0: Resul Emrah Şahan,
1: Evet.
0: Şimdi adlarını unutamayacağım ama birçok isim vardı. Hatta unutulan isim vardı.
1: Tabii.
0: Şimdi tahliye oldu ama uzun bir süre oda kaldı içeride. Adını bile kimse bilmiyordu.
1: Evet, Nuri Cem Ceylan.
0: Nuri Cem Ceylan çok gündeme getirdim ama kusura bakmayın şimdi o karışıklıkta adını hatırlayamadım.

0: 3 aylık bulunduğu bir yerde ne suç işlemiş olabilir ki?
1: Yani işte meslek etiğini savunduğu için, yani Şile Belediyesi 20 senedir iktidar tarafından yönetilen bir belediye. Daha önce ranta ne kadar açık olduğu, ne olduğu, ne bittiği, sonuçta son 2 yılda yönetimi değişmiş bir belediye. Hani önlerine gelen dosyaların, verilen projelerin zaten önceki döneme ait olunduğu biliniyor. Yani eşimin 3 aylık görev sürecinde ancak işte mevzuata aykırı olan şeylere hayır dedi, meslek etiğini savundu ve ranta karşı durduğu içindir. Zaten öyle genelde yapı kontrolle alakalı sıkıntılarda işte ağız birliğiyle, tamamen tanık ifadeleriyle hepsinde şöyle, işte bizden belirli bir işte bağış istenildi vesaire, bağış adı altında, rüşvet adı altında böyle soyut ifadelerle mışlı mışlı, yani avukatımızın dediği evrenin zaten orada olmaması gerekiyor. Ama bu işte gizli tanık ifadeleri üzerinden, tamamen dedikoduvari ifadeler üzerinden insanlar tutuklanıyorlar. Yani gizli tanıkta ya da ilk alınanlarda mesela savunması gerekirken etkin pişmanlıktan faydalanan, sırf çıkmak için işte şöyle duymuştum, görmüştüm deyip de bu şekilde tutuklulukların devamı. Yani zaten bu davalarda en başından beri İBB'de de biz hep şunu dedik. Yani kimse yargılanmaktan korkmuyor. Bir soruşturma geçirebilir ama adil yargılama, tutuksuz, yani tutukluluk bir istisnayken sevdiklerimiz ilk günden itibaren, yani bir şafak operasyonuyla önce 3 gün vatan emniyette bekletilip daha sonra da bu şekilde tutuklanmış. Bu bir adil yargılanma değil. Zaten davaların ne amaçlı olduğu biliniyor. Ama eşim kişisi tamamen, hani avukatın söylediği şu, bir kaza olmuş, oluyor, bilerek bir kaza oluyor ama bir teker yuvarlanmış, evrene denk gelmiş. Ya da hani evrenden bir duymak istedikleri bir şeyler bekliyorlardı ama evren onurlu durdu. Onurlu da hala da o şekilde duruyor. Bir senedir de iddianame yok. Biz somut delil bekliyoruz. Yani hakkındaki somut delilleri bekliyoruz. Yargılansın, masumiyeti ortaya çıksın. Böyle biz de yani yargılanmak istiyoruz. Eşi olarak bir yıldır iki kızımla birlikte, hani sadece eşim değil, biz aileler çok büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Hani bunların bilinmesini istiyoruz. Hani ben Avcılar'da ikamet ediyorum. 60 kilometre Maltepe'ye eşim görmeye gidiyorum. İki kızım perşembe günleri okula gidemedi. Hani babalarını görmek için. Yani belirsizlik içerisinde maalesef bekliyoruz. Hala bu şekilde iddianame. Bugün tam 10 Temmuz'da şafak operasyonu yapılmıştı. Bugün de yıl dönümü.
0: Bugün tam bir yıl oldu.
1: Evet, bir yıl oldu.
0: Kendisi ne diyor Evren Bey?
1: Yani evden, yani zaten benim anlamak başım dik cevabını veremeyeceğim hiçbir şey yok diyor. Ben diyor, yani hakim karşısında kendimi, mesleğimi, 21 senelik emek verdiğim mesleğimi savunacağım günü bekliyorum diyor. Çünkü evren zaten İslam Teknik Üniversitesi mezunu, yüksek lisansını da orada yapmış biri. Yani evren hani siyasi bir kişilik değil, bürokrat. Yani mesleğine ilk zaten iktidar belediyesi, Beyoğlu Belediyesi'nde başladı ilk 5 sene. Sonra 10 sene Silivri Belediyesi'nde çalıştı. Avcılar Belediyesi'nde kısa bir dönem Beykoz, Beykoz'dan da Şile'ye geçti. Yani o geçmesi de mesela çok iyi bir aile babası. Benim kızım geçen sene liselere giriş sınavına girdi. Oradan iyi bir puan aldı ve fen lisesi olarak bizleri artık Avrupa yakasından Anadolu yakasına, oradaki okulları tercih etmek istiyorum baba dedi. Tamam kızım dedi, sen yeter ki hani istediğin okulu tercih yap, ben görev yerimi Anadolu yakasındaki belediyeye alayım. Yani sırf bu yüzden yani oraya geçti. Biz taşınacaktık, hayatımızı farklı bir şekilde planlıyorduk ama bir yıldır maalesef hayatımız durdu. Kızım istediği okulu tercih edemedi, yine güzel bir fen lisesine gidiyor ama yani hayatımızı askıya aldık. Mesela yarın evlilik yıl dönümüm. 2 gün önce küçük kızımın doğum günüydü. Yani işte bayramlar buruk, doğum günleri buruk, karne sevinçleri buruk. O da şu anda en çok üzüldüğü, yani mesela açık görüş vardı dün. 12 ayda 12 saat kızlarına sarılabilmiş bir baba. Yani çok özledi, kızlarını çok özledi. Yani özgürlüğünden mahrum bırakılıp, yani bir yani hukuk, tamam adil yargılamaya geçtik biz. Makul bir sürede. Bu iddianame

0: mahkemelerin de yani bu insanlar tutuklu. Yani bir gün, yani bir saniyenin telafisi yok ki hayatımızda. Hani yazılacaksa yazılsın artık. Yani biz de bir hakim karşısında kendisini savunsun. Tek isteği bu. Ben artık bir kendimi savunmak istiyorum. Ben özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Hani mesleğime devam etmek istiyorum. Bunu söylüyor.
1: Peki. Evet. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum. Yani adalet arayışıma ses olduğunuz için, beni dinlediğiniz için.
1: Ne zaman isterseniz.
0: Umarım bütün siyasi tutsaklar için bu süreç bir an önce son bulur. Herkes ailesine, sevdiklerine kavuşur. Çok sağ olun.
1: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar, sağ olun.
1: Şehir plancısı Evren Buçan henüz 3 ay olmuştu. Şile Belediyesi'ne gireli operasyon yapıldı. O operasyonda tutuklandı. Bir yıldır cezaevinde ama bu bir yıl içerisinde bir iddianame bile yok. Kendisi cezaevinden diyor ki ranta karşı durduğum için bu yapıldı. Ben yargılanmak istiyorum. Ben mesleğimi de geçmişimi de savunurum ama ortada bir iddianame yok. Devam edelim Miko.
2: Aynı ağzımızın tadı bozulmasın.
3: Bozulmasın anam.
1: Pyfix ve Papara iki operasyonda çok konuşulmuştu. Pyfix'in sahibi Erkan Kork aynı zamanda Flash TV'nin de sahibiydi. Bu operasyonlar çok olmuştu. O operasyonlarla birlikte işte kara para bitti, şu bir sürü manşetler vardı, konuşulanlar vardı. Bu operasyon başladığında bu operasyonlara ilişkin ben şunu söylemiştim. Demiştim ki oyun bozulmuyor, oyuncu değiştiriliyor. Bunu uzun uzun da anlatmıştım değişik günlerde. Şimdi bugün Pyfix ve Papara'nın sahipleri peş peşe serbest bırakıldı. Pyfix'in sahibi Erkan Kork ile Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Serbest bırakıldı ama Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı bugün, dün serbest bırakıldı, bugün tekrar tutuklandı. Peki ne oluyor? Dediğim gibi işte bir yerde oyun bozulmuyor, oyuncular değiştiriliyor. Oyuncular değiştirilirken bir takım isimler devreye giriyor. O devreye girince böyle acayiplikler oluyor. Dün serbest bırakılıp bugün tekrar tutuklanabiliyor. Pyfix'in sahibi Erhan Korksa şu anda serbest kalmış durumda. Televizyonlarda programlar, özellikle gündüz kuşağında o acayip programlar, acayip hikayeler, o reality şovlar, zaten onlar çok tartışmalı ama o oralarda yer alan bu yemek programları da dahil doktorlar oluyor. O doktorlar orada zaman zaman bize bilgilerini anlatırlar, meslek deneyimlerini anlatırlar ama bu ne karşılığında? Şimdi Çapa Tıp Fakültesi den Profesör Doktor Cem Kadıoğlu bir sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. O paylaşımda dedi ki siz TV'de gördüğünüz doktorların en iyiler olduğunu mu sanıyorsunuz? Dedi. Sonra da bir aylık paket 80 bin artı KDV. Kendisine televizyondan gönderilen bir öneriyi söyledi. Yeni formatımızda sizi de aramızda görmek istiyoruz. İki haftada bir müdavim konuk olarak yer alacaksınız. Her gün işte ekranda görüneceksiniz. Size o katıldığınız programdan bölümler, videolar vereceğiz falan işte neyse. Aylık olarak siz bine 80 bin lira artı KDV vereceksiniz. Anladınız mı? Doktorların orada nasıl yer aldığını. Normalde doktorların da avukatlar gibi reklam yapması yasak ama böyle bir şey bulunup ekrana çıkıp uzman görüşü diye söylenen yerler o saatlerde televizyonun şeyine göre değişiyor. Bu fiyatlar bazen aylık bir 80 bin lira olan bazı televizyonlar için 200 bin liraya kadar çıkıyor. Ya da başka bir yerde daha da fazla ya daha da aza yer alabiliyor. Böyle bir durumdu. Bunu bize Profesör Doktor TC Profesör Doktor Cem Kadıoğlu bize anlattı sosyal medyasında. Konuğumuza gidelim mi?
4: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Milli Eğitim Bakanı, Türkiye'nin tartışılan Milli Eğitim Bakanlarından birisi. Okullarda çocukların karnını doyurmak için bile bir adım atmıyor. Ama her söylediği olay, her söylediği bir tuhaf. Ya, Cumhuriyet'le bir derdi var büyük bir ihtimalle. Çünkü yaptığı her şey Cumhuriyet'le bir şekliyle challenge haline geliyor. Rövanşa dönüşüyor. Şimdi de ders kitaplarından son Osmanlı padişahlarından Vahdettin'in İngiliz gemisiyle ülkeyi terk ettiği bilgisini çıkarmaya çalışıyor. Bunu çıkarmaya çalışıyor. Yani şimdi Vahdettin'le ilgili bu bilgiyi çıkardığınızda gerçeği yok etmiş olabiliyor musunuz? Gerçek ne? Şimdi bak, Atatürk kendisi Vahdettin'le ilgili ne diyor? Atatürk'ün notlarında, kendi notlarından yazılan bir kitap var. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmıştı. Atatürk Belgeler El Yazısıyla Notlar Yazışmalar adlı kitapta. Orada Vahdettin'le ilgili şöyle söylüyor. Türkiye halkının hayatını, namusunu, onurunu yok eden kişi olarak tanımlıyor Mustafa Kemal Atatürk Vahdettin'i. Yine Nutuk'ta 2006'da Türk Tarih Kurumu tarafından çıkarılan Nutuk'ta 2006 yılında çıkarılmıştı bu. Sayfa 1-2'de yine şey için böyle söylüyor. Vahdettin için şöyle der Atatürk. Padişah ve halife olan Vahdettin mütereddi, yani soysuzlaşmış, yozlaşmış şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceği, tahayyül ettiği deni, yani alçakça tedbirler alıyor demişti. Yine Vahdettin için, Vahdettin gibi özgürlüğünü ve canını kendi milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir mahlukun bir dakika dahi olsa milletin başında bulunduğunu düşünmek ne hazindir der Nutuk'ta Atatürk. Şimdi o Atatürk bunları söylüyor Vahdettin'le ilgili. Tarihte çok şey söylüyor. O İngiliz gemisine binip ülkeyi nasıl terk ettiğini, İngilizlere nasıl mektuplar yazdığını, beni bu ülkeden kurtarın dediğini. Ama dediğim gibi tarihi eğip bükmeye çalışan, gerçeği eğip bükmeye çalışan bir Milli Eğitim Bakanı var. Şimdi Balkan Üniversitesi Kuzey Makedonya Üsküp'te kuruldu. Çok konuşuldu, tartışıldı. Özellikle hukuk fakültesinden verilen diplomalarla Türkiye'de kadrolaşma yapıldığı iddiaları. Şimdi Makedonya hükümeti de bu üniversiteyle ilgili tedbirler alınıyor deniyor. Nedir bu Balkan Üniversitesi meselesi? Onu emekli diplomat Hakan Okçal'la konuşacağız. Alo.
5: Alo, buyurun.
1: Hoş geldiniz Hakan Bey.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Siz orada büyükelçilik de yaptınız.
5: Evet.
1: Bu Balkan Üniversitesi gerçekten söylendiği gibi Türkiye'ye diploma alıp getirilen bir merdiven altı üniversitesi mi, yoksa gerçekten orada bir üniversite var da burada Türkiye'de okuyamayanların okuduğu, herkesin okuyabileceği bir üniversite mi? Yani söylenen şu, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'lilerin gidebildiği ve bir üniversite olarak konuşuldu, dile getirildi. Siz nasıl tanımlıyorsunuz bu üniversiteyi?
5: Şimdi Balkan Üniversitesi bir kere Makedonya'nın kendi üniversitesi değil. Türkiye'de oluşturulmuş bir mütevelli heyeti tarafından kurulan özel bir üniversite. Benim büyükelçi olarak bulunduğum zamanda bu üniversite yeni kurulmuştu. Daha ilk iki sınıfı vardı. Üçüncü ve dördüncü sınıfları yoktu. Türkiye'den öğrenci kaydediyordu. Herhangi bir sınav, herhangi bir derece gerekmiyordu. Bir lise diplomasıyla kolayca kayıt yapılabiliyordu. Dolayısıyla Türkiye'de pek de öğrencilikte de başarı kazanamamış insanların üniversite kaydı alabildiği, devam mecburiyeti olmadan okula devam ettiği bir üniversiteydi. Kadroları zayıftı. Gerçi mütevelli heyetinin başında o dönemki şu anda bir kısmı AK Parti'den ayrılmış olan akademik ünvanlı siyasetçiler vardı. Öğrencilerin ekseriyeti Türkiye'den gelenlerden oluşuyordu. Bir kısım tabii Makedonya'dan da alınmış öğrenciler vardı. Fakat işin ilginç yanı, benim dediğim gibi ilk iki sınıf olmasına rağmen o dönemde YÖK tarafından denklik verilmişti. Hangi gerekçeyle verildiği belli değildi. Çünkü daha henüz üniversite bitmemiş, 4 sene tamamlanmamış. Ama hukuk fakültesi mezunları ileride sanki Türkiye'de 4 sene okumuş gibi denklik alabiliyorlardı. Bir işin tuhaf tarafı da kayıt mecburiyeti. Yani şöyle, her ülkenin kendi prosedürü vardır. Yani öğrenci vizesi alırsınız, bir acceptance gösterirsiniz, bir sınav belgesi gösterirsiniz de. Onlar değil. Zaten Makedonya ile Türkiye arasında bir vize mecburiyeti yok. Yani 3 aylık vize serbestliğiyle geliyorlardı, öğrenciler kaydoluyorlardı, geri dönüyorlardı. Ve tahmin ediyorum ya yazında ya sınava giriyorlardı veya işte bir şekilde sınıflarını geçiyorlardı. Yani benim nezdimde, benim gözümde muteber bir üniversite değildi bu üniversite. Daha sonra ben 2 sene kaldım, o bahsettiğim o 2 senelik tecrübeyi söylüyorum. Daha sonra bir 17-25 Aralık olay oldu biliyorsunuz.
1: Evet.
5: Ayakkabı kutuları içinde bir takım paralar yakalandı biliyorsunuz. Tahmin edin bakalım o paralar nereye gidiyordu? O paralar Balkan Üniversitesi'ne gidiyordu. Peki bu Balkan Üniversitesi YÖK'ten denklik almış yasal bir üniversite ise niye gayri resmi, hadi kaçak demiyorum, kötü bir şey söylemek istemiyorum, legal bir sıkıntıyla karşılaşma, ama niye deklare edilmeden ayakkabı kutuları içinde bu üniversiteye para götürülüyordu? O da meçhul. Birilerinin bunun hesabını vermiş olması lazım. Bunlar verilmedi. Ben bunları zamanında 1-2 sene önce söyleyince, bu Türkiye'de bir diplomata skandalları çıkınca ben de örnek verdim. Bakın böyle şeyler de var. Yani sadece Azerbaycanlar şuradan buradan sahte diploma alamıyor. Balkan Üniversitesi'nden de alınıyor. Buna ben gözümle şahit oldum. Hatta makamlarımın da bu konuda uyarmaya çalıştım. Ama bir sonuç alamadım diye işte ben zamanın yetişmiş devlet görgüsü, bilgisi, terbiyesi almış bir takım idealleri olan, mektebi mülkiyeden mezun olan eski Türkiye'nin diplomatıyım. Şu an emekli olalı neredeyse 9 sene oldu. Bunları ben söylemek ihtiyacını duydum, göstermek ihtiyacını duydum. Fakat bir sonuç elde edemedim. Ben şu anda sizin aracınızla araştırmacı gazeteciler, ki Türkiye'de araştırmacı gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu, hatta gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu bilen birisi olarak yine de söylüyorum. Şey yapan bir basın mensupları, bunlar ileriye düşülecek notlardır. Bugün sonuç alınmasa da ileriye düşülecek notlardır, kayıtlardır. Bu tip kurumları araştırsınlar. Bunların altından bir şeyler çıkarsa kamuoyunu bilgilendirsinler diye çağrı yapmak istiyorum sizin aracınıza.
1: Peki siz bunu açıkladığınızda ve sonrasında bir tehdit ya da size bir uyarı ya da en azından bir aracılarla...
5: Yani resmi bir uyarı gelmedi ama gayri resmi uyarılar geldi tabii.
1: Ne yapalım, yani, bu işin peşini bırakın mı dediler?
5: Yani onu artık o kadarında şey yapmayalım, tartışmayalım. Şey üzerinden ne derler, sosyal medya üzerinden vesaire falan. Hatta bir takım siyasetçiler aracılığıyla bir takım şeyler geldi, eleştiriler. Kolay tabiriyle söyleyeyim, almış bulunuyorum.
1: Anladım. Peki şimdi bu doğrulatamadım ama şimdi Makedonya hükümeti de Bu okulun özellikle hukuk fakültesi dahil birçok bölümünün kapatılacağını söylemiş. Buna dair bir bilginiz var mı?
5: Ben de bu konuda yeni bir bilgi yok. Onu araştırmam lazım.
1: Onu ben de...
5: Görmüyorum bunu ilk kez. Fakat benim zamanımda şeyden şikayet ediyorlardı. Yani böyle turistik vizesiyle gelip okula öğrenci kaydedilmesinden şikayet ediyorlar. Çünkü bir egemen devletin hakkıdır ülkesine kimin gideceği, kimin nasıl kalacağını belirlemek, kontrol etmek. Bunlar kontrolsüz geliyorlardı. Yani vize mevzuatından yararlanıp geliyorlardı. Ben de o zamanki bakana bunları bildirdim, uyardım ve tedbir alınmasını istedim.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
5: Çok saygılar sunuyorum. Kolay günler olsun.
1: İyi akşamlar. Sağ olun Hakan Bey. Balkan Üniversitesi çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Kuzey Makedonya'da, Üsküp'te kurulu. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadrolaşma için bu üniversiteyi kullandığı, o diplomalarla birlikte Türkiye'de bazı kadrolaşmalar yapıldığı çok tartışılmıştı. Şimdi Makedonya hükümeti bir çalışma yürütülüyor deniyor. O iddia, ona bakacağım. Hakan Okçal daha önce Makedonya'da büyükelçilik yaptı. O üniversiteyle ilgili bilgilerini bizde tekrar paylaştı. Biz devam edelim.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
1: NATO toplantısıyla birlikte bir yer öyle parlatırdı, öyle edildi ki hani bir bina olmaktan çıktı, neredeyse şeye dönüştü, böyle çok özel bir yapıymış gibi. O Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı binası. Şimdi bir binaya bu kadar bir önem söyleyince, hani edince, bu iş zaten binadan çıkıyor. Bu sembolik bir şey. Oraya kurulması da Atatürk Orman Çiftliği'ne, anlatmıştım hikayesini. Atatürk Orman Çiftliği'ne ilk kurulmaya çalışıldığında Aksaray denmişti. AKP'liler tarafından o ad verilmişti. Sonra Kaçaksaray dendi. O Aksaray, Kaçaksaray arasında külliye bulundu. Külliye demeyene kendilerinden saymadılar. İşte Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı binası diyen var. Sonuçta hani bu kavramları her kullananı bir kul takılıyor. Ama bu NATO zirvesiyle, o bina övgüsüyle birlikte ayarlar da kaçtı. Şöyle kaçtı. Sosyal medya hesabından paylaştı. Tabii ismini vermeyen bir isim ama sonra bütün herkes paylaştı. Öyle küflü Çankaya Köşkü'nüze benzemez ha diye. Küflü Çankaya Köşkü. Belli ki işte bu bir revanş. Bu bina ile ilgili bir şey değil. Cumhuriyetle bir hesapları var. Bir revanşları var. Bitmiyor. Şimdi ama hani o küflü denilen Çankaya Köşkü'nde neler oldu? O küflü denen Çankaya Köşkü, Mustafa Kemal Atatürk'ün efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceği sözünü söylediği yerdir. Çankaya Köşkü'nde birkaç yakın arkadaşıyla birlikte, orada da yanında İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Ali Paşa, Kemalettin Sami Bey'lerin olduğu bir ortamda orada söylemiştir. Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz diye. O Çankaya Köşkü büyük taarruz öncesinde düşmanı yanıltmak için verilen bir çay partisine de mekan olmuştur. Atatürk büyük taarruz hazırlar. O büyük taarruz için daha önce anlatmıştım, bir maç, ordular arası bir maç da onun bir parçasıdır. Ama onun öncesinde bir çay partisi vardır. Atatürk der ki, bir herkesin olduğu, bütün yabancı Erkan'ın da olduğu, bütün üst düzey herkesin olduğu büyük bir parti vereceğim. Balo olacak, herkes gelsin, ben de orada olacağım diye. Herkes gelmiştir orada. Erdir Atatürk gizlice çıkar Çankaya Köşkü'nden, gider. Büyük taarruzun olacağı bütün her yeri tek tek adım adım inceler. Herkes Atatürk biraz sonra gelecek, biraz sonra konuşacak diye gece yarılarına kadar bu devam eder. Ve Atatürk o sırada o çay partisi olacağı söylenerek o yanıltmayla birlikte büyük taarruzun başarısını da orada yine Çankaya Köşkü'ndedir. Yani Çankaya Köşkü öylesine bir bina değildir, öylesine bir yapı değildir. Bu ülkenin kurucu simgelerinden bir tanesidir. Bilenler de bunu bilerek söylüyor öyle küflü müflü derken. Binaya söylemiyorlar ha. Oraya Cumhuriyet'e doğru söylüyorlar. Şimdi şu gelen sizden gelenlerin birkaç soru ve söylediklerinize biraz yanıt vereyim. Sonra da bugünü ve haftayı bitireceğim ama bugün aynı zamanda Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü. Ali İsmail son sözleri şöyle olmuştu. Evime giderken 5-6 kişilik bir grup önüme geçerek ellerindeki sopalarla saldırdı. Başım ağrıyor. Bana kimlerin neden vurduğunu bilmiyorum. Sivil kıyafetliydiler. Şikayetçiyim. Kafama, sırtıma, omuzlarıma ve bacaklarıma vurdular. Yere düştüm. Saldırgan grup yere düşünce beni bırakıp kaçtılar. Tam hatırlamıyorum. Son olarak bunları söyledi. Daha sonra ifadesini devam edemedi. Fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldı. Sonra o hep 19 yaşında olacak. O yaşında bu hayattan çekti gitti Ali İsmail Korkmaz. Ant Yazgan demiş. Şunu söylemiş. Yalçın Şen, Ekrem İmamoğlu'nu neden söylemiyorsunuz hukuk bölümünde? O gün yani orası belli kişilerin olduğu bir bölüm değil. Zaman zaman başka isimler de oluyor. Başka isimleri de orada kullanmak lazım. Hani şu yok bu yoka girersek kaç tane insan var, o kadar sayıdaki bir insanı tek tek bütün program boyunca okusam orada yer alması mümkün değil. Trump'ın Anıtkabir'e gitmemesi uzun sürecek karşılama töreni için mi kabul edilemez? Yok, o da bir sembol. Trump'ın Anıtkabir'e gitmemesi de bir sembol. Hani ılımlı monarşi falan diyorlar ya, kendilerince bir dizayn plan var ya, onun bir sonucu. Oraya giderse ılımlı monarşiden bahsedemeyecek. Öyle yani, herkesin bir derdi var Cumhuriyet'le, Atatürk'le. Özellikle emperyalistlerin daha fazla var tabii. Ant Yazgan demiş, şu davalarla ilgili sanıkların yakınlarını programa konuk alıyorsunuz. Bir tanesinin konuşması bozuk olmaz mı? Hepsi kaliteli, hepsi konuşmayı bilen, hepsi belli eğitimli insanlar. Resmen ülkemizin kaliteli, eğitimli, vizyonlu insanlarını cezalandırmaya çalışıyorlar diye. Mümkün olduğunca bu ailelerden daha fazla insanı almak istiyorum. Hemen hemen her gün, hiç fark etmez gündemde olup olmaması. Çünkü orada aynı zamanda bir dava süreci yaşanmıyor. Aynı zamanda insani tarafı da çok ağır basan, insani tarafında çok hoyratlığın olduğu bir süreç de işletiliyor. Onların sesini duyuramayanların zaman zaman burada sesi olmak gibi bir derdim var. Hakan Çınar demiş ki, Mustafa Bey, biz hep muhafazakar kesimin varlığından bahsediyoruz. Ancak varsa bu kitle çok sessiz. Faiz, Trump, İsrail, adaletsizlik gibi problemlerde bu kesimin hükümete eleştiri yaptığını görmüyoruz. Bunlar neyi muhafaza ediyor? Avrupa Birliği raportörü Türk adalet sistemini eleştirince Adalet Bakanı coştu. Bağımsız yargı vurgusu yaptı. Peki Trump konuşunca neden sesleri çıkmadı? Rahip konusu falan diye söylemiş. Evet öyle. Yani bu değişiyor. Hani bir dünya görüşü, bir idea olarak ortaya konan bir şey yok. Güne, çıkara, döneme göre bu şey değişiyor. Daha Amerika'yı 15 Temmuz olduğunda arkasında Amerika var diyen başkaları mıydı? Hani elinde kan var diye söyleyen kimdi? Gazze'de, Filistin'de kan var deniyordu. Şimdi onunla sevgili dostum oldu. Bu dostluk bilmem ne ilişki çıkara güne göre değiştiği için bu söylenen sözlerin de böyle sanki hayat boyu böyle devam edecekmiş gibi algılanması da doğru değil. Ama bir taraftan da hani böyle bir şey var. Galata Köprüsü'nde Filistin'e ağlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Amerika bayrağı dalgalandırmak, yani en iyi onları nasıl davrandığını en iyi bu iki örnekle anlatabilirim. Ayhan Arslan demiş herhalde Murat Bakan yayına katılmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı onun için diyor. Genel Başkan Yardımcısı topu taca atıyor. Aylar geçti, yeni parti kurmakta neden bu kadar geç kalınıyor? Buna cevap vermeli. Çekinceleri neden, neler diye söylüyor. Neden ya da kimden korkuyorsunuz? Bunun bir korkuyla ilgili mevzu olduğunu düşünmüyorum. Bir stratejik bir durum, yeni parti konusu öyle çok kolay karar verilecek bir durum değil. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi. Ondan vazgeçmek öyle kolay değil. Ama gidişat yeni bir partiye doğru. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani bu Temmuz ayı içerisinde netleşecek durumlardan birisi. Çok sayıda dinleyemiyoruz, edemiyoruz mesajları vardı. Onu teknik ekibe ilettik. Nerede sorun varsa giderilmeye çalışıldı. Bazen böyle oluyor. Bugünü de bitirdik. Hafta sonu yokuz. Pazartesi yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: earth above me. Lay down on the green grass. Remember when you loved me.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
3: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. CHP'li Murat Bakan, Temmuz ayı sonunun CHP açısından kritik bir dönemeç olacağını belirtti.
4: Temmuz ayı sonunda bu iş netleşir. İki tane kritik tarih var. 20 Temmuz adli tatil. Adli tatile kadar Yargıtay'ın karar vermesi lazım. Yoksa adli tatil sonuna Ekim ayına erteleniyor. Bu toplumdaki o muhalefetin enerjisini, öfkesini umuda çevirmek için bizim ihtiyacımız olan bir zamanı ortadan kaldırıyor demek. Enerjiyi sönümlendirecekler demek. Ve iktidarın yargı üzerindeki baskısını da düşündüğümüzde bizim bir yol açmamız gerekiyor. Ya bir yol bulmamız ya bir yol açmamız. Bir de ikinci kritik tarih var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağan kongre takvimini iki kere üst üste yapmamış olduğu 26 Temmuz tarihi. O tarih geçtiğinde de CHP'nin seçime girme yeterliliğinin ortadan kalkma olasılığı var. O riski de göze alamıyoruz. Dolayısıyla Temmuz ayı sonunda bizim durumumuz netleşir. Partimize geri dönmeyi arzu ederiz. En iyi seçenek odur. İşte genel başkanımız, seçilmiş genel başkanımız, seçilmiş yönetimi, ben ve arkadaşlarımız tekrar genel merkezde resmi olarak da partinin yönetimine gelmiş olmamız en iyi seçenek bu. Olmadı. O zaman bir seçime girme yeterli olan bir parti, onlarla görüşmemiz devam ediyor. Onu ilgili arkadaşlarımız görüşüyor. Bir de kendimiz bir parti kuruluş sürecini yürütüyoruz her ihtimale karşı. Dolayısıyla seçmenlerimizi seçeneksiz bırakmayacak, iktidar yürüyüşümüzü durdurmayacak tüm olanakları masamızda bulunduruyoruz, öyle söyleyeyim. Milletvekillerinin büyük çoğunluğu Özgür Özel, yani bizimle birlikte biz beraber yürüyoruz. İşte Butlancı dediğimiz şu anki yönetimde görev alan milletvekilleri var. Bir de parti olağanüstü kurultaya gitmesi gerekir ve partinin içinde devam edilmesi gerekir diyen bir küçük grup daha var. Sonuç itibariyle yani milletvekili tam bir sayı söylemek yanlış olur ama çok büyük ekseriyeti. Biz birlikte beraber devam ediyoruz yolumuza ama asıl önemlisi şu an Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi dediğimiz kayyum yönetimi, mutlak butlanla gelmiş yönetim Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin tercihi değil. Partinin içindeki bir avuç azınlığı, marjinal bir grubu yargı kararıyla getirdiler, partinin başına koydular. Yani partide bir bölünme yok. Partinin seçmeni, üyesi, delegesi, milletvekili, belediye başkanı hepsi aslında %99'u bir tarafta. Bunun yanı sıra işte partide seçim kaybetmiş, bunu hazmedememiş ya da istediği yere ulaşamamış çok küçük bir azınlık da şu anki butlancı yönetim. Dolayısıyla bize burada bir yer kalmazsa partimizin programıyla, ilkeleriyle, değerleriyle bu ülkede demokrasiye inanan insanlığın, uygarlığın üzerine inşa edildiği ortak değerler noktasında birleşen tüm demokratların, muhafazakarı, liberali, milliyetçisi, sosyal demokratı, sosyalisti, yeniden iktidar yolculuğumuza devam edeceğimiz bir süreçle devam ederiz. Ve Türkiye'de iktidarı değiştirme niyetinde olan herkese hitap eden bir siyasi partiyle yolumuza devam ederiz. Eğer bize yargı eliyle partimize çökme işlemi devam ederse.
3: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, CHP içinde yaşananları ve masadaki planlarını anlattı. CHP'li Murat Bakan, Temmuz ayı sonunun CHP açısından kritik bir dönemeç olacağını belirtti. Hem Yargıtay süreci hem de CHP'nin seçime girme yeterliliği açısından önemli tarihlere dikkat çeken bakan, olası tüm senaryolara hazırlandıklarını, gerekirse yeni bir siyasi partiyle yollarına devam edeceklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
2: Radyo Sputnik Özel Haber.
5: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
6: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 7 il başkanını da görevden aldı. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında istenen ceza belli oldu. Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan'la devam kararı aldı. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi 7 il başkanını da görevden aldı. Açıklama CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Daha önce feshedilen 15 il teşkilatına atamaların yapıldığını belirten Sarı, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ illerimizi görevden almış ve örgütü feshetmiş bulunuyoruz dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin ABD'nin KATSA yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, kısa süre içinde F-35 programına dönülmesi konusunda bir sonuca ulaşmayı umduklarını belirterek, müttefikler arasında savunma sanayi ilişkin herhangi bir kısıtlama olmaması gerektiğini ifade etti. Fidan, hem Ankara'dan hem de Washington'dan bu konuda siyasi irade olduğunu ve ilgili bakanların sorunu çözmek için çalıştığını söyledi. Kaan motorunun teminiyle ilgili de bir sıkıntı çıkmamıştı. Beklediklerine sözlerini ekledi. Mehmet Akif Ersoy hakkında istenen ceza belli oldu. Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy'un 266 yıla kadar hapsi istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nde MSÜ Kurmay Subaylar mezuniyet töreninde konuştu. Savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı %82 yerlilik oranı vurgusu yaptı.
2: Savunma sanayinde %82 yerlilik oranına ulaştık. İhracatta çıtayı her geçen gün daha da yükseltiyoruz. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre %30'a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik.
1: Ankara'da uyuşturucuya yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve madde kullanımını özendirdikleri tespit edilen 119 şüpheliden 63'ü gözaltına alındı. Dış günlerle devam edelim. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'den görüşmelerin sürdürülmesini talep ettiğini, Washington'un bu talebi kabul ettiğini, ancak ateşkesin sona erdiğini Tahran'a açık şekilde ilettiğini açıkladı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimi düşürmek amacıyla Katarlı müzakerecilerden oluşan bir heyet Tahran'da İranlı yetkililerle temaslarda bulundu. Görüşmelerin taraflar arasında daha kapsamlı müzakereleri sürdürülmesi amacıyla ve ABD ile koordinasyon içinde yürütüldüğü bildirildi. Mağara duvarlarında binlerce yıllık antik insan DNA'sı bulundu. Bilim insanları İspanya ile Portekiz'deki tarih öncesi mağaralarda yaptıkları araştırmalarda binlerce yıl öncesine ait insan DNA'sına ulaştı. Paleogenetik alanında bir ilk olarak değerlendirilen bulgu, mağara resimlerini yapan ya da bu alanları kullanan toplulukların kimliklerine ilişkin önemli ipuçları sunuyor.
3: Ekonomi.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı ile birlikte KıpTek Teknolojik Elektrik Santrali'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmaları değerlendirdi. Bayraktar, santralde mevcut üretim kapasitesi, bakım ve modernizasyon çalışmalarıyla enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik adımlar hakkında bilgi aldıklarını belirtti. Türkiye'nin KKTC'nin enerji arz güvenliğini kendi enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü vurgulayan Bayraktar, teknik, altyapısal ve kurumsal desteği süreceğini ifade etti. Piyasalarda gün sonuna geldik. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 215,75 puan artarak günü 14.321 puandan kapadı. İstanbul serbest piyasada dolar 46 lira 98 kuruş, euro 53 lira 76 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine geldiğimizde gram altın 6.230, çeyrek altın 10.185, tam altın 40.586, atı altın ise 41.571 liradan işlem görüyor.
3: Spor.
1: Spor. Kulüpler Birliği Ertuğrul Doğan'la devam kararı aldı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı İstanbul Beşiktaş'ta gerçekleştirildi. Süper Lig kulüp başkanları ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda mevcut başkan Ertuğrul Doğan yeniden başkan olarak belirlendi. Görev süresi dolan Doğan, kulüplerin devam et baskısı üzerine başkanlık görevine devam etme kararı aldı.
3: Yol durumu.
1: Yol durumuyla bülteni sonlandıralım. Şu saatlerde özellikle iş çıkış saatlerinde haftanın son gününde İstanbul'da %67'lik bir yoğunluk var. Yaka olarak ayrıştırdığımızda Avrupa yakasında %71, Anadolu yakasında %60'lık bir yoğunluk mevcut. Diğer taraftan köprülere baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde özellikle Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu bu saydığım noktalarda araç sürücüleri dur kalk yaparak ilerlemekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Seyrantepe ve Maslak'ta özellikle Maslak'tan Seyrantepe yönüne doğru trafik gitgide artış gösteriyor. Trafik etkisi yüksek olan bir diğer yer ise Kağıthane'den Ayaza yönüne doğru sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Ekipler Kağıthane'den Ayaza yönüne doğru trafiği açma çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedinde gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu. Çatışmalar, sıcak gelişmeler. Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar. Gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
5: Temmuz Cuma 19.07 Fenerbahçe saati, yine beraberiz. Fenerbahçe'nin transferi var diyorlar. İlk yine cümlelerimiz oradan başladım. Hoş, şu an kardeşim, Galatasaraylı kardeşim şu an bizi takip ediyor, yönetiyor ama artık o da alışsın. O öğrensin ona, ne diyelim, o Galatasaraylı dostlarımızın hepsine selam gönderdiğimizi biliyor. Ondan sonra Beşiktaşlı dostlarımızın hepsine, diğer takımların taki dostlarımıza selam gönderdiğimizi de biliyor ama olsun, yine de ona sürpriz olsun. 19.07'de başladık, 19.08'e geçtik gündemimiz. Şimdi hemen birazdan değerli bir meslektaşımla bağlantı kuracağız. NATO zirvesini konuşacağız çünkü zirveyi takip eden arkadaşlarımızdan biri, yakından bildiğimiz Ercan Gürses. Ama tabii ki zirve bitti, konuşmaları hala bitmedi. Yani zirvenin yankıları hala bitmedi. Sonuçlar ne olacak? Zirvede yaşananlar, bir hediye meselesi var. Onu da ben en son bir konuşmak istiyorum. Hatta en başta söyleyeyim onu. Çok kısa söylemem gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı biliyorsunuz NATO zirvesinde katılan liderlere isimlerinin yazılı olduğu bir tabanca hediye etti. NATO askeri bir ittifak. Yani ağırlıkla askeri, siyasete, ekonomiye, her şeye etki yapıyor. O ayrı mesele ama NATO'nun yapılanmasını az çok hepimiz biliyoruz yani. Ama bir silah hediyesi. Başka başka hediyeler de var tabii ki. Ama en çok silah hediyesi konuşuldu. Ben şeye çok gülüyorum. Yani şimdi silahı belli, işte İngiltere Başbakanı, bilmem şu başbakanı götürmüş, işte Belçika Başbakanı havalimanında bırakmış falan, öyle haberler çıktı bir anda. Bizim sosyal medyada da hemen ne kadar güzel ülkeler, bakın işte onların hediye kabul etmiyorlar falan filan, böyle onları örnek gösteriyorlar ya. Yani bakın tabancayı da götürmedi. Böyle algıyı yapıyorlar. Tamam, hediyenin cinsi tartışılır, o ayrı mesele. Ben, bana sorarsanız güzel bir hediye. Yani kötü bir hediye değil. Tabii ki silahlar kötü bir şey değil. Onu söyleyeyim. savunma amaçlı kullanılmadığı sürece kötüdür diyelim. Çünkü silah hayatın gerçeği maalesef. Yani insanlığın gerçeği diyeyim. Ama şöyle o bahsedilen ülkelerin dünyadaki birçok coğrafyada o ülkelere yani gittikleri coğrafyalardaki ülkelerdeki milletlere ait zenginlikleri çalıp gasp edip kendi ülkelerine götürürken kimse sesini çıkartmıyor. Onlar medeni insanlıktan çıkmıyorlar. Sömürürken işte Afrika'nın zenginliklerini çalıp kendi ülkelerine götürürken kimse şey yapmıyor. Onların medeniliği kaybolmuyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın tabancasını hediye şey yapmış. Ona vay efendim ne medeni ülkeler hediye kabul etmiyorlar. Böyle hediyeyi kabul etmiyorlar. Yani onların medeniliğinin ne kadar şey olduğunu Irak halkına, Afganistan halkına, Afrikalılara sormak lazım. Güney Amerikalılara sormak lazım. O yüzden onların medeniliği öyle hediyeleri götürmeyip bilmem havalimanında bırakmakla, burada bırakmakla, büyükelçiliklerine bırakmakla belli şey yapılmıyor. Gideceksiniz onların medeniliklerini Afrikalılara soracaksınız, Iraklılara soracaksınız, Orta Doğu'ya soracaksınız. Dünyadaki mazlumlar, Vietnamlılara soracaksınız. Öyle medeni değil mi ona karar vereceksiniz. O yüzden bu hediye meselesinde baştan bu cümleyi söyleyeyim. Ondan sonra değerli Ercan Gürses'le zirveyi konuşalım, takip etti. Ercan hoş geldin yayınımıza.
6: Hoş bulduk Ceyhun, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
5: Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Senin de emeğine sağlık, zirveyi takip ettin, aktarıyorsun. Dün de zaten beraber Bengütürk'te beraberdik, önemli notlar aktardın. Şimdi zirvenin ardından ek bilgilerinle beraber yine sana danışmak istedik. Şimdi sen Hücrelim'den işte çarşamba akşamı sonuçlandı, sonuç bildirisi açıklandı. İki gün geçti, tartışmaları da takip ettin, gelişmeleri de okudun, görüşmelerini de yaptın. Şimdi iki gün sonrasında dönüp baktığın zaman zirve nasıl geçti sence?
6: Şöyle söyleyeyim, yani zirveyi nereden baktığına bağlı. Zirveyi bir uyum zirvesi haline getirdiler. Yani uyumlu bir zirve oldu. Çatlayan Atlantik İttifakı'nı, çatlama gibi bir emaresi olan Atlantik İttifakı'nı şimdilik bir yerde tutturdular. Bu biraz Trump'ın da zoruyla oldu tabii ki. Trump dediğini evet. yaptırdı, onu söylemem lazım. Trump bu konuda işte bastırdı, dedi ki benim dedi bazı meselelerim var, bir külfet paylaşımı konusunda tavizsiz olacağız, iki benim başım derde girdiğinde NATO'nun diğer ülkeleri beni yalnız bırakmayacak, Türkiye gibi özgür ağırlığı olan ülkeleri doğrudan davet edemesem de NATO'nun Avrupalı müttefiklerini mesela Hürmüz krizi gibi bir konuda yanıma davet edebilmeliyim. Bunu açık açık söyledim.
5: Şöyle bir parantez açayım. Şimdi Trump burada şöyle haklı. Biz hep yıllardır anlatıyoruz, sen de anlatıyorsun. Şimdi Avrupalılar gerçekten güvenliklerini Amerika'ya borçlu. Türkiye değil mesela. Türkiye Amerika'ya rağmen kendi güvenliğini hep sağladı. Yani bakıldığı zaman aslında bu açıdan da baktığımız zaman Trump haklı gibi gözüküyor.
6: Haklı olduğu bir taraf var. Trump zaten haklı ama şey değil. Yani söylediği şeyler açıkçası Avrupalılar açısından rasyonel gelmiyor. Çünkü dediğin doğru, evet. Sırtını yaslayarak yıllarca savunmaya yatırım yapmayarak sadece Avrupa'nın Amerika'nın kanatları altına girmesiyle edindikleri güvenliğin keyfini sürüp refahlarına yatırım yapmışlar. Trump da bunu açıkça dile getiren Amerikan sisteminin en son devlet başkanı. Ve şu anda gelinen aşamada da bundan geriye gitme gibi bir niyeti de yok. Bunu da kabul ettirdi aslında. Yani o külfet paylaşımında dikkat ediyorsan dün akşam da konuştuk bunu. 70 milyar avroluk Ukrayna'ya silah ve bir yıllık destek. Şimdi niye avroda dolar değil, değil mi? Normal şartlar altında her yerde siz dolarla ticaret yapmıyorsunuz diyerek çok ciddi anlamda sıkıntılar çıkaran Amerika Birleşik Devletleri avro işini burada belli ki onun da altına imza atmış. Çünkü sizin paranızla olacak bu işler demek istiyor.
5: Tabii ben karışmayacağım. Ne yaparsanız yapın der gibi yani.
6: Tabii Kanada ve Avrupa'nın finansmanıyla Ukrayna Savaşı'nı bir yıl daha finanse etmek. Zaten orada şunu söylüyor. Hexit de diyor. Savaş Bakanı bana bir sürü fotoğraf gönderdi. Ukrayna-Rusya Savaşı korkunç. Görüntülere bakamıyoruz. Ama bir yandan da savaşı devam ettirecekseniz silahı da veririz. Satarız. Parası mukabilinde veririz. Daha önce Biden böyle bir şey yapmıyordu. Biden savaşı devam ettiriyordu ve gereksiz yere finanse ediyordu.
5: Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz? Trump şunu yaptı diyebilir miyiz? Yani Avrupalıların ve dediğin gibi Kanadalıların parası üzerinden Amerikan silahlarını siz bizden silahı alın, nereye gönderiyorsanız gönderin mi diyorlar?
6: Resmen öyle diyor. Yani tamamen finanse ediyorsanız devam ettirelim. Finanse etmiyorsanız bu savaş bitecekse tamam. Putin'e de söyleyelim, Zelenski'ye de masaya oturtmaya çalışalım. Ama belli ki masaya oturtma niyetiniz yok. Çünkü biliyorsun Ceyhun, Rutte'nin birinci gündeki basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili olarak bir kelime barış ifadesi yer almadı. Anlaşma evet. ifadesi yer almadı, mutabakat ifadesi yer almadı. Sadece ve sadece evet. şu var, Ukrayna'ya daha çok silah vermemiz lazım, daha çok destek vermemiz lazım. Rusya uzun vadeli bir tehdit dedi. Yani uzun vadeli diyor. Yani bugünden yarına demiyor, anlaşma ya da masa müzakere yok. Zaman zaman böyle ifadeler var ama şimdi hakkını verelim. Trump bu konuda diyor ki Putin'i masaya çekmemiz lazım diyor. Bunu da söylüyor. Evet. Putin diyor, hatta diyor
5: bunu söyleyen iki lider var biliyor musun? Biri Donald Trump, biri Recep Tayyip Erdoğan. Yani ikisi bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyor gibi gözüküyor gördüğüm kadarıyla.
6: Çok net. Çok 32 lider ve hükümet başkanından ikisi sadece onu söylüyor. Trump ne kadar Trump da aslında samimi ya. Trump şöyle çok samimi. Yani Trump böyle düz bir insan, düz bir devlet adamı ve diyor ki yani savaşı bitirelim. Ben de Ukrayna'da işime bakayım. Zaten belli anlaşmalar da imzaladım. Nadir toprak elementlerini de istiyorum bu arada. O anlaşmayı da yaptım. Savaş bitti ya, onu da söylüyor. Biter bitmez savaş ben bu işi halledeceğim. Ama madem bitirmiyorsunuz o zaman silahı benden alacaksınız. Ben size satarım. 5 kuruş para vermem. Bunu çok açık söyledi ve kabul ettirdi. Bunu kabul ettirdi. Bu da bir başarı yani. Onu söylemek durumundayım.
5: Doğru. Doğru. Amerika açısından bakıldığı zaman zaten başarı. Yani Avrupa şunu istiyor zaten. Yani Türkiye'nin daha doğrusu Avrupalılar, özür dilerim. Avrupalılar diyor ki biz diyor Ukrayna'yı tahkim etmeye devam edelim. Çözümsüzlük pozisyonunda tutalım. Rusya enerjisini orada harcasın diyor Avrupalılar. Anladığım kadarıyla. Dediğim gibi mesela barış kelimesi Avrupalıların kullandığı bir şey değil. Mesela yakın zamanda Vladimir Putin şunu söyledi. İstanbul'daki zemin çerçevesinde tekrar oturabiliriz diye bir mesela şey söyledi. Öneri yapmıştı. Ama mesela Avrupa hiç konulara hiç yaklaşmıyor, yaklaştırmıyor da Zelenski.
6: Asla yaklaşmıyor. Hatta tam tersine bununla ilgili bundan uzak durup yani uzun vadeli değil. Yarın bir gün Rusya ve Ukrayna anlaşma noktasına gelirse hayır anlaşamazsınız. Siz uzun vadeli tehdit olarak tanımlandınız noktasında mı değerlendirilecek? Bu gerçekten çok enteresan bir bakış açısı. Trump bu konuda hakkını vermek lazım. Yani Putin diyor bana bir söz verirse onu tutacağından eminim diyor. Yani bunun evet. altına imza atarsa, herhangi bir kararın altına imza atarsa tutacağından eminim. O İran'la ilgili eleştirisinde bunu söylemişti. Ama dediğiniz evet. gibi Trump pragmatik olarak davranıyor. Pragmatik olarak teşhislerini koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO zirvesinin açılışında yaptığı konuşmadaki ifadesi önemli. Tamam, Ukrayna ile ilgili bu kararları alıyorsunuz ama Rusya ile çözüm kanallarını kapatmayın. Mutlaka ve evet. mutlaka o çözüm kanalları açık olmalı şeklinde değerlendirme de bulundu. Ben açıkçası yani burada NATO ülkelerinin senin dediğin gibi Ceyhun özellikle Avrupa kanadının bu savaşı mümkün mertebe devam ettirelim. Bu Rusya'yı savaşta tutarak Rusya'yı ekonomik anlamda askeri anlamda sürekli olarak yıpranır konumda tutalım. Arada Ukrayna yastık olsun. Ukrayna zaten geleceğini kaybetti daha da kaybetsin. Ama bizim çok umurumuzda değil. Ama Ukrayna'da bu evet. işe teşne yani. O da çok ilginç bir bakış açısı. Doğrusunu söylemek gerekirse.
5: Ben geçen bir şey okumuştum. Avrupa ülkelerinin Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesinden kaynaklanan toplam kaybı 3 trilyon avroya ulaşmış mesela. Yani aslında kendileri kaybediyor ama dediğim gibi maalesef bu politikalarında Ukrayna halkını da ateşe atıyorlar aslında. Rusya'yı da ateşe atıyorlar. Ondan sonra yani kendileri dışında kimseyi düşünmüyorlar anladığım kadarıyla. Peki zirvede bunların istedikleri birçok mesela güvenlik şemsi

0: İtalya, Fransa, Almanya
1: Evet.
0: sonradan yaptığı konuşmada bu konuda herhangi bir şey söylemedi. Bu da şu anlama geliyor. Bildirgeyi kendi şekline soktu. Yani İran konusunda mesela Hürmüz ve nükleer silah sahibi olmama maddelerini oraya soktu. Ve beşinci maddeyi de orada bir anlamda tartışılmaz diyerek değerlendirmeye aldı. Yani şunu dedi: Rusya ve İran konusunda, İran'ın Hürmüz ve işte nükleer silah sahibi olmaması gibi çok önemli hassasiyetlerle ilgili 5. maddenin çalıştırılabileceğini, yani bir anlamda da bildirgede öyle bir hepimizin izlenim edinebileceği maddeler koydurdu. Bu da Amerika'nın başarısı. Bir anlamda da şunu gösterdi: sadece bu da değil, külfet paylaşımı konusunda da işte ülkelerin yapacakları savunma yatırımları 2035 yılına kadar, hatta 2029 hedeflemesi yapanlar da var, %5'e kadar çıkarıldığı zaman en büyük satıcının Amerika olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, Amerika Birleşik Devletleri silah sanayi anlamında da ben bu bildirgede ciddi bir başarı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin de bir başarısı söz konusu olacak. Tabii ki bu savunma yatırımlarının artması bir miktar Türkiye açısından da, çünkü ivme kazanan bir ülke. Ama yeni baştan her şeyi kurmaya çalışan ülkeler açısından büyük bir harcama ve refahta önemli bir kayıp olacak. Belki Avrupa ülkeleri açısından hükümetlerin geleceğini de etkileyebilecek bir kalem olarak karşımıza çıkmış olur. Yani öyle tahmin ediyorum. Böyle bir durumda böyle bir sonuç da ortaya çıkartabilir Ceylin.
1: Şey, peki mesela Avrupa'nın kendisine ait olduğunu söylediği problemlerin çözümü bir şey var mı? Çözüm zirvede gündeme gelmiş midir? Çünkü bakıldığı zaman Amerika'nın talepleri gündeme gelmiş. Türkiye'nin savunma sanayinde öne çıkması gündeme gelmiş. Savunma alımlarında Amerika'nın, işte Amerikan sistemlerinin, silahlarının Avrupa'ya satışı gündeme gelmiş. Ama Avrupa'nın güvenlik mimarisi, güvenliği, şemsiyesi, hangi adla adlandırılıyorsa, onlar sanki çok böyle gündemde değil. Yani değil mi? Mesela buzdolabına kaldırılmış, rafa kaldırılmış gibi o problemler.
0: Gerçekten öyle. Onlar göz ardı edilmiş. En azından bildirgede böyle bir şey yok. Yani bu ısıtıldıysa ve sonraki zirvelerde yapılacaksa zaten, yani o sonraki konular, onu belirtmek lazım. Bunlar yok. Bildirgede bunların izi yok. Ya bu nedenle ben NATO zirvesinin birinci kazananı Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de 2 ya da 3 diye değerlendirebilsin. Çok önemli kazanımları var. Avrupa'nın sadece ve sadece şu açıdan, Avrupa'nın başat ülkelerinin Rusya tehdidi, tırnak içinde diyorum Rusya tehdidini, yanlış anlaşılmasın, bu onların algılama biçimleri, ona karşı kararlılık ve finansman konusunda istedikleri şey bir anlamda zirve bildirgesine yer almış. Bu bir kazanç olarak değerlendirilirse, Rusya'yı daha da istikrarsız tutmak için oraya konmuş bir fonun bir kazanç olarak nitelendirilirse şayet, Avrupa'nın tek kazancı bu olabilir. Onun dışında ben açıkçası Avrupa'nın ciddi anlamda bir kazanımı olduğunu zannetmiyorum.
1: Şöyle, o parada da ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Çünkü finans kaynaklarını oralara aktarmaları, militarizasyona aktarmaları durumunda zaten zor durumda olan ekonomilerine bir darbe daha inecek. İşte az önce söyledik, yani enerji, sadece enerji boyutundan 3 trilyon avroluk bir kayıptan bahsediliyor. Bir de üstüne işte militarizasyon üzerine gerilimden ortaya çıkacak maliyetler üzerinde mesela Avrupa ekonomileri sarsılacak. Mesela bir haber söyleyeyim sana. Geçenlerde biliyorsun bir haber yansımıştı. Alman otomotiv devinin Volkswagen'in 100 bin işçi çıkartması
0: Evet,
1: kararı.
0: evet, evet, evet.
1: Şimdi meşhur yine bir marka, yine Porsche, satışları 6 yıl sonra ilk defa düşüyor. Yani Almanya'nın en ana ne diyelim sektörlerinden bir tanesi.
0: Tabii.
1: Motor sektörlerinden bir tanesi otomotiv sektörüdür. Otomotiv sektöründe mesela Almanya'da işler iyiye gitmiyor. Bir de üstüne buralara kaynak aktarmak Avrupa'yı zor durumda bırakır diye düşünüyorum.
0: Çok çok büyük bir 3 trilyon euro, az önce enerjiden
1: Evet.
0: kaybından bahsettin. Otomotiv sektörü çok ciddi problem yaşayacak. Bir de silaha, yani daha fazla yatırım
1: Tabii.
0: yapacaksınız. Onu bir yerden kısacaksınız. Nereden kısacaksınız? Refahtan. Nereden? Sosyal
1: Evet.
0: güvenlikten. Yani işsizlik oranı artacak. Hükümetler açısından çok ciddi tehdit olacak. Bu kaçınılmaz son. Yani 2. Dünya Savaşı'nın öncesi gibi sanki böyle. Yani aynen, onun öncesindeki yatırımlar gibi, böyle tırnak içinde yatırımlar diyorum. Bunlara yatırım denirse tabii ki. Yani işi bu aşamaya getiriyorlar ve o aşamaya gelince de tabii ki bunun bulaşıcı da bir özelliği var. Avrupa o yatırımları yapınca

0: diğer ülkelerde de, NATO dışındaki ülkelerde de benzer şekilde silahlanma artacak. Yani bu zirve bildirgesi şunu gösteriyor: dünya artık savaşa daha yatkın, daha çok silaha yatırım yapan, daha böyle silahlı ve daha böyle savaş ortamını yaşayan insanların dünyası olacak maalesef. Barıştan ziyade bunu konuşacağımız bir yer. Diyeceksiniz ki NATO zaten bir savunma asamblesi. Öyle ama burada bir teşvik de söz konusu. Yani net bir şekilde. Evet. Bunun Avrupa'da belli sonuçları ortaya çıkacak. Çok doğru söylüyorsun. Ama bir yandan da tabii şu var: İtiraz eden ülkeler var. Yani Macaristan'da. Macaristan Başbakanı'nın itirazı var. Diyor ki biz bu yani şeyi finanse etmek istemiyoruz. Bu 70 milyar avro. İşte 50 milyar.
1: Yani başbakan değişmesine rağmen aslında Macaristan'ın gerçeklikleri değişmemiş anladığım kadarıyla. Çünkü Magyar'ı çok umutla beklediler. İşte Orban'ın engellediği şeyleri onunla geçiririz dediler. O zaman Magyar aslında Orban'ın bu konulardaki politikalarını devam ettiriyor. Yani bir Macar devlet politikası var o zaman gördüğüm kadarıyla.
0: Tabii tabii, Ankara'da yaptığı açıklama, hemen zirvenin ardından yaptığı açıklama. Biz bunun karşısındayız. Diyeceksiniz ki o zaman niye zirve bildirgesine imza attınız? Bir de Bulgaristan Başbakanı'nın aynı şekilde muhalefeti var. Evet. Biz diyor bunu veremeyiz diyor. Veremeyiz diyor. Yani veremeyiz diyor. Öyle bir şey. İspanya'da zaten İspanya Başbakanı da Ceyhun biliyorsun şey dedi. Evet. %2'den fazla artıramayız savunma harcamalarımızı. Ama geldi burada, evet, o da bildirgeye imza attı ama yani burada belki bir şey var. Tabii ortam baskısı da söz konusu. İspanya'da da ciddi problemler yaşıyor Pedro Sanchez. Eşini getiremedi. Onun pasaportu, yolsuzluk soruşturması vesaire. Tabii onun biraz İsrail'le de bağlantısı var. İsrail politikasında çok böyle onurlu şekilde durduğu için böyle bir durumla da karşı karşıya kaldı. Ama yani verilen sözler var. Eminim biraz artış olacak silahlanma rakamlarında. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden alımlarda vesaire, ama bir şey var, bir ayak direme yolunu seçen ülkeler de, grubu da var. Ya bir kısmı diyor ki Ceyhun, sen biliyorsun işte yakın olanlar, Polonya'dakiler, Litvanya, Letonya, Finlandiya, onlar bir dediğini iki etmemek için uğraşıyorlar NATO'nun, çünkü onlar biraz daha hevesler, Rusya'ya yakınız diye bir tehdit hissettiklerini söylüyorlar. Ama İspanya ve Portekiz mesela, ya da Kanada, yani böyle bir tehdidi hissetmesi varsa şayet, böyle bir tehdit algı ya da olgu, yani mümkün değil. Zaten bir savaş durumu olsa, elbette yeni bir savaş durumu olsa, Polonya'ya yardım ederler mi acaba? Çok tartışmalı. Çok tartışmalı. Tabii. Dolayısıyla o öyle bir durum, fiili durum ortaya çıksa, o zaman NATO'nun fiili anlamda Macron'un o 2019'da dediği beyin ölümünü fiili olarak hissetmiş olacağız. Ama masada en azından ittifak, birlik görüntüsünü şöyle verdi: o çatırdamayı durdurduk, biz bakın yapıştırdık, bütünleştirdik diye. Rutte'nin de o gülümsemesi var ya, işte böyle olmaz, ağzımızın tadı kaçmasın, hallederiz tarzı bakış açısı. Zannediyorum o biraz etkili oldu. Öyle görünüyor.
1: Öyle öyle. Zor günler geçiriyor Rutte zaten. Trump'ın yanında da hatırlıyorsan zirve öncesinde Washington'a da gitmişti. Orada da bayağı bir sıkıntılıydı aslında. Yani.
0: Evet, evet.
1: Trump çok zorlamıştı onu yani.
0: Kesinlikle. Yani şey, açıkçası Trump'ın bazı sıkıntıları var. Evet, içeride yaşadığı sıkıntılar var. Bir yandan da işte Netanyahu'dan hoşlanmıyor artık. Netanyahu'yu dizginlemek için Türkiye ile ilişkilerini de kullanıyor. Bunu da söylemem lazım. Yani Türkiye ile bazı işleri götürebileceğini net bir şekilde ona söylüyor. Netanyahu'yu sevdiğini söylediğinde ben samimi olduğunu düşünmüyorum Trump'ın. Yani onu ben lafın gelişi söylediğini düşünüyorum, ama bunlar bir sonuç üretmez doğrudan. Sonuç üretecek şey şu: yani Türkiye ile ne kadar iş yapacak, özellikle bizim güneyimizdeki coğrafyada neler yapacak. Suriye'de bazı konularda uyumlu gittik. Şimdi bir problemimiz daha var, başka bir problem daha var: Katsa yaptırımları, F-35'ler sorunu nasıl çözülecek. Bunlar konusunda da çok çeşitli alternatifli senaryolar ortada. Bakalım o konuda nasıl haberler gelecek.
1: Çok teşekkür ederim Ercan, sağ olasın bilgilendirmen için.
0: Rica ederim Ceyhun. Ne demek, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Sana da iyi çalışmalar, kolay gelsin.
0: Sağ ol, kolay.
1: Değerli Ercan Gürses, sağ olsun, zirveyi de takip etti. Önemli bilgiler, önemli notlar aktardı. Şimdi birkaç tane mesaj var. Suriye ve Ukrayna neden Türkiye'ye geldi? NATO üyesi değiller. Evet, bazı bu tür toplantılara dönem dönem yani birlik dışında ülkeler de çağrılıyor. İşte Suriye meselesi önemli bir detay, onu söyleyeyim. Çünkü sonuçta Asya coğrafyasının ülkesinden bahsediyoruz. Neden NATO toplantısı da geliyor? Ukrayna meselesi biliyorsunuz uzun süredir NATO'nun pilot koltuğunda oturan Batı Avrupa ve Amerika, işte Biden dönemi özellikle sürekli Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı kuşatmaya çalıştılar. Onu söyleyeyim. Bir mesaj daha. Köprüye bayrak konusunda en güzel Yılmaz Özdil konuşmuş. Bayrak konusuna katılıyorum. Kesinlikle benim için haz ettiğim bir olay değil. Hele de 4 Temmuz olması. Yani normalde de istediğim bir olay değil. 4 Temmuz gibi Amerikan askerlerinin şanlı Türk ordusuna saldırdığı günün yıl dönümünde de olması dolayısıyla benim de çok haz ettiğim bir şey değil. Yılmaz Özdil evet eleştiri şeyini kullanmış, güzel de bir eleştiri yapmış. Güzel eleştiriye de ses çıkartmamak gerektiğini düşünenlerdenim. Haydar Ali Bey'in cümlesi de abi yapma silah annesi iyi olabilir bari bu konuda eleştir diyor. Ya eleştiriyorum Haydar Ali Bey, şimdi sen beni sürekli dinliyorsun. Eleştirilerimi şey yapma. Eleştirilecek noktaları eleştiriyoruz, şey yapıyoruz. Yani bir savunma mekanizması olarak söylemiyorum bunu. Ama hakikaten baktığım zaman askeri bir paktın toplantısında, zirvesinde yani dünyayı silahlandırmaya çalışanların bir tabanca hediyesini reddetme görüntüsü bana çok riyakarlık gibi geliyor. O açıdan söylüyorum. Yani adam diyor tabancayı almamış. Ya sen dünyayı şey yapıyorsun, ateşe atıyorsun, insanları öldürüyorsun. Çıkıp işte Gazze'deki soykırma sesini çıkartmıyorsun. Irak işgaline katılıyorsun. Afganistan işgaline katılıyorsun. Başka başka yerlerde sömürüler, katliamlar yapıyorsun, yaptırıyorsun. Ondan sonra tabanca hediyesini almıyorsun. Bana çok riyakar, çok şovmenlik gibi geliyor. Dediğim gibi dünyayı sömürüp dünyanın zenginliklerini kendi ülkene taşıyıp mesela Irak'ın petrol, hani diyorum ya Blair Petroleum diye adlandırılan bir petrol şirketi. Blair döneminde bayağı bir Irak işgali sürecinde bayağı para kazandı. Irak'ın zenginliğini aldı, kendi cebine attı. Niye ona karşı çıkmıyorsun da bir tabancanın, hediye tabancanın ülkeye götürmemesini, böyle sizden bahsetmiyorum bu arada değerli dostlarımdan, böyle sosyal medyada yazanları söylüyorum. Veya işte İngilizlerin yetkililerini söylüyorum. O zaman ona ses çıkart. Esas olarak o sömürüye ses çıkart diyorum. O açıdan mesajlar için de teşekkür ederim değerli dostlarımızın, dinleyicilerimizin. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra biraz İran'a uzanacağız. NATO zirvesi sonrasında, daha doğrusu NATO zirvesi sırasında İran-Amerika çatışmasının yeniden başlaması. Biraz bunu analiz edeceğiz. NATO zirvesiyle beraber değerlendireceğiz ama şimdi kısa bir ara verelim.
2: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam edecek.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi dediğim gibi NATO zirvesi daha devam ederken bir anda Amerika-İran çatışması yeniden bir başlıyor dedirten haberler geldi. Amerika'nın yoğun saldırısı, İran'ın Hürmüz bölgesindeki taarruzları, karşılıklı Amerika'nın vurduğu yerler ne önemi var, neden oraları vurdu, ondan sonra neyi hedefliyor, savaş yeniden mi başlıyor, çatışma yeniden mi başlıyor, NATO zirvesinin bitmesini mi bekliyorduk ki biz bunu konuşmuştuk değerli konuğumuzla, şimdi birazdan bağlanacağımız, konuşacağımız arkadaşımızla bunu da konuşmuştuk. Biraz dediğim gibi NATO zirvesiyle bağlantılı olarak Amerika-İran çatışmasına dönelim diyorum. Değerli siyaset bilimci, yazar arkadaşım Adem Kılıç hatta. Adem, hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Ceyhun Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Seninle yayınlarımızda hep bunu vurguluyoruz. Bu savaş bitmedi, bu çatışma bitmedi diye. Şimdi tam da NATO zirvesi devam ederken, yani gözler Ankara'dayken bir anda yeniden Hürmüz bölgesinde şiddetli karşılıklı taarruzları gördük. Şimdi NATO zirvesiyle beraber ele alırsak ne oluyor, ne bitiyor, bir onu sormak isterim. Sen NATO zirvesini nasıl gördün, İran'a nasıl yansıdı? Bu çatışmanın, bu karşılıklı taarruzların ve Trump'ın falan açıklamalarının anlamı ne? Bunu anlamak istiyorum.
2: Tabii şimdi NATO zirvesi Türkiye açısından çok başarılı geçti. Bunu uluslararası basına yansıyan bilgilerden net bir şekilde görebiliyoruz. Neden başarılı geçti? Birincisi, evet, 22 yıl sonra olması gibi Türkiye'nin son dönemde ortaya koymuş olduğu dış politika yaklaşım gibi çok sayıda unsur göz önünde bulundurulabilir. Fakat bana göre tırnak içerisinde söyleyeyim, yani Türkiye'nin kara taşına, kara gözüne, gözü nedeniyle bu kadar büyük bir etki uyandırılması, Türkiye'ye çok ciddi anlamda büyük bir savunma sanayi altyapısına sahip olması, tam olarak kendisini bağımsız şekilde konumlandırabileceği bir altyapıya ulaşması savunma sanayi anlamında ve dış politik anlamında da bu etkiyi tarafsız bir yaklaşımla sürdürebilmesi NATO içerisinde bir panik yarattı. Hele de Trump'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki etkisini azaltması ile ilgili tedirginlikler hat safhaya çıkınca Türkiye'nin önemi savunma sanayisiyle birleşerek çok vazgeçilmez bir noktaya geldi. Yani Türkiye'yi artık sadece bir NATO'nun güney kanadını koruyan bir ülke olarak, bir kara gücü olarak görmediler, görmeyecekleri pozisyona geldiler ve Türkiye'yi görmezden gelemeyecekleri bir aktör olarak kabul etmek zorunda kaldılar. Yani bugün bazı yorumlar var, bazı eleştiriler var. Bunlar tabii ki olacak. Fakat bu gerçekleri görmeden Türkiye'ye yapılan bu kadar büyük katkı mücadelesinin, Türkiye'ye verilen bu önemin bunlar göz ardı edilerek, bu saydıklarım göz ardı edilerek değerlendirilmemesi gerekiyor. Yani Türkiye bir bakıma mecbur bırakmış oldu. Üstelik de Türkiye'nin hem Rusya'yla hem de Çin'le ilişkilerinin de tarafsız dış politikası, bağımsız dış politikası sayesinde devam etmesi nedeniyle NATO içerisinde Türkiye'yi buraya kaptırmakla ilgili de kaygılar var.
1: NATO açısından şöyle söyleyebilir miyiz Adem? Yani Türkiye o özel alanını koruyacak ve bu zirveden de yani çıkan sonuç ne olursa olsun bu özel alanda tutunacak. Yani Rusya'yla ilişkiler, Çin'le ilişkiler, İran'la ilişkiler, bu özel alanını koruyacak diyebilir miyiz Türkiye için?
2: Koruyor, korumaya devam edecek. Bu artık Türkiye'nin kesinlikle, ben iktidarlar değişse bile vazgeçmeyeceği bir dış politika yaklaşımı olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'nin bu bağımsız dış politika yaklaşımı Türkiye'ye gün geçtikçe güçlendiriyor. NATO zirvesi olması hasebiyle bunu özellikle söylüyorum. Savunma sanayideki bu bağımsızlık bu süreci destekliyor. Aksi takdirde savunma sanayideki bu bağımsızlık olmasaydı Türkiye'yi bu kadar net bir şekilde kendisini konumlandıran, büyüyen bir ülke olarak göremezdi. Şimdi tabii NATO içerisinde de belli dengeler vardı. Bana göre birincisi, NATO ilk kez bu kadar çok kriz cephesiyle aynı anda yüzleşiyor. Yani tarihi boyunca, yani NATO 1.0, 2.0 ve 3.0 olarak adlandırılan 3.0 2022'den sonraki Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte teknolojilerin değişmesi, istihbarat faaliyetlerinin, siber faaliyetlerinin değişmesi gibi şeylere ittifakın uyum sağlaması ile ilgili süreç olarak tanımlanıyor. Böyle bir dönemde ilk defa NATO, yani bu 3 dönemin içerisinde ilk defa bu kadar büyük çok kriz cephesiyle yüzleşmek zorunda. İkincisi, NATO'nun gündemi bana göre artık sadece askeri değil, yani endüstriyel bir boyutu da var. Yani şöyle düşünelim. F5 dergide de analizler ya da çevirileri yayınladığımda hep şu orada şu standart bir kalıp vardır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Pentagon tarafından işte X bir ülkeye şu kadar satış yapıldı. O satış yapıldı. İşte bölgenin dengelerini değiştirmeyecek, ittifaka destek verecek gibi ifadeler kullanılır. Sonra da tahmini satış süresi, teslimat süresi belirtilir. Şu anda en yakın teslimat sürelerini ben her gün girdiğim için biliyorum. 2033, 2034, 2035. Yani ülke şu füzeyi aldı diye haberlerini geçiyoruz. Fakat dip noktasına bakıyoruz ve görüyoruz ki aslında 2026 yılındayız. Ve 8-9 yıl sonraya Amerika'nın üreticileri, Avrupa merkezli üreticiler tarih vermeye başladılar. Şimdi bu endüstriyel bir kriz.
1: Yani ne kim kala hesabına döndü. Yani o iş olur mu olmaz mı belli olmaz diyorsun yani.
2: Yani mutlaka teslimatlar yapılacaktır. Fakat acil ihtiyaçları olduğunu düşündüğümüzde özellikle de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının cephaneliklerinin boşalmış olduğu bir dönemde Türkiye'nin öneminin ne kadar arttığına dikkat çekmek istedim. Yani burada Türkiye'nin üretim kapasitesi inanılmaz derecede Avrupa için ihtiyaç bu durumunda. Yani örnek veriyorum, bir 155 milimetre top mermisi üretimi bile Avrupa'da şu anda en büyük krizlerden bir tanesi. Polonya bu konuda bizde çalışmak istiyor. 2 yıl önce biz Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Texas'ta bu konuda bir fabrika işletmeye başladık. Bakın sadece bir top mermisinde bile Türkiye'nin etkisini göz ardı edemeyecekleri bir noktaya geldiler. İHA ve SİHA'larla zaten bahsetmeye gerek yok. Şu anda dünyadaki rakamlar %65 civarında Türkiye'nin bu alana sahip olduğunu, 38'den fazla ülkeye sattığını gösteriyor. Şimdi siz böyle bir ülkeyi yok sayarak kendinizi bir askeri ittifak olarak tanımlayamazsınız. Hatta askeri ittifakın endüstriyel geleceğini de riske atamazsınız. O yüzden Türkiye ile bu kadar yakın ilişkiler kurmak noktasında yeni bir boyut kazandılar. Yani tekrar ifade edeyim, Türkiye'nin kara kaşına, kara gözüne değil, Türkiye'nin izlemiş olduğu bu harika dış politika ve savunma sanayi stratejisinden kaynaklı olarak bu duruma gelinmiş durumda Devrim Bey.
1: Anladım. Peki bu noktada Türkiye, gerçekten ben de senin gibi düşünüyorum. Şöyle zirveye açık söyleyeyim, NATO'nun özellikle Avrupa ile Amerika arasındaki problemleri değil, yani onların çözümü rafa kaldırıldı. Yani buzdolabında tutuluyor. Öyle bir problem çözümü noktasında şeyleri yok. Ama zirve Türkiye, Amerika, bunların bir de Türkiye'nin zirveyi ne diyelim, düzenlemesi, organizasyonu damgasını vurdu bakıldığı zaman. Bir şey daha damgasını vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Amerikan ordusuna emri Türkiye'deyken verdi. Yani Türkiye'yi burada merkeze koymak açısından söylemiyorum ama yani zirve devam ederken Amerika-İran çatışması da yeniden başladı. Şimdi damgasını vuran olaylar bunlar. NATO'nun bildirisinde İran'ın girmesi, Hürmüz Boğazı boyutu nükleer, işte uranyum zenginleştirme nükleer çalışmalarına da atıflar var ama bakıldığı zaman İran boyutu da zirveye damgasını vuran konulardan biri. Amerika çok kızıyordu çünkü. Şimdi bu çatışma neden başladı? Sen anlattın, defalarca anlattın aslında. Son veriler ışığında neleri söylememiz gerekir sence?
2: Şimdi Cemil Bey, dediğiniz gibi tekrarlama gerek yok. Biz defalarca burada anlaşma imzalandı, artık bitti. Atıldığında bile biz sizinle burada Hürmüz Boğazı'nda bir çatışma yaşanmazsa mutlaka bu savaşın tekrar başlayacağını zaten devam ediyor.
1: Hürmüz'ün kazananı olmazsa bu savaş bitmez dedik yani. Evet. Sen onu vurguladın.
2: Evet, kesinlikle bunu defalarca vurguladık. Şu anda da benzer bir süreci yaşıyoruz. Yani aslında mesela artık İran'ın nükleeri değil. Her ne kadar sonuç bildirgesinde İran nükleer sahibi olmayacak ifadesi kullanılsa da hemen arkasından kullanılan son maddede zirve bildirgesinde şu ifade kullanıldı: Hürmüz'ün açık bir deniz yolu olarak kalması mutlaka sağlanacak. Şimdi burada bunun önemli bir tarafı var. Evet, bu siyasi bir bildirge. Genel itibariyle NATO zirvelerinden askeri kararlar, askeri sonuçlar çıkmaz. Nitekim çıkmadı ve dediler ki burayı yapacağız. Ama bu şu anlama geliyor: NATO zirvesinden önce Avrupalı NATO üyelerine Trump tarafından yapılmış olan birçok çağrı vardı. Gelin Hürmüz problemini beraber çözelim diye. Nitekim Zelenski ile görüşmesinde de bu ifadeleri kullandı yine. Dedi ki Zelenski ile görüşüyor olmasına rağmen bir gazetecinin sorusu üzerine dedi ki Hürmüz ile ilgili problemin mutlaka ve mutlaka çözülmesi gerekiyor. Oradan Çin bile bizden daha fazla petrol alıyor şeklinde ifadeler kullandı. Bu tezini savunmaya devam ediyor. Bugüne kadar bu savaş bizim savaşımız değildir diyen Avrupa ülkelerinin bu bildirgeyle birlikte Hürmüz'le ilgili vaat vermeleri siyasi olarak bir mesaj olsa da yarın öbür gün önlerine bir koz olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından sürülecektir. ABD, özellikle Trump, böyle bir metninde verilen sözü mutlaka o ülkelere karşı kullanacaktır ve diyecektir ki eğer normale dönmek istiyorsak, o bölgenin normale dönmesini istiyorsanız hadi buyurun o zaman Hürmüz'deki problemi hep beraber çözelim diyecektir. Ki sağdaki son adımlarına baktığımda da net bir şekilde bunu görüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri iki gündür nerelere saldırdığını, hemen harita üzerinde çalıştığımda ilk olarak bu şehir bölgesine saldırdığını görüyoruz. Bu şehir bölgesinin en önemli özelliği ne? Evet, orada bir aktif nükleer santrali var ama şu anda henüz enerji tesislerini vurmaya başlamadı ABD. Bunun tesisini de savurmaya devam ediyor. Savaş suçu olacak olsa da bunu devam ediyor. Fakat buradaki bence en önemli nokta, buradaki Körfez'deki askeri kabiliyetini en çok olduğu bölge burası. Yani İran'ın bu şehir bölgesi net bir şekilde İran devrim muhafızlarının Hürmüz'ü koruyabilmeleri adına askeri yığınak yaptıkları en önemli nokta. Ben de rapatladım.
1: Bu şehir merkezli bir savunma hattı oluşturmuşlar. Hürmüz'ü savunma hattı o zaman. Diyebilir miyiz?
2: Ama diğer vurduğu nokta savaşın başından beri hemen hemen hiç duymadığımız bir nokta. Çabahar bölgesi. Peki burayı neydi? Evet. Diye baktığımda hemen bölgeyi incelediğimde buranın Umman Denizi kıyısında olduğunu gördüm. Yani Hürmüz Boğazı dışında kalan tek büyük İran limanı burada. İran normalde Körfez'den çıkamayan gemilerini ve donanmasını gerektiğinde buradan Hint Okyanusu'na çıkarabilecek bir potansiyeli kullanıyor. Burada şunu yapmak istedim Amerika Birleşik Devletleri yüksek ihtimalle. Ben bu bölgedeki askeri etkinliği ve limanı pasif hale getirirsem bölgedeki diğer Körfez ülkeleri gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ya da Katar gibi diğer ülkeleri gibi İran'ı da sadece Hürmüz'e bağımlı hale getirecek. Çünkü gerektiğinde oradan asker çıkarabiliyor, gerektiğinde orada az sayıda da olsa gemi çıkarabiliyor Çabahar bölgesindeki limandan. Bu bana çok mantıklı geldi ABD'nin stratejisi açısından. Yani ABD savaşın başından bu yana en mantıklı hamlesini abluka üzerine abluka yaparak ortaya koymuştu. Bana göre şu güne kadarki ikinci en iyi hamlesi de savaş strateji anlamında bu olduğu kanaatindeyim. Burada bu bölgeyi bombalamaya devam edecek dedi yüksek ihtimalle, çatışmalar devam ettiği sürece. Ve aynı anda da biz önümüzdeki birkaç gün içerisinde Abluka'nın yeniden şekillendiğini göreceğiz. Yani Abluka'yı biraz gevşetmişti, Abluka'nın yeniden şekillendiğini göreceğiz. Hatta bana göre bu geceden itibaren bu başlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Abluka'yı tekrar başlatacaktır. Ve bu bölgeyi de bombalayarak İran'ı tamamen diğer ülkeler gibi Hürmüz'e kilitlenmiş bir ülke haline getirecektir. Bu noktada da masadaki elini güçlendirmeye çalışacaktır. Eğer İran hala geri adım atmazsa bu defa mutlaka az önce söylediğimiz NATO'nun son maddesine atıfta bulunarak müttefiklerini tekrar Hürmüz'ü açmak için bir koalisyona davet edecektir.
1: Bu vurgu önemli. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Çabahar'ı bilmeyenler açısından söyleyeyim. Çabahar Hürmüz Boğazı'nın Hint Okyanusu tarafında, yani Basra Körfezi tarafında değil, Hint Okyanusu tarafında Pakistan'a çok yakın bir bölge ve önemli bir limanı da barındıran, dediğin gibi sen önemli bilgiler aktardın orada, Amerika'nın taktik hedefleri, Boğaz'ın o stratejik hedeflerine ulaşmak için taktik hedefleriyle ilgili o önemli bilgilerdi. Çabahar'ın neden hedef alındığı, bu şehrin neden hedef alındığı. Çabahar dediğimiz gibi Hürmüz Boğazı'nın okyanus tarafında olan bir liman, İran'ın liman kenti, önemli bir kent. Şimdi bu noktada İran'ın hamleleri nasıl karşılıyorsun? Şimdi İran önemli hamleler de yaptı. İran Boğaz'da belli taarruzlar yaptı. İran'ın taarruzlarını nasıl okumak lazım? Ya taktik anlamda mesela NATO zirvesi devam ederken, NATO zirvesi gündemdeyken ya, bunları yapması, NATO'nun içindeki çatlakları derinleştim. Çünkü şöyle bir şey var. İran denince akla doğal olarak perde arkasında çok ciddi askeri işbirliği yaptığı iki ülke daha geliyor. Rusya ve Çin. Şimdi bunların ortak aklı, ki İran'ın da çok ciddi bir şekilde güçlü bir ne diyelim savunma mekanizması, savunma aklı da var. Şimdi İran neden bu hamleleri yaptı? İran hamleleri nasıl okumak lazım?
2: Şimdi aslında İran müzakere sürecinin içerisinde bu şekilde saldırıları alan inkarı diye bir politika anlatmıştım. Şimdi İran savaşın başından bu yana bir, askeri olarak bir alan inkarı stratejisi dedi. Her zaman şunu dedi. Dedi ki benim ülkemin toprakları üzerinde askeri noktalarımı vurabildiğiniz kadar vuracaksınız. Bunu biliyorum. Yani hava savunma sistemlerim buna yetmeyebilir. mümkün olduğu kadar karşılayacağım, fakat bunu tam anlamıyla engelleyemem. Bunun yerine ne yaparım? Ben kendi alanımı inkar ederim. Siz vurun. Ben de sizin üstlerinizi vururum. Ama bölgede Amerikan üstlerini vururum şeklinde bir strateji izledi. Fakat mesele Hürmüz Boğazı'na gelince alan inkarı yapamıyor. Çünkü Hürmüz'ü kaybettiği zaman masadaki tüm kozunu da kaybedeceğini bir şekilde biliyor. Amerika Birleşik Devletleri de mesele Hürmüz olunca alan inkarı yapamıyor. O da diyor ki ben eğer buranın statüsünü kaybedersem daha önce sizle konuştuğumuz gibi 1950'deki İngiltere'nin kaderini yaşayabilirim kaygısıyla ve müttefiklerine karşı çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağı için Amerika'da alan inkarı yapamıyor Hürmüz'de. Şimdi son olarak Katar'daki, Doha'daki görüşmelerde tek bir maddenin masaya geldiğini biz biliyoruz. O da Hürmüz'dü. Yani Vance'in katıldığı, Hackett'in katılmış olduğu, Cenevre görüşmelerinde bazı krizler çıkmıştı yine. Katar'ın arabuluculuğunda çözülmüştü. Olay Doha'ya taşındı. Fakat 14 madde taşınmadı. Sadece bir madde taşındı Doha'ya. O da teknik görüşmeler anlamında Hürmüz'de nasıl bir strateji izleneceğiyle ilgiliydi. Burada yine sonuç çıkmadığını gördük. Burada İran diyor ki ben burayı kaybedersem savaşı kaybedeceğim. Masada da kaybedeceğim. Elimde koz kalmayacak. ABD de aynı stratejide hareket ediyor. Bu yüzden İran oradaki ticari gemilerin rotalarıyla ilgili sıkıntı yaşadığında özellikle İran devrim muhafızları yani Şahin kanadın buna taviz vermemek adına saldırgan bir politika izlediğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de benzer bir durumda karşılıklı olarak saldırgan bir politika izliyor ve bu iş buraya tıkanmış durumda. Yani teknik görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmıyor. İki tarafta bu konuda varoluşsal olarak gördüğü için net adımlar atmaya çalışıyor ve gerekirse ateş etmeye, gerekirse saldırı yapmaya devam ediyor. Biz bu döngünün kırılmasını masada bekleyemeyiz Cemil Bey. Kesinlikle ben bu kanaatteyim. Baştan beri söylüyorum. Kesinlikle bu döngü masada kırılamaz. Bu döngü mutlaka ve mutlaka orada bir çatışmayla kırılmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri eğer NATO'nun son maddesine, bildirgesinin son maddesine koydurduğu gibi kendisine ile beraber hareket edecek müttefikleri ikna edebilirse bir gün dahi durmayacaktır ve masadan kalkacaktır. Aksi takdirde o bölge çok tehlikeli bir bölge. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Bir de halk adasından bahsedeyim.
1: Var var.
2: Şimdi Trump görüşmeler sırasında...
1: Halk adasını çok konuştuk aslında. Evet, mesela önemli bir detay. Ne oldu şimdi? Orada ne oluyor?
2: Şimdi Trump son bir açıklama yaptı yeni NATO zirvesi sırasında. Dedi ki biz halk adasını geçen gece bombaladık. İsteseydik bu adayı alabiliriz. Ve ellerinden hiçbir şey gelmez ifadesini kullandı. Ben o yüzden tekrar Halk Adası'na döndüm. Şimdi Halk Adası'nın önemini defalarca anlattık. İşte orası petrol depolama tesislerinin, işte yükleme iskelelerinin, enerji altyapısının çıkış noktası. Yani kıyılar çok sığ olduğu için derinlik o bölgelerden petrol sevkiyatı yapılamıyor. Bu yüzden Halk Adası bir üst haline getirilmiş durumda gibi birçok detayı zaten vermiştik. Burada Trump'ın Halk Adası ile ilgili yapmış olduğu açıklama bana göre savaşın seyrindeki işte çaresizliğini ortaya koyan şey. Almak istedik alırız. Bu konuda hiçbir şey yapamazlar ifadesini kullandı ama alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü 40 kilometre genişliğe sahip bir bölgeden bahsediyoruz. 136-137 kilometre uzunluğa sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Halk Adası ise bu bölgenin içeri kısmında yani giriş noktasından baz alırsam 126-127. Kilometresinde. Yani siz eğer Halk Adası'na bir çıkarma faaliyeti yürütürseniz, indirme faaliyeti yürütürseniz ve buraya asker çıkarırsanız, bombalarsanız sizin o bölgeyi koruyabilmeniz için donanma gemilerinizin 127 kilometre boyunca Hürmüz Boğazı içerisinde seyretmesi gerekiyor. Kenarda ne var? Bu şehir var. Kenarda ne var? Var. Ve onun haricinde de İran'ın çok net bir şekilde deniz unsurlarının yani botlarının etki uyandırabileceği bir bölge haline geliyor burası. Yani omuzdan atılan seyir füzeleri, İHA'lar ve SİHA'lar, kamikaze İHA'lar özellikle bu bölgede anında faaliyete geçecektir. Ve ne olacaktır? Tüm Amerikan donanması oradaki 127 kilometre boyunca açık hedef haline gelecektir ve çok dar bir alandan bahsediyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu senaryoyu gördüğü için zaten tek başına burada askeri hareket yapamıyor, askeri operasyon yapamıyor. Aksi takdirde bunu yapabileceği kanaatinde varsaydı zaten bu masaya oturmazdı Amerika Birleşik Devletleri. Donanmasını bitirdim dediği bir ülkeyle oturup Cenevre görüşmelerine 28 Şubat öncesine dönmeye çalışmazdı. Buradaki tamamen kaos bu. Halk Adası'nın ifadeleri kullanmasının sebebi almak istersek alabiliriz ama almıyoruz ifadesinin sebebi bu. Ve dediğim gibi az önce vurduğu noktaların sebebi de bu. Hürmüz'deki bu çatışma eğer özür dilerim Hürmüz'deki bu kaos teknik masada çözülecek bir kaos değil ne yazık ki Cemil Bey.
1: Son olarak şeyi sorayım. Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili söyleyeyim. Şimdi bu tabii şimdi Rusya'dan da açıklamalar geldi. Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklaması var. Son derece hassas bir konu. Türkiye ile Rusya bu konuda temasta diye işte S-400 meselesi üzerinden haberler yansıtıyor, sızıyor falan filan. Şimdi Trump'ın da bu F-35 meselesi üzerinden. Şimdi ben hep söylüyoruz, yani sen de benzer düşüncedesin. Bizler Kaan'cıyız. Yani F-35'in de nasıl bir bağımlılık şey olduğunu biliyoruz. Kaan'ı üretmesek bu konuları buraya getirmeyeceklerini de biliyoruz. Bizim üzerimize şey olarak tutacaklardı. Şimdi son gelişmeleri nasıl okumak lazım? Türk-Amerikan ilişkileri özelinde Kongre itiraz süresinde bu motorlar meselesinde, Kaan'ın motorları meselesinde itiraz sürecince yani süresi bitti. İtirazını yapmadı. Anladığım kadarıyla süreç işleyecek. F-35 meselesi ne olur? Çok kısa yalnız 1-2 dakikamız kaldı. Çok özet olarak aktarabilirsen çok sevinirim.
2: Tabii ki. Hemen şimdi bir iki cümle söyleyeyim. Birincisi S-400 meselesinde biliyorsunuz bu savunma sanayi ürünlerinin satışında iki tür lisans vardı. Birincisi kullanıcı lisansı, ikinci ihracat lisansı. Türkiye S-400'leri Rusya'yla aldığında kullanıcı lisansıyla aldığı için Rusya'nın onay olmadan üçüncü bir ülkeye devredemez. Bu hemen hemen tüm savunma sanayi ürünlerinde mutlaka sözleşmeye eklenen bir maddedir. Türkiye o yüzden Rusya'yla anlatarak üçüncü bir ülkeye transfer edebilir. İşte Körfez ülkelerinden bahsediyor. Körfez ülkelerinde bu konuda aslında en uygun devlet Birleşik Arap Emirlikleri. Neden Birleşik Arap Emirlikleri? Zaten Rusya savunma sanayi ürünlerini şu anda kullanabiliyor. Kullanıyor yani. Evet. O yüzden onlara entegre edilmesi daha kolay olabilir. Tabii ki bu ikili görüşmelerde ne görüşüldü? Bu henüz basına yansımış değil. Fakat yüksek ihtimalle bunun transferiyle ilgili Rusya bir zorluk çıkarmayacak ki Peskov'un açıklamalarından da biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de meseleyi sadece Katra yaptırımları ve F-35 program anlamında S-400 meselesinde bağladığı için daha önce daha çok daha farklı şeylere bağlıyordu. Fakat asıl mesele bu olduğu için tıpkı motor süresindeki 15 günlük itiraz süresinde herhangi bir itiraz gelmediği gibi katkı yaptırımları konusunda da bir itiraz gelmeyeceği noktaya gidecektir. S-400'e çıkarıldığı anda son olarak da F-35 meselesi. Bu konuda zaten bizim 6 tane üretilmiş olan F-35'imiz şu anda hangarlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bekletiliyor. Yani Türkiye için üretilenler bekletiliyor. Bunların 6 tanesinin yeni versiyonuna göre yani blok 3 ve blok 4'e göre güncellemelerin yapılması gerekiyor. O güncellemeden yapılması ortalama birkaç ay süre diye bazı hesaplar var uluslararası savunma sanayi forumlarında. Burada 3-4 ay içerisinde ben en azından bu 5-6 uçağın Türkiye'ye teslim edileceği kanaatindeyim. Tabii ki S-400 ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra.
1: Çok teşekkür ederim Adem, sağ olasın. Ben şeyi düşünüyorum da benim diyorum ki F-35'leri vermeseler bile paramızı geri alalım bari derdindeyim. Bu ülkeye ait parayı. Ama bunları daha çok konuşacağız gibi görüyoruz. Yani teşekkür ederim.
2: F-35'in neden olmamız gerektiğini bu programın sadece göründüğünden daha derin bir boyut taşıdığıyla ilgili fikirlerini inşallah konuşuruz. Bugün vaktimiz bitti.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Adem.
2: Saygılar, iyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Siyaset bilimci, yazar Adem Kılıç'la konuştuk. Herhalde zamanımız saat başına geldik değil mi? Saat başına gideceğiz. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam ediyor.
1: Tekrar gittiyiz programımızın son dilimi. Şimdi değerli Selim Mete Gülen ABD'nin olduğu yerde oturuyor. Mesela aynen katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist Amerika'nın olduğu yerde oturmaz. Bir diplomasi var. Şimdi bazı dinleyicilerimiz gibi diplomasiyi işte şey yaptığım için Amerikan karşıtlığı noktasında yani Amerika Birleşik Devletleri'nden haz eden bir insan değilim. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarından değil. Yani emperyalizm az önce söyledim. Yani her türlü zalimliğin perde arkasında emperyalizmi görüyoruz. Katliamın, soykırımın, ortağı siyonistlerle beraber. Şimdi bu böyle bir devletle iletişim, aynı paktın içinde bulunmak, şimdi 49 şartları, 45 şartları, 50'lerin durumu, Soğuk Savaş dönemi. Şimdi ben o dönemde Türkiye'de Batıcıların hangi hamleleri yaptığını az çok hepimiz biliyor. Yani bilenler zaten ne demek istediğimi anlıyordur. Batıcıların Türkiye'yi iyice NATO'nun içine sokması, çabaları falan bunları biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ama diplomasi gerekiyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele eden şimdi Rusya'da diplomasi yürütüyor. Amerika ile işte daha geçenlerde Trump'ın Çin gezisi oldu, Çin ziyareti oldu. Çok sayıda iş insanıyla gitti. Elon Musk dahil olmak üzere. Amerika'nın dev şirketlerinin temsilcileriyle gitti. Diplomasi önemli. Ülkeler yani ulusal çıkarlarına bakar. Biz de hem onu söylüyoruz. Yani kimseyle biz Mısır ve Suriye ile diplomasi kesildiğinde de bu diplomasi kesilmemeli diye söyledik. Ne olursa olsun her ülkeyle diplomasi sürmeli diye düşünenlerdeniz. Tabii ki İsrail'in boyutu ayrı. İsrail çünkü alenen artık soykırım tanımına giren eylemlerin içine girdiği için yani bu eylemleri gerçekleştirdiği için biz İsrail'le diplomasinin kesilmesi noktasında benim bir itirazım yok. İsrail'de rasyonel bir hükümet oluşur. Netanyahu'nun o soykırımcı yönetimi gider. İsrail'de çok daha sağlıklı bir yönetim oluşur. İletişim kurmaya yatkın bir yönetim oluşur. Filistin'e yönelik soykırımdan vazgeçer. Filistinlilerin haklarını noktasında, gasp noktasında geri adım atar. Eyvallah. O zaman diplomasi tekrar işlemeye başlar. Bu herkesin çıkarınadır. Yani bölge için için. Diplomasi başka bir şey. Ben şimdi karşıt olurum. Ama devletlerin hesapları başkadır. Şimdi bu başka ülkeler için de geçer. Rusya, Çin, İran bugün Amerika ile diplomasi yürütüyor. Savaştığı ülkeyle savaşırken diplomasi yürütüyor. Bakın en bariz örneği şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunun örneğini bir dinleyicimiz vermiş. Onun yazdıklarını da sorularını da okuyacağım şimdi. İşte Muhtar Sur, Cihanda Sur düsturundan bahsetmiş. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Venizelos'ta savaşmış. De facto bir şekilde biz Montreux'u hayata geçirmek için uğraşırken bir anda karasularını 6 mile çıkartan Venizelos'u Türkiye'de ağırlamıştır. Bakın. Şimdi Yunanistan Lozan'ı ihlal ediyor. De facto bir şekilde 6 mile çıkartıyor. 1933 mi 34 mi öyle bir şey. Biz o sırada Montreux'u kotarmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Montreux'un yıl dönümü ondan sonra. Buna rağmen Venizelos da diplomasiyi kesmemiştir Atatürk. Yani diplomasi böyle bir şey. Biz bireysel olarak karşıyızdır, biz uyarıcı olarak karşıyızdır. Kamuoyları, toplum, gazeteciler, işte medyanın önüne çıkan, işte farklı meslek gruplarından olup kamuoyunun dinlediği isimler bireysel olarak düşüncelerini, uyarılarını yaparlar. Ama dediğim gibi bu arada dediğim gibi altına da bütün imzamı atıyorum. Amerika'nın olduğu yerde dediğiniz gibi ot bile bitmiyor. Yani Amerika'yla kendi çıkarınız varsa diplomasiyi mutlaka sürdürmeniz gerekir. Diğer ülkelerle de böyle. Türkiye, Rusya. Bu bütün ülkeler için geçerlidir. Her ülke kendi ulusal çıkarı için. Şimdi emperyalistlerin çıkarı başka tabii. O ayrı mesele. Ama diğer taraftan ülkeler kendi ulusal çıkarları için görüşürler, temas kurarlar, işbirliği alanları vardır, anlaşmalar yaparlar. Ya Çin ile Amerika çok sayıda anlaşma yaptı mesela. Amerikalı şirketlerle Çinli şirketler. Şimdi bu mantığa göre hareket edersek Çin'le Amerika'nın birbirine selam bile vermemesi gerekir. Bu anlamda söylüyorum. Şimdi OGZK, şimdi bir şeyler yazmış, kısaltması bu arada. O yüzden söylüyorum. Bu şekilde tanımladım. İçimi bilmiyorum. İlk yazdığını söylemeyeceğim ama Ceyhun Bozkurt'un yaptığı program sanki A Haber gibi diyor. Bölgenin kalbi. Sonuçta bölge politikalarıyla konuşuyoruz. İç gelişmeleri de konuşuyoruz. Bölge politikalarını etkileyen iç siyaseti de konuşuyoruz. İç cepheyi de konuşuyoruz. Saygı duyuyorum. Eleştiridir. Ama dediğim gibi çok farklı yerde olduğumuz kesin. Şimdi başka bir dinleyicimiz de demiş ki iki sorun var. S-400'de Türkiye ne yapacak? Ülke liderlerine hatıra hediye yerine silah yerine zeytin dalı hediye edilmesi daha doğru olmaz mıydı? Birisi S-400'ler meselesini bilmiyorum ama benim savunmam şu. Ben şunu savunuyorum. Türkiye S-400'lerle sadece bir askeri tercih yapmadı. Evet, hava savunma ihtiyacımızı karşılamak. Çünkü çok ciddi bir şekilde artık çatışmaların güçlendiği, şiddetlendiği bir dönemde Türkiye'nin hava savunma eksiği vardı. Amerikalılarla görüştük. Patriot vermediler. Çin'le anlaştık. Çin'den alıyorduk biz hava savunma sistemini. Sonra baskılar üzerine o dönem, o tarihlerde o anlaşmayı iptal etmek zorunda kaldık. Çin'le bir sistem için anlaşmıştık. Sonra tekrar Amerikalılarla müzakere yürüdü. Amerikalılar vermedi. Biz o sırada 15 Temmuz'u yaşadık. Ve 15 Temmuz saldırısından sonra Türkiye Rusya'yla doğrudan hiç böyle pazarlık, ihale falan açmadan, farklı farklı görüşmeler yapmadan Rusya'yla S-400 anlaşması yaptı. Ben onu sadece bir askeri, evet bir askeri tercihti, askeri güvenlik anlamında bir tercihti. Ama aynı zamanda siyasi bir tavırdı o. Yani S-400, işte bizim NATO'daki müttefiklerimizi biz tehdit değerlendirmemizde artık tehdidin merkezini NATO'daki müttefiklerimiz olarak koyduğumuz için biz mesajı Rusya'yla iletişime geçerek verdik. Çok önemli. Ki 15 Temmuz saldırısının da 2015'teki o uçak düşürme krizinden sonra başlayan gerilimin sonlanmasından hemen sonra. Yani o gerilim sonlandı. Karşılıklı diyalog kanalları açıldı. İletişim kuruldu. Ve arkasından 15 Temmuz saldırısı geldi. Ve 15 Temmuz saldırısını yapanlar başarsaydı Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek isteyecekler. Şimdi o yüzden S-400 meselesi aslında bir siyasi tercih. Yani bir taraftan da yani o açıdan benim savunmam şu, ben şunu savunuyorum, S-400'leri kesinlikle kullanmasak bile, ki S-400'ler bir saldırı durumu dışında kullanılabilecek bir silah sistemi değil. Adı üstünde savunma sistemi ve havadan gelebilecek bir saldırıya karşı kullanabileceğiniz bir şey. Testleri yapıldı diyebiliyorum Sinop bölgesinde. Testleri yapıldı diyebiliyorum ve Türkiye bu anlamda bu sistemi bence benim düşüncem muhafaza etmeli kesinlikle ki o siyasi tavrı da devam ettirebilsin. Silah yerine zeytin dalı hediye edilmesi daha doğru olmaz mıydı? Ya şöyle dediğim gibi yani o tabii ki tartışılabilir, konuşulabilir. Zeytin dalı ama yani kime vereceksiniz? Her tarafta insanlığa saldıran adamlardan bahsediyoruz. Yani NATO'nun Avrupalı, Amerikalı liderliği. Şimdi bugün Amerika'yla ulusal çıkarlarda belli noktalarda uzlaşıyoruz ama İsrail'le Amerika ilişkileri noktasında karşı karşıya duruyoruz. Biz bir taraftan düşman kutbu da bölmeye çalışıyoruz. Yani İsrail'i bugün Türkiye için yakın tehdit olarak İsrail'i görüyoruz. Şimdi bu noktada Amerika'yla diplomasiyi bir taraftan sürdürürken bir taraftan da Amerika'yla karşı karşıya geldiğimiz konular var. Şimdi bu noktada karşımızdaki adamlar dediğim gibi askeri güçler aynı zamanda. Şimdi tabanca Türk savunma sanayinde sonuçta bir simgesel anlamda bir savunma sanayi forumunun da düzenlediği bir zirvede bir anlamda simgesel anlamda bir hediye olarak nitelendirilebilir. Zeytin dalı keşke çok daha şey olsa, dünya gerçekten ideal anlamda ülkelerin dostlukla konuşabildiği, sorunlarını çözebildiği bir yer olsa herkes birbirine zeytin dalı şey yapsın. Nerede kazandık? Ankara aldı, Türk milletine kazandı diyor değerli dinleyicimiz. İranlı Filistinli çocukları öldürenlerle selfie çekmek ne kadar ürkütücü diyor. O eleştirilere ben de katılırım. Eyvallah. Bir önceki bu arada mesajında da şey demiş. Ceyhun Bey'le sinir abindeyiz demiş. Sağ olsun. Sinir abi iyidir. Diri tutar. Hepimizin derdi aynı. Ben onu söylüyorum. O açıdan o sinir abinden de ben rahatsız değilim. Bu aslında o dinamizmi şey yapıyor. Yurtta sulh, cihanda sulh düsturundan bahsetmiş. Mesajın sonunda nasıl da rafa kaldırıldı demiş. Rafa kaldırılmadı. Ama şöyle bir durum var. Zaten yurtta sulh, cihanda sulh düsturunu söylendiği dönemde Türkiye'nin yeni bir savaşa ondan sonra girmemesi gerekir. Ki hiçbir zaman, keşke hiçbir ülke hiçbir zaman bir savaşa girmese. Biz de Allah korusun, hep diyoruz. Allah savaşlardan, belalardan korusun ülkemizi de, insanlığı da. Hep onu söylüyoruz. Ama maalesef bir gerçeklik var, çatışmaların yoğunlaştığı bir dönem. O dönemde de 2. Dünya Savaşı'nın ayak sesleri var. Yanlış bilmiyorsam 30 veya 31'de söylüyor büyük lider. Ve o dönem Türkiye'nin savunma hattını tahkim etmesi gereken bir dönem. Ve çatışmalara, savaşlara girmemesi gereken bir dönem. Az önce söyledim. Yunanistan 6 mile çıkarttı. Bakın biz o 6 milin yanıtını ne zaman verdik biliyor musunuz? 61 mi 62 mi ne? 61 veya 62'de Türkiye 6 mile çıkarttı. Biz yıllarca 3 mil olarak tuttuk. Yunanistan buna rağmen 6 mile çıkarttı. Lozan'ı çiğneyerek. Şimdi o dönem bile Yunanistan'a hamle yapmadı. Çünkü bizim o dönem savaşsız geçmemiz gereken bir dönem vardı. Zor bir dönem. Cumhuriyet yeni kurulmuş ve Türkiye'nin ekonomisi çok ciddi sıkıntılar içinde. Yeni bir toplum oluşturuyorsunuz. Yeni bir ülkenin yıkılmış, savaşlarla yıkılmış bir ülkeyi, 600 yılı aşkın bir imparatorluğunu kaybetmiş bir halkı yeniden ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Zor bir dönem, savaşlara girmeniz sizin için felaketin diğer bir adı olacak. O yüzden Atatürk de demiş ki, ama benim anladığımı söylüyorum, okumalarımı söylüyorum, savaşlardan uzak durmak lazım. Savaş değil, barış politikalarını öncelemek lazım şeklinde öngörülü bir lider. O yüzden stratejik öngörüsü çok derin. Bir dehadan bahsediyoruz. O öngörü dolayısıyla Türkiye 2. Dünya Savaşı'na girmeyerek, ki o dönem girmediği halde çok ciddi mali kayıplar, ekonomik sıkıntılar yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. Bir de girseydik, bir de ölüler verseydik. Hatta İsmet Paşa'nın, İsmet Paşa'ya atfedilen bir şey vardır. Yani ekmeksiz bıraktım ama sizleri evlatsız bırakmadım diye, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir cümlesi vardı. Yani evet, ekmeksiz kaldınız ama evlatsız bırakmadım sizleri diye. Evet, böyle bir dönem öncesinde hemen arifesinde söylemiştir. Dediğimiz gibi keşke hiç savaş olmasa, biz bunu şey yaparız. Şimdi şey eleştirilerine baş görürsün. Yani bölge analizi açık söyleyeyim, rasyonel akıl olur, bilmiyor olmaz. Mesela dönem dönem Sayın Özgür Özel'i eleştiriyorum. Eleştirilerimin nedeni şu, rasyonel akıldan çok açık söyleyeyim danışmanlarını falan bir kontrol etsin. Yani bir taraftan Nisbik'e, Financial Times'a yazdığı, BBC'ye yaptığı İngiltere neden müdahale etmiyor açıklamaları. Bir taraftan Eskişehir'de yaptığı konuşma, biz antemperyalistiz, biz tam bağımsızlık, bağımsız Türkiye istiyoruz cümleleri falan. Bunlarla siyasete biraz giriyoruz tabii ki. Sayın Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Özgür Özel'in açıklamaları üzerinden dönem dönem dış politika analizi yapıyoruz. Evet, bir durduğum nokta var. Durduğum noktada elbette ki belli şeyler söyleyeceğim. Savunduğum şeyleri bildiğim üzerine savunduklarımı söyleyeceğim. Mesela Sayın Özgür Özel Financial Times'da diyor ki, Erdoğan diyor Pekin'le Moskova'ya dönebilir diyor. Şimdi Washington'a baktığına bakmayın, NATO'ya baktığına bakmayın, yarın öbür gün Pekin veya Moskova'ya dönebilir diyor. Sonra Eskişehir'de diyor ki, biz Pekin ve Moskova'yla da iletişime geçebiliriz diyor. Şimdi 3-4 gün arayla söylenen bu çelişkili cümleleri eleştirme hakkımız olduğunu düşünüyorum. O çerçevede yani dediğim gibi saygı duyarım ondan sonra. Bu arada değerli dostumuz şey yazmış, yani anlaştık anlamında bir tokalaşma göndermiş, o Mustafa Kemal Atatürk sorusunu soran değerli dostumuz anlaştık anlamında tokalaşma şeyi göndermiş, sağ olsun. Eyvallah, dediğim gibi hiç kimseyle problemimiz yok. Bizim hepimizin derdi aynı. Ben bir yönteme bakarım, siz bir başka bir yönteme bakarsınız. Problemleri çözeriz. Eleştirilmesi gereken noktalarda eleştiren dostlarımın bilgisi daha fazlaysa onlara karşı çıkmam. Karşı çıkmam gereken noktalara karşı çıkarım. Şey yaparız. Şimdi başka onlar var, onlara geleceğim. Şimdi bu İsrail meselesine geleceğim. Şimdi az önce değerli Adem Kılıç'la konuştuk. Şimdi İsrail, Amerika-İran çatışmasının yeniden başlamasını istiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi İsrail'de bir haber yansıdı, dikkatimi çekti. Neden?

İsrail'in Washington Büyükelçiliği yorum yapmamış. İran'ın Birleşmiş Milletler Davamı Temsilciliği gazetenin sorularına yanıt vermemiş falan. Ben yine bir Trump'a suikast meselesi. Şimdi geçmişte aklıma şey geliyor. Bu kumpaslar yapılırken Fethullahçı militanlar, o zaman devletin içine sızmış Fethullahçı militanlar sürekli, o zaman Recep Tayyip Erdoğan başbakan sürekli medyadaki militanları üzerinden şöyle haberler servis yaparlardı ve o zaman Recep Tayyip Erdoğan'a, yani o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'a işte size suikast yapacak. Kim yapacak? İşte Atabeyler. Yok bilmem şucular, yok bunlar, yok bilmem derin yapılar falan filan. Sürekli suikast haberleri yansırdı. O dönemi iyi takip edenler, aklıma bu geliyor. Ve o kumpasların altyapısını oluşturma argümanlarından bir tanesi de buydu. Derin yapılar Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yapacak. Ve ondan sonra o kumpasları onayları alıyor. Şimdi Donald Trump'a da diyeceksiniz ki ya yeni gelişme mi falan filan, değil işte. Bundan dolayı gündemimi aldım. Şöyle ki Amerika'da Grayzone diye bir internet sitesi var. Grayzone 28 Şubat'taki ilk saldırıdan hemen önce, özür dilerim, hemen sonra şöyle bir haber yazdı. Direkt İsrail ve FBI'ın Trump'ı İran Savaşı'na kışkırtmak için suikast planlarını nasıl manipüle ettiğiyle ilgili bir haber yazdı. Güya İsrail ve FBI ortak, yani Mossad'la FBI ortak çalışmışlar ve İran'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'a, hatırlarsınız, bir süredir hep Trump'a suikast haberleri, planları bir dönem servis edildi sürekli. İran Trump'a suikast mı yapacak? Bilmem şu, arkasından bir de seçim kampanyasında bir suikast girişimi biliyorsunuz. İşte İsrail FBI ile beraber Trump'ı İran'a saldırıya böyle ikna etti. Bir haber. O zaman Grayzone'u yazdı. Yani Amerikalı namusunu kaybetmemiş, namuslu. Hakikaten o sisteme, emperyalist sisteme karşı meslektaşlarımızın yaptığı haberler. Bu önemli. Anladığım kadarıyla yeniden böyle haberleri servis etmeye başladılar. Şimdi bu servisler Amerika'yı yeniden bölgeye çekmek amaçlı olabilir. Şimdi Trump'ın duygusal, şimdi kendi çıkarlarını, yani Trump'ı seviyor musunuz deseniz sevmem, ama Trump'ın Biden'a göre daha dürüst olduğunu düşünüyor musunuz deseniz, dürüst, evet, daha dürüst olduğunu düşünüyorum. Şöyle dürüst olduğunu, kötü, bize göre kötülüğüyle bizim ilişkiler açısından olumlu yönde açık açık söylüyor. Yani ne diyor. Şimdi o açıdan şimdi Trump'ın ama duygusal yönünde var. O damarına mı basıyorlar, yine Trump'ı manipüle etmeye mi başladılar şeklinde bir endişem var. İsrail bunu her türlü yapma potansiyeline sahip bir devlet olduğu için onu vurgulamak istedim. Şimdi birkaç tane daha haberim var. Onu da söyleyeyim. Türkiye şimdi NATO Savunma Bankası'na katılmama kararı aldı. Tam NATO zirvesi sonrasında. Şimdi Kanada merkezli kurulması planlanan bir savunma, güvenlik ve dayanıklılık bankası, işte Defense Security and Resilience Bank, DSRB şeklinde, Resilience yazılıyor ama Resilience diye herhalde telaffuzu var. Mevcut aşamada katılmama kararı almış. Milli Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre. İşte bu bankada Kanada var, Arnavutluk var, Belçika, Yunanistan, Letonya, Lüksemburg, Romanya ve Ukrayna var. Katılım taahhüdünde bulunmuş. Türkiye burada yer almama kararı almış. İlginç. Ona bir bakmak lazım. Niye böyle bir şeye katılmıyor? Onu bir incelemek lazım. Bir de Yunanistan'dan bir haberle bugünü kapatalım. Yunanistan bir taraftan zirve meselesinde, zirve döneminde çok konuşuldu biliyorsunuz. Yunanistan'ın Miçotakis, Mehter falan, hepsini Mehter'le karşıladılar. Biz biraz Yunanistan basını herhalde şaşırdı. Biz de bunun üzerine aldılar. Bizimkiler de iyice köpürttüler. Karşılıklı bir köpürtme oldu. Mehter hepsine uygulandı. Bütün liderlere uygulandı. Ama Yunanistan anladığım kadarıyla bir taraftan da taktik balistik füze üzerine çalışma yapıyor. O meşhur Amerikalı firmayla Amerikan yapımı PRSM taktik balistik füzenin satın alınmasına yönelik temaslar başlatmış. Bu PRSM yani işte menzili nedir deseniz, 500 artı, anladığım kadarıyla 500 kilometre artı menzilli bir füze sistemi.

0: 500 kilometre aşan büyük derinliklerde hassas vuruş yapabilme özelliğine sahip bir taktik balistik füze. Şimdi Yunanistan buna çalışıyormuş, bunu almaya çalışıyormuş. 2030 öncesinde eline almak istiyormuş. Yani envanterine sokmak istiyormuş. O açıdan bunu da not olarak düşün. Çünkü evet zirvede, ama bu arada ben şunu da söyleyeyim. Son cümle o olsun. Zamanımız bitti herhalde, değil mi? Son cümlem de şu olsun. Bu kadar NATO tartışması, benim düşüncemi söyleyeyim. NATO artık zombileşmiş bir örgütlenmedir. Burada Türkiye güçlü olabilir, Amerika'nın halen kendini diri tutma çabaları olabilir ama NATO'nun diğer unsurları artık zombileşmiş yapılanmalarıdır. Almanların ifadesiyle, Almanya'da bazı uzmanların ifadesiyle felç halinde bir yapılanmadır. Ben NATO'nun geleceğini çok olumlu, yani ilerleme kendileri açısından olumlu olduğunu düşünenlerden değilim. Her ittifakın doğumu, gelişmesi, güçlenmesi, büyümesi, olgunlaşması ve yavaş yavaş ölüm vardı. NATO ölüme doğru ilerliyor. Ülkeler adım adım öne çıkacak diye düşünenlerdim. Çok teşekkür ederim. Bütün dostlarımıza da selam olsun. İyi hafta sonları geçirin. Sağlıklı hafta sonları geçirin. Pazartesi akşamı tekrar birlikteyiz. Hepinize çok selam, sevgi, saygı.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde. Ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
1: 5-4-1 dizilişi. 5-4-1 dizilişi futbolda savunmayı öncelik haline getiren takımların tercih ettiği en katı yapılardan biridir. Bu sistemin temel amacı rakibe alan bırakmamak, oyunu daraltmak, rakibin sabrını zorlamak ve fırsat buldukça kontra ataklarla sonuca gitmektir. Bu yapı özellikle zayıf kadroların güçlü rakiplere karşı mücadele etmesi gereken anlarda ya da bir skoru koruma durumunda olan takımlar tarafından tercih edilir. Bu sistemin savunma hattı 5 kişiden oluşur. 3 stoper ve 2 kanat bek. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta kanat beklerin çok daha defansif oynamasıdır. Yani sistem kağıt üzerinde beşli savunma gibi dursa da sahadaki görüntüde zaman zaman 7 kişilik bir savunma hattına dönüşebilir. Çünkü kanat bekler genellikle çizgiye çıkmak yerine rakibin kanat hücumlarını kesmeye çalışırlar. Bu yüzden bu diziliş geri çekilmiş ve savunma blokları çok derinde duran bir yapı olarak kendini gösterir. Önlerindeki 4 kişilik orta saha hattı ise bu yapının ikinci kalkanıdır. Bu dörtlü genellikle 2 merkez orta saha ve 2 kenar orta sahadan oluşur. Merkezdeki oyuncular defansif özellikleri ağır basan, savaşçı, alan kapatan ve rakip oyun kuruculara pres yapan tiplerdir. Bu oyuncular rakibin temposunu kesmek ve topu kazanmak için sürekli çalışmak zorundadır. Kanatlardaki 2 orta saha oyuncusu ise klasik anlamda kanat oyuncusu değildir. Genellikle orta saha kökenli, daha çok savunmaya yardım eden, çizgiye inmekten çok bloklar arasını kapatan isimlerdir. En ileri uçta yer alan tek santraforsa bu dizilişte tamamen yalnızdır. Bu oyuncunun rolü gerektiğinde topu tutmak, faul almak, zaman kazandırmak ve hücuma çıkmak isteyen takım arkadaşlarına destek sağlamaktır. Aynı zamanda kontratak başladığında savunma arkasına koşular yaparak pozisyon üretmeye çalışır. Yani bu forvetin hem fizik gücü yüksek hem de hızlı olması gerekir. Onun bireysel becerisi takımın nadiren elde edeceği hücum fırsatlarını değerlendirmede belirleyici olabilir. 5-4-1'in avantajları çok nettir. Öncelikle bu sistemde oynayan bir takım rakibine çok ama çok az boşluk bırakır. Orta sahada ve savunmada bloklar birbirine çok yakın durduğu için rakip takımlar pas yapmakta, pozisyon üretmekte ve özellikle merkeze top sokmakta zorlanır. Bu da onları kanatlara yönlendirir. Ancak beşli savunma sayesinde o kanatlar da iyi kapatılır. Bu yapı aynı zamanda rakibi hataya zorlar. Sabırsız rakip top kayıpları yapar ve 5-4-1 gibi sistemler bu anları fırsata çevirerek gol arar. Ancak zayıf yönleri de açıktır. Öncelikle bu sistemle oynayan bir takım topa çok az sahip olur. Topu ayağında tutmakta zorlanır, hücumda da yeterli destek sağlanamaz. Tek forvet yalnız kalır, orta saha ileri çıkamaz. Bu da demektir ki bu sistemle oynayan bir takım skor yediği anda çözülmeye başlar. Çünkü geride o kadar çok oyuncuyla oynanır ki ileriye gitmek artık çok zordur. Yani bu diziliş ancak öne geçildiğinde ya da beraberliğe razı olunan durumlarda işlevseldir. Geriye düşünüldüğünde çok zor dönebilen bir yapıya sahiptir. Bu sistemin uygulandığı en çarpıcı örneklerden biri 2016 Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda milli takımıdır. Özellikle İngiltere'yi eledikleri maçta 5-4-1 benzeri katı bir yapıyla rakiplerine geçit vermemiş ama az etkili ataklarla fark yaratmışlardı. Rakip savunmasına olan sadakatleri ve bireysel olarak yıldız isimlere sahip olmamaları bu sistemin takım oyunuyla ne kadar verimli hale gelebileceğini göstermiştir. Yine Jose Mourinho özellikle büyük takımlarla zorlu deplasmanlara çıktığında 5-4-1'e benzer dizilişlerle sahaya çıkar. Rakibin yıldızlarını pasifize edip savunma derinliğini korur. Bir gol bulduktan sonra takımı geriye çeker ve bu yapıyla skoru tutmaya çalışır. Onun Real Madrid'i ya da Inter'i dönem dönem bu formata çok yakın sistemlerle sahadaydı. Türkiye'de ise bu sistem daha çok küme düşme hattındaki takımların özellikle deplasman maçlarında başvurduğu bir diziliştir. Büyük takımlara karşı bir puan hedefiyle çıkan Anadolu ekiplerinin sıkça kullandığı bir yapıdır. Bazen otobüs çekmek deyimiyle anılan bu yapı aslında stratejik olarak iyi uygulandığında büyük takımları da çaresiz bırakabilir. Ancak bu sabır, kondisyon ve mutlak disiplin ister. Sonuç olarak 5-4-1 futbolun savunma sanatının en uç örneklerinden biridir. Kapanmak, alan bırakmamak, rakibi yıldırmak ve en küçük fırsatta cezalandırmak üzerine kuruludur. Bu sistemin başarılı olabilmesi için oyuncuların birbirine çok yakın oynaması, herkesin defansif görev bilincinde olması ve forvetin kendisine gelen az sayıda fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekir. Eğer bu koşullar sağlanırsa 5-4-1 sistemiyle az gol atıp hiç gol yemeden galip gelmek mümkündür. Ama bu sistemle geri düştüğünüzde işiniz çok zordur. Çünkü ileriye doğru oyun kuracak alan ve oyuncu desteği neredeyse hiç kalmaz. Futbolun ansiklopedisinin bu sayfasında 5-4-1 sistemini araladık. Sayfaları çevirmeye, yeni bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Futbolun ansiklopedisinde kalın.
0: Futbolun ansiklopedisi. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü başlıyor. Kupanın günlüğü başlıyor.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın nabzını tutacağımız kupanın günlüğüne hoş geldiniz. Ben Selin Yazıcı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı dün akşam başladı. Kupanın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas karşı karşıya geldi. Mücadeleden Mbappe ve Dembele'nin kaydettiği gollerle 2-0 galibiyetle ayrılan Fransa böylece turnuvanın ilk yarı finalisti oldu. Fransa yarı finalde bu akşam oynanacak İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle 14 Temmuz'da Dallas'ta karşı karşıya gelecek. Kupada çeyrek final mücadelelerine bu akşam oynanacak İspanya-Belçika maçıyla devam edilecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Dünya Kupası'na H grubunda Yeşil Burun Adaları karşılaşmasıyla başlayan İspanya sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Bu maçın ardından Suudi Arabistan'ı 4-0, Uruguay'ı da 1-0 mağlup eden İspanya grubu gol yemeden tamamladı. Grup maçlarının ardından Avusturya'yı 3-0'la geçen sarı kırmızılı ekip son 16 turunda da Portekiz'i 90+1. Dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. Turnuvada şu ana kadar 5 maç oynayan İspanya kalesini gole kapatan tek takım olmayı başardı. Ve Belçika cephesiyle devam edelim. Mısır, İran ve Yeni Zelanda ile G grubunda mücadele eden Belçika 3 maçta topladığı 5 puanla grubu lider tamamladı. Mısır'la 1-1, İran'la da 0-0 berabere kalan Belçika gruptaki son maçında Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek üst tura çıktı. Son 32 turunda Senegal'le karşılaşan Belçika 2-0 geriye düştüğü mücadelede 90 dakikayı 2-2 berabere tamamlayarak maçı uzatmalara götürdü. Belçika 120+5. Dakikada penaltıdan bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Son 16'da ev sahibi ülkelerden ABD ile karşılaşan Belçika sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılarak çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Belçika grupta oynadığı ilk iki maçta yalnızca bir gol sevinci yaşadı. O golü de Mısır'ın savunma oyuncusu Hani kendi kalesine attı. Rudi Garcia'nın öğrencileri turnuvada boy gösterdiği son 3 maçta ise rakip fileleri 12 kez havalandırdı. Dünya Kupası'nda 3. çeyrek final maçında ise cumartesi akşamını pazara bağlayan gece saat 12'de Norveç ile İngiltere karşı karşıya gelecek. Brezilya'yı 2-1 yenerek saf dışı bırakan Norveç tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselerek büyük bir peri masalı yazdı. İngiltere ise son 16 turunda Meksika'yı 10 kişi kalmasına rağmen Bellingham ve Harry Kane'in golleriyle 3-2 geçmeyi başardı. Kupadan öne çıkan diğer haberlerle devam edelim. İspanya-Belçika maçına bakacağız. İspanya ve Belçika bu akşam 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta İspanya 6 galibiyet alırken Belçika 2 kez kazandı. 3 maçsa berabere sonuçlandı. İki ekip arasında 1986'da Meksika'da oynanan Dünya Kupası maçı 1-1 berabere biterken Belçika penaltı atışları sonucunda rakibini 5-4 yenerek üst tura yükselmişti. İki takımın karşı karşıya geldiği bir diğer Dünya Kupası mücadelesi ise 1990'da İtalya'da oynandı. İspanya grup mücadelesini 2-1 kazanmayı başarmıştı. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Norveç ile İngiltere'de karşı karşıya gelecek demiştik. İşte bu dev maç aynı zamanda turnuvanın altın ayakkabı yarışı içinde büyük bir savaşa sahne olacak. Norveç formasıyla şu ana kadar rakip fileleri 7 kez havalandıran dünya yıldızı Haaland'la İngiltere'nin 6 gollü kaptanı Harry Kane takımlarını yarı finale taşımak ve gol krallığında da zirveye oturmak için kozlarını paylaşacak. Ve FIFA son 16 turunda Meksika ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören İngiliz futbolcu Gerald Kuansah'ı 2 maçtan men etti. İngiltere'nin 3-2 kazanarak çeyrek finale çıktığı mücadelenin 54. dakikasında Meksikalı futbolcu Gallardo'yu kontrolsüz müdahalede bulunan Kuansah ülkesinin Norveç'te oynayacağı ve çeyrek finale çıkması halinde yarı final maçlarında kadrodaki yerini alamayacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'na dair günün maçları, goller, puan durumları ve kupadan son haberleri aktardık. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutmaya devam edeceğiz.
0: Kupanın günlüğü. Kupanın günlüğü sona erdi. Dünyanın nefesini tuttuğu o büyük heyecan başladı. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda günün maçları, sürpriz sonuçlar ve puan durumları artık her gün kupanın günlüğünde. Sahadan son düdüğe, tribünlerden şampiyonluk yoluna uzanan bu büyük futbol yolculuğunun nabzını birlikte tutacağız. Dünya Kupası'nın her gününü aktaracağımız kupanın günlüğü haftanın 7 günü Dünya Kupası boyunca Radyo Sputnik'te. Kupanın günlüğü. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çin uzay yarışında önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Long March 10B roketinin ilk kademe güçlendiricisi denizdeki bir platformda başarıyla yakalandı. Böylece Çin yörünge sınıfındaki bir roketin güçlendiricisini ilk kez başarıyla geri alırken uzun süredir SpaceX'in öne çıktığı yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde de önemli bir adım attı. Long March 10B roketi ülkenin güneyindeki Hainan Ticari Uzay Fırlatma Merkezi'nden havalandı. Roketin üst kademesinden ayrılan güçlendirici yaklaşık 6 dakika sonra dikey biçimde dünyaya döndü. Ancak Çin'in kullandığı sistem SpaceX'in Falcon 9 roketlerinden farklı işliyor. Falcon 9'un güçlendiricileri açılan iniş ayaklarıyla kara ya da deniz platformlarına otonom olarak iniyor. Çin'in geliştirdiği sistemde ise güçlendiricide bulunan kancalar denizdeki platforma gerilen ağlara takılıyor. Roket kademesi böylece iniş yapmak yerine havada yakalanıyor. Başarılı deneme Çin'i yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde yeni bir aşamaya taşıdı. Uzun süredir SpaceX'in belirgin üstünlük kurduğu bu alanda Çin kendi geri kazanma sistemini geliştirerek rekabete farklı bir yöntemle dahil oldu. Ancak geri alınan güçlendiricinin yeniden bir uzay görevinde kullanılabilmesi için kapsamlı testlerden geçirilmesi gerekiyor. Yeniden kullanılabilir roket teknolojisi fırlatma maliyetlerini önemli ölçüde düşürebiliyor. Geleneksel roketlerin kademeleri fırlatma sırasında ayrılarak okyanusa düşüyor ya da atmosferde parçalanıyor. Roketin en değerli bölümlerinden biri olan güçlendiricinin geri kazanılması ise aynı parçanın birden fazla görevde kullanılmasına imkan sağlıyor. Bu da uydu fırlatma ve uzay araştırmalarındaki maliyetleri azaltıyor. SpaceX, Falcon 9'un ilk kademesini Aralık 2015'te ilk kez başarıyla indirmişti. Şirket bugün yılda yaklaşık 150 fırlatma gerçekleştiriyor ve bazı güçlendiricilerini onlarca kez kullanabiliyor. Ancak Çin'in son denemesi, yıllardır SpaceX'in öncülük ettiği yeniden kullanılabilir roket teknolojisinin artık daha geniş ve daha güçlü bir rekabet alanına dönüştüğünü gösteriyor. Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Long March 10B alçak dünya yörüngesine en az 16 ton yük taşıyabiliyor. Bu kapasitesi nedeniyle SpaceX'in Falcon 9 roketiyle karşılaştırılıyor. Çin yeniden kullanılabilir roket teknolojisiyle uydu fırlatma maliyetlerini düşürmeyi ve ABD'nin bu alandaki üstünlüğüne meydan okumayı hedefliyor. Geri alınan güçlendiricinin 2026 yılı sonuna kadar yeniden fırlatılması planlanıyor. Başarılı denemenin ardından Çinli uzay şirketlerinin hisseleri de yükselişe geçti. Çin, Long March 10B roketinin ilk kademe güçlendiricisini denizdeki platformda başarıyla yakalayarak yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir eşiği aştı. İlk kez yörünge sınıfındaki bir roket güçlendiricisini geri alan Çin, uzun süredir SpaceX'in öne çıktığı alandaki rekabette iddiasını güçlendirdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İstanbul'daki şehir içindeki mezarlıklarda boş yer bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Belediyenin kendi atadığı ücretsiz mezar yerleri dışında kalan boş mezar yerlerinde ise fiyatlar kategorisine göre 334 bin liraya kadar çıkıyor. İstanbul'da merkezi konumlardaki mezar yerlerinde doluluk oranı %90'a ulaştı. Yakınlarını uzak mezar alanlarına defnetmek istemeyenlerse ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığı satın alabiliyor. Ama en ucuz boş mezar yeri 10.728 lira olurken en pahalı mezar yeri 334.896 liraya ulaşan fiyatlar vatandaşları zorluyor. Merkezi konumda olan mezarlıklar tam kapasiteye yaklaşırken şehrin dışında bulunan mezarlıklarsa uzak noktalara konumlandırıldı. Özellikle mezar ziyaretleri kapsamında uzak noktalara gitmek istemeyenler yakınları vefat ettiğinde ücretini ödeyerek istedikleri mezarlığa defin işlemini gerçekleştiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi atadığı mezar yerleri için herhangi bir ücret talep etmiyor. Ancak vefat edenin yakınları ya da vefat eden kişinin ölmeden önce satın aldığı mezar yerleri ücretli oluyor. Peki mezarlık fiyatları ne kadar? İstanbul'da mezar yerleri ise kendi aralarında sınıflandırılıyor ve her grubun kendine özel fiyatı bulunuyor. Buna göre bakıldığında Avrupa ve Anadolu yakasında mezar fiyatları değişmiyor. En ucuz mezar yeri 10.728 lira olurken en pahalı mezar yeri 334.896 lira oldu. İstanbul'da şehir içindeki mezarlıklarda boş yer bulmak giderek zorlaşırken ücretli defin alanlarının fiyatları da rekor seviyelere ulaştı. İBB'nin ücretsiz tahsis ettiği mezar yerleri dışında merkezi konumdaki mezarlıklarda boş mezar yeri ücretleri 10.728 liradan başlayıp 334.896 liraya kadar çıkarken doluluk oranının %90'a ulaşması vatandaşları zorluyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 10 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Yoğun bir hafta oldu malum. NATO'nun Ankara zirvesi toplandı 7-8 Temmuz'da. 8 Temmuz'da Amerikan Başkanı akşam saatlerinde Türkiye'den ayrıldı. Ondan beridir Perşembe, bugün Cuma. Tabii NATO zirvesinin arkasından pek çok tartışma, pek çok not var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Zirvenin ikinci gününe damgasını vuran da Trump yönetiminin, Amerikan Başkanı'nın İran'ın ateşkesin bittiğini ilan etmesi. Tam olarak bitti demeyelim ama tabii yoğun bir biçimde hava saldırıları oldu. İran misillemeleri de bölgedeki Amerikan üslerine. Dolayısıyla yeniden ortalık kızıştı. Bir de tabii bütün bunlar dün itibariyle sona eren İran'ın dini lideri, rehberi Ayetullah Ali Hamane'in cenaze töreninin sonunda gerçekleşti. Hatta tören devam ederken dün Meşhed'de toprağa verildi. Toplamda İran'dan başlayıp Tahran'dan başlayıp Irak'ı da Necef, Kerbela kapsayan cenaze töreni 6 gün sürdü ve 43 milyon insanın katıldığı söyleniyor. 21. yüzyılın en büyük cenaze töreni diye. Tabii bütün bunlar Hürmüz gerilimiyle biraz dağıldı, etkilendi diyelim. Aktaracağım notları sizlere. Aynı şekilde İsrail hareketliydi, İran tedirginliği vardı. Türkiye'deki NATO zirvesinde de konu oldu tabii haliyle. Dün tabii elimdeki notları aktarmıştım. Önceki gün de aynı şekilde akredite olan gazetecilere bağlanıp NATO zirvesinde savunma forumu dahil değerlendirmeleri aktarmıştık. Bu hafta da kapanışı, bugün de haftayla birlikte kapanışı yapıyoruz. Bir yaklaşık 15 gün kadar önce ya da 10 gün kadar önce bu konuda önemli bir yazı kaleme almıştı Ankara'dan gazeteci yazar Özer Çetinkaya. Konuşmuştuk o zaman da zirve bitiminde tekrar değerlendirelim diye. Türkiye ile ilgili pek çok gelişme var tabii. Savunma sanayi bağlamında Türk-Amerikan ilişkileri, F-35'ler. Trump değerlendireceğini düşündü F-35 programı, F-35'lerin verilmesini. Aynı zamanda başka Ankara'nın beklentileri var tabii, kasa yaptırımları, motorlar, jet motorları ve tabii ki bugün de S-400'lerle ilgili iddialar var. Dengeler meselesi Ankara'nın yürüttüğü ve tabii ki Türkiye'nin Amerika ile ve Avrupa Birliği ile ilişkilerine etkileri, bu programda değerlendirmelerini alacağız. NATO zirvesi haftasını kapatırken tekrardan tabii genel anlamda zirveyi ve Türkiye üzerine etkilerinde konuşacağız Özer Çetinkaya ile. Evet, başlamadan hatırlatalım, 7 bölgede 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesi, sağ üst köşede kulaklık sembolü var, tıklamanız yeterli. Radyo Sputnik TR X hesabı, internet üzerinden canlı yayınları takip edebileceğiniz ve Telegram hesabı Sputnik Türkiye, katılmanız yeterli arkadaşlarım. Hem linkleri paylaşıyorlar canlı yayın için, hem de bittikten sonra kayıt linklerini de koyuyorlar. Dolayısıyla kaçıranlar, dünyada ne oluyor, ne bitiyor, kim ne diyor, niye diyor merak edenler oradan takip edebilirler. Hafta içi 5 gün diyelim ve başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Ankara'daki NATO zirvesi tamamlandı. Liderler evlerinin yolunu tuttular, gittiler. Tabii zirve bildirisi ilk akşam, yani 8'inin akşamında çıkmıştı, aktarmıştım. 6 maddelik oldukça kısa bir zirve bildirisi çıkmıştı. 5. madde vurgusu vardı, dayanışmayı içeren. Ama tabii özünü daha fazla silah sanayi oluşturdu. Avrupa'nın silahlanması, savunma tırnak içerisinde sanayiye yatırım yapması, daha fazla bütçe ayrılması, sadece finansman değil tabii ki, üretim, tedarik hatları, bunları birleştirmek ve ortaklaştırmak, tam olarak nasıl olacak bilemiyorum. Savunma sanayi forumu yapılmıştı. En büyük problem tabii Ukrayna krizi, ardından İran'la Batı için tedarik zincirlerinde problemler ortaya çıkmıştı. Ve tabii ki zirve bildirisinde Rusya Federasyonu uzun vadeli kalıcı tehdit olarak ortaya kondu, tanımlandı. Bu silahlanma manifestosu diyebiliriz 6 maddelik bildiriye ve tabii aynı zamanda İran anıldı. Hürmüz Boğazı, nükleer silahlar, bu sefer Çin yoktu öyle diyelim, ama Çin de perde arkasında konuşuldu, anlaşılıyor. Çin Dışişleri Bakanlığı'nın da açıklamasından anlayacağınız gibi. Ve tabii ki Türkiye özellikle savunma sanayi forumu çerçevesinde bildirinin de bir silahlanma özü bulunduğu için Türkiye'de öne çıktı. Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili tabii ki Donald Trump'ın varlığı işleri değiştirdi. Trump F-35'lerin ki parası ödenmişti, verilmesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Sözleri biraz, ilk açıklaması sanıyorum yanlış çevrilmiş. Giderken değerlendirmekten bahsettiğini işittik, ama onun dışında Kaan jetlerinin motorları, katsa yaptırımları, Amerikan yasası kıvamında, bunların kaldırılması ile ilgili beklentiler oluşmuş durumda. Tabii bunların karşılığı ne olacak onu bilemiyoruz. Karadeniz'i, Akdeniz'i, İran krizi hakikaten dikkat çekici gelişmeler. Tabii Donald Trump aynı zamanda zirvenin ikinci gününü sabah uyandı ve savaş ateşini harlayarak başladı. İran'ı ateşkesi sona erdiğini söyledi. Çok ağır laflar etti, ben aktardım size. İranlı liderlerle ilgili biraz sıkıntılı, dün de aslında biraz gündeme düştü, ama Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar, tabii Amerika İran'ın güney hattını vurdu, sivil kayıplar da olduğu söyleniyor. Tabii Hürmüz'den tanker kaçırma, Urman rotasından, Hürmüz'ün güney hattından İran'ın buna izin vermemesi, mutabakatın biraz eğilip bükülmesi Amerika tarafından. CNN televizyonu 200 milyon varil petrolün, bu mutabakat 14 Haziran'da çıkmıştı ve 3 haftalık süreçte bir 200 milyon varil petrol çıkartıldığını yazıyor. Ama bu tabii küresel ihtiyaçlar bakımından 2 güne tekabül ediyor. Trump yönetimi tabii piyasaları etkileyecek, Amerika'yı etkileyecek. Bu savaşın ara ara bu şekilde harlanması, daha ilk mutabakat imzalandığında ben mola verildiğini ve tekraren bu tarz gelişmelerin olabileceğini düşünmüştüm, söylemiştim. Pek çok yorumcu da benzer şeyler söylüyor. Dolayısıyla şimdi bugün görmedim ama dün gündüz vakti de İran vuruluyordu diyebiliriz. Trump giderek son günde Zelenski ve El Şara'yla görüşmüştü. Açıklamaları yine yankı yaratmıştı. Biraz dalga geçiyor tabii. Yani Trump'ın trollediği değerlendirmeleri, arka plandaki işin ciddiyeti bir tarafa, trolleme değerlendirmeleri var tabii. Yani hakikaten El Şara'yla görüşürken işte Golan Tepelerinin İsrail'e kendisinin nasıl verdiğini gururla anlatıyordu. Ahmet El Şara, namı diğer eski IŞİD ve El-Kaide lideri Jolani, tabii Golanlı, o yüzden herkes biraz tabii Trump'a alışkın olunca çok da bir ses edemiyor kimse elbette. Zelenski ile ilgili ben dün aktardım, patriot lisansları verilmesi, ama biraz düzeltme yapılmış metinlerde. Videoyu ben sonradan dinledim ve dün fark ettim ki Trump şöyle laflar ediyor: patriot lisansı, yani Ukrayna'da patriot üretmesinin zorlukları, aslında ortada açıkçası, ama yani kimse buna çok ihtimal vermiyor, ama en azından Trump bunu ifade etti. Ama şöyle ifade etmiş videoda: küçük bir kuş bana söyledi, onlara patriot yapmaları için lisans vereceğiz, eğiteceğiz onları, yani yetenekli insanlar çok, ama çabuk kavrarlar, çok kompleks bu sistemler. İşte zaten çok zaman alıyor bunları yapmak. Tomahawk'ları da yapmak zaman alıyor. Biz de çok bekliyoruz bunların üretimine. Böyle elit ekipmanlar falan gibi şeyler söylüyor. Siz beklemezsiniz. Sonra duruyor. Neden bahsediyorduk diyor. Sonra size lisans vereceğiz. Çok cool değil mi? Artık benden artık şikayet edemez daha fazla diyor. Zelenski'nin önünde söylüyor bunları Donald Trump. Daha şirketi bilgilendirmedik ama olsun falan diyor. Neyse, bu şekilde tabii burada Ukrayna krizinde bir lisans verme başlığı çıktı. Ne kadar ciddiye almak gerektiğine doğrusu emin olamıyorum. Bütün bunlardan biraz Trump faktörü nedeniyle tabii ki. Evet, Trump yani Avrupalı müttefiklere de epey kök söktürdü. Sonuçta bu bildiri de tabii bir müttefikler, Amerika arkalarında olsun istiyorlar. Böyle bir NATO zirvesini atlattılar. İşte geride Bloomberg'ün dün de aktarmıştım, seneye Arnavutluk'ta yapılacak zirveye katılmaya pek de istekli olmadıklarına dair haberlerle bu iş kapandı. Ama burada bitmedi. Şimdi NATO'dan kalanlara geçeceğim, ama tabii Trump'ın ikinci günü İran'la çatışma ateşini harlaması ve biraz İran notlarını aktarmak istiyorum. Bütün bunlar olurken, NATO zirvesi olurken tabii İran'ın dini lideri, rehber Ayetullah Ali Hamane'nin cenazesi, cenaze törenleri başlamıştı. 8'i, 9'u dün bitti. Ve memleketi Meşhed'de defnedildi. 28 Şubat'ta öldürülmüştü Amerika ve İsrail saldırılarında. İmam Rıza Türbesi'ne defnettiler. Kırmızı intikam bayraklarıyla, pek kalabalık, gerçekten çok yoğundu. Helikopterle nakletmek zorunda kalmışlar defin alanı, o kadar kalabalık ki tabii ki. Burada tabii 5 şehirde 6 gün süren törenler. İran devlet medyası diyor ki 43 milyon insan cenaze törenine katıldı. Bunların bir kısmı Batı medyasında işte zorla ya da erzak dağıtımı çok pardon gerekçesiyle gittikleri söyleniyor, ama açıkçası bu tek başına izah etmiyor. Çok büyük bir cenaze töreni Irak'a, Necef ve Kerbela'ya uzanan. Tabii bu vesileyle son veda edilirken Amerika ile bu kapışmalar meydana geldi. Hatemi'yle Enbiya karargahı, Amerika ve İsrail'in saldırıları sırasında İran ordusu, düzenli ordu ve devrim muhafızlarını ortaklaştıran bir karargah kurulmuştu. Onun sözcüsü intikam yeminleri ettiklerini duyurdu. Tabii Farsça oldukça da etkili bir üslupla yazılıyor bu metinler. İslam milletinin veda töreninin ötesinde eşi benzeri görülmemiş varlığı bu insanlık ayaklanması, uyanmış milletlerin iradesiyle şehitliğin yüce yolu arasındaki derin bağın tezahürüdür gibi cümleler. Üzüntümüzü, feryadımızı zayıflık olarak algılamasın bu Amerika ve suçlu İsrail rejimi deniyor. Kutsal keder ve öfke, şehit düşen Müslümanların, dünyanın özgür insanlarının, liderlerinin, ikinci ve üçüncü dayatılmış savaşların şehitlerinin katillerinden intikam alma yoluna devam edecek, onları yaptıklarından ötürü cezalandıracak. Bayağı bir intikam yeminleri edilmiş durumda. Bugün de bir anma duası, dini lider Ayetullah Hamane'nin yerini oğlu Müçteba Hamane almıştı. O bizzat katılmıyor güvenlik gerekçesiyle, ama bir anma duası yapılacağı bilgileri var. Tabii bütün bunlar olurken Trump Ankara zirvesinde ateşi yaktı. NATO zirvesinin son gününde özellikle İran'ın güney hattı çok ağır vuruldu Amerika tarafından. 200'den fazla saldırıdan bahsediliyordu. İran misillemeleri de doğrusu azımsanacak gibi değildi. Bunlar devam mı edecek sorusu da yarattı. Amerikan üslerinin tepesine İran misillemeleri indi. Şimdi bugün itibariyle Axios gibi haber siteleri böyle bir uzun süre karşı karşıya gelme durumu olacak ama ara ara molalar verecek. Baştan öngördüğümüz şeyleri söylüyorlar. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance bu İran mutabakatına da daha sıcak bakan kanattan gösteriliyordu. O da İran'ın deniz taşımacılığını kısıtlaması halinde boğazın tamamen açılması ve sivil gemilere yönelik saldırıların sona ermesine kadar bu operasyonlara devam edeceklerini söylüyor. Yalnız mutabakatta bunlar var. Yani İran'da açtı zaten. Hatta ablukayı kaldırma kararını ilan etmişti Amerikalılar. Şimdi böyle Amerikan tarzı diplomasi çaktırmadan başka rotalar ortaya çıkarmak şeklinde. Tabii İranlılar da bunu kabul etmiyorlar. Ellerinde tırnak içinde nükleer kart, Hürmüz Boğazı. Bugün CNN'e bir takım Amerikalı yetkililer gerginliği azaltmak için gizli görüşmeler yürütüldüğünü iddia etmişler. Axios bir yandan Amerikan tarafının aslında çok da istenmeyen bir savaştan çıkmaya çalıştığını yazıyor. Bilmiyorum. Pakistan ve Katar bu arada yeniden bir takım müzakereler için devreye girmiş gözüküyor. Ama İranlı kaynaklar Hürmüz'de İran'ın hegemonyasının kabul edilmesine kadar mutabakatın diğer koşullarını müzakere etmeyi reddetti. Yani nükleer başlık örneğin. Ama bunlar ikinci aşamada 60 günlük süre içeriyordu ve daha sonraki aşamalar için geçerliydi. Biz daha hani Hürmüz'de takılmış gözüküyoruz. Devrim muhafızları tabii Hürmüz Boğazı üzerinde hiçbir başka yabancı gücün hakkı yok diye açıklama yaptı. Tekrar uyardı. Batı Asya'da Amerika'nın komuta kontrol merkezlerinin vurulduğunu açıkladılar. Ürdün özellikle El Azrak Hava Üssü 10 balistik füze fırlatılmış. Ürdün ordusu 8'ini düşürdüğünü söylüyor hava kuvvetleri. Bilmiyorum tabii ne kadar doğru. Ama Amerika Amman Büyükelçiliğini kapatmak durumunda kaldı İran'ın misillemelerinde. Tabii CENTCOM da açıklama yapıyor. CENTCOM diyor ki Mayıs ayından bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 800'den fazla tanker gemi geçti. CNN 200 milyon varil diyor da bu Mayıs'tan itibaren almış 380 milyon varil ham petrol. CNN'in verdiği veriye göre 200 milyon varil 3 haftalık. Bunun 60 milyon varili de sanıyorum Çin bir de Hindistan'da var galiba o taraflara gitmiş durumda. Tabii Rusya'ya da yönelik rafineri saldırıları ve en son dün aktarmıştım bu dizel yasağı. Tabii petrol piyasalarında bunların etkileri mutlaka olacak. Aslına bakarsanız Avrupalıların falan bunları çok desteklememesi gerekiyor dönüp dolaşıp. Çünkü onları vuracak. Neyse herkes çok heyecanlı, çok seviniyor. Sonuçta CENTCOM diyor ki İranlılar Hürmüz'ü kontrol edemiyorlar. Tabii bu CENTCOM'un iddiası. Dün tabii akşam yine Sistan, Belucistan, Buşehir, Hürmüzgan gibi eyaletlerde patlama seslerine dair iddialar, yani Amerika'nın saldırılarının devam ettiğine dair, ama bunlar çok da doğrulanmış gözükmüyor. Görece bir sükunet bugün itibariyle var fakat iddialar görüyorum. Özellikle Irak'ın kuzeyinde Kürdistan bölgesel özel yönetim batı sınırı boyunca bir takım konuşlandırma, yani karadan bir operasyon acaba başlatır mı? Çünkü Trump Harg Adası'nı ele geçirmekten filan da bahsetmişti basın toplantısı sırasında. Bir tedirginlik var nihayetinde. Sürekli zaten oraları vuruyor İranlar. Böyle gelişmeler var. Siyasi cephede de İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Donald Trump'a ağır hakaretlerine yanıt verdi. Şu şekilde Trump'ın kullandığı ifadelerin işte pislikler dedi, işte bunlar hastalar dedi falan. Trump bu şekilde konuşuyor. Pezeşkian da bu ifadeler kullanılamaz ama hakaret diline aynı şekilde biz karşılık vermeyeceğiz dedi. Hakaret etmeden konuşamayan ya da düşüncelerini ifade edemeyen birisi ağzından çıkan sözler kadar düşünceleri ve üslubu da hakaret içeriyor. Haklarımızı biz kararlılıkla savunuyoruz dedi. Evet, yani tabii bu çok çarpıcı, maalesef bunlar çok tekrarlanıyor. Batı'da özellikle dikkat çekici bir biçimde onların seviyesine düşmemek vurgusu yapmış Pezeşkian. Şimdi bugün itibariyle düşen haberler tabii bu gerilimde de İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı hem Pakistan arabuluculuğu da öne çıkmıştı Katar'la birlikte. Telefonda görüşmüş Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir'le dün akşam. hem Hakan Fidan'la Dışişleri Bakanı'ya bir telefon görüşmesi var. Ama buradan nereye gidileceğini tabii ki göreceğiz. Bugün ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan'dan bir konuğu Başbakan Nevaf Selam kabul edilecek. O var, o önemli. Çünkü Trump El Şara'yla NATO zirvesinin son gününde yan yana geldiğinde Lübnan'da Hizbullah'ın işini Suriye'nin bitirmesi görüşünü tekrarlamıştı. Sık sık bu konuda ısrarcı bir tavır takınıyor. Hemen NATO zirvesi bittikten, bu arada tabii Suriye'yi terör listesinden çıkarmak için harekete geçti Trump'ın açıklamasıyla birlikte Amerikan yönetimi. Dolayısıyla böyle bir hemen ardından Lübnan Başbakanı'nın gelmesi not olarak dikkat çekici geldi. Bir de tabii ki işin İsrail ayağı var. Netanyahu'yla telefonda görüşmüş Donald Trump Amerika'ya döner dönmez ve bir takım temaslar. Burada Türkiye bir

arasında birinci madde, hatta tüm cephelerde ateşkes diye, ama İsrail buna uymuyor. Tabii güvenli bölgeler İsrailler oluşturmaktan bahsediyorlar. Tabii Netanyahu bunları açıkladı da aynı zamanda bir İsrail ordusunun mezuniyet töreninde Türkiye'ye atıf yaptı. Savaş henüz bitmedi, zorluklar var, eski eksen çöküyor, yenileri doğuyor dedi. Hava üstünlüğünü biz koruyacağız, ulusal güvenliğin temel taşıdır diye ifadeleri var. Türkiye'yi anmadan söylüyor bunları. Ama Enerji Bakanı kabine toplantısında, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen kabine toplantısında, eğer Türkiye Suriye'deki askeri üsler, Suriye'de askeri üsler kurmak isterse biz de orada kuracağız. Suriye'nin güneyinde bir sürü alanı tabii kontrol ediyor İsrail hali hazırda. Esad yönetiminin çöküşünden sonra tabii Amerika ile Türkiye'nin gelişmiş silahlar edinmesini önlemek için işbirliği yapacağız diye de doğrudan adres vererek açıklamaları var. Birazdan aktaracağım bu mesele NATO zirvesi kapsamında, ama tabii İsrail devrede öyle gözüküyor. Trump'la Netanyahu Amerika'ya gidecekti. İlk temas şimdiden telefonda yapılmış. Trump zirve sırasında İranlıların kendisine yönelik suikast girişiminden bahsetmişti. Çok da adres vermeden beni öldürebilirler filan diye, hatta uçağı değiştirdi dönerken. Katar'ın hediye ettiği uçağı kullanmadı, onun güvenlik sıkıntıları olduğu yazıyor Batı medyasında. Başka eski Air Force One uçağıyla dönmüştü falan. Böyle bir herkesi bir tabii Trump'ın açıklamalarıyla birlikte ne oluyoruz sorusu sardı. Tabii burada bu suikast meselesinin arkasında İsrail'in olduğunu yani düşünmemek elde değil. Wall Street Journal gazetesine kaynaklar İsrail'in kısa süre önce İran'ın Trump'a suikast düzenlemeyi planladığına dair yeni istihbarat bilgilerini paylaştıklarını yazmışlar. O yüzden de işte Trump, beni ortadan kaldırmak istiyorlar, listede adım var, bu sabah gördüm, listelerin her birinde adım var gibi laflar etmişti. Nedeni biraz buymuş. Tabii İsrail ne kadar doğru bilgiler aktarıyor onu bilmiyorum açıkçası. Ama Trump'ın tepkisinin sebebi Wall Street Journal haberinde de hepimizin bekleyebileceği tarzda. Bütün bu NATO zirvesi vesilesinin öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı da Şam'ı ziyaret etmişti. Bayağı böyle enerji koridoru olarak artık algılıyorlar Suriye'yi. Pek çok anlaşma yapılmıştı. Fransa Dışişleri Bakanı bu konuda bir Suriye'yi övgülere boğan bir takım açıklamaları da var. Ama Şam'da bir de bombalar patlamıştı Macron oradayken. Failleri yakalamışlar Suriye'nin, yeni Suriye'nin İçişleri Bakanı Enes Hattab bunu açıklamış. Kim olduklarını da söylemiyor. İki kişi can kaybı var diye önce açıklanmıştı ama daha sonra 18 yaralı diye aktarıldı. Velhasıl böyle hani bölgede suikast iddiaları, patlamalar vesaire bir ardından da tabii NATO zirvesi yapıldı, düzenlendi. Şimdi tabii girişte de söyledim, NATO zirvesi çok gösterişli geçti aslına bakarsanız Türkiye'ye övgülerle, ama pek çok tartışmada baki kaldı doğrusu. Coşkulu konuşmaların ötesinde daha sonra röportajlar, basın toplantıları, örneğin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Sky News Arabia, yanlış görmediysem, röportaj veriyor. İşte bütün bu Orta Doğu'daki gergin durum vesaire, hani Suriye üzerinden İsrail'le olası bir çatışma yaşanır mı? Türkiye 5. maddeye, bildirinin hemen ilk maddesinde vurgu yapılıyor 6 maddelik NATO bildirisinin. Bunu soruyor muhabir Mark Rutte de. Şimdi tabii spekülasyon yapmayalım. Erdoğan son derece bilge bir cumhurbaşkanıdır. Yıllardır bu rolü üstleniyor. Hani kontrolden bu işin çıkmasına izin vermez. Muhabir ısrar ediyor. Diyor ki ya Netanyahu'yu çatışmayı kaçınılmaz hale getirirse ne olur? Yani 5. madde gereği müttefik Türkiye'yi savunur musunuz diye ısrarla soruyor. O da işte ne olabileceğine dair spekülasyon yapmayalım dedikten sonra
7 Ekim 2023'ü unutmayalım. Hamas'ın İsrail'e yaptığı korkunç saldırı. Gerçekten çok çarpıcı açıkçası. Yani ağzından olur mu öyle şey? Türkiye bizim sağlam müttefikimiz. Tabii ki ittifak 5. madde yazdık. Bildiriye boşuna mı yazdık? Tabii ki savunuruz demiyor. Tam tersine İsrail'e saldırı olmuştu diye de vurguluyor Mark Rutte. Şimdi bugün aynı zamanda Dışişleri Bakanı

0: Hakan Fidan'ın röportajları da ortaya serildi. The Nation gazetesine Amerika'nın röportaj veriyor Dışişleri Bakanı. Tabii doğal olarak Türkiye ve İsrail açık çatışmaya girer mi meselesi. Dışişleri Bakanı böyle bir neden olmadığını söylemiş. Ama tabii İsrail siyasetinde Netanyahu'nun ve müttefiklerinin dış düşmana ihtiyaç duyduklarını söylemiş. Sizce Türkiye'yi dış düşman mı göstermeye çalışıyorlar diye sorunca kesinlikle evet diyor. Tabii Netanyahu yönetiminin bölge için, uluslararası güvenlik için bir yük ve tehdit olduğu görüşünü dile getirmiş Hakan Fidan. Ve açık çatışmayı ısrarla sorduklarında açık çatışmaya neden olacak hiçbir sebep yok diyor. Yani Rutte'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu işleri çözeceği yolundaki değerlendirmesine de katılıyor. Aynı zamanda tabii Suriye konusunda İsrail'in istikrarlı bir Suriye, yeni Suriye görmek istemediği görüşünde Hakan Fidan.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: Gazze'deki durumu anımsatıyor. İran'la ilgili değerlendirmeleri ilginç tabii. Amerika ile İran arasında NATO zirvesinde Trump'ın işaretiyle başlayan çatışmaların yenilenmesini iletişim eksikliği olarak gördüklerini aktarmış. Hani Hürmüz Boğazı'nda bir iletişim eksikliği var diyor. Ama bunda da sınırlı değil. Biraz bölgesel mimari tartışmaları var malum. Türkiye, Pakistan, Mısır, Suudi Arabistan vesaire. Hani aslında kendileri çabalıyor, öyle söylüyor. Hani Arap Birliği, Körfez İşbirliği Konseyi var. Biz hani bunların yerini alması için uğraşmıyoruz ama hani yine bir dayanışma, bir bölgesel mimari için yeni bir güvenlik düzenlemesi lazım diye vurguluyor. Fakat burada tabii ilginç bir şekilde Irak. Irak'ta yeni bir başbakan var, Zeydi. Amerika'ya gidecek şimdi 14'ünde. İçeride İran yanlısı Irak'ta gruplar var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temkinli bir iyimserliğe sahip olduğunu ama Irak'ta gerçek bir ilerleme olması için İran'ın ülke üzerindeki baskısının ele alınması gerektiğini, aynı konunun, aynı şeyin Hizbullah ve Hamas konusunda da geçerli olduğunu söylemiş. Çok ilginç ifadeler bunlar. Tabii Irak'ta nüfusun çoğunluğu Şiilerden oluşuyor. İran'la farklı bağlamlarda ilişkileri, bağlantıları var. İşte Hamane'nin cenazesi Necef ve Kerbela'da kaldırıldı vesaire. Bir de tabii Irak Amerikan baskısı altında bir ülke. Yani işgal bitti diyebiliyor muyuz emin değilim. Paralarını New York Fed'e yatırıyorlar, Irak'ın petrol paralarını. Dolayısıyla da Dışişleri Bakanı'nın Hakan Fidan'ın Irak'a baktığında bir İran baskısı görmesi bana enteresan geldi açıkçası. Tabii aynı zamanda röportajda İran'ı İsrail'le de kıyaslıyor. Diyor ki İsraillerin bölgenin geri kalanını güvenlik gerekçesiyle işgal etmesi gibi vekiller bulundurarak önleyici güvenlik politikasını İran'ın uyguladığını söylemiş. Bence çok çarpıcı, herhalde Batı'da da dikkat çekecektir bu değerlendirmeler. Ama tabii İran'ın tüm bu tırnak içinde gerçekleri anlayacak kadar olgun bir ülke olduğu saptaması da yapmış ve sorunların çözümünden bahsediyor Dışişleri Bakanı. Evet, bence çok ilginç bu Nation röportajı. Çünkü tabii NATO zirvesinden sonra ne değişecek, roller ne olacak soruları herkes tarafından yöneltiliyor. Amerika'nın Türkiye'nin bazı taleplerini yerine getirmesi karşılığında ne gibi düzenlemeler olabileceğine dair çok sayıda spekülasyon var ve böyle bunlar bulunurken de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın değerlendirmeleri bu şekilde, o yüzden dikkat çekici. İşin siyaset magazinin olmaktan çıkan bir de bir başlık var. Gerçekten ben dün akşam gözlerim yuvalarından fırladı sosyal medyayı takip ederken. NATO zirvesinde Türkiye liderlere özel üretim tabancalar hazırlamış, hediye etmiş. Gümüşay 357 Magnum modeli revolver. Ahşap kutu içerisinde böyle bayağı da zarif şey yapmışlar. 1990'larda makine kimya endüstrisi tarafından üretilen Hediyelik silahlar. Şimdi bu bazı liderlerin haberi bile yok bu hediyeden. Yani sunumunda mı bir sıkıntı olmuş onu bilemiyorum. Hani izah etmeden böyle ellerine mi tutuşturmuşlar ya da yardımcılarına mı vermişler? Belki işin o kısmında bir takım sakatlıklar vardır bilemiyorum ama bu Avrupalılar çok büyük alay konusu oldular. Çünkü kimi lider ya temsilciliklerine, büyükelçiliklerine bırakmış, kimi polise teslim etmiş, kimi haberi yok. Ülkesine geri döndüğünde fark edip yani gerçekten çok tuhaf bu arada. Şimdi bir tabii NATO zirvesinden bahsediyoruz. İşte sabah akşam son bir haftadır yatıp kalktık. Hangi silahlara ne kadar paralar verilecek? Kim düşman bilmem ne, böyle bir muazzam bir silah sanayi gazlanıyor vesaire ve sonra bir tane revolver üzerinden herkes yani sanki Kanarya Severler Derneği NATO bu liderler de çok Kanarya seviyorlar, hiç silahlarla işleri olmaz falan, bir anda alınmışlar ve Türkiye'ye dair son derece olumsuz böyle küçümseme, ay silah vermiş, revolver vermişler falan. Ben dehşete kapıldım doğrusu, çifte standarda. Yani hani hediyenin doğruluğu, eğriliği ayrı bir tartışma konusu ama bu adamlar kendi sivil insanlarını savaş dizaynına sokmak, silahlanma için cak cak cak konuşuyorlar. Ondan sonra bir revolver üzerine alırsın, koyarsın hediyelerin arasına, sanki almamışlar hayatlarında. Bir yerlerde kılıçlı törenler, onlar bunlar, bilmiyorum açıkçası ama hani çok acayip. Tabii dediğim gibi belki daha diplomatik sunum, izahat verilebilirdi. Fakat bu kadar bunu büyütmeye gerek var mı? Doğrusu pek çok insanda tepki göster, tabii alay edenler var. Ha ha, bunlar NATO liderin, NATO'nun Avrupa liderleri, bunlar neyle kimle savaşacaklar? Bir tane revolver üzerinden kopardıkları fırtınalara bak falan diye acayip dalga geçiliyor elbette. Yani hepsinde hemen hemen işte Belçika lideri ülkesine girememiş de havaalanı polisi gerçek mermi tespit etmiş. İngiliz başbakanı Starmer bu arada istifa etti, hani ayrılacak gidecek. Türkiye'de bırakmış efendim. Polonyalılar ateşlenmeyecek ki kesinlikle saygı görecek uygun bir yerde. Polonyalıların savaşla hiç alakası yok tabii, zaten savaşı ağırlıyorlar Ukrayna sahasında. Gerçekten dehşete kapıldım. Hepsinde var. İşte büyükelçiliğe bırakmış Almanya başbakanı falan filan. En komiğime giden Kanada başbakanı, gerçekten utanç verici tabii. Herkes böyle, özellikle liberaller, böyle çok ciciler onlar, çok barışçılar, böyle ak ağaç şurubu getirmiş falan diye. Gerçekten yani nerede, ayda mı yaşıyor bu insanlar bilemiyorum. Kraliyet atlı polisine teslim etmiş falan. Yani bir şey diyemiyorum. Kanada savaşlara çok fazla para harcıyor. Amerikan işgallerine son çeyrek yıldır en büyük katkıları yapan ülke. Bir tane revolver üzerinden kopardıkları fırtına ise dehşet verici geliyor bana doğrusu. Von der Leyen askeri müzeye uygun olduğuna karar vermiş. Yani en önemli Avrupa'daki militarist liderlerden birisi. Kendi çocuğunu değil ama başkalarını cepheye atma, başkalarının kanı üzerinden savaş çıkartan bu adamlar bir anda rafine, barışçı, sulhçu tipler haline geliyorlar. O yüzden bana çok şey oldu, bu dokundu ama herkes tabii vay işte Cumhurbaşkanı Erdoğan revolver vermiş, böyle diplomasi olur mu falan gibi o açıdan yaklaşıyorlar. Ben açıkçası dünya takip eden bir insan olarak ve bu liderlerin her dediklerini her gün takip eden bir insan olarak dehşete kapıldım. Onu belirtmek istiyorum. Evet, şimdi tabii NATO zirvesi bitti. Pek çok iddia ortaya atılıyor, özellikle Türk-Amerikan ilişkileri bakımından. İsrail basını Türkiye'nin S-400'leri Birleşik Arap Emirlikleri'ne aktaracağını, satacağını. Şimdi tabii benim bildiğim bu üçüncü ülkelere öyle verilebilecek bir şey değil. Türkiye istedi, talep etti S-400 bataryalarını. Ama spekülasyonlar bugün aldı, yürüdü. Türk kaynaklarının doğruladığını söyleyenler var. Dolayısıyla da dikkatler Rusya'ya çevrildi. Kremlin'in açıklaması var. Dmitri Peskov sorular üzerine, yani Körfez ülkesine satıldığı, bunun tabii son derece hassas bir konu olduğunu söylemiş. Bu konuda Türkiye ile temasa geçtiğini ve S-400 komplekslerinin olası yeniden satış konusunda görüşmeler yapıldığını doğrulamış. Diplomatik kanallar açık diyor Rusya. Tabii S-400 satışında teknik verilerin gizliliği ve teknoloji güvenliği diye bir mesele var. Amerika'da da var. Amerika bir ürünü size verdiğinde onu kafanıza göre başka birine devredemiyorsunuz. Aynı şey Rusya için de geçerli. Dolayısıyla tabii bu konuda yükümlülükler, anlaşmada var zaten yükümlülükler. Askeri teknik işbirliği çerçevesinde bu konuda tartışmalara dikkat etmek lazım. Bilmiyoruz henüz ama görüşme yürütüldüğünü Peskov'un doğruladığını gördük. Amerika-Türkiye süreci hızlanmış gözüküyor. Kaan motorları, bu milli muharip uçağı deniyor ama motorları tabii Amerika'dan gelecek. F-110 jet motoru deniyor. Kongrede bir inceleme süreci vardı. 15 gün herhangi bir engelleme kararı alınmadı. Yani bu bekleniyor açıkçası. Daha kolay olacağını söylüyorlar. Ayrıca tabii bir takım kongrede tartışmalar vesaire, kat sayıda F-35'lerdi var ama Amerikan başkanının bunları açabilecek manevra kabiliyetine sahip olduğunu söyleyenler de var. Onların hepsini de göreceğiz. Zirve bitti. Zirve sırasında ben dün aktarmıştım. Zirveden sonra daha doğrusu Avrupa Birliği Kanada ile liderliğiyle bir kapalı bir akşam yemeği yenmişti. Antonio Costa ve Ursula von der Leyen hepsi kopyala yapıştır aynı metinleri sosyal medya hesaplarına koymuş. Genel geçer cümlelerle Kıbrıs'ta BM'nin yeni barış girişiminin işte umutlarından falan söz eden tuhaf mesajlar yayınlamışlardı. Hemen arkasından bu kadar Türkiye övgüsü, wow, stratejik ortağımız bizim Türkiye, ne yaparız, Türkiye Avrupa'yı savunacak falan bin tane laf. Avrupa Parlamentosu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşandığı iddia edilen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan kadınlar ve kız çocukları üzerinde etkilerini... Nereden çıkmış şimdi 1974'ten bugüne bir anda Kıbrıs'la ilgili ne kadar çifte standart olduğu malumken, hatırlayın 2004 referandumu tek taraflı olarak hukuk dışı bir biçimde bölünmüş adanın bir parçasını AB'ye üye yaptılar. Reddeden Rumlar olmasına rağmen, Türkler kabul etmesine rağmen, sonra Türklere karşı tecridi kaldıracaklarını vaat ettiler. Hiçbir adım atmadılar. Yani açıkçası bu dosyanın kendisine bakmak, Avrupa Birliği ile hiçbir şekilde anlaşma yapmanın mümkün olmadığını apaçık ortaya seriyor. Ama şimdi nereden çıktı bir anda 1974 ile ilgili böyle bir karar? 575 evet, 33 hayır, 43 çekimser oyla kabul edilmiş cinsel şiddet dahil kadınlara ve kız çocuklarına yönelik suçların sonuçları. Şimdi maalesef şunu söyleyeceğim. Kıbrıs çatışmasında pek çok şey yaşanmış olabilir. İki taraftan da o çatışmaya sürükleyen sömürge güçleri, darbe yaptıranlar, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik hesaplar, hesap sorulacak çok fazla şey var. Birdenbire bunca yıl sonra Avrupa Parlamentosu neden üstüne böyle bir şey ediniyor? Geçmişteki bu tarz şeyleri tabii ki tartışmak gerekebilir ama bu açıkça siyasi hedefli olduğunu düşünüyorum ben. İlginç bir biçimde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarihsel süreci anımsatan bir açıklama yapmış. 1974 askeri müdahalesi, barış harekatının neden gerçekleştirildiği, adada Rum işbirlikçiler, Enosis, darbe. Aslında ilginç tabii Ukrayna dosyasında düşünürsek, sürekli darbelerle toplum birbirine katılarak, yani temel izlekler. Ben hep söylüyorum, Kıbrıs dosyası, Türkiye'de Ukrayna konusunda tabii ki farklı görüşler var ama size yakın, sizinle aynı insanların yaşadığı coğrafyaları bölüp parçalayıp insanları birbirlerine boğazlatmak, bunu yaparken de darbelerle iktidarın el değiştirip silahların konuşmasını sağlayanlar. Ne kadar çok benzerlikler var. Arada zaman farkı var ama açıkçası bu da aynı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da 1960 garanti anlaşmalarından kaynaklanan yükümlülükleri doğrultusunda 20 Temmuz'da adaya harekat düzenlendiğini belirten bir açıklama yapmış ve 63-74 yıllarında Rum tarafının sistematik saldırıları, katliamlar, ağır insan hakları ihlallerine dikkat çekmiş. Dediğim gibi maalesef mesele de bir bu tarz çatışmaları önlemek, böyle bunları kaşımak değil ama Avrupa Parlamentosu'nun işi anladığım kadarıyla bunları sürekli bu şekilde tek taraflı bir biçimde kaşımaktan ibaret. Evet, şimdi Onun dışında tabii NATO zirvesi, Trump'ın açıklamaları, bildiri ortada. Rusya'yı Marco Rubio ile birlikte uzun menzilli sistemlerle vurmak. İşte bunun Rusya'yı masaya getireceğini iddia etmek. Böyle bir perspektif ortaya koydular. Yani çok da dün aktarmıştım, Kremlin'in açıklaması vardı. Yani bu doğru bir saptama değil, yanlış bir bakış açısı diye. Ama tabii Avrupalılar olayı bu şekilde görüyorlar. Bugün Bild gazetesinde gördüm, Rusya sınırları boyunca birleşik gözetleme sistemi kurulacak. Times gazetesinde işte Palantir'in bu yapay zekalı sistemleri kuvvet ve sev konuşlandırmalarını takip edecek. Yani savaş dizaynı ile ilgili pek çok haber var. Almanya'nın dün aktarmıştım NATO zirvesinde anlaşma sağlandığı ve Amerika'dan Friedrich Merz hükümetinin Tomahawk satın alacağı. Bu arada federal mecliste savaşçı militarist yeşiller tarafından önerilen bir tasarı büyük çoğunlukla reddedilmiş. 20 maddelik bir tasarı, 2 madde burada envanterdeki Toros füzelerinin azami hızla Kiev'e devredilmesi, füze savunma sistemi sıkıntısı var. Patriot Pakiki sistemlerinde verilmesini talep eden 79 evet oyuna karşılık 510 hayır oyuyla reddedilmiş. Bayağı büyük bir yenilgi olmuş. Enteresan geldi bu not bana. Bir yandan belki gizlice verirler, hukuka uymuyorlar. En son Polonya'da biliyorsunuz skandal çıkmıştı. Amerika'ya haber verdiler mi? Almanya'nın baskısıyla verildiği söyleniyordu. Ellerindeki az bulunan Patriot sistemlerini gizlice parlamento onayından kaçırarak Kiev'e sevk ettikleri yolunda. Efendim, İngiltere bu arada, İngiltere'de artık Starmer'ın suyu ısındı gidiyor. Zaten istifa etmişti. Gider ayak İngilizlere ağır maliyetleri olacak savunma harcamaları açıklaması beklenirken Başbakanlık koltuğu da Andy Burnham'a ayrılacak. Sedat Aral'la konuşmuştuk bu konuyu, gelen gideni aratır tarzında. Tabii Ukrayna dosyasında hiçbir şey fark etmeyecek, İngiltere'nin kadim düşmanlığı üzerinden bakmak lazım. Andy Burnham da çok farklı değil dış politikada, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama tabii İngiltere'de Gazze meselesi ve İsrail çok büyük tepki çekti, artık bu şekilde yürütemiyorlar politikaları. O yüzden Guardian gazetesine partim çok da doğru tutum sergilememiş, işte biliyorum, çok üzgünüm, yanıtımız çok iyi olmadı, ateşkes çağrısında çok geç kaldık, İsrail hükümetine biraz daha baskı yapmalıydık. Zaten Gazze'de savaş suçları işlendiğine dair artan kanıtlar da var. İşte ama tabii mahkemeler karar verir falan. Yani böyle hani topu nasıl yuvarlasam bilememiş. Aslında ben biraz İspanya'yla benzerlik kuruyorum. İspanya'da da Türkiye'de biliyorum çok gözde Gazze ile ilgili Trump'a çıkıştığı için savunma harcamaları konusunda Pedro Sanchez. Ama yani şunu da altını çizmek istiyorum. Yani doğrudur evet, ama mesela çıkıp da doğrudan kendisi açıklama yapmak yerine bu konularda daha çok işte İspanyol Başbakanlığı kaynaklarında biz çok para verdik Ukrayna'ya, savaşa bir sürü askere gittik, paralar verdik falan. Yani ilkesel bir şey yok yani Gazze'de, öyle İsrail'e karşı öyle tavır alıyor ama hani sosyalistmiş, tırnak içerisinde savaş karşıtıymış falan, öyle bir şey yok tabii ki. Bu NATO zirvesi vesilesiyle bütün açıklamaları İspanya Başbakanlık kaynakları yaptı. Çok enteresandı tabii. Belki Trump'la zaten Trump İspanya'ya verdi veriştirdi, doğrudan kapışmaktan kaçınmış olabilir. Belki onun için yapmıştır. Şimdi bir de Andy Burnham çıkıyor. Yani topu Gazze'de dünya halklarının çoğunluğu için bariz mesele üzerinden topu yumuşatıp aynı militarist, aynı savaşlara para vermeyi eksik etmeyen politikalarına devam ettiriyorlar. Ne kadar ilkesel, doğrusu benim kafamda soru işaretleri var yani. Naçizane söylemek isterim. Evet, bu arada dün aktarmıştım tabii, yine Batı medyasında bunların hepsini gizliyorlar, saklıyorlar. Mecburen Avrupa Parlamentosu utangaç bir kınama yayınlayınca Zelenski'nin Nazi işbirlikçilerini devlet kademesinde onurlandıran, tekrardan cesetlerini durduk yere gömen, içerideki banderacılar beni kesecek diye mi korkuyor artık bilmiyorum. Ama aynı zamanda UPA'nın, yani elinde Polonyalıların kanı olan, Yahudilerin kanı olan katilleri kahramanlaştıran, ismini veren uygulamaları Polonya'da büyük öfke çekmiş durumda. En son dün aktarmıştım, Avrupa Parlamentosu bağlayıcı değil tabii ama ya niye değişiyorsunuz bu konuları, böyle bu adamları da onurlandırıyorsunuz filan gibi bir karar almıştı. Polonyalı AP üyesi Zajakowska, doğru telaffuz ediyor muyum bilmiyorum, Hernik konuşma yapmıştı, UPA bayrağını parçalamıştı filan kamera önünde. Kadını Mirotvorets veri tabanına almışlar. Bu Ukrayna'nın ölüm listesi efendim. Ukrayna milliyetçilerini eleştirdiğiniz zaman sizi bu listeye alıveriyorlar. Polonyalı vekil de demiş ki işte hiç benim umurumda değil. Ama bu Polonya Devleti Dışişleri Bakanlığı bizi korumayacak mı diye bir açıklama yapmış. Polonya'ya yönelik açık bir düşmanlık eylemi banderizmin suç ideolojisini ve yaygın yolsuzluğu bayrağında taşıyan bir devletin AB'de asla yeri olmaması gerekiyor demiş. Tabii Wolin soykırımı kurbanlarının anısını savunmaktan vazgeçmeyeceklerini de söylemiş. Ukraynalılarla Bandera ideolojisi nedeniyle papaz olmuş durumda Polonyalılar. Batı medyası bunları böyle hiç haberleşmiyor, hiçbir sorun yokmuş gibi davranıyor. Türkiye'de de biliyorsunuz medya kopyala yapıştır. Dolayısıyla kopyalayacak bir şey görmedikleri zaman yapıştırıp aktarmıyorlar da size. Evet, bugün başka haber Moldova'dan. Gagavuz Türkleri biliyorsunuz Türkiye'de de vaktiyle çok bilinen bir şey. Hapse tıktılar Yevgeni Gutsulu liderlerini, kadın liderlerini. Özel statüsü vardı ama Anayasa Mahkemesi özel bölgenin seçim düzenleme, içişleri, kolluk kuvvetlerine başkan atama vesaire bütün yetkilerini ellerinden almış. Zaten özel bölge başkanı da içeri tıkılmıştı, hatırlayacaksınız. Bu tabii neden böyle oluyor? Yani Gagavuzya 1900 Sovyetlerin çözülmesinin ürünlerinden birisi elbette. Türkçe konuşan Ortodoks inancında yaklaşık 150 bin Gagavuz var. 90'da o çözülme sırasında onlar da cumhuriyet ilan etmişlerdi ama tanımadı Kişinev, bölgeye milis gönderdi. Sorunu tabii Sovyetler Birliği çözmüştü o dönemde ve yasalaştırılmıştı. Şimdi o yasayı tersine çeviriyorlar. Batılıların genellikle politikası işlerine gelen yerleri bu şekilde yerlerde etnik kimlikler üzerinden bir dizayn, işlerine gelmeyen yerlerde onun üstünü örtmek şeklinde vuku buluyor. Biliyorsunuz en son çok ilginç bir girişim Ermenistan'da. Diasporanın oy kullanmasını engellemeye çalışıyorlar. Çünkü Ermenistan'ın nüfusu yaklaşık 3 milyon. Rusya'da belki 3 milyondan fazla Ermeni yaşıyor. Aman Rusya'da oy kullanmasınlar diye. Hani herkese çünkü iki vatandaşlığı varsa oy kullanmak telkin ediliyor ya. Gürcistan, işte Romanya, Moldova buralarda o kıyametler koptu. Ve oylamaları kim belirliyor dersiniz? AB'de yaşayan diaspora. Onlar oy kullanacak, sonucu yerliler aleyhine değiştirecekler ama Ermenistan'da çünkü oy kullanacak nüfus Avrupa'da değil Rusya'da. Gerçekten böyle de Avrupa'nın tabii çifte standartları asla bitmiyor. Hiçbir ilkesellik barındırmıyorlar efendim. Evet, Rusya'dan gelişmeler de var, onları da aktarayım. Tabii bugün Dmitri Peskov'un dün yani yanlış tespit yapıyorsunuz, bizi böyle masaya oturtamazsınız tespitinden sonra tampon bölgenin genişlemeye devam ettiğini, diplomatik olarak müzakerelere açık olmaya da Rusya'nın devam ettiğini tekrarlamış. Zaporojye nükleer santraline yine saldırılar var. Bu konuda eylemleri kabul edilmez diye nitelendirip gerekli mercilere, Atom Enerjisi Ajansı'na bildirimde bulunduklarını söylemiş. Trump Putin'le telefonda görüşeceğini iddia etmişti. Tabii görüşmediler NATO zirvesinin sonunda. Ama tabii onu da sormuşlar. Peskov yani ihtiyaç duyulursa hızla yapılabilir diye aktarmış durumu. Dışişleri Bakanı Rusya'nın Sergey Lavrov, o da Afrika turunda Etiyopya, Nijer ardından Mozambik'e gitmiş. Orada değerlendirmeleri var. Batı'nın Ukrayna konusunda müzakere niyetine artık hiç güvenmediklerini söylemiş. Gerçekten diyalog istediklerine dair yani artık rezervimiz, umutlarımız tamamen tükendi diyor. Ultimatum aşamasına geçtiler diyor. Bunu da kabul etmiyorlar elbette. Ukrayna drone savaşını Çin'den alınmış parçaları Avrupa'da monte edip sınırdan geçirip savurmak şeklinde zarar verecek şekilde de devam ediyor. Bu arada rafinerilere de çarpıyor, sivilleri de öldürüyor. Bu konuda dökümler de çıkartılmış. Gerçekten zarar gören siviller çok elbette. Yani çünkü rastgele çarpıyor. Askeri altyapını değil tabii. Enerji savaşı bağlamında Rusya'ya zarar veriyor. Dün aktarmıştım size. Zaharova'nın açıklamaları var. Batı'dan aldığı silahların, dronları kastediyor, etkinliğini kanıtlamak için sivil nüfusa ve altyapıya saldırıları arttırdıklarını söylüyor. 308 sivil bir haftada Rusya'da zarar görmüş. Tarifeli, ben bunların bir kısmının görüntülerini de gördüm. Tarifeli yolcu otobüsleri vurulmuş mesela dronlarla, bilinçli bir biçimde. Yani çünkü görüyorlar, artık kameralar var bu dronlarda, av yürütüyorlar diyor. Ama Zaharova'nın tespiti Ankara'da NATO zirvesinin Kiev'e silah sevkiyatı konusunda çok da beklentileri karşılamadığı yolunda. Bildiride 70 milyar dolar verileceği var elbette ama pek çok ülkede, yani Yunanistan'ı, Slovakya'sı, Çekya'sı, Macaristan'ı, yani Hollanda'sı, yani bizim artık verecek bir şeyimiz kalmadı diye de açıklama yapmışlardı. Büyükler İngiltere, Fransa, Almanya tabii savaşçı, asıl militarizme, Ukrayna üzerinden savaşı sürdürmekte kararlı olan 3 ülke, hatta İtalya bile tam değil, 3 ülke bunlar efendim. Bugün yine açıklamalar var. Askeri hava üssüne yönelik terör saldırısı Rostov bölgesinde açıklama var. Başbakan Yardımcısı Alexander Novak gazetecilere konuşmuş. En son akaryakıt açığı. Rusya'da üretim sıkıntısı yok ama tabii rafineriler hedef alındığı için bakım yapılması gerekiyor. Bunun için de aslında üretim kapasitesi yeterliyken sıkıntı çekiyoruz. Fakat bunlar çözülecek diyor. İç piyasayı güvence altına almak amacıyla benzin ve dizel yakıt ihracatının geçici olarak yasaklandığını söylemiş. Aynı zamanda yaz sezonu sadece rafineri meselesi değil, tarım sektörü, hasat toplama meselesi var. Ve Rusya'nın da uzmanlar arada başka ülkelerden ithalat yaptıklarını, yani bunun yeni bir uygulama olmadığını da hatırlatıyorlar. Fakat 40 bölgede akaryakıt satışında bir takım kısıtlamalar da uygulandığını Novak dile getirmiş. Sorunun en kısa sürede çözüleceği, gerekli adımların atılacağını söylemiş. Evet, Çin'den bu arada BM'de de oturum yapmışlar. Ukrayna krizinde barış ve müzakere çağrısı toplantı vesilesiyle yapılmış bu çağrı. Rusya'nın BM daimi temsilci vekili Anna Yevstigneyeva, doğru telaffuz ettim inşallah, o da açıklamalar yapmış. Batı'nın Kiev yönetimini kullanarak Rusya'ya karşı bir savaş yürüttüğünü ve özel askeri harekatında Donbas'taki teröre bir yanıt olduğunu, militarizasyon politikalarını kendi perspektifleriyle eleştiren açıklamalar yapmış. Efendim, son olarak vaktim de kalmadı ama AB'deki sohbet kontrolü yasası bayağı bir katakulliyle uzatılmış Avrupa Parlamentosu'nda, herkes şikayet ediyor. Anladığım kadarıyla çocuk iddiası, çocuklara işte karşı önlemler, çocukları tacize yönelik önlemler gerekçesiyle AB vatandaşlarının chatlerini istedikleri gibi okuyabilecekler, öyle anlaşılıyor ama vaktim de kalmadı artık. Az sonra Özer Çetinkaya ile burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci Özer Çetinkaya, gazeteci yazar. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk Ceyda Hanım, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle Temmuz başında yanlış hatırlamıyorsam konuşmuştuk. Ben de rica etmiştim NATO zirvesi öncesi, bir de sonrasını değerlendirelim diye. Bu haftayı kapatırken tabii 7-8 Temmuz'da olup bitenler, bildiri, biraz Türkiye'ye yansımaları, bunlara bakmak istedim. O yüzden çok teşekkür ediyorum tekrar kabul ettiğiniz için. Tabii fırtına dindi. Biraz tabii Trump'ın coşkusu, biraz trollemesi diyelim. Biraz Türkiye ile ilgili tabii bizi ilgilendiren açıklamaları var. 6 maddelik bir bildiri var ortada. ve arkasından gelen tartışmalar. Hemen sorayım, yani siz zirvenin genel anlamda tabii silahlanma, savunma sanayi ana tema o oldu gibi gözüküyor. Yani diğerleri biraz teferruat gibi kaldı gibi gözüküyor ama siz öncelikle bildiriyi ve ruhunu diyelim zirvenin nasıl değerlendirdiniz? Önce onu olarak başlayayım, sonra Türkiye kısımları ayrıca sormak istiyorum.
2: Aslında Ceyda Hanım, NATO zirvesini anlayabilmek için NATO'nun ne olduğunu doğru bir yere konumlandırmamız gerekiyor. NATO sadece bir savunma örgütü değildir. NATO üyesi ülkelerin siyasi ve ekonomik düzenlerinden, vatandaşlarının hangi filmleri izleyeceği, efendim hangi kitabı okuyacağı, medyanın ve popüler kültürün inşasına kadar çok geniş bir alanı kapsar. NATO'nun bütün kapsadığı bu alan aslında en aşağıdan en yukarıya kadar herkesin hayatını etkiler. Ankara zirvesine de aslında bu çerçeveden bakmak lazım. Fakat ben biraz daha dinleyicilerimizi geriye götürmek istiyorum. Ya buraya nasıl geldiğimizi anlarsak bu bildiride olanları, yazılanların da ne anlama geldiğini daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum.
0: Tabii, buyurun.
2: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, aslında NATO'yu şöyle değerlendirmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ve diğerleri, yani 1+31. Yani bütün bu NATO'nun organizasyonunun temelinde aslında bu yatar. Burada Amerika'nın Avrupa merkezli güvenlik anlayışından Asya Pasifik bölgesine stratejik kayışını öncelikle anlamamız gerekiyor. Bu süreç yaklaşık 15-20 yılda olgunlaşan bir süreç. Bunları nereden anlıyoruz? Mesela 2012 yılında yayınlanan Amerikan Ulusal Strateji Belgesi'nde Asya'ya dönüş ve Asya'yı dengelemek olarak ifade ediyorlardı. Sonra 2015'te Asya Pasifik'in dengelenmesi diye bir belge daha yayınladılar. Burada da şunu söylüyorlardı. Küresel ekonominin, tam ifadelerini okuyorum. Küresel ekonominin merkezi artık Asya Pasifik'tir. Geleceğin jeopolitik merkezi Asya Pasifik'tir. Amerikan çıkarları buradadır. Sonra 2017'de Trump'ın ulusal güvenlik belgesinde Rusya ve Çin'in Amerika'ya meydan okudukları, bu nedenle de Çin'in Amerika'nın Asya Pasifik'teki liderliğine göz koyduğunu ifade ettiler. Sonra 2018'de benzer bir şey oldu. 2022'de yine Ulusal Strateji Belgesi'nde benzer bir durumu açıkça ifade etti. Daha açık ifade ettiler. Hı hı. Burada tabii önemli olan nokta şuydu. 2022'de ne oldu? 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı başlamıştı. İşte bütün bu belgeler Asya Pasifik'in dışında ortaya çıkacak sorunları Amerika Birleşik Devletleri NATO üzerinden müttefiklerimiz halletsin. Bizden daha fazla da destek beklemeyin noktasına getirmişti. Bunun da aslında temelde bir tane nedeni var. Küresel hegemonyada, yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bugüne geçen tek kutuplu dünya diyebileceğimiz küresel Amerikan hegemonyasında şöyle bir durum ortaya çıktı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada üretilen her iki malın birini Amerika Birleşik Devletleri tek başına üretiyordu. Daha sonra bu giderek gerilemeye başladı ve bugün bu oran %15'e düştü. Çin'in buradaki payı 2025 ortalaması %12-32. Bu aradaki fark Amerika Birleşik Devletleri'nin Asya Pasifik'e kaymasına ve Avrupa Atlantik güvenliğinden bir ölçüde çekilmesine neden oldu. Daha doğrusu Trump bunu çok açık ifade edince Ankara zirvesindeki birinci maddeye geliyoruz. Daha doğrusu NATO anlaşmasının 5. maddesinde birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır maddesi. Bunu Avrupalılar istediği için, yani Ruslar bize saldırırsa Amerikalılar bize yardım edecek mi tartışması üzerine başlamıştı. Amerikan Başkanı Trump da zamanında şöyle söylemişti. Bütün yükü biz çekiyoruz. Siz de bu taşın altına elinizi koymuyorsunuz. Bu nedenle bizim gücümüz artık bunu kaldırmaya yetmeyecek. Böyle bir durumda kendi başınızın çaresine bakın dedi. Bunun üzerine Avrupa'da ciddi bir dalgalanma oluşmuştu. Daha sonra bu Ankara bildirisindeki birinci maddenin bu olması da açıkçası bu Avrupalıların Rusya saldırısı karşısında Amerikan desteği beklentisini karşılamak üzere oluşturuldu. Yani buradan ilerleyebiliriz. Tabii ki burada çok farklı şeyler de vardı, maddeler de vardı. Onlara da dilerseniz sizin sorularınızla ilerleyelim.
0: Evet, ya tabii 5. madde sonuçta hani otomatik olarak bir savunmayı doğurmadığı için evet. Hala şüpheleri galiba var Avrupalıların. Trump'ın yani çok uzak bize orası, okyanus ötesi falan gibi. Uçakta evet. Yine konuştuğunu gördüm. Ben ne kadar bildiriye koymaları bir şey değiştirecek doğrusu orasını bilemiyorum. Ama tabii bildiri de açık bir silahlanma Avrupa için görülüyor. Yani Ukrayna çatışmasını dindirmeye de pek niyetleri yok. Yani barış için hiçbir çaba sergilenemiyor. Yani bir temsilci bile atayamadılar aralarında. Yani arkalarında Amerika olmadan bir çatışmaya girmeleri kendi uzmanları tarafından da imkansız görülüyor. Şimdi burada tabii Türkiye faktörü ortaya çıkıyor. Yani Savunma Sanayi Forumu Ankara'da çok dikkat çekti. Hatta Almanlar çok yoğunmuş benim akredite meslektaşlarımdan aldığım bilgiler. Bir takım böyle bir ortaklaşma kimi analistler de hani üretim yapamıyor çünkü. Hani yoksa Avrupa bu gidişle zaten bir turistik merkeze dönüşecek yani üretimsizleşmekten hani sanayisizleşmek vesaire. Hani kimileri gerçi bu iyi de bir şey olabilir diyorlar ama bilmiyorum tabii işin o kısmını. Hani gidip gezip görebileceğiniz güzel antik yerler var vesaire. Neyse yani işin şakası bu ama biraz böyle hani savunma şirketleri NATO çerçevesinde bu silahlanmada pay alma. Kapitalist mantıkla normal işler mi bunlar? Yani çünkü biraz kar amaçlı yapıyorlar bunu. Hani bir herkes Keynesyen silahlanma falan diyor ama ben onun pek işaretini görmedim. Bilmiyorum siz nasıl değerlendirirsiniz yani bu forum bağlamında?
2: Aslında Amerikalılar burada forum ve silahlanma üzerinden gidecek olursak $70 milyar Ukrayna'ya bir silah yardım yapılması konusunda 2026 için ve 2027'de de en az bu kadar yardım yapılacağı üzerine bir mutabakata varmış görünüyor. Bunu da bildiride ifade ediyorlar açıkçası. Bu silahlanmayı Avrupa'nın yani 1945'ten bu yana aslında Avrupa savunması tamamen Amerikalılara daha doğrusu daha sonra da daha organize bir şekilde NATO'ya bırakılmıştı. Bu süre zarfında Avrupa'nın militarizasyonu bugünden itibaren o kadar kolay olacak, o kadar kolay yapılacak bir şey değil. Mesela İngiltere'nin Amiral Cem Gürdeniz bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Onun özellikle birkaç araştırmasından gördüğümüz kadarıyla İngilizlerin çok övündükleri imparatorluk donanmalarının çok da iyi durumda olmadığını ifade ediyor. Bir uzman olarak onun görüşüne saygı duymak durumundayız. Almanya açısından da durum çok farklı değil. Bir önceki programımızda da konuşmuştuk. Almanlar yeni bir gönüllü askerlik ortaya çıkarmaya çalıştılar. Bununla ilgili bir çalışma yürüttüler. Fakat bu çalışma sonuç vermeyince askerlik yasasında bir değişikliğe gitmeyi şimdi düşünüyorlar. Bu konuda bazı çalışmalar yapıyorlar. Almanların sanayisini yani otomotivde, kimyada vesairede o meşhur German machine'i alıp bir war machine'e çevirebilecekler mi? Yani bir savaş makinesi haline tekrar Nazi döneminde olduğu gibi dönüştürebilecekler mi? Bu o kadar kolay değil. Yani Keynesyen mantıkla da kolay değil. Yani o kapitalizmin kar hırsıyla da açıklanabilecek bir durum değil. Avrupa'nın militarizasyonu çok kolay olmayacak. Burada Türkiye tabii kendi açısından çeşitli avantajlara sahip. Bu uzun süredir terörle mücadele, bölgesel çatışmalar, sınır ötesi operasyonlarla hem ordusu daha diri bir yönüyle. Bir yönüyle son 10-15 yıldır savunma sanayinde zorunluluklar nedeniyle kendini geliştirmek durumunda kaldığı için yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başladı ve hani Avrupa'daki çoğu ülkeden birkaç adım önde gibi görünüyor Türkiye. Bu açıdan Türkiye'ye sen bu organizasyonun, silahlanma organizasyonunun içerisinde yer al. Silah sat, biz sana parça temin edelim. Çünkü bazı parçaların Almanya'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden hatta bir ara Norveç'ten ve Fransa'dan da benzer parçaların alınmasıyla ilgili görüşmeler olduğunu biliyoruz. Bunu sağlayacakları yönünde yine bildiride de bir bölüm var. Fakat tek başına Türkiye hem Avrupa'nın en fazla ordu mensubuna, askerine sahip ordusu olarak aynı zamanda savunma sanayisinin işte birkaç adım önde olması dolayısıyla üretim kapasitesi anlamında daha Kaan dediğimiz uçağın ne zaman envantere alınacağı çok belli değil. Hatta onunla ilgili Trump'ın yaptığı açıklama, yani motorunu Amerikalıların ne zaman teslim edecekleri, bu konuyla ilgili katsayı yaptırımlarından ne zaman Türkiye'nin çıkarılacağı, kongrenin ne karar vereceği, yani bunların hepsi havada şeyler. Evet, evet. Yani bu savunma sanayindeki fabrikaları, parçaları bir araya getirmek o kadar da kolay olmayacak gibi görünüyor.
0: Evet, bir de Cumhurbaşkanı çok şikayet etti hemen her açıklamasında. Türkiye'nin dışlandığı meselesi vardı, yani bir takım kısıtlamalar getiriyorlar. Çünkü bir takım programlar yaratılıyor. Bu arada o programlar neye yarıyor ben onu da bilmiyorum açıkçası, ben yakından da takip etmeye çalışıyorum. Mesela Scholz döneminde, hani Friedrich Merz değil, 2 sene 3 sene oldu herhalde, 200 milyarlık euroluk bir savunma programı açıklamıştı. O ne oldu? Kimse sormuyor mesela. Hani şimdi daha fazla paralar açıklıyorlar. Yani bizde olur ya, bir şeyler açıklarlar sonra uçar gider, o paralar nereye gitti bilinmez vesaire. Ben anlamış değilim. Belki de düzgün takip edememiş olabilirim elbette, ama soru soranlar var. Şimdi yani Türkiye'yi bir üretim üssü haline getirme izlenimi benden hani çıktı, ama siz de onu gayet güzel açıkladınız. Öyle şak dediğiniz zaman olacak bir şey değil. Bir de Amerikalılar bunda bu silahların kendilerinden alınmasını istiyorlar sanki. Yani Trump öyle, yani şimdi ben yayının başında birazcık aktardım çünkü kimse videoları da çok izlememiş ya da editoryal düzeltme yapmışlar. Trump diyor ki Zelenski'ye, kuşlar bana dedi ki neden bahsediyorduk, size lisans vereceğiz. Yani dalga geçiyor bak, yani baktığınızda. Bayağı bir dalga geçiyor yani. Dinlerseniz videoyu dediğimi anlayacaksınız. Yani ben şaka yaptığını, duruyor sonra neden bahsediyordum ben diyor. Cool değil mi, vereceğiz falan. Çok komplike ama siz becerirsiniz. Böyle şeyler söylüyor adam. Neyse. Şimdi işin o tarafını geçelim. Bize tabii Karadeniz'de ve İran'da var bu bildiride. Şimdi Orta Doğu'da çok yeniden sıkışmış vaziyette. Trump özellikle El Şara'yla da görüştü. Yani Suriye'yi illaki bir Lübnan'da Hizbullah'ın üzerine salma gibi bir takım ısrarı var. Tekrar tekrar çünkü söylüyor, hani görmezden de gelemiyoruz. Bir takım roller. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bu savunma sanayi, F-35, Katsa, hani hızlandırılabilir. Karşılığında ne istenir yani Türkiye'den? İşin Orta Doğu'yu da, sadece Ukrayna, Karadeniz, AB değil, hani İran ve Orta Doğu'yu da kapsayacak ya da bir takım talepler olur mu? Bunların karşılıkları mı var? Ne düşünürsünüz?
2: Şimdi NATO'nun Ankara Zirvesi'nin sonuç bildirgesindeki maddeleri aslında burada tek tek baktığımızda bizden ne istenebileceğini üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Yani onun için ben konuşmanın başlangıcında geçmişi anlattım ki, yakın geçmişi, gelecekte neyle karşılaşabileceğimizi bilelim diye. Şimdi bir maddede şöyle bir ifade var. Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide karşı koymak. Şimdi Karadeniz'de iki tane aslında başat güç var. Bir tanesi Türkiye, diğeri Rusya. Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi, veto hakkına sahip, artı nükleer bir güç. Şu anda da fiili olarak Karadeniz'in batı tarafındaki Ukrayna'yla da 4 yıldır savaş halinde. Şimdi Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide karşı koymak dediğinizde otomatik olarak bir boğazlar devreye girer, Montreux rejimi. Peki NATO Rusya'nın oluşturduğu bu tehdide karşı koyarken Türk boğazlarında NATO'ya farklı imtiyazlar ya da Montreux rejiminin dışında bazı ayrıcalıklar tanınacak mı? Bu Türkiye'yi çok zorlayacak bir durum. Türkiye'nin Rusya'dan çok fazla enerji ithalatı var. Aynı zamanda milyonlarca turist Türkiye'ye geliyor Rusya'dan. Rusya ile Türkiye arasında ciddi bir ekonomik hacim var, ticaret hacmi var. Aynı zamanda da biz S-400 aldık Rusya'dan. Savunma sanayi alanında da, ve daha önemli bir nokta, Akkuyu nükleer santrali, Türkiye'nin ilk nükleer santrali Rusya tarafından inşa edildi ve şimdi biz burada Rusya'nın oluşturduğu uzun vadeli tehdide nasıl karşı koyacağız? Evet. Buradaki dengeyi nasıl sağlayacağız? Açıkçası bir önceki programda da söylediğim gibi Türkiye uzun vade, hatta orta vadede denge politikasını sürdürebilecek durumda değil. Yani hele Ankara zirvesinden sonra diplomatik alanı daha da sıkışmış bir Ankara görüyoruz bu anlamda. Rusya meselesinden, Ukrayna meselesinden geçtik, İran var. NATO'da çok uzun süredir görmediğimiz bir şekilde İran'ın nükleer silaha hiçbir zaman, tam ifadesi böyle, hiçbir zaman sahip olmaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri serbest bırakması, geçişleri engellememesi yönünde bir durum var. İran'da bizim, Rusya bizim kuzey komşumuzdu. İran bizim güney komşumuz. Doğudaki komşumuz. Peki İran şu anda fiili olarak bombalanıyor. İran bunun karşılığında Ürdün'ü bombalıyor, Kuveyt'i bombalıyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ni bombalıyor, buradaki Amerikan üslerini bombalıyor. Hürmüz Boğazı'nda gemilerle İran güçleri arasında çatışmalar devam ediyor. Yarın bir NATO görevi olduğunda Türkiye ne yapacak? Bu arada İran'dan Türkiye ciddi oranda hidrokarbon kaynakları da alıyor. Yani petrol alıyor İran'dan, doğalgaz alıyor, doğalgaz var. Biz bu kadar uzun yıllardır, o hatta ortak bazı alanlarda ortak geçmişe sahip olduğumuz bir ülkeyle NATO arasında çıkacak bir krizde, yani yarın NATO Hürmüz Boğazı'nda bir misyon oluşturduğunda Türkiye ne yapacak?
0: Ne yapacak? Evet.
2: Bir ileri adımını söyleyeyim. NATO misyonu kapsamında Hürmüz Boğazı'nda bir Türk gemisi görev alacak mı? Bir Türk gemisi orada görev alırken İran tarafından bir saldırıya uğrarsa bunun karşılığını Türkiye nasıl verecek? Yani bunlar Türkiye'yi diplomatik anlamda önümüzdeki dönemde çok sıkıştıracak, alanını çok daraltan maddeler. Bir başka aslında çok fazla girmediğimiz bir nokta var. Belki de çok bütün bu büyük resim dediğimiz şeyin içerisinden göremediğimiz diyeyim. Savaş bulutu ve işte tüm ülke ordularının tek bir bilgisayara bağlanması, açıkça böyle tarif edebiliriz belki de. Bir de güçlü yapay zeka modellerinin benimsenmesi NATO açısından işte belirleyici unsurlardan biri olarak kabul edildi ve bildiride de bu yayınlandı. Şimdi savaş bulutu ile Türkiye'nin çok kritik savunma şirketleri, orduları, donanmamız, hava kuvvetlerimiz ve diğer kuvvetlerimiz ve şirketlerimiz, savunma şirketlerimiz özellikle bu bulutun içerisinde yer alacaklar mı? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Bu bulutun içerisinde yer aldıklarında bizim şirketlerimizin bilgileri paylaşılacak mı? Bu da kritik noktalardan bir tanesi bence.
0: Evet.
2: Bir de bu güçlü yapay zeka modellerini benimsemek, tam ifadesi böyle bildirdeki. Mesela bu güçlü yapay zeka modeli Amerikalıların kullandıkları, İran'da da kullandıkları, İsraillerin kullandığı
0: Palantir.
2: Biz ordumuzun seçeneklerini Palantir'in yapay zekasına mı indirgeyeceğiz ve onlar mı, o mu belirleyecek? Yani nereye vuracağımızı, örneğin terörle mücadelede ya da İran'la ilgili bir sorunda ya da Karadeniz'de bir Rus uçağını gördük tıpkı 2015'teki Suriye'deki gibi. Nereye ve kime vuracağız?
0: Evet.
2: Buna kim karar verecek?
0: Evet. Hemen buradan şu soruyu sorayım. Tabii Netanyahu yönetimi çok kaygılı gözüküyor. Trump'la Netanyahu telefonda konuşmuş. NATO zirvesi boyunca İsrail'den sürekli olarak Türkiye'ye F-35 vermeyin. İşte hava üstünlüğümüz bizim söz konusu. Şudur da budur da epey bir İsrail medyasında kaynatılıyor. Hatta işte kongreyi organize etmek falan. Mitsotakis biraz Yunanistan'da bu denkleme. Yani Ankara'da çünkü açıklamayı yaptı Yunan Başbakanı. Türkiye bizi tehdit ediyor dedi Ankara'da. Yani NATO müttefiki bu arada, gerçekten enteresan. Şimdi Palantir deyince tabii İsrail'le ilişkileri çıkıyor ortaya. Evet. Ve yani burada tabii Amerikalılar için biraz zorluk mu çıkıyor? İki müttefiki ne yapacağım ben ya bunlar... Yarın öbür gün bir de Mark Rutte'ye sordular 5. madde o kadar yazdınız ısrarla ya Netanyahu problem yaratırsa Türkiye'yi savunacak mısınız diye, spekülasyon yapmak istemiyorum dedi açıkça. Yanıt vermedi yani açı. Şimdi bu işin İsrail ayağı bir gerçekten sahte bir şey mi, yoksa hakikaten bir olasılık olarak bir sıkıntı yaratır mı Türkiye'nin İsrail'le bu kapışması, yani Amerika-Türkiye ilişkileri, bütün bunların verilmesi ekstradan ne düşünürsünüz? İsrail'in tavrını nasıl burada okumak lazım ya da?
2: Bildiğimiz kadarıyla Netanyahu NATO zirvesinin hemen arkasından Amerika'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.
0: Gidecek.
2: Bu ziyaret sırasında bütün bunlar mutlaka konuşulacaktır. Ben Katsa yaptırımlarının o kadar kolay ve hızlı bir şekilde İsrail lobisine rağmen kongreden o kadar kolaylıkla geçeceğini düşünemiyorum. Ama Trump bunu doğrudan kendisi kendi üzerinden yapacak bir siyasi riski alır mı? Çok zannetmiyorum. Ama bu baskıları Trump bir şekilde, daha doğrusu Amerikan yönetimi yıllardır yaşadığı bu, yani Yunanistan'da Türkiye dengesini kurduğu gibi İsrail ile Türkiye dengesini de bir şekilde kurmayı başarır. Amerikalılar bunu bir şekilde halledeceklerdir kendi aralarında siyasi anlamda. Ama bunun sonuçları Türkiye açısından belli oranda kabul edilemez noktalara ulaşabilir. Daha önceki, yani bir önceki programımızda konuştuğumuz Akdeniz'de Kıbrıs açıklarındaki petrol sahaları, o petrol sahalarıyla ilgili oranın güvenlik ekseninin İsrail, Güney Kıbrıs ve Yunanistan tarafından belirlenmesi. Türkiye'nin açıkçası yakın zamanda bilmiyoruz. Gizli de bir arama yapmadığımıza göre Türkiye petrollerinin Doğu Akdeniz'de herhangi bir sahada arama yaptığını ya da bu konuda bir çalışma yürüttüğünü, gemilerimizin açıldığını bilmiyoruz. Belki de yapılıyordu. Ama netice itibariyle bu alanlarda Türkiye kabul edemeyeceği bir denklemle karşı karşıya kalacak gibi görünüyor. Yani Karadeniz'de askeri rekabeti arttıracaktır bu NATO zirvesi kararları. Rusya ile denge politikası bence çok zorlaşacaktır. Artık sürdürülebilir olmanın ötesine geçebilir. Soğuk Savaş dönemindeki gerilimli rotaya yeniden oturabilir. NATO'nun savunma harcamaları ve beklentileri, Amerikalıların özellikle, Türk bütçesi üzerinde kaldırılamayacak bir baskı oluşturabilir. Ve Orta Doğu'da İran kaynaklı gerilimler Türkiye'yi doğrudan etkileyebilir. Yani İran dediğimiz anda aynı anda Suriye'yi, aynı anda Lübnan'ı düşünmek durumundayız, aynı anda Irak'ı düşünmek durumundayız. Bu bizim tamamen güney hattımızı oluşturuyor bu ülkeler. Yani bizim Irak'la, Suriye'yle sınırımız var. Lübnan'la da, yani Lübnan'da aslında bizim çevre ülkelerimizden bir tanesi, Doğu Akdeniz'de de komşuyuz aslında denizde. Evet. Bu anlamda da ciddi sıkıntılar doğurabilir. NATO zirvesinin temel sonuçları Türkiye açısından yakın dönemde bunlar olabilir.
0: Evet. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Çok sağ olun. Bakalım neler yaşayacağız tabii. Ama bir zirveyi daha atlattık, değerlendirmeye çalıştık. Çok, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.
2: Evet. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Evet, Ankara'dan meslektaşımız gazeteci yazar Özer Çetinkaya ile NATO zirvesinin Türkiye bakımından sonuçlarını değerlendirdik. Bir ay kadar müsaadenizi rica edeceğim. Çok yorulduk bu sene. Ben de bir izne çıkacağım. O yüzden size diyemiyorum ki önümüzdeki pazartesi günü Eksen'de burada olacağım. Az müsaade ama Eksen geri dönecek. Dünyadan gelişmelerle biraz dinlendikten sonra yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz. Radyo Sputnik. Futbol kimi için sadece bir spor, kimi için hayatın ta kendisi. Ama şu bir gerçek ki futbol sadece 90 dakika sahada oynananla sınırlı değil. Tarihi geçen goller, unutulmayan kırmızı kartlar ve tabii ki zafer çığlıkları. Hepsinin ardında görünmeyen hikayeler ve kurallar var. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her programda futbolun gördüğümüz ama bilmediğimiz yönüne ışık tutmak, kuralları konuşmak ve hatta öğrenmek için. Futbol sadece bir oyun değil, bir kültür, bir hafıza. Gazeteci Serhat Ayın'ın katkılarıyla hazırlanan futbolun gerçek hikayesine hoş geldiniz. Burası futbolun ansiklopedisi.
3: 3-6-1 dizilişi. 3-6-1 dizilişi ilk bakışta kulağa garip gelen bir yapı gibi görünse de modern futbolun değişen dinamiklerine uyum sağlayabilen oldukça fonksiyonel bir sistemdir. Bu diziliş adından da anlaşılabileceği gibi 3 stoperle kurulan bir savunma hattı, önlerinde yoğun bir orta saha bloğu ve tek bir santraforla şekillenir. Ancak bu dizilişin asıl özelliği o altılı orta saha hattının sabit değil, çok yönlü ve hareketli bir yapı şeklinde çalışmasıdır. Yani takım sahaya 3-6-1 olarak çıkıyor olabilir ama topa sahip olunduğunda bu yapı bir anda 3-2-4-1'e ya da 3-4-2-1'e evrilebilir. Bu da dizilişi modern futbolun değişken yapısıyla uyumlu hale getiriyor.

0: ofansif orta saha görevlendirilmiş olabilir. Bu 6 oyuncudan bazıları daha savunmacı nitelik taşırken bazıları ofansif zeka ile pozisyon alır. Buradaki kilit fikir orta sahada çok sayıda oyuncuyla hem topa sahip olma hem de alan kapatma üstünlüğü kurmaktır. Rakip takımı pas hatasına zorlamak ve gerektiğinde hızlı baskıyla topu geri almak bu yapı sayesinde mümkün olur. Kanatlarda görev yapan oyuncular klasik bek değil, orta saha ya da hücuma dönük iç oyuncular olabilir. Bunlar hem çizgiye inip genişlik sağlar hem de top rakipteyken beşli savunma bloğunun bir parçasına dönüşebilir. Yani bu sistemde kanat oyuncularının hem dayanıklılığı hem de taktik zekası çok yüksek olmalıdır. Merkezdeki ikili genellikle biri daha savunmacı, biri daha oyun kurucu takımı dengede tutar. Onların önünde oynayan iki oyuncu ise zaman zaman hücum hattına katılarak ileri uçtaki forveti destekler, zaman zaman orta saha bloğuna dönerek rakibin pas kanallarını kapatır. En öndeki santraforsa bu dizilişin yalnız savaşçısıdır. Topu saklamalı, sırtı dönük oynayabilmeli, gerektiğinde kanatları açılıp pas kanalları oluşturmalı ve savunmayı ileri taşımalıdır. Aynı zamanda kontrataklara çıkarken hedef noktası olduğu için fiziksel gücü ve karar verme becerisi çok önemlidir. Bu pozisyonda oynayan oyuncunun bireysel olarak çok üst düzey olması gerekir. Çünkü pozisyonlar az sayıda gelir ama etkili değerlendirilmelidir. 3-6-1 dizilişinin en büyük avantajı orta sahadaki yoğunluk sayesinde oyunun temposunu kontrol altına alabilmesidir. Bu sistem özellikle orta sahada kalabalık kurarak rakibe top oynatmak istemeyen, kendi temposunu dikte ettirmek isteyen takımlar için idealdir. Ayrıca top rakipteyken bloklar çok hızlı şekilde geri çekilerek savunma hattı kalabalıklaştırılır. Bu da alan bırakmayan kompakt bir savunma yapısı doğurur. Ancak bu sistemin zayıf yönleri de açıktır. En büyük handikap, hücumda yalnız bırakılan santroforun takım arkadaşlarından yeterli desteği alamaması durumudur. Eğer orta saha oyuncuları hücuma destek vermezse ya da geç katılırlarsa takımın hücumdaki etkinliği çok düşer. Ayrıca bu sistemin işlemesi için oyuncuların birbirine çok yakın oynaması gerekir. Aksi halde orta sahadaki kalabalık sadece kağıt üstünde kalır, sahada boşluklar oluşur. 3-6-1 dizilişinin tarihsel olarak en çok dikkat çeken örneklerinden birini 1998 Dünya Kupası'nda ABD milli takımı tarafından denenmiştir. Teknik direktör Steve Sampson bu turnuvada cesur bir şekilde 3-6-1 ile sahaya çıkmış ama takım erken elenmişti. Bu örnek diziliş yanlış kadroyla uygulandığında kötü sonuçlar doğurabileceğini de gösterdi. Modern futbolun içinde ise bu yapının farklı varyasyonlarını görmek mümkün. Özellikle Pep Guardiola ve Thomas Tuchel bazı maçlarda takımın dizilişini kağıt üzerinde 3-6-1'e çok yakın bloklar halinde kurmuştur. Ancak burada klasik anlamda 6 orta saha gibi bir blok değil, oyuncuların rolleri üzerinden şekillenmiş, pozisyonel oyunun dinamikleri öne çıkmıştır. Örneğin Guardiola'nın bazı Manchester City dizilişlerinde sağ bek içe kat eder, orta sahada ekstra bir oyuncu gibi yer alır, stoperler geniş açılır, önlerinde 5-6 kişilik yoğun bir pas istasyonu kurulur. Bu da 3-6-1 benzeri bir yapı doğurur. Türkiye'de bu sistemin birebir uygulandığı bir örnek çok yoktur. Ancak bazı Anadolu takımları güçlü rakiplerine karşı 3-6-1 benzeri yapılarda sahaya çıkarak orta sahayı kalabalık tutmuş ve tek forvetle kontratak denemiştir. Sonuç olarak 3-6-1 dizilişi doğru kadroyla uygulandığında oyunun kontrolünü eline almak isteyen, savunma güvenliğinden taviz vermeden hücum yapmayı planlayan takımlar için işlevsel olabilir. Ancak hücum katkısı sınırlı kalabilir. Bu nedenle bu sistemi uygulayan takımın orta saha oyuncularının hem yaratıcı hem dinamik hem de taktiksel açıdan çok zeki olması gerekir. Aksi takdirde 3-6-1 sadece bir savunma kurgusuna dönüşür ve hücumdaki yalnızlığa çare olamaz. Bir futbol ansiklopedisinin daha sonuna geldik. Yeni sayfalarda görüşmek üzere.
1: Futbolun ansiklopedisi.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Radyo Sputnik özel haber.
0: Yaz aylarında kavurucu sıcaklardan bunalanların ilk başvurduğu yöntemlerden biri vantilatör kullanmak. Ancak uzmanlara göre hava sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında vantilatör serinletmek bir yana vücudun daha fazla ısınmasına ve sıvı kaybetmesine neden olabiliyor. Peki vantilatör

0: hangi sıcaklıklarda riskli hale geliyor? Vantilatörler aslında havayı soğutmuyor. Yalnızca bulunduğu ortamda hava akımı oluşturuyor. Normal sıcaklıklarda bu hava akımı ciltteki terin buharlaşmasını hızlandırıyor ve vücudun serinlemesine yardımcı oluyor. Ancak sıcaklık yükseldikçe bu mekanizma aynı şekilde çalışmayabiliyor. Uzmanlar özellikle hava sıcaklığının 32 dereceyi aşmasıyla birlikte vantilatör kullanımında dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Çünkü çok sıcak bir ortamda vantilatör serin hava vermek yerine odadaki sıcak havayı doğrudan vücuda yönlendiriyor. Bu durum terlemenin ve sıvı kaybının artmasına, vücudunun ısı dengesinin bozulmasına yol açabiliyor. Sıcaklığın daha da yükselmesiyle vantilatörün oluşturduğu hava akımı serinletmek yerine adeta fırın kapağı açıldığında yüze çarpan sıcak hava etkisi yaratabiliyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için aşırı sıcaklarda yalnızca vantilatöre güvenmek risk taşıyor. Bu nedenle uzmanlar temel amacın havayı hareket ettirmek değil, mümkün olduğunca ortam sıcaklığını düşürmek olması gerektiğini vurguluyor. Kliması olmayan evlerde ise pencerelerin doğru saatlerde açılması önem taşıyor. Günün en sıcak saatlerinde kapı, pencere ve panjurların kapalı tutulması dışarıdaki sıcak havanın eve girmesini azaltabiliyor. Akşam ve gece saatlerinde hava serinlediğinde ise pencereler açılarak doğal hava akımı oluşturulabiliyor. Bir diğer önemli nokta da sıvı tüketimi. Aşırı sıcaklarda susamı hissini beklemeden düzenli olarak su içmek gerekiyor. Çünkü artan terleme fark edilmeden ciddi sıvı kaybına yol açabiliyor. Sıcak havalarda sık yapılan hatalardan biri de soğuk duş almak. Uzmanlara göre çok soğuk su kan damarlarının büzüşmesine neden olabiliyor. Bu da vücudun içeride biriken ısıyı dışarı vermesini zorlaştırabiliyor ve duş sonrasında yeniden yoğun terlemeye yol açabiliyor. Bu nedenle aşırı soğuk su yerine ılık su tercih edilmesi öneriliyor. Kavurucu sıcaklarda serinlemek için kullanılan vantilatörler hava sıcaklığı belirli bir seviyenin üzerine çıktığında ters etki yaratabiliyor. Uzmanlar sıcak havanın doğrudan vücuda yönelmesinin sıvı kaybını artırabileceği ve vücudun ısı dengesini bozabileceği uyarısında bulunuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.

0: Radyo Sputnik'tesiniz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler ve ayrıntıyı görmek isteyenler. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız? Günün sıcak haberleri, son dakika gelişmeleri, özel dosyalar, fikri takipler ve siyasetin nabzı bu programda tutuluyor. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Hakikat yolculuğuna hazır mısınız?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Tayyip Erdoğan'ın hediye silahları çok konuşuluyor. Birazdan kimler silahları aldı, almadı konuşacağız. Ama nasıl bir ikiyüzlülük var onu baştan konuşalım istedim. Birçok ülke siyasetçisi reddetti. Aman silah mı, benim işim olmaz diye. Ne kadar hümanistçe değil mi? Sanki NATO'da ülkeleri yok etmek için silah anlaşmaları yapılmamış gibi. NATO sonuç bildirgesinin ilk maddesi silah anlaşması değilmiş gibi. Ukrayna'ya sağlanan 70 milyar euro sanki gıda yardımı. Batı çok hümanist. Tabii NATO kafa, NATO mer hiç değişmiyor. Bugün de duyurularımızı yapalım.
4: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın demeye devam ediyoruz. Ama bunu duyması gereken Milli Eğitim Bakanı müfredattan Atatürk'ü çıkarıyor, müfredatla oynuyor ama çocukların aç olmasıyla ilgilenmiyor. Türkiye tarihinin belki de gelmiş geçmiş, milli eğitime gelmiş geçmiş en tartışılan ismi Milli Eğitim Bakanı. Diğer duyurumuz.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartları her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: İBB davasının son duruşmasında savunma yapamadan salondan çıkarılan CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu benimle yarışmaktan korkuyor. Sesimden, sözümden, görüntümden, ismimden korkuyor. O yüzden sesim yasak, görüntüm yasak, fotoğrafım yasak, ilk hesabım yasak, mahkemeye gelmem yasak, savunma yapmam yasak dedi. Yeni Doğan Çetesi davasının 9. duruşması başladı. Duruşma öncesinde dosyaya giren raporlarda 3 bebeğin uygun tanı ve tedavi uygulanması halinde yaşama ihtimallerinin yüksek olduğu belirtildi. Yüz binlerce öğrencinin nitelikli liselere girebilmek için yarıştığı LGS sınavı sonuçları açıklandı. Sınavda 452 öğrenci 500 tam puan aldı. Geçen yılki sınavda 719 kişi tam puan almıştı. İstanbul 45. Asli Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali ve seçilen yönetimin görevden uzaklaştırılması istemiyle açılan davada tedbir kararının devamına karar verdi. Gürsel Tekin görevine devam edecek. Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının 3-4 derece artması beklenirken Temmuz'un ikinci yarısında Türkiye'nin aşırı sıcak hava dalgasının etkisine girebileceği öngörülüyor. İstanbul'da pazar günü 32-33, İzmir'de 38, Diyarbakır'da ise 41 derece sıcaklık bekleniyor.
1: Bugün dertleşme günümüz, telefon numaramız 0505 171 66 56. Ve şimdi organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. ...2015-2025 yılları arasında sosyal yardımlardan yararlanan hane sayısı %32,2 artarak 3 milyondan 4 milyona yükseldi. Ekonomist Aziz Çelik diyor ki aynı dönemde yoksullar için ayrılan kaynakların gayri safi yurt içi hasılaya oranı %1,33'ten %0,94'e düştü. 4 milyon yoksul hane için ayrılan kamu kaynağı gayri safi yurt içi hasılanın %1'i bile değil. 10 yılda yoksul sayısını hızla artırdılar. Ancak daha da fazla yoksula daha az kaynak ayrıldı. Bu verilerin tamamı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verileri. İlk 6 ayda 18 şehir hastanesine Sağlık Bakanlığı bütçesinden yapılan ödeme 70 milyar lirayı aştı. Geçen yıl aynı dönemde 52 milyar lira ödenmişti. 18 şehir hastanesine yapılan ödeme sadece 6 ayda 70 milyar lira. Miko,

Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi'nin tarihi hafızasında önemli bir yere sahip olan Aşure Günü programı, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve akademisyenlerimizin katılımıyla gerçekleştirildi diye. Profesör Doktor Cem Say, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim görevlisi dedi ki, sadece 43 yıllık bir Boğaziçi'li olarak ben mi yetişemedim diye benden büyük hocalarımıza da sordum. Ama tarihi hafızasında böyle bir şey bulunan kimseye rastlamadım. Yani Cem Say Hoca diyor ki 43 yıllık benim kendi tanıklığımda böyle bir şey olmadı. Ondan öncekilere de sordum, kimse hatırlamıyor. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde tarihi hafıza diye Aşure Günü programı başlandı. Belli ki bu başka programlar için ön alma aktivitesi, sonra başkaları da devam edecek. Devam edelim.

0: kıyılar halkındır. Anayasa da böyle söylüyor. Yasalar da böyle söylüyor. Ama gerçek hiç öyle değil. Bodrum Gümüşlük'teki bir biç işletmesine giden Bodrumlular orada protesto yaptı. Dinliyoruz.
1: Hepimizin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 43. maddesi ve 3621 sayılı kıyı kanunu açıkça belirtmektedir ki kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Herkesin eşit ve serbestçe yararlanmasına açıktır. Kıyılar halkındır. Buna rağmen kıyılarımızın doğal yapısının bozulmasına göz yumulmakta ve halkın bu kıyıları serbestçe kullanım hakkı çok çeşitli kısıtlamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Halk plajları, sahiller, masalarla şezlong ve şemsiyelerle doldurularak bizlerin olmaktan çıkarılmaktadır. Oysa kıyılar yalnızca coğrafi alanlar değil, ortak yaşam kültürümüzün alanları ve çocuklarımızın mirasıdır.
0: Kıyılar halkındır ama kıyılar parayı kazananın, parayı verenin oldu Türkiye'de. Devam edelim Miko. Kişi

0: Yolculuğumuzun başında da anlattım. Bu NATO zirvesi için Ankara'ya gelen ülkelerin liderlerine silah hediye edilmesi. Hepsi o silahlarla ilgili açıklamalar yaptı. Ben alamam, yok silah şöyledir, böyledir diye. NATO bir sonuç bildirgesi bile silah üzerine, silah tedariki üzerine, Ukrayna'yı silahlandırmak ve insanlar daha çok ölsün diye destekleyen bildiride imzası olanlar. Liderler hediye tabancayı ne yaptı? NATO Genel Sekreteri Rutte hediyeyi kabul etmedi. Slovakya dönüş uçağında gazetecilere gösterdi. İngiltere Türkiye'de bıraktı. Belçika havalimanı polisine teslim edildi. Polonya gümrükte bekletmeye gümrüğe verdi. Hollanda büyükelçilikte silah ama kullanılmaz hale de getirecek. İsveç büyükelçilikte ithalat işlemleri bekleniyor. Almanya resmi hediye koleksiyonuna aldı ama yine silah etkisiz hale getirilecek. Hollanda askeri müzeye bağışlayacak. Belçika'da yine etkisiz hale getirecek. Kanada polise teslim edildi. Sonra da müzeye konulması bekleniyor. Buradaki mesele şurada, işte bütün ülkelerin büyük bir çoğunluğu aman bu silahı biz almayalım, silahla adımız yan yana geçmesin diye rol yapıyorlar. Ama bir taraftan da NATO'yla aldıkları bütün kararlar kan, gözyaşı ve silah üzerine. Zaten hani NATO'da o iki günlük zirvede en insani, en vicdani tek bir ses çıktı. O da Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiş'tendi. O da dedi ki herkes savaştan bahsediyor, herkes yeniden silahlanmadan bahsediyor. Dün ve bugün barış kelimesini bir kez bile duymadım. Yani barış kelimesinin hiç konuşulmadığı bir yerde bireysel olarak hediye edilen bir silah üzerinden bunca tantana, gürültü, nasıl bir riyakarlık olduğunu da ortaya koyuyor. NATO zirvesi bitti ama etkisiz sürüyor. Hem de o NATO zirvesinden büyük büyük büyük büyük anlamlar çıkaran hikayeler çıkarıldığı bir yerde Trump'ın söylediklerinde aslında övgü değil de daha çok bir ulusu yaralayıcı tavır ve konuşmalar vardı. Ama bunlar övgüymüş gibi alındı. Trump övdü diye bakıldı. Oysa Trump öyle şeyler söyledi ki çok övülecek gibi, övgü gibi durmuyordu. Onlardan birisi Rahip Brunson'ı sürekli hatırlatmasıydı. Rahip Brunson'ı hatırlattığınızda aklınıza hep bu mektup gelir. O dünya diploması tarihine utanç olarak geçecek olan o mektup gelir. Ki kendisi de onu sergiliyor. Hala sergiliyor. Belki de kaldırmadı Trump kendine ait yerde. Şimdi Trump başka bir şey daha söyledi. Ya yanlış mı duydum, yanlış mı anladım diye. O konuşmayı bir daha kendi sesinden bir duyalım.
1: We have a very good relationship. I would think that we have a better relationship with Turkey, and Turkey's been in many ways much more loyal than other countries that we think would be loyal, would consider. It's a great plane.
0: Okay, Trump, Sayın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir dostuz. Kendisi harika bir lider. En başından beri kimyamız çok uyuştu. Sayın Cumhurbaşkanı'na saygı duyuyorum. Çok güzel işler yaptık, yapıyoruz, yapacağız. İtalya, Fransa, Almanya bizi yarı yolda bıraktı. Onlar yardımımıza gelmedi. Türkiye birçoğundan daha sadık bir müttefik oldu. Sadık olacağını düşündüğümüz birçok ülkeden daha sadık davrandı. Mesela ne? Ne oldu? Biz bilmiyoruz bunu. Yani sadık davrandığı bir övgü cümlesi olabilir mi? Bunun neresi övgü? Ne yapmış olabilir? İtalya, Fransa, Almanya'nın yapmadığı ne yaptı Türkiye? Biz niye bilmiyoruz bunu? Trump söylüyor kendi sesinden. Ama bu tarafta Trump övdü. Tamam övüyor da bu övgü mü? Yani birçok ülkeden Fransa, Almanya, İtalya ad da veriyor. Onlardan daha sadık bir müttefik. Sadık müttefik ne demektir ki? Neye sadık olundu? Ortada bir savaş var. İsrail'le birlikte Epstein koalisyonu. buradan övgü çıkarmak olacak iş değil. Devam edelim Miko.

0: Dünya Kupası'nda ilk yarı finalist dün akşam belli oldu. Fransa Fas'ı geçerek ilk yarı finalist oldu. Bu Dünya Kupası hakem kararlarıyla, Amerika'nın ayrımcılığıyla, Trump'ın müdahalesiyle, kırmızı kart olayında olduğu gibi çok tartışıldı, konuşuldu. Ama bu tartışmaların odağında da hep Arjantin oldu. Arjantin'in en son Mısır maçındaki hakem hatalarıyla, bu kadar çok hakem hatasının olduğu bir yerde Arjantin'in kazanması ve daha ilk maçta Messi'nin yaptığı harekete kırmızı kart verilmemesi tartışmaları Arjantin'i odak noktası yaptı. Messi'yi odak noktası yaptı. Şimdi bütün bunlarla birlikte birçok insanda, benim kendi çevremde de hep Arjantinli olarak bildiğim, hep Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekleyenler Arjantin'i bıraktı. Ben de 74'ten beri Arjantin'in kendimi hep ifade ederdim. Bu turnuvada o artık tamamen kayboldu. Şimdi Netanyahu diyor ki bu FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'i destekliyorum diye resmen söyledi. Messi için mi dediler? Ondan önce o ülkeyi yöneten kişi var dedi. Onu söyledi. Çok net bir şekilde Arjantin'i desteklediğini söyledi İsrail lideri Netanyahu. Devam edelim Miko.
1: Gene mi atamadım golü? Ha, bu da mı gol değil be?

Arjantin-Mısır maçının yankıları sürüyor. Mısır'ın elenmesiyle birlikte tartışmalarda odaklandığı FIFA mafya sözleri daha çok duyulur oldu. Mısır teknik direktörü Hüsam Hasan maçlardan sonra Filistin'le dikkat çekti. Filistin'de olan katliamı dile getirdi. Filistin bayrağıyla poz verdi. Birçok kamuoyundaki isim aslında Mısır'dan bunun intikamı alındığını da söyledi. Maçlar sonucunda elenen takımların büyük bir çoğunluğu Türkiye hariç hepsi görevi bıraktı. Bir tek Türkiye kaldı ilk turda ve ikinci turda elenen takımlardan. Şimdi Mısır böyle bir tartışmalı maçtan sonra elendikten sonra Mısır Federasyonu, Futbol Federasyonu şöyle bir karar aldı. Teknik direktör Hüsam Hasan için 2030'a kadar sözleşme yenileme kararı aldı. Bu Dünya Kupası'nda Filistin'in en azından vicdani sesi olan Mısır teknik direktörü 2030'a kadar yeni sözleşme imzaladı. Devam edelim.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısıyla başlayan savaşta uzun bir mutabakat ateşkes sürecinden sonra yeniden gerilim tırmandı ve en sonunda yeniden silahlar konuşmaya başladı. Amerika İran'a saldırdı. İran, Amerikan üslerinin bulunduğu ülkelere saldırarak karşılık verdi. En son dün akşam yine İran'daki Ahvaz Buşehir, Bandar Abbas ve Çabahar vuruldu. Ve bu operasyonlarda kimin yaptığı da çok tartışıldı. Bu saldırıların Kuveyt ve Bahreyn'in kendisinin yaptığı da çok konuşuldu. Az önce bir son dakika gelişmesi, Amerika Başkanı Trump İran'ın müzakerelere devam etmek istediğini belirterek Tahran ile görüşmeler konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Aynı konuşma içerisinde birkaç saniye sonra Trump ABD ile İran arasında ateşkesin sona erdiğini de söyledi. Artık hangisine inanırsanız. O zamana kadar çok fazla sayıda Trump'ın bu şekilde açıklamaları oldu. NATO Genel Sekreteri Rutte'de en çok tartışılan isimlerden birisi. Trump'a babacığım diyen bir isim ve NATO'nun, Amerika'nın kayıtsız şartsız yanında olduğunu da her fırsatta dile getiren bir isim. Ona şu soru soruldu. Dedi ki, mesela Suriye'de Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma yaşanırsa bu 5. maddeyi tetikler mi? 5. madde de şu: NATO'nun bir müttefike yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış bir saldırı varsayılacağı, bir kolektif savunma sözü. 5. madde budur. Eğer bir NATO üyesine saldırırsanız bütün NATO üyelerine saldırmış olursunuz. 5. madde bu kadar net. NATO Genel Sekreteri Rutte karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan son derece bilge bir cumhurbaşkanıdır. O bu rolde yıllardır orada ve işlerin kontrolden çıkacağı bir duruma girmekten kaçınacaktır. Peki ya Netanyahu çatışmayı kaçınılmaz hale getirirse diye soru tekrar edildi. Olan olabilecekler üzerine spekülasyon yapmayalım. 7 Ekim 2023 unutmayalım. Hamas'ın İsrail'e karşı gerçekleştirdiği korkunç saldırıyı diye onu söyledi. Yanıta bakar mısınız? Bak 5. madde o kadar çok net. Eğer bir NATO üyesine saldırırsanız bütün NATO'ya saldırmış sayılırsınız. NATO'nun genel sekreteri bu kadar açık net bir maddeye rağmen eğer Suriye'de sadece lokal anlamda Suriye'de Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma yaşanırsa 5. madde devreye girer miye yanıt veremiyor, vermiyor. Hani Türkiye NATO üyesiydi, hani dünyaya hükmediyordu, hani 2 günlük zirvede her şey Türkiye nasıl istiyorsa öyle olmuştu. İşte bir genel sekreterin ağzından çıkan İsrail NATO üyesi değil. Yani burada herhangi bir şekilde böyle bir çatışma olduğunda NATO devreye girmeyeceğini resmen söylüyor. Topu taca atıyor. Net bir şekilde yanıt vermiyor. Oysa maddeye baksa madde o kadar net bir şekilde madde 5. madde var demesi gerekirken bunu söylemiyor. Ve hani Tayyip Erdoğan'ın böyle bir duruma izin vermeyeceğini söylemekle yetiniyor sadece. Bu Tayyip Erdoğan meselesi mi? Tayyip Erdoğan'dan önce NATO yok muydu? Türkiye yok muydu NATO'da? En korkucu da bu olması lazım zirveden geriye kalanlar içerisinde. Trump'ı dedim, hani Trump bir şey söylüyor sonra bambaşka bir şey söylüyor ya da öyle bir yanıt veriliyor ki sonrasında suskun kalıyor. Aynı şey mesela dedi ki Amerika'yı geri getiriyorum dedi. Sonrasını saat başından sonra söyleyeceğim.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Trump'la kalmıştık. Demişti ki Amerika'yı geri getiriyorum. Obama anlaşması saçmaydı. Hemen peşine Obama yanıt verdi. İran'ın nükleer silahlarını durdurmak için bir anlaşmamız vardı. Trump parçaladı onu. İran hızlandı, savaşı başlattı, milyarlar harcadı, orduyu çökertti, insanlar öldü, enflasyon fırladı. Şimdi her şeyden daha önce de olduğundan daha kötü durumdayız. Vay be, bu ne geri dönüş? Buna sadece bir aptal sevinir diye yanıt verdi. Trump'tan yanıt yok. Trump böyle birisi. Şimdi yılkı atlarını çaldılar. Günün en korkunç haberi buydu benim için. Doğada özgürce dolaşan yılkı atlarını çalıyorlar. Peki sonra ne oluyor yılkı atları? Onun için şimdi Afyon'a götüreceğim sizi. Yılkı atlarının gönüllü koruyucusu Özay Öz canlı yayınımızda. Alo.
2: Alo, merhabalar.
1: Hoş geldiniz Özay Bey.
2: Hoş bulduk abi, iyi yayınlar diliyorum öncelikle.
1: Teşekkür ederim. Yani haberi okuduğumda benim kanım dondu. Gerçekten bugün çok şey oldu. Bak, dünyaya dair bir sürü şey söylüyorum. Ülkede oldu ama yılkı atlarına çaldılar haberini görünce ya gerçekten çok üzüldüm. Siz de yılkı atlarının gönüllü koruyucusu olarak biliniyorsunuz. Ya tam olarak ne oldu bir anlatabilir misiniz?
2: Şöyle aktarayım ben size. Biz uzun süredir bu dağlarda yılkı atlarının doğal yaşamını takip ediyoruz ve fotoğraflıyoruz. Aslında her şey normal seyrinde gidiyordu. Ancak son dönemde yaptığımız sağ gözlemlerinde bazı art niyet kişilerin bu yabani atları yakalamak için tuzaklar kurduğunu, onları usulsüz yollarla hapsetmeye çalıştığını fark ettik. Bu durumda bizzat sahada gözlemlerimizde gördüğümüz atların düştüğü o zor durumu an be an video ve fotoğraflarla kayıt altına aldık. Çünkü elimizde bir somut kanıt olması gerekiyordu. Bu belgelerle kolluk kuvvetlerine başvurduk şu an. Tamamen şu an yasal takipte. İlçe jandarma komutanımız olsun, hepsi şu an takipte, bütün şeylerde işlemlerini yapıyor. Bizler de hem doğayı sever hem de bu bölgenin evladı olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kolluk kuvvetlerimize tabii ki de resmi makamlarımıza sonuna kadar güveniyoruz.
1: Ne yapıyorlar bu yılkı atlarını? Yabanidir. Yabanidir sonuçta yılkı atları.
2: Evet. Tuzla İpsan dediğim adres değil. Kurtanla tuzla ayaklarını inek atıp yakalıyorlar. Ve sonrasında da bu atları terbiye etmek amacıyla atlarına ağır yükler veriyorum. Taş, batlar ağırlarında veya kutlarında. Açsız bakıyorlar 3-4 gün. O da sanat hasil kaldığı için şey yapamıyor, hırsızlık yapamıyor.
1: Ne yapamıyor?
2: Hani agresif olan yabanilik.
1: Ha, şey, evcilleştiriyorlar bu yöntemle.
2: Evet, evet. Ondan sonra da bunun ticaretini yapıyor.
1: Satıyorlar mı? Bir de şey duydum ben, atları kesip et olarak da satıyorlar diye.
2: Evet, evet, maalesef sahada karşılaştığımız bazı bizi derinden üzerinde en büyük korkulardan bir tanesi. Biz bu atların alıp götürüldüğü değil, aynı zamanda getirerek katledip...
1: Özay Bey, bir saniye, şey, sesiniz çok şey geliyor. Biz tekrar arayalım mı sizi? Biz sesi net duyalım çünkü önemli bu yılkı atları meselesi. Tam net olarak aktarmış olalım. Şimdi hemen arıyor sizi tekrar arkadaşlar.
2: Tamam abi. Tamam.
1: Afyon Emirdağ'da yılkı atları yaşar. O yılkı atlarına birkaç zamandır hırsızlar geliyor, atlara tuzaklar kuruyorlar, korkunç tuzaklar kurup onları yakalıyorlar. Yakaladıklarının bir kısmını evcilleştirmek için korkunç işkenceler yapıyorlar atlara. Bazılarını da kesip et olarak satıyorlar. Bunun için Hatay'a gitmiştik, Özay Öz'le konuşuyorduk. Ben neresi dedim? Afyon. Hatay mı dedim? Ha, Afyon'a gidiyoruz. Afyon'dan Özay Öz'de konuşuyoruz. Alo.
2: Alo.
1: Ha, şimdi gayet net duyuyoruz. Şimdi atları ne yapıyorları tekrar anlatabilir misiniz?
2: Baştan mı anlatayım abi?
1: Yok, şöyle hani atları yakalıyorlar evcilleştirmek, evet, için.
2: Eziyet ediliyor. Bir nevi eziyet ediyorlar hayvanlara.
1: Evet, işkence yapıyorlar evcilleştirmek, aynen, için.
2: Evet abi, işkence yapıyorlar. Ondan sonra satıyorlar sürekli. Evet, maalesef sahada karşılaştığımız bizi derinden ve sarsan en büyük korkulan biri de biz bu atların yani yakalanıp götürdüğü değil de aynı zamanda kesilerek kaçak et sektörüne dahil edileceğine dair bir şüphelerimiz de bulgular var. Dağlarda mesela örnek veriyorum, bir at leşi, kellesi görüyoruz, bacağı bir tarafta, gövdesi bir tarafta.
1: Ha, kesilmiş ve şey yapılmış, etleri alınmış at kalıntıları da rastladınız, evet, orada gezerken.
2: Evet, bu bulgulara da rastladık sürekli.
1: Şimdi bu şikayet ettiniz, doğal olarak bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmayla birlikte orada o yılkı atlarının yaşadığı Emir Dağları Yaylası denilen bölgede bir önlem alındı mı?
2: Evet, şu an fotokapanlar kuruldu. Jandarma ekiplerimiz de sürekli takipteler şu an.
1: Daha önce bu fotokapanlar yok muydu?
2: Belli bir bölgelerde vardı. Bu yasal dışı yakalama şeyi yapan şahıslar o bölgeleri bildiği için başka bir bölgelere atları sürüyor veya ne bileyim o tarafa geçiyor atlar. Şey yapıyorlar, ister istemez yakalıyorlar.
1: O zaman bayağı sistematik bir şekilde bu yılkı atlarına dönük bir çalışma var. Çünkü o, evet, fotokapanlar bile tespit edildiğine göre, daha fotokapanların olduğu ya da daha açık alana onları sürdüklerine göre bayağı sistemli bir çalışma yapıyorlar demek ki. Bu anladığımızdan çok daha vahim bir durum var orada.
2: Evet, şimdi dağlık bir alan, bir de arazisi çok büyük.
1: Peki yılkı atları o bölgede sayısı var mı? Belli bir sayısı var mı?
2: Net bir sayı söyleyemem ama şöyle ortalama gözlemle baktığımızda 600-700'dü geçen yıl. Bu sene 500-550 arası var.
1: Ha, gittikçe sayı daha da azalıyor. Yani o, evet, başka bir yerde de yok. Sadece o yayla bölgesinde mi? O sizin de zaman zaman gönüllü olarak kontrole gittiğiniz o bölgede mi bulunuyor yılkı atları?
2: Evet, evet. Bu Emirdağ yerlerinde yüksek rakımlı dağlık alanlarda yaşıyorlar. Tamamen yaban hayatı içinde, daha doğrusu hepsi.
1: Anladım. Peki, çok teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim.
1: Hem yılkı atlarına gösterdiğiniz hassasiyet için hem de yayına katılıp oradaki durumu bize aktardığınız için.
2: Çok teşekkür ederim. Son olarak da dinleyicilerimize çağırım.
1: Buyurun.
2: Doğaya ve bu sessiz canlara sahip çıksınlar. Şüpheli bir durum gördüklerinde hemen yetkililere ihbarda bulunsunlar. İster Emirdağ olsun, ister İstanbul olsun, ister her neresi olursa, Türkiye'nin her neresi olursa olsun yetkililere ihbarda bulunsunlar. Böyle şüphelendiklerinde.
1: Peki. Teşekkür ediyorum.
2: Rica ederim. İyi günler.
1: İyi günler. Afyon, Karahisar'ın Emirdağ ilçe sınırlarındaki Emirdağlarında yaşayan yılkı atlarını, her geçen gün sayıları da azalıyor zaten, nesli tükenmekte olan doğa canlılarından bir tanesi yılkı atları ve oranın da en önemli özelliklerinden birisi. Doğada özgürce dolaşan yılkı atlarını hırsızlar yakalıyorlar, sonra da onlara işkence ederek evcilleştiriyorlar. Bu da yetmezmiş gibi birçok yılkı atını da o doğada kesip sonra da et olarak satıyorlar ve bunun için jandarma da soruşturma başlattı. Emirdağ İlçe Jandarma Komutanlığı yılkı atlarının doğal gönüllü koruyucusu olan Özay Öz'le canlı yayında konuştuk. Biz devam edelim yolculuğumuza.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: O hukuk devletinde komedyen Deniz Göktaş 8. günü tamamladı. Gazeteci Ali Çağatay 13. günü. Gazeteci Fatma Sibel Gürcihan 10 günü. Merdan Yanardağ gazeteci 257 gün. Çiğdem Mater 1540. Selçuk Kozağaçlı 3169. Selahattin Demirtaş 3536. Ekrem İmamoğlu 484. günü tamamladı. Ekrem İmamoğlu'nun savunma hakkı da verilmedi. Kendisinin susma hakkı kullandığı söylendi mahkeme heyeti tarafından. Oysa kendisi susma hakkını kullanmadığını söyledi. Bugün de eşi Dilek İmamoğlu savunma hakkını kullanmasına izin verilmediğini ve susma hakkı diye bir şeyin olmadığını söyledi. Tayfun Kahraman 1540, Murat Çalık 478, Aykut Erdoğdu 403, Ramazan Gülten 470, akademisyen Emel Memiş 15, Osman Kavala 3172, Resul Emrah Şahan 478, Tunç Soyer 379, Oya Tekin 389, Necati Özkan 474, Ömer Günel 115, Mine Özerdem 1540, Gürkan Akgün 482, Hakan Bahçetepe 403 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1540 gündür hapiste. Biz yolculuğumuza devam edelim.
10: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
1: Cumhuriyet'in haberi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi tek kullanımlık ameliyat malzemelerinin yaklaşık 6 yıl boyunca sterilize edilerek başka hastalarda da tekrar kullanıldığı belirlenmiş hastanede. Bu skandalın ortaya çıkmasının ardından mağdur vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi de konuyla ilgili bir inceleme başlattı. İnsan hayatını içe sayan bu yöntemin, yani tek kullanımlık ameliyat malzemelerinin birçok kez kullanılıyor olmasının, özellikle kalp damar cerrahisi bölümünde kullanıldığı, koroner bypass ameliyatlarında da bu yöntemin kullanıldığı söyleniyor. Piyasa değeri ortalama 650 avro olan işlem için hastalardan sıfır malzeme bedeli olarak yaklaşık 1250 avro euro tahsil edildiği de konuşulmuş. Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İbrahim Taner iddiaları takipçisi olduklarını, iddiaların bütün yönleriyle araştırıldığını söyledi. Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tek kullanımlık tıbbi malzemeler yıllarca tekrar kullanılmış. Korkunç bir durum. Devam edelim.

0: İkinci çözüm sürecindeki NATO toplantısı süresince olan suskunluk bir anlamda sona erdi. Şimdi herkes çerçeve yasayı bekliyor. Meclis tatile girmeden çerçeve yasanın çıkması bekleniyor. Ama bu çerçeve yasanın içeriği ne olacak? Henüz kamuoyuyla paylaşılmış bir bilgi yok. Bir mutabakat sağlandığı söyleniyor. Ama o mutabakatın içerisinde ne var? Çerçeve yasanın özellikle Abdullah Öcalan'ın statüsü ne olacak, nasıl bir statü verilecek ya da verilmeyecek, bunlar yok. Ama bunun yanında sivil toplum kuruluşları da bir kendi raporlarını, açıklamalarını en azından çerçeve yasa çıkmadan ortaya koyuyorlar. Barış Vakfı Yönetim Kurulu da onlardan birisi. 15 maddelik bir öneride bulundu. 40 yıllık bir süre sonrasında ilk defa silahla çatışmaların ve ölümlerin olmadığı uzun bir süre olduğunu belirterek şunları söylediler. Diyor ki silah bırakan PKK'lıların toplumsal yaşama entegrasyonuna yönelik yasal düzenlemeler önümüzdeki günlerde meclise gelecek. Bu parlamentodaki en geniş uzlaşmayla bu maddeler geçsin. Bu kısmı önemli, en geniş uzlaşmayla. Abdullah Öcalan'ın hukuki statüsü, çalışma ve iletişim koşulları hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda açık ve şeffaf bir biçimde düzenlenmeli. Sürece katkı sunacak kişi ve kurumların hukuki güvencelerini sağlayacak özel yasal düzenlemeler yapılmalı. Sivil toplum kuruluşları da sürece etkin katılımı desteklenmelidir. Bu öneriler içerisinde en dikkat çekici maddelerden birisi bu. Sürece katkı sunacak kişi ve kurumların hukuki güvencelerini sağlayacak özel yasa istenmesi. Bu bile ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Yani bu kırılganlıkla birlikte nasıl yürütülecek bu çözüm süreci çok belli değil. Şimdi şehir plancılarına yönelik aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde başlayan operasyonlarda şehir plancıları böyle çok özel bir yer tutuyor. Birçok isim var, daha önce de bahsettim birçok isimden, tutuklananlar, serbest kalanlar, ama şehir plancıları yönelik bir hınç, bir öfke var. Belediye operasyonlarında tutuklananların birçoğunun şehir plancı olması da bunu doğruluyor. Şile Belediyesi'ne de operasyon yapıldı. O operasyonda tutuklanan Evren Buçan da şehir plancısı. Şile Belediyesi'nde göreve başladıktan 3 ay sonra operasyon yapıldı ve tutuklandı. Bir yıldır cezaevinde ama hala bir iddianamesi bile yok Evren Buçan'ın. Şimdi Evren Buçan'ın eşi Esma Buçan canlı yayınımızda. Alo.
1: Buyurun, buyurun.
0: Çok hoş geldiniz Esma Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Şimdi benim dikkatimi bu bütün bu belediye operasyonlarını başladığında da kaç tane şehir plancısı var diye hep bakmıştım. Sayı bir hayli fazla ve o şehir plancılarına ilişkin de çoğunun iddianamesi yok. Çoğu bir iddianamenin hazırlanan iddianamelerde adı geçmiyor ama tutuklular. Bu şehir plancılarına dönük bir böyle bir durum vardı. Ama şimdi sizin eşiniz Evren Buçan da şehir plancısı.
1: Evet.
0: Bir yıldır cezaevinde.
1: Evet.
0: Bir iddianamesi yok. Bir yanlışım evet. Var mı şuraya?
1: Yok,
0: ana
1: hayır.
0: Kadar.
1: Ve bir de söyleyeyim, 21 yıllık şehir plancısı.
0: 21 yıllık bir meslekte. Şehir plancısı evet. Meslekte. Şile Belediyesi'ne de 3 ay olmuştu başlayalı.
1: Evet. Evet, imza yetkisi yok. İhale komisyonda yer almıyor. Daha henüz dosyaları inceliyor. Hani imardır, yapıdır, mevzuattır, hangi dosyada ne vardır diye incelerken Şile Belediyesi'ne yapılan operasyonlara dahil ediliyor. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Yani şehir plancılarının yani mesleğe karşı olan bu saldırıyla alakalı konuya böyle girdiğiniz için. Yani mesleğe müthiş bir saldırı var. Yani Buğra Gökçe, Ramazan Gülten. Yani zaten Gezi ile başlayan...
0: Resul Emrah Şahan.
1: Evet,
0: şimdi adlarını unutamayacağım ama birçok isim vardı. Hatta unutulan isim vardı.
1: Tabii.
0: Şimdi tahliye oldu ama uzun bir süre orada kaldı içeride. Adını bile kimse bilmiyordu.
1: Evet, Nuri Cem Ceylan.
0: Hayır, Nuri Cem Ceylan. Çok gündeme getirdim ama kusura bakmayın şimdi. Evet, o karışıklıkta adını hatırlayamadım.
1: Evet, ilk tahliye olanlarda. Onu da dediğiniz gibi hiç, yani iddianameye eklemişlerdi ama hiçbir şey yoktu hakkında.
0: Hatta şunu söylemişti, çok net hatırlıyorum. Ya ben yazılımcıya benziyorum ama
1: evet,
0: ben yazılımcı değilim, şehir plancısıyım.
1: Evet.
0: Ve o yazılımla ilgili soruşturmada benim adım yok. Evet. İddianamenin hiçbir yerinde yok. Ben aslında burada yokum diye kendini evet, savunmuştu. Söylemişti. Şimdi bu şehir plancılarına ilişkin genel böyle bir durum var ama Evren Buça'nın eşinizin durumu da hani evet, hem hukuksal olarak çok konuşulması, dile getirilmesi lazım. Sadece 3 aylık bulunduğu bir yerde ne suç işlemiş olabilir ki?
1: Yani işte meslek etiğini savunduğu için, yani Şile Belediyesi 20 senedir iktidar tarafından yönetilen bir belediye. Daha önce ranta ne kadar açık olduğu, ne olduğu, ne bittiği, sonuçta son 2 yılda yönetimi değişmiş bir belediye. Hani önlerine gelen dosyaların, verilen projelerin zaten önceki döneme ait olunduğu biliniyor. Yani eşimin 3 aylık görev sürecinde ancak işte mevzuata aykırı olan şeylere hayır dedi, meslek etiğini savundu ve ranta karşı durduğu içindir. Zaten öyle genelde yapı kontrolle alakalı sıkıntılarda işte ağız birliğiyle, tamamen tanık ifadeleriyle hepsinde şöyle, işte bizden belirli bir işte bağış istenildi vesaire, bağış adı altında, rüşvet adı altında. Böyle soyut ifadelerle mıştı mıştı, yani avukatımızın dediği Evren'in zaten orada olmaması gerekiyor. Ama bu işte gizli tanık ifadeleri üzerinden, tamamen dedikoduvari ifadeler üzerinden insanlar tutuklanıyorlar. Yani gizli tanıkta ya da ilk alınanlarda mesela savunması gerekirken etkin pişmanlıktan faydalanan, sırf çıkmak için işte şöyle duymuştum, görmüştüm deyip de bu şekilde tutuklulukların devamı. Yani zaten bu davalarda en başından beri İBB'de de biz hep şunu dedik. Yani kimse yargılanmaktan korkmuyor. Bir soruşturma getirebilir ama adil yargılama, tutuksuz, yani tutukluluk bir istisnayken sevdiklerimiz ilk günden itibaren, yani bir şafak operasyonuyla önce 3 gün vatan emniyette bekletilip daha sonra da bu şekilde tutuklanmış. Bu bir adil yargılanma değil. Zaten davaların ne amaçlı olduğu biliniyor. Ama eşim sizi tamamen, hani avukatın söylediği şu, bir kaza olmuş oluyor, bilerek bir kaza oluyor ama bir teker yuvarlanmış, Evren'e denk gelmiş. Ya da hani Evren'den bir duymak istedikleri bir şeyler bekliyorlardı ama Evren onurlu durdu. Onurlu da hala da o şekilde duruyor. Bir senedir de iddianame yok. Biz somut delil bekliyoruz. Yani hakkındaki somut delilleri bekliyoruz. Yargılansın, masumiyeti ortaya çıksın. Böyle biz de yani yargılanmak istiyoruz. Eşi olarak bir yıldır iki kızımla birlikte, hani sadece eşim değil, biz aileler çok büyük mağduriyetler yaşıyoruz. Hani bunların bilinmesini istiyoruz. Hani ben Avcılar'da ikamet ediyorum. 60 kilometre Maltepe'ye eşim görmeye gidiyorum. İki kızım perşembe günleri okula gidemedi. Hani babalarını görmek için. Yani belirsizlik içerisinde maalesef bekliyoruz. Hala bu şekilde iddianame. Bugün tam 10 Temmuz'da şafak operasyonu yapılmıştı. Bugün de yıl dönümü.
0: Bugün tam bir yıl oldu.
1: Evet, bir yıl oldu.
0: Kendisi ne diyor Evren Bey?
1: Yani Evren, yani zaten benim anlamak başım dik, cevabını veremeyeceğim hiçbir şey yok diyor. Ben diyor, yani hakim karşısında kendimi, mesleğimi, 21 senelik emek verdiğim mesleğimi savunacağım günü bekliyorum diyor. Çünkü Evren zaten İslam Teknik Üniversitesi mezunu, yüksek lisansını da orada yapmış biri. Yani Evren hani siyasi bir kişilik değil, bürokrat. Yani mesleğine ilk zaten İktidar Belediyesi, Beyoğlu Belediyesi'nde başladı ilk 5 sene. Sonra 10 sene Silivri Belediyesi'nde çalıştı. Avcılar Belediyesi'nde kısa bir dönem Beykoz, Beykoz'dan da Şile'ye geçti. Yani o geçmesi de mesela çok iyi bir aile babası. Benim kızım geçen sene liselere giriş sınavına girdi. Oradan iyi bir puan aldı ve Fen Lisesi olarak bizleri artık Avrupa yakasından Anadolu yakasına, oradaki okulları tercih etmek istiyorum baba dedi. Tamam kızım dedi, sen yeter ki hani istediğin okulu tercihi yap, ben görev yerimi Anadolu yakasındaki belediyeye alayım. Yani sırf bu yüzden yani oraya geçti, biz taşınacaktık, hayatımızı farklı bir şekilde planlıyorduk. Ama bir yıldır maalesef hayatımız durdu. Kızım istediği okulu tercih edemedi. Yine güzel bir fen lisesine gidiyor ama yani hayatımızı askıya aldık. Mesela yarın evlilik yıl dönümüm. İki gün önce küçük kızımın doğum günüydü. Yani işte bayramlar buruk, doğum günleri buruk, karne sevinçleri buruk. O da şu anda en çok üzüldüğü, yani mesela açık görüş vardı dün. 12 ayda 12 saat kızlarına sarılabilmiş bir baba. Yani çok özledi, kızlarını çok özledi. Yani özgürlüğünden mahrum bırakılıp, yani bir yani hukuk tamam, adil yargılamaya geçtik biz. Makul bir sürede. Bu iddianamelerin de, yani bu insanlar tutuklu. Yani bir gün, yani bir saniyenin telafisi yok ki hayatımızda. Hani yazılacaksa yazılsın artık. Yani biz de bir hakim karşısında kendisini savunsun. Tek isteği bu. Ben artık bir kendimi savunmak istiyorum. Ben özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Hani mesleğime devam etmek istiyorum. Bunu söylüyor.
0: Peki. Evet. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yani adalet arayışıma ses olduğunuz için, beni dinlediğiniz için.
0: Ne zaman isterseniz.
1: Umarım bütün siyasi tutsaklar için bu süreç bir an önce son bulur. Herkes ailesine, sevdiklerine kavuşur. Çok sağ olun.
0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, sağ olun.
0: Şehir plancısı Evren Buçan henüz 3 ay olmuştu. Şile Belediyesi'ne gireli operasyon yapıldı. O operasyonda tutuklandı. Bir yıldır cezaevinde ama bu bir yıl içerisinde bir iddianame bile yok. Kendisi cezaevinden diyor ki, ranta karşı durduğum için bu yapıldı. Ben yargılanmak istiyorum. Ben mesleğimi de geçmişimi de savunurum ama ortada bir iddianame yok. Devam edelim Miko.
2: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
0: Payfix ve Papara iki operasyonda çok konuşulmuştu. Payfix'in sahibi Erkan Kork aynı zamanda Flash TV'nin de sahibiydi. Bu operasyonlar çok sürmüştü. O operasyonlarla birlikte işte kara para bitti, şu bir sürü manşetler vardı, konuşulanlar vardı. Bu operasyon başladığında bu operasyonlara ilişkin ben şunu söylemiştim. Demiştim ki oyun bozulmuyor, oyuncu değiştiriliyor. Bunu uzun uzun da anlatmıştım değişik günlerde. Şimdi bugün Payfix ve Papara'nın sahipleri peş peşe serbest bırakıldı. Payfix'in sahibi Erkan Kork ile Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı, kara para aklama ve yasa dışı bahis iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Serbest bırakıldı. Ama Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı bugün, dün serbest bırakıldı, bugün tekrar tutuklandı. Peki ne oluyor? Dediğim gibi işte bir yerde oyun bozulmuyor, oyuncular değiştiriliyor. Oyuncular değiştirilirken bir takım isimler devreye giriyor. O devreye girince böyle acayiplikler oluyor. Dün serbest bırakılıp bugün tekrar tutuklanabiliyor. Payfix'in sahibi Erhan Kork ise şu anda serbest kalmış durumda. Televizyonlarda programları, özellikle gündüz kuşağında o acayip programlar, acayip hikayeler, o reality şovlar, zaten onlar çok tartışmalı ama o oralarda yer alan

0: öneriyi söyledi. Yeni formatımızda sizi de aramızda görmek istiyoruz. İki haftada bir müdavim konuk olarak yer alacaksınız. Her gün işte ekranda görüneceksiniz. Size o katıldığınız programdan bölümler, videolar vereceğiz falan işte neyse. Aylık olarak siz bine 80 bin lira artı KDV vereceksiniz. Anladınız mı? Doktorların orada nasıl yer aldığını. Normalde doktorların da avukatlar gibi reklam yapması yasak ama böyle bir şey bulunup ekrana çıkıp uzman görüşü diye söylenen yerler o saatlerde televizyonun şeyine göre değişiyor. Bu fiyatlar bazen aylık bir 80 bin lira olan bazı televizyonlar için 200 bin liraya kadar çıkıyor ya da başka bir yerde daha da fazlaya daha da aza yer alabiliyor. Böyle bir durumdu. Bunu bize Profesör Doktor Profesör Doktor Cem Kadıoğlu bize anlattı sosyal medyasında. Konuğumuza gidelim mi?
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Milli Eğitim Bakanı, Türkiye'nin en tartışılan Milli Eğitim Bakanlarından birisi. Okullarda çocukların karnını doyurmak için bile bir adım atmıyor. Ama her söylediği olay, her söylediği bir tuhaf. Ya, Cumhuriyet'le bir derdi var büyük bir ihtimalle. Çünkü yaptığı her şey Cumhuriyet'le bir şekliyle challenge haline geliyor. Rövanşa dönüşüyor. Şimdi de ders kitaplarından son Osmanlı padişahlarından Vahdettin'in İngiliz gemisiyle ülkeyi terk ettiği bilgisini çıkarmaya çalışıyor. Bunu çıkarmaya çalışıyor. Yani şimdi Vahdettin'le ilgili bu bilgiyi çıkardığınızda gerçeği yok etmiş olabiliyor musunuz? Gerçek ne? Şimdi bak Atatürk kendisi Vahdettin'le ilgili ne diyor? Atatürk'ün notlarında kendi notlarından yazılan bir kitap var. Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkmıştı. Atatürk Belgeler El Yazısıyla Notlar Yazışmalar adlı kitapta. Orada Vahdettin'le ilgili şöyle söylüyor. Türkiye halkının hayatını, namusunu, onurunu yok eden kişi olarak tanımlıyor Mustafa Kemal Atatürk Vahdettin'i. Yine Nutuk'ta 2006'da Türk Tarih Kurumu tarafından çıkarılan Nutuk'ta 2006 yılında çıkarılmıştı bu. Sayfa 1-2'de yine şey için böyle söyledi. Vahdettin için şöyle der Atatürk. Padişah ve halife olan Vahdettin mütereddi, yani soysuzlaşmış, yozlaşmış şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceği, tahayyül ettiği deni, yani alçakça tedbirler alıyor demişti. Yine Vahdettin için, Vahdettin gibi özgürlüğünü ve canını kendi milleti içinde tehlikede görebilecek kadar adi bir mahlukun bir dakika dahi olsa milletin başında bulunduğunu düşünmek ne hazindir der Nutuk'ta Atatürk. Şimdi o Atatürk bunları söylüyor Vahdettin'le ilgili. Tarihte çok şey söylüyor. O İngiliz gemisine binip ülkeyi nasıl terk ettiğini, İngilizlere nasıl mektuplar yazdığını, beni bu ülkeden kurtarın dediğini. Ama dediğim gibi tarihi eğip bükmeye çalışan, gerçeği eğip bükmeye çalışan bir Milli Eğitim Bakanı var. Şimdi Balkan Üniversitesi Kuzey Makedonya Üsküp'te kuruldu. Çok konuşuldu, tartışıldı. Özellikle hukuk fakültesinden verilen diplomalarla Türkiye'de kadrolaşma yapıldığı iddiaları. Şimdi Makedonya hükümeti de bu üniversiteyle ilgili tedbirler alınıyor deniyor. Nedir bu Balkan Üniversitesi meselesi? Onu emekli diplomat Hakan Okçal'la konuşacağız. Alo.
3: Alo, buyurun.
0: Hoş geldiniz Hakan Bey.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Siz orada büyükelçilik de yaptınız.
3: Evet.
0: Bu Balkan Üniversitesi gerçekten söylendiği gibi Türkiye'ye diploma alıp getirilen bir merdiven altı üniversitesi mi, yoksa

0: gerçekten orada bir üniversite var da burada Türkiye'de okuyamayanların okuduğu, herkesin okuyabileceği bir üniversite mi? Yani söylenen şu, sadece Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AKP'lilerin gidebildiği ve bir üniversite olarak konuşuldu, dile getirildi. Siz nasıl tanımlıyorsunuz bu üniversiteyi?
1: Şimdi Balkan Üniversitesi bir kere Makedonya'nın kendi üniversitesi değil. Türkiye'de oluşturulmuş bir mütevelli heyeti tarafından kurulan özel bir üniversite. Benim büyükelçi olarak bulunduğum zaman da bu üniversite yeni kurulmuştu. Daha ilk iki sınıfı vardı. Üçüncü ve dördüncü sınıfları yoktu. Türkiye'den öğrenci kaydediyordu. Herhangi bir sınav, herhangi bir derece gerekmiyordu. Bir lise diplomasıyla kolayca kayıt yapılabiliyordu. Dolayısıyla Türkiye'de pek de öğrencilikte de başarı kazanamamış insanların üniversite kaydı alabildiği, devam mecburiyeti olmadan okula devam ettiği bir üniversiteydi. Kadroları zayıftı. Gerçi mütevelli heyetinin başında o dönemki şu anda bir kısmı AK Parti'den ayrılmış olan akademik ünvanlı siyasetçiler vardı. Öğrencinin ekseriyeti Türkiye'den gelenlerden oluşuyordu. Bir kısım tabii Makedonya'dan da alınmış öğrenciler vardı. Fakat işin ilginç yanı, benim dediğim gibi ilk iki sınıf olmasına rağmen o dönemde YÖK tarafından denklik verilmişti. Hangi gerekçeyle verildiği belli değildi. Çünkü daha henüz üniversite bitmemiş, 4 sene tamamlanmamış ama hukuk fakültesi mezunları ileride sanki Türkiye'de 4 sene okumuş gibi denklik alabiliyorlardı. Bir işin tuhaf tarafı da kayıt mecburiyeti. Yani şöyle, her ülkenin kendi prosedürü vardır. Yani öğrenci vizesi alırsınız, bir akseptans gösterirsiniz, bir sınav belgesi gösterirsiniz de onlar değil. Zaten Makedonya ile Türkiye arasında bir vize mecburiyeti yok. Yani 3 aylık vize serbestliğiyle geliyorlardı, öğrenciler kaydoluyorlardı, geri dönüyorlardı. Tahmin ediyorum ya yazında ya sınava giriyorlardı veya işte bir şekilde sınıflarını geçiyorlardı. Yani benim nezdimde, benim gözümde muteber bir üniversite değildi bu üniversite. Daha sonra ben 2 sene kaldım, o bahsettiğim o 2 senelik tecrübeyi söylüyorum. Daha sonra bir 17-25 Aralık olayı oldu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Ayakkabı kutuları içinde bir takım paralar yakalandı biliyorsunuz. Tahmin edin bakalım o paralar nereye gidiyordu? O paralar Balkan Üniversitesi'ne gidiyordu. Peki bu Balkan Üniversitesi YÖK'ten denklik almış yasal bir üniversite ise niye gayri resmi, hadi kaçak demiyorum, kötü bir şey söylemek istemiyorum, legal bir sıkıntıyla karşılaşma, ama niye deklare edilmeden ayakkabı kutuları içinde bu üniversiteye para götürülüyordu? O da meçhul. Birinin bunun hesabını vermiş olması lazım. Bunlar verilmedi. Ben bunları zamanında 1-2 sene önce söyleyince, bu Türkiye'de bir diplomata skandalları çıkınca ben de örnek verdim. Bakın böyle şeyler de var. Yani sadece Azerbaycanlar şuradan buradan sahte diploma alamıyor. Balkan Üniversitesi'nden de alınıyor. Buna ben gözümle şahit oldum. Hatta makamlarımın da bu konuda uyarmaya çalıştım. Ama bir sonuç alamadım diye işte ben zamanının yetişmiş devlet görgüsü, bilgisi, terbiyesi almış bir takım idealleri olan, mektebim ülkeden mezun olan eski Türkiye'nin diplomatıyım. Şu anda emekli olalı neredeyse 9 sene oldu. Bunları ben söylemek ihtiyacını duydum, göstermek ihtiyacını duydum. Fakat bir sonuç elde edemedim. Ben şu anda sizin aracınızla araştırmacı gazeteciler, ki Türkiye'de araştırmacı gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu, hatta gazetecilik yapmanın ne kadar zor olduğunu bilen birisi olarak yine de söylüyorum. Şey yapan bir basın mensupları, bunlar ileriye düşecek notlardır. Bugün sonuç alınmasa da ileriye düşecek notlardır, kayıtlardır. Bu tip kurumları araştırsınlar. Bunların altından bir şeyler çıkarsa kamuoyunu bilgilendirsinler diye çağrı yapmak istiyorum sizin aracınıza.
0: Peki siz bunu açıkladığınız da ve sonrasında bir tehdit ya da size bir uyarı ya da en azından bir aracılarla...
1: Resmi bir uyarı gelmedi ama gayri resmi uyarılar geldi tabii.
0: Ne yapalım, bu işin peşini bırakın mı dediler?
1: Yani onu artık o kadar da şey yapmayalım, tartışmayalım. Şey üzerinden, ne derler, sosyal medya üzerinden vesaire falan. Hatta bir takım siyasetçiler arasında bir takım şeyler geldi, eleştiriler. En şey kolay tabirle söyleyeyim, almış bulunuyorum.
0: Anladım. Peki şimdi bu doğrulatamadım ama şimdi Makedonya hükümeti de bu okulun özellikle hukuk fakültesi dahil birçok bölümünün kapatılacağını söylemiş. Buna dair bir bilginiz var mı?
1: Ben de bu konuda yeni bir bilgi yok. Onu araştırmam lazım.
0: Onu ben de...
1: Bilmiyorum bunu ilk kez. Fakat benim zamanımda şeyden şikayet ediyorlardı. Yani böyle turistik vizesiyle gelip okula öğrenci kaydedilmesinden şikayet ediyorlar. Çünkü bir egemen devletin hakkıdır ülkesinde kimin gideceği, kimin nasıl kalacağını belirlemek, kontrol etmek. Bunlar kontrolsüz geliyorlardı. Yani vize mevzuatından yararlanıp geliyorlardı. Ben de o zamanki bakana bunları bildirdim, uyardım ve tedbir alınmasını istedim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Çok saygılar sunuyorum. Kolay günler olsun.
0: Akşamlar, sağ olun Hakan Bey. Balkan Üniversitesi çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Kuzey Makedonya'da, Üsküp'te kurulu. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kadrolaşma için bu üniversiteyi kullandığı, o diplomalarla birlikte Türkiye'de bazı kadrolaşmalar yapıldığı çok tartışılmıştı. Şimdi Makedonya hükümeti bir çalışma yürütülüyor deniyor. O iddia, ona bakacağım. Hakan Okçal daha önce Makedonya'da büyükelçilik yaptı. O üniversiteyle ilgili bilgilerini bizde tekrar paylaştı. Biz devam edelim.
2: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
0: NATO toplantısıyla birlikte bir yer öyle parlatıldı, öyle edildi ki hani bir bina olmaktan çıktı, neredeyse şeye dönüştü, böyle çok özel bir yapıymış gibi. O Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı binası. Şimdi bir binaya bu kadar bir önem söyleyince, hani edince, bu iş zaten binadan çıkıyor. Bu sembolik bir şey. Oraya kurulması da Atatürk Orman Çiftliği'ne, anlatmıştım hikayesini. Atatürk Orman Çiftliği'ne ilk kurulmaya çalışıldığında Aksaray denmişti. AKP'liler tarafından o ad verilmişti. Sonra Kaçaksaray dendi. O Aksaray, Kaçaksaray arasında külliye bulundu. Külliye demeyene kendilerinden saymadılar. İşte Beştepe deki Cumhurbaşkanlığı binası diyen var. Sonuçta hani bu kavramları her kullananı bir kul takılıyor. Ama bu NATO zirvesiyle, o bina övgüsüyle birlikte ayarlar da kaçtı. Şöyle kaçtı. Sosyal medya hesabından paylaştı. Tabii ismini vermeyen bir isim ama sonra bütün herkes paylaştı. Öyle küflü Çankaya köşkünüze benzemez ha diye. Küflü Çankaya Köşkü. Belli ki işte bu bir revanş. Bu bina ile ilgili bir şey değil. Cumhuriyetle bir hesapları var, bir revanşları var. Bitmiyor. Şimdi ama hani o küflü denilen Çankaya Köşkü'nde neler oldu? O küflü denen Çankaya Köşkü Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözünü söylediği yerdir. Çankaya Köşkü'nde birkaç yakın arkadaşıyla birlikte, orada da yanında İsmet Paşa, Ali Fuat Paşa, Ali Paşa, Kemalettin, Sami Bey derin olduğu bir ortamda orada söylemiştir. "Efendiler, yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" diye. O Çankaya Köşkü büyük taarruz öncesinde düşmanı yanıltmak için verilen bir çay partisine de mekan olmuştur. Atatürk büyük taarruz hazırlar. O büyük taarruz için daha önce anlatmıştım, bir maç, ordular arası bir maç da onun bir parçasıdır. Ama onun öncesinde bir çay partisi vardır. Atatürk der ki bir herkesin olduğu, bütün yabancı Erkan'ın da olduğu, bütün üst düzey herkesin olduğu büyük bir parti vereceğim. Balo olacak, herkes gelsin, ben de orada olacağım diye. Herkes gelmiştir orada, erdir. Atatürk gizlice çıkar Çankaya Köşkü'nden, gider. Büyük taarruzun olacağı bütün her yeri tek tek adım adım inceler. Herkes Atatürk biraz sonra gelecek, biraz sonra konuşacak diye gece yarılarına kadar bu devam eder. Ve Atatürk o sırada o çay partisi olacağı söylenerek, o yanıltmayla birlikte büyük taarruzun başarısını da orada yine Çankaya Köşkü'ndedir. Yani Çankaya Köşkü öylesine bir bina değildir, öylesine bir yapı değildir. Bu ülkenin kurucu simgelerinden bir tanesidir. Bilenler de bunu bilerek söylüyor, öyle küflü müflü derken. Binaya söylemiyorlar ha, oraya, Cumhuriyet'e doğru söylüyorlar. Şimdi şu gelen, sizden gelenlerin birkaç soru ve söylediklerinize biraz yanıt vereyim. Sonra da bugünü ve haftayı bitireceğim. Ama bugün aynı zamanda Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü. Ali İsmail son sözleri şöyle olmuştu. Evime giderken 5-6 kişilik bir grup önüme geçerek ellerindeki sopalarla saldırdı. Başım ağrıyor. Bana kimlerin neden vurduğunu bilmiyorum. Sivil kıyafetliydiler. Şikayetçiyim. Kafama, sırtıma, omuzlarıma ve bacaklarıma vurdular. Yere düştüm. Saldırgan grup yere düşünce beni bırakıp kaçtılar. Tam hatırlamıyorum. Son olarak bunları söyledi. Daha sonra ifadesini devam edemedi. Fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede 38 gün komada kaldı. Sonra o hep 19 yaşında olacak. O yaşında bu hayattan çekti gitti Ali İsmail Korkmaz. Ant Yazgan demiş, şunu söylemiş Yalçın Şen, Ekrem İmamoğlu'nu neden söylemiyorsunuz hukuk bölümünde? O gün, yani orası belli kişilerin olduğu bir bölüm değil, zaman zaman başka isimler de oluyor. Başka isimleri de orada kullanmak lazım. Hani şu yok bu yoka girersek, kaç tane insan var, o kadar sayıdaki bir insanı tek tek bütün program boyunca okusam orada yer alması mümkün değil. Trump'ın Anıtkabir'e gitmemesi uzun sürecek karşılama töreni için mi kabul edilemez? Yok, o da bir sembol. Trump'ın Anıtkabir'e gitmemesi de bir sembol. Hani ılımlı monarşi falan diyorlar ya, kendilerince bir dizayn plan var ya, onun bir sonucu. Oraya giderse ılımlı monarşiden bahsedemeyecek. Öyle yani, herkesin bir derdi var Cumhuriyet'le, Atatürk'le. Özellikle emperyalistlerin daha fazla var tabii. Ant Yazgan demiş, şu davalarla ilgili sanıkların yakınlarını programa konuk alıyorsunuz. Bir tanesinin konuşması bozuk olmaz mı? Hepsi kaliteli, hepsi konuşmayı bilen, hepsi belli eğitimli insanlar. Resmen ülkemizin kaliteli, eğitimli, vizyonlu insanlarını cezalandırmaya çalışıyorlar diye. Mümkün olduğunca bu ailelerden daha fazla insanı almak istiyorum. Hemen hemen her gün, hiç fark etmez gündemde olup olmaması. Çünkü orada aynı zamanda bir dava süreci yaşanmıyor. Aynı zamanda insani tarafı da çok ağır basan, insani tarafında çok hoyratlığın olduğu bir süreç de işletiliyor. Onların sesini duyuramayanların zaman zaman burada sesi olmak gibi bir derdim var. Hakan Çınar demiş ki, Mustafa Bey, biz hep muhafazakar kesimin varlığından bahsediyoruz. Ancak varsa bu kitle çok sessiz. Faiz, Trump, İsrail, adaletsizlik gibi problemlerde bu kesimin hükümete eleştiri yaptığını görmüyoruz. Bunlar neyi muhafaza ediyor? Avrupa Birliği raportörü Türk adalet sistemini eleştirince Adalet Bakanı coştu, bağımsız yargı vurgusu yaptı. Peki Trump konuşunca neden sesleri çıkmadı, rahip konusu falan diye söylemiş. Evet, öyle yani, bu değişiyor. Hani bir dünya görüşü, bir idea olarak ortaya konan bir şey yok. Güne, çıkara, döneme göre bu şey değişiyor. Daha Amerika'yı 15 Temmuz olduğunda arkasında Amerika var diyen başkaları mıydı? Hani elinde kan var diye söyleyen kimdi? Gazze'de, Filistin'de kan var deniyordu. Şimdi onunla sevgili dostum oldu. Bu dostluk bilmem ne ilişki çıkara güne göre değiştiği için bu söylenen sözlerin de böyle sanki hayat boyu böyle devam edecekmiş gibi algılanması da doğru değil. Ama bir taraftan da hani böyle bir şey, Galata Köprüsü'nde Filistin'e ağlayıp Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Amerika bayrağı dalgalandırmak, yani en iyi onların nasıl davrandığını en iyi bu iki örnekle anlatabilirim. Ayhan Arslan demiş, herhalde Murat Bakan yayına katılmıştı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, onun için diyor. Genel Başkan Yardımcısı topu taca atıyor, aylar geçti yeni parti kurmakta neden bu kadar geç kalınıyor, buna cevap vermeli, çekinceleri neden, neler diye söylüyor, neden ya da kimden korkuyorsunuz? Bunun bir korkuyla ilgili mevzu olduğunu düşünmüyorum, bir stratejik bir durum, yeni parti konusu öyle çok kolay karar verilecek bir durum değil. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin kurucu partisi. Ondan vazgeçmek öyle kolay değil. Ama gidişat yeni bir partiye doğru. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani bu Temmuz ayı içerisinde netleşecek durumlardan birisi. Çok sayıda dinleyemiyoruz, edemiyoruz mesajları vardı. Onu teknik ekibe ilettik. Nerede sorun varsa giderilmeye çalışıldı. Bazen böyle oluyor. Bugünü de bitirdik. Hafta sonu yokuz. Pazartesi yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Ben giderim. Tom Waits başlar.

0: hold the earth above me. Lay down the green grass. Remember when you love me.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
2: Haber bu frekansta, çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Yedi bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. En kaliteli müzikler.
1: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. Türkiye'de düzenlenen NATO toplantısını yorumlayan Bakan, iktidar NATO'dan meşruiyet çıkarmak istedi ifadelerini kullanarak şunları söyledi.
2: Zirve Türkiye'nin hakkıydı. AKP'den dolayı değil, gecikmiş hakkıydı. Türkiye Batı güvenlik mimarisinde önemli bir yeri var ve bu Cumhuriyet'in kurucu iradesiyle ilgili. Yani şu anki yönetimle ilgili değil. İl genelinde eylem yasağı ilan edilmesine, proteste yapılabilir diye, önleyici gözaltı diye yüzlerce insanın gözaltına alınmasına, gazetecilerin şafak vakti kapısının çalınmasına, hepsinden önemlisi Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın takvimi de bu zirveye denk getirdi bilinçli olarak. Peki bizde ne oldu? Parlamento kapatıldı. Yani milletvekilleri niye çalışmıyor? Yasama organı niye çalışmıyor? Yani bizim Hollanda parlamentosundan, Amerika kongresinden farkımız ne? NATO zirvesinin yapıldığı hiçbir ülkede alınmayan güvenlik önlemleri, yasaklar getirildi. Ancak bu yasakları 3. dünya ülkelerinde görürsünüz. Zaten Mehter Marşı'yla, Mehteran takımıyla karşılanılması, Mehter Marşı'na karşı değilim bu arada. Ama hani verilen sembolizmadan bahsediyorum. Şeyhlik krallık rejimleri kılıç armağan ederler ziyaretçilere. Bizim Cumhurbaşkanımız silah armağan etti. İşte İngiliz başbakanı o silahı almadı. Gümrük meselesi diye. Diğerleri biz bu silahı kullanılmayacak hale getireceğiz, sergileyeceğiz vesaire dediler. Yani tüm bu sembolizmaya baktığınızda bir şov, bir meşruiyet çıkartmaya çalıştı iktidar bu zirveden ve dünyaya şov yapmaya çalıştı. Bir defa meşruiyet dediğiniz şey ithal edilemez. Yabancı devlet başkanlarıyla fotoğraf vererek Türkiye'de meşruiyetinizi sağlayamazsınız. Çünkü meşruiyet fotoğraftan çıkmaz, sandıktan çıkar. Milletin rızasından çıkar. Ya zaten iktidarın asıl derdi burada. Türkiye'nin katsa yaptırımları sebebiyle ulaşamadığı savunma sanayi ürünleri. Bunlar niye alınamadı? Bunun sorumlusu kim? Bu iktidar. Şöyle değerlendirmek lazım. Yani Trump'ın Erdoğan'a övgüsü, metiyeler düzmesi bence pozitif bir şey değil. Bakın dünya liderlerine, Meloni yüzünü çeviriyor. Yani Trump'la yakın olmak dünyada iyi bir şey değil. Çünkü Trump saygı gören bir lider değil.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, NATO toplantısını yorumladı. İktidar NATO'dan meşruiyet çıkarmak istedi diyen bakan, meşruiyet yabancı liderlerle verilen fotoğraflardan değil, sandıktan ve milletin iradesinden çıkar ifadelerini kullandı. Trump'ın Erdoğan'a övgüler dizmesi Türkiye adına olumlu bir tablo değil diye konuşan bakan, dünyada Trump'la yakın görünmek artık saygınlık kazandıran bir durum değil dedi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: love refrain.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
3: 10 Temmuz 2026 Cuma, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenleri, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07, onu gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçeceğim tabii ki günün gündemin öne çıkan başlıklarına, ama izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. X'te X üzerinden @radyosputnik.tr ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgan adresine girerseniz eğer, takibi alırsanız, söylediğim gibi bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
3: CHP'de neler oluyor? Yeni parti arayışı, İBB davasında geçtiğimiz günlerde yaşananlar, İstanbul Barosu'nda dün bir basın toplantısı vardı. Ben de oraya gittim. İmamoğlu'nun avukatlarının da katıldığı bir basın toplantısı. Enteresan açıklamalar da vardı. Onları aktaracağım. Onlarla başlayacağım ama oradan önce de hatırlayınız, salı gününden beri bir konser bileti size hediye ediyoruz. Armağan ediyoruz. Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri 13 Temmuz pazartesi akşamı nerede? Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde saat 21. Bir de bugün de bir dinleyicimize, sizlerden bir dinleyicimize bir bilet, çift kişilik bir bilet armağan edeceğiz. Şöyle söyleyeyim, saat 7.30 civarı o sularda bir soru, o saate kadar, o dakikaya kadar anlattığım, sizlerle paylaştığım başlıklar arasından bir soru seçeceğim. O soruyu sizlere yönelteceğim. Saat 8.30 gibi de o civarda da sizlerle o sorunun yanıtını hem paylaşacağım hem de kim kazandı, sizlerden hanginiz acaba o bileti kazandı, bunu bilgiyi de sizlerle paylaşacağım. Söylediğim gibi 7.30 civarı o soruyu da sizlere yöneltmiş olacağım. Şimdi geçelim. Siyasetle başlayalım. Siyasete dair başlıkları şöyle hızlıca aktarayım size. Daha önemli aslında paylaşmak istediğim konular da var. Şöyle, CHP'de yeni bir parti arayışı. Söylüyorum bunu size, CHP içerisindeki Özgür Özel kanadı. Artık böyle tanımlıyoruz değil mi? Böyle tanımlamak mecburiyette kalıyoruz. İki ayrı CHP'den bahsediyoruz. Süleyman Bülbül, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül dün bazı açıklamalarda bulundu. Enteresan. Şöyle, ilk defa bu kadar net, açık şekilde dile getirdi ki ben de daha önce sizlerle paylaşıyordum. Hani merhabalaştığımız, konuştuğumuz, elbette haber amaçlı konuştuğumuz bazı CHP'li milletvekillerinin de bu yönde görüşleri olduğunu da sizlere aktarmıştım. Tabii onlar kayıt dışı görüşmeler olduğu için isim veremiyoruz elbette size, ama mesela Süleyman Bülbül, Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren 100 milletvekilinin, CHP'li 100 milletvekiliyle yeni bir oluşum başlatabilecek niyetleri şeklinde bir açıklaması oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 Temmuz'a kadar mutlak butlan davası Yargıtay tarafından bozulursa dedi. Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel'le birlikte bütün muhalefetin lokomotifi olarak iktidara geleceğiz şeklinde de bir açıklaması var. 111 milletvekili Özgür Özel'i destekleyen, yani net bir rakam olmasa da bu civarda olduğunu biliyoruz. O 111 milletvekilinden 100'e yakını dedi. Yeni oluşum olursa bütün hukuki yollar denendikten sonra yeni bir oluşumun, yeni bir partinin de içinde olacağız. Düğmesine basacağız. Bu ifadeyi çok seviyor siyasetimiz ve medyamız, biliyorsunuz. Bu tip kalıpları, o kalıplardan bir tanesini kullanmış Süleyman Bülbül. Ama orada enteresan bir başlık, enteresan bir detay. Gül Çiftçi, yine Özgür Özel'e yakın isimlerden birisi, Emeğe Saygı Oda TV'ye bir açıklamada bulundu Gül Çiftçi ve hayır dedi. Bu konuda yapılan açıklamalar bizim bilgimiz dahilinde yapılmadı. Böyle bu yönde belirlenmiş bir tarih de aklımızda, fikrimizde bu yönde bir belirlenmiş tarih bulunmuyor şeklinde bir açıklaması oldu. Yani Özgür Özel kanadından iki farklı açıklama geldi aslına bakılırsa. Söylediğim gibi kafalar biraz karışık. İlk günde ben bunu söyledim. Özgür Özel bütün, yani hiç arkasında hiçbir açık kapı bırakmak istemiyor. Belli ki bu, ama gidişat da bunu gösteriyor. Hani buz gibi bir gerçeklik olarak görebiliriz bunu. CHP içerisinden belli ki yeni bir parti, yeni bir siyasi oluşum önümüzdeki dönem itibariyle çıkacak. Hani bunu aklımızın bir kenarında tutalım. Yani bu bizim ne işimize yarayacaksa onu bilmiyorum ama elbette siyaset açısından önemli, tercihlerin belirlenmesi, seçmenin tercihleri açısından önemli elbette. Bu arada şöyle bir tablo da var, onu da söyleyelim. Yarın itibariyle yasal süreç dolacak, kurultay imzaları için yasal süreç doluyor. Biliyorsunuz pek çok isim, il başkanları örgütten bir imza toplamıştı Özgür Özel kanadı, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kurultaya gitmesi için, olağanüstü kurultaya gitmesi için. İşte yarın da o süre doluyor. Eğer o süreye dolduğu ana kadar Kılıçdaroğlu yönetim bir kurultay kararı almazsa bir kayyum talebi olacağı da söyleniyor. Kulislerde konuşulanlar bunlar. Ama Mustafa Balbay, gazeteci Mustafa Balbay, ki CHP'yi çok yakından tanıyan bir isim, dönem dönemde programımıza konuk olur, bilgilerini, düşüncelerini bizlerle paylaşır. TR2'de bir açıklamada bulundu. O benim dikkatimi çekti. Onu paylaşmak istedim sizlerle. Başlık şu: Özgür Özel tutuklanma ihtimaline karşı hazırlık yapıyor. Bu enteresandır. Hatta etrafındaki, çevresindeki 3-4-5 kişiyle bir buluşmada bunları dile getirdiğini söyledi. İçimizden birine bir şey olabilir, genel başkana bir şey olursa hepimiz genel başkanız şeklinde bir yaklaşım da var. Bu CHP'de Özgür Özel kanadındaki konuşan o 4-5 kişi kimler olabileceğini az çok profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak, siyaseti artık gazetecisi olsun, akademisyeni olsun fark etmez, taksi şoförü, hepimiz siyaseti artık çok rahat okuyabiliyoruz. Görüyoruz. Hangi isimler olduğunu tahmin etmek hiç zor değil, ama böyle bir ihtimalin de CHP içerisinde konuşulduğunu, Özgür Özel kanadında konuşulduğunu kimden öğreniyoruz? Gazeteci Mustafa Balbay'dan öğreniyoruz. Devam edelim. Hazır CHP demişken, bu İBB davası ile ilgili yaşanan gelişmeler, biliyorsunuz mahkeme heyetiyle İmamoğlu arasında bir savunma krizi, tırnak içerisinde aktarıyorum bunu elbette, bir savunma krizi de yaşandı. Dün İstanbul Barosu'nda, ki ben de gittim, bir takip ettim neler konuşulacak, neler anlatılacak diye. Bir basın toptantısı düzenlendi. Tora Pekin, İmamoğlu'nun avukatlarından Tora Pekin, o savunma hakkının, mahkemede savunma haklarının kullanılmasına izin verilmediğini söyledi dünkü basın toplantısında. Silivri'de yürütülen sözde yargılama olarak tanımladı Tora Pekin. Ekrem İmamoğlu ve diğer yargılananlara karşı çok ağır ve hukuk dışı bir saldırı olduğunu görüyoruz şeklinde de bir açıklaması oldu. Bu dikkat çekici. Baro Başkanı da konuştu. Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu da aynı toplantıda benzer açıklamalarda bulundu. Yargılama tarihinde dedi ki, o gün biz de söylemiştik bunu. Gerçekten hani bizim söylememiz belki bir şey ifade etmiyor ama bir profesör, hukuk profesörü Kaboğlu, Sayın Kaboğlu bunu söyleyince gerçekten taşlar yerine oturuyor. Belki de dedi Kaboğlu dünkü basın toplantısında, yargılama tarihinde bir ilk olarak geride bıraktığımız pazartesi gününü kastetti. Bir kişinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun aynı gün 3 ayrı suçtan 3 ayrı mahkemede duruşmanın konulması ve duruşmaya çıkarılmasına tanıklık ettik ifadesini kullandı. O da aynı şekilde o savunma tartışmasına, mahkeme heyetiyle İmamoğlu arasındaki o savunma tartışmasına değindi. O da o süreci, mahkeme heyetinin yaklaşımını eleştirdi. Söylediğim gibi dün İstanbul Barosu'nda düzenlenen basın toplantısında öne çıkan başlıklar bu yöndeydi. Bu arada hani kafalar karışık görüyorum. Biz de takip etmekte zorlanıyoruz. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik o yolsuzluk davasında ortaya atılan o yaşanan gelişmeler vesaire. Şimdi ilk duruşma sona erdi. Bir toparlama yapmak istedim aslında bakılırsa. Şimdi ikinci duruşma ne zaman başlayacak? 17 Ağustos'a kadar bir ara verildi. İkinci duruşmada ne olacak? Tutuksuz yargılanan sanıkların savunmaları alınacak. Şöyle bir hani hafıza tazelemekte de fayda var. İlk operasyon ne zaman? 19 Mart 2025'te gerçekleşmişti. Çok kısa böyle bir özet yapmak istedim size. 24 Mart'ta 2025'te ilk tutuklamalar başladı. 11 Kasım 2025'te iddianame mahkemeye sunuldu. 25 Kasım'da yaklaşık 2 hafta sonra iddianame kabul edildi ve 9 Mart 2026 itibariyle yargılamalar başladı. Toplamda 64 celse görüldü ilk duruşmada. 89 sanık savunma yaptı. 107 tutuklu sanık vardı. Bunu da aklımızın bir kenarında tutalım. Dediğim gibi 8 Temmuz itibariyle de ilk duruşma tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun savunma yapmadığını da hatırlatmak istiyorum sizlere. Bakın, etkin pişmanlık, tahliyeler ve son durum. Bir de bunu özetlemek istiyorum. Toplamda 13 kişi geride kalan bu ilk duruşmada suç örgütü şemasının etkin pişmanlıktan şemasında etkin pişmanlıktan ifade verdi. 13 kişi. İBB davasında etkin pişmanlık ifadesi verenlerin sayısı ise suç örgütü davasında 13 kişi, İBB davasında 76 kişi etkin pişmanlık ifadesi verdi. Bu dikkat çekici. 6 kişi daha sonrasında bu etkin pişmanlık ifadelerinden vazgeçtiler. Bu yönde açıklamalar yapmadıklarını ya da telkinle bu açıklamaları yaptıklarını söylediler. Şöyle söyleyeyim, 53 kişi toplamda tutuklu yargılanıyor şu an itibariyle. 57 kişi hakkında geride kalan süreç içerisinde tahliye kararı da verildi ve söylediğim gibi davanın ikinci duruşması da 17 Ağustos'ta gerçekleşecek. Hani bir toparlama yapayım istedim. Söylediğim gibi kafalar bu konuda oldukça karışık. Tıpkı siyasetin diğer alanlarında, mesela anayasa değişikliği başlığında olduğu gibi, kim anayasa değişikliğinden ne bekliyor? Kim nasıl tavır alacak? CHP'de yaşananlar, milletvekili hesabı itibariyle söylüyorum bunu, parlamentodaki şu 400 vekile ulaşılması gerekiyor ya anayasa değişikliğinin referanduma gitmemesi için, kimisi buna da bağlıyor CHP'de bütün bu yaşanan bütün bu gelişmeleri. Bu sürece dair Mehmet Uçum'dan açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı danışmanı, biliyorsunuz hukuk politikalarından sorumlu danışmanın, dün bir açıklama yaptı Mehmet Uçum. Neden? Çünkü 2017 referandumu hatırlayınız. Sonrasında, o referandum sonrasında yeni sistem kabul edildi. O işte mühürsüz oy tartışmaları, onları başka bir tartışma konusu. 9 Temmuz 2018 itibariyle de resmen ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. İşte Mehmet Uçum da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından Mehmet Uçum da tam da bunun yıl dönümünde, 9 Temmuz'un yıl dönümünde, yani uygulanmaya başlaması, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin uygulanmaya başlanmasının yıl dönümünde buna dair, bu konuya dair açıklamalarda bulundu. %50+1 kuralına dair söyledikleri dikkat çekiciydi. Geçmişte siyaset üzerinden toplumda üretilmeye çalışılan çatışmaları ve özellikle de seküler muhafazakar karşıtlığını adeta bu 50+1 sistemi parçalayıp attı dedi. Gerçekten böyle mi? Hani bize nasıl anlatılmıştı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ya da neydi, Türk tipi başkanlık sistemi? Hani bütün işte ittifaklar bitecek, koalisyonlar bitecek vesaire. Tam tersine, evet, 50+1 sistemi belki bu bazı karşıtlıkları yok etmiş olabilir ama kağıt üzerinde sanki uzlaşmak zorunda kalıyorlar. İlkesel anlamda birbirine zıt olan siyasi görüşler bile bir şekilde sadece seçim sonuçları odaklı olarak uzlaşmak mecburiyette kalıyorlar. Bu da aslında siyasette ilke tartışmasını başlatıyor, ama diyeceksiniz ki biz siyasette nelere tanıklık ediyoruz, güçlü ne ilkesinden bahsediyorsun, ona da verecek bir yanıtım yok aslında, doğrusunu söylemek gerekirse böyle. Tabii sadece Beştepe'den gelmedi bu yıl dönümünde, başkanlık sistemine geçişin yıl dönümünde muhalefet de bu konuya dair açıklamalarda bulundu. Mesela CHP'de önemli isimlerden bir tanesi Hoca Yalçın Karatepe, ki onunla da sık sık ekonomi konusunda konuşuruz, programımıza da konuk alırız. İlginç açıklamalarda bulundu. O ekonomi boyutuyla baktı. Geride kalan dönemde biz ne kaybettik acaba diye sordu ve şöyle bir yanıt veriyor. Büyümenin kalitesine baktığımızda tüketime ve inşaata dayalı bir büyüme var. Sanayinin toplam ekonomi içerisindeki payı giderek düşüyor. Hizmete dayalı bir ekonomik yapı ortaya çıktı ve ekonomide kırılganlıkların kaynağı da bu oldu dedi ve yoksulluğa, derinleşen yoksulluğa vurgu yaptı Yalçın Hoca. Geride kalan dilim itibariyle, geride kalan zaman dilimi itibariyle gerçekten de bakınca, özellikle enflasyon değil mi, 2018 sonrasında nasıl bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu grafiklerin vesairenin, TÜİK rakamlarının anlatmasına hiç gerek yok. Biz başkanlık sistemine geçtikten sonra ortaya çıkan ekonomik tablo, yaşadığımız ekonomik tablo aslında bize bunu gösteriyor. Ekonomiye dair başlıkları elbette ilerleyen bölümlerde sizlerle paylaşacağım. Onu da zaman ayıracağız elbette. Ama biz yani bu kadar siyaset yeter diyelim. Kendi gerçekliğimize şöyle bir dönelim. Bir bugün önemli bir dava, bir davanın duruşması var. Gayrettepe cinayeti davasının duruşması görülecek. 29 işçi biliyorsunuz hayatını kaybetmişti İstanbul'da. Gayrettepe'de bir eğlence mekanının tadilatı sırasında ortaya çıkan, yaşanan yangın sonrasında, ki bilirkişi raporlarına bakınca, mahkemede yaşananlara bakınca da ailelerin çok ciddi itirazları var. Hem bilirkişi raporlarına hem de bakanlıklara yönelik itirazlardan bahsedebiliyoruz. Bir kere davanın çok yavaş ilerlediği gerçeği var. Yani yaklaşık 16. duruşma örneğin görülecek bugün itibariyle. Tek bir çıkışın bırakıldığı o yangın adeta hani o cinayete geliyorum, o cinayeti davet eden bir ihmaller zincirinin yaşandığı bir süreçten bahsediyoruz. Defalarca anlattık burada, ama söylediğim gibi bugün itibariyle davanın yeni bir duruşması var. Şöyle söyleyeyim, bazı hatırlatmalar yapıyoruz, yapmak gerekiyor burada. Bakın o katliamla ilgili, Gayrettepe katliamı ile ilgili mesela EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan Çalışma Bakanlığı'na bir soru önergesi vermişti. Bakanlık o önergeye 19.9.2024'te bir yanıt vermişti. Neydi o yanıt biliyor musunuz? Araştırma ve inceleme süreci başlatılmıştır bakanlık yetkilileriyle ilgili olarak. Tarih ne? Tarih bugün 10 Temmuz 2026. Bakanlığın inceleme başlattık beyanının üzerinden 2 yıl geçti. Yaklaşık 2 yıl geçti. Peki Çalışma Bakanlığı'na dair, bakanlık yetkililerine dair bir sonuç var mı? Bir karşılık var mı? Maalesef yok. Biz bunu Kartalkaya'da da görmüştük. Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili tabloyu zaten defaatle anlatıyorduk. Anlattık. Bugün de anlatmaya devam edeceğiz o programın ikinci bölümünde. Ve ailelerin de bir çağrısı var. Bugün saat 10'da 15. duruşma Çağlayan'da saat 10'da görülecek o cinayetle ilgili olarak görülen dava. Saat 9.30 gibi de ailelerin yine Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması olacak. Bunu hatırlatalım. 29 çalışan diye soruyor aileler. Hayatını kaybeden 29 çalışan nasıl olup da çıkamadılar o yangın sırasında? Yangın sistemi neden çalışmadı? Yangın söndürme sistemi, tahliyeler nasıl neden gerçekleşmedi? Çalışma Bakanlığı sorumluluktan neden kaçıyor diye soruyor aileler. Yangın çıkış kapıları neden kilitliydi o kapılar? Neden yangın tüpleri yoktu? Neden kamudan kimse sorumlu değil ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi'nde bu konuda sorumluluğu olduğuna dair görüşleri var. Bilirkişi raporlarında da bunlar konuşuluyor, ama şu an itibariyle buna dair bir yargılama süreci de ilerlemiyor. Ruhsatlandırma neden yok diye soruyor. Denetim neden yapılmadı diye soruyor aileler. Bu ve benzeri cinayetlerde maalesef sormaya da devam edeceğimiz sorularla bir tabloyla karşı karşıyayız. Dediğim gibi saat 9.30'da Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapacak. 29 canı kaybeden aileler, bizim de gözümüz kulağımız orada olacak. Bir not daha, onu da aktarayım size istiyorum. Hani bütün biz bunları tartışıyoruz, işte ekonomiyi konuşuyoruz, işte hayatını kaybedenleri konuşuyoruz, o cinayetlerde, siyasette ne olacak geleceğimiz diye tartışıyor, geleceğimizi nasıl etkileyecek siyasetteki gelişmeler diye soruyoruz, mecburuz da bunu sormaya. Ama mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın bambaşka dertleri var, bambaşka sorunları var. Müfredatla ilgileniyor. Müfredatla da sürekli bir oynama derdinde. Emeğe saygı. Bir Gün gazetesinden Mustafa Kömüş dün bir haber paylaştı. Benim dikkatimi çekti. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kurtuluş Savaşı tanımlamasını müfredattan çıkartıyoruz demişti. Hatırlayınız, kimden kurtuluyoruz ifadeleri de vardı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı ama biz öğreniyoruz ki Bir Gün gazetesinin haberinden aslında Kurtuluş Savaşı tanımlaması yeni çıkartılmamış. 2023-2024 eğitim yılında da, eğitim ders kitabında da örneğin 8. sınıflar yanlış hatırlamıyorsam Kurtuluş Savaşı ifadesinin bir kavram olarak yer almadığını öğreniyoruz. Biz bu haberden, kitapta Kurtuluş Savaşı ifadesi sadece tırnak içerisinde Kurtuluş Savaşı Müzesi'ne ait görsellerde veya kullanılan metinlerde yer alıyor. Onun yerine ne kullanılmış? Milli mücadele kavramının kullanıldığını biz yine görüyoruz. Daha önceki kitapta Ziya Gökalp, Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul, Tevfik Fikret gibi isimler Atatürk'ü etkileyen, Mustafa Kemal Atatürk'ü etkileyen bu isimler arasında gösterilirken yeni kitapta mesela Tevfik Fikret'in yer almaması çok dikkat çekici. O önemli. Bir de bir nokta daha var. En dikkat çeken noktalardan bir tanesi Bir Gün gazetesinin haberinde son Osmanlı padişahı Vahdettin'le ilişkili. O da ne? Saltanatın kaldırılmasının anlatıldığı bölümde 17 Kasım 1922'de son padişah Vahdettin'in bir İngiliz gemisiyle İstanbul'dan ayrıldı ifadesi kitapta kullanılıyordu. Yeni kitapta, yeni müfredatta biz bunu nasıl okuyoruz? Hiç İngiliz gemisi ifadesi geçmiyor. Vahdettin'den sultan olarak bahsediliyor. İngiliz gemisi ifadesi de çıkartılmış ve neyi görüyoruz? Nasıl bir ifade var? Vahdettin'in kaçışı, Sultan Vahdettin 17 Kasım'da Malta Adası'na gitmek üzere ülkeyi terk etti cümlesiyle, ifadesine yer verilmiş. Yani aslında o değişim, Milli Eğitim Bakanı'nın işaret ettiği değişim aslında öncesinde başlamış. Sadece bunun bir konuşulduğunu biz görüyoruz bugünlerde. Naim Babiroğlu da çok enteresan, dikkat çekici bir soru soruyor. İngiliz, Fransız, peki bu kitaptan çıkartıyorsunuz Vahdettin'in bir İngiliz gemisiyle kaçışını diyor, sormuş ve demiş ve şöyle soruyor. Peki İngiliz, Fransız, Alman ya ve Amerikan belgelerini ne yapacaksınız mesela diye soruyor. Ya da diğer işte İngiltere'de yaşayan, o döneme tanıklık etmiş ya da

0: Kazandığı bilgisini de saat 8.30'da vereceğim. Doğru söylüyorum Simge, değil mi? Evet, artık saatleri karıştırmıyorum. Alıştım sürece de. Dediğim gibi 8.30'da da hangi dinleyicimizin kazandığını da açıklayacağız. Yapay zeka yardımıyla belirliyoruz kazanan ismi. Sizden ricam yanıtı biraz sonra soracağım. WhatsApp hesabımıza gönderirken adınızı soyadınızı da eklemeniz. Soru şu: son padişah Vahdettin hangi ülkeye ait gemiyle ülkeyi terk etti? Tekrar ediyorum. Son padişah Vahdettin hangi ülkeye ait gemiyle ülkeyi, Osmanlı'yı, İstanbul'u terk etti ve Malta'ya gitti? Nereye göndereceksiniz yanıtlarınızı? Radyo Sputnik'in WhatsApp hattına 0505 171 66 56. Tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Şimdi bir kısa ara vereceğiz. Oradan sonra da devam edeceğiz efendim.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na. Ekonomiye dair birkaç başlık aktararak devam etmek istiyorum. Hani bunu bölümü biraz hızlı tamamlayacağım. Hızlı geçeceğim, kısa kısa başlıklarla geçeceğim. Neden? Çünkü şunu da söyleyeyim. İkinci bölümde iki konuğum olacak. Saat 8-9 dilimi arasında. Birisi, bu konuklarımdan bir tanesi, Kartalkaya'da ailesinden 3 kişiyi kaybeden Oktay Akişli olacak. Oktay Akişli cumartesi günü yargılama süreçleriyle ilgili ailelerin beklentilerini, özellikle biliyorsunuz Çalışma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bunlar hala bir iddianameye dönüşmüş durumda değil. İşte tam da bu sürece dikkat çekmek için cumartesi günü bir yürüyüşe başlayacak. Bolu'dan Ankara'ya yürüyecek Oktay Akişli. Konuğum olacak. Neden bu yürüyüşü yapacak? Beklentileri neler? Onları konuşacağız. Bir diğer konuğum da şimdiden söylemek istedim. 8.30 gibi tam o sularda emekli tümgeneral Ahmet Yavuz konuğum olacak ve bu NATO 3.0 nedir? Türkiye için ne ifade ediyor? Ki bazı yorumlar da enteresan, NATO 3.0 tartışmaları yapılırken acaba Trump 3, NATO 0 mı? Neredeyse Trump'ın bütün beklentilerini karşılandığı bir NATO toplantısı haline dönüştü çünkü. Bu meseleleri de emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'la konuşacağız ikinci bölümde. Söylediğim gibi bu yüzden bu bölümde biraz başlıkları böyle hızlı geçeceğim. Bir torba yasa. Şu an meclisin gündeminde tabii tahmin edebilirsiniz, kabul edilecektir diye tahmin ediyorum. Neden? Çünkü zaten Cumhur İttifakı'nın bileşenleri AK Parti ve MHP tarafından imzalarıyla daha doğrusu meclise sunuldu. İlginç bir tablo. Neden? Biliyorsunuz bu işsizlik fonu meselesini hep konuşuyoruz. Özellikle hani işsiz kalanlar o fondan bir işte aylık çok da düşük olsa da, hiçbir ihtiyacı karşılamayacak boyutta olsa da yine de bir destek alabiliyorlar. Şartları da çok ağır. O desteği almanın şartları da çok ağır. Zaten durum böyleyken şimdi ortaya çıkıyor ki bu torba yasadaki teklif de ortaya çıkıyor ki işçilerden, evet patronlardan da toplanıyor ama ağırlıklı olarak işçilerden toplanan paralarla oluşturan bir fon yine patronlara gidecek. Gerekçe ne? Bu düzenlemenin gerekçesine işsizlik, işten çıkarmaların önüne geçmek. Ama bu para kime gidecek? Bunun için işçilerden toplanan para patronların fonlanması için kullanılacak. Benim görebildiğim kadarıyla şöyle 2026 yılında uygulanmaya başlanan ve 2025 yılı sigortalı sayısını da koruyan o imalat sektörü işletmelerinin teşvik edilmesi amacıyla bir destek mekanizması, 2026, 2027, 2028'i hedef alan bir düzenlemeden bahsediyoruz. Orada düzenlemenin gerekçesine kayıtlı istihdamın korunması, iş gücü maliyetlerinin azalması, üretim kapasitesinin desteklenmesi. Şöyle bakıyorum, üç başlık açısından da burada işçiyi ilgilendiren, işçinin şartlarını ilgilendiren, işçinin şartlarının düzeltilmesini sağlayacak bir adımda maalesef yok. Burada benim dikkatimi çeken iki bölüm var. İzninizle onu da aktarayım. Bunlardan bir tanesi 2026 yılında 51 milyar lira, 2027 yılında 62 milyar lira, 2028 yılında da 75 milyar lira teşvik. Sektörlerdeki işten çıkarmaların önüne geçilmesi amacıyla patronlara bir destek verileceğini biz öğreniyoruz. Detay, bu düzenlemedeki detay ne biliyor musunuz? Turizm işletmelerine de burada bir destek verilecek olması ki şöyle tanımlanıyor: komşu ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler, işte Orta Doğu kastediliyor zannediyorum, güvenlik riskleri, çatışma turizm talebini oldukça azaltmış durumda. Bir turizm şirketi sahibi olan Turizm Bakanı da zaten herhalde zannediyorum bu düzenlemenin çıkmasından da memnundur. Çünkü şöyle bir tablo da var ortada: sektörde bu yıllardır düzeltilemiyor. Bakın bu enteresan, bu dikkat çekici. Sigortalı çalışan sayısı yaz aylarında evet doğal olarak yükseliyor ama orada çalışan emekçiler yaz aylarının, sezonun bitimiyle birlikte gerçekten büyük sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar ve hükümet, görüyorsunuz işte turizm işletmelerine destek verilmesi şeklinde bir öngörü var. Bu torba düzenlemede böyle bir detay da var ama İşçilerden yine bakıyoruz, turizm sektöründe faaliyet gösteren işçiler, emekçilerden daha çok yine patronların desteklenmesi için turizm işletmelerine destek verileceğini öğreniyoruz. 2026 Mayıs Aralık döneminde geçici ve hedefli bir prim desteği mekanizmasına ihtiyaç vardır ve bu ihtiyacın karşılanması için de destek sağlanacak. Bu düzenlemeyle birlikte torba yasalar ülkenin geleceğini belirliyor diyelim ve devam edelim. Bu arada hani işçilerden toplanan işte o işsizlik fonunda toplanan paralar patronlara gidiyor demiştim. Ya merak etmeyin, hiç yani bizlerden toplanan vergiler de farklı bir yere gitmiyor. Bakın geçen yılın ilk 5 ayına göre Hazine Bakanlığı verilerinden aktarıyorum. %32 oranında daha fazla vergi toplamış. Peki dış borçlanma maliyetleri nedeniyle nereye gidiyor bu %32'lik artışla beraber ortaya çıkan bütçe ya da o birikim? Faize gidiyor. Neredeyse siz yurttaşlardan, sizlerden, bizlerden toplanan paranın dörtte birinin faize gittiğini biz öğreniyoruz. Hazine Bakanlığı verileri üzerinden bunu sizlerle paylaşıyorum. Ocak-Mayıs arasında maliyenin 5 trilyon 304 milyar lira vergi tahsil ettiğini görüyoruz. Aynı dönemde toplam bütçe geliri 6 trilyon 200 milyar lira. Giderler %37 artış, geçen seneye göre %37 artış var. 7 trilyon 334 milyar liralık bir artıştan bahsediyoruz ve bu paranın 1 trilyon 57 milyar lirası nereye gidiyor? Faize gidiyor. Neydi? Faiz sebep, enflasyon sonuçtu değil mi? İşte ama görüyoruz ki faiz bir an kendi kendine sonuç haline gelmiş durumda. Tabii tablo böyle olunca, ülkede yoksulluk ya da işte paylaşım sorunu yaşanınca ne oluyor? Milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sosyal yardımlarla, yoksulluk yardımlarıyla hayatta ve ayakta durmaya çalışıyor. Veriler, sosyal aile ve sosyal hizmetler bakanlığı verileri bize diyor ki yaklaşık 4 milyon hane 17 milyon yurttaş bu yardımlarla ayakta durmaya çalışıyor. Dün bu konuda açıklamalar vardı. Bu sosyal yardımların, bu sosyal devlet göndermesi de yapılarak, üstelik anayasal bir güvenceden bahsediyoruz değil mi burada? Bu sosyal yardımların nasıl arttırıldığını da öğreniyoruz. Şöyle söyleyeyim size, geçen yılla karşılaştırıldığında çok ciddi bir artış var. Geçen yıl 4 milyon 200 bin aile, hane bu desteği alırken bu rakam 4 milyon 500 bine kadar çıkmış durumda. Yani şöyle kabaca tanımlayabiliriz. Kabaca elbette ülke nüfusunun ki birazdan nüfus bilgilerine de yine Aile Bakanlığı'nın açıklamalarını hatırlatarak aktaracağım size yeni nüfus bilgilerini. Dünya Nüfus Günü raporu yayınlandı. O rapor üzerinden size birkaç detay vereceğim. Velhasıl söylemeye çalıştığım şey şu: ülke nüfusunun yaklaşık %20'si doğrudan sosyal yardımlara bağımlı olarak yaşıyor ki çocuk yoksulluğu, burada benim en çok dikkatimi çeken konu gençler ve çocukların durumu. Genç işsizliğini zaten her ay değil mi Türkiye İstatistik Kurumu açıkladığında o veriyi sizlerle paylaşıyoruz, konuşuyoruz ama çocuk yoksulluğu konusunda da çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz ki 15-29 yaş mesela ya da genç yoksulluk riski AB ortalamasında %24 iken ülkemizde %28'e kadar yükselmiş durumda. Çocuk yoksulluğu 0-17 yaşa baktığımız zaman da yine bu yoksulluk ve sosyal dışlanma riski, pek çok yaşadığımız pek çok sorunun altında bunların yattığını da görmek gerekiyor. Avrupa Birliği genelinde mesela %27 iken bu çocuk yoksulluğu riski, ülkemizde bu oran ne kadar biliyor musunuz? %42.7'ye kadar yükseliyor maalesef. Romanya örneğini vermiş ajanslar bu haberi paylaşırken. Mesela Romanya'da %41.5 ama ülkemizde çocuk yoksulluğu riski %42.7'ye kadar yükselmiş durumda. Şöyle söyleyeyim, şöyle aktarayım. Aziz Çelik, Profesör Doktor Aziz Çelik bu konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımı yaptı dün ve şunu söylüyor: sosyal yardımlar arttırılıyor, sosyal yardım alanların sayısı da artıyor ülkede. İşte az önce sizlerle o bilgileri paylaştım ama diyor şöyle bir sorun da var. Evet, bakanlıkta övünüyor. Sosyal yardımların ne kadar arttığıyla övünülüyor. Hep söylüyoruz bunu, bir klişe belki ama bazen bu klişelerden başka şansımız kalmıyor. O klişeleri kullanmanın dışında başka şansımız kalmıyor. Yoksulluğun yönetimi, yoksullukla mücadele mi, yoksulluk krizinin yönetimi mi önceleniyor ya da hedefleniyor? Bunu görmek, bunu okumak açısından önemli. Diyor ki Aziz Hoca, Aziz Çelik, sosyal yardım tutarlarını aktarıyor. Koruyucu aile, evde bakım yardımı, engelli aylığı, yaşlı aylığı, bu rakamları vermiş, bu rakamları anlatmış. Şöyle söyleyeyim, rakamları duysanız, engelli aylığı bakın 5793 lira. 18 yaş altı engelli aylığı 5000, o da 5793 lira. Evde bakım yardımı 15.000 lira, 15.700 lira. Koruyucu aile yardımı 17.600 lira. Bunlar, bu rakamlar, hani biz emekli maaşlarını konuşuyoruz işte, 23.500 liraya çıkacak mı en düşük emekli maaşı diye, ama bundan daha kötü şartlarda, evet emeklilerin durumu da kötü ama bir de bu rakamları hatırlamak, bu rakamları görmek gerekiyor. Diyor ki Aziz Hoca, enflasyon %17,8 olarak gerçekleşti ilk 6 ay itibariyle. Peki sosyal yardımlardaki artış ne kadar? Ocak'taki rakamlar ve Temmuz'daki rakamları karşılaştırmış Profesör Doktor Aziz Çelik. Enflasyon %17,8 iken sosyal yardımlardaki artış %13,5. Ve şöyle bir ifade kullanmış paylaşımının altında. Dezenflasyon programı herhalde bu olmalı şeklinde de bir gönderme, bir kinaye var hocanın yaptığı paylaşımda. Hep bu, gerçekten de bu. Yani şöyle bir program ilk günden beri takip ediliyor. Mehmet Şimşek'in ekonomi programı. Alım gücünü kısalım, talebi kısalım. Talep kısalırsa enflasyon da düşer. Tamam, biz buna razıyız, buna itirazımız yok. Ama en azından bu sosyal yardımlar konusunda dezavantajlı gruplar, ülkedeki dezavantajlı gruplar, işte yaşlılar, evde bakıma muhtaç olanlar, engelliler, yaşlı aylığı, bütün bunlarda bari enflasyonun üzerinde bir düzenleme, gerçekten artış olarak tanımlanabilecek bir düzenleme yapılsa çok daha doğru olur. Biz kendimizden vazgeçtik bir şekilde, kendimden bahsediyorum, kendi hayatımdan bahsediyorum, hani çalışıyoruz, çabalıyoruz, bir şekilde açıkları kapatmaya çalışıyoruz ama bu bahsettiğim dezavantajlı grupları, ülkedeki dezavantajlı grupları da unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Bütün desteklere, bütün teşviklere rağmen nüfusumuz yaşlanıyor. Şöyle bir rapor Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Dünya Nüfus Günü kapsamında yayınlanan nüfus istatistikleri. Şimdi buna dair birkaç başlığı, birkaç detayı sizlerle paylaşacağım. Mesela dünyanın en kalabalık 18. ülkesi olmuş Türkiye, 2025 yılı itibariyle 86.092.000'miş Türkiye İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgiler. Çocuk ve genç nüfusta hızlı bir azalma olduğunu görüyoruz. Dünya genelinde çocuk nüfusunun toplam nüfusu oranı %29 iken ülkemizde bu oranın mesela %24'e gerilediğini, genç nüfus için de aynı durum geçerli. Dünya genelinde %15.6, ülkemizde %14,8. Doğurganlık aynı şekilde, biliyorsunuz kadın başına ortalama çocuk sayısı dünya genelinde 2,24 doğum oranından bahsediliyor. Ülkemizde bu oran, zaten bunu hükümet de söylüyor, yani bir şekilde teşvik de etmeye çalışıyorlar. Hatta İstanbul Üniversitesi rektörü bile bunu söylemişti. Gerçi ondan sonra yanlış anlaşıldı, çarpıttı medya benim söylediklerimi demişti. Ülkemizde 1,42'ye kadar gerilemiş durumda. Bu gerçekten ciddi bir tehdit. Ama yaşlı nüfus açısından da aynı durum geçerli. 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfustaki oranı %11'e yükseldi. Tarihte, ülke tarihinde, bu coğrafyanın tarihinde ilk defa böyle bir tablo var. Dünya genelinde bu oran %10,4 iken ülkemizde bunun %1, neredeyse %1'lik bir artış, fazlalık olması dikkat çekici. Son 6 yılda yaşlı nüfusun ülkemizde %20,5 oranında arttığını da görüyoruz. Bu arada yaşlı nüfusun %55'ini kadınlardan oluşuyormuş. Şöyle bir tablo var. Biz hep, hani hükümet de buna odaklı yaşıyor, odaklı mesajlar vermeye, teşvikler vermeye çalışıyor. İşte evlilikleri teşvik etmeye çalışıyorlar. Çocuk konusunda biliyorsunuz zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri ortada. Bambaşka bir risk var ve o riskin de farkında değiller. ya da farkındalar ama adımlar atılmıyor. Örneğin huzur evleri, bakım evlerinin sayısının yetersizliği değil mi? Yaş biliyorsunuz, huzur evlerine başvuru yaşı da 70'e çıkartıldı mesela. Hani 60'tı daha önce, şimdi 70'e çıkartıldı. Bu şekilde sıra bekleyenlerin sayısının azalacağı düşünüldü ama aslına bakılırsa yaşlı nüfustaki bu artışın önümüzdeki yıllar itibariyle sağlık, ekonomi ya da sosyal politikalar açısından bakıldığında nasıl bir risk ülke açısından yarattığını ve bu riske karşı ne yapılıyor ne yapılmıyor. Bu soruyu da, bu iki soruyu da gündeme getiriyor. Benim görebildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili çok böyle ele gelen, gözle görülür adımlarda atılmıyor. Ne demişti Aile Bakanı? İşte evlilik, geç evleniyor insanlar, geç çocuk sahibi oluyor, yalnız yaşamayı tercih ediyorlar. Böyle giderse yaşlılık bakanlığı kuracağız, kurmak mecburiyette kalacağız şeklinde bir espri yapmıştı. Ama aslında bu esprinin ötesinde bir başka gerçeklik var. Söylediğimiz gibi bir yoksullukla mücadele bakanlığı kurulsa, belki o zaman, tekrar edeyim, daha önce de söylemiştim bunu, belki o zaman Sayın Bakan'ın işaret ettiği gibi bir yalnızlık bakanlığına kurma, bakanlığı kurma gereği de duyulmaz. Bir haber benim dikkatimi çekti, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yasa dışı bahis soruşturmaları. Biliyorsunuz Papara'nın kurucusu Ahmet Faruk Karslı daha önce tutuklanmıştı. Pek çok suçlamayla, kara para transferine, yasa dışı bahis örgütlerinin para transferine aracılık ettiği iddiasıyla bir soruşturma başlatılmıştı kendisiyle ilgili olarak. Ahmet Faruk Karslı da dahil olmak üzere toplamda 13 şüpheli örgüt kurma, kurulan örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama gibi suçlamalarla hatta tutuklanmışlardı. İddianamede 2 yılda 12 milyar lira, 12 milyar liralık yasa dışı bahis parasının Papara üzerinden aktarıldığı yönünde bir iddia vardı. Şöyle söyleyeyim, dün itibariyle o soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Faruk Karslı bir yıllık tutukluluk sürecinden sonra tahliye edildi. Olabilir diyeceksiniz ama bakın sadece bu değil. Son günlerde bu tahliyeler, yani yasa dışı bahis soruşturmalarında çok dikkat çeken tahliyeler yaşanıyor. Sadece Papara için değil bu. Mesela Payfix'in soruşturması kapsamında tutuklanan Erkan Kork tahliye edildi. Ki aynı zamanda hatırlayınız, Flash TV ve Bank Pozitif gibi şirketlerin de sahibiydi kendisi. İşte aynı şekilde dün Ahmet Faruk Karslı'nın serbest bırakıldığını, tahliye edildiğini öğreniyoruz. Yine bir Gain soruşturması vardı. Benzer gerekçelerle düzenlenen, hazırlanan iddianamelerle tutuklanan kişiler, o soruşturma kapsamında tutuklanan Berkin Kaya, Selahattin Aydın gibi isimlerin de daha önce serbest bırakıldığını hatırlatalım. Böyle bu yasa dışı bahis, hani bir ara bu tutuklamalar, operasyonlar arka arkaya yapıldı. Bu şirketlerle ilgili tartışmalar devam etti. Ama şimdi böyle sessiz sedasız bu şirketlerin sahiplerinin ya da o soruşturmalarda gözaltına alınan, tutuklanan kişilerin, daha sonrasında tutuklanan kişilerin böyle arka arkaya, işte dört isim saydım size, bu isimlerin de arka arkaya serbest bırakıldıklarını öğreniyoruz. Tabii bu operasyonlar yapılırken şu konuşulmuştu o dönemde. Mali eylem görev gücü, biliyorsunuz bunu çok konuştuk daha öncesinde, suç gelirlerin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için Türkiye'de de Türkiye bir gri listeye alınmıştı, daha sonra çıkartıldı o gri listeden ama süreç nasıl ilerliyor diye Türkiye'de incelemeler devam ediyordu. O incelemeler devam ederken ağırlıklı olarak bu tutuklamalar ve gözaltılar ve tutuklamalar, yalnız sıraladım, gerçekleşmişti. Kasım ayındaki denetimlerden önce de Merkez Bankası tarafından lisans verilen elektronik ödeme kuruluşlarına böyle arka arkaya operasyonlar düzenlenmişti. Şimdi o operasyonlarda ve öncesindeki operasyonlarda tutuklanan dikkat çekici isimlerin serbest bırakıldığını da öğreniyoruz. Son bir dakikam, sevgili Simge de beni uyarıyor. Sadece bir hatırlatma yapacağım. Nazım Hikmet'in büyük aşkı Piraye, biliyorsunuz Hatice Piraye Altınoğlu 1995'te hayatını kaybetmişti. Onun kişisel arşivini edebiyat ya da arşivi dijital ortama taşındı. Bunu bir duyurmak istiyorum. Piraye koleksiyonu.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Siz bu ilginç detaylar, ilginç belgeler, ilginç bilgiler de var orada. Piraye koleksiyonu.com'dan ulaşabilirsiniz. Hani biraz tarihe meraklıysanız, Nazım Hikmet'in hayatına meraklıysanız buradan o ayrıntılara ulaşabilirsiniz. Bunu duyurmak istedim. İkinci bölümde iki ayrı konuğum olacak. Konuklarımızı ağırlayacağız. Beraber olacağız.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.
2: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Üçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. 21 Ocak 2025 Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de o gece yaşananları, o görüntüleri, sonrasında yaşananları biliyoruz. İlk günden beri konuşuyoruz. Oradaki adalet arayışını ilk günden beri o arayışı anlatmaya çaba gösteriyoruz bizler de. Şunu hatırlatacağım, sadece şunu hatırlatmak istiyorum. 78 vatandaşımızın hayatına mal olan o cinayet sonrasında otel müdürü, otelin sahibi, damadı, kızları, eşi, muhasebe müdürü, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, Bolu İtfaiyesi İtfaiye Müdürü, itfaiye eri, yine toplamda olası kasta, ki cezalar bununla bundan istenmişti, olası kasta öldürme suçundan 34 kez müebbet, 1496'şar yılda hapis cezasına mahkum edilmişti. Bu davanın, bu sürecin ilk bölümüydü, ilk perdesiydi bu. Neden? Çünkü ortada bir başka gerçeklik var. Bir yandan da evet, belediye çalışanları ceza aldılar, ama bir yandan da bakanlıklar, Çalışma Bakanlığı özellikle Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili olarak, ki denetleme ve izin yetkilerinin tamamı Turizm Bakanlığı'ndaydı. Hatırlayınız, otelin önündeki pek çok otelde olduğu gibi o tabela tamamen Turizm Bakanlığı'nın denetiminde olduğunu gösteren bir tabela var. Ama sadece gerçekler tabelalarda asılı kalmış gibi görünüyor. Neden? Çünkü evet, Turizm Bakanlığı'nda 9 kişiyle ilgili bir soruşturma süreci ilerliyor. Peki aradan 536 gün geçmiş olmasına rağmen neden bu soruşturma bir iddianameye, bir davaya dönüş diye biz de günlerdir, haftalardır, aylardır bunu soruyoruz. Sadece biz değil, aileler de soruyorlar ve buna dikkat çekmek için de yeni bir adım geliyor. Nedir o? Onu da hatırlatalım. Kartalkaya yangınında annesini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Oktay Akiş'ti. Bakanlık yetkililerinin yargılanması talebiyle yarın Bolu'dan Ankara'ya doğru yürüyüşe başlayacak. Biz de Oktay Bey'le bu yürüyüşü, nedenlerini, beklentilerini elbette ve bu yargılama süreçleriyle ilgili eleştirilerini konuşacağız. Oktay Bey, merhaba.
2: Merhaba, günaydın.
1: Önce başsağlığı dileklerimi lütfen ama lütfen kabul ediniz. Şuradan başlamak istiyorum. Yürüyüş elbette, sonrasında da yargılama süreçleri, beklentiniz, bunları konuşacağız. Yarın Bolu Adliyesi'nin önünden yürüyüşe başlayacaksınız ve ne kadar sürmesini bekliyorsunuz bu yürüyüşün? Bitiş günü sizin için anlamlı bir tarih, onu da biliyorum. Lütfen böyle o yürüyüş aşamalarını dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz öncelikle?
2: 8 güne göre planladım yürüyüşü. Zaten yani hesabını kitabını yaptığımızda da 8 günle 10 gün arası bir yol planı çıkıyor, ama ben 8 güne bütün şartları zorlayıp tamamlamak istiyorum. Çünkü 20 Temmuz'da benim annemin doğum günü. Ben o gün annemin yanında olmak istiyorum. Mezarlıkta olmak istiyorum. 8 güne tamamlayacağım.
1: Şöyle söyleyeyim, yani teknik bir soru, sıcaklık, Temmuz ayı içerisindeyiz, otobanda yani değil mi, otoyolda yürüyeceksiniz, buna evet. Dair güvenlik önlemleri, yani sizi merak ettiğim için, sizin sağlığınızı merak ettiğim için soruyorum, buna dair profesyonel bir destek de aldınız mı, onu merak ediyorum öncelikle.
2: Şöyle söyleyeyim Güçlü Bey, biz 21 Ocak 2026'da otelin yangının yıl dönümünde Bolu'ya çıkmıştık. Orada hava -20 derece, 25 dereceleri falan gösteriyordu. Basın röportaj veriyorduk yine. Orada hani hava soğukluğundan bahsetmişlerdi, ama ben onlara şunu söyledim. Ya şu anda evet üşüyoruz, ama bizim içimiz cayır cayır yanıyor. O yüzden o alev sönmeyecek. Cehennem sıcakları da olsa ben o yürüyüşü yapacağım. Sesimizi duyuracağız. Teknik olarak bir destek aldım mı? Ben bugüne kadar hiç bir tedavi ya da bir ilaç şeyi almadım, desteği almadım. Kendi psikoloğum, kendi doktorum, kendim oldum. Ben o yolu annem, abim, yeğenim yanımdaymış gibi omuz omuza yürüyerek kendimi motive edeceğim. O yüzden ben hazırlıklıyım, ben hazırım.
1: Anladım. Peki yürüyüşünüzün nedenleri bunlar. Dediğim gibi Ankara'ya ulaşma tarihinizde, hedeflediğiniz tarihte oldukça sizin için önemli. Bunu da vurgulamış olmanız benim açımdan dikkat çekici. Cinayetin üzerinden aylar geçti. Yargılama süreçlerini beraber takip ettik. Biz de buradan elimizden geldiğince dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık. Ama bir gerçeklik var ki Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla diğer alan başkanlığı yetkilileri hakkında bir adli kontrol, bir soruşturma var. Bir adli kontrol kararları olmasına rağmen henüz resmi bir kamu davasının açılmadığını görüyoruz. Hatta bu kişilerin görevlerinin başında olduğunu da görüyoruz. Bazılarıyla ilgili yurt dışı yasağı vardı. O yasakların kaldırıldığına tanıklık ettik bu süreçte. Evet. Hukuki sürecin bu şekilde yavaş ilerlemesi size ne hissettiriyor? Mesela delillerin karartılması ya da olayın hani zamana bırakılarak unutturulması, alıştırma denir ya, biz böyle hep tartışıyoruz bunu. Bu yönde endişeleriniz var mı?
2: Şimdi ben işin teknik konularına, yani bizler hukukçu değiliz. Yani hukukun, tabii, yani bunların detaylarının hiçbirinden sağından sonundan bugüne kadar geçmedik. Ama vicdanlı olan insanlar, yani biz aileler olarak, ya ortada bir yanlışlık var. Görevden uzaklaştırma yapılmamış. Soruşturma izni yarım yamalak verilmiş. Bu insanlar görevlerinin başında. Şu anda delilleri yok edebilirler. Ne bileyim, her türlü işlerine geldiği gibi evrakları düzenleyebilirler vesaire vesaire. Yani biz vicdan sahibi olan aileler olarak yani bunu görüyoruz da bu yargı makamı niye görmüyor? Bir buçuk yıl geçti. Niye bekliyorsun? Hani neyi bekliyorsunuz? Yani ortam yumuşasın, unutulsun. Ondan sonra alttan biz işte dosyayı kapatırız. Yani böyle kamuoyunu tatmin etmese de bir ceza veririz ya da bir şey yaparız. Bu olmaz. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Bizler duruşmalarda yanımızdaydınız. Biz aile olarak şuna dikkat çektik. O yargı sürecinde. Ya burada organize bir kötülük var diyorduk. Burada da Güçlü Bey, organize bir vicdansızlık var. Bizim Kartalkaya aile platformumuz var. Bu platformun video editlerini falan ben yapıyorum. Bugün herhangi biriniz YouTube'da yangına dair bir görüntü arattırdığınızda orada ne çıkıyor biliyor musunuz? Videonun başında, ortasında ve sonunda ETS turun reklamı çıkıyor. Bu ülkenin yangın esnasında ülkenin en büyük ayıbıdır. O finish dosyasının içindeki o bizim canlarımızın görüntüleri. O dosya görüntülerinin üzerinde bile hala ETS turun görüntüleri var. Şu anda biz organize bir vicdansızlıkla karşı karşıyayız. Vicdanlarını, merhametlerini tamamen yitirmiş bir karşımızda güruh var. Ama mücadelemizi bırakmayacağız. Onlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
1: Yola çıkarken tabii sadece kendi aileniz değil, siz de söylediniz az önce, yangında hayatını kaybeden 78 yurttaşımız, 78 can için de yürüyeceğinizi söylüyorsunuz. Şunu merak ediyorum, diğer mağdur ailelerle iletişiminiz nasıl? Bu yürüyüşte örneğin, ya da bu yürüyüşte kamuoyundan, sivil toplum kuruluşlarından, medyadan ya da Bolu ve Ankara halkından ne bekliyorsunuz? Nasıl bir destek bekliyorsunuz?
2: Duyarlı olan, sesimize ses olacak herkesi öncelikle biz yürüyüşümüze davet ediyoruz. Geri dönüşlerde oldukça çok iyi, siyasetten olsun, sanat dünyasından olsun, STK'lardan olsun, bu ve bu benzeri acıları yaşamış olan platformlar var. Onlar inanılmaz bir destek sağlıyor, veriyor. Desteğimiz sağlam, ailelerle iletişimdeyiz zaten, hani ben gücümü o ailelerden alıyorum, onlar benim arkamda şu anda, çünkü yani bu programı yaparken de her şeyini kaybetmiş bir insan var ama benim arkamda Hilmi var, benim arkamda Rıfat abi var, Eray abi var, avukat Yüksel abi var, bunlar var benim arkamda, bunlar olmadan zaten ben o gücü bulamam. Hep birlikte hareket ediyoruz. Ayrım yok zaten. 78 yanımız için bizim nerede ne yapılması gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız.
1: Peki son sorum, sizi de yormak istemiyorum. Ankara sınırına ulaştığınızda bu 8 günlük bir takvim belirlediniz. Yürüyüşünüzü tamamladığınızda öyle söyleyelim. Bir talep listeniz olacaktır diye tahmin ediyorum. Yarım kalan adalet adalet değildir diyorsunuz zaten. En başından beri bütün aileler bunu söylüyorlar. Hatta bunu da tekrarladık defaatle yayınlarda. Buradan şu an Adalet Bakanlığı'na ya da ilgili kurumlara sesinizi ulaştırmak adına tam olarak neyi söylemek istiyorsunuz? Nasıl bir talep listeniz olacak?
2: Birinci derecede tutanaklarla ve raporlarda tespit edilen, birinci derecede bu otel yangınında sorumluluğu bulunan kamu personelleri, özellikle de Turizm Bakanlığı kamu personellerinin yargılanması aşamasında artık bir an önce harekete geçilmesini istiyoruz. Neyi bekliyorsunuz? Yani biz sesimizi duymak için şu sloganımız da olacak Bolu'da: siz buraya gelmediniz, biz size geleceğiz. Siz buraya adaleti getirmiyorsunuz ama biz size sesimizi duyura duyura, sessiz çığlık şeklinde adalet talebimiz için size geleceğiz diyeceğiz.
1: Peki Oktay Akış, işte çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. Zor bir süreç Temmuz ayında Bolu'dan Ankara'ya yürümek ama biz de yanınızda olmaya devam edeceğiz elbette. Tekrar çok teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Tablo bu. Kartalkaya'da annesini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Oktay Akışlı, bakanlık yetkililerinin yargılanması talebiyle Ankara'ya yürüyecek. Bolu'dan Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Neden yetkililer yargılanmak isteniyor biliyor musunuz? Ya da böyle bir talep var daha doğrusu. Bunu konuşmak, bunu anlatmak belki özetle gerekiyor. Danıştay 1. Dairesi önce soruşturma izni verilmemişti. Daha sonra ailelerin, bu Turizm Bakanlığı yetkilileriyle ilgili olarak 9 isimden bahsediyorum, bir talep vardı. Bakanlık izin vermedi. Turizm Bakanlığı bu soruşturmaya izin vermedi. Sonrasında aileler Danıştay avukatları aracılığıyla Danıştay'a bir başvuruda bulundular. Arkasından Danıştay'dan da bu izin çıktı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, eski genel müdür, yine aynı şekilde eski genel müdür yardımcıları, Uludağ Alan Başkanı, baş kontrolörler, bu kişilerle ilgili olarak taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan soruşturma başlattı. Bu soruşturma devam ediyor. Haklarında yurt dışı yasağı vardı pek çok ismin. O isimlerden yanlış hatırlamıyorsam ikisinin yurt dışı yasağı kaldırıldı. Soruşturmanın odağındaysa bakanlığın, soruşturmanın merkezinde de bakanlığın yangından sadece, dikkat, sadece 36 gün önce 16 Aralık 2024 Grand Carter Otel'de yaptığı denetim bulunuyor. Orada baş kontrolör Barış Bey'in imzasını taşıyan o denetim raporunda otelde yangın güvenliğine ilişkin herhangi bir ciddi eksiklik tespit edilmedi deniyor. Raporda yalnızca odalarda duman dedektörünün bulunduğu söyleniyor. Bu dedektörlerin çalışıp çalışmadığı bile kontrol edilmemiş. Biz bunu anlıyoruz. Oysa bilirkişi raporlarına bakıyoruz. Cinayetten sonra hazırlanan bilirkişi raporlarına bakınca da yangın sırasında ya alarm ve algılama sistemlerinin çalışmadığını ve birçok kişinin uykusunda hayatını kaybettiğini öğreniyoruz. Şöyle savunmalar yapılmıştı, ben davada hatırlıyorum, dinlenen isimler. Hani tütün ürünü kullanıyor müşteriler, misafirler odada. Bu nedenle dedektörlerin kapatılması gayet normaldi gibi, ya da böyle uygulamalar yapılıyordu gibi gerekçeler gündeme getirdi. Ama aileler, avukatlar, turizm işletme belgesi veren, oteli denetleyen Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu cinayette açık ihmali bulunduğunu söylüyor. Bu bakanlık yetkilileri hakkında da başlatılan bu soruşturmanın bir an önce hızlıca davaya, iddianameye, arkasından da davaya dönüşmesini talep ediyor. 1,5 yılı aşkın süre geçti. Hala Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı buna dair somut bir adım atmadı. 72 yurttaş için, o cinayette hayatını kaybeden 78 yurttaş için biz de bu konuyu konuşmaya, anlatmaya, aktarmaya devam edeceğiz. Tüm gelişmeleri tekrar hatırlatıyorum. Kartalkaya yangınında annesini, ağabeyini ve yeğenini kaybeden Oktay Akışlı yarın saat 10.30'da Bolu'da Bolu Adliyesi önünden bir yürüyüş başlatacak. Yaklaşık 8 gün boyunca Ankara'ya bir yürüyüş başlatacak. Gerekçe bu adaletin yerine gelmesi talebi. Diyelim ve bir ara verelim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Biraz sonra emekli tümgeneral Ahmet Yavuz konuğumuz olacak ve NATO zirvesini, Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesini konuşacağız. Ama oradan önce bir konser bileti hediyemiz vardı, armağanımız vardı. Bir bilet, çift kişilik bir bilet. Bir soru yöneltmiştim Güler Duman ve Oğuz Aksaç konseri için 13 Temmuz Pazartesi gecesi Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde gerçekleşecek olan, saat 21'de gerçekleşecek olan bir konserdi. Ne sordum size? Son padişah Vahdettin hangi ülkeye ait gemiyle ülkeyi terk etmişti, Malta'ya gitmişti diye sormuştum. Doğru cevap, ki çokça cevap geldi, çok mesajınız da var, çok teşekkür ediyoruz. Doğru cevap İngiltere olacaktı. Kazanan dinleyicimiz kim? Bağdat Koçak dinleyicimiz. Tekrar ediyorum, konser biletini kazanan dinleyicimiz Bağdat Koçak. Keyifli seyirler, keyifli saatler diliyorum buradan kendisine. Biz devam edelim programa. Program üzerinden söyledim az önce de, NATO'yu konuşacağız, NATO zirvesini konuşacağız. Türkiye açısından özellikle ne ifade ediyor? Konuğumuz kim? Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz. Sayın Yavuz, hoş geldiniz.
2: Günaydın Güçlü Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Sizin blogunuzda yayınladığınız o metin üzerinden daha çok konuşmak istiyorum. Sizinle de daha önce de konuştuk yayını planlarken. Analizinizde NATO'nun esasen siyasi bir örgüt olduğunu belirtiyorsunuz. O 3-0 meselesine de geleceğim. O ayrı bir tartışma konusu ama bu siyasi yapının amacının belirgenliği, askeri yapınınsa belirlediğini söylüyorsunuz. Askeri yapınınsa sadece bunu gerçekleştirmekle yükümlü olduğunu vurguluyorsunuz. Ama mesela bu NATO 1-0, yani Türkiye'nin NATO'ya katıldığı dönemlerde ortaya çıkan tablo. Yani Türkiye bir şekilde Sovyet tehdidinin abartıldığı ya da olduğu, öyle söyleyeyim, dönemde örgüte katılmıştı. Askeri aklın, siyasi aklı gölgelemesinin bir sonucu muydu o zaman? Yoksa Türkiye'nin NATO'ya girişi doğru bir karar mıydı? O dönem itibariyle söylüyorum bunu. Yani askeri ve siyasi strateji nasıl dengelenmeli? Bugünün sorusu da olsun.
2: Şimdi siyaset olmadan askeri bir şey olmaz yani, çünkü askeri varlık siyasetin bir aracıdır. Neticede kararı siyaset verir ve asker de ona hizmet eder. Dolayısıyla NATO deyince aklımıza hep askeri bir varlık geliyor. Evet, büyük bir askeri varlık ama aynı zamanda siyasi varlık. Ona dikkat çekmeye çalıştım çünkü siyasi yan unutuluyor. Tabii İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra biz NATO'ya girdik. Evet, bir Sovyet tehdidi yok değildi, vardı. Yani onu kimse inkar edemez. Çünkü İkinci Dünya Savaşı esnasında boğazlar kapanınca bu Sovyetler Birliği için iyi bir şey olmadı. Çünkü Sovyetler Birliği Almanya'ya karşı savaşı kazandı ama önemli ölçüde de destek aldı. Amerika'dan destek aldı mesela. Bu gitmesi gerekiyordu Rusya'ya. Nereden gidecek? İran üzerinden gitti bir kısmı. Yani o bakımdan bir kısmı Danimarka üzerinden gitti. Yani oradan baktığınızda adamların bir tepkisi var. O İkinci Dünya Savaşı sonunda paylaşım savaşı, aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı, işte Potsdam'da, Yalta'da oturdular, nereyi kim yönetsin diye bir pazarlık yaptılar. Yapılan pazarlık sonucu Sovyetler Birliği, o zaman Stalin de Türkiye ile ilgili bir takım taleplerde bulundu. Türkiye'de işte biraz kurtuluşu NATO'da buldu, Batı'ya yaslanmakta buldu ve kanaatime göre, yani NATO'ya girmenin iyi yanları falan olmuştur belki ama kendisi olmaktan vazgeçti Türkiye. Yani kendi ayakları üzerinde durmaktan vazgeçti. Dolayısıyla önemli ölçüde Dünya Savaşı'na kadar getirdiği bağımsızlığını bir anlamda örselemiş oldu. Dolayısıyla NATO'ya ben böyle bakıyorum. Yani bu bugün daha farklı bir ortam var ama yine benzer bir şey. Bir güvenlik paktına niye girersiniz? Kendinizi daha güvende hissetmek için girersiniz ama o güvenlik paktı bir takım şeyleri de sizin elinizden alır. Yani işte bizim savunma sanayimizin bu kadar gecikmesinin sebeplerinden bir tanesi de NATO'ya girişimiz olmuştur. Yani bunların hepsini böyle serin kanlı bir şekilde bir ideolojik saplantıya düşmeden ama sağlıklı bir şekilde de değerlendirmek lazım. Çünkü her atılan adımın faydaları vardır, zararları vardır.
3: Tabii.
2: Fırsatlar doğurur, fırsatları öldürür. Yani böyle bakmamız gerekiyor. Yoksa ezbere şu oldu, bu oldu demek doğru bir şey değil.
3: Tabii. Doğru, doğru, katılıyorum söylediklerinize. Yani sizin o siyasi yapı olduğu vurgusu, sizin o yazınızda da yaptığınız, gerçekten de bakıyorum bütün bu tartışmaları hep hani savunma sanayi, askeri savunmaya harcanan aktarılan paylar, işte orduların karşılaştırılması vesaire hep bu perspektiften yapılıyor. Sizin bu siyasi yapı vurgunuzu önemsediğim için bu soruyla başladım. Gelelim bu Ankara'daki liderler zirvesi sonrası ortaya çıkan NATO 3.0 vurgusuna, ki kimileri şöyle yorumluyor, onu da söyleyeyim. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Hani Trump beklentilerinin pek çoğu karşılandı. Trump'ın NATO 3.0 demeyelim de deniyor. Trump 3, NATO 0 desek çok daha doğru olur gibi yorumlar okuyorum. Benim çok dikkatimi çekti bu. Bunu sizle paylaşmak istedim. Siz bu NATO 3.0 konsepti üzerinden nasıl bir okuma yapıyorsunuz?
2: Şimdi tabii şöyle bir şey var, yani bunu göz ardı edemeyiz. NATO'nun baş aktörü Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri ulusal güvenlik stratejisini yeniledi. İşte bu Amerika kıtasından Amerika Birleşik Devletleri sorumlu olacak. Avrupa kendi başının çaresine bakacak. Orta Doğu'da İsrail'in güvenliği ve enerji güvenliği esas alınacak ve kendisi de Pasifik'e odaklanacak. Şimdi bu bu amaç, yani bir de bunun araçları var. Çünkü stratejide bir amaç var. Bir de onu sağlayacak araçlar var. Buna gücünün, bunu gerçekleştirmek için gücünün yetmediğinde de strateji belgesinde diyor ki müttefikleriyle bu işi yapacak diyor. Bizimle ilgili yan iki boyutlu. Birisi

0: olacaktır diye tabii, düşünüyorum ben. Onlar ne?
1: Tabii. Tabii şimdi bu uyum, bunun karşılığı bir defa İsrail'le benzer hedeflere gideceksiniz demektir. Çünkü İsrail'in güvenliği esassa Orta Doğu'da, siz de ona hizmet eder hale geleceksiniz. Ya da ona katkı vereceksiniz. Şimdi olayın esprisinde bu var. Hı hı. Bölge ile ilgili olarak. Bir de bunun Avrupa boyutu var. Şimdi her ne kadar farklı bir bakış açısı varsa da sonuçta Amerika Birleşik Devletleri, yani Trump, Rusya'ya karşı Ukrayna'yı savunuyor. Yani kızdı, etti, istediği noktaya getiremedi belki falan ama Ukrayna'yı savunuyor. Ve Ukrayna'ya bir destek veriyor. Yani verilen desteğin bir parçası daha doğrusu. Avrupa'da ve NATO'da Rusya'yı bir anlamda tehdit olarak ortaya koydu. Şimdi siz tehdit olarak ortaya koyduysanız burada da Türkiye'den istenen bir takım şeyler var demektir. Ve var. Yani bir üçüncü boyut kapasitesi kazanması gerekiyor. Daha doğrusu kapasitesini artırması gerekiyor. Bu maksat zaten deklare ettiler. Yani 800 milyar avroluk bir yatırıma giriştiler ve Lahey'de biliyorsunuz 2035'e kadar savunma bütçelerinin %5'e gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin savunmaya ayrılması gerektiğini ortaya koydular. Bu şu demek, yani önümüzdeki dönemde silahlanma olacak demek. Hı hı. Burada da Türkiye'nin işte son savunma sanayinde attığı adımlar var ve dikkat çekici bu. Şimdi çok önemli ölçüde kaynak harcandı bu maksatla ve burada bir takım hedeflere de bir anlamda ulaşıldı ama daha kat edilecek çok mesafe var, o ayrı mesele.
2: Tabii.
1: Belki daha iyi de yapılabilirdi, bu süreç daha doğru değerlendirilseydi daha iyi bir noktaya da gelinebilirdi ama gelinen bir nokta var, bunu kabul etmemiz lazım. Şimdi bu da Avrupa tarafından görülen bir olgu. Şimdiye kadar Türkiye'yi dışladılar. Bundan sonra Türkiye'yi dışlama konusunda bu kadar istekli olamayacaklar. Çünkü Rusya'yı tehdit olarak görüyorlar ise, tehdit görüyorsanız tehdidi büyütecek adımlar atmazsınız. Yani bunu ne demek somut olarak ifade edersek, siz Rusya'yı tehdit görüyorsanız Türkiye'yi de düşmanlaştırmazsınız. Ne yaparsınız? Kendi safınıza çekmeye çalışırsınız. Böyle bir gelişme olacak.
0: Yani, devam edin lütfen.
1: Yani dolayısıyla Türkiye stratejik olarak zaten önemli bir ülkeydi. Fakat biraz daha değerli hale geldi. Kim açısından? Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa açısından. Bu iki yaka aralarında bir takım problemler var ama bu iki yaka neyi ifade ediyor? NATO'yu ifade ediyor. Yani hem Avrupa hem Amerika açısından değerli hale geldiyseniz, değeriniz arttıysa o zaman NATO'da değeriniz arttı demektir. Ama bu böyle çok abartılacak bir şey mi? Yani biraz tehlikeli yanları da var. Ona dikkat etmek gerekir.
0: Şu benim dikkatimi çekti, az önce de söylediğiniz İsrail'in güvenliği önceliği Amerika Birleşik Devletleri'nden, bu bilinen bir durum. Son sonuç bildirgesinde İran'ın örneğin bir tehdit olarak belirlenmiş olması da zannediyorum bunun bir sonucu ya da bunun bir yansıması ama Türkiye'nin kadim politikaları açısından bakılırsa da hani İran'ın, ki bu son süreçte Türkiye oldukça dengeli bir politika izledi, bu İsrail ve Amerika'nın İran'a saldırdığı o süreç içerisinde bundan sonra başka bir politika mı bekleyeceğiz?

0: biz ya da böyle bir değişim Türkiye'nin politikalarında yaşanabilir mi? Siyasi ya da askeri boyutta.
1: Şimdi aslında biz kadim politikalarımızı biraz terk ettik. Yani bunun somut örneği Suriye'dir. Yani yurtta sulh, cihanda sulh deyip komşularımızın iş işlerini falan karışmazken Suriye'deki olayla farklı bir boyuta geldi. Onu göreceğiz yani önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani
0: Anladım.
1: biraz da tabii bu iktidarın içeride ekonomik olarak, hukuki olarak, siyasi olarak biraz zayıflamasının kompanse edilmesi, yani telafi edilecek bir alan olarak görmesi münasebetiyle öne çıkan bir durum söz konusu.
0: Şunu beraber mi okumak gerekiyor? Sizin o dediğim gibi bloğunuzdaki yazıda da benim dikkatimi çekti. Yani bir İran'ı çevreleme konsepti. Bu NATO'nun bu bildirisinde, sonuç bildirgesinde dikkat çeken konu. Bu meseleyle ya da işte Suriye'de İran kuzeyi yine bunlara dikkat edersek ya da ülkedeki devam eden 2-3 yıldır devam ettirilmeye çalışılan o terörsüz bir Türkiye süreci. Bütün bunları beraber mi okumak gerekiyor?
1: Kesinlikle beraber okumak gerekiyor. Çünkü bunlar birbirinden kopacak şeyler, kopabilecek şeyler değil. Yani şu anda Orta Doğu'da yapılmak istenen işte bölgedeki Suriye, Irak, İran'ın kolları yani Hizbullah, Husiler, Irak'ın içindeki Haçlı Şabi, yani bütün bunların hepsinin Türkiye tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Ve İsrail'le birlikte yapması gerekiyor bütün bunları. Amerika'nın arzusu açısından söylüyorum. Yani bu ne ölçüde birebir gerçekleşir onu bilmiyorum. Ama Amerika'nın arzusu açısından böyle bir durum söz konusu. Zaten bizimkiler de bu adımları atıyor. Bu adımları atıyor işte terörsüz Türkiye'nin nereden çıktığını çok iyi biliyoruz. Pat diye gelmedi yani Suriye'de denklem farklılaştı. Oradan bize bir tehdit geliyor dendi ve sıra bizde gibi bir ne bileyim yani devlet
0: Paranoya diyebilir
1: adamlarının
0: miyiz ya da endişe
1: efendim.
0: diyebilir miyiz? Böyle bir endişe yaratılıyor ya da yaratılmaya çalışılıyor mu ya da
1: Yani
0: böyle bir durum?
1: bir şeyi meşrulaştırmak için bir şeyi büyüttüler. Yani yok işte İsrail Türkiye'ye saldıracak, şöyle olacak, böyle olacak. Sıra bize geldi falan gibi böyle tuhaf tuhaf bir tutum içerisine girdiler. Sıra bize nasıl geliyor? Aslında sıra bize geliyor. Fakat işte böyle bir projeyle geliyor. Yani silahlı bir saldırıyla gelmiyor sıra bize. Yani
0: Masada
1: gerek yok.
0: yaşananlar bu
1: Gerek
0: tehlikeyi
1: yok yani.
0: getiriyor diyorsunuz.
1: Gerek yok.
0: Son 3-4 dakikam Sayın Yavuz. Şunu da sormak istiyorum. O Katsa yaptırımları ki kalkacağını ifade etti Trump ya da F-35'e Türkiye'nin projeye dönmesi dönmemesi önce geldi. Evet dönecek dedi. Giderken daha karar vermedim bakarız gibi bir yaklaşım sergiledi. Siz bu süreçleri amaları fakatları çok olan bir süreç bir dönem olarak tanımlıyorsunuz. Somut bir adım bekliyor musunuz Türkiye'ye yönelik olarak yoksa hani Trump bir parmak bal çalıp gitti mi ağzımıza?
1: Şimdi tabii önümüzdeki dönemi gözlememiz gerekiyor. Çünkü Katsa'yla ilgili iki boyut var. Yani birincisi başkanın yetkisinde olan hususlar var. Bir de kongrenin yetkisinde olan konular
0: Tabii.
1: var. Şimdi kongrenin yetkisinde olan konuları nasıl çözecek? Muamma. Yani Trump neyin sözünü verebilir? Kendi yetkisinde olan hususları çözmenin sözünü verebilir. Ki onu yapacaktır diye ben şahsen düşünüyorum. Ama kongre ile ilgili konuyu daha karar vermedim dediğine göre ya hatırlattılar kendisine böyle ileri
0: Kasım'da da
1: atmak.
0: seçim var Amerika'da ki çok parlak görünmüyor süreç Trump
1: Evet
0: açısından.
1: yani Kasım'a da bir şey kalmadı aslında şurada.
0: Tabii,
1: Yani işte
0: tabii.
1: Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 3-4 ay sonra Trump'ın ne hale geleceğini göreceğiz. Sürdürecek mi bu politikaları, yoksa biraz topal ördek mi olacak, göreceğiz. Yani o bakımdan biraz beklememiz gerekiyor. Yani çok böyle ben biraz şeye benzettim. Yani bu zirve esnasında çok böyle öne çıkan, işte her şeyi Türkiye'nin lehine bir hava estirildi. Tabii ki öyle olursa çok seviniriz ama şimdi sütün üstündeki ya da yoğurdun üstündeki kaymak gidecek, aşağıda ekşi olan kısımla karşı karşıya kalacağız.
0: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeniz için, emekli tümgeneral Ahmet Yavuz. Çok çok teşekkürler tekrar size.
1: Ben teşekkür ederim. Dolayısıyla süt veya yoğurt tatlı mı ekşi mi önümüzdeki belli olacak.
0: Göreceğiz. Biz de hep beraber değerlendiririz. Tekrar sizi konuk olarak ağırlamak isteriz elbette. Tekrar teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun.
1: Yani bunların da Çin'e karşı yapıldığını bilin yani. Ama bu kez
0: mesela sonuç bildirgesinde Çin vurgusu yoktu. Rusya ve İran vurgusu vardı. Değil mi?
1: Tabii şimdi NATO'nun Çin'le hiç alakası yok. Sınırları burada. Coğrafyanın getirip dayattığı bir şey var. Ama Amerika'nın asıl maksadı ulusal güvenlik stratejisinde de olduğu gibi Çin'in yükselen Çin yani. Burada tamam Rusya Ukrayna'da saldırgan bir pozisyonda falan. İran kendi isteklerinin dışında bir kapasite gösterdi. Ama onlar olduğu yerde duruyorlar. Yükselen bir değer var, o ne? Çin o yani. Dolayısıyla esas meseleyi, siyasi olanı unutmamamız lazım. Burası biraz askeri.
0: Evet, onu da ayrı bir programda mutlaka görüşelim. Çok çok teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
0: Konuğum emekli tümgeneral Ahmet Yavuz'du. NATO 3.0 ya da Trump 3 NATO 0 mı meselesini Ahmet Yavuz'la konuştuk. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. İran dedik, NATO sonuç bildirgesinde İran'da bir tehdit unsuru olarak görülmüştü. Hatta şöyle söyleyelim, Trump da bu arada ateşkes bitti açıklamasını nerede yaptı? Ankara'da yaptı, Hürmüz Boğazı'nda İran'ın gemilere, ticari gemilere saldırı düzenlediği gerekçesiyle İran'a bu kez CENTCOM'un bazı noktaları, bazı şehirlerini İran'ın hedef aldığını öğrendik. Dün gelen haberlerle şu dakikaya kadar gelen bilgi, İran'da 90 ayrı hedefin Amerika Birleşik Devletleri tarafından bombalandığı yönünde konarak Bender Abbas bu şehir ve Çabahar'da gelen bilgiler, sabah saatlerinde ulaştığımız bilgiler, bu şehirlerde patlamalar duyulduğuna yönelik bazı bilgiler var. Bunların bazılarında liman kenti olduğunu da, örneğin Çabahar gibi kentlerinde liman kentleri olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Bu arada tabii İran'da karşılık verdi mi? Evet, İran'dan yapılan açıklamalar da zaten bu yöndeydi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri bize saldırırsa biz de karşılık vereceğiz demişti. Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamalar, Kuveyt'teki bazı noktaların vurulduğu yönünde, İrdün'deki Amerikan üslerine yönelik olarak İran'ın yine füzelerle misillemeler düzenlediği yönünde de bazı bilgiler var. Hatta şöyle söyleyeyim, Ürdün ordusundan bir açıklama, Petra resmi haber ajansına verilen bilgi üzerinden aktarıyorum size. Ürdün resmi haber ajansı, hava savunma sistemleri dendi dün yapılan açıklamada. Öğleden sonra İran'dan fırlatılan 8 füzeyi önleyip düşürdü açıklaması da yine Ürdün'den gelen açıklamalardı, ayrıntılardı, detaylardı. Tabii bir de bilanço var, insani boyutu için onu da konuşmadan edemeyiz. Yine İran'dan gelen açıklamalar bize şunu gösteriyor. 14 kişi İran'da gelen bilgiler, 14 kişinin hayatını kaybettiği yönünde diyelim ve bitirelim bugün itibariyle. Bir duyurum olacak. Gelecek hafta olmayacağım. İzninizi rica ediyorum. Küçük bir sağlık sorunu. O sağlık sorunu çok önceden planlanmış bir küçük bir o sorunu çözmek için önceden planlanmış bir izindi. Ne zaman tekrar sizlerle olacağım? 20 Temmuz Pazartesi sabahı birlikte olacağım. Bugünü ve haftayı da kapatıyoruz. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen arkadaşım, teknik masadaki arkadaşım sevgili Simge Erten'e, editör arkadaşlarım İrem Başköy'e, İknur Karadeniz'e bana olan yardımları, destekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi 20 Temmuz Pazartesi sabahı tekrar birlikte olacağız. O güne kadar yapabilirseniz, bu ülkede biraz zor ama aklınıza mukayyet olunuz lütfen. Hoşça kalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi başlıyor.
2: Temmuz Cuma 19.07 Fenerbahçe saati, yine beraberiz. Fenerbahçe'nin transferi var diyorlar. İlk yine cümlelerimiz oradan başlayalım. Hoş, şu an kardeşim, Galatasaraylı kardeşim şu an bizi takip ediyor, yönetiyor ama artık o da alışsın. O öğrensin ona ne diyelim, o Galatasaraylı dostlarımızın hepsine selam gönderdiğimizi biliyor. Ondan sonra Beşiktaşlı dostlarımızın hepsine, diğer takımların taki dostlarımıza selam gönderdiğimizi de biliyor ama olsun, yine de ona sürpriz olsun. 19.07'de başladık, 19.08'e geçtik gündemimiz. Şimdi hemen birazdan değerli bir meslektaşımla bağlantı kuracağız. NATO zirvesini konuşacağız çünkü zirveyi takip eden arkadaşlarımızdan biri, yakından bildiğimiz Ercan Gürses. Ama tabii ki zirve bitti, konuşmaları hala bitmedi. Yani zirvenin yankıları hala bitmedi. Sonuçlar ne olacak? Zirvede yaşananlar, bir hediye meselesi var. Onu da ben en son bir konuşmak istiyorum. Hatta en başta söyleyeyim onu. Çok kısa söylemem gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı biliyorsunuz NATO zirvesinde katılan liderlere isimlerinin yazılı olduğu bir tabanca hediye etti. NATO askeri bir ittifak. Yani ağırlıklı askeri, siyasete, ekonomiye, her şeye etki yapıyor. O ayrı mesele ama NATO'nun yapılanmasını az çok hepimiz biliyoruz yani. Bir silah hediyesi. Başka başka hediyeler de var tabii ki. Ama en çok silah hediyesi konuşuldu. Ben şeye çok gülüyorum. Yani şimdi silahı belli, işte İngiltere Başbakanı, bilmem şu başbakanı götürmüş, işte Belçika Başbakanı havalimanında bırakmış falan, öyle haberler çıktı bir anda. Bizim sosyal medyada da hemen ne kadar güzel ülkeler, bakın işte onların hediye kabul etmiyorlar falan filan, böyle onları örnek gösteriyorlar ya. Yani bakın tabancayı da götürmedi. Böyle algıyı yapıyorlar. Tamam, hediyenin cinsi tartışılır, o ayrı mesele. Ben, bana sorarsanız güzel bir hediye. Yani kötü bir hediye değil. Tabii ki silahlar kötü bir şey değil. Onu söyleyeyim. Savunma amaçlı kullanılmadığı sürece kötüdür diyelim. Çünkü silah hayatın gerçeği maalesef. Yani insanlığın gerçeği diyeyim. Ama şöyle, o bahsedilen ülkelerin dünyadaki birçok coğrafyada, o ülkelere, yani gittikleri coğrafyalardaki ülkelerdeki milletlere ait zenginlikleri çalıp gasp edip kendi ülkelerine götürürken kimse sesini çıkartmıyor. Onlar medeni insanlıktan çıkmıyorlar. Sömürürken, işte Afrika'nın zenginliklerini çalıp kendi ülkelerine götürürken kimse şey yapmıyor. Onların medeniliği kaybolmuyor. Ondan sonra Cumhurbaşkanı'nın tabancasını hediye şey yapmış. Ona vay efendim ne medeni ülkeler, hediye kabul etmiyorlar. Böyle hediyeyi kabul etmiyorlar. Yani onların medeniliğinin ne kadar şey olduğunu Irak halkına, Afganistan halkına, Afrikalılara sormak lazım. Güney Amerikalılara sormak lazım. O yüzden onların medeniliği, öyle hediyeleri götürmeyip bilmem havalimanında bırakmakla, burada bırakmakla, büyükelçiliklerine bırakmakla belli o şey yapılmıyor. Gideceksiniz onların medeniliklerini Afrikalılara soracaksınız, Iraklılara soracaksınız, Orta Doğu'ya soracaksınız. Dünyadaki mazlumlar, Vietnamlılara soracaksınız. Öyle medeni değil mi, ona karar vereceksiniz. O yüzden bu hediye meselesinde baştan bu cümleyi söyleyeyim. Ondan sonra değerli Ercan Gürses'le zirveyi konuşalım. Takip etti. Ercan, hoş geldin yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ceyhun. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Senin de emeğine sağlık. Zirveyi takip ettin. Aktarıyorsun. Dün de zaten beraber, Belgücük'te beraberdik. Önemli notlar aktardın. Şimdi zirvenin ardından ek bilgilerinle beraber yine sana danışmak istedik. Şimdi sen Yüzyılından işte çarşamba akşamı sonuçlandı. Sonuç bildirisi açıklandı. İki gün geçti. Tartışmaları da takip ettim. Gelişmeleri de okudum. Görüşmelerini de yaptım. Şimdi iki gün sonrasında dönüp baktığın zaman zirve nasıl geçti sence?
3: Şöyle söyleyeyim, yani zirveyi nereden baktığına bağlı. Zirveyi bir uyum zirvesi haline getirdiler. Yani uyumlu bir zirve oldu. Çatlayan Atlantik İttifakı'nı, çatlama gibi bir emaresi olan Atlantik İttifakı'nı şimdilik bir yerde tutturdular. Bu biraz Trump'ın da zoruyla oldu tabii ki. Trump dediğini yaptırdı, onu söylemem lazım. Trump bu konuda işte bastırdı, dedi ki benim dedi bazı meselelerim var. Bir, külfet paylaşımı konusunda tavizsiz olacağız. İki, benim başım derde girdiğinde NATO'nun diğer ülkeleri beni yalnız bırakmayacak. Türkiye gibi özgür ağırlığı olan ülkeleri doğrudan davet edemesem de NATO'nun Avrupalı müttefiklerini mesela Hürmüz krizi gibi bir konuda yanıma davet edebilmeliyim. Bunu açık açık söyledim.
2: Şöyle bir parantez açayım. Şimdi Trump burada şöyle haklı. Biz hep yıllardır anlatıyoruz, sen de anlatıyorsun. Şimdi Avrupalılar gerçekten güvenliklerini Amerika'ya borçlu. Türkiye değil mesela. Türkiye Amerika'ya rağmen kendi güvenliğini hep sağladı. Yani bakıldığı zaman aslında bu açıdan da baktığımız zaman Trump haklı gibi gözüküyor.
3: Haklı olduğu bir taraf var. Trump zaten haklı ama şey değil. Yani söylediği şeyler açıkçası Avrupalılar açısından rasyonel gelmiyor. Çünkü dediğin doğru, evet. Sırtını yaslayarak yıllarca savunmaya yatırım yapmayarak sadece Avrupa'nın Amerika'nın kanatları altına girmesiyle edindikleri güvenliğin keyfini sürüp refahlarına yatırım yapmışlar. Trump da bunu açıkça dile getiren Amerikan sisteminin en son devlet başkanı. Ve şu anda gelinen aşamada da bundan geriye gitme gibi bir niyeti de yok. Bunu da kabul ettirdi aslında. Yani o külfet paylaşımında dikkat ediyorsan dün akşam da konuştuk bunu. 70 milyar avroluk Ukrayna'ya silah değil, bir yıllık destek. Şimdi niye avroda dolar değil, değil mi? Normal şartlar altında her yerde siz dolarla ticaret yapmıyorsunuz diyerek çok ciddi anlamda sıkıntılar çıkaran Amerika Birleşik Devletleri avro işi de burada belli ki onun da altına imza atmış. Çünkü sizin paranızla olacak bu işler demek istiyor.
2: Tabii ben karışmayacağım. Ne yaparsanız yapın der gibi yani.
3: Tabii Kanada ve Avrupa'nın finansmanıyla Ukrayna Savaşı'nı bir yıl daha finanse etmek. Zaten orada şunu söylüyor. Hexit de diyor. Savaş Bakanı bana bir sürü fotoğraf gönderdi. Ukrayna-Rusya Savaşı korkunç. Görüntülere bakamıyoruz. Ama bir yandan da savaşı devam ettirecekseniz silahı da veririz, satarız. Parası mukabilinde veririz. Daha önce Biden böyle bir şey yapmıyordu. Biden savaşı devam ettiriyordu ve gereksiz yere finanse ediyordu.
2: Dolayısıyla şunu söyleyebilir miyiz? Trump şunu yaptı diyebilir miyiz? Yani Avrupalıların ve dediğin gibi Kanadalıların parası üzerinden Amerikan silahlarını siz bizden silahı alın, nereye gönderiyorsanız gönderin mi diyorlar?
3: Resmen öyle diyor. Yani tamamen finanse ediyorsanız devam ettirelim. Finanse etmiyorsanız bu savaş bitecekse tamam, Putin'e de söyleyelim, Zelenski'ye de masaya oturtmaya çalışalım. Ama belli ki masaya oturtma niyetiniz yok. Çünkü biliyorsun Ceyhun, Rutte'nin birinci gündeki basın toplantısında Ukrayna-Rusya savaşı ile ilgili olarak bir kelime barış ifadesi yer almadı. Anlaşma ifadesi yer almadı, mutabakat ifadesi yer almadı. Sadece ve sadece şu var, Ukrayna'ya daha çok silah vermemiz lazım, daha çok destek vermemiz lazım. Rusya uzun vadeli bir tehdit dedi. Yani uzun vadeli diyor. Yani bugünden yarına demiyor, anlaşma ya da masa müzakere yok. Zaman zaman böyle ifadeler var ama şimdi hakkını verelim. Trump bu konuda diyor ki Putin'i masaya çekmemiz lazım diyor. Bunu da söylüyor. Putin diyor, hatta diyor
2: bunu söyleyen iki lider var biliyor musun? Biri Donald Trump, biri Recep Tayyip Erdoğan. Yani ikisi bu meselenin bir an önce çözülmesini istiyor gibi gözüküyor gördüğüm kadarıyla.
3: Çok net. Çok 32 lider ve hükümet başkanından ikisi sadece onu söylüyor. Trump ne kadar Trump da aslında samimi ya. Trump şöyle çok samimi. Yani Trump böyle düz bir insan, düz bir devlet adamı ve diyor ki yani savaşı bitirelim. Ben de Ukrayna'da işime bakayım. Zaten belli anlaşmalar da imzaladım. Nadir toprak elementlerini de istiyorum bu arada. O anlaşmayı da yaptım. Savaş bitti ya, onu da söylüyor. Biter bitmez savaş ben bu işi halledeceğim. Ama madem bitirmiyorsunuz o zaman silahı benden alacaksınız. Ben size satarım. 5 kuruş para vermem. Bunu çok açık söyledi ve kabul ettirdi. Bunu kabul ettirdi. Bu da bir başarı yani. Onu söylemek durumundayım.
2: Doğru. Doğru. Amerika açısından bakıldığı zaman zaten başarı. Yani Avrupa şunu istiyor zaten. Yani Türkiye'nin daha doğrusu Avrupalılar, özür dilerim. Avrupalılar diyor ki biz diyor Ukrayna'yı tahkim etmeye devam edelim. Çözümsüzlük pozisyonunda tutalım. Rusya enerjisini orada harcasın diyor Avrupalılar. Anladığım kadarıyla. Dediğim gibi mesela barış kelimesi Avrupalıların kullandığı bir şey değil. Mesela yakın zamanda Vladimir Putin şunu söyledi. İstanbul'daki zemin çerçevesinde tekrar oturabiliriz diye bir mesela şey söyledi. Öneri yapmıştı. Ama mesela Avrupa hiç bu konulara hiç yaklaşmıyor, yaklaştırmıyor da Zelenski.
3: Asla yaklaşmıyor. Hatta tam tersine bununla ilgili bundan uzak durup yani uzun vadeli değil. Yarın bir gün Rusya ve Ukrayna anlaşma noktasına gelirse hayır anlaşamazsınız siz uzun vadeli tehdit olarak tanımlandınız noktasında mı değerlendirilecek? Bu gerçekten çok enteresan bir bakış açısı. Trump bu konuda hakkını vermek lazım. Yani Putin diyor bana bir söz verirse onun tutacağından eminim diyor. Yani bunun evet. altına imza atarsa herhangi bir kararın altına imza atarsa tutacağından eminim. O İran'la ilgili eleştirisinde bunu söylemişti. Ama dediğiniz evet. gibi Trump pragmatik olarak davranıyor. Pragmatik olarak teşhislerini koyuyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO zirvesinin açılışına yaptığı konuşmadaki ifadesi önemli. Tamam Ukrayna ile ilgili bu kararları alıyorsunuz ama Rusya ile çözüm kanallarını kapatmayın. Mutlaka ve evet. mutlaka çözüm kanalları açık olmalı şeklinde değerlendirmede bulundu. Ben açıkçası yani burada NATO ülkelerinin senin dediğin gibi Ceyhun özellikle Avrupa kanadının bu savaşı mümkün mertebe devam ettirelim. Bu Rusya'yı savaşta tutarak Rusya'yı ekonomik anlamda askeri anlamda sürekli olarak yıpranır konumda tutalım. Arada Ukrayna yastık olsun. Ukrayna zaten geleceğini kaybetti daha da kaybetsin. Ama bizim çok umurumuzda değil. Ama Ukrayna'da bu evet. işe teşne yani. O da çok ilginç bir bakış açısı. Doğrusunu söylemek gerekirse.
2: Ben geçen bir şey okumuştum. Avrupa ülkelerinin Rus enerji kaynaklarından vazgeçmesinden kaynaklanan toplam kaybı 3 trilyon avroya ulaşmış mesela. Yani aslında kendileri kaybediyor ama dediğin gibi maalesef bu politikalarında Ukrayna halkını da ateşe atıyorlar aslında. Rusya'yı da ateşe atıyorlar. Ondan sonra yani kendileri dışında kimseyi düşünmüyorlar anladığım kadarıyla. Peki zirvede bunların istedikleri birçok mesela güvenlik şemsiyesi, güvenlik mimarisi, NATO'nun işte senin de söylediğin gibi o çatırdamasını durdurabilme noktasında istediklerine ulaşabildiler mi sence?
3: Durdurdular. Yani çatırdamasını durdurdular. Geçen sene çünkü Amerika çekilir falan diye konuşuluyordu. Ben ihtimal vermiyordum ama en azından konuşanlar vardı. Bunu zaten NATO zirvesi öncesinde bir anlamda onu seçenek dışı bıraktılar. Ama çatırdamayı durdurdular. Bir anlamda NATO'yu bir arada tuttular. Üstün körü de olsa bir şey birlik görüntüsü verdiler. Trump'ın zirvenin başlangıcında bazı Avrupa ülkeleriyle ilgili söylediği çok sert sözler vardı. İspanya, İtalya, Fransa, Almanya. Evet. Sonradan yaptığı konuşmada bu konuda herhangi bir şey söylemedi. Bu da şu anlama geliyor. Bildirgeyi kendi şekline soktu. Yani İran konusunda mesela Hürmüz ve nükleer silah sahibi olmama maddelerini oraya soktu. Ve beşinci maddeyi de orada bir anlamda tartışılmaz diyerek değerlendirmeye aldı. Yani şunu dedi, Rusya ve İran konusunda İran'ın Hürmüz ve işte nükleer silah sahibi olmaması gibi çok önemli hassasiyetlerle ilgili 5. maddenin çalıştırılabileceğini yani bir anlamda da bildirgede öyle bir hepimizin izlenim edinebileceği maddeler koydurdu. Bu da Amerika'nın başarısı. Bir anlamda da şunu gösterdi. Sadece bu da değil. Külfet paylaşımı konusunda da işte ülkelerin yapacakları savunma yatırımları 2035 yılına kadar hatta 2029 hedeflemesi yapanlar da var. %5'e kadar çıkarıldığı zaman en büyük satıcının Amerika olduğu da göz önünde bulundurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri silah sanayi anlamında da ben bu bildirgede ciddi bir başarı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin de bir başarısı söz konusu olacak. Tabii ki bu savunma yatırımlarının artması bir miktar Türkiye açısından da. Çünkü ivme kazanan bir ülke. Ama yeni baştan her şeyi kurmaya çalışan ülkeler açısından büyük bir harcama ve refahta önemli bir kayıp olacak. Belki Avrupa ülkeleri açısından hükümetlerin geleceğini de etkileyebilecek bir kalem olarak karşımıza çıkmış olduğu olur yani öyle tahmin ediyorum. Böyle bir durumda böyle bir sonuç da ortaya çıkartabileceğini.
2: Şey peki mesela Avrupa'nın kendisine ait olduğunu söylediği problemlerin çözümü bir şey var mı? Çözüm zirvede gündeme gelmiş midir? Çünkü bakıldığı zaman Amerika'nın talepleri gündeme gelmiş. Türkiye'nin savunma sanayinde öne çıkması gündeme gelmiş. Savunma alımlarında Amerika'nın işte Amerikan sistemlerinin silahlarının Avrupa'ya satışı gündeme gelmiş. Ama Avrupa'nın güvenlik mimarisi, güvenliği, şemsiyesi hangi adla adlandırılıyorsa onlar sanki çok böyle gündemde değil. Yani değil mi? Mesela buzdolabına kaldırılmış, rafa kaldırılmış gibi o problemler.
3: Gerçekten öyle. Onlar göz ardı edilmiş. En azından bildirgede böyle bir şey yok. Yani bu ısıtıldıysa ve sonraki zirvelerde yapılacaksa zaten yani o sonraki konular, onu belirtmek lazım. Bunlar yok. Bildirgede bunların izi yok. Ya bu nedenle ben NATO zirvesinin birinci kazanan Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de 2 ya da 3 diye değerlendirebilsin, çok önemli kazanımları var. Avrupa'nın sadece ve sadece şu açıdan, Avrupa'nın başat ülkelerinin Rusya tehdidi, tırnak içinde diyorum Rusya tehdidini, yanlış anlaşılmasın, bu onların algılama biçimleri, ona karşı kararlılık ve finansman konusunda istedikleri şey bir anlamda zirvede, zirve bildirgesine yer almış. Bu bir kazanç olarak değerlendirilirse, Rusya'yı daha da istikrarsız tutmak için oraya konmuş bir fonun bir kazanç olarak nitelendirilirse şayet, Avrupa'nın tek kazancı bu olabilir. Onun dışında ben açıkçası Avrupa'nın ciddi anlamda bir kazanımı olduğunu zannetmiyorum.
2: Şöyle, o parada da ciddi sıkıntı yaşayacaklar. Çünkü finans kaynaklarını oralara aktarmaları, militarizasyona aktarmaları durumunda zaten zor durumda olan ekonomilerine bir darbe daha inecek. İşte az önce söyledik, yani enerji, sadece enerji boyutundan 3 trilyon avroluk bir kayıptan bahsediliyor. Bir de üstüne işte militarizasyon üzerine gerilimden ortaya çıkacak maliyetler üzerinde mesela Avrupa ekonomileri sarsılacak. Mesela bir haber söyleyeyim sana. Geçenlerde biliyorsun bir haber yansımıştı, Alman otomotiv devinin Volkswagen'in 100 bin işçi çıkartması kararı. Şimdi meşhur yine bir marka, yine Porsche, satışları 6 yıl sonra ilk defa düşüyor. Yani Almanya'nın en ana ne diyelim sektörlerinden bir tanesi, motor sektörlerinden bir tanesi otomotiv sektörüdür. Otomotiv sektöründe mesela Almanya'da işler iyiye gitmiyor. Bir de üstüne buralara kaynak aktarmak Avrupa'yı zor durumda bırakır diye düşünüyorum.
3: Çok çok büyük bir 3 trilyon euro, az önce enerjiden kaybından bahsettin. Otomotiv sektörü çok ciddi problem yaşayacak. Bir de silaha, yani daha fazla yatırım yapacaksınız. Bir yerden kısacaksınız. Nereden kısacaksınız? Refahtan. Nereden? Sosyal güvenlikten. Yani işsizlik oranı artacak. Hükümetler açısından çok ciddi tehdit olacak. Bu kaçınılmaz son. Yani 2. Dünya Savaşı'nın öncesi gibi sanki böyle. Yani onun öncesindeki yatırımlar gibi, böyle tırnak içinde yatırımlar diyorum. Bunlara yatırım denirse tabii ki. Yani işi bu aşamaya getiriyorlar ve o aşamaya gelince de tabii ki bunun bulaşıcı da bir özelliği var. Avrupa o yatırımları yapınca diğer ülkelerde de, NATO dışındaki ülkelerde de benzer şekilde silahlanma artacak. Yani bu zirve bildirgesi şunu gösteriyor. Dünya artık savaşa daha yatkın, daha çok silaha yatırım yapan, daha böyle silahlı ve daha böyle savaş ortamını yaşayan insanların dünyası olacak maalesef. Barıştan ziyade bunu konuşacağımız bir yer. Diyeceksiniz ki NATO zaten bir savunma asamblesi. Öyle ama burada bir teşvik de söz konusu. Yani net bir şekilde. Evet. Bunun Avrupa'da belli sonuçları ortaya çıkacak. Çok doğru söylüyorsun. Ama bir yandan da tabii şu var. İtiraz eden ülkeler var. Yani Macaristan'da. Macaristan Başbakanı'nın itirazı var. Diyor ki biz bu yani şeyi finanse etmek istemiyoruz. Bu 70 milyar avro. İşte 50 milyar.
2: Yani başbakan değişmesine rağmen aslında Macaristan'ın gerçeklikleri değişmemiş anladığım kadarıyla. Çünkü Magyar'ı çok umutla beklediler. İşte Orban'ın engellediği şeyleri onunla geçiririz dediler. O zaman Magyar aslında Orban'ın bu konulardaki politikalarını devam ettiriyor. Yani bir Macar devlet politikası var o zaman gördüğüm kadarıyla.
3: Tabii. Ankara'da yaptığı açıklama, hemen zirvenin ardından yaptığı açıklama. Biz bunun karşısındayız. Diyeceksiniz ki o zaman niye zirve bildirgesine imza attınız? Bir de Bulgaristan Başbakanı'nın aynı şekilde muhalefeti var. Evet. Biz diyor bunu veremeyiz diyor. Veremeyiz diyor. Yani veremeyiz diyor. Öyle bir şey. İspanya'da zaten İspanya Başbakanı da Ceyhun biliyorsun şey dedi. Evet. %2'den fazla artıramayız savunma harcamalarımızı. Ama geldi burada, evet, o da bildirgeye imza attı ama yani burada belki bir şey var. Tabii ortam baskısı da söz konusu. İspanya'da da ciddi problemler yaşıyor Pedro Sanchez. Eşini getiremedi. Onun pasaportu, yolsuzluk soruşturması vesaire. Tabii onun biraz İsrail'le de bağlantısı var. İsrail politikasında çok böyle onurlu şekilde durduğu için böyle bir durumla da karşı karşıya kaldı. Ama yani verilen sözler var. Eminim biraz artış olacak silahlanma rakamlarında, yani Amerika Birleşik Devletleri'nden alımlarda vesaire, ama bir şey var, bir ayak direme yolunu seçen ülkeler de, grubu da var. Ya bir kısmı diyor ki Ceyhun, sen biliyorsun işte yakın olanlar, Polonya'dakiler, Litvanya, Letonya, Finlandiya, onlar bir dediğini iki etmemek için uğraşıyorlar NATO'nun. Çünkü onlar biraz daha hevesler, Rusya'ya yakınız diye bir tehdit hissettiklerini söylüyorlar. Ama İspanya ve Portekiz mesela, ya da Kanada, yani böyle bir tehdidi hissetmesi varsa şayet, böyle bir tehdit algı ya da olgu, yani mümkün değil. Zaten bir savaş durumu olsa, elbette yeni bir savaş durumu olsa, Polonya'ya yardım ederler mi acaba? Çok tartışmalı. Çok tartışmalı. Tabii. Dolayısıyla o öyle bir durum, fiili durum ortaya çıksa, o zaman NATO'nun fiili anlamda Macron'un o 2019'da dediği beyin ölümünü fiili olarak hissetmiş olacağız. Ama masada en azından ittifak birlik görüntüsünü şöyle verdi. O çatırdamayı durdurduk. Biz bakın yapıştırdık, bütünleştirdik diye. Rutte'nin de o gülümsemesi var ya, işte böyle olmaz, ağzımızın tadı kaçmasın, hallederiz tarzı bakış açısı. Zannediyorum o biraz etkili oldu. Öyle görünüyor.
2: Öyle zor günler geçiriyor Rutte zaten. Trump'ın yanında da hatırlıyorsan zirve öncesinde Washington'a da gitmişti. Orada da bayağı bir sıkıntılıydı aslında. Yani.
3: Evet, evet.
2: Trump çok zorlamıştı onu yani.
3: Kesinlikle. Yani şey, açıkçası Trump'ın bazı sıkıntıları var. Evet, içeride yaşadığı sıkıntılar var. Bir yandan da işte Netanyahu'dan hoşlanmıyor artık. Netanyahu'yu dizginlemek için Türkiye ile ilişkilerini de kullanıyor. Bunu da söylemem lazım. Yani Türkiye ile bazı işleri götürebileceğini net bir şekilde ona söylüyor. Netanyahu'yu sevdiğini söylediğinde ben samimi olduğunu düşünmüyorum Trump'ın. Yani onu ben lafın gelişi söylediğimi düşünüyorum, ama bunlar bir sonuç üretmez doğrudan. Sonuç üretecek şey şu, yani Türkiye ile ne kadar iş yapacak, özellikle bizim güneyimizdeki coğrafyada neler yapacak. Suriye'de bazı konularda uyumlu gittik. Şimdi bir problemimiz daha var, başka bir problem daha var, Katsa yaptırımları. F-35'ler sorunu nasıl çözülecek? Bunlar konusunda da çok çeşitli alternatif senaryolar ortada. Bakalım o konuda nasıl haberler gelecek.
2: Çok teşekkür ederim Ercan. Sağ olasın bilgilendirmeniz için.
3: Rica ederim Ceyhun. Ne demek? İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. Sana da iyi çalışmalar, kolay gelsin.
3: Sağ ol, kolay.
2: Değerli Ercan Gürses, sağ olsun, zirveyi de takip ettim. Önemli bilgiler, önemli notlar aktardı. Şimdi birkaç tane mesaj var. Suriye ve Ukrayna neden Türkiye'ye geldi? NATO üyesi değiller. Evet, bazı bütün toplantılara dönem dönem, yani birlik dışında ülkeler de çağrılıyor. İşte Suriye meselesi önemli bir detay. Onu söyleyeyim, çünkü sonuçta Asya coğrafyasının ülkesinden bahsediyoruz. Neden NATO toplantısı da geliyor? Ukrayna meselesi biliyorsunuz uzun süredir NATO'nun pilot koltuğunda oturan Batı Avrupa ve Amerika, işte Biden dönemi özellikle sürekli Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı kuşatmaya çalıştılar. Onu söyleyeyim. Bir mesaj daha. Köprüye bayrak konusunda Yücel Yılmaz Özgür konuşmuş. Bayrak konusuna katılıyorum. Kesinlikle benim için haz ettiğim bir olay değil. Hele de 4 Temmuz olması. Yani normalde de istediğim bir olay değil. 4 Temmuz

0: Ukrayna'yı silahlandırmaya çalışanların bir tabanca hediyesini reddetme görüntüsü bana çok riyakarlık gibi geliyor. O açıdan söylüyorum. Yani adam diyor tabancayı almamış. Ya sen dünyayı şey yapıyorsun, ateşe atıyorsun, insanları öldürüyorsun. Çıkıp işte Gazze'deki soykırma sesini çıkartmıyorsun. Irak işgaline katılıyorsun. Afganistan işgaline katılıyorsun. Başka başka yerlerde sömürüler, katliamlar yapıyorsun, yaptırıyorsun. Ondan sonra tabanca hediyesini almıyorsun. Bana çok riyakar, çok şovmenlik gibi geliyor. Dediğim gibi dünyayı sömürüp dünyanın zenginliklerini kendi ülkene taşıyıp, mesela Irak'ın petrol, hani diyorum ya, Blair Petroleum diye adlandırılan bir petrol şirketi Blair döneminde bayağı bir Irak işgali sürecinde bayağı para kazandı. Irak'ın zenginliğini aldı, kendi cebine attı. Niye ona karşı çıkmıyorsun da bir tabancanın, hediye tabancanın ülkeye götürmemesini, böyle sizden bahsetmiyorum bu arada değerli dostlarımdan, böyle sosyal medyada yazanları söylüyorum veya işte İngilizlerin yetkililerini söylüyorum, o zaman ona ses çıkart, esas olarak o sömürüye ses çıkart diyorum. O açıdan mesajlar için de teşekkür ederim değerli dostlarımızın, dinleyicilerimizin. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra biraz İran'a uzanacağız. NATO zirvesi sonrasında, daha doğrusu NATO zirvesi sırasında İran-Amerika çatışmasının yeniden başlaması. Biraz bunu analiz edeceğiz. NATO zirvesiyle beraber değerlendireceğiz ama şimdi kısa bir ara verelim.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi devam edecek.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Şimdi dediğim gibi NATO zirvesi daha devam ederken bir anda Amerika-İran çatışması yeniden bir başlıyor dedirten haberler geldi. Amerika'nın yoğun saldırısı, İran'ın Hürmüz bölgesindeki taarruzları, karşılıklı Amerika'nın vurduğu yerler ne önemi var, neden oraları vurdu, ondan sonra neyi hedefliyor, savaş yeniden mi başlıyor, çatışma yeniden mi başlıyor, NATO zirvesinin bitmesini mi bekliyorduk? Ki biz bunu konuşmuştuk değerli konuğumuzla, şimdi birazdan bağlanacağımız, konuşacağımız arkadaşımızla bunu da konuşmuştuk. Biraz dediğim gibi NATO zirvesiyle bağlantılı olarak Amerika-İran çatışmasına dönelim diyorum. Değerli siyaset bilimci, yazar arkadaşım Adem Kılıç hatta. Adem hoş geldin yayınımıza.
2: Teşekkürler Ceyhun Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Seninle yayınlarımızda hep bunu vurguluyoruz. Bu savaş bitmedi, bu çatışma bitmedi diye. Şimdi tam da NATO zirvesi devam ederken, yani gözler Ankara'dayken bir anda yeniden Hürmüz bölgesinde şiddetli karşılıklı taarruzları gördük. Şimdi NATO zirvesiyle beraber ele alırsak ne oluyor, ne bitiyor, bir onu sormak isterim. Sen NATO zirvesini nasıl gördün, İran'a nasıl yansıdı? Bu çatışmanın, bu karşılıklı taarruzların ve Trump'ın falan açıklamalarının anlamı ne? Bunu anlamak istiyorum.
2: Tabii şimdi NATO zirvesi Türkiye açısından çok başarılı geçti. Bunu uluslararası basına yansıyan bilgilerde net bir şekilde görebiliyoruz. Neden başarılı geçti? Birincisi, evet, 22 yıl sonra olması gibi Türkiye'nin son dönemde ortaya koymuş olduğu dış politika yaklaşım gibi çok sayıda unsur göz önünde bulundurulabilir. Fakat bana göre tırnak içerisinde söyleyeyim, yani Türkiye'nin kara taşına, kara gözüne gözü nedeniyle bu kadar büyük bir etki uyandırılması, Türkiye'ye çok ciddi anlamda büyük bir savunma sanayi altyapısına sahip olması, tam olarak kendisini bağımsız şekilde konumlandırabileceği bir altyapıya ulaşması savunma sanayi anlamında ve dış politik anlamında da bu etkiyi tarafsız bir yaklaşımda sürdürebilmesi NATO içerisinde bir panik yarattı. Hele de Trump'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'daki etkisini azaltmasıyla ilgili tedirginlikler hat safhaya çıkınca Türkiye'nin önemi savunma sanayisiyle birleşerek çok vazgeçilmez bir noktaya geldi. Yani Türkiye'yi artık sadece bir NATO'nun güney kanadını koruyan bir ülke olarak, bir kara gücü olarak görmediler, görmeyecekleri pozisyona geldiler ve Türkiye'yi görmezden gelemeyecekleri bir aktör olarak kabul etmek zorunda kaldılar. Yani bugün bazı yorumlar var, bazı eleştiriler var. Bunlar tabii ki olacak. Fakat bu gerçekleri görmeden Türkiye'ye yapılan bu kadar büyük katkı mücadelesinin, Türkiye'ye verilen bu önemin, bunlar göz ardı edilerek, bu saydıklarım göz ardı edilerek değerlendirilmemesi gerekiyor. Yani Türkiye bir bakıma mecbur bırakmış oldu. Üstelik de Türkiye'nin hem Rusya'yla hem de Çin'le ilişkilerinin de tarafsız dış politikası, bağımsız dış politikası sayesinde devam etmesi nedeniyle NATO içerisinde Türkiye'yi buraya kaptırmakla ilgili de kaygılar var.
1: NATO açısından şöyle söyleyebilir miyiz Adem? Yani Türkiye o özerk alanını koruyacak ve bu zirveden de yani çıkan sonuç ne olursa olsun o özerk alanda tutunacak. Yani Rusya ile ilişkiler, Çin ile ilişkiler, İran'la ilişkiler, bu özerk alanını koruyacak diyebilir miyiz Türkiye için?
2: Koruyor, korumaya devam edecek. Bu artık Türkiye'nin kesinlikle, ben iktidarlar değişse bile vazgeçmeyeceği bir dış politika yaklaşımı olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'nin bu bağımsız dış politika yaklaşımı Türkiye'ye gün geçtikçe güçlendiriyor. NATO zirvesi olması hasebiyle bunu özellikle söylüyorum. Savunma sanayideki bu bağımsızlık bu süreci destekliyor. Aksi takdirde savunma sanayideki bu bağımsızlık olmasaydı Türkiye'yi bu kadar net bir şekilde kendisini konumlandıran, direkt büyüyen bir ülke olarak göremezdi. Şimdi tabii NATO içerisinde de belli dengeler vardı. Bana göre birincisi, NATO ilk kez bu kadar çok kriz cephesiyle aynı anda yüzleşiyor. Yani tarihi boyunca, yani NATO 1.0, 2.0 ve 3.0 olarak adlandırılan 3.0 2022'den sonraki Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla birlikte teknolojilerin değişmesi, istihbarat faaliyetlerinin, siber faaliyetlerinin değişmesi gibi şeylere ittifakın uyum sağlamasıyla ilgili süreç olarak tanımlanıyor. Böyle bir dönemde ilk defa NATO, yani bu 3 dönemin içerisinde ilk defa bu kadar büyük çok kriz cephesiyle yüzleşmek zorunda. İkincisi, NATO'nun gündemi bana göre artık sadece askeri değil, yani endüstriyel bir boyutu da var. Yani şöyle düşünelim. T5 dergide de analizler ya da çevirileri yayınladığımda hep şu orada şu standart bir kalıp vardır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Pentagon tarafından işte X bir ülkeye şu kadar satış yapıldı. O satış yapıldı. İşte bölgenin dengelerini değiştirmeyecek, ittifaka destek verecek gibi ifadeler kullanılır. Sonra da tahmini satış süresi, teslimat süresi belirtilir. Şu anda en yakın teslimat sürelerini ben her gün girdiğim için biliyorum. 2033, 2034, 2035. Yani Balancı ülke şu füzeyi aldı diye haberlerini geçiyoruz. Fakat dip noktasına bakıyoruz ve görüyoruz ki aslında 2026 yılındayız. Ve 8-9 yıl sonraya Amerika'nın üreticileri, Avrupa merkezli üreticiler tarih vermeye başladılar. Şimdi bu endüstriyel bir kriz.
1: Yani kim kala hesabına döndü. Yani o iş olur mu olmaz mı belli olmaz diyorsun yani.
2: Yani mutlaka teslimatlar yapılacaktır. Fakat acil ihtiyaçları olduğunu düşündüğümüzde özellikle de Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamının cephaneliklerinin boşalmış olduğu bir dönemde Türkiye'nin öneminin ne kadar arttığına dikkat çekmek istedim. Yani burada Türkiye'nin üretim kapasitesi inanılmaz derecede Avrupa için ihtiyaç bulunduğu durumunda. Yani örnek veriyorum, bir 155 milimetre top mermisi üretimi bile Avrupa'da şu anda en büyük krizlerden bir tanesi. Polonya bu konuda bizde çalışmak istiyor. 2 yıl önce biz Amerika Birleşik Devletleri ile beraber Texas'ta bu konuda bir fabrika işletmeye başladık. Bakın sadece bir top mermisinde bile Türkiye'nin etkisini göz ardı edemeyecekleri bir noktaya geldiler. İHA ve SİHA'larla zaten bahsetme gerek yok. Şu anda dünyadaki rakamlar %65 civarında Türkiye'nin bu alana sahip olduğunu, 38'den fazla ülkeye sattığını gösteriyor. Şimdi siz böyle bir ülkeyi yok sayarak kendinizi bir askeri ittifak olarak tanımlayamazsınız. Askeri ittifakın endüstriyel geleceğini de riske atamazsınız. O yüzden Türkiye ile bu kadar yakın ilişkiler kurmak noktasında yeni bir boyut kazandılar. Yani tekrar ifade edeyim, Türkiye'nin kara kaşına, kara gözüne değil, Türkiye'nin izlemiş olduğu bu harika dış politika ve savunma sanayi stratejisinden kaynaklı olarak bu duruma gelinmiş durumda derinde.
1: Anladım. Peki bu noktada Türkiye, yani gerçekten ben de senin gibi düşünüyorum. Şöyle zirveye açık söyleyeyim, NATO'nun özellikle Avrupa ile Amerika arasındaki problemleri değil, yani onların çözümü rafa kaldırıldı. Yani buzdolabında tutuluyor. Öyle bir problem çözümü noktasında şeyleri yok. Ama zirve Türkiye, Amerika, bunların bir de Türkiye'nin zirveyi ne diyelim düzenlemesi, organizasyonu damgasını vurdu bakıldığı zaman. Bir şey daha damgasını vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Amerikan ordusuna emri Türkiye'deyken verdi. Yani Türkiye'yi burada merkeze koymak açısından söylemiyorum ama yani zirve devam ederken Amerika-İran çatışması da yeniden başladı. Şimdi damgasını vuran olaylar bunlar. NATO'nun bildirisinde İran'ın girmesi, Hürmüz Boğazı boyutu nükleer, işte uranyum zenginleştirme nükleer çalışmalarına da atıflar var ama bakıldığı zaman İran boyutu da zirveye damgasını vuran konulardan biri. Amerika çok kızıyordu çünkü. Şimdi bu çatışma neden başladı? Sen anlattın, defalarca anlattın aslında. Son veriler ışığında neleri söylememiz gerekir sence?
2: Şimdi Cüneyt Bey dediğiniz gibi tekrarlama gerek yok. Biz defalarca burada anlaşma imzalandı, artık bitti. Atıldığında bile biz sizinle burada Hürmüz Boğazı'nda bir çatışma yaşanmazsa mutlaka bu savaşın tekrar başlayacağını zaten devam ediyor.
1: Hürmüz'ün kazananı olmazsa bu savaş bitmez dedik yani. Evet. Sen onu vurguladın.
2: Evet, kesinlikle bunu defalarca vurguladık. Şu anda da benzer bir süreci yaşıyoruz. Yani aslında mesele artık İran'ın nükleerli değil. Her ne kadar sonuç bildirgesinde İran nükleer sahibi olmayacak ifadesi kullanılsa da hemen arkasından kullanılan son maddede zirve bildirgesinde şu ifade kullanıldı. Hürmüz'ün açık bir deniz yolu olarak kalması mutlaka sağlanacaktır. Şimdi burada bunun önemli bir tarafı var. Evet, bu siyasi bir bildirge. Genel itibariyle NATO zirvelerinden askeri kararlar, askeri sonuçlar çıkmaz. Nitekim çıkmadı ve dediler ki burayı yapacağız. Ama bu şu anlama geliyor. NATO zirvesinden önce Avrupalı NATO üyelerine Trump tarafından yapılmış olan birçok çağrı vardı. Gelin Hürmüz problemini beraber çözelim diye. Nitekim Zelenski ile görüşmesinde de bu ifadeleri kullandı yine. Dedi ki Zelenski ile görüşüyor olmasına rağmen bir gazetecinin sorusu üzerine dedi ki Hürmüz ile ilgili problemin mutlaka ve mutlaka çözülmesi gerekiyor. Oradan Çin bile bizden daha fazla petrol alıyor şeklinde ifadeler kullandı. Bu tezini savunmaya devam ediyor. Bugüne kadar bu savaş bizim savaşımız değildir diyen Avrupa ülkelerinin bu bildirgeyle birlikte Hürmüz'le ilgili vaat vermeleri siyasi olarak bir mesaj olsa da yarın öbür gün önlerine bir koz olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından sürülecektir. ABD, özellikle Trump, böyle bir metninde verilen sözü mutlaka o ülkelere karşı kullanacaktır ve diyecektir ki eğer normale dönmek istiyorsak, o bölgenin de normale dönmesini istiyorsanız hadi buyurun o zaman Hürmüz'deki problemi hep beraber çözelim diyecektir. Ki dağdaki son adımlarına baktığımda da net bir şekilde bunu görüyorum. Yani Amerika Birleşik Devletleri iki gündür nerelere saldırdığını hemen harita üzerinde çalıştığımda ilk olarak bu şehir bölgesine saldırdığını görüyoruz. Bu şehir bölgesinin en önemli özelliğine, evet orada bir aktif nükleer santrali var ama şu anda henüz enerji tesislerini vurmaya başlamadı ABD. Bunun tesisini de savurmaya devam ediyor. Savaş suçu olacak olsa da bunu devam ediyor. Fakat burada bence en önemli nokta buradaki Körfez'deki askeri kabiliyetini en çok olduğu bölge burası. Yani İran'ın bu şehir bölgesi net bir şekilde İran devrim muhafızlarının Hürmüz'ü koruyabilmeleri adına askeri yığınak yaptıkları en önemli nokta. Ben de rapat
1: atladım. Bu şeyin merkezli bir savunma hattı oluşturmuşlar. Hürmüz'ü savunma hattı o zaman. Diyebilir miyiz?
2: Ama diğer vurduğu nokta savaşın başından beri hemen hemen hiç duymadığımız bir nokta. Çabahar bölgesi. Ve burayı neyse diye baktığımda hemen bölgeyi incelediğimde buranın Umman Denizi kıyısında olduğunu gördüm. Yani Hürmüz Boğazı dışında kalan tek büyük İran limanı burada. İran normalde Körfez'den çıkamayan gemilerini ve donanmasını gerektiğinde buradan Hint Okyanusu'na çıkarabilecek bir potansiyeli kullanıyor. Burada şunu yapmak istedim Amerika Birleşik Devletleri yüksek ihtimalle. Ben bu bölgedeki askeri etkinliği ve limanı pasif hale getirirsem bölgedeki diğer Körfez ülkeleri gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ya da Katar gibi diğer ülkeleri gibi İran'ı da sadece Hürmüz'e bağımlı hale getireceğim. Çünkü gerektiğinde oradan asker çıkarabiliyor, gerektiğinde orada az sayıda da olsa gemi çıkarabiliyor Çabahar bölgesindeki limandan. Bu bana çok mantıklı geldi ABD'nin stratejisi açısından. Yani ABD savaşın başından bu yana en mantıklı hamlesini abluka üzerine abluka yaparak ortaya koymuştu. Bana göre şu güne kadarki ikinci en iyi hamlesi de savaş strateji anlamında bu olduğu kanaatindeyim. Burada bu bölgeyi bombalamaya devam edecek dedi yüksek ihtimalle çatışmalar devam ettiği sürece ve aynı anda da biz önümüzdeki birkaç gün içerisinde Abluka'nın yeniden şekillendiğini göreceğiz. Yani Abluka'yı biraz gevşetmişti, Abluka'nın yeniden şekillendiğini göreceğiz. Hatta bana göre bu geceden itibaren bu başlayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri Abluka'yı tekrar başlatacaktır ve bu bölgeyi de bombalayarak İran'ı tamamen diğer ülkeler gibi Hürmüz'e kilitlenmiş bir ülke haline getirecektir. Bu noktada da masadaki elini güçlendirmeye çalışacaktır. Eğer İran hala geri adım atmazsa bu defa mutlaka az önce söylediğimiz NATO'nun son maddesine atıfta bulunarak müttefiklerini tekrar Hürmüz'ü açmak için bir koalisyona davet edecektir.
1: Bu vurgu önemli. Bu arada şeyi de hatırlatalım. Çabahar'ı bilmeyenler açısından söyleyeyim. Çabahar Hürmüz Boğazı'nın Hint Okyanusu tarafında, yani Basra Körfezi tarafında değil, Hint Okyanusu tarafında Pakistan'a çok yakın bir bölge ve önemli bir limanı da barındıran, dediğin gibi sen önemli bilgiler aktardın orada. Amerika'nın taktik hedefleri, Boğaz'ın o stratejik hedeflerine ulaşmak için taktik hedefleriyle ilgili o önemli bilgilerdi. Çabahar'ın neden hedef alındığı, bu şehrin neden hedef alındığı. Çabahar dediğimiz gibi Hürmüz Boğazı'nın okyanus tarafında olan bir liman, İran'ın liman kenti, önemli bir kent. Şimdi bu noktada İran'ın hamleleri nasıl karşılıyorsun? Şimdi İran önemli hamleler de yaptı. İran Boğaz'da belli taarruzlar yaptı. İran'ın taarruzlarını nasıl okumak lazım? Yani taktik anlamda mesela NATO zirvesi devam ederken, NATO zirvesi gündemdeyken bunları yapması, NATO'nun içindeki çatlakları derinleştirip, çünkü şöyle bir şey var, İran denince akla doğal olarak perde arkasında çok ciddi askeri işbirliği yaptığı iki ülke daha geliyor, Rusya ve Çin. Şimdi bunların ortak ki İran'ın da çok ciddi bir şekilde güçlü bir ne diyelim savunma mekanizması, savunma aklı da var. Şimdi İran neden bu hamleleri yaptı? İran hamlelerini nasıl okumak lazım?
2: Şimdi aslında İran müzakere sürecinin içerisinde bu şekilde saldırıları alan inkarı diye bir politika anlatmıştım. Şimdi İran savaşın başından bu yana askeri olarak bir alan inkarı stratejisi dedi. Her zaman şunu dedi. Dedi ki benim ülkemin toprakları üzerinde askeri noktalarımı vurabildiğiniz kadar vuracaksınız. Bunu biliyorum. Yani hava savunma sistemlerim buna yetmeyebilir. Mümkün olduğu kadar karşılayacağım fakat bunu tam anlamıyla engelleyemem. Bunun yerine ne yaparım? Ben kendi alanımı inkar ederim. Siz vurun. Ben de sizin üstlerinizi vururum. Ama bölgedeki Amerikan üstlerini vururum şeklinde bir strateji izledi. Fakat mesele Hürmüz Boğazı'na gelince adam inkarı yapamıyor. Çünkü Hürmüz'ü kaybettiği zaman masadaki tüm kozunu da kaybedeceğini şekilde biliyor. Amerika Birleşik Devletleri'de mesele Hürmüz olunca alan inkarı yapamıyor. O da diyor ki ben eğer buranın statüsünü kaybedersem daha önce sizle konuştuğumuz gibi 1953'teki İngiltere'nin kaderini yaşayabilirim kaygısıyla ve müttefiklerine karşı çok ciddi anlamda sıkıntı yaşayacağı için Amerika'da alan inkarı yapamıyor Hürmüz'de. Şimdi son olarak Katar'daki Doha'daki görüşmelerde tek bir maddenin masaya geldiğini biz biliyoruz, o da Hürmüz'dü. Yani Vance'in katıldığı, Hackett'in katılmış olduğu, Cenevre görüşmelerinde bazı krizler çıkmıştı yine. Katar'ın arabuluculuğunda çözülmüştü. Olay Doha'ya taşındı. Fakat 14 madde taşınmadı. Sadece bir madde taşındı Doha'ya. O da teknik görüşme anlamında Hürmüz'de nasıl bir strateji izleneceğiyle ilgiliydi. Burada yine sonuç çıkmadığını gördük. Burada İran diyor ki ben burayı kaybedersem savaşı kaybedeceğim. Masada da kaybedeceğim. Elimde koz kalmayacak. ABD de aynı stratejide hareket ediyor. Bu yüzden İran oradaki ticari gemilerin rotalarıyla ilgili sıkıntı yaşadığında özellikle İran devrim muhafızları yani Şahin kanadın buna taviz vermemek adına saldırgan bir politika izlediğini görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de benzer bu durumda karşılık vererek saldırgan bir politika izliyor ve bu iş buraya tıkanmış durumda. Yani teknik görüşmelerden hiçbir sonuç çıkmıyor. İki tarafta bu konuda varoluşsal olarak gördüğü için net adımlar atmaya çalışıyor ve gerekirse ateş etmeye, gerekirse saldırı yapmaya devam ediyor. Biz bu döngünün kırılmasını masada bekleyemeyiz Cemil Bey. Kesinlikle ben bu kanaatteyim. Baştan beri söylüyorum. Kesinlikle bu döngü masada kırılamaz. Bu döngü mutlaka ve mutlaka orada bir çatışmayla kırılmak zorunda. Amerika Birleşik Devletleri eğer NATO'nun son maddesine, bildirgesinin son maddesine koydurduğu gibi kendisine ile beraber hareket edecek müttefikleri ikna edebilirse bir gün dahi durmayacaktır ve masadan kalkacaktır. Aksi takdirde o bölge çok tehlikeli bir bölge. Vaktimiz var mı bilmiyorum. Bir de Fark Adası'ndan bahsedeyim.
1: Var var.
2: Şimdi Trump görüşmeler sırasında...
1: Fark Adası'nı çok konuştuk aslında. Evet mesela önemli bir detay. Ne oldu şimdi? Orada ne oluyor?
2: Şimdi Trump son bir açıklama yaptı. Yeni NATO zirvesi sırasında dedi ki biz Fark Adası'nı geçen gece bombaladık. İsteseydik bu adayı alabiliriz. Ve ellerinden hiçbir şey gelmez ifadesini kullandı. Ben o yüzden tekrar Halk Adası'na döndüm. Şimdi Halk Adası'nın önemini defalarca anlattık. İşte orası petrol depolama tesislerinin, işte yükleme iskelelerinin, enerji altyapısının çıkış noktası. Kıyılar çok sığ olduğu için derinlik o bölgelerden petrol sevkiyatı yapılamıyor. Bu yüzden Halk Adası bir üst haline getirilmiş durumda gibi birçok detayı zaten vermiştik. Burada Trump'ın Halk Adası ile ilgili yapmış olduğu açıklama bana göre savaşın seyrindeki işte çaresizliğini ortaya koyan şey. Almak alırız, bu konuda hiçbir şey yapamazlar ifadesini kullandı ama alamıyor. Neden alamıyor? Çünkü 40 kilometre genişliğe sahip bir bölgeden bahsediyoruz. 136-137 kilometre uzunluğa sahip bir bölgeden bahsediyoruz. Halk Adası ise bu bölgenin içeri kısmında yani giriş noktasından baz alırsam 126-127. Kilometresinde. Yani siz eğer Halk Adası'na bir çıkarma faaliyeti indirme faaliyeti yürütürseniz ve buraya asker çıkarırsanız, bombalarsanız sizin o bölgeyi koruyabilmeniz için donanma gemilerinizin 127 kilometre boyunca Hürmüz Boğazı içerisinde seyretmesi gerekiyor. Kenarda ne var? Bu şehir var. Kenarda ne var? Var. Ve onun haricinde de İran'ın çok net bir şekilde deniz unsurlarının yani botlarının etki uyandırabileceği bir bölge haline geliyor burası. Yani omuzdan atılan seyir füzeleri, İHA'lar ve SİHA'lar, kamikaze İHA'lar özellikle bu bölgede anında faaliyete geçecektir. Ve ne olacaktır? Tüm Amerikan donanması oradaki 127 kilometre boyunca açık hedef haline gelecektir. Ve çok dar bir alandan bahsediyoruz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu senaryoyu gördüğü için zaten tek başına burada askeri hareket yapamıyor. Askeri operasyon yapamıyor. Aksi takdirde bunu yapabileceği kanaatinde varsaydı zaten bu masaya oturmazdı Amerika Birleşik Devletleri. Donanmasını bitirdiğim dediği bir ülkeyle oturup Cenevre görüşmelerinde 28 Şubat öncesine dönmeye çalışmazdı. Buradaki tamamen kaos bu. Halk Adası'nın ifadeleri kullanmasının sebebi almak istersek alabiliriz ama almıyoruz ifadesinin sebebi bu. Ve dediğim gibi az önce vurduğu noktaların sebebi de bu. Hürmüz'deki bu çatışma eğer özür dilerim Hürmüz'deki bu kaos teknik masada çözülecek bir kaos değil ne yazık ki Ceyhun Bey.
1: Son olarak şeyi sorayım. Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili söyleyeyim. Şimdi bu tabii şimdi Rusya'dan da açıklamalar geldi. Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklaması var. Son derece hassas bir konu. Türkiye ile Rusya bu konuda temasta diye işte S-400 meselesi üzerinden haberler yansıtıyor, sızıyor falan filan. Şimdi Trump'ın da bu F-35 meselesi üzerinden. Şimdi yani hep söylüyoruz, yani sen de benzer düşüncelisin. Bizler Kaan'cıyız. Yani F-35'in de nasıl bir bağımlılık şey olduğunu biliyoruz. Kaan'ı üretmesek bu konuları buraya getirmeyeceklerini de biliyoruz. Bizim üzerimize şey olarak tutacaklardı. Şimdi son gelişmeleri nasıl okumak lazım? Türk-Amerikan ilişkileri özelinde Kongre itiraz süresinde bu motorlar meselesinde, Kaan'ın motorları meselesinde itiraz sürecince yani süresi bitti. İtirazını yapmadı. Anladığım kadarıyla süreç işleyecek. F-35 meselesi ne olur? Çok kısa yalnız 1-2 dakikamız kaldı. Evet. Çok özet olarak aktarabilirsem çok sevinirim.
2: Tabii ki. Hemen şimdi 1-2 cümle söyleyeyim. Birincisi S-400 meselesinde biliyorsunuz bu savunma sanayi ürünlerinin satışında iki tür lisans vardı. Birincisi kullanıcı lisansı, ikinci ihracat lisansı. Türkiye S-400'leri Rusya'yla aldığında kullanıcı lisansıyla aldığı için Rusya'nın onayı olmadan üçüncü bir ülkeye devredemez. Bu ise hemen hemen tüm savunma sanayi ürünlerinde mutlaka sözleşmeye eklenen bir maddedir. Türkiye o yüzden Rusya'yla anlatarak üçüncü bir ülkeye transfer edebilir. İşte Körfez ülkelerinden bahsediyor. Körfez ülkelerinde bu konuda aslında en uygun devlet Birleşik Arap Emirlikleri. Neden Birleşik Arap Emirlikleri? Zaten Rusya savunma sanayi ürünlerini şu anda kullanabiliyor. Kullanıyor yani. Evet. O yüzden onlara entegre edilmesi daha kolay olabilir. Tabii ki bu ikili görüşmelerde ne görüşüldü? Bu henüz basına yansımış değil. Fakat yüksek ihtimalle bunun transferiyle ilgili Rusya bir zorluk çıkarmayacak ki Peskov'un açıklamalarından da biz bunu net bir şekilde görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri de meseleyi sadece Katya yaptırımları ve F-35 program anlamında S-400 meselesinde bağladığı için daha önce daha çok daha farklı şeylere bağlıyordu. Fakat asıl mesele bu olduğu için tıpkı motor süresindeki 15 günlük itiraz süresinde herhangi bir itiraz gelmediği gibi katkı yaptırımları konusunda da bir itiraz gelmeyeceği noktaya gidecektir. S-400'e çıkarıldığı anda son olarak da F-35 meselesi. Bu konuda zaten bizim 6 tane üretilmiş olan F-35'imiz şu anda hangarlarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bekletiliyor. Yani Türkiye için üretilenler bekletiliyor. Bu 6 tanesinin yeni versiyonuna göre yani blok 3 ve blok 4'e göre güncellemelerin yapılması gerekiyor. O güncellemeden yapılması ortalama birkaç ay süren diye bazı hesaplar var uluslararası savunma sanayi forumlarında. Burada 3-4 ay içerisinde ben en azından bu 5-6 uçağın Türkiye'ye teslim edileceği kanaatindeyim. Tabii ki S-400 ile ilgili süreç tamamlandıktan sonra.
1: Çok teşekkür ederim Adem, sağ olasın. Ben şeyi düşünüyorum da benim diyor ki F-35'leri vermeseler bile paramızı geri alalım bari derdindeyim. Bu ülkeye ait parayı. Ama bunları daha çok konuşacağız gibi görüyoruz. Yani teşekkür ederim.
2: F-35'in neden olmamız gerektiğini, bu programın sadece göründüğünden daha derin bir boyut taşıdığı ile ilgili fikirlerimi inşallah konuşuruz. Bugün vaktimiz bitti.
1: İnşallah. Aynen. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Adem.
2: Saygılar, iyi yayınlar.
1: Sağ olasın. Siyaset bilimci, yazar Adem Kılıç'la konuştuk. Herhalde zamanımız saat başına geldik değil mi? Saat başına gideceğiz. Saat başından sonra kısa bir ara, sonra tekrar birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar. Doğru, tarafsız analizler. Siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Tekrar birlikteyiz. Programımızın son dilimi. Şimdi değerli Sedih Mete Gülen ABD'nin olduğu yerde olsun dedikten sevdikler. Aynen katılıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist Amerika'nın olduğu yerde olsun. Tabii diplomasi var. Şimdi bazı dinleyicilerimiz gibi diplomasiyi işte şey yaptığım için Amerikan karşıtlığı noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nden haz eden bir insan değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarından değil. Yani emperyalizm az önce söyledim. Yani her türlü zalimliğin perde arkasında emperyalizmi görürüz. Katliamın, soykırımın, ortağı siyonistlerle beraber. Şimdi bu böyle bir devletle iletişim, aynı paktın içinde bulunmak, şimdi 49 şartları, 45 şartları, 50'lerin durumu, Soğuk Savaş dönemi. Şimdi ben o dönemde Türkiye'de Batıcıların hangi hamleleri yaptığını az çok hepimiz biliyor. Yani bilenler zaten ne demek istediğimi anlıyordur. Batıcıların Türkiye'yi iyice NATO'nun içine sokması, çabaları falan bunları biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ama diplomasi gerekiyor. Yani bugün Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele eden şimdi Rusya'da diplomasi yürütüyor. Amerika ile işte daha geçenlerde Trump'ın Çin gezisi oldu, Çin ziyareti oldu. Çok sayıda iş insanıyla gitti. Elon Musk dahil olmak üzere. Amerika'nın dev şirketlerinin temsilcileriyle gitti. Diplomasi önemli. Ülkeler yani ulusal çıkarlarına bakar. Biz de hem onu söyleriz. Yani kimseyle biz Mısır ve Suriye ile diplomasi kesildiğinde de bu diplomasi kesilmemeli diye söyledik. Ne olursa olsun her ülkeyle diplomasi sürmeli diye düşünenlerdeniz. Tabii ki İsrail'in boyutu ayrı. İsrail çünkü alenen artık soykırım tanımına giren eylemlerin içine girdiği için yani bu eylemleri gerçekleştirdiği için biz İsrail'le diplomasinin kesilmesi noktasında benim bir itirazım yok. İsrail'de rasyonel bir hükümet oluşur. Netanyahu'nun o soykırımcı yönetimi gider. İsrail'de çok daha sağlıklı bir yönetim oluşur. İletişim kurmaya yatkın bir yönetim oluşur. Filistin'e yönelik soykırımdan vazgeçer. Filistinlilerin haklarını noktasında, gasp noktasında geri adım atar. Eyvallah, o zaman diplomasi tekrar işlemeye başlar. Bu herkesin çıkarınadır. Yani bölge için için. Diplomasi başka bir şey. Ben şimdi karşıt olurum ama devletlerin hesapları başkadır. Şimdi bu başka ülkeler için de geçer. Rusya, Çin, İran bugün Amerika ile diplomasi yürütüyor. Savaştığı ülkeyle savaşırken diplomasi yürütüyor. Bakın en bariz örneği şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bunun örneğini bir dinleyicimiz vermiş. Onun yazdıklarını da sorularını da okuyacağım şimdi. İşte Muhtar Sur, Cihanda Sur düsturundan bahsetmiş. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Venizelos'ta savaşmış. De facto bir şekilde biz Montreux'u hayata geçirmek için uğraşırken bir anda karasularını 6 mile çıkartan Venizelos'u Türkiye'de ağırlamıştır. Bakın. Şimdi Yunanistan Lozan'ı ihlal ediyor. De facto bir şekilde 6 mile çıkartıyor. 1933-34 böyle bir şey. Biz o sırada Montreux'u kotarmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de Montreux'un yıl dönümü. Ondan sonra buna rağmen Venizelos'la diplomasiyi kesmemiştir Atatürk. Yani diplomasi böyle bir şey. Biz bireysel olarak karşıyızdır, biz uyarıcı olarak karşıyızdır. Kamuoyları, toplum, gazeteciler, işte medyanın önüne çıkan işte farklı meslek gruplarından olup kamuoyunun dinlediği isimler bireysel olarak düşüncelerini, uyarılarını yaparlar. Ama dediğim gibi bu arada dediğim gibi altına da bir imzamı atıyorum. Amerika'nın olduğu yerde dediğiniz gibi ot bile bitmiyor. Yani Amerika'yla kendi çıkarınız varsa diplomasiyi mutlaka sürdürmeniz gerekir. Diğer ülkelerle de böyle. Türkiye, Rusya. Bu bütün ülkeler için geçerlidir. Her ülke kendi ulusal çıkarı için. Şimdi emperyalistlerin çıkarı başka tabii. O ayrı mesele. Ama diğer taraftan ülkeler kendi ulusal çıkarları için görüşürler, temas kurarlar, işbirliği alanları vardır, anlaşmalar yaparlar. Ya Çin'le Amerika çok sayıda anlaşma yaptı mesela. Amerikalı şirketlerle Çinli şirketler. Şimdi bu mantığa göre hareket edersek Çin'le Amerika'nın birbirine selam bile vermemesi gerekir. Bu anlamda söylüyorum. Şimdi OGZK, şimdi bir şeyler yazmış, kısaltması bu arada. O yüzden söylüyorum. Bu şekilde tanımladım. İsmini bilmiyorum. İlk yazdığını söylemeyeceğim ama Ceylon Bozkurt'un yaptığı program sanki A Haber gibi diyor. Bölgenin kalbi. Sonuçta bölge politikalarıyla konuşuyoruz. İç gelişmeleri de konuşuyoruz. Bölge politikalarını etkileyen iç siyaseti de konuşuyoruz. İç cepheyi de konuşuyoruz. Saygı duyuyorum. Eleştiridir. Ama dediğim gibi çok farklı yerde olduğumuz kesin. Şimdi başka bir dinleyicimiz de demiş ki iki sorun var. S-400'de Türkiye ne yapacak? Ülke liderlerine hatıra hediye yerine silah yerine zeytin dalı hediye edilmesi daha doğru olmaz mıydı? Birisi S-400'ler meselesini bilmiyorum ama benim savunmam şu. Ben şunu savunuyorum. Türkiye S-400'lerle sadece bir askeri tercih yapmadı. Evet, hava savunma ihtiyacımızı karşılama. Çünkü çok ciddi bir şekilde artık çatışmaların güçlendiği, şiddetlendiği bir dönemde Türkiye'nin hava savunma eksiği vardı. Amerikalılarla görüştük. Patriot vermediler. Çin'le anlaştık.